0: Allah razı olsun dedik. Giderken 250, dönerken 250'den olmak üzere 500 bin euro para verdik. Artı imarı kapalı olan yerden villa vereceğiz inşallah. İmar çalışmaları devam ediyor. Sit alanı zaten orası. Artı bir de bugünün bombası, bence konuşması gereken en önemli konulardan bir tanesi de Sinan Akçıl'ın açıklamaları ki Etkili Haber diye bir yere yapmış açıklamayı, videosu da var, dinledim videoyu da. Milli takıma yapmış olduğum marşı diyor, Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral istemediği için olmadı diyor. İnanılır gibi değil. Şu an attığımızda Haber Global Televizyonu spor yayınları koordinatörü sevgili Fatih Demirkol var. Sevgili Fatih, yerimize hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Ne diyorsun? Dinleyebildin mi son dediklerimi
1: Dinledim,
0: Fatih'ciğim?
1: dinledim. Evet.
0: Ne diyorsun?
1: Yani şimdi bu konularla alakalı bizim şaşırıyor olmamız tuhaf değil mi?
0: Aynen. Normal alışmamız lazım biz. Doğru söylüyorsun.
1: Şimdi en başta şunu sorgulamamız gerekmez miydi bizim? Federasyon Başkanı Sayın Hacı Osmanoğlu. Futbola bakışı nasıldır? Futbol organizasyonu nasıldır? Yaptıklarınız, yapacaklarınızın teminatıdır. Sayın Hacı Osmanoğlu bu göreve gelirken size şeyi mi vaat etti? Ben Fransa Futbol Federasyonu'nun organizasyonunu, İngiltere Futbol Federasyonu'nun organizasyonunu çok iyi inceledim. Bu konuyla alakalı liyakat sahibi mükemmel bir ekip kurdum. Onları işte bilmem kaç aydır, kaç yıldır oralarda eğitime gönderdim. Şimdi bizim marketingimizden milli takım operasyonuna, altyapılardan ülkedeki futbol departmanlarına kadar, organizasyonuna kadar her şeyi planladım. Ve daha önce de yaptığım şeyler gösteriyor ki ben işte okuduğum okullar, üniversite kariyerim, onun dışında yaptığım eğitimlerle zaten futbolun gelişen dünyaya adaptasyonu konusunda önemli bir temsilciyim. Dolayısıyla beni seçin mi dedi. Ne bekliyorduk biz? Sayın Hacı Osmanoğlu'nun geriye dönük hatırladığım, federasyon başkanlığından önce hatırladığım ilk olayı şu. Trabzonspor başkanı iken hakemleri soyunma odasına kapattı.
0: Doğru.
1: Saatlerce alıkoydu. Hiçbir şey olmadı. Kurşunlanan Fenerbahçe otobüsüyle ilgili tutuklu iki şüpheli ile ilgili o dönem işte Emniyet Müdürlüğü'ne gitti, çıkışta efendim
0: Serbest kalmanı
1: onlarla
0: sağladı.
1: karşılandı, serbest kalmaları sağlandığı şeklinde haberler çıktı. O
0: Doğru.
1: dönemler hatta bir oradaki içerideki şüphelilerden birinin annesi
0: Annesi.
1: senin yüzünden sen yaktın diye ifadeler kullandı. Ben bunları hatırlıyorum.
0: Doğru söylüyorsun. Bunlar konuşuldu. Doğru.
1: Şimdi Fransa Futbol Federasyonu'nun organizasyonu, işte İngiltere Futbol Federasyonu'nun organizasyonu, gelişen teknolojilerin futbola uyumu falan gibi vaatlerle gelmedi ki. Sayın Hacı Osmanoğlu buydu zaten. Yani şimdi bugünkü açıklamaları, Erman Toroğlu'na yaptığı açıklamalar, Erman Toroğlu'nu da tebrik ederim. Çok
0: Ben
1: iyi
0: de çok beğendim.
1: gazetecilik
0: İ
1: yapmış.
0: inanılmaz gazetecilik yapmış.
1: Gitmiş, konuşmuş ve cevap hakkını kullanıyorum deyip Sayın Hacı Osmanoğlu'nun tercihi de bu olmuş. Şimdi bütün ülke şu anda Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere milli takım organizasyonunu suçluyor, sorguluyor, yargılıyor. Bir sürü soru var kafalarda, bir sürü iddia var. Acayip iddialar, işte az önce senin de bahsettiğin gibi efendim 16 milyon euro dağıtılmış ama bunun Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral tarafından keyfe keder dağıtıldığına dair iddialar, bir sürü iddia var değil mi
0: Çok
1: ortada?
0: iddia var. Doğru.
1: Olacak iş değil, olur mu ya böyle şey diyeceğimiz bir sürü iddia var. Ve Sayın Hacı Osmanoğlu çıkıp kamuoyu önünde, arkadaşlar buyurun ben buradayım, arkadaşlar da burada, hepsini cevaplayacağız. Neydi soru? Bir alalım soruları demek yerine Erman Toroğlu'na açıklama yapıyor. Ona da bazı konularla ilgili bunları yazma diyor. Orada gazetecilerin röportaj esnasında yaşadıkları şeyler vardır. Evet, off the record diye geçen. Bunu yazma deyince, rica edilince onun yazılmadığı şeyler vardır. Kafamızda bir dünya soru işaretiyle yine ortadayız. Yani oradaki tercihi bile Sayın Hacı Osmanoğlu'nun futbola bakışını, iletişime bakışını, Türkiye'ye bakışını gösteriyor. Bunu yargılayamayız, sorgulayamayız. Sayın Hacı Osmanoğlu zaten buydu. Benim şaşırdığım nokta şu. Biz niye şaşırıyoruz ya? Yani ne oldu? Ne bekliyorduk ki? Niye şaşırıyoruz bu
0: Belki
1: olayla?
0: değişmiştir diye bekledik belki de.
1: Sayın
0: Değişir
1: Hacı
0: diye düşündük
1: Osmanoğlu,
0: belki de.
1: Sayın Hacı Osmanoğlu kaç yaşındadır?
0: Değişmez tabii. Herhalde 70 vardır tahmin ediyorum. Bir bakayım ben ya.
1: 50 olsun ya, 50 olsun.
0: Ben bilmiyorum hakikaten. Belki uçuyorum.
1: Genç gösteriyor Sayın Başkan. Genç böyle gayet iyi görünüyor, fit görünüyor. 50 diyelim Sayın Hacı Osmanoğlu'na. Yani 50 yaşına gelmiş bir insan buraya kadar nasıl geldiyse, hangi
0: 60 yaşındaymış.
1: 60 yaşında işte, ama 50 gösteriyor, helal olsun. Nasıl geldiyse bundan sonra da bunlarla gidecek. Şimdi Sayın Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları ya da bu yaşananlar niye bizi şaşırtıyor? Zaten oradaki bir de yani tamam şöyle bir şey. Senin söylediğini şöyle katılabilirim Aygün abi. Diyebilirsin ki arkadaş tamam da federasyon başkanı olduktan sonra öyle açıklamalar yaptı, öyle icraatlar yaptı ki biz değişeceğini düşündük, değişeceğine inandık diyebilirsin. Ama zaten federasyon başkanı olduktan sonraki açıklamaları da, uygulamaları da, federasyondaki kadro organizasyonu da, iletişime bakış tarzı, iletişim şekli de çok farklı mıydı?
0: Değil.
1: Yani dolayısıyla hani biz zaten bir yola çıkıyoruz ama sonra yola çıkarken ki şartlarımızı göz önünde bulundurmadan hayalini kurduğumuz bir hedefimiz oluyor. Nedir? İşte biz yani işte bahsettiğim gibi dünya çapında örnek teşkil eden organizasyonlar gibi organizasyonumuz olsun falan diyoruz ama öyle bir şeyimiz yok ki elimizde. Öyle bir materyalimiz yok. Öyle bir şeyle, organizasyonla yola çıkmamışız zaten. Olacağı buydu kısacası. Elimizde taze fasulye var. Tamam mı? Patlıcan var, patates var. Çok güzel ama bunlar.
0: Yaz mı yemeği var. Diyorsun ha?
1: Efendim yaz yemeği değil mi? Çok severim ben.
0: Çok, ben de çok severim.
1: Fakat abi sen şey diyorsun, niye kuyu kebabı gelmedi? Niye Adana önümüze konmadı? Güzel bir döner niye koymuyorsunuz kardeşim ortaya diye şaşırıyorsun. Ben de diyorum ki abi elimizde taze fasulye var. Hani siz niye böyle kuyu
0: farklı
1: kebabı
0: bir şey
1: falan
0: istiyorsun diyorsun.
1: Diyorum. Ben de ona şaşırıyorum. Senin şaşırmana şaşırıyorum.
0: Ne bileyim abi, şaşırıyoruz işte gördüğün. Ama ben bir şey sana söyleyeceğim. Yani hakikaten şimdi hep bunu konuşuyoruz. Bu iddialar hep vardı. Şimdi Sinan Akçıl'ın söylediğine göre bakarsan da milli takımın yazılan şarkıyı bile eğer Hakan Çalhanoğlu aldırtmıyorsa sevgili Fatih Demirkol, demek ki o dedikodular diyorlarız işte, kadroyu da Hakan Çalhanoğlu yapıyor tarzındaki düşünceler de o zaman doğrulanmış oluyor bunun açıklamaya göre baktığın zaman. Sinan Akçıl'ın açıklamasına baktığın zaman. Adam,
1: şimdi ben burada
0: federasyon başkanı Sinan Akçıl'ı çağırmadı mı? Bir milli marş yap diye çağırmadı mı sevgili Fatih? Ben öyle hatırlıyorum. Sinan evet. Akçıl gitti. Ben hemen yapıyorum dedi. Tık tık tık tık. Beğenirsin beğenmezsin. Bir kısım beğendi. Ben beğenmedim. Ben beğenmeyenler tarafındanım. Ama bir kısım da beğenmedi. Bir kısım beğendi. Ama sen milli takım kaptanı biz bu şunu istemiyoruz deme hakkında yok abi ya. Bu kadar etkili olamaz bir Hakan Çalhanoğlu'nun milli takım üzerinde. Olmaması gerekir.
1: Kurumların kendi kuralları yoksa çalışanların vicdanına kalır.
0: Evet doğru. O da bu işte.
1: Yani şimdi çok basitçe söylemek gerekirse Haber Global televizyonu. Ben Haber Global televizyonunda çalışıyorum. Kapıdan içeri girdiğim andan itibaren hareketlerimin ne olacağı çok belli. Kapıdaki güvenlik arkadaşları sabah selam veririz. Nasılsınız, iyi misiniz? Sohbet ederiz. Sonra işte o X-Ray'lerden, arama cihazlarından geçeriz falan hepimiz. Ben şey diyebiliyor muyum mesela? Kardeşim değiştirin bunu. Ben aranmayacağım. Ben elimi kolumu sallayarak gireceğim içeri. Deme şansım var mı?
0: Yok.
1: Yok. Kurum kural koymuş. Evet. Demiş ki hepiniz buradan bu şartlarla geçeceksiniz. İçeri girerken güvenlik prosedürleri uygulanacaktır demiş. Benim hayır kardeşim ben öyle istemiyorum, böyle istiyorum deme hakkım var mı? Yok.
0: Yok.
1: Bu benim vicdanıma mı kalmış? Hayır. Kuralları var burada.
0: Kural neyse o.
1: Çok net. Aynı şekilde Radyo Spor'un da kendine ait.
0: Tabii aynı şey. Var. Aynı. Bütün kurumlarda öyle zaten.
1: Yetinir misin? Abi yok ben bunu değiştiriyorum. Eğer sana o yetkiyi verirlerse, derlerse ki sana Aygün Özepek kafana göre takıl kardeşim. Sen ne istiyorsan o. Derlerse senin vicdanına kalır. O zaman kapıdaki güvenlikte, öğlen çıkan yemekte, çayın ikram şekli de her şeyi sen belirlersin. Bugün böyle istersin, yarın öyle istersin. Hakan Çalhanoğlu'nu suçlayamayız. Merih Demiral'ı suçlayamayız. Gerçekten böyleyse bile. Organizasyon bu arkadaşların vicdanına kalıyorsa o zaman şey deriz. Ya bu arkadaşlar niye böyle bir vicdana sahip deriz. Ama orada milli takım söz konusu. Türkiye Futbol Federasyonu, yani futbol adına bu ülkede ve bu ülke adına yurt dışındaki bütün organizasyonun çatı kurumu orada sorumlu. Orası ne derse o olur. Ha, orası derse ki kardeşim burası babanızın çiftliği, kafanıza göre takılın derse, o zaman işte futbolcunun vicdanına kalırsın. Kimi kural koymaya çalışır, kurallara uygun hareket etmeye çalışır, ben demez biz der. Kimi de der ki aileden ne gördüyse, ben ne dersem olur, Ali Kıran baş keselim kardeşim der. Şimdi bizim zaten şöyle bir sorunumuz yok mu Aygün abi? Bir önceki milli takımı hatırla. Prim kavgaları,
0: tabii canım.
1: Kavga gürültü, işte silah çekmeler falan. Bir önceki milli takımı hatırla, daha öncesi. İşte cip var mıydı yok muydu bilmem ne. Hep futbolcunun vicdanına kalmadık mı biz? Yani başkanlar değişti, yönetimler değişti, futbolcular değişti, teknik direktörler değişti. Ama biz hep yıldızların vicdanına kalmış organizasyonlar gördük. Demek ki bu yönetimin de suçu değil. Biz ülke olarak bunu talep ediyoruz galiba. Mesela ben en çok izlenen dizilerden biriymiş. Onun kısa bir bölümü biraz önce önüme düştü.
0: Hangisi o?
1: Zaten. Aile diye bir dizi. Yani ülkenin en yakışıklı adamı Kıvanç Tatlıtuğ, işte yine en popüler aktrisi Serenay Sarıkaya.
0: Serenay Sarıkaya, izledim ben onu, şahane bir şey.
1: İkisi, değil mi? Yani ben ilk bölümünde izleyince aman Allah'ım neymiş bu falan deyip bir daha da izlememiştim. Bir bölüm önüme düştü. Şimdi bu ikisi karı koca, Kıvanç Tatlıtuğ'la Serenay bir okula gidiyorlar veli olarak.
0: Tuvaletteki günün muhabbeti sonunda, mi anlatacaksın? Tuvaletteki olay mı?
1: Evet. Günün sonunda öğretmeni kapıyı kapatıp patır patır dövüyorlar.
0: Öğretmeni değil da... o. Öğretmen değil o. Dövdüğü, sana söylesem, diziyi çok iyi bildiğim için sana söylüyorum.
1: Lütfen.
0: Onun çocuğuyla tartışıyor, kavga mavga ediyor. Kıvanç'ın çocuğunu okuldan atıyorlar. Geliyor ya bir tane veli, okuldan gönderdik tamam. diyor. O da diyor ki bak gördün mü diyor, böyle böyle deyince. Sonra dönüyor tamam. ki Serenay'a, diyor ki biz diyor şimdi de okuldan ilişkimiz kesildi mi, kesildi. Ben diyor her şeyi yapabilir miyim diye, yapabilirsin deyince gidiyor. O sırada o veli tuvalete giderken, tabii hoş olmayan şeyler, onu da söyleyeyim, tasvip etmediğim şeyler. Tamam. Bu film dizi olduğu için söylüyoruz. Gidiyor orada onu onunla kavga ediyor diyelim. Kavga da
1: tamam,
0: zaten tasvip etmiyoruz.
1: Şimdi diyor ki ben ne, cümle çok güzel bir cümle. Oradaki cümleyi çok iyi yakalamışsın. Teşekkür ederim. Diyor ki Kıvanç Tatlıtuğ, ben artık istediğimi yapabilir miyim? Medeni ülkelerde her istediğinizi yapamazsınız. Özgürlük başkalarının sınırlarına kadardır. Ben tepem attı, onu da döverim, bunun da ağzını burnunu kırarım. Bir okulda darp ederim adamı, başka bir veliyi, başka bir çocuğun babasını ben döverim, anasını döverim falan.
0: Yapamazsın.
1: Öyle güzel yerleştirildi ki, o zaman Hakan Çalhanoğlu da diyor ki, eğer diyorsa, iddiaları o ya.
0: İddiaları tabii ki.
1: Ben kafama göre takılırım, ben istediğimi yaparım diyor. Çünkü biz bunu talep ettik, ülke olarak bunu talep ediyoruz, bu hoşumuza gidiyor. İşte Merih Demiral istediğini söyler. Yarın Merih gider, Ahmet gelir. Ahmet istediğini söyler. O zamanında bir önceki nesilde Arda istediğini söylüyordu. Burak istediğini söylüyordu. Selçuk ne isterse o oluyordu. Caner racun kesiyordu. Biz onlara dedik ki ya kardeşim böyle milli takım mı olur? Bizim çocuklar gelsin dedik. Bak bizim çocukların haline bak. Ne tartışıyoruz şu anda?
0: Maalesef.
1: Çünkü biz ülke olarak bu kuralsızlığı, vandallığı, böyle mafya mufya işlerini, asarım keserimcileri falan çok seviyoruz, bayılıyoruz ve bunun üzerine kurulu bir kültürümüz var. O yüzden Hakan böyle yapınca da ağrımıza gitmesin. Başarılı olunca bu arkadaşların bu tarz işlerini ayakta alkışlayıp o dizileri büyük bir keyifle izleyip başarısız olunca nasıl böyle yaparlar diye sorma hakkımız yok. Çok basit bir kural vardır. Derler ki, bir çocuk için söylenir bu. Pediatrideki kurallardan biriymiş. Bir çocuk ya kedidir ya aslandır. Dışarıda aslan, içeride kedi olmaz. Yani siz çocuklara ne yapması gerektiğini anlatırken kurallar içinde uygun her şeyi olması gerektiği gibi yaşayan bir çocuk yetiştirmek istiyorsanız kurallara uygun davranması gerektiğini evde de öğreteceksiniz, dışarıda da öyle davranması gerektiğini öğreteceksiniz. Dışarıda orman kanunu, az kes, parçala, kır, içeride ben ne dersem onu yap diye bir şey yoktur diye bir cümle geçmişti. Çok hoşuma gitmişti. Biz Orman kanunlarına göre çocuklar yetiştiriyoruz.
0: Maalesef.
1: Orman kanunlarına göre sporcularımız var. Orman kanunlarına göre dizilerimiz, filmlerimiz var. Hiç kimse şey istemiyor. Kurallar, saygı, başkasının hakları, medeni yaşamak, beraber yaşamak, paylaşmak, bunları düşünmüyoruz biz. Ya futbolumuz da öyle zaten. Hani futbol konuşuyoruz şu anda. Çok basitçe anlatayım. Fransa'nın futboluna, İspanya'nın futboluna bakın. Bugün ayakta alkışladığımız futbol. Oyunu, sahayı, topu paylaşıyorlar. Yani bir kişi, bir kahraman gelsin, bizi kurtarsın, tek başına alsın, üç kişiyi çalınmasın, 90'a taksın diye bir beklenti yok. Bunu yapmaya çalışana kızıyorlar. Diyorlar ki paylaş. Senin işin tek başına şov yapmak değil. Burada beraber, beraber bir şey yapacağız. Ve dünyanın geldiği nokta takım oyunu, takım oyununa uyumlu kişiler. Bizse hep kahraman bekliyoruz. Arda çıksın, tamam mı? Beş kişiyi çalımlasın, vursun gol atsın, biz havalara uçalım. Arda'mız var, Kenan'ımız var, Hakan'ımız var falan. Öyle bir şey yok. Takım olamazlarsa hiçbir işe yaramıyor. Bak, yaramadı. Sıfır çektik, geldik. Amerika'yı saymıyorum. Yedekleriyle oynayan, gruptan çıkmış, dinlenen, aktif dinlenme yapan bir takıma karşı galip geldik. Aynen. Tebrik ederim. Tamam ama sonuç elendik zaten yani.
0: Elendik. Fatih, çok kısa bir reklam arasına gidelim müsaade edersen. Aradan sonra da zaten gelen mesajlar da var. Onun hepsini konuşacağımı söyleyeyim. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Haber Global Televizyonu spor yayınları koordinatörü sevgili Fatih Demirkol'la sohbetimiz devam ediyor. Milli takım kısmını yavaş yavaş kapatalım istersen sevgili Fatih. Ekleyeceğim bir şey var mı bu konuyla ilgili? Milli takımla alakalı söylemek istediğin?
1: Şöyle bir şey var. Onu hemen söylememiz lazım. En son federasyon bir açıklama yaptı. Dedi ki kamp yeri çok tartışılıyor ama
0: Arizona.
1: Kamp yerini FIFA bize verdi. Hatta bize 2 günde izin verdiler. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Yani yatıp kalkıp dua edelim. Ne kadar iyi insanlar. Arizona'nın çölünün ortasına bizi gönderip sonra da 2 gün antrenman yapmamıza izin vermişler maçlardan önce. İnanılmaz. Yani gözlerim falan yaşardı.
0: Ben de okurken böyle çok duygulandım.
1: Duygulandın değil mi? Sen de duygulandın.
0: Ben de duygulandım.
1: Şimdi buradaki hikaye şu. FIFA diyor ki arkadaş ben burayı verebiliyorum size. Özellikle playoff'tan gelen takımlara en son yerler kalıyor. Burada FIFA'ya da hani kızıyoruz mu diyoruz. Zaten neyse tamam. Yani kızdığımız nokta ne? Arizona'da antrenman mı yapılır, kamp mı yapılır? Bunu nasıl uygun görüyorsunuz? Buna kızarım. Yoksa en sona kalmışız, elinde ne varsa veriyor adam. Fakat diyor ki eğer diyor beğenmezseniz o zaman istediğiniz bir yerde siz kamp organizasyonunu yapabilirsiniz. Doğru. Ama masraflar size ait. Ben karşılamam diyor.
0: Doğru.
1: Ve federasyonumuz da ekonomik davranmak için diyor ki biz diyor o kampla ilgili bölümü kendimiz yapmayalım. Çocuklar tamam Arizona'nın çölünde ne yapalım antrenmanlarını yapsınlar. Bizim paramız yok. Başka bir yerde kamp yapma ihtimalimiz yok. Hatta Arizona ilk açıklandığında yanlış olmasın 7 kişilik bir ekip gönderiliyor. First class Amerika'ya uçuyorlar. Doğru. İncelemeler yapıyorlar, araştırmalar yapıyorlar. İnanılmaz bir şey. Geri geliyorlar burada kamp yapacağız diyorlar. Oraya gitmeye gerek yok ki. Zaten orada yapacaksınız. Hani siz oraya niye gittiniz? Arkadaş burası çok sıcak 48 derece yani olmaz buna bir alternatif bulalım. Los Angeles mı Francisco mu efendim ne bileyim Kanada mı başka bir yer bulalım. Bu çocukları pişirmeyelim bak bu Dünya Kupası neyse ne parası ne kadara mal oluyor işte lafın gelişi söylüyorum 1 milyon dolara mal oluyor.
0: Galiba 1,5'ta 2 milyon dolar arası bir fark ödeseymişiz farklı yerde yapabilirmişiz.
1: Yapabiliriz. Evet. Federasyon diyor ki ama FIFA bize verdi. Niye ikinci bölüm açıklamıyorsunuz?
0: Evet.
1: Yani federasyonun işi nedir? Bu tür durumlarda problem çözmek değil midir? Paramız mı yoktu? Hakikaten yok muydu paramız? Yani oraya gidenler, oraya gidip işte elini cebine atmadan harika bir Amerika tatili yapan insanların masraflarını bir çıkarıp ortaya koysak mı acaba? Veya federasyon mesela dese ki arkadaş bizim toplam oradaki masrafımız ve federasyona yüklediğimiz işte eşimiz, dostumuz, akrabamız alamızın oğlu teyzemizin kızı hepsini çoluk çombalak hep beraber götürdük ya şu kadar bir masrafımız vardı eğer onları götürmeseydik aslında milli takım çok daha medeni bir yerde kamp yapabilirdi diye bir anlatsa bize mesela o zaman biz de karar versek doğru yapmışsınız ya da yanlış yapmışsınız desek kamuoyu olarak. Şimdi burada çok enteresan bir şey var Aygün abi.
0: Güney Kore
1: başarısız oluyor eleniyor. Elenir elenmez böyle futbol mu olur diye Teknik direktör eleştiriliyor devlet başkanı tarafından. Adam hemen istifa ediyor.
0: Ama bir şey sana söyleyeyim. Güney Kore hocasının açıklamasını yaparken adamın suratını buzla kaplıyorlar. Suratını göstertmiyorlar. Televizyonda gördün mü o görüntüyü? Görmüşsündür belki.
1: Görmedim.
0: Fakat basın toplantısına yani... bak. Ülke televizyona verirken adamın suratını buzla şey yapıyorlar, kapatıyorlar. O rezalet.
1: Ya ben bunun da çok abartı olduğunu düşünüyorum ama yani olaya bakışları bizi utandırdın. Elenmek önemli değil. Böyle futbol mu olur?
0: Aynen.
1: Bu kadar ciddiyetsizlik mi olur diye adamı yerden yere vurdular. Adam direkt istifa etti. Sonra ne oldu? Bu milli takım organizasyonu Dünya Kupası'na gitmek vergi mükelleflerinin verdiği vergilerle oldu. Orada siz ülkenin vatandaşının vergilerini çarçur ettiniz diye soruşturma açıldı.
0: Doğrusu
1: Federasyon başkanından oraya giden malzemecisine kadar herkes soruşturuluyor şu anda. Ne harcadınız? Neden harcadınız falan diye. Olaya bakışları bu noktalarda.
0: Japonya'da galiba öyle bir şey yaptı değil mi? Japonya'da mı öyle bir şey yapmış? Öyle bir şey okudum galiba. Halktan özür diledi Japonya başkanı.
1: Özür dilediler. Hı. Elendik diye.
0: Aynen. Yani onlar neredeyse... da bir araştırma inceleme yapacağız. Bunun sebebini araştıracağız falan filan diye. Son dönemde bak teknik direktörler birer birer istifa ediyorlar.
1: Evet, en son Hollanda'da
0: gitti. Kumanda istifa etti. Ya bir ama bizdeki başarı da öyle değil mi Fatih? Amerika'yı yendik. 1000 tane galibiyete beden. O 1000 tane galibiyete zafer. Beden ne demek? Zafere beden ne demek Hakan şey Fatih ya?
1: Hani zafer bile galibiyet de değil abi. Yani orada ben okurdum. Dinlerken böyle nefesim sıkıştı. Yani mesela Faroe Adaları karşısındaki galibiyetin de galibiyettir. Zafer değildir ya. Diyor ki zafer. Yani zafer nedir? Fransa'yı yenersin zaferdir değil mi? Yani
0: evet.
1: Almanya'yı yenersin zaferdir. Diyor ki 1000 zafere bedel. Yani nasıl bir ortam var milli takımda? Nasıl bir kafayla bu cümleleri kullanıyorlar? Bak bir de burası şeydir biliyorsun abi. Futbol takımlarında en son basınla konuşulurken, basına açıklama yapılırken mümkün olduğu kadar minimize edersin. Yani söylemek istediğin o kadar çok şey vardır ki ama onu üstürüplü söylemek için mümkün olduğu kadar dilini ısırıp en az haliyle söylersin. Şimdi basına çıkıp bu 1000 zafere bedeldi diyorsan içeride ne konuşuyorsun Allah bilir. Hani içeride neler söylüyor acaba Montella?
0: Fatih bir şey sana söyleyeyim. Sen şimdi Fenerbahçe'de iletişimdeydin. Önemli de evet. Pozisyondaydın. Evet. Şunu sana sormak istiyorum. Aslında bu tarz açıklamalarda off the record ya arkadaşlar bu kısımları görmeyin diyebilirlerdi. Maalesef bunlar orada yaşanmadığını görüyoruz. Biraz orada iletişimsel hatalar da olduğunu görüyoruz. Şimdi mesela İbrahim Hacı Osman'ın açıklamalarına baktığın zaman iletişim hataları var. Montella'ya baktığın zaman inanılmaz iletişim hataları var. Ya sizler biraz daha toparlardınız. Bunun eksikliğini de yaşıyor milli takım.
1: Ama orada şey çok önemli. Yani orada iletişimdeki arkadaşlara da alan verirsen yaparlar. Yani biz çalıştığımız dönem işte Fenerbahçe'nin organizasyonu şöyleydi. Bütün futbolcular ama bütün hatta Nani ile bu konuda kavga etmiştik biz. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben ne söyleyeceğimi bilirim demişti. Ben de ona demiştim ki ben senin kim olduğunu çok iyi biliyorum Nani. Senin kariyerini de çok iyi biliyorum. Fakat sen beni bilmiyorsun. Ben sana anlatayım. Ben Anelka duydun mu hayatında Anelka diye bir ismi. Roberto Carlos, Alex gibi yıldızlarla çalıştım. Onlar bu kurallara uyuyordu. Ben Fatih olarak konuşmuyorum. Kulüp adına seninle konuşuyorum. Ben seninle her röportaj öncesinde bazı konuları konuşmak zorundayım. Bazı konularda seni uyarmak zorundayım. Şimdi sen de buna uymak zorundasın demiştim. Çünkü kulüp arkamdaydı.
0: Evet.
1: Yani kulüp bana diyordu ki senin böyle bir yetkin ve sorumluluğun var.
0: Doğru.
1: Bu adam garip bir şey söylerse senden sorarım hesabını ama konuşmadan önce senin bu adamla oradaki kimse Van Persie, Nani beni ilgilendirmez. Burada Fenerbahçe forması giyen bir futbolcu konuşmadan önce sen onunla bir araya geleceksin. Neler konuşacağı, nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda uyaracaksın.
0: Doğru.
1: Diye yetki veriyordu. Biz de o zaman bütün futbolcularımızla, bütün röportajlar öncesinde konuşurduk. Dikkat etmeleri gereken şeyleri, muhtemel soruları, kullanılan ifadelerin ne anlama gelebileceğini.
0: Bir de kimin ne sorduğunu, kimin neler ne niyetle geldiğinde falan biliyorsun Fatih.
1: Abi seninle beraber çalıştık kaç yıl. Her basın toplantısı öncesinde biz seninle diğer basın mensubu arkadaşlarla oturup ne var ne yok havadan sudan bilmem ne konuştuktan sonra ne soracağım falan deyip senden almaya çalışırdım ben.
0: Doğru.
1: Niye? Çünkü gidip futbolcuya ya da yöneticiye ya da başkana birazdan sana muhtemelen şöyle bir soru gelecek diye söyleyebilmek için.
0: Doğru, doğru, doğru.
1: Onun için de senin basın mensubuna dokunabilmen lazım. Onunla gerçekten samimi diyalogların olması lazım. Karşılıklı win-win bu. Herkes doğru. işini yapıyor, herkes rolünü oynuyor. Kimse kimseye müdahale edemez.
0: Doğru.
1: Ama bunların tamamı büyük bir organizasyon. Sen milli takımda iletişim departmanına bu yetkiyi, bu çalışma alanını, bu konfor alanını verirsen adam zaten işini yapar. Ama sen kimsin? Sen karışma, sus bir falan dersen o adam da zaten karışamaz. O zaman iletişimde neden bu kadar büyük hata oluyor diye soramayız. Şimdi Sayın Hacı Osmanoğlu'nun herhangi bir konuşması, basın toplantısı öncesinde ya da sonrasında iletişimdeki arkadaşlar, profesyonel arkadaşlar bir girin bakalım ne düşünüyorsunuz dediğini zannetmiyorum. Ben ne söyleyeceğimi bilirim diyordur muhtemelen.
0: %100 öyle diyordur.
1: Muhtemelen çünkü açıklamalardan onu görüyorum ben hiçbir profesyonel.
0: Ya bana bunu mu öğretiyorsunuz? İçimden ben ne konuşacağımı bilirim diyordur. %100 diyordur.
1: Çünkü içimden ne gelirse öyle konuşuyorum diyor.
0: Aynen. Aynen. Fatih'cim yine çok kısa bir reklam aramız var. Oraya gidelim, aradan sonra sevgili Fatih Demirkol'la sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Haber Global Televizyonu spor yayınları koordinatörü sevgili Fatih Demirkol'la sohbetimiz devam ediyor. İletişim konuşmuştuk ama yavaş yavaş istersen biraz da federasyonun farklı bir bölümüne girmek istiyorum müsaade edersen. Dün itibariyle baktığımız zaman 10+4 kuralını resmen açıkladı. Değişmeyeceğini söyledi ama Kulüpler Birliği 12+2'de ısrar ediyor. Sen nasıl görüyorsun yabancı kuralının değişip değişmemesiyle ilgili neler söylersin sevgili Fatih Demirkol?
1: Şimdi kural bugün değişmedi. Yani ya da bugün konmadı, dün konmadı, neyse. Bir yıl önce federasyon dedi ki arkadaşlar önümüzdeki sezon, yani 2025-26 sezonu öncesinde dedi ki bu sezon böyle ama önümüzdeki sezon, yani 26-27 sezonunda kural böyle olacak dedi.
0: Doğru.
1: Kulüpler de 2 gün önce ya da 3 gün önce neyse bir araya geldiler ve dediler ki aa kural böyle olacak.
0: Sanki ama yeni duyuyorlarmış gibi değil mi?
1: ne yapalım? Ya federasyonla konuşalım, bu böyle olmaz dediler. Sonra evet ya biz bir konuşalım, bu böyle olmaz diye karar verdiler. Federasyon dedi ki arkadaş ben söyledim ya size. Kulüpler diyorlar ki yok ama öyle olmaz, yani bizim elimizde çok yabancı var. Şimdi zaten bu anlattığım süreç, kronolojik sıra olayın ne noktada olduğunu bize gösteriyor. Ama işte kulüpler zor durumda, işte yurt dışına karşı biz işte nasıl mücadele edeceğiz? Ya o zaman bu kural konuşulurken söyleseydiniz. Abi biz Şampiyonlar Ligi oynayacağız, UEFA oynayacağız. Bak adamlar işte bilmem kaç oyuncuyla geliyor falan deseydiniz mesela. Ve o zaman federasyon da deseydi ki ne yapalım? İşte şöyle yapalım. Federasyon ona göre bir şey düşünseydi. Bu kulüplerin plansızlığı, programsızlığı, günlük yaşayışıyla alakalı. Kurumların devamlılığı vardır. Yönetimler değişir ama kurumun devamlılığı vardır. Dolayısıyla sizin dün söylediğinizle bugün söylediğiniz başka olamaz. Olmamalıdır. Sizin bir politikanız olmalıdır. Ve mesela işte kulüpler diyorlar ki arkadaş elimizde çok fazla yabancı var, bunları ne yapacağız? Yeni yabancı almak istiyorsun. Elindekileri çıkarmak istiyorsun. Alacağın oyuncular da ortada. Yani uluslararası arenada seni taşıyacağını iddia ettiğin kaliteli oyuncular ve kalite katacak, seni yukarı çekecek olduğunu düşündüğün yabancılar da ortada. Şimdi tek tek saydırmayın bana, hepsi için söylüyorum bunu. Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'un tırnak içinde söylüyorum sosyal medya ağzıyla çöp olarak kabul edilen yabancılarını, çuvalla verilen paraları şimdi burada tekrar konuşmaya gerek yok. Herkes biliyor. Yani siz o yetkiyi alsanız da 15+5 bile olsa yedek kulübesi dahil kadronun içi o çöplerle dolmayacak mı? Bir şey yapacaksanız var olan kuralla yapın. Ustalık da orada zaten. 10 tane yabancı izin veriyor zaten adam. Artı 4 tane daha veriyor. Hani 23 yaş altı olsun diyor. Kötü bir şey demiyor ki. 11 kişiyle oynanıyor futbol. Hatırlatırım. Bazen unutuyorlar. Futbol 11 kişi ya. Sahaya 11 kişi çıkıyorsun arkadaş. 14 yabancı neyine yetmiyor? 10 yabancı neyine yetmiyor? Bu tarafı önemli. Yani bunu şey yapmamız lazım, konuşmamız lazım. Ama diğer tarafı var. Federasyon kanadı 10 artı 4 kuralı Türk oyuncuların yetişmesi, gelişmesi için verilmiş bir kuraldır gibi lanse edilmesi de bana baştan beridir komik geliyor.
0: İnandırıcı neden? Gelmiyor değil mi?
1: Abi evet, inandırıcı, yani inandırıcı kelimesi çok nazikçe söylenmiş. Naif bir cümle. Tebrik ediyorum seni. Ben daha kestirmeden komik kelimesiyle karşılıyorum. Çünkü şöyle, ya senin alt liglerinde bile yabancı oyuncular var. Forvetler yabancı. Kaleciler yabancı. Ondan sonra Allah Allah bizim milli takımda niye forvet yok ya falan diye birbirimize bakıp soru soruyoruz. Çok komik geliyor bana. Sonra Süper Lig'deki takımlara bak. Forvetlerini sayalım mı? Bir tane Türk sayın bana bakayım. İlk 10'daki takımların forvetlerine bakın.
0: Yok ki.
1: Yani diğerlerine de bakalım da hani şey olarak iddialı takımlardan bahsediyorum. İkinci ligin forvetini de milli takıma koymayacağız yani.
0: Herhalde.
1: Sağ bek, sol bek arıyor şu anda bütün kulüpler. Takımlar. Kulüpler hep yabancı arıyorlar. Dikkat ediyor musun?
0: O da yok.
1: Mesela 8-10 numara aranıyor. 10 numara özellikle aranıyor. Hep yabancı. Hiç yerli isim gördün mü sen şu ana kadar?
0: Hayır.
1: Görüşülen, yok. Haberleri geçen bilmem. Ya Ahmet diye biri varmış. İşte 10 numara. Çok da iyiymiş. Hatta Alanya'da, Gaziantep'te, Hakkari'de neyse. Ya şu çocuğa bir bakalım falan diyorlar mı? Hayır abi, yabancı aranıyor. Şimdi bu da kümülatif bir bence hastalık. Çünkü taraftar yabancı istiyor. Türk görünce bir burun kıvırıyorlar. Şimdi yani falan diyorlar. Tamam, neden öyle diyorlar? Çünkü altyapıların rezalet. Ey Türkiye Futbol Federasyonu, 10 artı 4 kuralını koydum. Ben Türk çocukların önlerini açtım demekle olmuyor ya o iş. Yani bunu söylemiş olman Türk çocukların önünü açmış aldı açtığın anlamına gelmiyor. Sen altyapılarda ne yapıyorsun? O alt yaş gruplarında neler yaşanıyor? Ne fırıldaklar dönüyor? Artı o çocukları kimler yetiştiriyor? Bu yetiştiren ekibin kimse o arkadaşlar? Yetiştirmeyle ilgili bilmek başkadır, öğretmek başkadır. Yetiştirmeyle ilgili nasıl eğitimleri var? Hangi seçim şartlarından geçtiler? Yetiştiricilerin yetiştirilmesi için nasıl bir organizasyonunuz var? Federasyon olarak bunu nasıl kontrol ediyorsunuz? Gibi sorular var kafamda mesela. Hani böyle Türkiye Futbol Federasyonu, alt yaş grupları falan derken böyle ben de heyecanlanıyorum. Allah'ım diyorum, ne nasıl şeyler? İşte ne Türkiye Futbol Federasyonu gelişim direktörlüğü falan deyince böyle elim ayağım tutuyor. Diyorum ki Allah'ım neler geliyor bak nasıl büyük isimler falan diyorum.
0: Sonra
1: Süper Lig'in şampiyonluğa oynayan kulüplerinin altyapılarının 18-19-15 yaş gruplarının suni çim sahayı 3'e bölerek antrenman yaptıklarını görünce diyorum ki hakikaten 10 artı 4 Türk futbolcuların önünü açıyormuş. Altyapılara inanılmaz yatırım yapıyorlarmış. Tebrik ediyorum diyorum kendi kendime. Sen demiyor olabilirsin. O senin sorunun.
0: Ben demiyorum Fatih'im. Bu ülkede çünkü biliyorsun bir kural çıktı, kanun çıktı işte vergilerden belli bir kısmını altyapılara yatırın falan, oraya biraz çoğaltın şey yapın dediler. O parayı da gittiler yabancılığı transferlerine kullandı kulüpler. Onu da söyleyelim. O paralar da yabancı transferlerine kullanıldı Fatih. Eskişehir'den selamlar Aygün Bey. Sıcakta şantiyede çalışmaya devam ediyoruz. Seviliyorsun demiş. Çok teşekkürler Eskişehir'e. Ramazan Bey'e de sevgilerimizi dedim. Fatih, yavaş yavaş milli takım kısmını kapattık. Yabancı kısmını konuştuk ama reklama gidelim Yücel. Çünkü Fenerbahçe kısmına geçmek için bir dakika sonra reklam var. Fatih'i de bölmek istemiyorum. Çok da güzel gidiyor şu sohbetimiz. Yüzlerce mesaj geliyor. Kısa bir ara, aradan sonra Fatih Demirkol'la sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Radyo Spor.
0: Evet, Ters Köşe. Bir anda durunca dedim, ne oldu dedim ben de. Evet, Haber Global Televizyonu Spor Yayınları Koordinatörü sevgili Fatih Demirkol'la sohbetimiz devam ediyor. Fenerbahçe'yi konuşmak istiyorum sevgili Fatih. Fenerbahçe'de biliyorsun Topuk Yaylası'nda antrenmanlarını devam ediyor. Tabii ki sakatlıklar oluşmaya başladı. Vedat Muriç, dün de Talişkan'a dün akşam MR'ı çekilmiş. Onun da durumu herhalde bugün yarın belli olur ama bir şanssızlık da var. Öte yandan transfer durumu var. Bir yandan UEFA'dan gelen ceza var. Neler söylersin?
1: Şimdi bu sakatlıklar sezon öncesi kampında genellikle şöyle oluyor. Futbolcuların tatilden döndükleri için kas gruplarında yüksek şiddetli antrenmana dayanıklılık olmuyor. Yani tatil verdiğiniz anda, kasları durdurduğunuz anda alıştığı o periyodun dışına çıktığı için vücut bırakıyor kaslar. Vücut bırakıyor. Onun tekrar kendine gelmesi için bir ön hazırlık gerekiyor. Bu ön hazırlık kapsamında da şu anki teknoloji size şeyi veriyor. Bu futbolcunun şu kas grubu alarm veriyor. Burada laktik asit oranı çok yükseldi, kas gerilmeye başladı diye size önden bilgi geliyor. Burada işte şey önemli. Az önce hani yetki futbolcunun isteğine bırakmama hali falan var ya. Hı hı hı. Buralarda özellikle büyük kulüpler, işte ben bu aralar Paris Saint Germain'i kafayı taktım.
0: Luis Enrique, yoğunlaşıyorsun sen oraya çünkü Paris Saint Germain'e yoğunlaşıyorsun. Hissediyorum.
1: Arteta ile Luis Enrique ikilisi benim için şu anda çok ekstra merak konusu. Yani onlar hakkında ne bulsam okuyorum, ne bulsam izliyorum. Çünkü çok acayip bir şey yapıyorlar ve futbolun evrildiği nokta onların gittiği yer. Dolayısıyla bir ara işte Klopp'a, bir ara Pep Guardiola'ya çokça böyle takılmıştım. Şimdi bunlar şey yapıyorlar. Futbolcunun bu laktik asit oranı ya da işte kas gerilim oranı çok arttığında futbolcuya diyorlar ki sen kenara çekil bakalım. Sen bugün dinleniyorsun. Futbolcu orada şey diyemiyor. Yo, ben antrenman yapacağım diyemiyor. Tamam diyor. Ve aktif dinlenme üzerine, diğer kaslara yüklenme üzerine çeşitli çalışmalar yapılıyor. İşte eltırcıyı kullanılıyor, yer çekimi ortadan kaldırılıyor falan gibi bir sürü detay var. Su çalışmaları falan var. Ve böylelikle futbolcunun o kas grubu korunuyor. Şimdi Vedat Muriç'in sakatlanma şekli aşırı hırs. Talisca'nın sakatlanma şekli aşırı hırs. Çok yükleniyorlar. Ve hazırlık kampında bu kadar yüklendiğinizde
0: yüklenmeden kastın futbolcu kendi mi yükleniyor yoksa antrenman programının yüklenmesi mi?
1: Ya orada şeyler var. Ben nasıl sakatlandığını öğrendim. Orada sakatlanma esnasında da yine bir şey, pas organizasyonu var. Yüksek şiddetli koşu gerektiriyor falan. Oralarda normalde koruması lazım futbolcunun kendini ama artık Vedat nasıl büyük bir hırsla yeni sezona hazırlanıyorsa kontrolü kaybediyor ve çok fazla yükleniyor kendine. %100 de koşmaya çalışıyor. Mesela oralarda aslında %100 tercih edilmez, tavsiye de edilmez. Bir yüklenme etabındasın çünkü. Kasları hazırlıyorsun falan ya. İlk etapta, ilk bir haftada falan böyle futbolcunun hep kontrollü olması istenir ama ya o da iyi niyetle şey yapamıyor. Duramıyor yani. Normalde durması lazım. Bir frene basması lazım. Fazla yüklenince kas atıyor. O da bayağı pahalıya mal oldu. Normal şartlarda 6 haftaya kadar uzarmış bu.
0: Doğru.
1: Çünkü ikinci dereceye girdik ve ciddi bir kanama varmış. İşte Vedat'ın kas grubu çok güçlü. Daha erken toparlar diye 4 haftaya falan toparlar diye tahmin ediyorlar. Ama orada da şey var Aygün abi. Yani şimdi Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına yetişemiyor.
0: Evet, yetişemiyorsun.
1: Yani iş uzarsa bir de hani yetişemiyor. Bu arada antrenman da yapamayacak. Yani normalde bu süreci bir ayı yüksek şiddetli antrenmanla geçirmesi ve bütün sezonu idare edecek kas gücü toplaması, dayanıklılık, devamlılık, kuvvetli devamlılık çalışması lazım. Aerobik dayanıklılığı bir kere oturtması lazımdır ki anaerobik dayanıklılığı rahat yapabilsin. Sonra ona geçmeleri lazımdı. Şimdi aerobik dayanıklılığı bile yapamadan sezona başlayacak. Bu konuyla ilgili benim hayatımdaki en önemli örneklerden bir tanesi Emre Belezoğlu'dur. Emre Belezoğlu 2008'de Fenerbahçe'ye gelmeden önce askere gitti. Ben de aynı dönem askerlik yapmıştım. İkimiz de askerden döndük. Yeni tezkere. Birbirimize selam verdik. Emre Hoca o zaman demişti ki bana, abi ben sezon öncesi kampı görmedim. Ciddi korkularım var dedi. Hakikaten bütün sezon sakatlıkla geçti. Yani çünkü o yükleme dayanıklılık bölümüne katılamayan futbolcu mutlaka problem yaşıyor. Dikkat edin, Avrupa Şampiyonaları ve Dünya Kupalarının dönüşlerinde hep oralarda uzun süre kalmış oyuncular, o turnuvalara kalmış oyuncular sorun yaşarlar. Ya performans çok düşer ya ciddi sakatlık yaşarlar. Şimdi bu Dünya Kupası'ndan sonra da o yıldızları göreceğiz. Oraya orada
0: düşüş yaşama anlamında göreceğiz diyorsun. Düşüş yaşama anlamında tabii.
1: Yani doğru. Mutlaka şey ama kimse sakatlanmasın tabii.
0: Tabii ki.
1: Yani temenni etmeyiz ama ciddi performans düşüşleri görecek. Kümülatif yorgunluk başlayacak falan. Dolayısıyla hani bunun kendi içinde bazı planlamaları var. Çeşitli kademeleri var. Oralarda biraz dikkatli olmak lazım ama futbolcu da çok hırslı oluyor. Bir an önce işte kendini göstermek istiyor. Bir an önce hazırlanmak istiyor. Bazen fren pedalına basmayı unutuyorlar. Orada da sakatlık oluyor işte.
0: Peki transferle alakalı neler söylersin? Biraz geç kalınmadı mı? Neler dersin?
1: Yani şöyle bakmak lazım. Sayın Aziz Yıldırım kampa biz transferleri yetiştiririz diye
3: evet.
1: Planlamasını, öngörüsünü söylemişti. Ama iki şey var. Bir tanesi mali tablo. Şu anda kulübün kasasının rahat

0: ne suç duyurusunda bulmuşlar bilmiyorum. Hani bir kişi varsa derse ki Arda Çakmak geldiğinden bu yana Gençler Birliği finansal anlamda şu sıkıntıya soktu. İnanın hemen gitsin başvurusunu yapsın, zevkle gider cevabını veririm. Evet. Bilgi ve elinde bir belge varsa. Sportif anlamda hep söylüyorum, ben başkan olduğum gün bu takım 11 puanla 17. sıradaydı. Öyle böyle ben bu takımı dikte tuttum.
1: Evet. Yani, kupada da yarı final
0: oynadık. Şey yaptık. Şimdi yani hani bunların yanısı bana diyorlarsa ki işte bir kısım şeyler işte efendim siz bu üyeleri attınız. Attık. Yani üye herkese izin de verdim ben. 15-20 gün dedik ki arkadaş buyurun Gençler Birliği sizin isimlerinizi atıyorum Salim Manav ismini şeye aldık, askıya aldık. Şu eksiklerinizi Salim Bey tamamlayın, yazılı başvurunuzu yapın, hemen sizi alacağız dedik. Evet. Yani 2000 küsür kişi ben bu listeye isim yazdım, askıya aldığımız listeye. İnanın başvuran ya 20 kişiydi ya 25 kişiydi. Ya bu kadar Gençler Birliği seven bir adam gelip de demez mi? Arkadaş ben size beni niye askıya aldınız, şunu bana bir söyleyin, ben eksiğimi tamamlayayım. Ya 20 kişi ya 25 kişi yaptı yani bunu.
1: Evet.
0: Yani hani geldiğinden geliyorum ya, geldiğinden beri ben bunlarla uğraştım. Derlerse ki ya şurada bir tane futbolcu transfer ettim. Bakın geldim geleli Gençler Birliği'ne parayla bir tane oyuncu transfer edebildim ben. O da Cihan Çanak. Verdiğimiz para ortada. Çocuğun, sporcunun performansı ortada.
1: Evet.
0: Diğer bütün oyuncular benden önce alınmıştı. Benden önce sözleşmeler yapılmıştı. Ben o kadroyla devam ettim. Ha, benim tek yaptım. Hoca konusunda iki defa, üç defa hoca değiştirmek oldu. Ama hocaların hiçbirine de giderken zaten kendileri de talep etmedi. Çalıştıkları dönem dışında bizden bir şey isteyen olmadı. Çalıştıkları dönemin paralarını verdik. Ne ekstra bir tazminat verdik ne bir şey. Zaten öyle bir şey olsa ben kulübe yansıtmam. Kendi cebimden veririm öyle bir şeyi. Hiç kimseye de şey yapmam. O konuda söz sahibi etmem. Hani bunun dışında, bu anlattığım konular dışında kimin ne bildiği varsa hepsinden tek tek rica ediyorum. Götürüp ellerindeki bütün belgeleri, bilgileri bir Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulsunlar benim hakkımda. Ben de gideyim anlatayım. Devletin kanunları, kitapları karar versin kim haklı kim haksız. Ama böyle dedikodu içerisinde yok onu duyduk, yok onu ne yaptık işte kulaktan evet. duyduk, yok onu birisi görmüş ama bana söyledi filan. Bunlar güzel şeyler değil ya. Yani evet. dediğim gibi bilen ne varsa hemen götürsün şey yapsın.
1: Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Ben teşekkür ederim. İyi bak kendine, sayın. Teşekkürler. Bay bay.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Arda Çakmak'tı. İkinci bölümde görüşmek üzere, kısa bir ara.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan konuğumuz Reşat Yılmaz olacak. Sonrasında Hakan Gündoğar ve Ferhat Kızıltaş bizlerle birlikte olacak ikinci bölümde. Sevgili Radyo Spor dinleyenleri, ilk bölümde de sıcağı sıcağına bağlantılarımızı yapmıştık. Hasan Yavuz Bakır, Çaykur Rizespor basın sözcüsü bizlerle birlikteydi. Kendisiyle Çaykur Rizespor'un iç ve dış transferini, Mesut Özil ile yapılan anlaşmayı sorduk. Kendisi de detaylandırdı. Ardından Gençler Birliği Kulübü Başkanı Arda Çakmak bizlerle birlikte oldu. Arda Çakmak'la da Gençler Birliği'ni konuştuk Sayın Başkan'la. Fenerbahçe bölümünde hattımızda konuğumuz İrfan 25'ti. İrfan 25 ile birlikte gündemi değerlendirdik. Fenerbahçe'nin transfer gündemini ve Avustralya kampını konuştuk. Kendisi hazırlık maçı yapılacağını, burada 3 hazırlık maçı yapacağını Fenerbahçe'nin ifade etti. Bununla birlikte kaleci transferi konusu, Grassi konusu, Greenwood konusu, hepsini masaya yatırdık sevgili dinleyenler. Hattımızda konuğumuz bağlantı sağlandı. Reşat Yılmaz, kendisiyle her çarşamba günleri bağlantı yapıyoruz. Reşat Hocam, hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim sevgili Salim. Herkese hayırlı günler, hayırlı yayınlar. Çok şükür iyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Çok çok sağ ol, kırmadın, yayınımıza bağlandın. Reşat Hocam, hemen bir mesajla başlayalım. Selamlar Reşat Yılmaz Hocam. Hoş geldiniz. Dünya Kupası'nda bazı maçlarda skandal hakem kararları olsa da yeni kurallarla birlikte oyunu kesmeyen, kartları yerinde kullanan hakemler de izledik. Örneğin son yıllarda Torreira niye kart görmüyor diyenlere ders verdi hakemler. Hocam resmen bileklere basıldı. İkili mücadelelerde devam diye düşünüyorum.

0: değerli görüşlerinizi alabilir miyim? Sevgiler, saygılar demiş Derfin Yunus Tane.
1: Selam olsun kendisine de. Valla ben Dünya Kupası'nda şunu söyleyeyim. Hakemlerin çok iyi maç yönettiğini düşünüyorum. Artı bu arada çok güzel kullanıyorlar. Yani hakemlerle ilgili çok aman aman bir sıkıntı yok. Gayet iyi yönetiyorlar bence. Tabii ülkemizde birçok şeyden etkileniyor hakemlerimiz. O yüzden de çok sağlıklı maçlar yönetemiyorlar. Ama görüyorsunuz Dünya Kupası'nda hakemler hakikaten de çok iyi maçlar yönetiyorlar. Hatta VAR hakemleri de yeni çıkan kurallar dahilinde çok iyi işler çıkartıyorlar. Onları tebrik ediyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Hattımızda konuğumuz sevgili dinleyenler Reşat Yılmaz, sohbetimiz sürüyor. Reşat Hocam, Dünya Kupası'ndaki maçları da takip ediyorsunuz.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Sürpriz sonuçlar var, ne dersiniz hocam?
1: Ya işte artık mesafeler kapanıyor. Yani önemli olan takım oyunu. Bireysel yeteneklerle bir yere kadar ilerleyebiliyorsunuz. Ama takım oyunu oynadığınızda başarılı oluyorsunuz. İyi sonuçlar alabiliyorsunuz. İşte bugün Hollanda elendi, Fas'a, işte Almanya'nın elenmesi. Yani bunlar sürpriz gibi gözüküyor ama gerçekten de takımlar, turnuvalara çok iyi hazırlanan takımlar var. Takım oyunu çok iyi oynuyorlar.
0: Evet.
1: Bireysel yeteneklerle bir yere kadar gidebiliyorsunuz çünkü. Dolayısıyla bu sürprizler bundan sonra karşılaşmalarda da olabilir diye tahmin ediyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Reşat Yılmaz sohbetimiz sürüyor. Reşat Hocam, dikkatinizi çekmiştir. Birçok milli takımda, Ekvador'da, Uruguay'da, Almanya'da teknik direktörler istifa kararı aldı. Bu istifa kararları da direkt paylaşılıyor. Siz de takip ettiğiniz istifa kararları paylaşılıyor. Ülkemizde bir istifa bekliyor musunuz?
1: Yok, bizde olmuyor maalesef. Ama görüyorum, sosyal medyada görüyorum. Birçok ülkede teknik direktörler istifa ediyor. Hatta futbol federasyonları da istifa ediyor. Ama bizde maalesef şu ana kadar bir şey yok. Şunu söyleyeyim. Belki şunu düşünüyor işte futbol federasyonu başkanı ya da Vincenzo Montella. 24 yıl sonra işte biz Dünya Kupası'na Türk milli takımını götürdük.
0: Evet.
1: Çok başarılıyız gibi düşünceler hakim anladığım kadarıyla. O yüzden de akıllarından istifa geçmiyor. Ama oraya götürmek tabii ki bir başarı, eyvallah. Ama orada dikkat çekici sonuçlar alabilmek, gruptan çıkabilmek, bunlar önemliydi. Bence dikkatimiz başarısız oldu. Yani Amerika maçı ben ölçü olarak görmüyorum. Çünkü Amerika 9 tane oyuncusunu, 8-9 tane oyuncusunu rotasyonda oynatmadı. Ve garantilemiş bir takımdı, rahat bir takımdı. Ve biz, ya küçümsemiyorum eyvallah ama son dakikada attığımız gol, 2-2 iken onların kaçırdıkları, yani bunları göz önüne aldığınızda bana bir ölçü olarak gelmiyor Amerika karşılaşması. Hani gerçek var ki Türk milli takımı iki karşılaşmada kalabileceği maçlardı bu karşılaşmalar. Bu karşılaşmalarda teknik direktör hataları, oyuncuların ayaklarının yere basmaması, iyi analiz edilmemesi rakiplerin nihayetinde bu sonucu doğurdu. Dolayısıyla yani Paraguay'dan ya da Avustralya'dan ya da Amerika'dan Türk milli takımın neyi eksik ki yani? Burada önemli olan konsantrasyon, motivasyon, iyi hazırlanmak, iyi rakibi iyi analiz etmek, doğru ilk 11'de çıkmak, doğru oyuncu değiştirmek, doğru hamleler. Bunlar çok önemliydi. Maalesef Montella da sınıfta kaldı bu Dünya Kupası'nda.
0: Hocam, Trabzonspor 4 transferini açıkladı. Hem sizinle hem de dinleyenlerimizle paylaşalım. Trabzonspor, Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu, Melih Kabasakal ve Thierry Karadeniz'le sözleşme imzalandığını açıkladı. Resmi duyuru yaptı. Bunu da paylaşmış olalım. Bu konuyla ilgili hocam, yapılan transferlerle ilgili değerlendirmeniz nedir?
1: Valla aldıkları oyuncular, işte Samet zaten herkesin bildiği bir oyuncu. Dolayısıyla Trabzonspor takımından da özellikle pandemide sıkıntılar yaşadı. Aşikar. Ne derece katkı sağlar Samet, onu hep birlikte göreceğiz. Onun dışında Melih Kabasakal bence doğru bir transfer olur diye düşünüyorum. Türk statüsünde bir de. Dolayısıyla yaptıkları transferler doğru transferler bence.
0: Peki hocam, gelen sorular da var. Yani Melih Kabasakal ve Samet'le ilgili şunu söyleyebilirim hocam. Samet Akaydın'la ilgili milli takım noktasında eleştiriler oldu ama Samet Akaydın Çaykur Rizespor'da kariyerindeki en iyi dönemi geçirdiğini ifade edebilirim. Bilmem katılır mısınız görüşme?
1: Katılırım. Katılırım. Neden katılmayayım? Yani deneyim, tecrübe anlamında da işte yurt dışına gitmesi, Fenerbahçe'de oynaması, bu sene hakikaten çok iyi bir sezon geçirmesi önemli. Yerli statüsünde bir de. Dolayısıyla yani mesela Savic diyoruz. Trabzonspor takımında Atletico Madrid'in herkesin tanıdığı, bildiği bir oyuncu ama mesela ben performansından çok memnun değildim Savic'in. Onu söyleyeyim.
0: Hocam Savic ile ilgili yani sakatlık durumu da etkiledi diye düşünüyorum. Bilmem katılır mısınız? Sıklıkla.
1: Ya olabilir, olabilir. O deneyimi,
0: yani tecrübesine Stefan Savic'in bir şey diyecek yok ama bu sezon oynadığı maç sayısı Süper Lig'de 22 maç, 1 gol, 1 asist, 3 sarı kart.
1: Ya hem öyle hem de oynadığı karşılaşmalarda yani o Atletico Madrid'de izlediğimiz Savic gibi değildi. Hakikaten.
0: Evet.
1: Hatta rahmetli Orhan Kaynak yardımcı antrenörü biliyorsun, sen de yakından tanıyorsun.
0: Evet. Mekanı cennet olsun.
1: Yani onunla da konuştuğumuzda hakikaten o da söylüyordu yani performansının çok yeterli olduğundan bahsetmiyordu.
0: Evet. Bazı oyuncular için hocam 30 üzerindeki yaş sıkıntı olabiliyor. Bunlardan birisi de Savic. Şu anda 35 yaşında. Oynamış olduğu kulüpler çok çok iyi kulüpler ama ifade ettiğiniz gibi yani burada kontrol ettiğimde Partizan'dan City'ye gidiyor. Bir sezon City'de, ardından Fiorentina dönemi, Fiorentina'da 3 sezon oynadıktan sonra 2015'te Atletico Madrid'e gidiyor. 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında ve Atletico Madrid'de de aralıksız 9 sezon oynuyor.
1: Yani oradaki performans hakikaten iyiydi.
0: Evet.
1: Ama Trabzonspor'a geldikten sonra ben o performansını göremedim. Onu da söyleyeyim. Tabii ki 35 yaş belli bir seviyede ama işte
0: yani dönüşlerde problem olabiliyor hocam. Saha içindeki reaksiyon anlamında bunu söylüyorum.
1: Tabii oluyor. Dönüşlerde evet. Oluyor, hamlelerde oluyor. Zaten oyuna, topu oyuna çok iyi başlatan ya da çok iyi uzun toplar atabilen bir stoper değildi. Yürekli, cesur bir oyuncuydu. Ama Atletico Madrid performansını göremedik Trabzonspor'da.
0: Evet. Hocam şimdi çok kısa bir aramız var. Hatta bekler misiniz? Ardından sorularla devam edelim. Çok teşekkür ederim hocam.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz. Hocam hoş geldiniz. Tekrardan merhaba.
1: Tekrardan merhaba. Hoş bulduk.
0: Hocam gelen sorular var. Hemen bu soruları da cevaplayalım. Kontrol ediyorum gelen soruları. Salim Bey, iyi yayınlar. Reşat hocama sorar mısınız? Fenerbahçe transferde geç kaldı mı? Emre Bey yazmış İstanbul'dan.
1: Geç kaldı sorusunu, yani geç kaldı değil de Dünya Kupası'nı da bekliyorlar bence. Ya tabii kadro planlaması özellikle 3 büyük takım için, Fenerbahçe için çok kolay bir hadise değil. Yabancı kuralı var ve memnun olmadığınız yabancılar var. Onları bir çırpıda gönderebilmek çok kolay değil. Tazminatları var. Sözleşmeyle devam eden oyuncuların. Dolayısıyla yeni alınacak oyuncularla ilgili çok ciddi bonservis ücretleri isteniyor. Takıma uygun profilde oyuncu bulmak kolay değil. Uygun fiyatlı oyuncu bulmak kolay değil. Dolayısıyla çok kolay bir hadise değil. Biraz sürecin uzaması da Dünya Kupası'ndan kaynaklanıyor diye tahmin ediyorum.
0: Hocam, İspanya'dan, Malaga'dan Ertuğrul Bey'den selamlar var.
1: Aleyküm
0: yazmış. Selam. İspanya Malaga'dan Ertuğrul, ben selamlar sana ve hocama. 5 oyuncu değişikliğinin penaltı atışları, 5 oyuncu değişikliği penaltı atışlarını etkiliyor mu? Ayağı iyi oyuncular yorulduğu için oyundan çıkıyorlar ve yedek oyuncular penaltı atmak zorunda kalıyor. Ne düşünüyorsun demiş hocam size?
1: Doğru düşünüyorum. Doğru söylemiş. Evet, yani genelde penaltı atışlarında oyun zekası, top tekniği yüksek oyuncular daha iyi penaltı atarlar. Soğukkanlı olmak da çok önemlidir penaltılarda. Tabii oyun içerisinde özellikle oyun zekası, top tekniği yüksek olan oyuncuların oyundan alınması sonrasında işte yedekten giren oyuncular tabii onlar gibi olmuyor. Tabii birçok takımda dengeler çok farklı. Mesela bir Fransa'ya bakın, giren çıkan oyunculara bakın. İşte Arjantin'e bir bakın. Dolayısıyla İspanya'ya bakın. Oralarda çok bir şey fark etmiyor ama diğer takımlarda bu gerçekten de bir handikap oluyor.
0: Güzel insan, selamlar, iyi yayınlar. Türkiye Futbol Federasyonu ne yapmak istiyor? Kulüplerin dünya kadar yabancı futbolcusu var. Saçma sapan yabancı kuralı uygulamak nedir? Madem ki uygulamak istiyorsun, 10+4 kriterli yabancı kuralını kulüplerin göndermek zorunda olduğu yabancıların maliyetini ödemesi lazım. Ben yaptım, olmaz, saygılar demiş Tuncay Bey. Katılır mısınız yorumuna?
1: Valla katılırım. Tabii ki yani yabancı kuralıyla ilgili çok spekülasyon yapılıyor. Dolayısıyla artık taşların yerine oturması lazım. Kulüplere de birazcık kulak vermek lazım. Ülkemizde ekonomi çok bozuk. Özellikle kulüplerimizdeki ekonomi inanılmaz seviyelerde. Dolayısıyla biraz daha esnek olması lazım. Biraz önce Gençler Birliği Başkanı röportajını sen dinledin. Tabii Anadolu kulüplerin yaşadıklarını tahmin etmek çok zor değil. Yani Anadolu kulüplerinin ekonomik sıkıntılar içerisinde olduğu da aşikar. Dolayısıyla hepsini bir arada tutup onların serzenişlerine de kulak vermek gerekir diye düşünüyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Reşat Yılmaz, Adnan Bey'e çok teşekkür ederim. Güzel bir mesaj göndermiş, teşekkür ediyorum güzel düşüncesi için. Burhan Bayrakçı yazmış, Fatih Hoca'yı eleştirmiş. Direkt Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı ile ilgili ismi geçtiği için görüşüne saygı duyuyoruz. Salim kardeşim, iyi yayınlar, başarılarının devamını dilerim demiş dinleyenimiz Halil Demir. Teşekkür ediyorum. Halil Demir de iyi bir Beşiktaş taraftarıdır. Hüseyin Mecit de hocam hem size hem bana hem Batıkan'a hem de Derfin Yunustane'ye selamlarını iletmiş.
1: Aleyküm selam.
0: Merhaba, iyi yayınlar. Fatih Terim'in federasyon başkanı olma olasılığını nasıl değerlendirirsiniz? Beşiktaşlı Murat Akarsu ben demişim.
1: Yani deneyimli, tecrübeli, şu an gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktörlerin başında geliyor Fatih Terim. O kadar donanımı var. Ama yaşadığı bir süreç de var. Dolayısıyla böyle bir süreçte ya öyle bir işte YouTube'dan böyle bir çekim yapıp atmak, ne bileyim yani birçok insana göre o federasyonu başkanlığında oynuyor ya da amir takım teknik direktörlüğünde oynuyor gibi yorumlar yapılıyor. Ama zaman içerisinde göreceğiz. Yani Fatih'in futbol federasyonu başkanı olması benim için yani şey değil yani. Olabilir. Neden olmasın? Yani bu kadar deneyimli, tecrübeli, donanımlı bir teknik adamın futbol federasyonu başkanı olması. Hep böyle iş adamlarından işte bakın İbrahim Hacı Osmanoğlu daha evveliyatında neler yaptı. Hakem de rehin aldı ya. Rehin aldı, rehin. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sönlü Futbol Federasyonu Başkanı oldu ya. Ya ülkemizde olmayacak bir şey yok ama bir bakalım. Bir de bunun içinden gelmiş. Teknik direktör olarak çok büyük başarılar yakalamış. Fatihlerim olsun, bir görelim.
0: Peki hocam, siz görüştünüz mü?
1: Yok. Yok.
0: Yakın zamanda arayacak mısınız hocayı?
1: Yani hoca Adana'ya geldiğinde görüşebiliyoruz ancak hocayla. Onun
0: evet, en son Nisan ayında gelmişti. Bir de kendisi adına bir müze yapıldı. Bunun da altını çizelim.
1: Sarışan Belediyesi yapıyor. Evet.
0: Sarışan Belediyesi Fatih Hoca ile ilgili bir müze yaptı. Bunu da paylaşmış olalım. Memleket Adana'da.
1: Peki, eski stad adı verilmişti. Okullara adı verildi. Fatih Hoca'nın, biliyorsun, Adana'da. Şimdi müze yapılıyor.
0: Evet. Peki hocam, bir değişim bekliyor musunuz siz? Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu'nda değişiklikte etkin rol oynayan ikincilik, üçüncülük ve birincilik kulüp başkanları. Delege sayısı çok çok fazla ve geçtiğimiz seçimi hatırlayalım. Mehmet Büyükekşi'yi istemeyen, Sayın Başkan istemeyen alt lig kulüpleriydi. Alt lig kulüpleri orada belirleyici oldu ve Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu seçildi.
1: Vallahi şunu söyleyeyim. Normalde Dünya Kupası'ndaki aldığımız sonuçlardan sonra Futbol Federasyonu Başkanı kendi isteğiyle, iradesiyle istifa etmesi, Montella'nın istifa etmesi doğal olan buydu. Ama görünen o ki işte koltuk acayip bir şey yani. O koltuğa oturduğunuz zaman kalkmak istemiyorsun. Dolayısıyla görünen o ki ne İbrahim Hacı Osmanoğlu Futbol Federasyonu Başkanı ne de teknik direktör Vincenzo Montella istifa etmeyi düşünmüyoruz. Ama kamuoyuna baktığınızda, spor dünyasına baktığınızda, taraftarsız ki herkes Spor Federasyonu Başkanı'nın değişmesinden yana. Yani bununla ilgili de Anadolu kulüplerinin falan çok etkisi olacağını düşünmüyorum. Orada önemli olan hükümetin ne düşündüğü, Sayın Cumhurbaşkanımızın ne düşündüğü, onun tercihleriyle Spor Federasyonu Başkanlığı seçiliyor. Hatta teknik direktör bile bence onun düşüncesiyle göreve getiriliyor.
0: Peki hocam, devam edelim gelen sorularla. Musa Akarsu'nun sorusunu cevapladık. Peki sizin görüşünüz nedir? Az önce ifade ettiniz. Fatih Hoca'nın olması gerektiğini söylediniz. Hatta ben bununla ilgili röportaj da yapmıştım. Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural'da. Yılmaz Hoca, bu konuda aday değilim. Fatih Hoca ile ilgili ve Mustafa Hoca ile ilgili, Mustafa Denizli Hoca ile ilgili, Şenol Hoca ile ilgili çok önemli ve güzel açıklamalarda bulunmuştu. Hep diyoruz ya, futbolu futbolun içinden gelenler yönetsin. Basketbolda bu şekilde ilerleniyor, diğer branşlarda bu şekilde ilerleniyor diye. En azından sporun içinden gelenler yönetiyor hocam.
1: Vallahi şunu söyleyeyim, ben Yılmaz Hoca'yı çok severim. Sürekli de görüşürüm Yılmaz, evet, Hoca'yla. Benim hocalığımı da yapmıştı Adana Spor'da. Ama görüşmemizi hiç kesmedik. Yani telefonda görüşürüz sürekli hocayla. Hatta İstanbul ya da Adana'da yüzde de görüştüğümüz çok olmuştu. Mustafa Denizli de çok güzel bir örnek mesela. Artık Mustafa Denizli'nin teknik direktörlük gibi ihtirası kaldığını düşünmüyorum.
0: Evet.
1: Dolayısıyla böyle bir insanın kabul de görür diye tahmin ediyorum. Kabul de görür. O federasyonun başkanı olduğunda kabul de görür. Dolayısıyla böyle bir tercih de çok iyi olur diye tahmin ediyorum. Ama tabii yukarıdakiler ne düşünür onu bilmiyorum.
0: Yani Mustafa Hoca'nın şöyle bir avantajı da var. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta görev aldı. 3 takımla da şampiyonluk yaşadı.
1: Evet. Tabii.
0: Tarihte bir ilk hocam.
1: Yani milli takımımızda da başarıları var.
0: Evet.
1: Galatasaray'la Avrupa'da da başarısı var. Dolayısıyla yani itiraz da kalmadı artık. Yani Fatih Hoca'mız da teknik sektörlük yapmak ister. Amil takımı ya da Galatasaray'la. Ya da yurt dışından, evet, bir takımda. Ama Mustafa Hoca'nın artık ben öyle görüyorum. Vücut dilinden öyle görüyorum. Konuşmalarından öyle görüyorum. Yani teknik sektörlük itirazı kaldığını düşünmüyorum. Artık bundan sonrasında olursa Futbol Federasyonu Başkanlığı Mustafa Hoca'ya da çok yakışır diye tahmin ediyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Reşat Yılmaz, sohbetimiz sürüyor. Reşat Hocam, Beşiktaş'ın transferleriyle ilgili bir soru var Taner Bey'den. Zaten birazdan hattımızda konuğumuz Hakan Gündoğar olacak. Hakan abiyle bunları değerlendireceğiz. Ben de Beşiktaş'la ilgili bir özel haber hazırlıyorum. Bir yayınım içerisinde Ajans Spor'dan haber paylaşıldığında sizlere de aktaracağım. Beşiktaş'taki son durumla ilgili ne dersiniz hocam? Çünkü şöyle, Beşiktaş'ın Temmuz ayının 3. haftasında maçı var. Rakip Midland. Beşiktaş'ta birçok oyuncu kadroda düşünülmüyor. Yerli ve yabancı. Kamp çalışmaları başladı. Kamp çalışmaları devam ederken kaleci eksikliği de göze çarpıyor. Emre evet. Bilgin var şu anda as kaleci konumunda. Diğer 3 isim de altyapıdan getirildi. Ersin Destanoğlu ile sözleşme uzatılmadı. Görüşmeler var ama henüz somut adımlar yok. Somut gelişmeler yok. Nubel listede. Almanya'da veda etti. Nubel'in transfer süreci hızlanacaktır diye düşünüyorum. Sizin bu konudaki hocam fikriniz nedir? Değerlendirmeniz, düşünceniz nedir?
1: Beşiktaş'a geçerken
0: buyurun hocam.
1: Agbetu'yu seyrediyorum. Stoper Agbetu'yu.
0: Evet.
1: Yani şöyle baktım, Agbetu ağır, topu çok iyi kullanan bir stoper değil. Yani bu transferi devre arasında aldılar. Serkan Rençberle Sergen Yalçın nasıl onay verdi diye böyle kendi kendime düşünüyorum. Onun Dünya Kupası'nda oynaması çok bir şey ifade etmiyor benim için. Ama yani böyle bir stoperin transferi nasıl okey verdiler? Nasıl yani, ben mi yanlış görüyorum diyorum zaman zaman. Yani dolayısıyla Beşiktaş'ın çok ciddi transferlere ihtiyacı var sevgili Salim. Özellikle mesela kaleci pozisyonu önemli Beşiktaş için. Stoper mevkisi önemli. Orta saha önemli. Forvet önemli. Yani bununla ilgili nokta transferlere ihtiyacı var Beşiktaş kulübünün. Bununla ilgili mutlaka ki çalışmalar yapılıyor olur. Ama kadro planlaması ya dünya futbolunda her kulüp için çok önemli. Real Madrid için ne kadar önemliyse Beşiktaş için o kadar önemli. Evet. Barcelona için ne kadar önemliyse Gaziantep PK için de o kadar önemli. Ama Beşiktaş gibi büyük bir kulübü yönetiyorsanız ki Serdar'ın başkanı ben çok severim. Abisini de çok severim. Benim yöneticiliğimi de yaptılar. Başkanlığımı da yaptılar. Görüştüm de insanlar. Çok başarılı olmasını çok arzu ediyorum. Serdar'ın başkanı. Çok düzgün bir insandı çünkü. Dolayısıyla kadro planlamasında işte birilerine inanıyorsunuz. Bir futbol, artık bir futbol aklı deniyor ya. Futbol aklı kimse. Mesela Serkan Reçber'den ben çok umutluydum. Ama baktım Akbetu falan, yani bunlar Beşiktaş'ın oyuncuları değil. Üst düzey oyuncular değil. İstediği kadar Dünya Kupası'nda oynasınlar. Dünya Kupası'nda yetersiz birçok oyuncu oynuyor. Dolayısıyla tercihleri iyi olması lazım Beşiktaş takımının. Biraz da bence gecikiyor Beşiktaş. Yani Fenerbahçe için konuşmuyorum ama Beşiktaş'ın çok fazla oyuncuya ihtiyacı var.
0: Evet. Peki hocam, yani ben de Agbadu konusunda aynı fikirdeyim. Oyuncu zaten, oyuncunun birçok maçını da Premier Lig seviyesinde izlemeye çalışmıştım. Daha önce Fransa Lig 1'deydi. Oyuncu özelinde şunu söyleyebilirim. Zaten Wolverhampton küme düşmesi matematiksel olarak kesinleşmemişti ama lige veda etti. Bundan dolayı da iyi bir ücret karşılığında takımdan ayrıldı. Çok ağır kaldığını düşünüyorum hocam.
1: Aynen. Ağır bir oyuncu. Topu iyi de kullanamıyor. Dün evet. Akşam da görüyorsun. Uzun top atıyor. Nereye attığı bellisiz. Topu oyuna iyi sokamıyor. Yani birebir hamlelerde sıkı. Sadece güçlü. Bu kadar. Güçlü. Ama ağır. Manevraları iyi değil. Topu oyuna iyi sokamıyor. Dolayısıyla yani üst düzey bir stoper değil. Net söyleyeyim. İstediği kadar İngiltere'de oynasın. İstediği kadar Dünya Kupası'nda oynasın benim gözümde.
0: Hocam onun yanına açıklarını kapatabilecek çok iyi bir stoper lazım. Hızlı.
1: Yani yazık, günah ya. Şu verilen paralara üzülüyor insan yani.
0: Evet. Hocam son bir soru var. Birçok soru var. Yayın için teşekkür ederim Salim demiş. Ben... Derfin Yunus'tan. Biz teşekkür ederiz dinledikleri için. Teveccühleri için. Hocam sevgiler saygılar. İstanbul'dan Müslüm Çelik ben. Spor Bakanımız milli takımla bu kadar olay olup müdahale etmemesinin nedeni nedir demiş. Bu kadar dahil olup neden müdahale etmiyor demiş Müslüm Bey.
1: Ya şimdi hakikaten ne güzel yazmış. Bravo valla. Spor Bakanımızı görüyorsun işte. İşte bu playoff maçlarında galibiyetlerden sonra işte Amerika'ya giderken gittiğinde orada burada her yerde bir resmini falan görüyorsunuz yani, açıklamalarını falan görüyorsunuz. Ama başarısızlıktan sonra sus pus spor bakanı nedense yani. Yani sorumluluk kimse üstüne almıyor ya. Çok normalmiş gibi. Bu kadar üst düzey yetenekli oyunculara sahibiz. Ama biz iki maç gol dahi atamadan 0 puan. Son maçı ben hala ölçü olarak almıyorum. Bu başarısızlığın üstüne spor bakanından ses de daha çıkmıyor. Çok ilginç.
0: Evet. Yani burada hocam, yani bu genel bir durum hocam aslında ya. Bu her zaman böyle değil midir hocam? Mağlubiyet öksüz çocuk gibidir. Yetim çocuk gibidir. Kaybettiğinizde, mağlup
1: şerefli,
0: olduğunuzda...
1: Eskiden bir deyim vardı Salim. Şerefli mağlubiyetler vardı.
0: Evet.
1: Çıkarsın çatır çatır oynarsın. Şanstır, şudur, budur. Girmez, etmez. Bir tane gelirler, atarlar sana, mağlup olursun. Yani o ayrı bir şey.
0: Ya öyle ama ben yani burada genel anlamda hocam ifade ettiğiniz gibi biraz sıkıntılar var. Bu konuda haklısınız.
1: Yani bu sıkıntıları gidermek de tabii spor bakanı da yani hiç spor bakanı gibi konuşmuyor ki ya. Spor bakanı gibi davranmıyor ki ya.
0: Evet.
1: Yani galibiyetlerde resim vermekte, röportajda varlar ama başarısızlıkta çıkıp ortaya işte gerekli tedbirleri alacağız denmez mi bunlar yani, konuşun yani, gerekli tedbirleri alacağız, evet başarısız olduk, nereden bittir ya, başarısız olduk, doğru, çok daha iyi şeyler bekliyorduk, doğru, gerekli önlemleri alacağız, bir de açıklama yap ama ya maalesef hiçbirisinden ses çıkmıyor.
0: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için, görüşmek üzere, hoşçakalın, sağ olun hocam.
1: İyi günler.
0: Sağ olun, görüşmek üzere. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Teknik direktör Reşat Yılmaz'dı. Şimdi çok kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Dün gelen çok güzel bir mesaj vardı. Kendisine de çok çok teşekkür ederim. Fikret Bey, Fikret Güzeller Bey benimle ilgili bir mail atmıştı. Çok teşekkür ederim Fikret Bey. Mesajınızı ilettiler bana. Çok çok sağ olun. Ve yani çok çok mutlu oldum mesajınızı okuyunca. Bunu tüm samimi duygularımla ifade ediyorum. Bir talebi vardı Fikret Bey'in. Bir programınıza altyapıdan yetişen, gelecekte A takım seviyesinde olabilecek oyuncuları alabilir misiniz diyor. Konuk olarak alabilir misiniz? Bu noktada da direkt mesajlarını iletmiş, numarasını da yazmış. Kendi kitabını da iletmiş bize. Çok çok sağ olun mesajınız için. Çok mutlu oldum. Çok çok teşekkür ederim. Kitabıyla ilgili de bu noktada bize bana bir link göndermiş. Bu linki de indirdim. Kitabınızı da okuyacağım. Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Kitabın ismi de Moderatör'dü. Moderatör isminde bir kitap yazmış kendisi Fikret Bey. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. En kısa zamanda da size ulaşacağım. İfade ettiğiniz gibi altyapıdan yetişen oyuncular olabilir bu noktada. Türk futbolunun gelişmesi anlamında, örnek olması açısından veya altyapıdan çıkıp, kulübünün altyapısından çıkıp Türk futbolunda önemli yerlere gelen isimler olabilir. Bu noktada araştırmalar yapacağım. Teşekkür ederim mesajınız için. Çok çok sağ olun. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Radyo Spor WhatsApp hattını da hatırlatalım. 0538 052 14 87 0538 052 14 87 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Bu bölümde hattımızda konuğumuz Galatasaray ve Süper Lig kulüplerini yakından takip eden gazeteci arkadaşımız Ferhat Kızıltaş. Ferhat, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok çok sağ ol. Teşekkür ederim Ferhat. Galatasaray'ı yakından takip ediyorsun. Süper Lig kulüplerine ait de bilgileri paylaşıyorsun. Dün de gündeme gelmişti John Duran konusu. Bana da birçok mesaj geldi. John Duran'la ilgili son durum nedir? Ajans Spor'dan ve Radyo Spor'dan arkadaşımız Ayhan Şensoy, Temmuz ayının ilk haftasında transferin resmen açıklanacağını ifade etti. Neler söylersin bu gelişmeyle ilgili?
1: Yani şunu söyleyeyim öncelikle. Galatasaray'da John Duran süreci bir aydır var. Çünkü evet, zaten menajeri Yasir Asfiler'in menajeriydi.
0: Şantanın evet, sen bunu ifade gelmişti. Etmiştin daha önce.
1: Evet. Ben sorduğumda şu an böyle bir gündem olmadığını söylemişlerdi. Onun haricinde daha sonraki süreçlerde Galatasaray bu işte yabancı sınırının da değişme ihtimali her ne kadar yüksek görünse de dünle beraber bu süreç biraz daha hareketlendi. Zaten John Duran Galatasaray'ın tüm şartlarını kabul eden bir oyuncuydu. Çünkü Galatasaray kendisinin biraz disiplinsiz içeren hareketlerinden çekindiği için kendini garanti altına almak istedi. Maliyeti de çok uygun göründü şu an için. Yeni kotoya da uyuyor. 2003 doğumlu. Ondan dolayı Galatasaray 5 milyon euroluk bir maliyette bu riske girilebileceğini düşünüyor. John Duran'la ilgili artık çok da bu transferde bir engel teşkil edecek bir durum yok. Sadece Galatasaray'ın artık oyuncuyu çağırması bekleniyor. Yani artık resmi imzayı bekliyor oyuncu. Kampta da olmak istiyor. Ben de dün söyledim TV bu soru yayınında. Oyuncu muhtemelen Galatasaray'ın 7 Temmuz'daki sezon açılışında olmasa bile Avusturya'daki çalışmalarda, oradaki hazırlık maçlarında olabilir. Ama tabii ki İstanbul'daki kampa katılma durumu da yüksek ihtimal.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Ferhat Kızıltaş. Sohbetimiz devam ediyor. Peki Ferhat, İş transferde kadroda düşünülmeyen oyuncular var. Kiralık gitmesi planlanan oyuncular var. Bunun da altını çizelim. Galatasaray'da Ahmet Kutucu, Halil, Dervişoğlu, Eyüp, Gökdeniz Gürbüz, Can Armando Güner kiralık olarak ayrılabilir. Kazım Can'a gelen teklifler var. Samsun Spor ve eski kulübü Başakşehir kiralık olarak forma giymişti Başakşehir'de. Oyuncuyu istiyor. Ne dersin bu konuyla ilgili?
1: Yani Galatasaray'da düşünülmeyen birçok oyuncu var. Bunlardan bir tanesi de senin saydığın gibi. Yani Ahmet Kutucu, işte Metehan var, Kazımcan var. Zaten talipleri de var. Süper Lig'de özellikle. Ahmet de zaten Çorum, 1. Lig'den Iğdır FK ve Süper Lig'den yine Rize Spor'un ilgilendiğini biliyoruz. Galatasaray biraz daha bekleyecek ama muhtemelen yeni sezonda daha fazla forma giymek isteyeceği bir takıma gitmek istemesinden dolayı bu ayrılık gerçekleşecek gibi görünüyor. Diğer tarafta Metehan da zaten bir Pogon'la görüşme süreci vardı yurt dışı ile ilgili. O süreçte şu an tıkanmış durumda. Onu da Süper Lig'den isteyen takımlar var, kiraladık. Kazımcan aslında o konuda çok beğeniyor. Mücadelesinde örnek gösteriyordu. Geçen sene çok sürpriz bir şekilde Başakşehir'e gitti. Çok süre aldı mı tartışılır. Hani çok da süre alamadı açıkçası ama kritik maçlarda yine oynadı. Ama Galatasaray'da şu an için Eren Elmalı, Jakob ve arkasına Kazımcan tabii ki o da haklı olarak daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istiyor. Muhtemelen kiralık ayrılacaktır. Ama Başakşehir'in ben de bu süreçte yeniden kadrosuna katmak isteyeceğini düşünüyorum. İstanbul oyuncunun düzeni var. Oyuncu bence biraz daha bu süreçte Başakşehir'e daha yakın. Çünkü oradan biliyorsun hani Bertuğ çok fazla gündeme geliyor. Galatasaray'da şu an çok soğursa da o gündem. Bu transfer o aşamada gerçekleşebilir. Onun haricinde Galatasaray'da Can Armando Güner geçen sene geldi. Yani neredeyse hiç göremedik yani. Hiç forma şansı bulamadık. Türkiye Kupası'nda kısa bir dakika aldı. Onun da açıkçası birincilik takımlarının kiralık olarak kadrosuna görmek istediğini biliyoruz. Şu an net bir şey yok. Birçok oyuncu daha var. Hani Gabriel Sara, Aston Villa süreci çok yavaşladı. Aston Villa oraya daha farklı isimlerle ilgili bir planı var. Kanat oynayabilen oyunculara gittiler biraz daha. Sonra Roman Salay İngiltere'den Everton, Nottingham, Liverpool kendisiyle ilgilenmişti. Hatta devre Liverpool'un bir ilgisi vardı. Biraz daha onlar da farklı isimlere yöneldiler. Ama yabancı sınırından dolayı zaten Galatasaray'ın şu an transfer yapması için Mauro Icardi'nin de ayrılığını düşününce
0: evet.
1: Sara, Roland Salah gibi isimler gittiğinde Galatasaray ancak eklemeler yapabilecek. O yüzden şu an için ayrılığa en yakın isim olarak ben yine de Gabriel Sara'yı görüyorum bu isimler arasında.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Ferhat Kızıltaş, sohbetimiz devam ediyor. Ferhat, ben haberini yapmıştım.
1: Evet.
0: Kevin De Bruyne'nin şartları soruldu. Ya düzeltiyorum, menajerler aracılığıyla önerildi Kevin De Bruyne. Şartları sorulan oyuncular var yurt dışından, özellikle de bu 10+4 kuralına uyan oyuncular, +4 kontenjan için. Bu konuyla ilgili var mı gelişme?
1: Yani Kevin De Bruyne Napoli'ye gittiğinde çok şaşırmıştı çoğunluk. Hani
0: evet.
1: Yeni bir meydan okuma olarak da dile getirildi. Ama çok da oldu mu açıkçası? Hani büyük bir performansı oldu mu? Yaş olarak zaten kendisi 35 yaşına girdi kısa bir zaman önce. Tabii ki büyük bir tecrübe yine. Ama Galatasaray'a gelirse çok fazla da tepki çekilir mi? Ben çekildiğini düşünmüyorum ama Mertens de zaten 34 yaşında gelmişti Galatasaray'a. Ama biraz profilleri çok farklılar. Orayı benim bildiğim Galatasaray eğer Can Uzun'dan istediği sonucu alamazsa biraz daha orada genç bir isme gidilmek isteniyor ve potansiyel bir isim hani. Ama Can'la ilgili süreç olumsuz olursa Kevin De Bruyne'in yabancı sınırındaki o boşluğa göre tek sezonluk bir çözüm olarak tabii ki gündeme gelebilir ama ben o tarafın şu an çok sıcak olmayacağını düşünüyorum. Hani daha çok farklı isimlere gidiliyor. O, yani ilk aday da zaten Can Uzun. Çünkü Can Uzun'un bu Bundesliga'da kalma isteği var. Doğru ama Galatasaray'ın buradaki ilgisi aileyi çok memnun ediyor. Dursun Özbek de zaten bu kadar maliyete gireceksem sonraki satışı mümkün olan bir oyuncu alayım mantığında. O noktada ben daha çok açıkçası Can Uzun'la ilgili sürecin yoğunlaşacağını düşünüyorum. Kevin De Bruyne'den ziyade.
0: Evet, Can Uzun noktasında da gelişmeler yaşanıyor. Bunu da söyleyelim. Gelen mesajlar var, bunları da okuyacağım. Can Uzun noktasında bendeki bilgi, Galatasaray'ın sözlü teklifi 30 milyon bonservis artı 5 milyon euro bonus, sonraki satışından %15 pay şeklinde kulübünün 50 milyon euro seviyesinde bir isteği var. Bild'deki haberi gördün mü? Bild gazetesinde, Alman Bild gazetesinde yaklaşık 3 hafta önce bir haber yer almıştı. Galatasaray Can Uzun istiyor. İstemesinin en önemli sebeplerinden birisi Türk milli takımında oynuyor olması değil. En önemli sebeplerinden birisi yerli oyuncu olması ve
1: evet,
0: gelecek vaat etmesi yabancı kuralı.
1: Doğru.
0: Direkt Alman Bild gazetesi de ülkemizdeki gelişmeleri takip ettiği için gazeteci arkadaşlar yabancı kuralının yansıması olarak o transferi duyurmuşlardı.
1: Ya aslında yabancı sınırıyla ilgili çok bir etkisi var mı? Hani bu sınırın değişme ihtimali yüksekken bile Galatasaray camla ilgileniyordu. Çünkü gerçekten kalitesine güveniliyor. Hani kalitesi biraz Galatasaray'ı heyecanlandırıyor. Normal şartlarda milli takımlarda sürekli oynayan bir oyuncu olsa, son dönemde o sakatlığı yaşamasa, rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Bugün Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın seviyesinde olabilir. Yani hiç alamazsın bir yıl sonra belki. Bu sene bence bir şans. Zaten Galatasaray'ın düşündüğü teklif 35 milyon euro artı sonraki satıştan %15 pay. Ama Frankfurt da zaten kendi değerinin farkında. Sonuçta oyuncu Bundesliga'da evet bir sakatlık yaşadı. Top Möller ayrıldıktan sonra Riyer'e geldi. Kısa bir arasında çok da olumlu gelişmeler yaşanmadı. Sonra yeniden sağlığa geri döndü sakatlık sonrası. Hani zaten canı alabiliyorsan en uygun zaman. Ama bu sene de alamazsan zaten ben bir sonraki sezonda da çok zor olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten Kenan Yıldız ve Arda Güler seviyesine gelebilecek bir oyuncu. Piyasa değeri olarak da. Hani sadece yabancı sınırı değil. Yani Galatasaray yerli evet ama genç potansiyelli. Bundan dolayı gidildi biraz da.
0: Yani bu noktada şunu da ifade edelim. Yani Can milli maçlarda da gördük. Kilidi açabilme becerisi var. İkinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerde. Ve Galatasaray Dries Mertens'ten sonra bu boşluğu aradı.
1: Fazlasıyla. Yani geçen sene dolduramadı.
0: Net bir şekilde dolduramadı. Bunu söyleyelim.
1: İlkay Gündoğan geldi. Daha farklı bir profil. Sakatlık sonrası İlkay hiç geri dönemedi bence.
0: Doğru.
1: Orada zaten Lemina, Torreira, Sara oynadı daha çok. Yunus Akgün oynadı bir de. O noktada Mertens tabii kilit çözen, üreten bir oyuncu. Bazen sahada koşmuyor dediğiniz oyuncu size anahtar pası atıp gol atmanızı sağlayabiliyor. Dolayısıyla Mertens'ten de farklı bir oyuncu aslında Can. Hani tarzı da birbirine çok benzemiyor ama.
0: Evet ama o ikinci bölgeden o hani kilidi açma diyoruz ya. Üçüncü bölgeye dikine kat edişler.
1: Mesela yani Kadıköy'de oynanan hazırlık maçında herkes atırlar. Dünya Kupası öncesi.
0: Evet.
1: Makedonya'ya karşı. Can'ın orada çok güzel bir asisti vardı mesela. Evet. Gayet topu adrese teslim etmişti. 8'de oynayabilir mi? Tartışılır ama Okan Hoca onu en çok santrofonun arkasında düşünüyor. Zaten o bölge şu an bence Galatasaray için boş görünüyor. Orası boş. Zorda kalırsanız santrofor da oynayabiliyor ki Frankfurt'ta o bölgede çok da oynadı. Daha sonrasında kanatlara da atabilirsiniz. İçe girerek gayet iyi oynar. Şut açısı da yakalar. Çok da ters şutları var. Gerilmeden inanılmaz kalçadan şutlar da çıkarabiliyor. Yakından da izlemiştik Frankfurt Galatasaray maçında Almanya'da. Ben oradaydım. Gerçekten 19 yaşındaydı o dönem. İnanılmaz muazzam bir kalitesi vardı. Yani topu ayağında tutuşu, kontrolü, sakinliği, bitiriciliği. Sanki 26-27 yaşındaki bir olgunluk içerisinde olan bir futbolcu gibiydi. Zaten etkilenmişti Galatasaray o dönem. Şu an ihtimal olduğu için bu şansın üzerinden gidiliyor.
0: Evet. Peki gelen mesajlar da var. Bu mesajları da hemen kontrol ediyorum.
1: Tabii.
0: Bir Beşiktaşlı olarak Galatasaray bu işleri çok iyi yapıyor. Türk kalitesi yerinde, Can Uzun'u da arar, Şimşir'i de alsın. Yine bu sene şampiyon olur. Diğer sene şampiyon olur. Galatasaray'ın gittiği yolla ilgili Oğuzhan Bey doğru bir yol olduğunu savunuyor. Katılır mısın yorumuna?
1: Yani şampiyon olmak istiyorsanız bence yabancıdan ziyade yerli kalitenin her zaman iyi olacak.
0: Evet.
1: Hani evet zaman zaman yabancı oyuncu ön plana çıkar ama mesela Galatasaray'ın şampiyonluk sezonu sonrası yayınladığı kliplere bakın. O kamera arkasındaki görüntüde. Orada daha çok yerli oyuncular ön planda sürekli. Takımı bir araya getiren, işte aidiyet duygusunu yükselten, yabancılara kulübü anlatan. Ama bundan tabii biraz da performansla eşdeğer olması lazım. Galatasaray'da çok fazla var. Barış Alper'i sayabiliyorsun. Uğurcan Çakır var.

0: Abdülkerim Bardakçı var, Yunus Akgün var, Eren Elmalı oynuyor solda. Yani bu noktada çok şanslı bence Galatasaray. Mesela yeni yabancı kuralı açıklandı. Ben her zaman söylüyorum, bence Galatasaray ve Trabzonspor bu konuda çok rahat. Ama temel sıkıntı şu, yerli kalitesi doğru, Süper Lig'si iyi. Ama Şampiyonlar Ligi'nde bazen bu yeterli olmayabiliyor. Çünkü orada çok farklı bir rekabet var. Daha net oyunculara gitmeniz gerekiyor. Ama Süper Lig özelinde gerçekten Galatasaray'ın diğer kulüplerine nazaran inanılmaz bir yerli avantajı var. Bugün Fenerbahçe'de yerli oyuncu olarak kimi sayabiliyorsunuz? Mesela yani şu an bakıldığında Kerem Aktürkoğlu var. Hani onun haricinde işte bu sene oynarsa İrfan Can Kahveci. Mert Hakan Yandaş zaten formasından uzak. Hani gerçekten o yerli kalitesi hem Beşiktaş'ta sorun oldu hem Fenerbahçe'de. Bunun bence en iyi karşılığını Galatasaray aldı net şekilde geçen sene ve son zamanlarda. Bu sene de o konuda çok şanslı. Yani Galatasaray yabancı sınırı böyle devam ederse bence diğer kulüplerle arasında ciddi bir fark açılır. Ama aynı konuyu Şampiyonlar Ligi için söyleyemiyorum ben.
1: Evet. Ben de özel bir haber yapmıştım. Dinleyenlerimize söylemiştim Ferhat. Hem seninle hem de dinleyenlerimizle paylaşalım. Ajans Spor'da yayınlandığında yayında da Radyo Spor yayınında da paylaşacağım demiştim. Beşiktaş Osman Diabate'nin transfer şartları hakkında bilgi aldı. Daha önce Brentford, Newcastle United ve Fransa Lig 1'den bir takım oyuncuyla ilgilendi. Yakından ilgileniyor. Menajeri aracılığıyla kontak sağladı bu takımlar. Trabzonspor'da Diabate'nin şartlarını sormuştu. Osman Diabate. Osman Diabate de gelecek vadeden önemli oyunculardan birisi. Henüz 18 yaşında.
0: Gençler Birliği'ndeki diyorsun değil mi?
1: Evet, Gençler Birliği'nde oynuyor. Ön libero pozisyonunda oynuyor.
0: Ya geçen sene herkes hatırlar. Türkiye Kupası'ndaki o son maçlarda süre alınca gerçekten inanılmaz bir performans ortaya koymuştu. Özellikle Volkan Demirel'li Galatasaray maçı. Hatırlar. O maçta sahadaydı diye hatırlıyorum ve çok konuşulmuştu. Hani kısa bir zaman sonra 19 yaşına girecek de tabii böyle potansiyelleri kaçırmamak lazım. Yani Beşiktaş o bölgede bir uygunluğu da var. Salih Uçan da ayrıldı.
1: Bugün. Evet.
0: Hastanede zaten devam edilmeyecek. O da gönderildi. Yani şu an için düşünüldüğünde bu tarz profiller bence çok da alınır mı? Yani maliyete bakınca bence alınabilecek riskler.
1: Bir son dakika kaynakta belirtelim. Barış Yurduseven'in haberi. Fenerbahçe Grassi transferini bitirmek üzere. Bu bilgiyi de aktarmış olalım transfer ateşinde. Az önce TRT Spor'dan yakından tanıdığımız Barış abi, Barış Yurduseven'in yapmış olduğu bir haber. Bunu da paylaşmış olalım.
0: Tabii Vedat sakatlığı sonrası Fenerbahçe'nin acil bir eyleme geçmesi gerekiyordu. Çünkü çok kritik Şampiyonlar Ligi playoff maçları oynayacak.
1: Evet.
0: Grassi de bu alanda gerçekten kaliteli bir oyuncu.
1: Çok teşekkür ederim Ferhat. Değerli yorumların için çok çok sağ ol. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sana da iyi çalışmalar ve iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ ol.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Ferhat Kızıltaş'tı. Gelen mesajlar var. Hemen o mesajları da okuyalım. Muammer Özmen. Çok sevdiğim, yakından tanıdığım bir isim. Sevgili Sezer Özmen'in babası. Selamlar. Şu anda Radyo Spor'da seni zevkle dinliyoruz taksi durağımızda. Yolun açık olsun, iyi yerlere geleceksin Salim kardeşim demiş ve altyapılarla ilgili dile getirmiştik sorunları. Özellikle de dünkü yayınımda ifade etmiştim, altyapılardaki temel problemlerden bahsetmiştim. Ve şunu ifade etmiş, altyapıdan tırnaklarıyla tırmalayan, iyi yerlere gelen ama şanssız bir ayak kırığıyla bizleri üzen kardeşin Sezer de iyi bir örnek bence demiş. Evet, Sezer Özmen hem karakteri hem kişiliği hem de futbol sahasındaki mücadelesiyle güzel bir örnek oluşturdu. Muammer Bey'e de, Muammer amcaya da selamlarımızı gönderelim. Teşekkür ediyorum kendisine mesajı için. Yayınımızı noktalıyoruz. Batıkan kardeşim yayınımızı bitirmemizi söyledi. Bugün önemli konu ve konuklarımız vardı. Konuklarımızın açıklamalarını Ajans Spor'dan okuyabilirsiniz. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.

0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
1: Radyo Spor.
0: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanını sunar.
3: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, spor kazanına hoş geldiniz. Bugün saatler 15-17.30 aralığında sizlerle birlikte futbol gündemini masaya yatıracağız. Bugün sevgili Ercan abiyle birlikte yine yayındayız. Pazartesi günü olduğu gibi. Selamlar abi, hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
3: Pazartesi günü uzun uzun son 32 eşleşmelerini konuştuk. Bazıları oynandı. Ciddi sürprizler var. Şok içerisinde bugün tekrardan buraya geldim.
4: Şu var. İki dev olarak değerlendireceğiz tabii. Değil mi Burak?
3: Tabii.
4: Almanya ve Hollanda. Ki Almanya futbol severler gayet iyi biliyorlar. Dünya Kupası'nda 8 finali var. 4 şampiyonluğu var. Hollanda'nın başarıları ortada. Avrupa şampiyonlukları, 2 final. Öyle değil mi? Hatay final Hollanda'nın. Öyle yanılmıyorsam.
3: 3 final. 2010 galiba.
4: 74-78.
3: 74-78 evet.
4: 3 final. Fakat iki takım da bekleneni veremedi. Ve dediğim gibi kupaya veda etti.
3: Yani şöyle bakıyorum abi, Hollanda baltayı taşa vurdu diyebilirsin. İyi bir takımla oynadılar çünkü penaltılara kadar gitti ama Almanya'nınki çok eleştiriye açık bir elenme oldu Paraguay karşısında.
4: Almanya gibi kadrolara bakalım, sahaya çıkan oyuncuları değerlendirelim. Ona baktığımızda arada bayağı bir güç farkı var. Bütçe anlamında söylüyorum. Fakat Paraguay inanılmaz ikili sıkıştırmaları çok iyi yapan, çabuk kapanan, savunmada az hatayla oynayan bir yapıya sahip olduğunu bu karşılaşmada da gösterdi.
3: Bizim maçımızda yaşananlar tesadüf değilmiş, onu anladık.
4: Ve Almanya'nın yediği golde, dikkat edersen Almanya çabuk hataya çıkmak istiyor. Kayarak bir müdahale. Alman takımı Enzisoyu unutuyor.
3: En tehlikeli oyuncu bu arada Paraguay milli takımında.
4: Ya top ceza sahası için ortalandığında orada unutulan bir oyuncunun vurduğu kafayla Uruguay zaten 1-0 öne geçtikten sonra işiniz zor. Ben sana söyleyeyim.
3: Almanya bu arada skora dengeyi getirirken çok zorlandı. Arada yarım saatlik bir sekans var.
4: Evet.
3: İlk golle.
4: Evet. Kolay. Bayağı zorlandı. Ama dediğim gibi normal koşullarda Almanya'nın tur atlaması lazım.
3: Yani işte şey var abi. Burada Paraguay'ın kadro kalitesi farkından bahsettim. Şu an Paraguay takımında Avrupa'da en genel geçer oyunculardan biri Enciso. Strasbourg'da oynuyor. Evet. Strasbourg'da oynayan bir oyuncu Alman milli takımını alamazsın mesela. Önünde bu kadar şey, bir kalite farkı var iki takım
4: arasında. %100. Ama Alman takımında da Enciso gibi hareketli, rakibin dengesini bozacak oyuncu sayısı çok az. Bunu da kabul edelim.
3: Ya burada zaten abi Almanya'nın bireysel performanstan ziyade oyun olarak Paraguay'ı ezip geçmesi gerekmiyor mu ya?
4: %100 gerekiyor Burak. Ya ben hatta Almanya rahat kazanır diye düşünüyordum.
3: Burada dikkatimi çeken bir şey, yukarıda da konuştuk yayına girmeden abi. Almanya'nın 8 kere final yaptığından bahsettin ki önceki programda da söyledik. Yine dinlemeyenler için söyleyeyim. 22 kez düzenlenen bir turnuvanın 3'te 1'inden daha fazlasını Almanya finalde mücadele ediyor. Yani geliktisi evet. Buranın. Evet. Ama geçmişe gittiğimizde sen dediğimi de daha iyi doğrulayacaksındır abi. İyi Alman milli takımlarında genel olarak gerçekten Alman oyuncular vardı. Şu an Alman milli takımının ilk 11'deki oyuncuların yarısı devşirme.
4: Değiştirme, Almanya'da doğup büyümelerine rağmen tabii akademi ve o yine de Alman akademisi altyapıdan geçmelerine rağmen değiştirme oyuncular. Alman oyuncular yok, az.
3: Dünkü ilk 11'e bakıyorum abi. Deniz Undav, Pavlovic, Emecha, Sane, Brown, Rüdiger, Tah, 11 kişinin 7-8 tanesi devşirme. Alman milli takımları böyle değildi benim anımsadığım kadarıyla.
4: Değildi ve demek ki bulamıyorlar ya da bu kadar altyapıya ve akademik eğitime önem veren bir ülkenin önemli maç kazandıracak oyuncu çıkaramaması da tartışmaya açık bir konu Burak.
3: Ki herhangi alelade bir ülkede değil abi, Almanya. Ve şöyle bir şey açtım şu an önüme. 2014 Dünya Kupası finalinde Almanya'nın Arjantin'i 1-0 yendiği maçta abi. Sence kadroda kaç devşirme oyuncu vardır ilk 11'de?
4: 3 mü?
3: 2. Mesut Özil ve Jerome Boateng. Geri kalan isimleri de bir yad etmiş olalım burada. Klose, Müller, Toni Kroos, Schweinsteiger, Lahm, Mats Hummels, Höwedes, Neuer gibi isimler var.
4: Kadroyu saydın. 2 isim var. Ama şimdi baktığında çok daha farklı bir fotoğrafla karşılaşıyoruz. Bu da tabii takımın yıldız oyuncusunun olmaması, bunun ortaya çıkmaması. Bahsettik ya oyunculardan, Klinsmann'lar, Kroos'lar, bu tarz daha da eskilerden baktığımızda Mateus'lar.
3: Lothar Matthäus
4: mesela, Balak, Schweinsteiger, Philipp Lahm. Ya bu tarz oyuncular ağırlığı olan ve Almanya'nın rahat galibiyetler aldığı bir sistemin içindeydiler. Bunları bulmuşlardı. Şimdi niye bulamıyorlar? Bu bana çok enteresan geliyor.
3: Dünya futbolunda bu kadar ağırlı olan bir oyuncu yok şu an ilk 11'e baktığımda mesela. Söylediğim bence çok kıymetli bu anlamda. Yani işte Wirtz'in Liverpool macerası ilk senede çok hüsran dolu
4: bence
3: geçti.
4: Bence milli takım da öyle Burak.
3: Turnuva genelinde katılırım. İşte burada bir Havertz belki bulunduğu kulüpte katma değer yaratıyor diyebilirim. Diğerleri Avrupa'da da çok ağırlı olan oyuncular değil.
4: Kim Musiala mesela istenileni veremedi.
3: Sakatlıktan yeni dönmüştü. Evet, iyi de gözükmedi.
4: Veremedi, onu kabul edelim. Ki kendisi birebir de adam eksilten bir oyuncu. Maçın başlangıcını da hayal edelim.

0: Almanya. Biz de 35 şut attık diye elimizden geleni yaptık algısı yaratmaya çalışıyorduk ya, Almanya'da da aynı durum var. Almanya'da dün 21 şut atmış ama sadece 1.57 gol, XG gol beklentisi var.
1: Ya, istatistiklere tamamen bakarsan biraz yanılabiliyorsun. Bunun önemli sebeplerinden biri hemen skorboard'a bakmak. Ne yazıyor orada? Paraguay'ın penaltılarla tur atladığı yazıyor. Normal sürede Almanya'nın Paraguay'ı yenemediği yazıyor. Bu eksikleri de gördüğünde Nagelsmann'ın söylediğine Alman medyası da katılmıyor. Onu da rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Nagelsmann'ın ifadeleri de bizim Vincenzo Montella'nın basın açıklamasını herhalde iletişim sorumlusu Almanya'nın kopyala yapıştır yaptı. İstatistiklere baktığınızda çok iyi oynadığımızı görebilirsiniz.
1: Bence o eski bilinen Almanya'yı göremedik.
0: Bu bir Alman teknik direktörün yapacağı bir açıklama da değil abi bu arada.
1: Bence de değil.
0: Şu an mesela gözünde canlandırabiliyor musun? Ben de genel Jürgen Klopp'un ya da işte ne bileyim Tutu Pansi Flick'in böyle bir açıklama yapabileceğini ben gözümde canlandıramıyorum.
1: Ya şöyle bir gerçek de var. Şimdi bakıyorum Alman takımına. Jürgen Klopp gelirse bu kadroyla iş yapar mı? Mesela onu düşünüyorum Burak. Yapabilir mi?
0: Nagelsmann'dan daha iyi olabilir abi. Ne kadar başarılı olur, tutup bir dünya kupası alabilir mi? Bence kadro o kadar işte Fransa'ya, Arjantin'e, İspanya'ya bakınca, İngiltere'ye bakınca heyecan yaratmıyor. Çok bir potansiyeli yok ama bundan daha iyi olabilir oyun anlamında en azından.
1: Olabilir.
0: Ya burada çünkü Klopp'un faydalanabileceği önemli oyuncular var abi işte. En basitinden Wirtz'in çok kötü gözüktüğünden bahsettik ya. Orijine 10 numara olan bir oyuncu. Turnuvada sağ kanat kullanmıştı mesela. Wirtz gibi zamanda Firmino'yu alıp sahte forvet yaparak kariyerini bambaşka bir noktaya götürmüştük Klopp. Yani
1: Kesinlikle öyle.
0: eldeki malzeme iyi kullanıldı mı, o benim için ciddi soru işareti.
1: Sanki pek kullanılamadı.
0: Çok
1: Mı?
0: iyi, yani çok iyi bir kadro değil ama bundan daha iyisini. Paraguay'a elenmezdi mesela bu kadro, o kadar
1: Ya en
0: net.
1: azından bir çeyrek final görebileceğini tahmin ediyorduk.
0: Net, net katılırım. Burada biraz fatura Nagelsmann'a çıkacaktır diye düşünüyorum. Yollar ayrılır herhalde, bir sabır gösterirler mi? Bu ikinci turnuva abi.
1: 2 yıllık sözleşmesi varmış da. Ama tabii bana git derlerse de giderim diyor.
0: Tazminatımı alırım.
1: Ya o ne demek? 2 yıllık bedelini öderler ve gider.
0: Burada Dick Advocaat'la arasında bir atışma vardı biliyorsun. İşte
1: Evet.
0: ben 78 yaşına kadar teknik direktörlük yapmayacağım diye. Dick Advocaat'ın da bir yanıtı vardı. Ben genç yaşta Bayern Münih'ten tazminat alıp ayrılmadım tabii, şartlar farklı diye. Ve bir tazminat
1: Güzel,
0: daha
1: değil
0: kaldırıyor
1: mi?
0: galiba Nagelsmann, şu an öyle gözüküyor. Bir reklamımız varmış abi, dilersen ona çok kısa gidelim, sonrasında devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, spor kazanında kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden sizlerle, sevgili Ercan Taner'le birlikte. Evet abi, Almanya'nın aldığı sonuçtan, Nagelsmann'ın olası ayrılığından bahsediyorduk. Kısa bir reklam vermiştik. Kaldığımız yerden devam edelim istersen.
1: Edelim. Ya şu gerçeği de unutmayalım. Ya, teknik direktörler konusunda şimdi az önce reklam arasında bunu değerlendirdik. Şampiyon Bayern Münih'in teknik direktörü yabancı. Vincent Kompany.
0: Belçikalı bir hoca.
1: Evet. Ve tabii Belçika milli takımı futbol kariyeri de önemli. Niko Kovac Dortmund'un hocası. O da Alman değil.
0: Hırvat.
1: İlk iki. Şimdi bu acaba teknik direktör Almanya'da yetişememe konusunda mı problem? Jürgen Klopp dışarıda şu anda.
0: Bir futbol şirketinin konsorsiyumun yöneticiliğini yapıyor, evet.
1: Tabii onun milli takıma gelişi Alman futbolunda bir hamle olabilir mi? Çünkü Jürgen Klinsmann'la birlikte tekrar bir toparlanma gibi bir şey yaşamışlardı.
0: Kendi iç geçmişe dönerek biraz da çözüm üretmek adına diyorsun. Yeni teknik direktör sıkıntısı var. Hatta iki takım söyledin, üçüncüyü de ekleyeyim. Leipzig'de mesela Martin Demichelis'i getirdi, Arjantinli bir hoca.
1: Arjantin'de, evet. Ya bunlar bana teknik direktörlük konusunda biraz problemler var gibi geliyor.
0: Yani öyle gözüküyor. Ki bu arada mesela söylediklerinden, hani yeni hoca çıkmıyor vesaire diyoruz ama Bayern Münih teknik direktör getirirken gidip şey getirdi. Hani Guardiola'yı getirdi de Alman hoca getirdi getirmedi değil. Genç bir teknik direktör getirmesine rağmen orada tercihini Alman'dan yana kullanmadı mesela.
1: Evet, bayağı riske girdi. Burnley
0: Küme
1: çalıştırıyordu.
0: düştü.
1: Kampani. Küme düşmüş takımın teknik direktörünü getirdi.
0: Karşılığını alıyor ama. Alman, peki abi daha önce İtalyan futbolu için de konuştuk. Alman futbolundaki bu çöküntü diyebiliriz herhalde. Bu üst üste turnuvalarda hüsran
1: Üç
0: çünkü.
1: turnuva.
0: 3 turnuva. Neye bağlayabiliriz bu çöküntüyü?
1: Ben kesinlikle çok önemli oyuncu yetiştirememelerine bağlıyorum. Ya bu Alman takımı

0: takımında ezbere bilirdik değil mi?
1: 2014 Dünya Kupası kadrosunu saydık, üzerine 12 sene geçti mesela. Tamamını saydık.
0: Ezbere biliyorduk Almanya'yı. Her zaman çok önemli oyuncular yetiştirdiğini de biliyorduk. Bu kadro var ya, unutulur gider.
1: Vallahi abi çok da iyi hatırlanacağını zannetmiyorum. Unutulmaları onlar için de daha iyi olabilir.
0: Hayır, unutulur gider bu kadro.
1: İkonik
0: bu kadroda en ikoniği kaleci Neuer. 40 yaşında.
1: O da eski jenerasyondan yine bu.
0: Eski jenerasyon tabi.
1: Yeni mamullerden biri değil.
0: Ya Wirtz'e Liverpool'daki döneminden sonra acaba Alman milli takımıyla Nagelsmann'la toparladın mı diye düşünürken
1: daha kötü oldu.
0: Çok kötüydü bence.
1: Muziala, Nagelsmann, ya düzeltiyorum, Muziala, Wirtz, orada potansiyel vadeden Havertz hariç bütün oyuncular turnuva genelinde çok kötüydü bana sorarsan.
0: Evet.
1: Havertz'i beğendim ama abi. Dün de en çok çabalayan oyuncu oydu baktığımız zaman.
0: Ya şimdi Almanya, Hollanda, şöyle bir konu açsam, senin de fikrini merak ediyorum. Bir sene boyunca Dünya Kupası'na gelmeden lig, Şampiyonlar Ligi, işte Avrupa'daki diğer maçlar, kendi organizasyonlarındaki kupa, lokal kupalar, bir yerde oyuncular çok sıkıldım bilinçaltında diyebilirler mi? Çünkü Hollanda'da oynayan oyuncuların çoğu Hollanda Ligi'nde oynamıyor.
1: Hepsi çoğu İngiltere eksenli, hatta öyle söylüyor.
0: Öyle değerli. Almanya'da oynayanlar, tamam Almanya'da oynayan var da çok maçları var.
1: O da elit bir lig tabii. 60 maç yazabiliriz abi herhalde senede, kupalar, Avrupa.
0: Bu
1: Avrupa
0: bence kupaları. Çok önemli gibi geliyor bana. Sana nasıl geliyor bilmiyorum ama ben bunu biraz önemli olarak değerlendiriyorum.
1: Burada peki abi geçmiş döneme kıyasla mesela maç yükü böyle büyük milli takımlarda, büyük takımlarda oyuncular için her zaman fazlaydı. Şimdiki oyuncularda genel bunun yansıması neden biraz daha farklı oluyor? Bu arada katılırım, takvim itibariyle hani Mayıs'a kadar 60 maçı bitiriyorsun, daha bir ay oh demeden yine 1,5 aylık turnuvanın da boyu uzadı mesela. 32 takımdan 48'e çıktı, yıpratacak zaten, ona hiçbir şey söyleyemiyorum.
0: Yani şunu söyleyebilirim, 1,5 ay bence çok uzun bir süre.
1: Hele ki yazın. Burada Avrupa elemesi oynayacak bir sürü oyuncu da var. Mesela 20 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde elemeler başlıyor.
0: Nasıl olacak bu iş?
1: Ne ara tatil yapacak insanlar?
0: Ya elenenler tatillerini iyi yaparlar.
1: 15 gün falan, o da herhalde.
0: Ama iyi.
1: Hiç tabii diğerlerine göre çok daha iyi.
0: Ya mesela Fransa'da Mbappe sezona nasıl başlayacak La Liga'da, merak ediyorum.
1: Sakatlık riski çok yüksek bence bu durumun. Ya çünkü şey var abi, burada senin sakatlığa yatkınlık olmasa da adelelerde bir yıpranma payı oluşturuyorsun ya, bir hasar bırakıyorsun netice itibariyle. Hani dışarıdan çok güzel sağlıklı gözüküyor ama müsabık sporlar çok tehlikeli. Dize yük biniyor, bileklere yük biniyor, kaslara yük biniyor, bele biniyor. Yani bu kadar senede 100 maç oynatırsan bir oyuncuya Dünya Kupası dahil, yine yeni sezonun takvimi de sene sonuna kadar koyuyorum, 100 maç normal bir insan bünyesi kaldırmaz.
0: Bence de. Mümkün değil. Antrenmanı var bu işin.
1: Tabi haftada 3 tane de en azından antrenman yaptığını düşünüyorum Avrupa'da.
0: Ne olacak bu işin sonu?
1: Bu hiç sağlıklı bir şey değil abi. Eskisi gibi böyle 40'lı yaşlarını gören çok fazla oyuncu göremeyiz bence bu düzlemde.
0: %100 aynı kanaatteyim. Ya oyuncular bırakır zaten.
1: Bıkkınlık da gelir tabi. Burada hani senede 100 maç oynamak kolay bir şey değil. Eskiden böyle rakamlar yoktu ama abi, o da enteresan. Ne oldu da mesela bu maça dedardı, ben onu tam olarak idrak edemedim.
0: Takım sayısı yükseldi. Liglerdeki sayı da yükselince bu sefer fikstür bayağı sarkıyor. Avrupa enteresan oldu. Şampiyonlar Ligi, Kupa 2, Kupa 3.
1: Format değişti. Kupa
0: sayısı
1: arttı.
0: Kendi liglerinde kupa var.
1: İngiltere'de 2 tane var.
0: İngiltere'de 2 tane var. Vallahi nasıl olacak? Ben hakikaten o zaman da Dünya Kupası'nda geçen sene mesela yine hiç şey olmadı, dinlenemedi birçok kulüp.
1: FIFA Kulüpler Dünya Kupası diye bir çok özür diliyorum, zımbırtı çıkarttığı için FIFA, yani tamamen yalap şalap yapılmış, içinde Barcelona'nın olmadığı mesela bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası yapılır.
0: Enteresan değil miydi?
1: Ya bu tamamen reyting için yapılmış bir şey değil mi mesela? Orada Barcelona, Liverpool nasıl olmaz?
0: Bence öyle. Hatta o oyuncular çok mutlu olmuşlardır olmadıklarına.
1: Ya bir de şey var abi, kimse yani düzenli yapılan bir organizasyon değil, kupanın bir ağırlığı olduğunu düşünmüyorum. Bence birçok oyuncu umursamıyor kupayı mesela.
0: Dünya Kulüpler Şampiyonası devamlılığı gelir mi diye çok merak ediyorum.
1: Benim hafızamda kalan abi, FIFA canı sıkıldıkça yapıyor. Mesela Corinthians'ın 2012'de Chelsea'yi yendiği kupayı hatırlıyorum. Ondan sonra kim kazandı onu bile anımsamıyorum. Baksam evet. Şu an belki aklıma gelir ama yani mesela şöyle olsa, 2 yılda bir bu kupa düzenli yapılsa, çünkü kulüplerin FIFA sıralamasına göre alıyorlar ya.
0: Evet.
1: Orada insanlara bir motivasyon olsa ilk 20'ye girelim, kupaya katılalım, ama bir daha ne zaman olacak onu da bilmiyoruz. Belki 10 sene sonra olacak.
0: Takvimde yazmıyor değil mi şöyle?
1: Yok. Tamamen hasbelkader.
0: Yani kesinlikle bu artık 2 yılda bir olacak diye takvimde yok değil mi?
1: Henüz öyle bir açıklama yok tabii.
0: Çünkü sadece Amerika'ya bir şov olarak yapıldı o, değil
1: bu
0: mi?
1: Turnuvaya hazırlık olarak.
0: Bu turnuvaya hazırlık bir şov olarak yapıldı. Ondan sonra da ya da şu ülke ev sahibi burada yapılacak diye bir şey var mı?
1: Yok henüz hiçbir şey. Bir de gerek var mı abi mesela bu 60 maçlık maratondan bahsediyoruz. Zaten 2 yılda bir oyuncular ortalama Dünya Kupası, Avrupa Kupası ya da işte Copa Amerika, Dünya Kupası, Avrupa Kupası. Böyle zaten bir takvim varken bir de araya bunu sokup insanları iyice hayattan bezdirmeye gerek var mı mesela?
0: Bence yok. Kesinlikle yok.
1: Ya bir de bu kadar şey var abi, hani burada bizi dinleyen dinleyiciler üzerinde de söylüyorum, herkes için de, sadece sporcu da değil, futbolu çok seven bir insan da tiksindirirsin. Her şeyin belli bir dozu var. Doz aşımı olursa mide bulandırır.
0: Şöyle bir gerçek var. Maçı resmen ne yapıyorsun? Seçiyorsun izleyici olarak.
1: Hepsini izleme iştahı kalmıyor.
0: Artık gitmez. Canın sıkılır, izleyemezsin ki.
1: Burada abi ben şöyle bir şey düşünüyorum genel hayata da dair. Çok sevdiğin bir şeyi de çok fazla ya da çok kolay elde edersen kıymeti kalmıyor. Biraz ona hasret kalman lazım.
0: Aynen öyle. O psikolojiye her zaman katılırım.
1: Şey düşünüyorum mesela. Bazen aksilikler olduğu zaman kendimi şöyle telkin ediyorum. Her zaman her şey sürekli iyi gitse iyi şeylerin de kıymeti kalmayacak. Onu da ciddiye almayacağım. Bazen kötü şeyler
0: dünya değil. Böyle. Dediğin doğru.
1: O yüzden biraz es vermekte fayda var. 1,5 ay turnuva. Temmuz'da ortasında turnuva bitecek. Eleme maçları başlayacak. Biz yine hani hiç durmadan maç izlemeye devam edeceğiz. Hani bu kötü bir şey değil ama olayı mesleki değil de keyfi anlamda futbol izleyen insanlar için bir süre sonra baygınlık geçirtirecek
0: ya
1: yani.
0: Birçok insan o tarz maçları seyretmiyor.
1: İşte.
0: Biliyorum ben. Ya ne yapacak adam? Ya futbol tam böyle Dünya Kupası hariç ya da Avrupa Futbol Şampiyonası hariç, öyle bakalım, çok önemli turnuvalar hariç, yazın öyle oturup arka arkaya maçlar öyle bir oyun değil. Yaz tatili denilen bir gerçek var.
1: Herkes için.
0: Çocuklar, işte yazda imkanları olup gidenler, öyle bir gerçek var.
1: Yani
0: ya zaten kışı seyrediyorsun her hafta. Bir yere gitmiyorsan.
1: Her hafta hafta içi bile var artık Avrupa Kupası, evet, falan derken ya. O konuda bir açlığımız yok. Bir de şey var abi. Ne denir ona? Bunun biraz daha kapital kaygılarla, biraz daha para kazanmak için artık böyle bir sistem oluşturulduğunu düşünüyorum. O da yanlış bir yaklaşım bence.
0: Şu var. NBA'ye ara verilmiyor mu?
1: Veriliyor. Orada da 82 maç var bu arada normal sezonda.
0: Tabii biliyorsun. Ama bayağı bir ara verilmiyor mu?
1: Neredeyse Ekim sonuna kadar, Haziran'dan. NFL'de de öyle bu arada.
0: Ekim'de yaz ligi var ama kimsenin umurunda değil.
1: O da genç oyuncular biraz pratik yapsın diye. Zaten evet, bir kaygıları yok o konuda.
0: Düşün. Bayağı bir ara var değil mi?
1: NFL'de öyle abi. Ekim'de başlıyor, Şubat'ta bitiyor. Çok ciddi bir ara var. Amerikan futbolunda da mesela.
0: Ya bu yüzden Ekim'de başlayıp Şubat'ta bitiyor. Belki süre de fazla uzun değil dikkat ediyorsan.
1: 17-18 maç oluyor. NBA'de mesela 82 maç var diyoruz ama ona göre de bir es vermişler adamlara, senin dediğin gibi. Futbolcuları bu kadar hırpalamaya gerek var mı mesela?
0: O zaman bir es vereceksin. Ya mesela 2 ay, en azından 1,5 ay ya da 2 ay maç olmayacak. Özlemez misin?
1: Özleriz tabii. Sezonu iple çekeriz abi. Mesela şey var, 2024'te Avrupa Şampiyonası, Copa Amerika varken madem şimdi bu sene de Dünya Kupası var, geçen sene niye soktun o kulüpler Dünya Şampiyonası'nı araya?
0: Amerika'nın isteğiyle.
1: Ya benim
0: bir de çok büyük ödüller vereceğim dedim.
1: Para ödülleri cazipti ama oyuncuların yılgın tavırlarını gördük sahada. Onların da öyle bir kaygısı yok. Para onların cebine girmiyor nasıl ya.
0: Tabii canım.
1: Tam Amerikan spor sistemine dönüyor galiba futbol. Biraz da kapital.
0: Avrupa'da buna birileri dur diyebilir.
1: Ben sana UEFA'dan umutlu musun?
0: Hem UEFA'dan hem de kulüplerden ya da oyunculardan. Hatta oyuncular der ki yani biz o zaman maaşları düşürelim, bu maçlara gitmeyelim.
1: Burada
0: ya gelirimi düşürüyorum ben. Sözleşmem ama Mayıs'ta itibaren donar. Yeni sezonda Ağustos'ta başlarım.
1: Burada bir balık baştan kokar diyerek olayın sorumlusu olarak FIFA'yı ele alabilir miyiz?
0: Alırız.
1: Infantino.
0: Yani Infantino ve ekibi neredeyse ya şöyle söyleyeceğim, bu Dünya Kupası'nı 2 yılda bir yapalım bile dile getirdiler. O zaman Dünya Kulüpler Şampiyonası ne olacak diye sormuşlar. Cevap yok tabii.
1: Şeyi bekliyorum abi, burada iyi kazanç varmış diye. Bir kere Amerika'da, bir kere Suudi Arabistan'da, bir kere Katar'da öyle bir örüntü için alsınlar Dünya Kupası'nı. Onlar da rahatlasın, biz de beklemeyin. 2034'ün mesela yine Suudi Arabistan'da bu sefer yapılması bekleniyormuş.
0: Ya şimdi 2034'de zaman var.
1: Her şey olabilir tabii.
0: Tabii konjonktürü de biliyoruz değil mi?
1: Güncel olarak kolay değil.
0: Ya şu an itibariyle çok zor.
1: Hatta şöyle bir şey söyleyeyim abi, Eurolig'in de şimdi manasız bir şekilde yapmak istediği, onlar da biraz bu sisteme ayak uydurmaya çalışıyor. Şöyle bir süper kupa organizasyonu varmış Eylül ayında. Abu Dhabi'de düzenlenecekmiş mesela. Eylül ayında Abu Dhabi'de bu şartlarda organizasyonu nasıl düzenleyeceksin? Bir, iki, ne gerek var buna?
0: Bir de takımlar duruma bakarlar. Bunu kabul edebilirler mi? Ve kabul edilmesi pek kolay değil. Bu savaş tehlikesi ve savaş devam ettiği sürece Abu Dhabi'ye kim gidecek? Hangi takım gidip oynayacak onu?
1: Bir de Final Four'un da Abu Dhabi'de yapılması planlanıyor bu arada. Mayıs ayında.
0: Gelecek Mayıs'a kadar bayağı bir süre var.
1: O köprünün altından daha çok sulara karar bence.
0: Bence de.
1: Yani o Süper Kupa ile ilgili de şeyi söyleyeyim mesela. Aynı mentalite olduğu için basketbol konuşmak değil, orada bakış açısı üzerinde bir şey söyleyeceğim. Son şampiyon Olympiakos'u almışlar. Son finalist Real Madrid'i almışlar. Bu iki takım zaten oynadı. Bir daha niye iki takım karşı karşıya geliyor? Ondan önceki şampiyon Fenerbahçe'yi almışlar. Şey bu, işleyiş bu. Bir de Dubai Basket almışlar ev sahibi diye. Bu dört takım niye gelip bir arada turnuva oynuyor? Hiçbir mantığı yok.
0: Dubai Basket ne kazandı?
1: Vallahi hiçbir şey kazanmadı abi. Güzel bir Abu Dhabi'de Final Four düzenlediler geçen sene.
0: Evet, takım olarak ne kazandı?
1: Hiçbir şey kazanmadı.
0: Dubai'de yapabilirsin de başka baba bir takımı da alırsın oraya. Dubai Basket'te salonda tribünden seyretsin.
1: Panathinaikos al mesela.
0: Öyle değil mi?
1: Amaçsız abi, işte yapmak için yapılıyor yani. Tamamen gelir kaygısıyla yapılmış bir şey. Bu şeyde bu meşhur Birleşik Arap Emirlikleri Beyzi Havayolu şirketiyle öyle bir anlaşma yapmışlar ki sponsorlukla, ki bu arada bizim bu 15 sene orada isim sponsor olan firmanın 4 katını falan ödüyorlar. 2 senede bir Final Four orada düzenlenecek, Süper Kupa yapılacak. Yani bildiğin orada yaptıkları sözleşmeye para kazanmak için kafalarına göre organizasyon tertip ediyorlar.
0: Bu arada Beşiktaş'ın da Euroleague olayı önemli oldu Burak.
1: Evet.
0: Burada... Ya sadece bir yıllık kesin mi, bir yıllık yoksa uzayabilir mi süre?
1: Abi burada bir yıl C lisans olarak geçiyor bunlar. Orada kendi play'ine ya da playoff'a atarsan öncelik kazanıyorsun. Bir sene daha uzatabiliyorsun kontratını. Eğer bu play'in ve playoff potasının dışında kalırsan da yine Euro Cup şampiyonu eğer gelemediği takdirde önceliği sana veriyorlar lige katkılarına ötürü. Ama orada tabii iyi bir sezon geçirmen şart kendi garanti altına.
0: O zaman öyle bir takım kurmaları lazım.
1: O da biraz zor. Yani şu açıdan söylüyorum. Haziran'ın sonuna geldik. Avrupa'da büyük taşlar yerinden oynadı çoktan.
0: Yine de oyuncu ya da basketbolcu diyelim daha da geçire bulunabilir herhalde.
1: Burada önemli örnekler var abi. Geçen sene mesela Final Four yapan Valencia'nın en önemli 4 oyuncusu çaylaktı. Euroleague piyasasından alıp getirmediler. Doğru çalışırsan bir şeyler çıkabilir.
0: Bence Beşiktaş'ın koçu da gayet iyi.
1: Çok iyi bir koç.
0: Bu yüzden de seyirci desteği çok zor deplasman olacak Euroleague takımları için. İyi takım olursa.
1: Basketbol gelişim merkezinde oynanması planlanıyor abi. 12 kişilik bir kapasite olacak. Ben burada şeyi bekliyorum.
0: 12 bin kişilik değil mi?
1: Partizan'da Kızıl Yıldız'daki gibi Beşiktaş'ta da biraz daha basketbol seyircisi futboldan geldiği için orada biraz daha yaklaşım farklı, salon sporu gibi değil. O Kızıl Yıldız Partizan gibi bir atmosfer olabilir orada.
0: Olabilir. Bu yüzden de bir play'in yaparsa çok muazzam olabilir.
1: İlk sezon için çok başarılı olur bence de. Ki fena bir bütçeyle de gelmiyorlar anladığım kadarıyla.
0: Bana ve iyi bir sponsor bulunacağı, sponsorlar bulunacağı söylendi.
1: Muhtemelen iyi hazırlıklar yapılacaktır. Bakalım Avrupa basketbolunun en tehlikeli şey nedir biliyor musun abi? Bu genelde çok dile getirilmez, hoş bir şey değil ama. Yani çok da bu bir itham olmadığı için rahat konuşuyorum. Menajer kapanına düşmeyeceksin. Çok tehlikeli.
0: Bu bütün sporlar için öyle.
1: Futbolda da öyle tabii.
0: Ya bütün sporlar için söyleyebiliriz bunu. Takım sporlarında öyle.
1: Jorge Mendes'ten bahsediyorduk. Mesela Avrupa'da da Mişko Rajnatovic diye Beo Basket diye bir şirket var.
0: Evet.
1: Yani Beo Basket'le iş yapan takımlarda Beo Basket'in genelde 4-5 tane oyuncusunu görürsün. Galatasaray'da bu yüzden bir tane sportif direktör ayrıldı bir ay önce. 5 tane oyuncuyla ön anlaşma yapıldı. Hepsi 30 yaşının üzerinde, geçmişte sakatlık yaşamış oyuncular. Burada menajer bağlantısına duyduğum kadarıyla rahatsızlık olup yollar ayrıldı mesela. Bu Tonga'ya düşmemek lazım.
0: Kesinlikle öyle.
1: Devam edelim abi. Bakıyorum reklamımız var mı diye bir yandan, göz göze geliyorum. Galiba şu an iyiyiz. Yarış aramız var ilerleyen dakikalarda ama araya bir şey sıkıştırabilir miyiz diye bakacağım. Maçları kısa kesmemek adına bir iki mesaj alalım istersen abi reklama kadar. Ben Hüseyin Mecit Ahmet Öz Ölçer'le alakalı bir şey almış ama devrik bir cümle olmuş. Ahmet abi yakında dönecek diye ümit ediyoruz.
0: Tabii. İzinde şu anda.
1: Cümleyi tam anlayamadım ama izni bitecek herhalde yakında Ahmet abinin. Şu an bir sıkıntısı yok. Ercan abi hoş gelmişsiniz. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar. Tüm çalışanlara kolay gelsin. Radyo spor çalışanlarına. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin.
0: Amin, teşekkür ederiz.
1: Hep iyi insanlarla karşılaşırsınız. Umarım Galatasaray kimleri alıyor, iyi ki varsınız demiş. Vallahi bir John Duran söylentisi var abi. İstersen kısaca.
0: John Duran'ın dışında şu anda net bir hamle yok.
1: Görünen o. Bir yarış aramız varmış abi. Dilersen ona gidelim, sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz sevgili Ercan abiyle. İstersen bir iki mesaj da alıp maçlara öyle dönelim abi. İlginç bir mesaj çünkü şu anda gözümün önüne geldi. Beşiktaş büyü yaptı. Kendi oyuncularımızı ve transfer yetmek istediklerimizin hepsini eledik. Bugün de Senegal'e başarılar, Belçika'yı da elettireceğiz demiş bir dinleyicimiz.
0: Evet, Trossard konuşuluyor Beşiktaş için.
1: Evet.
0: Trossard da Beşiktaş'ın oyunun içinde bence iyi bir ucum aklı olur alınırsa.
1: İhtiyaç var.
0: Kesin var. Ya bizim ligde de ben bayağı iş yapabileceği kanaatindeyim.
1: Abi teknik kapasite olarak sanki Trossard bizim ligde yürüyerek skor katkısı yapabilir gibi hissediyorum. Zaten çok süratli bir oyuncu değil ama.
0: Değil, fakat şöyle bir özelliği var. Oyun zekası çok iyi bence.
1: %100 katılırım ve 10 numara oynatabilirsin. Sahte forvet oynatabilirsin. Sola atabilirsin. Hani rotasyon yapman gereken durumlarda da faydalı bir isim olabilir.
0: Her zaman iş yapabilir.
1: Bugün Senegal'liyiz o zaman. Devam edelim. Bolu Mengen Baba Hızır Köyü'nden Uğur Pekşen. Sevgiler, Ercan abiye de selamlar.
0: Çok teşekkür ederiz, sağ olsun.
1: Bir sezonda Harry Kane 61, Erling Haaland 51 gol atıyor. Bizimkilerde de 15 gol atan adamın forvetliği peşinden koşuyoruz. Ayrıca adam lig başlamadan sakatlanıyor. O kadar da gol atmasını beklemiyoruz ama hiç değilse sakatlanması. Kime isnaden söylendi acaba bu?
0: Muriç değildir herhalde. Ne?
1: La Liga'da 23 gol atan Vedat Muriç'e bu ifade bana çok geçmedi ya.
0: Bana da. Bilmiyorum, isim aklıma gelmedi.
1: Burada gizli özne çok düşündürücü. Şimdi şeyi düşünmek lazım. Haaland'ı Mallorca'ya koysan 51 gol atacak mıydı mesela?
0: Mümkün değil.
1: Yani ya da Kane'i.
0: Mümkün değil.
1: O yüzden bence haksız eleştirilere girmeyelim. Bursa'dan taksici Serhat, iyi yayınlar Burak Bey. Ercan abiye de selamlar, sevgiler.
0: Teşekkür ederiz.
1: Otomotiv firmalarında bir dakikada bir araba üretimiyle insanı insanlar yerini robotlara bıraktı. Futbolda da keyiften endüstrisel futbola geçildi ve daha sıkıcı bir hale geldi demiş.
0: Bazı maçlar hariç katılmak mümkün değil.
1: Yani genel futbolun yönetilme şekli maalesef biraz buna doğru
0: gidiyor. Maalesef.
1: Bakalım. Maçların çoğaltılması bence para nedeniyle yapıldı demiş bir dinleyicimiz Mustafa Özdil. Hemfikiriz bu konuda herhalde.
0: Maalesef para.
1: Mesajları okur musun diye özel bir rica gelmiş dinleyicimizden. Mesajına bakalım. Hakan Yılmaz. Selamlar, iyi yayınlar. Ben Hakan. Ercan abinin Norveç ve Meksika tahminleri tuttu. Acaba İngiltere ve Belçika maçları için ne düşünüyor? Sürpriz bekliyor mu yoksa hatasız devam ederler mi demiş.
0: Ben İngiltere'nin her maçında sürpriz beklerim. Ne olacağı belli değil çünkü İngiltere'nin. Onu söyleyeyim.
1: Erken gol yarısı için rengi değişebilir.
0: Değişebilir. Fakat İngiltere'nin kadrosu da bayağı üstün.
1: Fransa'dan sonra en iyi kadro bence turnuvadaki.
0: Bence de. Bravo. Ama o maç için kesin bir şey söyleyemem.
1: Yani burada Kongo'nun erken bir gol bulması işleri değiştirebilir.
0: Belçika'nın Senegal'den daha tecrübeli olduğunu söyleyebilirim.
1: İsim isim bakınca tabii.
0: Ya o tecrübe, bir de bu turnuvada en önemli mevkilerden biri kaleci.
1: Courtois var.
0: Dünyanın en iyi kalecilerinden biri Belçika milli takımının formasını giyiyor.
1: Öteki tarafta da Senegal'de Edouard Mendy'nin durumu şüpheli, oynamayabilir akşam. Bu da belirleyici olabilir abi.
0: Olabilir. Ya Belçika'nın tecrübesi ama İngiltere'nin bundan sonra tek maçlarda, İngiltere kaç turnuvada penaltılarla elendi biliyorsun.
1: Ve son Avrupa Şampiyonası finalinde de son maçta gitti mesela.
0: Ya o yüzden Hollanda da öyle. Gitti zaten Hollanda. İngiltere'de elenip gidiyor.
1: Burada abi Paraguay bence herkese bir ibret alem olmuştur. Herkes bundan sonra daha dikkatli olacaktır diye düşünüyorum.
0: %100.
1: Hiç kimse rahat bir şekilde...
0: Ben Tuchel'in ama çok kontrollü oyun yapısının Demokratik Kongo maçında bile devam edeceği kanaatindeyim.
1: Andorra maçında biletti abi. Rakip seçici, o konuda rakip seçici.
0: Evet, Andorra maçı 2-0 bitti. Millet 5-0, 7-0 bekliyordu. Böyle tahminler vardı. Bu yüzden ben büyük bir ihtimalle Tuchel'in o takıma dikkatli olacağız, sistemi bozmayacağız maç toplantısında bunları söyleyeceğine eminim.
1: Bir kalite standart var, her maçta aynı şeyi anlatıyor, sağ olsun. İyi yayınlar İstanbul'dan Ferşat. Ercan abiye sormak isterim. Bu yeni kurallar bizim ligimizde bu sene uygulanacak mı? Ağzı kapatıp konuşma kısmında özellikle çok merak ediyorum. Bir de bizde futbolculara kalk kalk diyebilecek cesarete sahip bir hakem var mı demiş.
0: Zor o. Ya her hakem onu yapamaz zaten de. Biz genelde uygulanıyor. Ya UEFA tarafından açıklanırsa. Çünkü Avrupa'da Şampiyonlar Ligi de başlıyor. Ön elemeler başlıyor. Kupa 1, Kupa 2. Ben uygulanacak gibime geliyor. Tabii net bir açıklamayı bilmiyorum.
1: İlk sorudan bak hiç soru işareti yok bende. Ağzını kapatma kısmını merak ediyorum diye. Bizde gayet haymazlık var zaten. Oyuncular rahat rahat birbirine hakaret edebiliyor. Hakem hakaret edebiliyor. Biz
0: ağzını kapatmadan konuşsa İspanyolca zaten yine bir şey olmazdı. Değil mi?
1: Orada belki de hiçbir kötü bir şey söylemedi. Bilmiyoruz ki.
0: Bilmiyoruz.
1: Yani o da ilginç. Bakalım. İyi yayınlar. Futbolla ilgili söyleyecek hiçbir şeyim yok. İyi ki varsınız. Ercan abiyi çok seviyoruz. Sergen attı şampiyonluk geldi hala kulaklarımızda demiş.
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olsun.
1: Vedat Muriç Lazio'da 2 gol attı. Bu arada bu Vedat Muriç ile alakalıymış bu Kane ve Haaland benzetmesi. Muriç'in gol ortalaması sezonluk 10-12. Muriç'ten bahsediyorum demiş. Evet. 10-12 dediğiniz zaman Serie A ve La Liga. Onu bir altını çizmek lazım. Biz o standartlarda bir lige sahip değiliz.
0: Biraz bizim lig daha yüksek. Bu sene de gol krallığında ikinci oldu.
1: Yani Mbappé'nin arkasından bu
0: arada. Ve küme düştü Mallorca. Düşün.
1: Şöyle bir şey söyleyeyim abi. İspanya liginde Konferans Ligi'ne katılım hakkı elde eden Etafe bu sene 38 maçta 32 gol attı. Vedat Muriç küme düşen Mallorca'da 23 gol attı.
0: Düşün.
1: Demek ki o
0: çok
1: kadar
0: iyi bir örnek verdin.
1: La Liga'da gol atmak demek ki o kadar kolay değil.
0: Değil.
1: İyi yayınlar Burak Bey. Ercan abiye selam. Ben İstanbul'dan Hakkı Akman. Fenerbahçe hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Teşekkür ederim. Sizleri seviyorum.
0: Fenerbahçe tabii sezonu açtı. Şimdi bir hem Avrupa'ya hem hazırlık maçlarına önce bakacağız. Fenerbahçe'nin kadrosu geçen sene şampiyonluğa oynadı. Kadro. Bu kadro zaten bunu oynayabilir. Bunu gösterdi.
1: Eksiden biri yok.
0: Mutlaka yine bir arayışlar devam edecektir. Belki ayrılanlar olabilir. Ama ben yine şampiyonluğun kuvvetli adaylarından biri olarak görüyorum.
1: Doğal olarak.
0: Doğal olarak tabii ki.
1: Merhaba. Az önce söylediğime bir tepki gelmiş abi. Trossard yürüyerek gol atar dediniz. Her sene böyle büyük umutlarla yorum yaparak beklentiyi çok yukarı çıkarıyoruz. John Duran Dosimhen'i geçer dendi. Sonuç ortada. Ayrıca Vedat Muriç bir aydan fazla sürebilir sakatlığı için. Diyorlar Fenerbahçe acaba baltayı taşa mı vurdu demiş. Burada çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Geçen sene burada bana çok tepki gelmişti. Bir programda John Duran'ın ben başarılı olmayacağını düşündüğümü söylemiştim. Çünkü
0: evet.
1: Kariyeri boyunca en iyi döneminde bile çok sorumluluk almamış, disiplin problemleriyle ön plana çıkan ve hazır bir golcü değil, henüz 21 yaşında, tecrübe olarak da problemleri vardı. Olmayacak dedim diye linç edilmiştim. Bugün aynı yerden mesela başka bir eleştiri gelmiş.
0: Trossard'da şampiyon Arsenal'in oyuncusu.
1: Şampiyonlar Ligi finalinde oynadı abi ilk 11.
0: Evet, ben futbol aklı olarak çok iyi diyorum. Faydalı olacak.
1: Ben de yürüyerek skor katkısı verir söyleminin arkasındayım bu arada. Premier Lig'de yapıyorsa burada herhalde bir şekilde yapar diye düşünüyorum.
0: Yapması lazım.
1: Bu arada Vedat Muriç'in anladığım kadarıyla bir durum hamstring. Bir ay dendiğine göre birinci derece bir yırtık olabilir.
0: Ya belki oyuncunun tabii kuvvetli bir bünyesi var ama Vedat Muriç'in. Çalışmalara daha önce de başlayabilir.
1: Daha da Fenerbahçe'nin vakti var. Bir de dediğim gibi güzel kura çektiler abi Şampiyonlar Ligi elemesine. Yani o ilk maçı bir şekilde Vedat'sız da kurtarabilir Fenerbahçe.
0: Kurtarabilirler.
1: Ercan abiye sorum. Bu sene Beşiktaş'ın mı işi zor, Fenerbahçe'nin mi? İyi yayınlar demiş Refik Keskin. Belki Galatasaray'ın da zor olabilir. Bilemiyoruz ki, daha çok zaman var.
0: Zaman var. Ama kağıt üzerinde söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin kadrosu daha az oyuncuya ihtiyacı var.
1: Hazır bir takım.
0: Onu söyleyeyim. Beşiktaş'ın ya yani 7 oyuncu alacak deniyor. Belki bu 8 de olabilir. Beşiktaş'ta daha tabii ki diğer teknik direktör geldi. Beşiktaş'ı bekleyeceğiz, göreceğiz.
1: Bir de burada şey vardır abi, en temelinde atanına tutanın iyi olacak diye. Şu an Beşiktaş'ın hem golcü hem kaleci arıyor olması bile zaten hani daha müşkül durumda olduğunu gösteriyor.
0: %100 öyle ya. Vlahovic ile Nübel mi yoksa başka isimler mi, bunu göreceğiz.
1: Nübel'in hakkında genel bir yorumun var mı abi? Lahoy çok konuşuldu, herkes konuşuyor. Nübel biraz daha Türk futbol seyircisi için kapalı kutu. Hani Stuttgart Fenerbahçe maçlarında falan izleyenler oldu ama.
0: Ben Nübel'in sakin ve arkadaşlarını rahatlatacak bir tarzı olduğunu söyleyebilirim.
1: Stuttgart'ta ben de beğendim. Sebastian Hönes'in sisteminde kalede güven veren oyuncular.
0: Alman milli takımının şu anda kadrosunda.
1: Onlar da
0: Dünya Kupası'ndaydı.
1: Onlar da elendi.
0: Evet.
1: Yani enteresan, Beşiktaş'ta adanılan her oyuncunun bir şekilde turnuvaya veda etmesi.
0: Evet, onlar da elendi.
1: Vallahi Arjantin şampiyon olsun istediğim için acaba ajans tarafında bir Beşiktaş Mbappe haberi yapsam mı diye düşündüm bir yandan da, ama bakalım, devam edelim. Son 2-3 mesajımızı alalım, sonra maçlara dönelim abi istersen.
0: Hay hay.
1: Dünya Kupası'nda Fransa Arjantin gibi gözüküyor turnuvanın ilerleyen kısmı. Bir nevi rövanş olacak gibi, hala transfer yapmamasını nasıl yorumluyorsunuz takımların demiş Ercan abi diye eklemiş.
0: Dünya Kupası olduğu için birçok kulüp oyuncularını beklemeye almıştır Dünya Kupası'nda olan, devam eden. Ve ona göre fiyat politikası belirleyecekler. Hangi oyuncuyla konuşulursa konuşulsun mutlaka bu kupanın bir etkisi var. Bu yüzden bir transfer yapmak kolay değil şu anda. Onu söyleyeyim.
1: Bir de burada şey de var abi, transfer yapmadan hali hazırda maç oynayan oyuncular için sakatlık riskini de bir göz önünde bulundurarak biraz orada acele etmemekte fayda var bence.
0: Tabii ki.
1: Fransa-Arjantin konusunda ne dersin? Burada iki farklı soru.
0: Yani böyle final yoluna doğru giderken ben bir maçlara baktım. Brezilya hep elenmeden giderlerse Brezilya-Arjantin yarı finali var.
1: Çok fena.
0: İkisinden biri gidecek.
1: Burada mesela bir Arjantin...
0: Ya Fransa Arjantin mi diyorsun? Brezilya Arjantin mi var?
1: Burada şey düşündüm abi, Arjantin daha iyi oynuyor ama Scaloni'ye nazaran da orada Ancelotti daha korkunç bir figür açıkçası.
0: Ancelotti böyle maçların uzmanlarından biri. Tek maçların, eliminasyon.
1: Japonya maçında konuşuruz, gördük bir örneğini, bir aramız varmış abi, istersen bir reklama gidelim, sonrasında devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, kaldığımız yerden devam edelim Spor Kazanı'na. İstersen maçlara dönelim abi.
0: Dönelim.
1: Brezilya Japonya ile başlayalım. Diğer maçları da konuşacağız. Almanya Paraguay ile girmiştik. Brezilya iyi gözüktü. Japonya iyi dayandı. Son dakika Martinelli 2-1 ile maçı Brezilya'ya geçirdi.
0: Şimdi arada kalite var.
1: Bariz.
0: Bunu kabul edelim. Japonya'nın oyunu iyi oynamak istemesi, temposu, bunlar hep kayda değer, alkışlanacak görüntüler. Fakat arada kalite farkı var. Maçın ikinci yarısında Japonya ortaya hiçbir şey koyamadı.
1: Bittiler.
0: Bence bittiler.
1: Yine de takdir ediyorum abi mücadelelerini. Yani çok iyi bir grup aşaması. Üzerine zor bir kura çektiler. İlk yarıda bir şekilde baş kaldırmaya da çalıştılar Brezilya'ya.
0: Ki onlar Hollanda'ya da attıkları golle mücadele 2-2 sona erdi.
1: Kafa gol attılar bir de. 1.90 boy ortalama, evet. Hollanda savunması.
0: Ancelotti'nin, dikkat ettiysen, oyun sistemine ısrarla topun yükseldiğini gördük Japonya ceza sahasında. Çünkü kafa topunda Japonya savunması karşılamada başarılı değil.
1: Burada tabii takımın boy ortalamasının kısa olması da bir etken. Ancelotti'nin burada iyi çalıştığını da gördük dediğin gibi.
0: Ancelotti ve ekibi bence çok iyi çalışmışlar. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim.
1: Burada pazartesi de konuştuk ya, yani göze çok hoş gelir gelmez ama Ancelotti ve Tuchel gibi teknik direktörler bu gibi turnuvalarda çok tehlikeli. Onu gördük.
0: 1.90 dakika uzatma ve penaltılarda bu isimlere dikkat etmek lazım. Ya bence bunu başaran nadir teknik direktörlerden, öyle söyleyebilirim.
1: Brezilya tur atlayan taraf oldu Japonya eşleşmesinde. O rakibi de belli oldu bu arada. Dün Titanların Savaşı demiştik bu arada bu maç için öncesinde. Norveç Fidiş sahilini 2-1 geçti. Haaland'ı yalnızlaştırmaktan bahsettik. Haaland yine çıktı, golünü attı.
0: Bayağı hayalet oyuncu konumuna düştü değil mi?
1: İstediklerini uyguladılar aslında.
0: Onu uyguladılar. Bunu başardılar. Hatta Haaland gol vuruşu yaparken acaba dedi gol olmayacak mı diye bir hamlesi var biliyorsun.
1: Orada dokundu. Topa topu yavaş yavaş süzüldü zaten, aynen.
0: Tabii kalecinin onu anlayamaması Haaland için çok büyük bir avantajı oldu. Yine de attı golünü. Gollerini atmaya devam ediyor. Makine çalışıyor, gol makinesi.
1: Yalnız insan çok tehlikelidir abi. Bu dışa vurumu bazen böyle olabiliyor.
0: Değil mi?
1: Çok yalnız bırakılmadı. Dün gördük yani. Haaland'ın ısı haritasına bakıyorum abi. Haaland'ı gerçekten yalnızlaştırmışlar. Bak, pas istatistiklerine bakayım mesela, maç boyu neler yapmış diye. Sadece abi rakip ceza sahası içerisinde 4 kere topla buluşabilmiş. Burada kaçırdığı pozisyon sayısı kaç biliyor musun abi? Haaland gibi bir golcünün. Sadece 1. 2 pozisyona girebilmiş maç boyu. Demek ki fil dişi işini aslında iyi yapmış.
0: Bayağı iyi yapmış. Ben Agbadu'yu da beğendim. Onu söyleyeyim.
1: Bir 5 milyon koydum üzerine.
0: Ya olabilir. Fakat şu var. Agbadu'nun yanında kontrollü oyuncu olduğu zaman Agbadu bayağı iş yapabilir.
1: Dün Kosono da fena gözükmedi.
0: Yani bunu bir kez de gözümüzde görmüş olduk.
1: Transfer çalışmaları için Beşiktaş'a bence de güzel bir referans olabilir dünkü tablo.
0: Olabilir. Ya Agbadu tamam. Bu takımda oynar. Net ve rahat. Bunu görmüş oldum ben. Ama yanındaki oyuncu önemli.
1: Yanındaki oyuncu bu arada şey dediydi Kosono, hani biraz daha dengeli bir stoper olmasına rağmen çabuktu da mesela. Orada Agbadu'nun fiziksel zafiyetlerini de kapatacak bir stoper tandemi vardı. Güzel gözüküyordu.
0: Evet. Ya mesela Beşiktaş'ta Emirhan çabuk bir oyuncu.
1: Sakarlı olmasa bence oraya direkt yazılır aslında.
0: Ama çok hata yapan bir oyuncu.
1: Burada stoper seçiminin çok doğru yapılması lazım. Beşiktaş mesela bu konuda senelerdir muzdarip. Calo'dan çok beklediğini alamadın kötü olmamasına rağmen.
0: Evet.
1: İşte yine benzeri şekilde Udokay seneler önce aslında bazı futbol akılları veto etmesine rağmen getirildi. Hala gönderilmeye çalışıyor. Bir katkı alamadın çok fazla. Nokta atışı yapmak lazım artık bence.
0: Bayağı acele etmemek de lazım. Transferdeki en büyük handikap o. Acele etmeyeceksin.
1: Vakit var önünde Beşiktaş'ın. Yani şey, Midland maçına bugün gelse zaten transferin yetişmesi yine kolay olmayabilir. Kampa katıldı etti falan. O yüzden gerçekçi olmak gerekiyor. Bence çok acele işe şeytan karışır, hiç gerek yok.
0: Evet, koca bir sezon var önünde.
1: Dün Norveç için neler söylersin? Abi, fil dişinden konuştuk. Onlarda da senelerdir sol bak kendine birlikte büyüyen bir milli takım var. Oyuncular gençti. Haaland'lar, Ödegaard'lar.
0: Ya şöyle bir gerçek var. Norveç savunma ortası problemli. Hatta Haaland'ın maçtan sonra yaptığı bir açıklama var. Şöyle diyor, Brezilya karşısında çok yüksek bir şansımız yokmuş gibi geliyor bana dedi.
1: Bu takımı kamçılamak için yapılmış bir açıklama mı abi, yoksa öz eleştiri olarak mı bakıyorsun?
0: Ben öz eleştiri olarak şöyle bakıyorum. Savunmalarının ortası ağır. Dikkat edersen Norveç'in.
1: Östigard, Hayer, Hegem dün oynayan, bunlar biraz ağır oyuncular tabii.
0: Ağır oyuncular. Brezilya'da Vinicius, sonra diyelim ki Endrick,
1: Rafinha.
0: Bunlar önemli oyuncular değil mi?
1: Önemli, birebir de adam eksiltebilen hızlı da oyuncular.
0: Sıkıntı ve tehlike meydana getirebilirler.
1: Burada mesela hani Norveç'in fiziksel avantajlarından bahsettik ya, buna karşın Brezilya'nın da savunmakta oldukça fizikli. O Gabriel Marquinhos ikilisi şu an turnuvanın en iyi stoper ikililerinden biri bu arada, net şekilde.
0: Ben çabukluklarını da beğeniyorum.
1: Çabuklar, teknik kapasite var, fiziksellik var. Şu an herhalde Upamecano, Saliba ile birlikte en iyi stoper tandemi, evet, bu turnuvada.
0: Topu oyuna sokma. Müthiş bir şey bence.
1: Brezilyalı stoperlerin de busu meşhurdur abi ya. Bak şu an bakıyorsun işte Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi finalistinde şefi Brezilyalı. Öteki finalist Arsenal, evet, şefi Brezilyalı. Şimdi ikisi birlikte oynuyor. Yani Norveç'in artı yönleri Brezilya'ya karşı çok işe yaramayabilir söylemine katılıyorum.
0: Ben de katılıyorum.
1: Eşleşme olarak heyecanlandırdım seni. Burada hani ne bileyim Brezilya fil dişi falan olsa herhalde daha iyi olur muydu? Çok bir şey fark etmezdi herhalde.
0: Pek sanmıyorum. Yani fil dişi iyi takım, elinden geleni yaptı ama buraya kadar.
1: Bu kadar geldi elinden.
0: Evet.
1: Devam ediyorum abi, dün yine bu arada sana bir mesaj gelmiş, onu da çok kısa paylaşmış olayım. Sevgili Ümit Alaca yazmış, iyi yayınlar Ercan Bey'in maç anlatımlarını çok özledik diye.
0: Teşekkür ederiz sevgili Ümit Alaca'ya, çok sağ olsun.
1: Devam ediyorum. Fransa İsveç'i çok rahat güle oynuyor, zorlanmadan. Bazen vites düşürerek, bazen arttırarak 3-0 geçti.
0: Ben İsveç'in maça başlangıcındaki agresifliği anlayamadım. Dün maç başladı ya, kayarak müdahaleler, faullü tehlikeli hareketler. Bana biraz garip geldi Burak.
1: Burada şeyi anımsıyorum abi. Biz basketbol oynarken mesela bazen rakip bize nazaran çok dişliyken ben özellikle faul yapardım karşımdaki oyuncuya. O da şey tabii, mental olarak karşındakini biraz yıpratmak.
0: Ama Fransa yıpranmaz.
1: Programa girmeden onu konuşmuştuk ya. Evet. Bunu bizim milli takımımıza yapsan, Almanya'ya dünkü yapsan oyuncular bence çok illalla edip maçtan düşebilirdi ama Fransa'daki oyuncuların umurunda değil.
0: Çok değişik bir kadro. Yedek kulübesi de dahil. Hatta turnuvaya alınmayanlar da dahil. Kadroya alınmayanlar. Ben Fransa'nın böyle bir şey yapacağını hiç tahmin etmiyorum.
1: Ya oyuncuların mental olarak dirayeti şey gibi, Bruce Lee gibi. Yani çivili yatakta falan yatıyor olabilirler. Öyle zannediyorum.
0: Olabilir.
1: Yani İsveç bir şey denedi. Biraz da sert yaptırarak
0: kıldırma politikası. Evet, elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız dedi Potter maçtan önce. Bayağı esasında havaya girmişler. Öyle başladı maç. Fakat sonra karşılarında çok büyük bir güç var. Bu turnuvanın Darth Vader. Öyle diyebiliriz.
1: %100. %100. Yani Fransa'ya karşı çok bir şey yapmak çok İsveç ayarında bir takım için mümkün değildi. Dün hiç davarlık gösterdiklerini düşünmüyorum. Yani bu oyuna yaklaşımları, sertlikleri bir kenara, futbol anlamında Fransa istediğini kısa sürede aldı, bitirdi maçı.
0: Bu İshak düzelir mi?
1: Abi İshak'ı ben şeye çok benzetiyordum bu arada. Çok üzgünüm o yüzden kariyerinin bu noktaya gelmesine. İşte topu taşıyabilmesi, dribling kabiliyeti, uzun ince bir golcü olması. Thierry Henry'yi bana çok anımsatıyordu. Çok üzüldüm.
0: Ama öyle bir oyuncu değil.
1: Henry gibisi yok tabii.
0: Ya yani öyle bir oyuncu değil. Sonra Gökereş uzun süre kalır mı Premier Lig'de?
1: Ben şöyle söyleyeyim abi, bir fırsat gelirse Arsenal daha iyisini alır.
0: Bence de alır. Öyle gözüküyor. Ya İshak Liverpool'da uzun süreli kalır mı? O bile bir soru işareti bence.
1: Ya sağlık durumunu toparlarsa belki, bence İshak potansiyel olarak biraz daha Gökeres'in üzerinde bir oyuncu ama Gökeres yani biraz sanki abartılıyormuş gibi geliyor artık bana.
0: Bana da.
1: Turnuvada istatistiklerini de söyleyeyim abi sana. Yani bu arada Tunus'un olduğu bir gruptalardı. O da aldatmasın, gol attıysa. 1 gol 2 asist turnuvada. Bu adam Arsenal'la şampiyon. 75 milyon euro yatırım yapılmış bir golcü. Bu bence korkunç bir istatistik.
0: Başarısız.
1: Ya burada Haaland'ların, Messi'lerin, Mbappe'lerin 5-6 gole çıktığı bir yerde takımının bu kadar merkez oyuncularından biriyken böyle bir istatistikle bitirmen bence de başarısız. Orada evet. Şeyi beğendim abi. Ayari diye bir orta saha oyuncusu var Brighton'da.
0: Fena değil. Bir de İsveç'te 7 numara genç oyuncusu.
1: Elanga.
0: Fena bir oyuncu değil o da.
1: Onun da şöyle bir olayı var abi. Yanlış hatırlamıyorsam Nottingham Forest'ta müthiş bir sezon geçirdikten sonra geçen sene 60 milyon 70 milyon civarında Newcastle United aldı. Geçen sene skor katkısı bile yapamadı neredeyse.
0: Evet.
1: 3 gol 1 asistle bitirmiş sezonu.
0: Ya esas bir isim geldi aklıma. Valtemade.
1: Çok büyük hayal kırıklığı. Yarışımız varmış abi. Voltemade biraz konuşulmaya değer bir şey. O yüzden reklamdan sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerle birlikteyiz. Ercan abiyle bir isim ortaya atmıştık. Üzerine tabii biraz konuşmak gerektiği için araya önce bir gidelim dedik. Nick Voltemade 95 milyon euroluk, aynı zamanda 1.95'lik bir golcü müsveddesi.
0: Ya bu kadar kötü bir performans. Ben inanamıyorum. Newcastle United nasıl 95 vermiş? İngiltere'de de biliyorsun böyle çok hatalar yapılıyor.
1: Meblağ büyüyor İngiltere'den bir takım istediği zaman oyuncuyu tabii.
0: Büyüyor tabii. Yani ben biraz enteresan görüyorum sen.
1: Abi ben şöyle bir şey tespit ettim. Geçen hafta da konuştuk. Bundesliga'dan Premier Lig'e giden topçular olmuyor.
0: Bir türlü olmuyor, evet.
1: Wirtz, ilk döneminde Havertz, Füllkrug denendi, olmadı. İşte bakıyorum başka kim var diye. Yani Frimpong gitti, Alman olmamasına rağmen milli takımı almadılar mesela. Bundesliga'dan İngiltere'ye giden oyuncular nedense olmuyor.
0: Ben de şaşırıyorum.
1: Benzer dedikler. Tempolu aslında ikisi de. Premier Lig daha sert bir lig bu arada. O başka bir şey tabii ama.
0: Arayı şöyle değerlendirelim bence. Bundesliga o kadar sert değil.
1: Daha küçük bir var.
0: Ve Premier Lig'de bazen tempo çok yükseliyor. Üst düzey takımlar var ya, ilk 5 içinde yer alan. Aha. Onlarla zaten karşılaştığında bayağı yıpranıyorsun.
1: Düdük toleransı da çok yüksek bu arada. Spor sert de oynanıyor sadece.
0: Bundesliga'da yok o.
1: Evet.
0: Tolerans yok. İkili mücadelelerde hakem hemen faulü veriyor. Ama Premier Lig'de oyun devam ediyor, bırak.
1: Olmuyor Premier League Bundesliga denklemi. Yani Voltemade de
0: bunlardan. Kalecilerde de dikkat edersen kornerlerde bayağı Almanlar kızdı. Ya dediler, İngiltere Premier Ligi'ni hakem seyretmiyor mu? Hani Almanya'nın ağlara giden faul olan bir golü vardı. Bayağı kızdılar, itirazlar.
1: Klopp'un bir açıklaması var.
0: Klopp'un da açıklaması var. Ama Premier Lig'de dikkat et, devam ediyor oyun. Fakat Şampiyonlar Ligi'nde faul veriyorlar. O yüzden de o korner, ya faulle karışık olan korner taktikleri Şampiyonlar Ligi'nde de iş yapmadı.
1: Klopp açıklamasında tam söylediğin şeye değindi bu arada abi. Eğer Almanya'ya verilen gol iptal olması gerekseydi Premier League'de Arsenal şampiyon olamaz dedi duran toptan bulduğu gollerle.
0: Evet. Ya benim aklıma da o geldi.
1: Bunun bir standartının olmaması çok kötü abi. Bu kadar yoruma açık bir şey midir mesela hakem nezdinde?
0: Ya kale sahası içinde kaleciye yapılan faullere çok dikkat ediyorlar. Ya çünkü kalecinin hakimiyeti topu çıkıp almak istiyor. Orada kaleciye şarj yaptığın anda hemen dengesi bozuluyor. Normal şarj diye bir şey var mı? Var. Ama bu normal şarjı ayırt etmen lazım. Normalden faule doğru olay evriliyorsa faullü harekete.
1: Hemen virgül koyacaksın.
0: Hemen virgül ve düdük. Çalıyor, faulü veriyorlar.
1: Bu özellikle Arsenal'ın mesela West Ham maçında attığı golde de çok fazla konuşuldu. Kaleciye müdahale eden ziyade kaleciyi perdeleyen çok fazla var.
0: Çok.
1: Kalecinin açısını kapatan, kaleciyle sırtıyla temas kuran bir şekilde. Yani darbeli değil ama kalecinin orada...
0: Ya şimdi esas taktik faul yapmadan perdeliyorsa o zaman tamamdır, golü attın demektir.
1: Bana hiç etik kalecinin, gelmiyor abi.
0: Kalecinin yapacak bir şey kalmıyor orada.
1: Bana hiç etik gelmiyor abi.
0: Ama perdeliyorsa faul yok.
1: Temas yok tabii.
0: Perdeleme var. Ya futbolun içinde bu taktikler var.
1: Ki duran toplardan işte Arsenal örneğini verdik yani ne kadar bu sene fark yarattıklarını, kaç gol attıklarını, şampiyon oldular bu şekilde, en büyük silahları oydu.
0: Evet.
1: Enteresan. Almanya'nın verilmeyen golü de ama Almanya'da da şimdi şunu söyleyeyim. Bir son
0: bence faul. Ben sana söyleyeyim.
1: Burada o zaman asıl referans Premier Lig değildir diyebilir miyiz bu konuda?
0: Benim öyle evet. Perdeleme dışındakilere o temas olduğu anda kaleciye artık yani temas tamam topa yükselebilir santrafor ya da stoper değil mi uzun kaleciyle beraber yine faullü bir hareket olursa geçmiş olsun.
1: Yani ben şöyle bir yorum yapmak istiyorum bununla alakalı, bence Almanya açısından hayırlı oldu bir soğuk duş tokat etkisi olması. Yani çünkü burada çeyrek finale yarı finale eskaza gitseler Nagelsmann'la devam edecek sistem sorgulanmayacak şimdi ama bir reforma gidilebilir sanki bu soğuk duş etkisi.
0: Olabilir yani. Neden olmasın,
1: daha hayırlı olur. Mesela Fransa-Paraguay eşleşmesi var. İki takımdan da bahsetmişken. Paraguay Almanya'ya eleyerek büyük bir şey imza attı ama yağmurdan kaçarken doluya tutuldu.
0: Ya Paraguay, ben Almanya'yı eledim. Tabii ki Fransa maçında da bambaşka, yine bir kişinin iki kişilik performans sergileyeceği bir Paraguay izleyeceğiz. Güçleri yeter mi taktiksel anlamda ve oyuncu kalitesine baktığımızda? Yetmesi zor.
1: Mucize olur. Ama Almanya maçında da çok Paraguay'dan yana kimse düşünmüyordu. Yani öyle bir sürpriz olsa çok ilginç olur.
0: Ya Fransa çünkü önüne gelene 3-4 tane atıyor.
1: Dinlene dinlene bir daha abi. Dinlene, kastırmıyor. Dinlene.
0: Evet. Şu istediği zaman net gol pozisyonlarına giriyor. İşi çok zor.
1: Abi şöyle bir şey söyleyeyim. Norveç maçında 34 dakikada 3 gol attı Fransa. Dün de İsveç maçında 45-74 arası 30 dakikada 3 gol attılar.
0: Ya gayet başarılılar bence.
1: Yani.
0: Ya Paraguay karşısında bu Dünya Kupası'nı eğer Fransa elenirse Paraguay'a en büyük sürprizidir bence.
1: Abi yani onla...
0: Yüzde kaç veriyorsun sen Paraguay'a şans?
1: 10. Az mı?
0: Ben %5 veriyorum mesela. Paraguay'ın Fransa karşısında anca şansı %5.
1: Ha, Paraguay'ın savunmasını bu kadar kimsenin açamıyor olması şimdiye kadar diyeceğim. Amerika'da 4 tane attı bu takıma ya.
0: Amerika daha Paraguay ne olduğunu anlamadan yalnız mükemmel başladı maça. Çok tempolu. 6. dakikada öne geçti. Bunu başarabiliyorsan zaten, ama Paraguay bu sefer çok sağlam defansla çıkıyor, başlıyor oyuna.
1: Ya burada hele ki ilk golü Paraguay attıysa evli işler. Dün gördük işte Almanya 1-1'e getirmek için bile ne kadar zorlandı.
0: Ama Fransa diyelim ki ilk duruma düştü. O kadar zorlanır mı? Ben sanmıyorum.
1: Ha, Fransa öyle bir takım ki bak şu an mesela ekranda özeti var. 3-0'dan sonra o lisenin yaptığı bir yarım vole mi denir? Röveşataya mı?
0: Röveşat yarım vole, hatta uçarak vole, nasıl tarif edeceksek. Gol olsa Dünya Kupası'nda en iyi gol seçilebilirdi.
1: Puşkaş'a kadar bile gidebilir, öyle söyleyeyim.
0: Olsaydı, o direkten dönmeseydi.
1: Fransa maç 0-0 iken denemeleri bu şekilde. Bir reklamımız varmış bu arada. Kısa bir araya gidelim, sonra devam edelim abi.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, spor kazanında kaldığımız yerden devam edelim. Son 13 dakikamız eşleşmeleri değerlendiriyorduk. Burada Fransa Paraguay karşısında Paraguay'a şans vermedik.
1: Ben %5 verdim.
0: Ben de 10 verdim. Yani çok ihtimal vermiyoruz. Bakalım önümüzdeki hafta ilginç bir sürprize burada olacak mıyız? Devam ediyorum abi. Dün Hollanda-Fas mücadelesi vardı. Fas penaltılarla Hollanda'yı geçerek son 16 turunda ev sahibi Kanada'nın rakibi oldu.
1: Fas o 4 sene öncesinin başarısını devam ettiriyor Dünya Kupası'nda. Sanki Avrupalı değil mi kadro? Fas Afrika'da ama kadro Avrupalı. Oynadıkları tempoyu çok beğeniyorum. Yeri geldiğinde topu kaptırdıklarında hemen geri alma. Kanatları iyi kullanma. Hollanda'ya attıkları beraberlik golü mesela. Duraklama anları artık maçta 90 dakika bitmiş durumdaydı. Van Dijk'ın hemen arkasından vurulan bir kafa vuruşu.
0: Diop.
1: Ve dikkat edersen uzatmalarda topa tamamıyla sahip olan Hollanda'nın artık penaltılara kalması için zaman geçirdiği anlar var.
0: Hollanda hiç üretken bir maç geçirmedi abi, yok, öne geçmesine yok. Rağmen. Gol beklentisi Hollanda'nın 0-24.
1: Çok az. Zaten Kuban ayrılmış biliyorsun. Bugün açıklandı.
0: Çok erken bir reaksiyon olmuş.
1: Değil mi? Bayağı hemen ayrılmış. Hollanda iyi oynayacağına kötüledi.
0: Grupta da iyi gözüküyordu oysaki.
1: Bayağı dengeli, pozisyona giren, rakiplerine zor anlar yaşatan bir takım görüntüsü vardı Hollanda'da.
0: Çok enteresan saydın.
1: Ama tabii bu Fas'ın Hollanda'dan daha kaliteli bir takım olduğunu ortaya koyuyor.
0: Fas'ta şu anda bazı oyuncular Avrupa'dan ciddi talep görüyor. Boadi diye bir oyuncu var. Lille'de oynuyor 18 yaşında mesela. Şu an 80-100 milyon eurolar konuşulmaya başlandı. Orta sahada.
1: Normal.
0: Saibari biliyorsun Bayern Münih'e gitti 55 milyon euroya.
1: Normal.
0: İlginç oyuncular var. Gerçekten göze de hoş geliyor Fas'ın oynadığı futbol. Ben çok keyif alıyorum izlerken.
1: Tabii. Ya bu Fransa-Fas maçı ne olur diye merak ettiğinde bak o maçta dururum.
0: Seyir zevki güzel olabilir.
1: Ya mükemmel bir maç izleyebiliriz.
0: Ya burada mesela turnuvada çok büyük olarak baktığımız İngiltere, Brezilya gibi takımlara bakınca, hatta grup aşamasındaki bir iki maçta İspanya'ya bakınca Fas şu an Fransa ve Arjantin'le birlikte turnuvada en iyi futbol oynayan takımı diyebiliriz belki de.
1: İki takım öyle gözüküyor Fransa ile beraber. Fransa, Arjantin ve Fas. Bunlar ön planda. İngiltere o kadroyla çok daha iyi oynaması lazım. Peki Burak, Portekiz'in kadrosu kötü mü?
0: Şampiyonluk
1: adayı problem
0: kadro.
1: Orada bir problem var. Ronaldo problemi var. İç durum pek huzurlu değil galiba orada.
0: Ya onların da mesela eşleşmesini merak ediyorum. Ne olacak Portekiz Hırvatistan? Kötü de bir kura çektiler. Bu kadar iç işleri sıkıntılıydıkken orada en erken bir gol yiyip mental olarak da bir çöküntü içerisine girerlerse o maç kabusa döner.
1: İşi iyi bilen tam bir turnuva takımı Hırvatistan. Onunla oynuyorlar. Ya, çok kolay geçeceği kanaatinde değilim ben Portekiz-Hırvatistan mücadelesinin Portekiz açısından.
0: Ben bu arada abi bu işi bilen bir takımla oynamaya ilaveten Hırvatistan'ın teknik direktörünün de Roberto Martinez'e nazaran maç içi müdahalelerle maçı daha rahat çözebilecek, daha o anlamda mahir bir hoca olduğunu düşünüyorum.
1: Ben de.
0: Zlatko'lar için.
1: Şöyle yılların deneyimi. %100 yani sana katılmak mümkün değil bu konuda. Ve Hırvat takımında böyle stresli maçları oynayan oyuncu sayısı var. Deneyimli oyuncu sayısı fazla.
0: Modric, Kovacic, Brozovic.
1: Ya bu oyuncular ya Portekiz zorlanacak galiba o maçta. Ben öyle düşünüyorum.
0: Vallahi ben Hırvatistan'dan yanayım ya. Bu tamamen subjektif, kendi yorumumu yapıyorum. Yani şey değil, bunda taraf olmakta bir beis yok. Netice itibariyle Dünya Kupası keyif almaya çalışıyoruz.
1: Canım,
0: Hırvatistan'dan doğru. Yanayım.
1: Hırvatistan. Balkanlar'da. Değil mi?
0: Tabii.
1: Vize bayağı yakın.
0: Vize problemi var ama işte. Diğer Sırbistan, Makedonya gibi vizesiz olsa çok tatlı olur gerçekten.
1: Hırvatistan bu yüzden de zorlayacak diyelim.
0: Tabii o bir de şey var abi biliyorsun, bu Game of Thrones'un Dubrovnik diye Hırvatistan'ın güneyinde çektiler. Şimdi turistik olarak da patladı Hırvatistan mesela. Herkesin tabii merakı var.
1: Bir zamanların İzlanda'sı gibi.
0: Evet. Ama işte dediğim gibi Balkan ülkelerine çok güzel giriş çıkış yapıyoruz. Bu vize mevzu hakikaten yürüyor Hırvatistan'da. Biraz da bütünleşik olmamız lazım diğer Balkanlarla olduğu gibi. Devam ediyorum abi. Bugünün maçlarına bakalım istersen. Dün bu arada Meksika, Ekvador'u yenerek.
1: Meksika Dünya Kupalarında hep iyi sonuçlar almıştır. Onların da amacı şöyle bir yarı final görebilir miyiz acaba?
0: Son 16 atlar bugün rakiplerini belli olacağı mücadeleden bahsedelim istersen. Meksika için oradan da bir okuma yaparız üzerinden. Saat 19'da İngiltere Demokratik Kongo karşı karşıya gelecek. Mercedes-Benz Stadyum'da Atlanta'da oynanacak karşılaşma.
1: Maç zor. Çünkü İngiltere'nin klasik bir beklentisi, bekleyişi var saha içinde. Hemen rakibe üstünlük kurup sağlı sollu kanatları kullanıp bayağı uzun süreli pres yapıp bunaltmıyor.
0: Dinlendiriyor maçı, demliyor.
1: Maçı dinlendiriyor, İngiltere'nin ve Tuchel'in oyun tarzı bu. Demokratik Kongo'da beşli bir savunması var. İşte Masuaku nasıl oynayacak, ben çok merak ediyorum bu akşam, ki fena değil Dünya Kupası'nda. Bir süreklilik kazandı, istikrarı iyi Masuaku'nun. Ben Demokratik Kongo'nun da İngiltere'yi zorlayabileceğini ama yine İngiltere'nin o bireysel ve Harry Kane farkının ortaya çıkabileceğini biraz düşünüyorum.
0: Yani abi geçen hafta bir benzetme yapmıştık, hatırlarsın. İngiltere şey gibi, hani 200 beygir bir arabayla sağ şeritte 60'ta gidiyor İngiltere'ye.
1: Çok iyi benzetmeydi. Yani 60-65.
0: Yani şu kadroyu daha iyi bir hocanın eline versen ya da farklı futbol mentalitesinde, işte Guardiola örneğini sen vermiştin daha önce, evet, de. Guardiola'nın elinde bu kadro ne olurdu merak ediyorum. Yani savunma hariç takımın belden yukarısı inanılmaz iyi.
1: Ve bu takımda dediğin gibi her an sonucu değiştirebilecek yıldızlar toplu İngiltere.
0: Kenardan Rashford'u getiriyorsun abi, böyle bir lüksün var.
1: Ya, bu yüzden Saka var değil mi?
0: Saka var, kenardan Rashford geliyor, işte Bellingham'dan orada bahsedebilirsin. Bakıyorum şimdi yine.
1: Harry Kane'i unutmayalım hiçbir zaman.
0: Harry Kane zaten orada alfa oyuncu kesinlikle. Watkins var Harry Kane'in arkasında.
1: Bir de çok deneyimli bir kalecisi var.
0: Ben çok beğenirim bu arada Jordan Pickford'u. O da enteresan aidiyeti olan bir kaleci. Yani büyük takımlarda oynayabilirdi sanki.
1: Fakat bırakmadı ve İngiltere milli takımında da çok istikrarlı görüntüsü var.
0: Çok da beğenirim bu arada.
1: Ya klas bir kaleci Pickford.
0: Jordan Pickford bugün. Peki bu eşleşmenin kazananıyla Meksika arasındaki mücadele için bir öngörün var mı abi? O da zor ve kısır bir mücadele olabilir gibi. Hangisi çıkarsa çıksın.
1: Uzama ihtimalini çok yüksek görüyorum eğer İngiltere tur atlarsa. Meksika-İngiltere maçını. Sen ne dersin? Bence o maç uzar. Öyle çok bir havası var.
0: Katılıyorum. Statik bir maç olacak. Yani hani çok gollü olmaz. Uzamasa bile 1-0'da falan biri üstüne yatar öyle bitirir diye düşünüyorum. Uzama ihtimalini de ben de yüksek görüyorum bu arada.
1: Öyle bir maça benziyor.
0: Can sıkıcı bir maç.
1: Ya şu var şimdi, can sıkıcı diye önceden tabii değerlendiriyoruz.
0: Öngörü tabii.
1: Öngörü kağıt üzerinde öyle ama. Dakika 4 bir tane gol attı İngiltere. Ne olacak? Meksika bastıracak. İngiltere maç boyunca savunma mı yapacak? Hiç sanmıyorum.
0: Yani orada Meksika'nın belli bir noktadan sonra yorgunlukla birlikte savunmada vereceği açıkları değerlendirebilir İngiltere ama Tuchel olduğu için mesela Şampiyonlar Ligi finalinde de bu sene Arteta'da gördük ya, 86 dakika 1-0'a yatmaya çalışır mı diye de aklının bir kenarında bir endişe barındırıyorum.
1: Ya da Meksika attı maçın hemen başında. İngiltere, Tuchel ne yapacak? Bütün riskleri almak zorunda.
0: Tabii
1: ki. O riskleri yok. Saatine bakıp 55'ten sonra mı alacağız diyecek. Öyle bir şey yok herhalde.
0: Yani takıntılarını bir kenara bırakman lazım o noktada.
1: Eleniyorsun çünkü.
0: Bir de herhalde son 16'da ya da son 32'de İngiltere elense orada Tuchel'in de koltuğu çok ciddi tehlikeye girer diye düşünüyorum.
1: Aynı kanaatteyim.
0: Evet abi, saatler 23 kuşağında bize mesaj atan çok sayıda Beşiktaş taraftarının dört gözle beklediği mücadele Belçika-Senegal karşı karşıya geliyor.
1: Oh, Belçika-Senegal.
0: En zor maç bu herhalde.
1: Ne demiştik bugün programımızın başında? Tecrübe. Tecrübe kimde var?
0: Belçika.
1: Belçika'da var. Beşiktaş taraftarı niye mesaj atıyor? Trossard için.
0: Bitsin de gelsin diye bakıyorlar.
1: Evet. Senegal Belçika karşısında zorlayabilir mi? Daha çabuk oyuncuları var. Forvet attı. Belçika savunmasını biraz sallayabilir. Bunu da söyleyebilirim.
0: Nicolas Jackson, Mane, Sar. Tehlikeli, evet, üçlü.
1: Bunları da unutmamak gerekiyor. Fakat dediğim gibi tecrübe burada ön plana çıkacak. Öyle bir maç.
0: Belçika'yı öne koyabiliriz o zaman.
1: Sen ne diyorsun? Ben Belçika'yı deneyim olarak öne koyuyorum bu maçta.
0: Yani burada teknik direktör olarak da Rudi Garcia gibi bir Avrupa futbolunu bilen bir teknik direktör var. Gerçi öteki tarafta Pap Thiou da kötü bir hoca değil ama. Yani hücum hattına bakınca deneyim olarak Belçika önde ama savunma mesela atletizm olarak bence çok büyük bu maçta kırmızı alarm veriyor Belçika tarafında.
1: Mısır maçında da onu hissettim ve gördüm. Belçika'nın Mısır'la oynadığı maçta.
0: Mısır'dan da daha tehlikeli bir takım olduğunu düşünüyorum ben Senegal'e mesela.
1: oyuncuları daha tehlikeli.
0: Daha çabuk orada İsmail Asar gibi Sané gibi.
1: Evet.
0: Topla çabuk süratlenebilen, kendine pozisyon yaratabilen oyuncular var. Biraz ortadayım bu maçta.
1: Ya biraz sen ortadasın, ben de Belçika biraz tecrübe olarak ön plana çıktı diyorum. Bakalım hangimizin dediği olacak.
0: Burada da şey var artık, Belçika için köprüden önce son çıkış. Yani en azından kürsü yapacaksa bile...

0: Boston'ın tur atlamasına çok sevinirim. İşin gerçeği yalnız Amerika'nın oyun tarzı ve kadrosu da Boston'a çok zorlar. Amerika Birleşik Devletleri tam bir rotasyon yaptı bizim maçta. Ki buna rağmen yine goller buldular. Gol yollarında zorluk çekmeyen bir takım. Boston o kadar süper oyunlarla gelmedi buraya kadar. Onu da söyleyelim.
1: Kolay bir gruptan geldiler.
0: Ama çok kolay hata yapan ve takım savunmasını pek olumlu olarak değerlendiremediğim bir takım ama gönlüm Boston'dan yana.
1: Hantal bir takım ama Amerika'ya karşı işleri zor olsa da ben de Boston Ersek kazansın istiyorum.
0: Ben de isterim.
1: Bugünün eşleşmeleri bu şekilde. Yarın yine aynı saatlerde burada olacağız. Bakalım bugün bize neler gösterecek.
0: Ya bence bugünün belki de ya kağıt üzerinde en rahat gözüken takımı Amerika.
1: Katılıyorum.
0: Diğer bütün maçlarda rahatlık yok. Ya ne Senegal rahat, ne Belçika rahat.
1: Ne İngiltere rahat.
0: Demokratik Kongo zaten rahat değildir.
1: Bugün ilginç bir gün olacak abi. Hani kağıt üstünde ne kadar heyecan verici maçlar var bilmiyoruz ama çok diken üstü bütün takımlar için.
0: Öyle gözüküyor.
1: Bak ama bugünün güzel yanı bu arada erken kuşak. 19 ve 23 kuşağında iki maç var. Hani normal gündelik
0: evet, hayatımız. Evet 12'ye kalmıyor.
1: Çok saptırmadan gündelik hayatımız. Bir de bütün işleri bitirip kafamızı yastığa koyabiliriz gibi duruyor.
0: Evet. 3 maçı çok geç tabii.
1: 3 maçı çok geç. Tabii orada açık söyleyeyim. Boston Ersek biraz daha acaba dedirtseydi izlemek isterdim ama o heyecanım yok.
0: Öyle bir görüntüsü yok evet.
1: Ağzına sağlık abi, çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.
1: Evet, bugünlük spor kazanından bu kadar diyelim. Yarın tekrardan aynı yerde aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanını sundu.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 2 Temmuz 2026 Perşembe günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Ben gündemi özetlemeye yine Dünya Kupası ile başlayayım. Dün akşam ve bu sabaha karşı toplamda 3 karşılaşma oynandı. Ev sahiplerinden ABD, Bosna Hersek'le karşı karşıya geldi. Beklendiği gibi demek lazım. ABD kazandı ama kazanırken de başına enteresan bir şey de geldi. ABD 45'te Balogun'la 1-0 öne geçmeyi başardı. Ancak 64'te Balogun VAR uyarısıyla direkt kırmızı kart gördü rakibinin bileğine doğru yaptığı sert müdahaleyle, ki çok istemli gözükmüyor, pozisyon almak için ayağını açtığı gözüküyor ama çok da sert, rakibinin bileği dönüyor ve VAR uyarısıyla oyuncu kırmızı kart görüyor. Skor 1-0 ABD lehineyken, ama Bosna Hersek bu bir kişi fazla oynamanın avantajını değerlendiremiyor. 82'de Tillman'ın frikik golüyle ABD farkı 2'ye çıkarıyor ve karşılaşmadan da 2-0'lık skorla galip ayrılmasını biliyor. ABD karşılaşmada 8 şut çekiyor, 2 isabet buluyor. 2 isabetinden de gol çıkarıyor Bosna Hersek'te. Kaleci herhangi bir kurtarış yapamıyor. Bosna'da 3 isabet bulmuş ama bunlardan da gol sesi çıkmayınca Bosna Hersek'te turnuvaya son 32 turunda veda ediyor. Edin Džeko, Fenerbahçe'den de hatırlayacaksınızdır, İlk 11'de başladı karşılaşmaya ama o da bir sakatlık yaşadı ve 51'de yerini Mamiç'e bıraktı. Bu da maçla ilgili bir detay olsun. Günün bir diğer maçı saat 23'te Belçika ile Senegal karşı karşıya geldiler. Belçika turnuvayı biliyorsunuz pek iyi bir başlangıç yapamadı. İlk iki maçında Mısır ve İran'la berabere kaldı. Son maç Yeni Zelanda'yı farklı mağlup edip grup lideri olarak gruptan çıkmayı başarmıştı. Senegal önünde de bir hayli zorlandı Belçika. Hatta elenmenin kıyısına kadar da geldi. 25'te Diarra Senegal'i 1-0 öne geçirdi. 51'de Sar savunma arkası koşusuyla topla buluştu. İyi bir son vuruşla o da farkı 2'ye çıkardı. Dakikalar artık 86 olduğunda Senegal'in 2-0'lık üstünlüğü devam ediyordu. Tribünlerde büyük bir coşku vardı. Haliyle maç bitti gözüyle bakıyordu Senegal'li taraftarların herhalde büyük bir kısmı ama Lukaku 86'da attığı golle farkı 1'e indirdi. Bu golden 3 dakika sonra Trossard'ın ortasında bu sefer Tielemans kalecinin de hatasında topu ağlara gönderdi ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da skor uzun süre 2-2 devam ederken 120 artıda Belçika bir penaltı kazandı. Topun başına kaptan Tielemans geçti ki 2-2'ye getiren golü de atmıştı Tielemans. Bu kritik dakikadaki penaltıda da hata yapmadı. Hata yapmamak bir kenara, gerçekten çok da iyi bir penaltı kullandı. Topu gönderdiği yer olarak kalecinin soruna doğru, ki kaleci terse yattı. O penaltıyla da Belçika 3-2 kazanmayı ve adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Belçika son 16 turunda da ABD ile eşleşti. İki takım karşı karşıya gelecek. ABD balogunsuz bu maça çıkmak durumunda, kırmızı kart gördüğü için. Bakalım nasıl bir karşılaşma olacak, onu da hep birlikte göreceğiz. Ve günün ilk maçı az daha bu maçta büyük bir sürprize vesile oluyordu demek lazım. Demokratik Kongo İngiltere önünde karşılaşmanın henüz 7. dakikasında Sipenga ile 1-0'a geçti. Maça gerçekten topa sahip olarak başladı Demokratik Kongo ve topa sahip olduğu bir atakta, bir setteyken rakibi İngiltere savunma arkasına bir koşu, topla solda buluşan Sipenga iyi bir vuruşta kaleci Pickford'ı avladı ve Demokratik Kongo'yu öne geçirdi. İngiltere kendine gelemedi uzun bir süre. Su molasına gidildi. İngiltere'nin şutu yok. Su molasından dönüldü. İngiltere'nin yine şutu yok. Bir duran topta
top ayağına çarptı bir İngiliz oyuncunun da o kaleye doğru gitti ama şut olarak sayılmadı. İlk şutu 30. dakikada geldi İngilizlerin ve 30'dan ilk yarı bitene kadar da aslında öne geçebileceği pozisyonları da buldu İngiltere. Fakat orada da hem Bellingham pek iyi son vuruşlar yapamadı hem Empassi kaleci Kongo'nun Kolombiya maçında da çok iyi kurtarışlar yapmıştı. Çok iyi yine kurtarışları yaptı, devam ettirdi performansına. Rashford'ın kaçırdığı, Harry Kane'in bloklanan şutu. Yani ilk yarıda böyle 3-4 net pozisyon üretmeyi başardı İngilizler. Ama skor 1-0'da kaldı. İkinci yarı başladı. Aslında ilk yarıdaki başlangıcın bir benzeri gibi. Çok iyi bir İngiltere yok. Pozisyonlar pek fazla yok. Oyuncu değişikliği geliyor İngiltere'de dakikalar 61'i gösterdiğinde. Saka ve Gordon oyuna giriyor ve bu değişiklikler de aslında maçın kaderini değiştiriyor. Çünkü Gordon oyuna girdikten sonra ilk golde Kane'in kafasında orta yapan oyuncu oldu. İkinci golde de merkeze deplas oldu. Kane'i topla buluşturdu ve Kane çok iyi bir, o da yine topu çekti sağına, vurdu. Kaleci kıpırdayamadı bile Empassi. İngiltere'yi 86'da 2-1 öne geçirdi. 75-86 İngiltere'nin gol dakikaları. İngilizler de tribünde ve büyük ihtimal evlerinde çok sıkıntılı bir karşılaşma izlediler. Ama sonu İngilizler için güzel oldu. Son bölümde Kongo'da değişiklikler oldu. Ama o değişikliklerden çok net bir şey çıkmadı. Kongo'nun da biraz açıkçası gücü bitti maçın son bölümüne doğru. Savunmada konsantrasyon eksiklikleri. Yani Kane'in kafa golünde bomboş kaldı Kane merkezde. Diğer golde yine merkezde çok rahat hareket etti yıldız oyuncu. O da bu turnuvada gollerine devam ediyor. 5. golünü attı. Şu anda Messi, Mbappe, Haaland, Kane turnuvaya goller anlamında damga vuruyorlar. En az 5'er gol oldu bu 4 futbolcudan. İngiltere'de de bu arada bir sonraki turda Meksika'yla eşleşti ev sahiplerinden. Ki yine Meksika'da Azteca Stadyumu'nda oynanacak bu karşılaşma. İngilizler en son 86'da Arjantin'de oynarken sanıyorum bu statta oynamışlar. Pek iyi anıları yok ama şimdi bunu değiştirmek için de önlerinde güzel bir fırsat var. Evet, dünkü maçların özeti böyle. Peki bugün hangi karşılaşmalar var? Saat 22'de İspanya ile Avusturya karşı karşıya gelecek. Gece 2'de Portekiz-Hırvatistan mücadelesi var. Ve sabaha karşı 6'da da İsviçre ile Cezayir oynayacaklar. Artık yavaş yavaş son 32 turunun da sonuna doğru geliyoruz. Peki tenise hemen bir geçiş yapalım. Dün bizim Hattrick programı esnasında Zeynep Sönmez'in Wimbledon ikinci turunda Amerikalı rakibi Liu'ya karşı olan maçı başlamıştı. Zeynep sete pek iyi başlayamamış ama sonrasında servis kırmıştı. Ama servis kırdıktan sonra tekrar servisini kırdırmıştı. İlk set 7-5 Liu'ya gitti. İkinci sette de Liu Zeynep'e göre daha iyi bir performans ortaya koydu. 6-3 ile setlerde 2-0'ı buldu Amerikalı tenisçi ve Zeynep Sönmez'i Wimbledon'da saf dışı bıraktı. Zeynep'i tebrik edelim. Bizi buralarda sürekli temsil ediyor. Çok alışık olduğumuz bir şey değil. Umarız bir sonraki turnuvada çok daha ilerini yapar. O potansiyelinin olduğunu Zeynep'te zaten görüyoruz. Bunu umarız korta da yansıtabilir milli sporcumuz. Ve U17 basketbol takımımız, onlar da dün Dünya Kupası'nda son 16 turunda Venezuela ile karşı karşıya geldi ve ilk yarıyı 40-37 geride kapatsak da maçı 78-73 kazanmayı başardık ve adımızı çeyrek finale yazdırdık. Çeyrek finalde de Fransa ile eşleştik. O karşılaşmada yarın oynanacak. Bakalım Fransa önünde U17 milli takımımız neler yapacak. Dün öne çıkan performans Darius Karutasu'dan geldi. 25 sayı, 12 rebound ve 6 asist yaptı Ömer Kutluay. Bu sefer 15 sayı.

kaldı. 8 asisti var. Takımın en çok asist yapan oyuncusu, 4'te rebound almış. Millilere de yine Fransa maçında başarılar dileyelim. Ve transferde Trabzonspor dün 4 oyuncu birden açıkladı. Resmiyete dökülen transferler oldu. Beşiktaş'ta hem kaleci konusunda, sol açık konusunda, santrfor konusunda, merkez orta saha konusunda yine dün Beşiktaşlı muhabirlerden haberler var. Fenerbahçe'de Mason Greenwood biliyorsunuz gündemdeki isimlerden biri ama dün çıkan haberlere göre Atletico Madrid burada ciddi bir aday haline geldi bu transferde. Ondan bahsedeceğiz. Ve yine Ulay'dır, Galatasaray'da Icardi'nin durumu, birçok farklı konu var. Dün transferlere pek bakamadık, bugün vaktimiz olur diye düşünüyorum. Bugün Dünya Kupası'nı konuştuktan sonra da bu transfer haberlerini konuşacağımızı söyleyelim. 7-11 ara vaktimiz, şarkı, reklam, sonrasında Dünya Kupası maçlarıyla buradayız.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo

0: Güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.16 saatlerimiz sabah sporunda. Şimdi Dünya Kupası'ndaki maçları, maçlarda yaşananları, enstantaneleri konuşmaya başlayacağız. WhatsApp hattımızda açık. WhatsApp numaramız 0538 052 14 87. Bu arada az önce özeti yaparken yine unuttuğum bazı detaylar oldu. Beşiktaş'ta Ouattara dün gece saatlerinde İstanbul'a geldi Beşiktaş'a transferi için. Dün öğlen Beşiktaş'ta vedaları konuştuk. Dün siyah beyaz ekip hem kiralık oynayan hem sözleşmesi biten bazı oyunculara veda etti. İşte Salih Uçan onlardan biri. Ture onlardan bir diğeri. Aslani'dir. İşte Jota Silva'dır. Cengiz Ünder'dir. O kadro planlamasını konuşurken de Ouattara'dan da bahsetmiştik. Monaco'nun genç oyuncusu ve o artı dörtlü kontenjanla transfer edilecekti bu isim. Sol bek'te zaten Beşiktaş'ta Rıdvan vardı. Şu an sol bek rotasyonu siyah beyazların hazır gözüküyor. Elde bir de Yasin Özcan alternatifi de mevcut. Hem stoperde hem sol bek'te. Sağ bek rotasyonu şimdilik tamam gözüküyor. Yavaş yavaş herhalde Beşiktaş'ta birer birer Mitchell'in maçına kadar, eşleşmesine kadar bu transferleri yapacak. Elimde çok sayıda Beşiktaş haberi var. Girişte biraz bahsettim. Resmi olandan bahsetmeyi unuttum. Şimdi onu da hatırlatmış olayım. Peki geçelim Dünya Kupası'ndaki karşılaşmalara. Sabah ya da sabaha karşı 3'te. Ev sahiplerinden ABD, Bosna Hersek'te karşı karşıya geldi. ABD tabii maç önü çok büyük favoriydi. Turnuvaya onlar iyi bir başlangıç yaptılar. Paraguay karşılaşması farklı kazanıldı. Avustralya maçı kazanıldı. Zaten iki maç sonunda ABD grup liderliğini garantilemişti. Bizim maçta rotasyon yaptılar ama rotasyona rağmen bizle kafa kafaya oynadılar. Hatta belki daha iyi bile oynadıkları söylenebilir ama kaybettiler. Ama onlar için tabii çok büyük problem değildi şartları itibariyle. Ve Bosna önünde daha diri bir takımla sahaya çıktılar. Ama oyun anladığım kadarıyla biraz geride kalmış bu karşılaşmada ABD için. İşin hücum tarafında çok büyük bir etkinlik yok gibi gözüküyor. Yani maç boyunca rakip kaleye sadece 8 şut gönderebiliyor. ABD 2 isabet bulabiliyor, 2 gol çıkarıyor. %51 performans. Ev sahibinden Balogun, o da turnuvanın dikkat çeken oyuncularından bir tanesiydi. Yine golünü atıyor. Aslında Bosna Hersek'in hatasını bir anlamda ya da talihsizliğini değerlendiriyor ceza sahası içinde. Tekte vuruşuyla golü atıyor 45'te, takımını 1-0'a geçiriyor. Ama ikinci yarıda 64'te kırmızı kart görüyor. VAR uyarısıyla görülen bir kırmızı kart. Rakibiyle bir pozisyon alma mücadelesi var oyuncunun. Orada ayağını sağa doğru açarken rakibinin bileğine doğru basıyor. Bilek yan dönüyor adeta, öyle kırılacak gibi oluyor. Ve VAR'dan da uyarıyla birlikte Balogun kırmızı kart görüyor. Sabah yorumlara baktığımda takip ettiğim haber sitelerinden ağır olduğunu düşünenler de var bu kırmızı kartın. Normal olduğunu düşünenler de var. Bilmiyorum tabii hakem yorumcuları neler dedi ama farklı fikirler var. Çünkü oyuncunun öyle bir niyetle bileğine basmadığı anlaşılıyor. Yani pozisyon alma mücadelesi olduğu belli o anın. Ama hakem ve VAR böyle bir değerlendirme yapıyor. Hatta takip ettiğim hakem yorumcularından bakayım. Bununla ilgili bir yorum var mı? Ama tabii maç sabaha karşı oynandığı için öyle bir tweet yok şu anda takip ettiğim hakem yorumcularında. Ama kırmızı kart, kırmızı kart. 10 kişi kalıyor ABD. Ama 10 kişi kaldıktan sonra da kalesinde gol görmüyor. Hatta 82'de bir free kick kazanıyor tehlikeli bölgede. Ve Tillman da barajın üzerinden yavaş bir plaseyle, kalecinin de aslında çok uzağına gitmiyor ama kalecinin müdahalesi yeterli olmuyor. Ve ABD farkı 2'ye çıkarıyor. İlginçtir. Kırmızı kart gördükten sonra ABD 1-0 önde oyuncu değiştirmiyor. 82'de gol oluyor. Hala oyuncu değişikliği yok. Golden sonra 5 dakika daha oyuncu değişikliği yok. İlk hakkını 88'de kullanıyor ABD'de Pochettino. Bu da enteresan. Normalde hani kırmızı kart daha erken bir değişikliğe sebep olabilir. Ama yapmıyor. Golden sonra da yapmıyor hemen. 88'de 2 değişiklik, 90+5'te de 1 değişiklikle maçı bitiriyor. Tabiri caizse hani öldürüyor son anları ve ABD turu geçmeyi başarıyor. Ama turu geçerken tabii Balogun'u kaybetmesi büyük bir handikap ABD için. ABD'nin hücum gücünün önemli bir kısmını oluşturuyor. Balogun, Pulisic biliyorsunuz turnuva içinde bir sakatlık yaşamıştı ama geri döndü. Dün o da ilk 11'de sahaya çıktı. 88 dakika sahada kaldı. Bir aksilik olmazsa sonraki turda da oynayacak Pulisic ama Balogun'dan faydalanamayacak. Hatta takip ettiğim bir site acaba Balogun'un kırmızı kartına itiraz edilebilir mi diye sormuş ama FIFA yetkilileriyle yapılan görüşmede böyle bir şeyin mümkün olmadığı söylenmiş. Yani o cezayı çekecek Balogun. O yüzden bir sonraki turda, son 6 turunda ki Belçika ile eşleşti ABD, Balogun forma giyemeyecek. Bosna Hersek açısından da hani oyun olarak çok iyi bir turnuva geçmedi ama Bosna Hersek sonuçta grup aşamasını bir şekilde geçmeyi başardı Katar galibiyetiyle beraber. ABD önünde favori değillerdi. Onlar için doğal bir sonuç oldu. Maç sonunda bir yine büyük bir üzüntü vardı Bosna Hersek haliyle. Sonuçta 1-0 iken rakibiniz 10 kişi kalıyor. Ama bu fırsatı değerlendiremiyorsunuz. Hoca da tribünlerden böyle özür dilerken görüntülenmiş Sergi Barbares. Bosna açısından böyle geçti turnuva. Günaydın Ali abi, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Geç kaldım biraz.
0: Fark ettim.
1: Niye öyle geç kaldın?
0: Her kim geç kaldı?
1: Sen geç kalmadın mı?
0: Bir kere de kabul et arkadaşım ya. Geç kaldım.
1: Geç kalmadım. Aslında da öyle bir şeyler oldu. Neyse.
0: Amerika'yı anlatıyordun. Ne? Hiçbir şey olmadıysa bir şeyler mi oldu?
1: Hiçbir şey olmasa da bir şeyler oldu. Evet, Amerika'yı anlatıyordum. Ben de seni dinliyordum. İzlemedim tabii karşılaşmayı. Ama sonuç normal gibi gözüküyor. O senin söylediğin gibi hani 1-0'dan sonraki bölümde Bosna'nın tabii o avantajı normalde kullanması gerekir. Fakat yani Bosna'yı grup karşılaşmaları sırasında da oyun olarak yani pek iyi görmedik. Yani iyi oynadıkları maç neredeyse yoktu. O yüzden bence de çok normal sonuç yani Amerika'nın Bosna'yı elemesi.
0: Evet, maçla ilgili paylaşabileceğim benim de notlar.
1: Dzeko sakatlanmış çıkmış.
0: Evet, onu en girişte bahsetmiştim. Dzeko 51'de oyundan çıktı. Onun da dün antrenmanda böyle röportaj verirken ki bir görüntüsü bayağı paylaşıldı. Takım arkadaşları bayağı ses çıkarıyorlar galiba. Dzeko da bir hareketiyle bütün herkesi susturuyor. Onu. Çok tabii takım içinde ağırlığı olan bir isim. O da 40 yaşın üzerinde olup kaleciler harici bir eleme turu maçına ilk 11'de çıkan ilk oyuncu olmuş. Ronaldo büyük ihtimal bu gece ikinci oyuncu olacak. Kaçırdığım arada başka bir isim yoksa. Öyle tarihe geçti ama tabii bu çok anlamlı bir tarihe geçme değil. Ülke açısından, takım açısından bireysel olarak bir tarihe geçme oldu Edin Dzeko'dan.
1: Mesela Amerika'da her maçında minimum 2 gol attı değil mi?
0: Evet, 2 gol attı.
1: Bu mesela ciddi bir avantaj Amerika için. Ben öyle görüyorum. Hani bizim karşılaşmada çok büyük bir rotasyon vardı. O rotasyona rağmen goller buldular. Bakıyorsun Paraguay 4 gol, Avustralya 2 gol. İşte bizim maç 2 gol, bu karşılaşma 2 gol. O ortalama çok iyi.
0: Ama bu maç turnuva hücum için performansı hani 2 isabette 2 gol çok iyi değil. 8 şut atabilmiş ABD. Evet. Ki kırmızı kart 64'te. 64'e kadar da öyle çok herhalde hücumda etkili bir ABD yok. O bir soru işareti ama bitiriciliğin bu kadar iyi olması da bir o kadar iyi tabii ki ABD için. Evet, geçelim o zaman diğer karşılaşmaya. Gece 23'te Belçika ile Senegal karşı karşıya geldiler. Aslında Belçika'nın grup aşamasındaki performansı düşünüldüğünde ortada olabilecek bir karşılaşmaydı bu karşılaşma. Zaten dünkü oranlarda da 3 maç arasında oranların birbirine en yakın olduğu mücadele bu mücadeleydi. Ama Belçika yine bir adım önde gözüküyordu. Fakat maçın gidişatında Senegal aslında tura çok daha yakın olan taraftı. Skor olarak da öne geçti, oyun olarak da pozisyon olarak da etkili bir Senegal vardı dünkü karşılaşmada. Dakikalar 51 olduğunda skor 2-0'a gelmişti bile Senegal lehine. Ve 85'e kadar, 86'ya kadar da Senegal 2-0'lık üstünlüğünü korudu. 51'de skor 2-0 olduktan sonra Belçika'da Martinez iki oyuncu değişikliği yaptı. Doku ve Kevin De Bruyne'yi oyundan aldı. Normalde gole ihtiyacınız olduğunda Belçika'da akla gelecek ilk isimlerden ikisi herhalde Doku ve Kevin De Bruyne. Lukaku diğeri. Lukaku 46'da oyuna giriyor De Ketelaar yerine zaten. Ama 56'da bu isimleri çıkardı. Luka Bakio ve Raskin'i sahaya sürdü. 63'te bir değişiklik daha yaptı. O şokları sürdürdü hoca. Garcia, bu arada Martinez demişim ben. Rudy Garcia.
1: Seni üzmemek için de şey yapmadık.
0: Düzelt abi. Düzelt. Yanlış, sen düzeltin ya.
1: Bir kere daha bekledim. Bir kere daha
0: dersi ben o zaman. Ben seni anında düzeltiyorum valla.
1: Bir kere daha bekledim. Bir kere daha yaptım. Tamam. O zaman düzeltirdik.
0: Rudy Garcia en son 78'de de Mönye'yi aldı. Sol bekte Kuiper'i çıkarıp bütün tuşlara bastı. Skor hala 2-0. Maç elinden kayıp gidiyor Belçika'nın adeta. Senegal'de bir umut. Normal tabii ki Belçika önünde 80'lere 2-0 önde girdikten sonra elenmeyi ya da maçın uzatmaya gitmesini hayal etmezsin ama hayal etmediğinde başına gelebiliyor işte. Böyle 86'da Mönye'nin asistinde Lukaku önce farkı 1'e indiriyor. 2-3 dakika içinde de Tielemans'da Belçika 90 artıya girmeden artık beraberliği buluyor. Golde bir faul şeyi de var, itirazı da var aslında Senegal'de. Tielemans çünkü kafa vuruşunu yapmadan önce rakibini böyle bir itiyor. Hakem de aslında orada yakın pozisyonu ama herhangi bir düdük çalmıyor. Zaten VAR'ın uyarabileceği bir pozisyon da değil bana sorarsanız. O yüzden nizami olarak değerlendiriliyor gol ve karşılaşma uzatmalara gidiyor. Uzatmalar da 2-2 bitecek derken yine son anlarda Belçika lehine bir olay. Penaltı, orada da bir müdahale bileğe doğru sakarca bir hamle ve penaltıda da Tielemans çok... Tabii zor bir penaltı. 120 artı 5 kaçırsanız penaltılara gidecek. Penaltılarda yine siz atacaksınız büyük ihtimalle. Kaçırmışsınız falan. Çok kolay iş değil ama Tielemans gerçekten o baskıyı pek hissetmiyor gözüküyordu. En azından uygulamada içinde ne yaşadığını bilmek mümkün değil ama müthiş bir penaltı atıyor. Turnuvadaki herhalde en güzel penaltılardan biriydi. Ve o penaltı golüyle de Belçika geri dönüşü tamamlıyor. İşi penaltılara bırakmadan turu geçiyor ama böyle ittire ittire gidiyorlar. Hala çok iyi bir Belçika yok piyasada. Nereye kadar götürecekler bunu? O da meçhul. Şimdi ABD ile eşleştiler son 6 turunda. ABD daha formda gözüküyor Belçika'ya göre. Belçika'nın elenmesi sürpriz olmaz ama böyle oyuncular varken de işte Lukaku mesela milli takım formasıyla başka bir seviyede oynuyor. İstatistikleri çok iyi. Şimdi birazdan paylaşacağım hatta. De Bruyne, Doku, Trossard bireysel kalite gerçekten çok yüksek bu takımda. Tielemans işte bu maçta kaptan, o da fark yaratmayı başardı. Yine de öyle çok karşınıza alacağınız bir takım değil Belçika. Senegal önünde de bunu bir kez daha gösterdiler. En son 2018'de onlar yine 2-0 geriye düşmüşler bir sonun 6 turu maçında Japonya'ya karşı, bitime 21 dakika kala ama oradan geri dönüp 3-2 de kazanmışlar. Bunu daha önce başarmış bir ekip Belçika. Bir kez daha bu sefer uzatmalarla birlikte 3-2'lik geri dönüşü sağlıyor Belçika ve yoluna zor da olsa devam ediyor. Tabi Senegal için bu kadar hayal kurmuşken 2-0 86'ya kadar maçı taşımışken kaybetmek çok acı. Belçika'da tarihe geçmiş bu maçtaki geri dönüşüyle. Dünya Kupası'na 85. dakikayı iki farkla mağlup geçmesine rağmen normal süre yenilmeden tamamlayan ilk ülke olmuş Belçika. Yani Senegal'de bu anlamda iki farklı önde olmasına rağmen normal süreyi galip tamamlamayan ilk ülke oluyor. Olumsuz anlamda onlar da tarihe geçiyorlar. Zor yani Senegal'li olmak için. Peki bir gün değil bugün.
1: Yani burada hani Belçika zaten 2-0 geriye düştükten sonra artık yapılabilecek bir şey yok. Topuyla tüfeğiyle zaten o geri dönüş için mücadele ediyor. Fakat işte Rudy Garcia'nın sözü var maçtan sonra, onu okudun mu? Gördün mü o sözü?
0: Gördüm.
1: O çok enteresan değil mi?
0: Yani içerik olarak değil Ama onun öyle söylemesi enteresan herhalde.
1: Yani içerik olarak da öyle aslında. Hani,
0: niye?
1: Yani Afrika takımı olduğu için mi söylüyor bunu acaba? Yoksa sadece
0: aynı sana... şeyden bahsediyoruz. Sen söyle ne okuduğunu da ben başka bir
1: diyor
0: şey
1: diyor ki oyun disiplinden kopacaklarını biliyorduk diyor. Benim söylediğim o. Senin söylediğin de o mu?
0: Bir de geri kapanma ya geri çekilmeyle ilgili benim aklımda.
1: Dur ben sana tam
0: kalan bulayım. Kısmı. Bir daha söyleyeyim. Ben 2-0 öne geçersen bu kadar geri çekilmeyeyim. Bana hatırlatın
1: evet,
0: diyor.
1: Evet.
0: Ben o kısmı aklımda kaldı.
1: Ama yani başında söylediği bence biraz daha şey oldu. Bir saniye bulabilirsem onu okuyacağım. Yani Senegal'in daha çok düşünmesi gereken bir durum diye ben bak şöyle diyor. Bu tür takımları biliyoruz. Maçın sonlarına doğru taktik disiplini kaybediyorlar. 2-0 öne geçtiklerinde kalelerini korumak için her şeyi yapacaklarını biliyorduk. Bana göre bu büyük bir hata. Bir gün biz 2-0 öne geçersek bunu yapmamam gerektiğini bana hatırlatın. Bu tür takımları biliyoruz. Maçın sonlarına doğru taktik disiplini kaybediyorlar. Bu tür takımlar derken mesela yani Afrika takımı olduğu için mi bunu söylüyor?
0: Olabilir. Demek ki öyle bir tespiti var. Rudi Garcia'nın bilmiyorum.
1: Evet. O bana enteresan geldi.
0: Çünkü Fransa maçında da mesela ilk yarı çok iyi oynadı Senegal. Hı-hı. Hatırla. Tek taraflı bir maçtı bence. İkinci yarı dağıldı gitti mesela.
1: Evet. Yani şimdi sen diyorsun ki Dünya Kupaları tarihinde bir ilk. Hani 85-86. Dakika 2-0 girip ondan sonra geri dönmeyi başaran takım. Ama karşısındaki takım Senegal. Sen de oradaki şeysin. Hani kötü özne oluyorsun. Kötü anlamdaki özne oluyorsun. Yani normalde bir eleme karşılaşmasında hani gerçekten 85-86 2-0 önüne girip normal süreyi 90 dakikayı 2-2 bitirmek ya da işte elenmek uzatmayla beraber çok kötü bir sınav. Ve karşında da öyle hani mesela bazı takımlar vardır turnuva başlangıcından beri oyun olarak belli bir seviyeyi tutturur. Ondan sonra temposu iyidir. Bir tane parlayan yıldızı vardır. Ve bir karşılaşmada geriye düşer. Ondan sonra ama dersin ki zaten bu takım geri dönebilirdi. Gerçekten Belçika'da hiç öyle bir hava yok. Öyle bir umut yok. Yani ilk yarıdaki Belçika'nın gol beklentisi kaç? Mesela ilk yarıda ne yapmış Belçika bütün karşılaşma boyunca? Ki diğer mücadeleleri de öyle. O yüzden Senegal açısından üzücü. Yani buraya kadar getir. 85-86'ya 2-0 önde gir. Ondan sonra gol ye. Golde hani sen Tielemans rakibini itti mi o tartışıldı diyorsun. Fakat orada esas bence konuşulması gereken kalecinin hatası.
0: Evet, o da
1: kaleci tamam. Felaket bir yan top şey yapmış. Savunması yapmış. Tamamen boşa çıkıyor ve Tielemans da hani tıngır mıngır kafasına çarpan top adeta gol oluyor. O bakımdan da kötü. Yani üzücü Senegal için buraya kadar getirdi. Katılıyorum sana. Bence onlar da hani turnuva boyunca öyle çok çok iyi bir futbol oynamadılar. Ama ne olursa olsun yani 85-86 2-0 önde girmişsin. Artık oradan da maçı çevirirsin. Evet. Tutarsın maçı çevirsin değil. Maçı tutarsın elinde.
0: Maçı değiştiren isimlerden biri Lukaku oldu. 46'da oyuna girdi. Geri dönüş ateşini 86'da attığı golle yaktı. Takip ettiğim istatistik paylaşan hesap Mr. Chip şöyle diyor. Lukaku'nun ölüsü yani en kötü hali milli takımdaki maç başına gol ortalaması kaçtır diye sorsam mesela. Onun verdiği bilgi büyük ihtimal doğrudur o yüzden.
1: Lukaku'nun milli maç takımdaki sen böyle dediğine göre 0.85 falan mı?
0: 0.71. Messi'nin 0.61, Cristiano Ronaldo'nun 0.63, Lewandowski'nin 0.53'müş. Maç başına gol.
1: Şu da var değil mi? Bir de Mutlak. Kaçırdığı inanılmaz goller vardır milli takımda Lukaku'nun. Herkese evet. Saç baş yoldurduğu. Belki Belçika'nın elenmesine sebep olan
0: tabii
1: hatırla.
0: Kaç tane var?
1: Kaç tane öyle gol var? Ona rağmen böyle bir ortalama.
0: 0.71. Yani Messi'den, Ronaldo'dan, Lewandowski gibi isimlerden yüksek. Hani Haaland'dan falan yüksek değil. Büyük ihtimal Neymar'dan da değildir. Ama dünyanın şu anda milli takım formasıyla en iyi performans gösteren oyuncularından biri. Dünkü Beşiktaş haberlerine baktığımda da Beşiktaşların da herhalde farklı bir gözle izlemeye başladığı ya da başlayacağı en azından bu maçtan sonra oyuncu olabilir Romelu Lukaku. Dün Fırat Güner de adını daha sık duyabiliriz dedi Beşiktaş'tan Romelu Lukaku'nun. Bir sonraki maç ABD maçı herhalde o karşılaşmada ilk 11'de başlar diye düşünüyorum bu maçtaki golü ve performansından sonra.
1: 130 maç 92 golmüş. Milli takım performansı.
0: yani yüzler kulübüne girecek yakında. Hı-hı. Lukaku bir aksilik olmazsa, yaşı da yeter yani 33 yaşında.
1: 93 doğumlu.
0: O yüzden yüzler kulübüne rahatlıkla girer. Diyelim 7.36 saatlerimiz, ara vaktimiz, aradan sonra yine buradayız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo
3: Spor. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Reklam.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
2: Radyo Trafik İstanbul Haber Merkezi'nden herkese günaydın. İyi yolculuklar. Ben Gizem Öztürk. İstanbul'da trafik yoğunluğu yaklaşık %50 bandına ulaştı. Anadolu yakasından bir kaza haberiyle başlayalım. Tem Sultanbeyli kavşağı öncesinde Ataşehir istikametli yaralanmaları bir trafik kazası var. Kurtköy tarafından gelen akışta kısa süreli yoğunluk oluştu. Aksi istikamette izleme etkisiyle Dudullu civarından Sultanbeyli'ye dur kalk trafiği oldukça etkili. Avrupa'da Ok Meydanı bağlantı yolu çıkışından önce E5'e doğru araç arızası var. Bir araç arızası Haramidere'de Avcılar istikametli meydana geldi. Bir süredir bir kaza noktası olarak Hastalı'da dile getirelim. Askeriye sonrası tem istikametli kaza var. Müdahale sürüyor bu kaza alanında. Şu an için yaka değiştirecekseniz Anadolu Avrupa istikametinde tem E5'te Kartal'dan itibaren köprülere doğru trafik yoğun. Avrasya Tüneli, Feribotlar ve 3. Köprü ise çift yönlü akıcı vaziyette. Ankara'ya döndük. Trafik yoğunluğuna etki eden bir kaza ya da arızadan söz etmiyoruz. Ancak çevre yolunda Pursaklar'dan İstanbul istikametli kalabalıklar var. Yine merkezde de bulvarda özellikle yoğunluk Ankomol gerisinde Turgut Özal bulvarında etkili olmaya devam ediyor. Ve yine Dikimevi kavşağının kalabalıkları da göbeğe doğru etkisini sürdürüyor diyebiliriz. Genel itibariyle İzmir trafiğini de iki araç arızası ve bir kaza dışında çok fazla bir şey etkilemiyor ama kaza Akçay Caddesi Havalimanı'na doğru çevre yolu bağlantı sonrasında meydana geldi. Bölgede kavşak yoğunluğu yaşanıyor. Yeşillere Caddesi'nde Karabağlar'a doğru uçan yolu sonrası bir araç arızalandı. Ankara Caddesi'nde de limana doğru Özkanlar Köprüsü sonrası orta şeritte bir araç arızası var. Ayrıntıların hepsi de Radyo Trafik Yolda mobil uygulamamız üzerinden takip edilebilir. İyi yolculuklar.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

7.41 saatlerimiz dinleyici mesajlarıyla bu bölüme başlayayım. İlk mesaj Mustafa Demirkaya'dan gelmiş. Dünya Kupası'ndan bağımsız Samet'le ilgili Fenerbahçe ile alakalı paylaşımlarını Instagram'dan silerken eşiyle olan nişanlı resimlerini de silmesi dikkat çekti demiş. Evde sıkıntı olur. Görmemiştim bu haberi. İhsan Aktan Üsküdar'dan yazmış. Bence demiş Fransa tekrar kupayı kazanan takım olacak. Gol kralı Mbappe 11 golle bitirir. Asist kralı da Olis olur 8 asistle demiş. Mehmet Ünlü beni düzeltmiş, Martinez değil Udi Garcia demiş. Mustafa Dürüst, bu zamana kadar izlediğim maçlarda şunu fark ettim. Avrupalı olmayan hakemler inanılmaz pozisyonlarda oyunu devam ettiriyor. Çoğu zaman faul olan pozisyonları oynatıyorlar. Bunun da çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Bunun bir ortasının olması lazım demiş. Bir diğer mesaj Selim Bey'den. Bence demiş Rudi Garcia çok boş yapıyor. 105 dakika izledim maçı. Çok kötü bir hoca ve çok kötü bir takım. Ufacık konsantrasyon kaybıyla yazık oldu Senegal'e. ABD bence bu Belçika'yı paramparça eder diye düşünüyor. Müslüm Çelik hayırlı sabahlar demiş. Teşekkür ediyoruz. İngiltere maçın hakemi çok iyiydi. Bence Somali hakemi almayanlar Ürdünlü hakeme görev vermiş. Ne dersiniz diyor. Hakemle ilgili benim öyle kötü bir performans çok aklımda kalmadı ya genel olarak hakemlerle ilgili. Bu da bence iyi bir şey. Güney Afrika, Kongo, Fil Dişi sahili bu üç Afrika takımı kendi attı kendi yedi. Bence demiş rakipler değil. Kendi kendilerine yaptılar. Afrika liglerini FIFA TV'den Tanzanya dışında izlerim. Milli takımları gol yememe üzerine oynuyorlar. Bu da başarısızlık getiriyor demiş. Ama bu kadro kaliteleriyle tabii ki öncelikli olarak gol yememeyi düşünecek. Yani bu takımlar çok anormal değil. Hele ki bu turnuvada işte biz de rakipleri açmakta zorlandık. Mesela Paraguay, Avustralya. Diğer ülkeler de zorlanıyorlar bu tarz iyi kapanan takımları açmakta. O yüzden bence iyi de yapıyorlar. Kendi güçlerine oranla bu oyun daha mantıklı. Gidip de geriden yok pas yapayım, topla çıkayım, topa hükmedeyim. Bu tarz takımların işine gelecek bir oyun anlayışı değil bana kalırsa. Emre Salman, o da bugün en sıcak gün olacakmış diyor. Üstüne Senegal, Kongo, Bosna'da elendiler. Sık yapmam ama batsın bu dünyayı dinlemek istiyorum. Demiş. Vallahi bugün en sıcak gün olabilir. Dün de çok sıcaktı. Allah dışarıda özellikle olanların, çalışanların bugün yardımcısı olsun o zaman. Savyer'den İnanç Bey, o da penaltılarda değişiklik MLS modeli sizce nasıl etkiler futbolu demiş. Genel bir soru sormuş ama bu ara ara konuşulan bir konu da uygulamaya geçmesi pek muhtemel gözükmüyor. Şimdi Belçika maçı ile ilgili az önce konuşuyorduk. Senegal önünde 2-0'dan geri dönüp 3-2 kazanmayı başardılar. Tielemans 120+5'te penaltıdan golü attı. Ve onun penaltıdan bulduğu bu gol Dünya Kupaları tarihinde

0: bu rekorda payı olabilir sonuçta. Eski dönemde hani var bir şey yok ya, penaltı veriliyor, veriliyor, verilmiyor, verilmiyor. Hemen karar veriliyor. Uzatmaların böyle 120 artı 5
1: Bakalım.
0: sürmesi eski dönemde yani çok istisnai durumlar olduysa ancak olmuştur. Ama mevcut varlı dönemde bu kadar maçların uzaması da VAR'ın devreye girdiği anlarda normal, biraz onun etkisi olabilir. Şimdi VAR'la verildiyse eğer pozisyonda, galiba VAR'la verildi çünkü hakem pozisyonu tekrar gördüğümde onu süzmesi kolay değil. Onun etkisi olabilir diye düşünüyorum. Eğer
1: VAR'a
0: VAR'sız
1: gidiyor.
0: verdiyse
1: 120'de VAR'a gidiyor. Dakika tam 120'de VAR'a gidiyor hakem. Bakayım penaltı ne zaman atılmış.
0: işte 124-44.
1: Tam atılması.
0: Tamam, işte onu okudum ben az önce, 124-44.
1: 122'de penaltıyı gösteriyor eliyle. Ve dediğim gibi 44'te de penaltı atılıyor. Yani bayağı bir şey var. Hani göstermesiyle atılması arasında da fark var.
0: Yani normalde akan oyunda verse 122 falan yine rekor olacakmış bu arada, o ayrı, ama bu kadar 125'e kadar sarkmazdı o pozisyon. Şimdi bu maç geri dönüşe sahne oldu. Yine böyle son anlarda maçın kaderinin değişti, ya da şöyle söyleyeyim, kazananın çok geç belirlendiği bir eşleşme oldu. Şu ana kadar Dünya Kupası'nda 7 eleme karşılaşması böyle son anlarda belli olmuş. İlk Kanada maçı 92'de galibiyet golü geliyor. Brezilya Japonya'da 96'da, 90 artı 6'da Brezilya Martinelli ile golü buluyor. Almanya Paraguay'da penaltılar sonucunda kazanan belli oluyor. Hollanda Fas'ta yine penaltılar sonucu kazanan belli oluyor. Fildisi Sahili Norveç'te 86'da Haaland'ın golü kazananı belirliyor. İngiltere Kongo'da 86'da Kane'in golü belirliyor ve Belçika Senegal'de de 125'teki o gol kazananı belirliyor. Şu ana kadar son anların belirlemediği iki maç olmuş olması lazım. Bir tanesi Fransa-İsveç maçı, diğeri de Meksika-Ekvator maçı. Yani 9 maçın 7'si o zaman son anlarda ya 90 dakika ya uzatma ya da penaltılar sonucu belli olmuş. Yani heyecanın son ana kadar yaşandığı karşılaşmalar izliyoruz bu son 32 turu karşılaşmalarında. Bugün İspanya-Avusturya'da erken bir çözülme olabilir. Portekiz-Hırvatistan'da Portekiz'i her farklı bir oyun ortaya koymazsa bu maç da böyle sonlara kalabilir. İsviçre-Cezayir'de yine benzer bir şey olabilir. Yani çekişmeli bir maç olabilir burada da. Son anlarda kazanan
1: Tesadüf
0: belli
1: mü
0: olabilir.
1: sence? Yoksa hani bu kupayla alakalı takımların performansının çok yüksek olmaması onunla mı alakalı?
0: Valla bilmiyorum, hani analiz olarak nasıl bir analiz yapmak lazım. Bu arada ABD maçı da bu şeylerde dahil değil.
1: Erken koptu.
0: Erken koptu. Şimdi aklıma geldi. Sen sorunu sorarken. Mesela İngiltere maçının erken kopması lazım normal şartlar altında. Yani Kongo'yu daha rahat yenmesi lazım İngilizlerin. Hadi fark atmasın 4-5-0 da, erken golle böyle 1-0-2-0'lık bir galibiyet beklerdim. Olmadı. Burada hem tabii favori takımların belki iyi bir turnuva geçirmiyor olması bazılarının ve diğer daha güçsüz gözüken takımların da geride sağlam durarak rakiplerini bir hayli zorlaması olabilir. Bu Dünya Kupası biraz onun üzerinden de okunuyor. Bu geride sağlam duran takımla, işte Paraguay'ı da gördük en son ve Kongo'da öyle oynadı. Onlar da grup aşamasında da dün istatistiği mesela paylaştı, birazdan geliriz ama Kongo hocasıyla birlikte 50 küsür maçta hiç iki farklı yenilmemiş mesela. Yani Kolombiya'dan da tek fark yediler. İngiltere'den de tek fark. Portekiz'e zaten berabere kaldılar. Hadi Afrika'da, ki orada da kendilerinden çok güçlü takımlarla eminim oynamışlardır ama savunmayı belli bir seviyede yapan takımlar. Gerçi dün kalecinin de tabii iyi performansı vardı en pasin, ama bir şekilde onu başarıyor Kongo. Biraz bu takımların da daha iyi organize olmalarının, daha kompakt olmalarının da herhalde etkisi vardır. İşte dün bir yabancı Twitter kullanıcısının tezinden bahsetmiştim. İşte Uluslar Ligi ile birlikte artık Avrupalılar çok fazla Güney Amerika ile, Afrika ile, Kuzey Amerika ile hazırlık maçı yapmıyorlar. Azaldı onlar. Bu ülkelerin oyun anlayışlarına şu an pek aşina değiller. İşte kendi içlerine genel olarak kapandılar gibi şeyler söyleniyor. Birçok farklı sebep söylenebilir herhalde.
1: Evet, hani

0: Bakalım bundan sonraki turlarda tabii stresle beraber maçlar biraz daha da yakınlaşabilir. Onu da unutmayalım. Hani son 32 turundaki stresle çeyrek finaldeki stres, son 16'daki stres ve takımların güç dengesinin birbirine yaklaşması aynı olmayacak. O yüzden hani turnuvanın bundan sonraki bölümü pek bir şey ifade etmeyebilir eğer böyle spesifik bir eşleşme olmazsa, ama çok da öyle olmayacak gibi gözüküyor. O yüzden buradaki yani normalde bakılması gereken bir grup karşılaşmaları, bir de son 32 tur olur. Orada da bayağı yakın geçti karşılaşmalar. Genel olarak söylüyoruz tabii.
1: Şu an ama mesela son 6 turuna baktığımda da şu ana kadar 5 eşleşme belli oldu. Bu 5 eşleşmenin 4'ü de yakın geçebilir. Yani Fransa, Paraguay daha tek taraflı gözüküyor ama Kanada, Fas, Brezilya, Norveç, Meksika, İngiltere, Belçika, ABD. Bence yakın hepsi. Oranlar da çok birbirinden farklı açılmayacaktır diye düşünüyorum Fransa, Paraguay harici. Diğer muhtemeller henüz belli değil. Geriye kaldı bu arada 1, 2, 3, 4, 5, 6 karşılaşma. Son 32 turunun bitmesi için. Bugün 3, yarın 3
0: Evet,
1: herhalde öyle
0: evet,
1: bitecek.
0: evet.
1: Son 32 tur karşılaşmaları. Herhalde ara vermeden de son
0: Ara
1: 16
0: vermeden evet devam ediliyor.
1: maçları başlayacak devamında. Peki Belçika Senegal maçı ile ilgili başka bir notum benim önümde yok. Yine birkaç dinleyici mesajı okuyayım, öyle reklam arasına gideyim. Turgay ben demiş, günaydın. Aynı gruptan 3 takımın tur atladığı oldu mu acaba? Eğer Avustralya tur atlarsa bizim gruptan 3 takım da tur atlamış olacak diyor. Güzel bir soru. Dün aynı gruptan 3 takımın son 32 turunda elendiğinden bahsediyorduk. Hollanda, Japonya ve diğer takım İsveç. Bu 3 takım elenmişti. Galiba Almanya'nın grubu da aynı şekilde elendi. Onu da
0: Evet,
1: bir
0: evet,
1: kontrol
0: evet,
1: edeyim.
0: evet.
1: Almanya elendi, Fil Dişi Sahili elendi, Ekvator
0: Aynen.
1: elendi. 3 takım E grubundan da son 6 turunda bir takım kalmadı. Mesela B grubunda Bosna Hersek elendiği için 3'te 3 şansı yok. Bizim grupta dediği gibi Avustralya eğer tur atlarsa, ki Avustralya Mısır'la eşleşti, geçebilir. 3'te 3 bizim gruptan çıkabilir. Bu bizim şeyimizi, o acımızı daha da katlar herhalde. Yani Avustralya, Paraguay bir tur daha atlarsa bizim için iyi olmaz. Bakıyorum 3
0: Ama İbrahim Hacı Osmanoğlu ile Montella
1: tabi biz bu tarz
0: sevinecektir.
1: takımlara gittik
0: Avustralya
1: tabi.
0: tur atlarsa.
1: İyi grubunda Fransa, Norveç çıkmış ama Senegal, onlar da çıksa 3'te 3 yapacaklardı. Son anda elendiler. Arjantin, Avusturya, Cezayir, bu takımların maçları henüz oynanmadı. Kolombiya, Portekiz'in maçları da oynanmadı. Kongo'da elendi. İngiltere'nin grubunda da İngiltere şu anda eledi. Ama Hırvatistan, Gana'nın maçları henüz oynanmadı. Bakalım orada son 6 maçla birlikte 3'te 3 yapan bir grup çıkıp çıkmayacağı belli olacaktır. Mert Bey an itibariyle oyunda lider olmuş durumdayım. Victorious benim demiş. Muzaffer Yüksel dinleyicimizin WhatsApp profilindeki ismi ama oyunda Victorious'u kullanmış. Şu anda 194 puanla en yakın rakibi Murat Ertaş'ın bir puan önünde lider dinleyicimiz. Dün herhalde Belçika-Senegal maçı burada belirleyici oldu zirvede. Victorious dinleyicimiz 1-1 demiş, beraberliği bilmiş 2 puanla. Bayağı fark yapmış. Amerika Bosna'da 2-0'ı bilmiş. İngiltere, Kongo'da skor bilen çok az kişi var. Haliyle 2-1'i çok kişi yazmamış. Genelde 2-0, 3-0'lar
0: 2-0 dedik.
1: görüyorum. Ben ona yazmayı unuttum bir de. Dün yine unuttuğum bir şey oldu. O yüzden Kongo berabere kalsın diye çok dua ettim. En kötü ya da yensin diye. Kimse puan alamasın diye ama olmadı. Kane işi bozdu. Orada da rekabet devam ediyor. Ali abi de şu an 16. görüyorum. Liderle arasında da 16 puanlık bir fark var. Evet, tablo bu. 7.55 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek.

0: asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Radyo Spor.
3: Garanti BBVA.
4: Görüyorum, bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
5: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
6: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Bank Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bank kartın jest oldu.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır. Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır. Şampiyonla son düzlükte.
2: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı.

0: Kupon başı 50 bin TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir talihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir talihte fırsat çok. Sen de hemen bir talihe gel, 50 bin TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitalih.com'da.
1: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi Dükkanlar. Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Bilyoner.
2: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
4: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

Yeni saatteyiz. Yeni saatte de İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçından biraz bahsedelim. Dün iyi bir saatte 19'da maç oynanmaya başlandı. İngilizler Kongo önünde tabii ki favori olarak maça çıktılar ama ilk bölümde o favori olduklarını pek hissettiremedi İngilizler. Ne bir baskı kurabildiler ne öyle çok fazla topa sahip olabildiler. Hatta

0: 7. dakikada Sipenga'nın golüne kadar top böyle biraz Kongo'daydı. İçimden de şunu geçiriyordum. Ya İngilizler rakibi hani açamamaktan ziyade biraz topu Kongo'ya verip üzerine çekip herhalde kontralarla vuracak. Ama tabii bunu yaparken iyi de savunma yapmaları lazım diye böyle iç geçiriyordum ki iyi de savunma yapamadılar İngilizler topu Kongo'ya verdiklerinde de. Bir ceza sahası arkası koşusu Spence takip etti ama offside'ı da bozmuş oldu bir anlamda.
1: Müdahale
0: arka tarafta
1: topa.
0: Efendim?
1: Topa müdahale de yapamadı. Yani normalde müdahale etmek istedi, yapamadı müdahaleyi.
0: Sonra Spenga topla buluştu arka tarafta. Diğer koşu yapan oyuncu başka, arka tarafta topla buluşan oyuncu başkaydı. Çaprazdan aslında zor bir açıdan vurabileceği en iyi yerlerden birine vurdu Spenga. Pickford o da uzanabileceği bence şekilde uzandı ama top o kadar iyi yere gitti ki iç tarafta tam köşeye direkt dibine ve Kongo o golle öne geçmeyi başardı. Büyük bir sürpriz tabii ki Kongo'nun bu dakikada. Oyun olarak da bence daha iyi gözüken taraftı ilk bölümde. Golü de buldu 1-0. Golden sonra İngilizlerden öyle bir reaksiyon da gelmedi açıkçası. Zaten ilk şut 30. dakikada ancak gelebildi İngilizlerden. 30'dan önce girişte bahsettim. Bir duran topta top ya Konsa'ya ya Gehi'ye çarpıyor. Kaleye doğru gidiyor. Out'a gidiyor da o şut olarak sayılmamış. İlk şut Bellingham'ın kafa vuruşu herhalde. O dakikadan sonra da İngilizler baskıyı kurmaya başladılar. Yani o yanlışlıkla çarpan top maçın İngilizler adına böyle ritminin değiştiği an oldu. O pozisyondan sonra üst üste bu sefer İngiliz atakları, pozisyonları, Bellingham'ın kaçırdıkları, Rashford'un kaçırdığı, Kane'in ceza sahası içinde aslında
1: üstüne geldi. Kalecinin
0: üstüne geldi. Bir topu da bloklandı Harry Kane'in yine ceza sahası içinde. Tuanzebe çok iyi kayarak bir müdahale yaptı. Yani İngiltere ilk yarıdan bile o geri dönüşü yapabileceği pozisyonları buldu ama ya empasiye takıldı ya savunmaya takıldı. Ve devreye 1-0'lık mağlubiyette gitti İngiltere. İkinci yarıda da değişikliklere kadar böyle çok iyi bir İngiltere yine yok. Kanatlar çok iyi işlemedi gerçekten. Yani ne Rashford ikinci yarıda mesela o sol çaprazdan bir pozisyona girdi ama yine kendi vurmayı tercih etti. Yan ağlara vurdu. Madueke o da çok fazla top ezdi. Herkes herhalde...
1: Yaptığı bütün ortalar kısa düştü neredeyse.
0: Evet.
1: Topu sola çekip yaptığı bütün ortalar kısa düştü.
0: Herkes herhalde şeyi düşünüyordu yani Gordon ve Saka ilk girecek oyuncular. Çünkü Bellingham çıkmaz, Kane çıkmaz. Elliot'la, Anderson'la, Rice'ın çıkması pek mümkün değil. Bekleri sona doğru değiştirirsin. Yani bu değişiklik bas bas bağırıyordu. 61'de Tuchel o değişiklikleri yaptı. Ve Gordon, Rashford'dan farklı olarak 2 asist yaptı. İlk golde Kane'e iyi bir orta. İkinci pozisyonda merkeze depresi oldu. Pası hani çok tabii ki asist ona yazıldı ama Kane'in tabii ki orada topu alıp sağına çekip vuruşu Kane üzerinden okunacak bir gol ama Gordon da oyuna sonradan girip maçın kaderini değiştirdi. Kane de takımın kaptanı, yıldızı olarak yine sorumluluk aldı karşılaşmada ve maçı İngiltere'ye getirdi. İngiltere turu geçti ama bu maçtaki oyunu geri düşmesi yine onlar için pek hayırlı olmadı.
1: Şöyle İngiltere'yi izlediği zaman hani problem nerede diye düşünüyor insan. Neden bu takım daha fazla oyunu domine edemiyor? Neden istediği sonuçları daha önce koparamıyor? Merkez orta sahada Declan Rice'la Anderson çok iyi iki tane oyuncu. Fakat ceza sahası içerisinde, ceza sahası çevresinde aksiyon almaktan da biraz uzak duran oyuncular. Yani Anderson iyi bir kesici. Tam böyle bir hani çoğu şeyi üst seviyede yapabilen merkez oyuncusu. İyi paslar veriyor. Dikine de direkt paslar verebiliyor. Fakat kalenin oralarda aksiyona girmekte Declan Rice de öyle. Biraz benzer profiller gibi gözüküyor iki tane oyuncu. Onun önünde Bellingham oynuyor. Dikkat edersen yani Fransa diyorum. İngiltere ne yaparsa Bellingham ve Kane üzerinden bir aksiyon çıkıyor. Yani Bellingham vuruyor. İşte Kane vuruyor. Bellingham vuruyor. Kane vuruyor. Artı işte az önce senin söylediğin hani mevcut kanat oyuncuların hiçbirinin henüz Dünya Kupası'nda istenen aksiyonlara da girememesi. İngiltere'yi fazlasıyla iki oyuncu üzerinden hücum etmeye zorlayan bir takım gibi gözüküyor, gösteriyor. Bence temel problem bu gibi İngiltere'de. Sağ bek pozisyonunda bir sıkıntı yaşadılar. Sol bek pozisyonunda da yani hücuma gereken katkı geliyor mu dersen bence pek gelmiyor. Öyle olunca nasıl olacak? İngiltere hani topu çok hızlı çeviren, temposu çok yüksek bir takım da değil. O yüzden İngiltere'nin hani bundan sonraki süreçte de böyle ekstra bir oyuncu çıkaramazsa ben işinin zor olduğunu düşünüyorum. Yani nereye kadar gidecekler bu şekilde? Hani Kane, Bellingham ne kadar kurtarır? Her maçta da olmaz. Bir de maçların da zorluk derecesi artacak. Hani Madueke şu an için o oyuncu değil. Rashford değil. Saka zaten kötü bir turnuva geçiriyor genel olarak. İşte Gordon dediğin gibi hani ikinci asist mi yani şimdi? Hani Gordon'a yazıldı da asist mi?
0: Peki şimdi İngiltere maçı ile ilgili şöyle bir şey önüme düştü. İşte ilk bölümde şut çekemedi dedim. 30'da ilk şut geldi. İkinci yarıdaki su molasına kadar da sadece 2 şut çekebilmiş İngilizler. Ve su molalarından sonra da dönüşleri iyi olmuş. Öyle bir şey bu turnuvada. Çünkü su molaları da bayağı konuşuldu. Oyunun ritmini değiştirdiği, dengesini değiştirdiği bir takımdan diğer takıma o neyin geçtiği, momentumun geçtiği söyleniyordu. İngilizlerde de dünkü maç özelinde böyle olmuş. İlk bölümler sıkıntılı ama su molalarından sonra daha baskılı oynayan bir İngiltere milli takımı var. Bu dikkat çekmiş ama tabii burada ilk bölümler niye bu kadar kötü İngilizler için? Orası herhalde çözülmesi gereken nokta gibi gözüküyor. Onu bir kere söyleyelim. Mary Kane turnuvaya o da çok iyi bir başlangıç yapmıştı, iki gollü. Sonrasında iki maçta zaten bir maçta gol atamadılar Gana karşısında. Panama maçında bir gol, üç golü vardı. Mbappe'nin, Messi'nin ve Haaland'ın gerisine kalmıştı ama Harry Kane dün ben de buradayım dedi tekrar. Attığı ilk goldeki kafa vuruşu, iyi bir kafa vuruşu, empati orada da aslında topa dokundu da yeterli olmadı ama ikinci goldeki vuruşu tabii ki kafa vuruşunun da çok çok önünde kaleci bu sefer kıpırdayamadı bile. Top yukarıdan ve yandan ağlarla buluştu. Bu işleri çok iyi yapıyor. Kendine ceza sahası içinde çok iyi gol vuruşları hazırlayabiliyor. Sağıyla soluyla iki türlü de atabilen bir isim. Bu sezonda zaten Bayern Münih'le birlikte galiba 70 gol üzerine çıktı sezon performansı olarak Harry Kane. Messi'den sonraki en iyi tek sezonluk gol performansı galiba. Harry Kane'in performansı. Ve Dünya Kupalarında da 13 gole ulaştı Harry Kane. Bunu 15 maçta yaptı. 15 maç Dünya Kupalarında 13 gol, 3 asist. Maç başına 1 golden fazla katkı ve Dünya Kupaları tarihinde de ondan daha fazla gol atan sadece 5 isim bulunuyor. Gerd Müller, Ronaldo, Klose, Mbappe ve Messi. Fontaine'le de şu an eşit. Fransız efsane, 13 golde o da. Kane onu yakaladı dün attığı 2 golle birlikte. Mehmet Ünlü bir soru sormuştu. Kane hakemi aldatmadan dolayı neden sarı kart görmedi? Kural mı değişti demiş. Evet, ilk yarıda Kane'in penaltı beklediği bir pozisyon var. Hakem devam ettirdi. Kalk dedi ama sarı kartı da göstermedi. Kuralın değiştiğini ben zannetmiyorum. Orada herhalde kararından emin olamadı. Ona takıldı. O yüzden sarı kartı veremedi diye düşündüm.
1: Ya da temas var diye vermedi.
0: Temas oradan süzmesi çok kolay bir şey değil ya anlık. Yani aldatmadan inanmıyorsan veriliyor diye ben de düşünüyorum. Senin dediğin gibi teması görüp yeterli değil, düşmesine yeterli ama penaltı yeterli değil, öyle bir şey var mı? Açıkçası bilmiyorum.
1: Öyle bir şey var. Öyle bir şey var. Hani her futbolda temas konuşuyoruz, faul değil. Ama süzme işi orada haklı olabilirsin. Yani onu görmemiş olabilir.
0: Ama yine de hani bu müdahale böyle düşmek için yeterli değil. Yani yine aldatma olmuyor mu aslında? Hani çok ufak bir temas var ama o temas öyle düşmeyeceği açık ya Harry Kane'in. O da aldatmaya giriyor olması lazım bence. Zaten aldatmaya girmesine penaltı olması lazım. Arası pek hani bu dünkü pozisyon üzerinde en azından bence yok. Başka pozisyonlarda olabilir.
1: Bence de yok. Bence de.
0: Yani bence net sarı kart.
1: Eriken'e sarı kart vermesi lazım ama hakem ne düşünmüştür diye. Hı-hı. Onu söylüyorum ben. Yoksa pozisyon bence de öyle. Hani Eriken orada penaltıyı almak için bıraktı kendini. Ama kalecinin de hafif bir dokunuşu var ya.
0: Çok ufak var.
1: Evet. Hani o mu acaba? Ya da bir kulağa üfleme mi geldi? Hani böyle bir şey var olabilir mi? Tabii uluslararası seviyede zannetmiyorum pek ama yoksa normalde herkes aynı şeyi düşündü. Yani o pozisyonda penaltıyı vermedi. Direkt sarı kart vermesi lazım. Hiç bence de tartışma yok. Ama ne düşünmüş olabilir? Belki o temasla alakalıdır.
0: Kongolu oyuncular da bayağı hani kart gösteren hakemin unutması da mümkün değil. Yani o kadar aynen. Fazla etrafında bir dakika, bir buçuk dakika dolaştılar ki hakem ama ısrarla kartı göstermedi. Mesela ikinci yarıda da şimdi hakemle ilgili çok aklımda bir şey kalmadı turnuva dedim de çizgide kimdi? Vissa mıydı? Topu kurtardı. Ya Konsa ya Gehi çekti. Hakem faulü çaldı. Aslında oyuncu devam etse bayağı kontraya çıkacaktı. Yine sarı kartlık bir müdahaleydi bana kalırsa. Mesela orada da kartı vermedi. Hakem iki pozisyonda hatalı davrandığını düşünüyorum kartlar konusunda.
1: Süper Lig'de olsa penaltı verilir miydi? Var. Bak burada temas var diye hakemi çağırır mıydı?
0: Yok. Bu çağırmaz Süper Lig'de bile verilmeyecek bir temas ya. Bu çok çok ufak ya. Bu yani Kane'in kendinden bir şey kattığı çok net ya. Bu yani verilirse de skandal olarak yorumlardım ben burada. Sen verilebilir diye düşünüyorsun o zaman.
1: Yani Süper Lig'de neler gördük.
0: Ha, akan oyunda verebilirdi hakem bu arada Süper Lig'de. Ama VAR vermezdi ya.
1: VAR'dan döner miydi?
0: Vallahi
1: farz et akan oyunda verdi bu penaltıyı. Birebir Kane'in pozisyonu.
0: Bana göre siyah beyaz hata. Hı-hı. Ama temas var. Şimdi temas varken de çok karışmıyorlar ya güya VAR'da. Bilemiyorum. Hakem yorumcuları
1: ama görmesin. Dün hakem evet belki sarı kartı vermedi pozisyonda ama en azından doğru kararı verdi.
0: Evet.
1: Yani orada baskı altında hani Harry Kane de oydu buydu İngiltere gerideydi. Öyle bir şeye en azından kafası gitmedi. Penaltıyı vermedi. Doğruyu yaptı orada.
0: Yani sarı kartı verseydi Harry Kane maçta öyle yani Kane'in bilmiyorum kariyerinde kaç kırmızı kartı vardır acaba ama çok şeyi düşündüm. Hani Kane öyle kendini sakınabilen de bir oyuncu. Yani o kartı vermediği oluyor ya böyle maçın devamında bir sarı kartlık pozisyon oluyor. Bak o kartı vermedi şimdi kırmızı görecekti aynen. Kane.
1: Kane'de olmazdı o iş.
0: Olmazdı diye düşünüyorum ben de. Zaten devamında da bir kartlık bir şey olmadı. İlk yarıda iki kart gösterdi hakem. Bellingham'la Sadiki'ye bir daha da kartına başvurmadı maçın geri kalan bölümünde.
1: Bu kaleci Empassi de bu sezon üst ligde oynamış. Ondan önce 6 sezon Lig 2'de mücadele etmiş. Rodez diye bir takımda. Yeni bu sezon Le Havre mı okunuyor takımın ismi?
0: Le Havre.
1: Le Havre'da bir sezon geçirmiş. Onun dışında hep Rodez, Alt Lig 6 sezon Alt Lig takımında oynamış. Hatta enteresan önceki sezon Alt Lig'deyken kurtarış yüzdesi sadece %60.9'muş. Yeni takımında %88.2'ye çıkmış kurtarış yüzdesi. Ama dün de hani özellikle iki kafa vuruşunda çok ekstra kurtarışlar yaptı.
0: Bellingham zaten hem maçını tebrik etti hem maç sonu evet. Açıklamalarında hakkını aynen. Verdi kalecinin.
1: Aynen. O da hani güzel bir karşılaşma oynadı kendisi için. Takımını da hani maçın sonuna kadar ayakta tuttu. Orada belki işte Kongo açısından en kritik an o Vissa'nın direğe çarpıp out'a çıkan topuydu.
0: 1-0'da ilk yarı biterken.
1: 1-0'da orada o fırsatı buldular aslında. Maç onlara o fırsatı verdi. Zaman zaman hani böyle çok kapanıyor gibi gözükse de topu ayağına aldığı zaman da bir pozisyon vardı. Mesela ilk yarının bu taraftaki kaleydi. İlk yarı oluyor. İlk yarının sonlarında böyle bir baktım. Hani 3-4 tane Kongolu oyuncu şeyde İngiltere ceza sahası içerisinde topu bekliyor. O çıkmaları da beraber hani takım halinde bence belli bir seviyede yapabiliyor Kongo. Ama işte bitiricilik çok önemli. Aslında o pozisyonunda hani kime gelmesini istersin takımda? Vissa'ya gelmesini istersin. İşte direğe çarptı. Biraz şanssızlık. 2-0'ı bulsalar belki en kötü uzatmaya götürürdü İngiltere maçı. Fakat İngiltere açısından da hani yine karşılaşma içerisinde ben hep ona bakıyorum yani o vites yükselebiliyor mu? O pozisyon gelebiliyor mu? Çünkü Yani ilk bölümde hakikaten hiçbir şey yok İngiltere'de hücum anlamında, ama son bölümlerde ki ikinci yarının başı da iyiydi İngiltere açısından. Yani o golde çok fazla gecikmeyeceği aslında bir anlamda belliydi, beraberlik golünün. Ama o bölümde de gol bulamadılar. Yani bir beceriksizlik, bir şey, 75'e kadar beklemek zorunda kaldılar. Fakat işte ekstra oyuncuya ihtiyacı var. Hani mesela Kane 5 gol attı. İngiltere kaç gol attı?
0: Kaç gol attı?
1: 4 tane şey attı. Bakayım kaç gol attı.
0: Hırvatistan 0, 2, 2, 8 gol.
1: 8 golün 5'i Kane'den geldi. Yani İngiltere ve Arjantin biraz şey olarak, ikinci golcü olarak sıkıntı yaşayabilirler turnuvanın ilerleyen bölümlerinde.
0: Kongo'da sen hani bazı oyunculardan, işte Vissa'dan falan bahsettik, kaleci Empassi'den bahsettik. Dün ben stoperleri genel olarak beğendim, Mbemba ve Tuan Zebe'yi, ama Kane'in attığı ilk golde de tabii orada Tuan Zebe birebir markaj yapamadı, Kane'e uzak kaldı. Ama genel performansı bence çok iyiydi ikisinin de. Sağ açığı ben daha çok beğendim. Spenga golü atan sol açık, ama sağ açıktaki Embuku bence maçın iyilerinden biriydi. Top ayağına geldiğinde sol ayağıyla iyiydi. Ama ilk de onu çıkardı mesela. Soldaki Spenga bence daha çok yorulmuştu. İzlerken öyle hissettim. Ama o hoca Embuku'yu çıkardı. Embuku da Augsburg'un oyuncusuymuş, ama 2023'ten beri neredeyse her sezon kiraya göndermişler. En son Montpellier'e gitmiş oyuncu, ama herhalde Dünya Kupası performansıyla o da Augsburg'da kalıcılık sağlayacaktır. Onu beğendim. Mutu Sami, onu da tabii ki ligimizden hatırlayacaksınızdır. Bence orta sahada o da iyi bir karşılaşma çıkardı. Hem topla ilişkisi, hem işin savunma tarafında var. Hani bilmesem, yaşı da biraz da genç olsa bu oyuncuyu hani Süper Lig'e gelsin, Anadolu takımları alsın derdim. Ama o Atromitos'a gitmiş bile çoktan. Geçen sezonun başında gitmiş, Sivas'ta bir sezon kaldıktan sonra. Ama Mutu Sami bence iyi bir maç çıkardı. Onun performansı benim nazarımda etkiliydi. Benim dikkatimi çeken oyuncular bunlar oldu. Masuaku sol bekte, Beşiktaşlar tabii yakından biliyor. O da hem Madueke'ye karşı oynadı, hem Saka'ya karşı oynadı. Geriden bazen baskı altında topla çıkarken riskler aldı. Bir tanesine de kaptırdı hatta. Ama onun haricinde Masuaku da bence iyi gözüktü.
1: Bir ara solda güzel bir üçgen yaptılar. Onu hatırlıyor musun ilk yarıda İngiltere pres yaparken?
0: Evet.
1: Üç oyuncu çok güzel bir üçgen yaptı orada Demokratik Kongo'da. İşte birbirine yakın olduğun zaman, sahada oynadığın zaman o işler futbolda oluyor. Ama gerçekten hani söylediği kadar kolay değil o oyuncuların birbirine yakın olması, doğru açılarda, pas açılarında bulunması, o paslara verebilmeleri. Ama öyle yaptıkları zaman da tadından yenmiyor ya. Futbol çok güzel bir oyun izlemesi açısından yani. Yani ortada oyuncular var, sağa sola koşuyor, sen de onları koşturuyorsun. Çok basit aslında. Söylemesi basit ama. Hı hı. İşte kaç kere yapabiliyorsun, nasıl yapabiliyorsun, bunlar çok önemli. Aynı zamanda işte o fizik gücünün de düşmemesi, fizik gücünün de hep belli bir seviyede kalması gerekiyor. Ama Masuaku mesela, Beşiktaş şimdi transfer yaptı değil mi? Sol beke. Masuaku gittikten sonra kaçıncı sol beki Beşiktaş'ın aldığı? Yani böyle bir durum var Beşiktaş açısından. Bazı takımlar kötü dönem geçirdiklerinde bileti yanlış oyuncuya da kesebiliyorlar. Mesela Masuaku da öyle bir oyuncuydu. Hani Masuaku bireysel olarak hata yaptı. Gole sebep veren hatalar yaptı Beşiktaş'ta. Fakat yani savunmadan çıkarken başkası top yapamadığı için Beşiktaş neredeyse sol taraftan oyun kurmaya çalışıyordu savunmada. Yani stoperlerden çıkmıyor top. Sağ taraftan çıkmıyor. Merkez orta sahadan çıkmıyor. Sıkışan Masuaku'ya topu veriyordu. Sorumluluk alan da Masuaku'ydu. O yüzden de bireysel hatalar yaptı. Pas hataları yaptı. Biraz ona takıldı şeyler, Beşiktaş taraftarları. Bir de Masuaku'nun zaman zaman oyun içinde böyle daldığı gittiği anlar oluyor ya, uyuyor ya. O yüzden mesela direkt böyle şeyi çekildi, oyuncunun ipi çekildi. Ama kaliteli, yani iyi oyuncu, ayaklarına hakim, oyunu da biliyor. Duran top kullanımı da iyi. Ondan sonra Beşiktaş'ta işte kaç tane sol bek geldi. Şimdi işte dün Beşiktaş'ın yeni sol beki de geldi. Hani orada kim bilir kaç milyon euro harcadı Beşiktaş. Kaç milyon eurosu gitti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor!
6: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
7: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
10: Sporda eğlenmenin ilk adresi Bilyoner.
11: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
12: Futbolda en pahalı transfer değil, en mantıklı transfer kazandırır. Teknoloji alışverişinde de durum aynı. Vetmobil, Ticaret Bakanlığı onaylı yenilenmiş telefonlarda 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla mantıklı telefon dönemini başlatıyor. Hayalinizdeki telefonu bütçenizi yormadan vade farksız 12 taksitle almak veya eski cihazınızı 3 adımda nakde çevirmek için hemen getmobil.com'a tıklayın. Mantıklı telefonun adresi Getmobil. Akıl var, mantık var, Getmobil var.
13: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
14: Kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir tarihe gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitarih.com'da.
15: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.24 saatlerimiz İngiltere Demokratik Kongo maçından bahsediyorduk. Bu arada maç bittikten sonra düzenlenen basın toplantısında Demokratik Kongo teknik direktörü Sebastian Desabre'ın babasını kaybettiği açıklandı. Videosunda belki görmüşsünüzdür. Orada mı öğrendi, o an mı öğrendi yoksa biliyor muydu? Çünkü yanındaki bir basın görevlisi tahmin ediyorum ki söyledi. O da böyle bir talihsizlik yaşamış. Daha geçenlerde Deschamps annesini kaybetmişti. O da cenaze töreni için ülkesine dönmüş. Son 32 turu maçıyla birlikte tekrar takıma katılmıştı. Kongo'da da Desabre'ın babasını kaybettiği haberi dün maç sonu paylaşıldı. İngiltere açılış golünü yediği bir Dünya Kupası karşılaşmasından sonra ikinci kez kazanmayı başarmış. Bunu en son yaptıklarında da 66 Dünya Kupası'ndaki final mücadelesiymiş Almanya'ya karşı. Açılış golünü yemişler ama mücadeleyi 4-2 kazanarak kupaya uzanmışlardı. Tabii ki o maçtaki geri dönüşte Kongo 1 değil. Kongo çok daha zayıf bir ekip. Son 32 turu maçı Almanya'ya karşı geri dönüş onlar için daha önemli bir olay. Peki yine mesajlarla devam edeyim. İstanbul'dan Erdinç, Kane dün santrfor nasıl gol vuruşu yapmalı onun dersini verdi diyor. Gelen bir diğer mesajda Kürşat Bey, Kane aynı golü sol ayağıyla Paris'e atmıştı diyor. Doğru. Orada da bir boşluk bulmuş. Soluyla yukarı doğru böyle üst ağlara doğru vuruşunu yapmıştı. Gerçekten bunları iki ayağıyla da çok iyi yapıyor Harry Kane. Dün spiker de bahsetti aslında. Adı son dönemde Barcelona ile anılıyor ama Bayern Münih'te kalıyor Harry Kane. Gordon dün bir de asistleri yapınca Gordon'a Barcelona'ya transfer olmuştu. Bir acaba mı oldu? Ama yok, orada Barcelona zaten Julian Alvarez'le ilgileniyor. Santrafor transferinde önceliği o. Kane Bayern Münih'te kalacaktır. Bayern zaten bu tarz konularda çok ketum, yani Olise'dir, Kane'dir, Diaz'dır. Vermiyor yani, bu oyuncuları vermeyecek gibi gözüküyor. Emre Salman, dün Empasi'yi izlerken Ali Bey aklıma geldi. Beşiktaş'a yazdım Empasi'yi demiş. Yani bu Dünya Kupası gerçekten çok fazla kaleci hikayesi yarattı. Hem olumlu anlamda Muslera gibi, olumsuz anlamdaki hikayeler de var. Ama tabii ki olumlu hikayelerin çoğu da böyle zayıf ülkelerin kalecileri oldu. İşte Yeşilburun Adaları oldu, Curaçao oldu, Kongo onlardan biri oldu. Başka Paraguay diyebiliriz herhalde.
1: Deriz.
0: Böyle kaleciler, şimdi bir çırpıda üzerine düşünmedim. Daha belki devamı da vardır da. Bu tarz kaleciler iz bıraktılar ama bunların tabii kaçı böyle iyi transfer yapar tartışılır. Şimdi 40 yaşındaki Wozniak'ın iyi bir transfer yapması mümkün değil.
1: Empasi de 31 yaşındaymış.
0: Empasi'nin de çok iyi bir transfer yapması çok mümkün değil. Yani şu an Beşiktaş'a olmaz Empasi. Çok riskli olur yani. Olmaz demeyeyim de riskli olur. Diğer kaleci o Curaçao'daki Rum'du değil mi?
1: Eloy, o da zaten Rum. Şey yani uzun süre Hollanda'da oynamış. Hollanda'da hani yedek kaleci olsa da şampiyonluğu var. Ondan sonra iki kez MLS'e gitmiş. Artık o da kariyerin sonunda. Evet, İki ayrı dönemde MLS'i var onun da şu anda. MLS'de zaten. Hı-hı. Senin dediğin gibi yani onlar artık hani bir herhangi bir Avrupa'da büyük bir ligde çok iyi kalecimizsin gel kalecileri değil. Onlar iyi kaleciler. Belli standartta kaleciler. Ve bu Dünya Kupası'nda da hani bir iki karşılaşmada bayağı iyi işler yaptılar.
0: Yani burada işte Muslera olumsuz dedik. Bu transfer yapabilecek isimler işte Ulay gibi biraz daha böyle genç potansiyel isimler. Mesela Manzambi. Eğer İsviçre bu turu da geçerse ve Manzambi yine gol katkısı verebilirse Cezayir önünde, Manzambi'nin de bence takımda kalması çok kolay değil. Aklıma ilk iki olarak bunlar geldi. Biz turnuva öncesi Diomande'den bahsediyorduk. Zaten o ya Liverpool ya Paris Saint Germain yapacak ama Diomande'de mesela turnuvada kaç maç oldu? 4 maç oldu. İsabetli şut atamadan turnuvayı bitirmiş.
1: Evet, çalımlarıyla, driplingleriyle dikkat çekti. Hani topu taşımasıyla dikkat çekti. Oradaki istatistikleri iyi ama direkt skor katkısı olarak tabii geride kaldı.
0: Orada Diallo, Pepe daha çok öne çıkan oyuncular oldular rotasyonda.
1: Bizim Ozan Can Sülüm de eski hani Esport'un spikerlerinden Arsenal'lı. O da şey yazmış. Pepe'de bir tek şeyde oynamadı demiş. Arsenal'da futbol oynamadı demiş. De gittiği her yerde katkı verdi, iyi oynadı. Hakikaten çok kaliteli, çok üst düzey bir oyuncu ama hakikaten Arsenal'da da hiç olmamıştı. O kadar büyük beklentilerle gidip, o kadar hani bonservis ödenip olmayan oyunculardan biriydi.
0: Şimdi takımlara tekrar bakıyorum. Quiñones belki bir transfer yapabilir. Meksika'daki performansı ve Suudi Arabistan'daki performansıyla gol kralı oldu. Orada da şu ana kadar da Dünya Kupası'nda 3 gole ulaştı. Saibari zaten turnuvada dikkat çekmişti. Bayern Münih dün onun transferini resmi olarak açıkladı. 55 milyon euro oyuncunun bonservisi için ödenecek rakam dün paylaşıldı.
1: O peki transfer, bu transfere ne diyorsun? Mesela Nicholas Jackson kiralık mıydı?
0: Evet.
1: Kiralıktı. Bayern'in mesela ikinci santrofor olacağı kesin bir oyuncuya 55 milyon euro vermesi.
0: Saibari Ali abi galiba asıl mevkisi yanlış bilmiyorsam 10 numara. Santrfor değil.
1: Tamam, bir tık arkada oynayabildiği belli ama yok, hani Musiala'nın yerine
0: şu an kariyerinde 78 10 numara, 47 8 numara, 24'te santrfor oynadığı maç var. 22 sağ kanat, 21 sol kanat. Ya bu adam büyük ihtimal 8-10-9 ve kanatlar 7-11 hepsinde oynayabiliyor. Joker gibi bir oyuncu galiba.
1: Yani o zaman Kane'le beraber oynatacak.
0: Yani Muziala'nın yerine bir aday olabilir burada. Benim anladığım
1: Muziala'nın yerine.
0: Evet.
1: O da çok iddialı oluyor.
0: Muziala eski Muziala mı? Ben Muziala'dan hiç şey almıyorum şu ara.
1: Tamam ama hani çok hala yaşı genç olduğu için bir yerde toparlayacak. Çok ağır bir sakatlık geçirdi. Hatta erken döndü diyorlar. Muziala için. Belki Dünya Kupası'nı kaçırmamak adına öyle bir karar aldı. Hani şu an tabii ki eski halinden uzak. Ya da şöyle düşündüler. Hani biz oraya öyle bir oyuncu alalım ki Kane olmadığı zaman bir sıkıntı yaşamayalım. İşte Muziala olmadığı zaman bir sıkıntı yaşamayalım.
0: Kanat rotasyonunda şimdi Gnabry de sakat. Olise Diaz var. Oraya belki bir alternatif düşündüler bu oyuncuyu. Saibari. İyi bir transfer. O da yani 25 yaşında bir oyuncu. PSV'den transfer edilen bir isim oldu.
1: İzledim geçen sene PSV'de maçlarını. İyi oyuncu hakikaten. Bazen ama çok enteresan goller de kaçırabiliyor. O da onun da son vuruşlarda zaman zaman bazen sıkıntısı yaşanıyor. Demek ki yani direkt Kane'in alternatifi olarak değil, o hücum bölgesinin bir alternatifi olarak.
0: Herhalde orada biraz daha hani dün kim için El Bilal Ture için konuştuk yani sola çık ama santrfor da yedekleyebiliyor. Saibari de 10 numara ama santrforu da diğer bölgeleri de yedekleyebilecek bir isim, o açıdan mantıklı gözüküyor bence kağıt üzerinde. Evet, turnuvadaki dikkat çeken oyunculara bir ara döndük ama tekrar konumuza dönersek, gerçi konumuz da bitmişti. Dünya Kupası ile ilgili mesajlara bakıyordum. Nedim Küçük, bu turnuva yine santrforların kendilerini inkar eden teknik adamları aforoz ettiği maçlara sahne oluyor demiş. Ama bundan hangi teknik adamlar ders çıkarır tartışılır demiş. Mesela dün Senegal'de ileri uçta yine İsmail Assar tercih edildi. Nicholas Jackson tercih edilmedi. Yani klasik bir 9 oynamadı mesela Senegal ama dezavantajını yaşadı mı dersen pek yaşamadı. Belçika yine, onlar da mesela Lukaku'suz başladılar. Dekelare ile net bir santrfor değil Dekelare'de. İki takım da 9 numarasız başladı karşılaşmaya. Geride olan takım 46'da oyunu aldı. Önde olan takım da maç uzatmaya gidince Jackson'ı oyunu aldı.
1: Belçika'nın bir yerde anlaşılabilir çünkü Lukaku neredeyse bütün sezonu sakat geçirdi. 33 yaşında bir oyuncu. Fizik olarak çok iri. Hani Lukaku şu an kendi standartının ya da hani performansının gerisinde. O yüzden onu hani biraz daha böyle dengeli kullanmak anlaşılabilir ama Nicholas Jackson tercih tamamen.
0: Peki orada Montella'ya getirilen eleştiri, yani bu Belçika'nın havuzunda hiç mi santrfor yok? Yani Openda kötü sezon geçirdi de mesela işte milli takım alınmayacak bir oyuncu mu? Başka santrforu var mı Belçika'nın
1: yani
0: kadrosunda?
1: Yani işte Openda vardı. Openda dediğin gibi Openda da tercih edilmedi. tamama başka bir şeyleri var mı, alternatifleri var mı bilmiyorum. Bakmak başka lazım yani son karşılaşmalarına.
0: İki santrfor ya da işte Deketelare ile. Ha bir tane de şey varmış.
1: Kim?
0: Matias Fernandes Pardo. Lille oyuncusu. Santrfor gözüküyor bu. Oyuncu. Dün oyuna girdi değil mi Matias Fernandes? Yok girmemiş pardon. Kimdi? Moreira giren oyuncu pardon. Bu oyuncu santrformuş. Varmış aslında kadroda bir santrfor daha. Ama mesela bu da genç bir oyuncu olduğu için.
1: Deniz Gül muamelesi görüyor o zaman. Evet. Büyük ihtimalle.
0: Çok tercih edilmemiş. Grup aşamasında da aslında 3 maçta süre almış ama ikisinde kanat olarak oynamış. Birinde santrfor olarak oyuna girmiş. Openda'dan daha önde demek ki rotasyonda. Peki birkaç mesajla reklam arasına gidelim. Bu Dünya Kupası'nda maalesef spiker sıkıntısı yaşadık demiş. Henderson uzaktan şut çekiyor. Direğin üzerinden üst ağlarda kalan topa normal bir vuruşmuş gibi anlatım yapıyorlar demiş. Kornere çıkmayan topa korner diyorlar ve benzeri demiş. Spiker sıkıntısı yaşadık da dinleyicimizde de bir sıkıntı var. Henderson diye bir oyuncu yok şu anda oynayan İngiltere'de. Anderson'u kastediyor herhalde. Dinleyicimiz de hatayı yaptı mesela. Spiker'in hatasını eleştirirken. Yani aksini iddia etmeyeceğim spiker konusunda da.
1: Şimdi ben Gökhan Apti'yi takip ediyorum. Tanıyorum arkadaşım da. Onlar da işte kupanın ikinci bölümünde Amerika'ya gittiler. Gökhan da işte maçları yerinden anlatmaya başladı. Bir iki tane fotoğraf paylaşmış Gökhan. Anlatım pozisyonunun sahaya uzaklığını görünce ben bambaya açıkçası tedirgin oldum. Spikerler için. Şimdi tabii ki önlerinde ekranlar var. Ama oradayken doğal olarak bakarak anlatıyorlar. Bayağı uzak. Hani oyuncuları seçmek, topun tam olarak nereye gittiğini görmek bile zaman zaman problem olabilir. Bir de öyle düşünelim. Öyle bakalım. Hani televizyondan anlatanlar, burada ofisten anlatanlar da var. Tamam. Olabilir ama hani böyle hatalar, çok büyük hatalar, çok hani böyle spiker problemi yaşıyoruz diyeceğiniz hatalar değil. Açıkçası o kadar, o mesafede hani mesela ben şut attım, sana çarptı, kornere gitti. Onu fark etmeyebilir o anda şey olarak bakıyorsa, sahaya bakıyorsa.
0: Peki 8.37 saatlerimiz, araya gidelim. Aradan sonra da dün değinemediğimiz kulüp takımı gündemleriyle devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Radyo Spor.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi Otobüs. Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
2: Bilyoner.
3: Bankam Bank kartım hadi.
4: Radyo Spor. Reklam. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
5: Günaydın, iyi yolculuklar. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Mert Erdoğan. Ben İstanbul, Ankara ve İzmir'in yollarından bilgi aktarmak için sizlerleyim. Mert Erdoğan Cevizli Bağ yönünde, Metris'te ise Tem'de Bayrampaşa Otogarı'na doğru bir araç arıza yaptı. Bu noktalarda bekleyiş devam ediyor. Köprü 1 Çamlıca rampada, Köprü 2 Ümraniye'de, Avrasya Tüneli ise Uzunçayı'dan yoğun olacak. Anadolu yönünde ise tünel ve köprülerde yoğunluk yaşanmazken Nakkaş Beylerbeyi, Kuzguncuk ve Kavacık'ta yoğunluklar var. Buraları kullanacakların yavaş ve dikkatli olmalarını rica edeceğiz. Geçelim Ankara'ya. Başkentten gelen bilgilere göre şu dakikalarda başkentte yoğunluk %70'lerde, kaza ya da araç arızası yok. Genel hatlarıyla son durumu 88.4'te arkadaşlarımız aktarmaya devam ediyor. İzmir'e geçtiğimizde ise İzmir'de 3 kaza noktası var. %40'larda yoğunluk. Yeşilik Caddesi Konak yönünde, çevre yolunda Bornova'ya doğru Akçay Caddesi'nde, Kısıkköy istikametinde kazalar meydana geldi. Ayrıntılar 102.5'te ve aynı zamanda yolda uygulamamızda. Herkese iyi yolculuklar.
4: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
6: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.40 saatlerimiz transfer gelişmeleriyle şimdi devam ediyoruz. Beşiktaş en sıcak gelişme. Onlarda yaşandı. Dün Monaco'nun 2004 doğumlu sol beki Ouattara gece geç saatlerde İstanbul'a iniş yaptı. Havalimanında basın mensuplarına poz verdi, kulüp yetkilileri ve bir grup taraftar kendisini karşılamış ve sağlık kontrollerinden sonra oyuncunun resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Gün içerisinde Beşiktaş zaten bilgilendirmeyi yapmıştı transferle alakalı olarak. Zaten muhabirler de ardından hemen bu şeyi haberi geçmişlerdi. Oyuncunun nihai transferi hususunda deniyor burada herhalde. Bonservisiyle oyuncu transfer edilecek. Değil mi?
1: Tabi.
0: Nihai dendi. Hı hı. Kiralık değil. Hı hı. Ben çünkü sanki kiralık olacak diye düşünmüştüm.
1: Genelde genç öyle olduğu zaman için. Geçici transferi konusunda yazıyorlar.
0: Bu nihai dendi dün. Hı hı. Piyasa değeri şu anda Transfermarkt'ta 12 milyon euro gözüküyor Ouattara'nın. Geçen yıl Monaco formasıyla ligde 15 karşılaşmada 970 dakika görev almış. 3 asist yapmış. Bu maçların büyük çoğunluğunda da sol kanat beki gibi oynamış. 3 asisti de orada gelmiş oyuncunun. Sağ bek oynadığı maç da var. Sol bek oynadığı maç da var. Çok yönlü bir isim. 2024 yılında Fransa U21 milli takımına seçiliyor. Orada 3 karşılaşmada yine görev alıyor ama sonrasında bir daha seçilememiş. Fakat bir soru işareti oyuncunun sakatlık geçmişi. Geçen sezonu bir diz sakatlığıyla bitiriyor oyuncu ve yaklaşık 3 ay kadar sahalardan uzak kalıyor. Hatta sakatlığının bitiş tarihi bu kaynağa göre, Transfermarkt'a göre 30 Haziran yeni. 97 gün sahalardan uzak kaldığı yazılmış. Ondan önce bir baldır sakatlığı yaşamış. Bir ay kadar sezon içerisinde sahalardan uzak kalmış. Bir önceki yıl baldır sakatlığı, yine bir ay sahalardan uzak kalmış. Daha önce 2-3 hatta 2023 ne diyor? 3 yıl önce bir diz sakatlığı daha var oyuncunun kariyerinde. Bu daha kısa sürmüş, 16 gün, ama bu kadar genç bir oyuncu için sakatlık ve sakatlıkta sahalardan uzak kaldığı süre bence fazla oyuncunun. Belli bir risk burada var. Herhalde burada Beşiktaş sağlık heyeti iyi bir kontrol yapacak. Bir problem görmesi halinde de iptal edecektir. Ama görmezse oyuncunun hani potansiyelli olduğu Fransa U21 takımına kadar seçilmesinden, Monaco transferinden belli. Oyuncu Amiens çıkışlı. Monaco 2023'te 2 milyon euroya oyuncuyu kadrosuna katıyor. Potansiyeline güvenip ilk 11'de de işte zaman zaman forma şansı veriyor. Potansiyelli bir oyuncu yoksa. Bakalım Beşiktaş'ın sol bekinde nasıl bir performans ortaya koyacak oyuncu.
1: Ne diyorsun?
0: Ben sana soruyorum. Bıraktım sözü.
1: Sakatlıkla alakalı olarak ya da işte sakatlık geçmişiyle alakalı olarak artık o işler çok zor değil. Yani iyi bir incelemeyle, iyi tetiklerle beraber o riski ya alıyorsun ya almıyorsun. Orası Beşiktaş Sağlık Heyeti'nin bileceği iş. Ama onun dışında tabii hani oyuncuya şöyle bir bakınca işte hemen videolarını derliyorlar zaten. Atletizmi yüksek olan bir oyuncu. Bu tarz atletizmi yüksek olan oyuncular da Süper Lig'de zaten fark yaratabiliyor. Beşiktaş'ta şu an savunmada atletizmi yüksek kim var? Düşündüğünde. Yani fizik olarak Agbodu var. İyi bir şeye sahip, fiziğe sahip, Süper Lig standartlarının üzerinde, Avrupa standartında bir fiziğe sahip. O hatta arada yine bir de Fuleli de bir oyuncu. Hani geriye dönüşlerde, ondan sonra ters kademeye girişlerde böyle işler her zaman işe yarar Süper Lig'de. Tekniği de belli bir seviyede gözüküyor. Bakalım, hani bilemiyorum tam olarak şu an nasıl bir uyum sağlar, performansı ne seviyede olur, ama benim şu an hani izlediklerimde gördüklerim, Beşiktaş belli seviyede bir oyuncuyu kadrosuna katmış.
0: Bu yeni kuralla birlikte tabii ki o artı 4'ü de doldurması bekleniyor bu tarz takımların. Yani gerçi geçen sezon Galatasaray doldurmadı ama Galatasaray'ın yerli rotasyonu iyi bir yerli rotasyonu. Beşiktaş mesela

0: Yılmaz'ın olması da herhalde bu hakkın sol bekten yana kullanılmasının bir sebebi oldu diye düşünüyorum. Çünkü Rıdvan da bence geçen sezonki performansıyla sınıfı geçti diye düşünüyorum. O yüzden de buraya daha Mourinho gibi tecrübeli bir oyuncudan ziyade biraz daha potansiyelli bir oyuncu almayı tercih etti Beşiktaş heyeti. Bu benim tabii çıkarımım.
1: Bir de hani
0: Katılırsınız, katılmazsınız ama.
1: doğru söylüyorsun. Mourinho çok atlet değil. Biraz daha yavaş topla. Hızı çok yüksek değil. Daha sakin bir oyunu var. Orada da bir asimetri yaratmış gibi gözüküyor. Yani Beşiktaş düşünürken. Çünkü Mourinho'nun ben hep söylüyorum geriye dönüşleri savunması öyle çok üst düzey bir oyuncu değil. Ama diğer tarafta bekin işte daha atletik, fuleli, kademeye girebilecek genç bir oyuncu olduğu zaman o da genelde işleyen bir formül oluyor. Yani bir tane stoper gene Beşiktaş'ta zaten az önce bahsettik atletik. Hani Jalo'yla Udokai de böyle ikisilerinin arasında. Hani ne çok kötü dersin ne çok iyi dersin oyuncular için. Yani Udokai'nin atletizmi kötü değil. Ama hani çok da iyi değil. Jalo biraz daha geride, bir tık daha geride gözüküyor o konuda. Yani oradaki dengeler de savunmayı kurarken işte dengeler de takımı zaten bütün dinamiklerini etkiliyor. Ondan sonra zaten işte merkez oyuncularıyla beraber gene orada bir şeye bakıyorsun. Şimdi Beşiktaş merkezde de hem belli bir dinamizme sahip hem belli bir atletizm gücüne sahip. Önemli bunlar. Yani öyle atletizmden uzak bir takım kurduğun zaman işin diğer tarafın çok kaliteli olması lazım. Yani çok üst düzey oyuncular olacak ki onun bazı defolarını yaşama diye. Beşiktaş herhalde bir dengeyi giderek, güderek o transferleri yapacak.
0: Diğer bir resmi açıklama dün Beşiktaş'tan gelen Emrecan Terzi için oldu. O da nihai transferi hususunda Iğdır'la anlaşmaya varıldı. Ben de Emrecan Terzi de yeni sezonda Iğdır'ın başarısı için ter dökecek. Dün vedalar geldi Beşiktaş'tan. Sırasıyla okuyayım. Önce Aslaniye, ardından Salih Uçan'a, Jota Silva'ya, arada bir antrenman fotoğrafı paylaşılıp Cengiz Ünder'e, El Bilal Ture'ye ve son olarak da Davis Vazquez'e katkıları için teşekkür edildi, vedalar edildi. Serkan Emrecan Terzi'ye dediğim gibi transferle ilgili açıklaması yapıldı. Fakat Beşiktaş'ta sözleşmesi biten iki oyuncu daha var ama bu oyunculara herhangi bir veda açıklaması dün itibariyle gelmedi. Onlardan biri Ersin Destanoğlu. Şu anda kulüpsüz gözüküyor, sözleşmesi bitti ve Beşiktaş'ın kamp kadrosunda da yok. Ama veda açıklaması da yok. Bu da bir yola devam ihtimalini herhalde anlatıyor bize. Ben böyle okuyorum. Diğer veda edilmeyen oyuncu da Necip Uysal. Necip Uysal'da bir tabii ki devam yok. Necip Uysal futbolu bırakacağını açıklamıştı ama orada da kulüpler arasında bir gerginlik mi oldu artık o Sergen Yalçın döneminde? Necip Uysal'a da bir veda açıklaması şu ana kadar gelmedi. Bu dün özelinde. Daha önce yapıldı mı hatırlamıyorum. Necip
1: Belki
0: ama
1: daha şık bir şey düşünüyor olabilir Beşiktaş, Necip için.
0: İnşallah öyledir. Yani Icardi için söylediğim hani veda ile ilgili endişelerim Necip Uysal için de geçerli. Necip çok daha güzel, çok daha özel bir vedayı hak ediyor bence. Bunca yıldır Beşiktaş için mücadele etti. Kendine hep hazır tutmaya çalıştı. Yeteneği belli bir seviyedeydi ama elinden geleni yaptığını hissettirdi bence hep Necip Uysal. Çok bir yanlışını da görmedik açıkçası. Ama demek ki bir şeyler yaptı da Sergen Yalçın döneminde kadro dışı kaldı. Onu bilemiyoruz tam ne yaptığını ama ne olursa olsun bence bütün bu kariyeri düşününce tek bir olaya da indirgememek lazım Necip Uysal'ın kariyerini. Hak ettiği veda umarım Beşiktaş tarafından yapılır. Onunla veda edilecek de Ersin konusu herhalde şu an pazarlıklar devam ediyor onu takımda tutmak için. Evet, Beşiktaş'la ilgili resmi olarak dünden paylaşacağım gelişmeler bunlar. İşin dedikodu kısmında yani transfer haberi kısmında da bayağı bir malzeme var şu anda elimde. Mesela en dikkatimi çekenle başlamak istiyorum. Bu oyuncu son herhalde 4-5 transfer döneminde yazıldı. Hem Galatasaray yazıldı, hem Fenerbahçe yazıldı ve şimdi Beşiktaş yazıldı. Beşiktaş'a daha önce de yazılmıştır muhtemelen. Sassuolo'dan Armand Lorient. Bu oyuncu herhalde duymuşsunuzdur artık.

0: Menajeri sanıyorum burayla bayağı sıkı fıkı. Yani bu kadar adı yıllardır yazılıyor. Bir türlü oyuncusunu da getiremedi Türkiye'ye. Dün itibariyle tekrar bu haberler başladı. Bu sefer herhalde kararlı menajer. Bayağı birkaç farklı gazeteciden dün bu Lorient'in haberleri yapıldı. Beşiktaş habere göre şartlarını sormuş. Sassuolo da Lorient için 30 milyon euroluk bir bonservis talebinde bulunmuş. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberinden okuyorum bunu. Oyuncu Sassuolo oyuncusu. 27 yaşında bir isim. Fransa vatandaşlığı var. Piyasa değeri 19 milyon euro gözüküyor. Ve yıllardır da hani bizim takımların radarında olduğu hep iddia edildi. Alt lige düştüğünde de Sassuolo adı bizim takımlarla anıldı. Üst lige çıktı. Hala anılmaya devam ediyor. Geçen yılda 38 maçın 38'inde de süre alarak ve bu 38 maçın çoğunda da ilk 11'de oynayan bir isimmiş. 7 gol 9 asistlik bir performansı var. Hani Sassuolo gibi bir takımdaki bir kanat forvet için 7 gol 9 asist iyi bir istatistik gibi gözüküyor. Beşiktaş'ta bu rakamları tabii daha yükseğe de çekebilir oyuncu. Ama tabii bu oyuncuyu okuyorum. Burada ilk önceliğin aslında Trossard olduğu söyleniyordu Arsenal'dan. Herhalde Trossard transferi olmazsa Lorient'e gündeme gelecek diye ben böyle yorumladım. Sonuçta tek bir oyuncu üzerinden gitmek her zaman mantıklı değil. Alternatifler, B, C planlarını da yapmanız gerekiyor. Paralel olarak süreçleri yönetiyor olmanız lazım. Haberler doğruysa Lorient'e de alternatif olan isimlerden bir tanesi. Onu söyleyeyim. Trossard'la ilgili de Ertan Süzgün Beşiktaş Arsenal'la 18 milyon euro altında bir rakamla anlaşma sağladı diyor. Fakat oyuncuyla anlaşma konusunda şu anda problem varmış. Oyuncu imza parası da istiyormuş ve 5 yıllık bir sözleşme talep ediyormuş ki Trossard'ın yaşına tekrar bir bakacağım ama 31 5 yıl 36 ve istediği para da böyle galiba 8-9 milyon euro civarı bir para. İmza parası dahil mi bilmiyorum ama yıllık artık rakamlar buralara geldi maalesef. Yani bu Galatasaray Fenerbahçe önderliğinde başladı. Beşiktaş'ta eşlik ediyor ister istemez o rekabette geri kalmamak için. Yani Vlahovic'tir, Lukaku şimdi gündeme geldi. Bu rakamlar en az konuşulacaktır. Yani taban böyle yıldız bir oyuncu için 7-8 milyon euroya çıkacak takımlarımızda. Beşiktaş'ta bile oraya çıkıyor. Dile kolay. Yani bu paralar ama konuşulanlar da bunlar. Ya yani bu oyuncular artık burayı ikinci bir Suudi Arabistan olarak görüyorlar. Maalesef.
1: Ya ama hani Suudi Arabistan olarak görüyorlar orası kesin de 5 yıllık sözleşme esas problem değil mi?
0: Yani esas bilmiyorum ama esas hangisi? İkisi de problem de
1: Hani
0: yıllık
1: 2 artı 1
0: 8'de
1: yaparsın.
0: 9-9
1: 2
0: çok
1: artı
0: fazla.
1: 1 yaparsın mesela 31 yaşındaki bir oyuncuyla. Eğer buraya getirmek istiyorsan. Hani Arsenal'dan oyuncu alıyorsan 2 artı 1 yaparsın. Ama 5 sene dediğin zaman yani kendi inanıyor mu acaba burada 5 sene kalacağına?
0: Yok inanmıyordur büyük ihtimalle.
1: Ya da
0: Pazarlıklarla herhalde düşürmeye çalışacaktır Beşiktaş.
1: Beşiktaş'ın kadrosunda şu an 5 senedir olan kaç oyuncu var? Öyle sorayım ben size.
0: Yani yabancı olup 5 senedir olan zaten yoktur. Yerli olanlar vardır en fazla.
1: İşte Ersin var.
0: Gitti.
1: Şu an işte gitmedi de hani.
0: Gitti canım şu an gitti. Kampta yok Ersin.
1: Kampta yok da hani işte diyorsun ya konuşuluyor konuşuluyor belki işte kaleci kalacak falan. Hani
0: Rıdvan gerçi o da gitti geldi.
1: gitti geldi. Hani kaç oyuncu
0: Yok.
1: var Beşiktaş'ta 5 sene kalan devam eden de acaba gelmeyeyim demek mi? 5 senelik sözleşme istemesi.
0: Gelmeyeyim desin, gelmeyeyim desin canım. Yani bize oyun yapmasın Trossard'da. Net olabilir bize. Bu kadar zor olmamalı gelmiyorum demek ya. Beşiktaş kıramayacağı bir takım mı? Gelmiyorum dersin, kapanır konu yani. Bu bence daha fazla para koparmak için. Herhalde menajerinin dayattığı bir şey diye düşünüyorum. Trossard şu an bu işlerle pek ilgilenmiyordur. 8:56 saatlerimiz, ara vaktimiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.

0: edecek. Radyo Spor. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankart'ın jest oldu.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
3: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
4: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100 bin TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250 bin TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
4: Şampiyonla son düzlükte.
6: Kupon başı 50 bin TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir tarihe gel, 50 bin TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitarih.com'da.
7: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
8: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
9: TEB o kadar iyi ki TEB.
10: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
11: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
12: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
13: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
14: Dünya Kupası'ndan haberlerle karşınızdayım. Dün akşam ve bu sabaha karşı oynanan mücadelelerde favoriler kazanmayı başardı. Ev sahiplerinden ABD, Bosna Hersek, Balogun ve Tilman'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Belçika 2-0 geriye düştüğü maçta 86 ve 89'da bulduğu gollerle mücadeleyi uzatmaya taşıdı. Tielemans 120+5'te penaltıdan bulduğu golle Belçika'ya turu getirdi. Belçika son 16 turunda ABD ile oynayacak. Günün ilk maçında ise İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni geriden gelip 2-1 mağlup etti. İngilizlerin iki golü de Harry Kane'den geldi. İngiltere son 16 turunda Meksika ile Azteca Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası'na son 32 turunda veda eden Ekvador'da teknik direktör Sebastian Becakese görevinden istifa etti. 45 yaşındaki çalıştırıcı Ağustos 2024'ten bu yana görevi başındaydı. Dünya Kupası'nda günün programı

0: 9.02 saatlerimiz. Beşiktaş'la ilgili elimde çok sayıda transfer haberi var demiştim. Bir kısmını erittik. Diğer bir kısma geçelim şimdi. Fırat Günayer dün dedi ki Beşiktaş bonservisi elinde olan Lorenzo Pellegrini'yi gündemine aldı. Bu isim de ben ilk kez Beşiktaş'ta adını yan yana duydum. Roma'nın oyuncusu. Pellegrini'yi tabii bilenler uzun zamandır biliyordur. Roma altyapısı çıkıştı. Kariyerinin neredeyse en başından beri 9 yaşına girmiş Roma altyapısına ve şu anda da 30 yaşında bu ana kadar. Arada bir Sassuolo dönemi var. 2 yıllık ama onun haricinde hep Roma'da forma giyen bir isim Lorenzo Pellegrini. Hücuma yönelik diyebileceğimiz bir orta saha profili. Roma ile sözleşme imzalamıyor ve şu anda da boşta Beşiktaş'ta orta sahada. Demek ki bu özelliklerde bir oyuncu arıyor. Pellegrini aslında hani şu anki kadroda herhalde Olaytan yerine düşünülen bir oyuncu. O bölgede oynuyor. Orkun'un çünkü forması garanti. Arkada daha kesici özellikle bir altı olacak Beşiktaş'ta. Pellegrini de ya ilk 11 için tahminen öyledir. Rotasyon için olacağını pek düşünmüyorum. Ama o bölgenin oyuncusu. Şu an Beşiktaş merkezi herhalde biraz daha güçlendirmeye çalışacak. Dün biraz bahsettik. Beşiktaş'ın merkezde alternatifi pek kalmadı. Son ayrılıklarla birlikte. Aslanay'a gitti, Salih gitti, işte Demir Ege daha önce gitti. Elde bir tek Kartal kaldı. Hani Almus Saatileri, Onanaları falan saymıyorum. O yüzden o bölgeyi güçlendirmesi lazım. O şekilde herhalde düşünülmüş bir transfer. Lorenzo Pellegrini. Bir de şeye bakayım. Bu oyuncunun Olaytan gibi başka mevkilerde oynama opsiyonu var mı? Var. Bu oyuncu için. Gerçi var diyorum da çok nadir oynamış. Genelde 8-10 oynamış. Yok diyebiliriz. Var dedim de geri aldım. Yok. Merkezde düşünen bir oyuncu. Belki Olaytan, işte Sergen Yalçın onu kanatta da kullandı. O duruma göre farklı bölgelerde değerlendirilebilir gibi gözüküyor. Ne dersin? Pellegrini transferi heyecan verir mi Beşiktaş'a?
1: Beşiktaş'ın merkez orta sahasında asıl ihtiyacı olan profil, yani hücuma yönelik oyuncudan ziyade Beşiktaş'ın savunma yönelik oyuncu rotasyonunu kuvvetlendirmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Orada Endidi var. Ama Endidi olmadığı zaman ya da Endidi olsa dahi oradaki kalite tartışılır Beşiktaş'ta. O yüzden de hani Beşiktaş sadece merkez orta saha transferinde hücum yönelik bir isimle durmayacaktır. Pellegrini aldığın zaman ama hani rotasyon için almazsın. 11 için alırsın bu oyuncuyu. O zaman Olaytan biraz daha rotasyona doğru kayar gibi gözüküyor Beşiktaş'ta. Yani Beşiktaş klasik böyle işte bir 6-2-8 ya da işte bir 6-1-8 bir 10 profilinde bir şeyle oynayacaksa, merkezli oynayacaksa, o zaman Olaytan burada yedeğe doğru gider Pellegrini geldiği zaman. Fakat Ndidi'nin belki daha iyisine bile Beşiktaş'ın ihtiyacı var. Ndidi kadroda kalsa dahi. Beşiktaş çünkü genelde hücum ederken zorlanıyor gibi gözükse de asıl problem hep yediği gollerden yaşadı. Yani Beşiktaş'ın takım savunması hem işte kaleden başla, savunma oyuncularını düşün, bireysel olarak düşün, takım olarak düşün. Hep Beşiktaş gol yedi, gol yedi. Önde olduğu karşılaşmalarda gol yedi, beraberliğe yakalandı. Gol yedi, çıkaramadı. Yani Beşiktaş biraz daha bu sezon kendine o güveni verecek oyuncu grubuna da ihtiyacı var. Sadece Ndidi ile olmaz diye düşünüyorum. Pellegrini de gelirse o zaman Olaytan orada ilk olan şüpheli olarak yedeğe düşer.
0: Ndidi yedek olur mu sence bu takımda?
1: Valla Ndidi yedek olur. Neden olmasın? Ndidi de yedek olur. Ama Ndidi'nin tek başına yeterli olmadığı kesin Beşiktaş için. Yani oraya mutlaka bir transfer gelecek. Orada bütçeye göre daha iyisini mi alır Beşiktaş? Daha vasatını mı alır? Ndidi'nin ama almak zorunda oraya bir alternatif olarak.
0: alternatif almak. Yani önüne bir alternatif mi? Önüne yedeğine işte mi mesela?
1: Göre, parana göre. Eğer paran varsa daha iyisini alırsın. Şimdi Beşiktaş çünkü santrafora para harcayacak. Bu gelen sol bek piyasa değeri işte 10-12 milyon euro gözüküyor. Onun şey elinde değil, değil mi? Normal sözleşmesi devam ediyor. Yani oraya ciddi bir rakam verecek Beşiktaş. Şimdi sol beke o kadar rakam verdiğin zaman kanat oyuncusu ihtiyacı var. Sen işte Trossard'dan bahsediyorsun. Trossard'da söylediğin rakamlar ortada. Yani Beşiktaş'ın nasıl bir bütçe kalacak bilmiyorum. Ama bildiğim şey oraya mutlaka Endi diye bir alternatifin gerektiği merkez orta sahada ve iyi bir alternatifin gerektiği. Yani hani aldığı zaman Beşiktaş onu yerli almayacak. Yerli öyle bir oyuncu yok zaten. Savunma yönelik bir orta saha oyuncusu yok. Salih Özcan da gelse o oyuncu o değil. Beşiktaş'ta yerli olmadığı için yabancıya dönecek. Yabancıya döndüğü noktada işte belki yine hani şu anki kuralın artı 4 kısmında olan bir isme yönelecek. Belki potansiyelli bir oyuncuya yönelecek.
0: Birazdan okuyacağım o ismi.
1: Ama başka bir alternatifi yok.
0: Salih'e niye alternatifi değil dedin?
1: Salih oyuncu değil çünkü. Yani Salih topu bilen, topla iyi oynayan, işte şeyde gördük. Ne derler? Milli karşılaşmada Amerika maçında Orkun'la uyumlu gördük. Ama bence Beşiktaş'ın hani topla da iyi ama Salih'ten daha atletik bir oyuncuya ihtiyacı var orada. Daha böyle ısıran, daha fazla top kapan, daha fazla ara pası yapan bir oyuncuya ihtiyacı var. Salih bence tam olarak o şeyi karşılamıyor.
0: Peki Endidi bu anlamda senin son dönemde dikkatini çekiyordu. Top kapma, işin savunma performansı konusunda.
1: Evet, o da top kullanma konusunda işte sıkıntısı var. Yani Beşiktaş'ın orada aslında normalde Endidi ile sıkıntısı var bana sorsan. Ama pek gitmeyecek gibi gözüküyor oyuncu. Hani ben olsam Endidi ile yolları ayırmaya çalışıp oradan artacak bütçeyle daha iyi bir profile gitmeye çalıştım. Daha üst düzey bir profile gitmeye çalıştım. Yani top kullanma konusunda da mücadele konusunda da işte en az Endidi seviyesinde ama Endidi'den topu daha iyi kullanabilen bir oyuncu. Ama öyle dediğin zaman da zaten hani kaç milyon euro olduğunu varın siz düşünün. Fakat ihtiyaç var. Yani orası kesin. Şimdi Beşiktaş yani geçen sene sadece derbilerde Endidi'nin yaptığı hatalardan 3 tane gol yedi. Yani bu çok kabul edebileceğim bir şey değil. Endidi'nin veremediği paslardan ya da top ayağındayken rakibe verdiği toplardan Beşiktaş'ın kaç tane ata belki rakibi eksik yakalayacağı, rakibin üzerine çok adamla gidebileceği bir sürü pozisyon başlamadan heba oldu. Çok önemli oradaki oyuncunun profili. Bakalım ben onu da merak ediyorum. Kim o oyuncu senin söylediğin potansiyelli?
0: Salim dün yazmış. Gençler Birliği'nden Ousmane Diabate geçen sezon. Çok fazla maçta oynamadı ama oynadığı maçlarda da benim de dikkatimi çekmişti. Hatta tweet attığım isimlerden biriydi. Çok etkilenmiştim. Diabate Beşiktaş bu transferin şartları hakkında bilgi almış. Brentford, Newcastle ve Lig 1'den de bir takım oyuncuyla ilgileniyormuş. Daha önce Trabzonspor'da Diabate'nin şartlarını sormuş. Diabate 6 numara. Gineli bir oyuncu. Gençler Birliği'ne de 2025 Aralık'ta yani geçen sezonun devre arası direkt olarak Gine'deki bir takımdan herhalde ya da bir altyapıdan bedava olarak gelmiş. Yarım sezonda dikkat çekti performansıyla Diabate. Tabii hani direkt Endidi alternatif olur mu, daha uzun vadeli mi düşünülür bilemiyorum. Oyuncunun toplam maçı Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda 3. Profesyonel seviyede 7 karşılaşması var. Hani koskoca tabii Beşiktaş Endidi'nin birinci alternatifi herhalde

0: yapmaz diye batıya, ama işte yapmak da gerekiyor bazen. O riski almak gerekiyor. Ulay da çok fazla maç yapmadan Trabzonspor'un değişilmez oyuncusu oldu. Ama Beşiktaş tabii günlük başarı anlık çok daha önemli şu an, Trabzonspor gibi sabrı olan bir camia değil. O yüzden riskli, ama hani mesela Trabzonspor'un gözü kapalı gideceği oyunculardan biri bence Diabate'ye. Ama Beşiktaş için çok doğru olmayabilir.
1: İşte ne kadar risk aldığınızla alakalı. Sen diyorsun Trabzonspor riski alır, Beşiktaş almaz diyorsun. Yani eğer oyuncuya ya da oyuncuyu izlerken o potansiyeli görüyorsa, o zaman çok fazla düşünmeye gerek yok. Onu alacaksın. Öyle hani Beşiktaş'ın bu oyuncuyu oynatmam falan filan gibi şeyi bence yok. Olamaz da. Ama bütçesi ne durumda Beşiktaş'ın? Yani bütçesel zorunluluktan gidiyorsa ayrı bir şey. Hani oyuncuyu görüp potansiyelini sezip takımı alıyorsa ayrı bir şey. İkisi arasında bence ciddi fark var. Yani mesela Trabzonspor Ulay'ı transfer ederken orada bir potansiyel gördüğü için Ulay'ı aldı ve takıma dahil etti. Alt ligden o potansiyeli gördüğü için aldı, takıma dahil etti. Ama şimdi sen baktın ya, işte bizde Ndidi var. Çok fazla paramız da yok. Gençler Birliği'nden alalım. Her türlü alalım, bir şekilde olsun diye bakıyorsan zaten, o zaman çok fazla forma şansı verme ihtimali yok oyuncuya. Fakat Beşiktaş'ta hani o sorunun sezon öncesinde ya da işte hani sezon başladıktan sonra da transfer bir süre devam edecek, mutlak surette çözülmesi lazım. Yani oraya kesin transfer gelecek. Öyle sadece Ndidi ile başlamayacak Beşiktaş sezonu.
0: Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde şu an aslında bir harcaması da var. Orkun Kökçü'nün bonservisinin alınması bu transfer dönemiyle başlıyor. Orkun geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giydi. Herhangi bir kiralık bedeli ödemedi Beşiktaş kulübü. Ama kap bildiriminde bu bonservisin ödemesinin bu sezonla birlikte başlayacağı söyleniyordu ki bu para da 25 milyon euro. Taksitler halinde ödenecek tabii 2030'a kadar. Ama başlangıcı bu transfer dönemi. Diğer takviyeler sol bek, santrfor, sol kanat şimdilik gözüken ihtiyaçlar, belki bir stoper. Bunlarla birlikte ne kadarlık bir bütçe kalacak? Orta sahaya Ndidi yerine bir takviye için yeterli olacak mı? Tabii onu Beşiktaşlı yöneticiler biliyor, ama ben şu anda yeni bir hocayla da yola çıkılmışken en azından Andy diye bir fırsat daha verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de bu hocayla görmek gerektiğini düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ta artık hani her bölgeyi de bir sene aldım olmadı değiştireyim. Bir sene aldım olmadı Çerni'yi de göndereyim. Yok Mourinho'da defansı kötü onu da göndereyim. Oyuncu kalmıyor bu sefer de Beşiktaş'ta ya da takımlarımızda. Yani bazıları da
1: Yani sen
0: belli bir...
1: Ndidi'yi yeni hocayla görsen de Ndidi'nin bazı özelliklerini değiştiremezsin ki.
0: Evet farkındayım.
1: Hani Ndidi'yi yeni hocayla göreceksin. Belki Beşiktaş takımı daha iyi olacak. Daha az puan kaybedecek. Fakat Ndidi'nin oyunundaki bazı defolar devam edecek. Bizim konuştuğumuz o.
0: Tamam Endi'di, sen Beşiktaş'a gelmeden önce böyle endişelerin var mıydı? Mesela bu sezona özelse, belki hocayla birlikte değişirse bu şeyler çıkışlarda oluyor oyuncularda. Geriye de
1: Yani
0: gidebilir bu arada, daha kötü de
1: top
0: olabilir.
1: kullanımını konusunda bu kadar sıkıntılı olduğunu bilmiyordum açıkçası. Dikkat etmemişim Leicester'dayken. Hani merkez orta sahada mücadele eden, top kapan o kısmını biliyorduk, ama mesela şey gözüyle bakmamışım hiç Andy diye ben. Oyun kurulumunda topu kullanma açısından pek bakmamışım. Ama tekrar söylüyorum, yani sen İtalyan'ı öyle de görsen, Van Bronckhorst'la da görsen, başka oyuncularla da görsen, top Ndidi'nin ayağına geldiği zaman Ndidi o hataları gene yapacak. Ndidi'nin o hataları yapmaması için senin takımında o hatalardan arınabilecek başka oyunculara ihtiyacın var. Yani Ndidi'nin oyunu Ndidi kurmayacak mesela. Topla çıkan Ndidi olmayacak. O zaman ihtiyacın varsa, daha doğrusu o tarz bir profilin varsa, belki Ndidi'nin zaafları azalabilir. Şimdi Beşiktaş'ta savunmada topu oyuna kim iyi sokuyor? Var mı öyle bir oyuncu? Soruyorum sana, var mı?
0: Yani Agbodu bayağı şey yapıyor, ama o da hataya açık bir oyuncu.
1: Agbodu topu daha çok kullanan, sorumluluk alan oyuncu. Jalo hata yapan bir oyuncu. Udokai çok o işlerde başarılı olan bir oyuncu değil. Yani Jalo zaten dikkat et, genelde topu hemen bırakıyor. Top Jalo'nun ayağına geldiği zaman Jalo kullanmaya karar ver.

0: vermeyip topu bırakıyor. Ndidi alıyor hemen ayağından topu. Çok kısa böyle mesafelerde 1 metre 2 metrede Ndidi gidip topu alıyor ya da başka bir oyuncu topu alıyor. Yani Beşiktaş'ın stoper tandeminde şu an olan oyuncular ki hani Agbadu zaten devam edecek. Agbadu belli bir seviyede ama çok çok iyi değil. Murillo biraz top taşıyor. O da driblingle topu taşıyor. Hani genelde pas değil, driblingle topu taşıyan bir oyuncu. Yeni gelen Uadrada da hani onu da tam bilmiyoruz. Şey olarak atlet bir oyuncu. Çok görmedim onun yapılan şeyde paslarını. Şimdi bu durumda iş ağırlıklı olarak gene merkeze 6 numarana kalacak. Beşiktaş'ta topu oyuna sokma konusunda. Topu oyuna sokma konusunda eğer hani Beşiktaş çok daha böyle nasıl söyleyeyim işte bazı takımların yaptığı gibi ayağı temiz bir oyuncuyu biraz daha geride konumlandırıp topu o alsın. Mesela işte Salih Özcan örnek veriyorum. Biraz daha geride derin oyun kurucu gibi oynasın. Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'deki rolü gibi. Biraz daha geriye gitsin. Orkun'u geriye alayım. Orkun topu kullanan oyuncu olsun derse ayrı bir hikaye. Ama o zaman da bu kez işte Orkun gibi kaleye yakın olduğu zaman çok efektif olan, ligde en fazla şut pası veren, işte Beşiktaş'la beraber kendini bulduktan sonra işin hücum tarafında büyük farkını gördüğün bir oyuncuyu kaleden uzaklaştırmış olursun. O Beşiktaş'ın hiç mantıklı değil. Yani Orkun mümkün olduğu kadar Beşiktaş'ta kaleye yakın olması lazım. Orada Olaytan var. Beşiktaş'ta. Olaytan mı geriden topu çıkartacak oyuncu? O da değil. Yani iş gene orada ağırlıklı olarak şeye kalacak. Ne derler? Ndidi'ye kalacak. Ha, Trossard'ı aldığın zaman Trossard ikinci pas istasyonu oluyor. Yani Trossard geriye gelip topu alır, ayağında tutar. Dinlendirir topu. Çerni biraz öyle yapar. İleri gider ama oraya top gelene kadar Beşiktaş sıkıntı yaşıyor. Dolayısıyla Beşiktaş'ta hani oyun olarak işte İtalyano'nun oyun anlayışı nasıl? Ne dediler?
1: Önde
0: Yüksek
1: baskı.
0: baskı. Yüksek baskı. Yani Beşiktaş orada konumlandığı zaman biraz daha sıkışan bir takımda Ndidi daha avantaj yaratır sana. Ama yani bizim takımların bilemiyorum Süper Lig'de hani o tam olarak istediği şeyi yapabilecek mi İtalyan istediği baskıyı yapabilecek mi ne kadar uzun süre yapabilecek. Bizim takımların genelde deplasmana gittiğinde topla oynamaya çok niyetleri olmuyor. Yani top daha çok sende kalıyor. Topu kullanman, topu o becerikli şekilde kullanman gerekiyor. Valla bilemiyorum yani oralarda Beşiktaş Ndidi ile devam edebilir. Ama alternatifini ararken en azından mesela hani şimdi konuşuyoruz ya alternatifini ararken bu oyuncu genç bir oyuncu dahi olsa ayağının daha temiz olmasına, pas kalitesinin daha yüksek olmasına Beşiktaş dikkat etmeli gibi
1: Yabata
0: gözüküyor.
1: öyle bir oyuncu izlediğim maçlarda.
0: Evet.
1: Salih de öyle bir oyuncu.
0: Daha temiz bir
1: Adaylar da.
0: ayak. Hani belki biraz daha orada fiziksellikten artık ödün vermeyi düşünebilirsin. Normalde vereceğin bir mevki değil. Ama senin takımında zaten fiziksel olarak onu karşılayan bir Ndidi olduğu için en azından onun alternatifi biraz daha belki fizikten ödün verebileceğin ama ayağı daha temiz bir yabancı oyuncu olması lazım. Çünkü Pellegrini de mesela oyuncu değil yani. Pellegrini'yi koyduğun zaman o büyük ihtimalle Orkun'la yan yana oynar. Hani Beşiktaş tek çapa 2-8 gibi düşünebilirsin o oyuncuları. Yani ikisi de tam 10 değil, tam 8 değil. O şekilde gözüküyor. Olaytan zaten bir 10 numara ama o da ciğerli bir 10 numara. Hani koşuyor, ediyor. Tamam güzel. Fakat onun da hani savunmadan pas çıkarabilecek kalitesi tartışılır. Yani Beşiktaş'ta ayağı çok temiz bir tane stoper olsa, uzun top atabilen bir stoper olsa, Batogov gibi mesela Beşiktaş'ın bir stoperi olsa, o zaman Ndidi'nin daha az zaafları olduğunu görürsünüz. Çünkü topu stoper de oyuna sokar. Topu stoper de koyar. Beşiktaş'ın stoperleri bırakıyor. Yani hemen 6 numaraya, 8 numaraya topu bırakıyorlar.
1: O yüzden Ndidi'yi değiştirmek yerine stopere o tarz bir oyuncu transfer etmek ki bir arayışı olabilir Beşiktaş'ın bana daha mantıklı geliyor. Daha ekonomik geliyor.
0: İşte bilemiyorum hani o ekonomik tarafı tamamen neye ne kadar harcadığınla alakalı. Şimdi sen yani Trossard dedin korkuttun beni yani 5 sene sözleşme Trossard gelsin Beşiktaş'a da 5 senelik sözleşmeye de gelmesin bir zahmet yani. Beşiktaş da o hataları tekrar yapmasın.
1: Ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor!
6: Bankam Tombank kartıma bin.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
2: Şampiyonla son düzlükte.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Umran Oto Ekspertiz.
7: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
10: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
11: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'ü açtığımda bu sefer son birkaç günden farklı olarak 60 bin doların üzerinde bir Bitcoin fiyatı görüyorum. Dün saat 15'ten sonra Bitcoin 58.300'lerden 60 bine doğru yükselmiş. Akşam saatlerinde 61.300'e kadar fiyat zirveyi görmüş. Şu anda da 60.529 dolarda. Bitcoin fiyatı hani çok güçlü mü yine tartışılır ama son 3 gündeki görüntüsünden daha iyi, en azından kendini 60 bin doların üzerine atmış, psikolojik bir eşik orada 60 bin dolar. TL olarak da 2.810.265'te.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: 300-056 Luckyshop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: saatlerimiz iddia bölümüne geldik. Bugün Dünya Kupası'nda son 32 turu karşılaşmaları yine devam ediyor. 6 maç kaldı toplamda bu turun bitmesi için. Bugün de 3 karşılaşma var. Bugün mesela son günler 20'de 19'da başlıyordu karşılaşmalar. Bugünün ilk maçı saat 22'de olacak. Turnuvanın favorilerinden İspanya son 32 turunu son dakikada bulduğu golle alan Avusturya'yla kozlarını paylaşacak. İspanya beklendiği gibi favori. 1.21 İspanya'nın galibiyetine verilen oran. Beraberlik 4.85. Avusturya galibiyeti 8.88. 2.5 gol üstü 1.59 gözüküyor karşılaşmada. 1.400'ün üzerinde bahis seçeneği var şu anda iddia.com'da. Onlar açılmış. Günün diğer maçlarında henüz onlar açık değil ama gün içerisinde onlar da açılıyor oradan.

0: Denemeler yapabilirsiniz. Mesela ben dün ABD Bosna Hersek maçı için şöyle bir deneme yaptım. Balogun dedim en az 4 şut çeker, ABD kazanır. 2'nin üzerinde de oranı vardı. Balogun'un kırmızı kartını görünce 60 küsürde herhalde dedim yatmış ama tutmuş. 4'ün üzerinde şut atmış. 8 şut atsa da ABD demek ki en az yarısını Balogun atmış. ABD de kazanınca tuttu. Belçika maçında mesela ilk yarı 1-0'lık bir skor denemesi yaptım ama Belçika kazanır dedim. Senegal 1-0 kazandı, oy attı. İngiltere Demokratik Kongo'da da ne demiştim? Maç sonucu 1, yani İngiltere kazanır ve 3,5 gol altı demiştim. Kongo ilk golü atınca dedim herhalde olmayacak. Ama tam da olması gerektiği marjda bitti karşılaşma. 2-1, 3 3 gol oldu. 4,5 golün altında. Yo, 3,5 gol mü altında demiştim acaba. Neyse tuttu yani bir şekilde. Dünkü karşılaşmaların üçünün ikisi tuttu. Ama böyle farklı denemeler yapabilirsiniz. İspanya Avusturya'da da mesela İspanya'nın kazandı ama böyle çok gollü olmayan bir maç olabilir diye düşünüyorum ilk etapta. Gün içine tekrar düşüneceğim. Gerçi onun oranı da düşük. 1 ve altın oranı 4,5 altın oranı 1,48 şu anda. Bu maç için fena değil de bir taraftan hani ne beklediğinize bağlı oran yükseltmek için tabii ki daha farklı alternatiflere gidebilirsiniz. İkideki maç Portekiz Hırvatistan günün çekişmeli geçebilecek maçlarından biri Portekiz'in turnuvadaki performansını düşününce ama oranlarda Portekiz bayağı favori 1.56 Hırvatistan önünde. Hırvatistan 4.55 beraberlik 3.43.
1: Var mı sürpriz ihtimali sence?
0: Bence var Portekiz'in içine bulunduğu durum sebebiyle. Yani Kolombiya maçında da vitesi yükseltemedi Portekiz. Ronaldo etrafında bir birliktelik oluşmadı. Vitinha ayrı eleştiriliyor. Ronaldo zaten apayrı eleştiriliyor. Ronaldo'yu savunanlar var. İşte takım oynamıyor. İşte Vitinha bildiğiniz Vitinha değil. Bruno Fernandes o Fernandes değil. Olmadı yani. Portekiz bir türlü o takım kimyasını gösteremedi. Hani bir anda hangi maçta vites yükseltti? İkinci maçı neydi? Özbekistan maçındaki gibi olur mu bilmiyorum. Ama Kongo ve Kolombiya maçlarının baz alınması daha doğru Hırvatistan maçı için herhalde Özbekistan'a göre. O
1: Peki
0: yüzden
1: Hırvatlar?
0: Hırvatlar da tabii ki çok iyi bir turnuva geçirmiyorlar. Ama yani Portekiz'de düşününce ben sürpriz olabileceğini düşünüyorum karşılaşmada. Öyle hani bu maç için yazımı maç sonucu bir Portekiz galibiyeti yazmam. Sen?
1: Valla ben kazanabilirler diye düşünüyorum. Yani Hırvatlardan da ben hiç ikna olmuş değilim. Yani Portekiz'le ilgili söylediklerine katılmakla birlikte Hırvatistan'ın da maçlarına baktığımda öyle pek iyi oyunlar görmedim açıkçası. Ne savunmaları bence belli bir seviyede ya da işte Dünya Kupası'nda ilerleyebilecek seviyede ne de hücumları. O yüzden Portekiz'in zorlansa da pek iyi oynamasa da hani mağlup edebileceğini düşünüyorum Hırvatları. Ama tabii oradaki asıl konumuz 90 dakika içerisinde mağlup edebilirler mi? O da önemli. Eğer 1-0-2'de bir tercih yapacaksak. Orada benim de ufak bir çekincem var. Portekiz'le alakalı olarak.
0: Bu arada şu an açık değil ama gün içerisinde turu geçer bahisleri de açılıyor. Hani 90 dakika, 120 dakika
1: Tamam
0: penaltılar
1: tabii
0: fark
1: hani
0: etmeksizin.
1: şimdi direkt 1'e 1.56 verdi
0: Tabii daha
1: diyorsun ya
0: düşük
1: ona çok
0: oluyor.
1: daha düşük oluyor o zaman.
0: Hırvatistan için
1: Pek
0: denenebilir o
1: değmiyor
0: belki.
1: evet. Pek değmiyor o zaman.
0: Ama garanti oynamak isteyenler için, yüklü oynayanlar için belki denenebilir. Hani Portekiz'e çok güveniyorlarsa.
1: Bence Portekiz'e Portekiz bile çok güvenmiyor şu an.
0: Yani orandan dolayı ben bir oynamazdım. Kastettiğim o yani. Mesela 1.92 falan verse denenebilirdi belki ama 1.56'yı karşılamıyor bence.
1: 1 ve 1,5 gol üstü deneriz. Olmaz mı?
0: 1 ve 1.5 gol üstü. Çok fark ediyor mu ki?
1: Yani 1,56 ise 1,80'in üzerinde bir oran yapar o.
0: 1 ve 1.5 üstü 1.87 ediyormuş.
1: Evet.
0: Evet fena değilmiş. Evet o belki denenebilir.
1: 2-1, 2-0 falan gibi bir galibiyet.
0: Olabilir. Bu daha
1: Bilemiyorum ama
0: mantıklı.
1: zor maç yani. Portekiz-Hırvatistan maçı 1-0-2'de çok kolay değil bence de.
0: Diğer maç sabaha karşı 6'da başlayacak. Bizim programda da eğer böyle bir sarkma falan olmazsa ikinci yarısına yetişeceğiz. İsviçre 1.85'te bir adım önde gözüküyor bu eşleşmede. Cezayir 3.67, beraberlik 2.97 olarak verilmiş. Az gollü bir maç bekleniyor.

0: 3 maç arasında 2.5 üstünün en yüksek orana sahip olduğu maç bu maç. 1.94 İsviçre-Cezayir. Cezayir'in tabii son karşılaşmasındaki yaşananlar, bol gollü bir mücadele olması. İsviçre'nin Kanada önünde kazanması ki onlar da Manzambi'yi 11'e atarak bence iyi bir karar verdiler Murat Yakın. Burada da belki orandan dolayı 2.5 gol üstü deneyebilirim. Tabii iddialı hala İsviçre'nin bitiricilik konusunda, turnuva genelinde bir sıkıntısı yok değil, farkındayım. Ama çok da pozisyona giriyorlar. Belki bu maç bitirecekleri, daha net bitirecekleri bir maç olabilir. Orandan kaynaklı bir 2.5 gol üstü deneyebilirim bu karşılaşmada ben. İlk etapta o gözüme çarptı.
1: Ben biraz daha İsviçre tarafındayım burada. İsviçre'yi beğeniyorum ben. Çok pozisyona giriyorlar, iyi oynuyorlar. Dengeli bir takım. Dengeli takım olması önemli. Yani savunma, hücum dengesi bayağı iyi seviyede İsviçre'nin. Öyle çok rakiplere net pozisyonlar vermediler. Yani Katar maçında bütün karşılaşmayı kontrol edip bir golle berabere kalmışlardı. Ama ondan sonra Bosna maçında da iyi oynadılar. Kanada maçındaki, hani Kanada tempolu bir takım. Orada da iyi oynadılar. Golleri de atıyorlar. Çok kaçırmalarına rağmen gol de atıyorlar. O yüzden ben biraz daha İsviçre tarafındayım Cezayir karşısında.
0: Evet, günün maçları bunlar. Bir gün sonrasının oranları da şu anda açık. Hatta son 16 turundaki ilk 3 maçın oranları da şimdiden belli. Kanada, Fas, Paraguay, Fransa, Brezilya, Norveç. Meraklısı varsa iddia.com'dan da girip oranlara bir göz gezdirebilirler. Bu arada İsviçre, Cezayir'de o ekstra bahis seçenekleri yavaştan herhalde açılmaya başlanmış. Portekiz, Hırvatistan'da bir hareketlilik yok. Onu gün içinde takip etmek gerekecek. Bizim ilk etapta düşündüklerimiz bu. iddia.com'da da yazıyoruz gün içerisinde. Oraya da bakabilirsiniz. Ben genelde böyle öğlen yazıyorum 1'e doğru. Ali abi de aşağı yukarı, işine göre gerçi değişiyordur onun da, o aralıklarda yorumlarımız var. En kötü maç saatine yakın zaten bulursunuz yorumlarımızı diyelim. 9.33 saatlerimiz, son reklam aramız.
2: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: para kazanmaya hazır ol.
1: Bankam Tombank kartıma bin.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor. Reklam.
0: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
4: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.

0: Günaydın, iyi yolculuklar. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Mert Erdoğan. Ben İstanbul, Ankara ve İzmir'in yollarından bilgi aktarmak için sizlerleyim. Şu dakikalarda İstanbul genelinde yoğunluk ortalamasının %60'larda seyrettiğini belirtelim. Yavaş yavaş azalma eğiliminde. Salaklar Caddesi, Halkekmek Hizası, Haliç yönünde, Şirin Evler yan yolu, Topkapı yönünde, Hanımköy bağlantı yolu, Kıraç Sapağı'nda motosikletin de karıştığı bir kaza meydana geldi. Köprü 1 Avrupa'ya doğru Çamlıca Rampa'da, Köprü 2 Ümraniye'den yoğun, Avrasya Tüneli Uzunçayır'dan yoğun. Anadolu yönünde ise tünel ve köprülerde yoğunluk yok. Katılımlarda Nakkaştepe, Beylerbeyi, Kuzguncuk ve Kavacık yoğunlukları var. Detaylar 104.2'de. Başkente geçtik. Ankara'dan aldığımız verilere göre şu anda yoğunluk %60'larda. Kaza ya da araç arızası yok. Detayları 88.4'te arkadaşlarımız aktarmaya devam ediyorlar. İzmir'e geldiğimizde ise İzmir'de şu an bir kaza noktası var. Çevreoğlu Bornova yönünde yoğunluk şu anda %30'larda. Ayrıntılarsa 102.5'te. Aynı zamanda uygulamamızdan da tüm detayları takip edebilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

9.37 saatlerimiz transfer gündemlerinden bahsediyorduk. Beşiktaş'a tabii uzun bir vakit ayırdık, çok fazla gelişme haber olduğu için. Ama artık Beşiktaş tarafını bir kapatalım. Trabzonspor'a geçiş yapalım. Trabzonspor dünü en hareketli geçiren takımdı. 4 transfer birden açıkladı Bordo Maviller. Melih Kabasakal Gaziantep'ten transfer edildi. Metehan Mimaroğlu Gençler Birliği'nde oynuyordu. O takıma katıldı. Thierry Karadeniz Köln U19 takım oyuncusuydu. Trabzonspor transfer etti. Ve Samet Akaydın, o da Rizespor'la sözleşmesi bittikten sonra Trabzonspor'a katılan isimlerden bir tanesi oldu. Oyuncuların maaşları ve işte Melih'le ilgili bir bonservis ödemesi vardı. O detaylar dün Trabzonspor tarafından kapa bildirildi. Dünkü takviyelerle birlikte toplamda şu ana kadar 8 transfer oldu Trabzonspor. Muçi ile başlandı. Sonrasında Sidney Lopez Cabral geldi, Saviolo geldi, Malinowski geldi. Ve dünkü 4 oyuncuyla birlikte 8 transfere ulaştı Bordo Maviller. Herhalde tarihinin en enteresan dönemlerinden birini yaşıyor Trabzonspor. Bir dönem daha gerçi erken transferler yapmışlardı. O Barış İşler'in falan geldiği ama sağ sonuçları pek karşılamamıştı onu. Burada övdüğümüzü hatırlıyorum Trabzonspor'u ama karşılığı olmamıştı. Bakalım burada erken davranmanın avantajını yaşayabilecek mi? Gidenler de şu ana kadar orada da bir hareketlilik var. Augusto gitti, Zubkov gitti. Arif'in yine Konyaspor'a transferi resmileşti. Muhammed Çam ayrıldı kiralık olarak. Vişça ve Vakeme de yine takımdan ayrılan isimler oldu Trabzonspor. Gerçekten çok hareketli bir transfer dönemi yaşıyor. Daha da yaşamaya devam edecek gibi haberlere bakılırsa. Hem Onana transferi hem stoper için sol stoper arayışı olacak. Dün Trabzonsporlu yorumculardan gördüğüm kadarıyla. Batogum'un çünkü dönüşü biraz daha sarkabilirmiş. Oraya bir takviye daha düşünülüyor. Sağ kanat takviyesi ve hücuma da Augusto benzeri böyle her pozisyonda oynayabilecek bir oyuncu. Yani yine minimum 4 transfer etti gelmesi muhtemel ki bundan kağıt üzerinde olası satışlarla birlikte sayı yine Trabzonspor'da artabilir. Ulay'ın yine gidişiyle alakalı haberler yapılıyor. Brentford en son ilgi gösteren takım olmuş Ulay için. 30 milyon euro seviyesinde bir teklif yapılmış 61 saatin haberine göre ama Trabzonspor 40 milyonun altında bir teklife sıcak bakmadığını Brentford'a bildirmiş. Eli şu an kuvvetli Trabzonspor'un Dünya Kupası'ndaki performansla birlikte. Eli zayıflayabilir. Ulay eğer çok gitmek isterse o bir sıkıntı yaratabilir. Bu tarz durumlarda oyuncular da kulüplere baskı yapıyorlar satış için. O yüzden o süreçte bakalım nereye varacak. Dün Başkan Ertuğrul Doğan Kadırga TV'nin canlı yayınına telefonla bağlanmış. Böyle bakayım dedim metin olarak paylaşan olmuş mu diye ama çok iyi bir paylaşım göremedim açıkçası. Bölük pörçük şeyler gördüm başkanın açıklamalarından. O yüzden hani tam emin olmadığım için buradaki yazılanlardan da bahsetmeyeceğim başkanın açıklamalarından. Ama bir tane not gördüm Furkan Uzun'da sabah. Muçi'ye ilgi mi var demiş, teklifi mi var demiş. Böyle bir söz çıkmış ağzından. O enteresan geldi sadece. Daha yeni aldı sonuçta Trabzon bonservisini ama bir ilgi olduğunu başkan kendi ağzından dile getirmiş. Ama açıklamaların özünde takımın çekirdeğini korumaktan da bahsediyor Ertuğrul'dan. Herhalde o yüzden Muçi'nin

0: satışına da izin vermeyecektir diye düşünüyorum. Transfer haberi olarak da Trabzonspor'da resmiyete dökülenleri söyledim. Kanat transferi için dün iki oyuncu listede şu anda gözüküyor. Bir tanesi Orsolini, İtalyan bir oyuncu Orsolini. Bologna'da İtalyano'nun eski takımında, aslında Beşiktaş'la da adı anıldı. Sağ kanat oyuncusu, Trabzonspor'un aradığı mevki. Sol ayaklı bir sağ kanat oyuncusu. Piyasa değeri 15 milyon euro gözüküyor. Bu oyuncu için Trabzonspor resmi teklifini yapmış. Ama oyuncunun şu an bir kararsızlığı varmış İtalya dışına çıkıp çıkmama konusunda. Diğer bir aday da geçen sezon ırkçılık iddiasıyla gündeme gelen Prestiani Benfica oyuncusu. O da orijinali sağ kanat gözüküyor. Bu oyuncu solak değil ama sağ ayaklı bir isim. 2006 doğumlu genç de bir oyuncu. O artı 4'te kullanabileceği bir isim Trabzonspor'un. Bu oyuncu için de yine Trabzonspor resmi görüşmelere başlamış. Fakat Benfica bu transfer için 20 milyon euro istemiş. Yani gidilecek sağ kanat için de bir en az herhalde 15 milyon euroyu falan Trabzonspor gözden çıkarmak zorunda kalabilir. Gerçi Trabzonspor'un bütçesi 15 milyon euroyu kaldırır mı? Şu ana kadar bir oyuncuya verdikleri en yüksek bonservis 8,5. O da Saviola ve Mucci'de oldu. 15'te iddialı ama belki de göze alacak Trabzonspor eğer doğru oyuncu olduğunu düşünüyorsa.
1: Olayın satışına bağlı olur bence. Yani o satış gerçekleşmezse Trabzonspor bu rakamları vermez. 15-20 milyon euroları vermez. Ama tabii hani sağ kanat Zubko bu 4'e kaça sattı?
0: 4.
1: 4'e sattı. Yani 4'e sattığı sağ kanattan sonra 15 milyon euroluk bir sağ kanat alırsa direkt ligi etmesi gereken bir oyuncu alması lazım. Trabzonspor'un. O da o mu? Emin değilim.
0: Hangisi? Orsolini mi?
1: Evet. Yani hani bir kere zaten direkt olarak daha önceden defalarca söyledim. Yani Onaço'ya göre bir plan yapılması lazım Trabzonspor'da kanat oyuncularında. Hatta merkez oyuncuları, hatta bek oyuncuları bile öyle. Ama Trabzonspor yani bir tabii yapılanma içerisinde bazı riskleri alıyor. Fakat senle de geçen sene konuştuk. Yani o riskleri alırken Trabzonspor eğer skorları alamazsa çok kolay şey yapabilir, problem yaşayabilir. Yani kendini anlatmakta, teknik direktörün devam etmesinde, yönetimin devam etmesinde. O yüzden hani Trabzonspor'u böyle gerçek anlamıyla omuzlayacak, taşıyacak oyuncuya da ihtiyaç var. Yani Onaço o oyuncu ama mesela Mucci'yi ben gelecek sene bilmiyorum. Yani Mucci o tekrar aynı performansı gösterir mi göstermez mi emin değilim. Hücum performansı olarak. Şimdi sol kanat değişti. Sağ kanat değişecek. Yani Trabzonspor orada kanatlardan bir tanesinde kesin isabet sağlaması lazım. Hiç bence lamıcım yok. Yani o aldığı kanat oyuncusu hani bir tanesini mesela pek istediği şekilde olmadı. Kotaramadı. Ya da oyuncu geldi uyum sağlayamadı. Ama bir tanesi mutlak surette Trabzonspor hücumuna katkı vermek zorunda. Çünkü şu an Trabzonspor hani Onaço ve Mucci, işte Mucci'ye ne kadar güvenirsiniz? İnşallah Trabzonspor için devam eder performansı. Çok da kritik, çok da önemli. Ama geçen sene de konuştuğumuz üzere Trabzonspor'da Mucci'nin dışındaki merkezlerin hücumla pek alakası yok. Yani Malinovski'yi orada işte sen söylüyorsun rotasyonu aldı diyorsun. Mucci'nin yerine düşünüyor diyorsun. Bence Malinovski direkt 11'de olmalı. Mesela bu Trabzonspor kadrosunda. Belki zaman içerisinde olur. Belki başlangıçta olur. Onu bilmiyoruz ama yani Folcarelli, Ulayi, işte Ulayi başka bir oyuncu. O şey Trabzonspor'a pek yaramıyor. O format. Trabzonspor'un golcü çıkarması lazım. Golcü üretmesi lazım. Golcüsünü de besleyecek oyuncu alması lazım aynı zamanda.
0: Sol kanada yaptığı takviye genç bir takviye. Sağ kanat için konuşulan Prestiani genç, Orsolini daha tecrübeli. Belki orada biraz daha garantiye gidip sağ kanada daha tecrübeli bir oyuncu takviyesi yapması daha mantıklı olabilir Trabzonspor'un. Ama Trabzonspor olduğu için Trabzonspor genç de yapabilir. Yani orada Trabzonspor bu riskleri alabilen bir camia şu

0: Onuachu zaten 32 yaşında bir oyuncu. Umut kadroda 33 yaşında bir oyuncu. Ozan Tufan artık o da 30'un üzerinde, 31 yaşına gelmiş tecrübeli bir isim. Savic var takımda, kaptan. 35 yaşında bir oyuncu. Onana gelirse o da 30'lardaydı herhalde.
1: Bayağı varmış ya 30 üzerinde oyuncu Trabzon'da.
0: Oyuncu. Evet, şu anda Trabzonspor'da. Hani genç oyuncular da var. Orta yaşlar da var. Tecrübeli oyuncular da var. Bence olması gereken o harman Trabzonspor'da iyi gözüküyor. Yani ne çok genç bir takım. Salzburg gibi yaş ortalaması 21 değil. Ne çok yaşlı bir takım. Bence güzel bir harman Trabzonspor.
1: Ama şu ortalama kaç çıkıyor Trabzon'da şu an?
0: Ya bu ortalama
1: Transfermarkt'ta kaç
0: 25.1
1: gözüküyor. 25.1
0: gözüküyor. Ama tabii bu şu an Transfermarkt'ın kadrosunda mesela Poyraz Yıldırım da var. Draguş da var. Zekeriya Bulut diye bir oyuncu var. Veysel Sönmezsoy var. Oğuzhan Ertem var.
1: Tamam, onlar düşürüyor zaten. Normalde Trabzonspor'un nihai kadrosu, çünkü senin söylediğin bu isimlerle beraber hani.
0: Ama şey de olmayacak mesela. Batista Mendy de olmayacak. Yükseltiyor. Lundstram da olmayacak mesela. O da yükseltiyor. Draguş da olmaz mesela. Gerçi Draguş çok da yaşlı değilmiş ama böyle olmayacak isimler de var. Yaşlı olarak olmayacak genç isimler de var. Ama 25.1'den biraz daha fazla olur yine de.
1: İşte orada dün konuştuk, yani dün açıklanan oyuncuların çoğu zaten rotasyona gelen oyuncular oldu. Rotasyonda görev alacak oyuncular oldu. Belki öyle de düşünebiliriz. Yani 11'in yaş ortalamasıyla, 11'in dinamizmiyle Trabzonspor'un geniş kadrosunun yaş ortalaması arasında bir fark da çıkabilir.
0: Yani ideal kadroda sol bek Cabral 23 yaşında bir oyuncu. Sağ bek Pina 23 yaşında bir oyuncu. İyileştiğinde Batagov 24 yaş, Weivu da 22 yaş.
1: Evet.
0: Yani stoper ve bek rotasyonu çok genç aslında ilk 11'de.
1: Sol öndeki de genç.
0: Sol öndeki Saviolo dediğin gibi genç bir oyuncu, 22 yaşında.
1: Evet. Bak arada çok büyük fark var yani. Demin i̇şte, hep 30 plus üzeri oyuncular söyledin.
0: Muçi 25 yaşında, 10 numarada oynayacak isim. Ulay'ı kalırsa işte 20, Folcarelli 26. Hadi Buçari oynasın 24. İşte sağ tarafta bir oyuncu. Bir de Onuachu ileride 32 olacak. Onan da gelirse, Onan'ın da hadi yaşına
1: tam
0: bakalım.
1: Tam zaten yeteri kadar şey yani, Trabzonspor bayağı.
0: Onan da 30 yaşında.
1: Evet, yani ilk 11'i bayağı ortalaması düşük 11'in. Yani iki tane oyuncu gelse dahi çok fazla yükseltmez bu 11'i.
0: Ama yedeği de bayağı tecrübeli. Evet, yani Sabit kadroda. Samet, Ozan, Metehan, Melih Kabasakal, Melih. Umut.
1: İlk 11 24, yedekler 32.
0: 32 gibi bir şey var Trabzonspor'da. Yani Okay Yokuşlu mesela şu an hala kadroda
1: i̇şte
0: gözüküyor.
1: Ozan Tufan söyledin.
0: Evet, Ozan. Mustafa İskellaç 29 yaşında mesela, o da takımın.
1: Mustafa 11'deki yerini kaybetti mi?
0: Bence kaybetti Cabral transferle birlikte diye düşünüyorum. Bakalım, göreceğiz. 9.50 programın artık yavaştan sonuna geldik. İki haberim kalmış. Biri şu, Mason Greenwood haberi dün. Greenwood'un Atletico Madrid'in gündemine geldiği, Atletico Madrid'le neydi olay? Greenwood'la anlaşma sağlanırsa Marsilya istediği bonservisi verecek demiş Yağız haberinde. Fenerbahçe şu an bildiğiniz gibi Greenwood'la ilgilendiği söylenen kulüp. Ama Fenerbahçe'nin verdiğiyle Marsilya'nın beklentisi arasında bayağı bir fark olduğu söyleniyor. O yüzden çok iyimser bir tablo görmüyorum ben Greenwood transferinde Fenerbahçe için. Bir de Atletico Madrid devreye girdiğine göre, ki en son bu iki takım karşı karşıya geldiğinde Lookman'da karşı karşıya gelmiş. Atletico Madrid oradan hani bir maç değil ama galip ayrılmıştı diyeyim. Durum bu Greenwood'da da.
1: Ben Greenwood'da Atletico Madrid'i okudum ama Roma'nın daha ciddi olduğunu da okudum. Hatta Roma'nın Greenwood'la anlaştığını, Greenwood'un da Roma'ya gitmek istediğini, işte kulüplerin artık bonservis pazarlığına başlayacağını okudum. Sanki Roma daha ciddi gibi gözüküyor Atletico Madrid'e göre. Ama normal. Yani Greenwood zaten öyle bir sezon geçirdi ki iyi takımların onunla ilgileneceği. Hatta işte Roma'yla şey de yazmışlar haberde. 2031 yılına kadar anlaştı kişisel olarak. İşte bir kulüpler bekleniyor diye. Normal yani, Greenwood dediğim gibi çok çok iyi, başarılı bir sezon geçirdi. Yani bir kanat forvetin skora bu kadar katkı vermesi. Zaten yeterli.

0: seçenekleri vardı. Öyle olduğunda talipleri çıkacaktır. Sadece tabii hani kulüple anlaşmak da yeterli olmuyor. Hani kulübüyle anlaşabilir. Fenerbahçe mesela istediği bonservisi verebilir. Ama aynı zamanda oyuncuyu da ikna etmesi lazım. İşte oyuncuyu ikna etme konusunda bizim şu an elimizde olan tek şey yüksek, çok yüksek paralar vermemiz. Onun dışında biraz geride kalıyoruz açıkçası.
1: Greenwood eğer tabii Roma'ya giderse Roma Şampiyonlar Ligi takımı, Atletico Madrid'e giderse Atletico Madrid de bir Şampiyonlar Ligi takımı. O açıdan bir fark yok. Atletico Madrid'de tabii Griezmann'ın ayrılığı, Alvarez'in olası satışı, Sörloth da gidebilir. Herhalde ön taraftaki ikiliden birinde düşünecek Greenwood'u. Çünkü sağ tarafta Simeone bence banko. Onu kesmez ama öndeki ikili de Greenwood çok iyi iş yapabilir Atletico Madrid'de. Bilmiyorum, ben Atletico Madrid'e daha çok yakıştırdım Greenwood'u ama tabii kendi bileceği iş.
0: Haberde işte Roma ile anlaştığı yazıyordu. Sonuçta o Hetafe'de başarılı oldu yani. İspanya'yı da biliyor. Onun için şey çok büyük bir macera olmaz bildiği yer. Bildiği lig. Gitmek ister mi? Atletico Madrid mi Roma mı? Herhalde daha çok Atletico Madrid dersin. Ama bilemiyorum şartlar nasıl olacak, nasıl bitecek. Atletico Madrid'de para da var. Daha çok paraları da olacak büyük ihtimalle bir
1: Yani.
0: satış sonrası. Dün attıkları tweet'i gördün mü?
1: Yok, Laporta'nın bir açıklaması önüme düştü ama tweet'i görmedim ya.
0: Ona da bakarsın gün içerisinde. O da çok enteresan.
1: Ne abi?
0: Gene
1: Bir
0: admin
1: sallamış mı?
0: Yamal'a transfer teklifi yaptık. İşte bir gazete aboneliği bir şey diye böyle garip bir tweet atmışlar.
1: Dün mü? Dün Koke ile sözleşme imzalamışlar. Allah Allah. Şeyde gözükmüyor. Emin misin dün olduğuna ya?
0: Yoksa şey miydi? Fake miydi?
1: Dün Atletin hesabına bakıyorum. 5,1 takipçili de öyle bir tweet yok
0: Dur ben
1: dünkü
0: sana
1: tweette.
0: bulursam göstereyim onu.
1: Koke ile sözleşme uzatılmış herhalde. Onunla ilgili bir sürü paylaşım var. Ama onun haricinde son 24 saat içinde bir tweet yok şey için. Yamal
0: O
1: transferi
0: zaman
1: için.
0: benim gördüğüm fake'ti.
1: Ya fake diye o eski haber
0: Yok
1: belki.
0: yok eski Yamal'la alakalıydı. Daha yeniydi.
1: İşte Yamal'a bir kere daha yaptılar ya, onu mu acaba tekrar paylaştılar?
0: Yamal'a ne yaptılar tam olarak?
1: İşte
0: Öyle
1: o abuk
0: yazdılar
1: subuk
0: mı?
1: tabii 3-4 oyuncuya teklif götürdü ya Atletico Madrid. O dönem dalga geçtiler. İlk zamanlara ya.
0: Şey var mıydı onda işte
1: Yamal da
0: böyle
1: vardı. Ama ne teklifin detayını hatırlamıyorum.
0: belki o da olabilir. Bakayım
1: Çünkü
0: şimdi ben onu bulayım.
1: Atletico'nun Twitter hesabında, yani ana tweetlerde yok. Son haberim de şuydu. Onu da bahsedeyim. Fransa milli takımında Cherki pek istediği süreleri bulamadı. O da son maçtaki İsveç galibiyetinden sonra takım saha ortasında bir araya geliyor. Deschamps yanına doğru yaklaşıyor. Bunu fark eden Cherki vücudunu öbür tarafa doğru döndürüyor. Pek oralı olmuyor. Deschamps yanına geliyor, bir şeyler söylüyor. Fakat Cherki yine böyle bir triplerde. Deschamps da hissediyor bunu, fark ediyor. O da bir şeyler anlatıyor ama Cherki'nin yine pek umurunda değil. Bu da tabii tribün çekimi bir video. İnsanların dikkatini çekmiş. Fransa hani bu kadar iyi giderken böyle bir, hani tabiri caizse krizle gündeme gelmesi de taraftarlar pek mutlu değildi.
0: Evet o 29 Mayıs'mış.
1: 29 Mayıs.
0: 29 Mayıs'mış. Gerçek ama 29 Mayıs'ta atmış. Ben yeni gördüm o. Yani şöyle demişler. Yarınki Bad Bunny konseri için 4 bilet, yıllık ABC gazetesi aboneliği ve bir paket çekirdek. Ben bunu kaçırmışım. Bunu nasıl atar ya bir şey?
1: 3-4 oyuncu için
0: Resmi
1: attılar onu.
0: yasa.
1: Sadece Yamal için de değil yani. Pedri için falan da atmış
0: Evet
1: onlar herhalde.
0: 29 Mayıs'ta atmışlar onu.
1: Peki, bitirdik. 9:56 yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan

0: Zaman Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest Kart. Zaman Kart'ın jest oldu.
1: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma

0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
0: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
6: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
7: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10:00'ı gösteriyor. Yaklaşık 11:30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah olduğu gibi biliyorsun gündeme dair soru, görüş ve önerileriniz için 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp hattımız. Amirli Erkek Basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 5. maçında Bosna Hersek'i bu akşam konuk edecek. Türkiye saatiyle 21'de başlayacak olan müsabakayı TRT1'den naklen olarak izleyebilirsiniz. Dünya Kupası'nda evlerine dönenler, bunlar bizi çok ilgilendiriyor. Evlerine dönen ülkelerin birçoğu teknik adamlarla vedalaştı. Kimler vedalaştı? Tunus gönderdi, Güney Afrika gönderdi, İskoçya gönderdi, Çekya gönderdi, Hollanda, Uruguay ve son olarak da Ekvador hocalarıyla yollarını ayırdı. Ama tabii biliyorsunuz bizde ne var? Bizde maalesef başarı var. Bence, telefonda dur bir dakika, hızlı girdim, bir anda beni durdurdun. Türk futbolunun yenilenmeye ihtiyacı. Bunun üzerine konuşalım. Bakın, Türk futbolunun yenilenmeye ihtiyacı var. Yani Montella'nın bir kere kesinlikle gönderilmeye ihtiyacı var. Kesinlikle gönderecek. Yenilenmeye başlayacaksın. Ayrıca oraya hak eden, sporun içinden gelen, adalet sağlayabilecek bir Türkiye Futbol Federasyonu başkanı ihtiyacım var. Adaletli karar verecek kurum

0: Bunlara ihtiyacım var. Hakem camiasını paramparça etmeyecek MHK başkanına ihtiyacım var. Yani baştan aşağı bir yenilenmeye ihtiyacımız var diyelim. Günaydın. Alo, günaydın.
1: Günaydın. Günaydın Aygün abi. Nasılsın abi?
0: İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın?
1: Teşekkür ederim abi. Abi şunu söylemek istiyorum. Ben de o konuya diyeceğim de. Biz hani hiç şey yapamadık. Dünyanın gelmiş geçmiş en saçma grubunda oynadık farkındaysan. Bir evet. Tane majör takımı yok değil mi abi?
0: Evet canım.
1: Ben böyle bir grup görmedim.
0: Evet, evet kardeşim.
1: O zaman Fas ve Paraguay Cumhurbaşkanlarına sesleniyorum. O futbolculara abi federasyon anahtarını versinler. Yapın. Ya ne diyeyim abi? Bir Almanya'yı bir Hollanda'yı da verdin abi.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Çok büyük başarı. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bu iki takım falan oynar diyordum ha. Yolu aynı yol değilse sağlı sol yol var ya.
0: Evet kardeşim.
1: Vallahi öyle diyordum. Yani Almanya, Hollanda falan oynayabilir diyordum. İkisi de gitti.
0: Doğru.
1: Şimdi Aydın abi ya. Hı. Benim öyle bir, şöyle bir görüşüm var federasyon başkanlığı konusunda. Gerek gece hayatında adı çıkmamış, gerek herhangi bir İstanbul takıma yakınlığı veyahut da Trabzonspor'a yakınlığı olmadığı için falan. Tarafsız duracağına inanıyorum abi. Nuri Şahin diyorum ben Aygün abi. Genç adam hem İstanbul takımlarında görev yapmalı ya, bilmiyorum senin fikrin ne olur da. Yani federasyon başkanlığı ciddi
0: lisan
1: bir
0: işler. Lisan da biliyor. Doğru söylüyorsun.
1: İngilizce de biliyor değil mi abi galiba? Almancası da var.
0: Var. Lisan var.
1: Hı-hı. Hollanda dilleri falan biliyor galiba abi.
0: Bilmiyorum da onları.
1: Galiba. Bence yani yaşı da genç abi. 37 mi oldu? Ne oldu daha yani bilmiyorum da. Hı-hı. 4 sene önce 33 falan diyorlardı. 34.
0: 4 sene önce 33 bence 37 olur. Doğru söylüyorsun.
1: Yani öyleydik. Pandemi zamanı öyleydi yani. 33 daha Aydın abi. Çok yaşlı da değil. Genç bir adam. Bence yakışırdı ama onun etrafını yani dolu dolu doldurabilecek yardımcılar olması lazım. Böyle çıkıp da Türk futbolunun bana ihtiyacı var falan filan demeyecek. Saçma sapan.
0: Doğru
1: 3-5 tane gol atıp da Ahmet Altıtop gibi. Aydın abi kapatmadan şunu da söylemek
0: söyle
1: istiyorum
0: kardeşim,
1: abi.
0: Söyle.
1: Hani ben geçen bağlamda demiştim ya Brezilya maçında gözlerim kamaştı futbol
0: evet,
1: tribünlerde.
0: Evet, evet.
1: Ronaldinho, Rivaldo.
0: Gördüm.
1: Eskiro şu vardı. Bizim takımda kimse gelmez demiştim ya abi. Bizim maçımızda kim vardı biliyor musun abi?
0: Kim vardı?
1: Paris Hilton, Leonardo DiCaprio diye.
0: O şeyden dolayı ya. Amerika'da infilasyon. Ondan dolayı.
1: Ben onu şöyle yorumluyorum abi. Şöyle yorumluyorum Aydın abi. Futbol izleyip oynamak için çıkanların maçına eski efsane futbolcular geliyor abi. Mankenlik için çıkanların maçına Hollywood yıldızları geliyor diyorum abi. Teşekkür ediyorum.
0: Sağ ol kendine çok iyi. Estağfurullah. Şey. Sağ ol kardeşim. Kendine abi. Bak. Sağ ol. Aygün Bey yayınlar. Ankara'dan selam ve sevgiler. Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe geleceği hakkındaki bilginiz var mı demiş Serdar Yıldız. Valla Mert Hakan Yandaş geldiği günden beri ne yaptı ki geleceği hakkında benim bilgim olsun, fikrim olsun. Mert Hakan Yandaş kulübede bile cezalı duruma düşen, takımın saha içindeki disiplinini bozan, kimse kusura bakmasın, oturduğu yerden hala 1 milyon TL para alan bir arkadaşımız. Bana Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'ye katkı sağladığı bir tane maç gösterin ya. Alo, günaydın.
2: Günaydın. Deniz'in Atilla Beşiktaş taraftarı. Uzun zaman oldu. Merhaba.
0: Evet Atilla, hoş geldin. Beşiktaş'ta transferi getirdi dün akşam bir tane.
2: Evet getirdi. Çok güzel oldu. Beklediğimizin transferdi.
0: Bekliyor muydun sen onu?
2: Nasıl?
0: Bekliyor muydun?
2: Bekliyorum. Çünkü zaten siz daha iyi bilirsiniz. Estağfurullah da.
0: Kasum Matara. O konuşa da baktım. Kasum Vatara'ymış. Beşiktaş
2: evet,
0: için geldi.
2: Basit adı geçen ilk sıralarda bir transfer olması bekliyordu. O oldu.
0: Solbek. 21 yaşında. Solbek.
2: Çok memnunum. Çok atletik bir oyuncu. İzin verirseniz unutmadan az önce tam bana bağlamadan önce Merkan Hakan Yandaş ne yapmış? Bana bir tane söyleyin dediniz ya.
0: Evet.
2: Ben söyleyivereyim bir tane.
0: Söyle.
2: İlk sıralı olarak. Bir Fenerbahçe Galatasaray maçında Mert Hakan Yandaş oturduğu yerden 7 kulübüsünde maçı kazandı. Biliyor musunuz? Son oyuna girdi. Onu ben söyleyeyim. Yani taraftarı, taraftarın ayarıyla oynayarak, taraftarı sinir ederek tabiri caizse oturduğu yerden, tamam mı?
0: Ya öyle bir şey ama yani çıkacaksın yani, futbolunla kazandıracaksın. Yani tribünler oynamayacaksın, onu söylemeye çalışıyorum.
2: Ben yapıyorum da hani inanın bazen, hani ciddi şey diyorum, bazen böyle oyuncular, Mert Akaymaz gibi değil de hani diğer rakip takımın sinirini bozacak oyuncular, ayarını bozacak oyuncular derbiler bir gerçekten. Aygün Bey hani...
0: Tam Volkan Demirel vardı. Bizde Volkan vardı Fener'de. Ama adam hem kaledeydi, hem kurtarışlar yapardı, hem de rakibin dengesini bozardı. Mert Hakan Yandaş'ta oynama yok, denge bozma var. Ayda da 1 milyon TL para indirme var yani. Bana kimse kusura bakmayacak. Kadroda şişiriyorsun Mert Hakan Yandaş'ta.
2: Şöyle Volkan kurtarışlı da rakibisine de derdi. Doğru
0: söylüyorsun, doğru.
2: Başarılıyla.
0: Aynen.
2: Ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi sürekli dinliyorum. Aramadığım zaman da sürekli sizden bunu net bilin. İşim gücün arasında.
0: Sağ olasın. Sağ ol kardeşim.
2: Milli takımın üstüne çok gitmiyoruz biraz bence.
0: Milli takımın üstüne çok?
2: Gitmiyor muyuz biraz bence?
0: Gitme, ama hak ediyorlar bence.
2: Ya şimdi Dünya Kupası'na katıl. Biz daha ne istiyoruz ya?
0: Arkadaşlar Dünya Kupası'na biz... Bak hala diyorum sana. Statü değiştiği için katıldık. Farkında değilsiniz.
2: Evet, yok ben aktarıyorum. Ben
0: statü değişmeseydi sevgili kardeşim, doğru mu? Biz neredeydik? İstanbul'da, ülkemizdeydik. Statü değişti. Yoksa katılmıyorduk. Bunu çok, bunu soramıyor insanlar ya. Ben işte federasyon başkanı isem bunları soracağım ya. Ne başarım var diyeceğim. Statü değişti, böyle gittin. Ya kimin parasını kime veriyorsunuz diyeceğim ya. Aynen bunları söyleyeceğim ya.
2: Soruları soramayacağız. Çünkü o kadar sizin gibi böyle çok rahat konuşan, dürüst konuşan, açık konuşan. Yani sorular çoğu zaman hazırlanıp da geliyor diye biliyoruz. Duyuyoruz bunları hani sağdan soldan.
0: Maalesef.
2: Ben milli takıma hazır yeri gelmişsen, hani herkes bir teknik direktör öneriyor ya.
0: Evet.
2: Ben latife yaparak da ve gerçek içime geleni söylüyorum. Bence milli takıma Aygün Bey'cim en iyi hoca Sergen Yalçın olur.
0: Olabilir. Sergen, mantıklı.
2: Sergen Hoca şu yüzden mantıklı bence. Çok zora gelemiyor. Uzun süreçte çalışmak istemiyor ya.
0: Ya bu rahat, daha rahat anlamda söylüyorsun. Daha rahat.
2: Her zaman bakılmıyor. İstediği zaman böyle arada keyfine bakar, gezmesini yapar. İnanın daha çok kontrol olur. Emin olun.
0: Doğru olabilir. Olur. O da ayrı bir düşünce. Peki. Çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Saygılar. Beşiktaş'ımızdan güzel transferde bekliyoruz. Beşiktaş'la ilgili bir bağlantı olacak mı? Tuğba Hanım'a falan.
0: Birazdan Orhan Can bağlanacak Beşiktaş'la ilgili. Cumhuriyet Gazetesi'nin tamam. Beşiktaş yazarı.
2: Hem ona hem de Tuğba Hanım'a özetle çok
0: selam. Tuğba bağlanıyor zaten, biliyorsun. Peki çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Mert Hakan kısmını okuduk. Serdar Yıldız kısmını okuduk. Teşekkür ederiz Serdar Bey'e. İyi yayınlar Aygün abi. İzmir'den Kral 49. Abi Galatasaray'da transfer gelişmesi ne durumda? Hemen onunla ilgili de bir dakika, son dakika haberini verelim. Hemen şu haberi bulayım ben size. Sevgili dinleyicimiz de Galatasaray Samsun Spor'da Yüksel Yıldırım'la bir takas modeli üzerinden, bir futbolcu üzerinden Van Drogenen savunma rotasyonu anlamında Hollandalı stoperi Sayın Okan Buruk istiyormuş. Kazımcan Karataş ve Nelson takası bu futbolcu için kullanılacak diye bir haber vardı. Bu haberi de aldım. Galatasaraylı arkadaşlara da söyleyelim. Tabii ki yabancı kuralı biraz da bütün takımların biraz da dengelerini bozdu. Şimdi tabii birçok takım bir şekilde ellerini çıkartıp transfer yapmak zorunda kalacaklar 10+4'e göre. Sevgili kardeşim Kral 49'a selamlarımızı iletelim. Günaydın.
3: Günaydın Aygün abi.
0: Kimle görüşüyoruz?
3: Ankara'dan Murat abi.
0: Murat hoş geldin.
3: Abi bağlanmayacaktım da.
0: Hadi bağlanayım dedi. Söyle.
3: Bağlanayım dedim. Yani tesir ediyorum yani. Neden tesir ediyorum biliyor musun abi?
0: Bilmiyorum ki.
3: Abi 61 teneffüs çektik biz ya.
0: 62.
3: Yapma 62 bunu. 62 özür dilerim.
0: Yapma.
3: Yani nasıl kötü oynadık? Hocamızı nasıl göndeririz biz ya? Lütfen rica ediyorum yani bakın. Yani hocamız gider mi abi? Kurbanın olayım ya.
0: Adam bir de bize Türklük dersi veriyor ya, biliyorsun değil
3: mi? Aynen öyle abi. Türklük dersi biz o kadar
0: Türk çekmişiz ya. Dün geldin ya.
3: biz yani demek ki farklı bir şeyler izledik biz yani.
0: Ulan biz dededen toruna babadan şey Türk'üz. Dün gelen adam bize Türklük dersi veriyor ya.
3: Aynen öyle abi. Yani gönderemeyiz biz hocayı
0: aklımızla
3: yani.
0: Aklımızla dalga geçiyorlar.
3: Evet abi, bir an önce gönderilmesi lazım abi. Sadece bunun için bağlandım. Kimsenin de vaktini almayın.
0: Çok teşekkürler. Doğru söylüyorsun kardeşim. Kendine abi. Çok iyi bak. Evet devam edelim. Günaydın Aygün abi, Sinan ben. Türk milli takımın yeniden başarılı olması için Türk futbolunun kendine yenilemesi gerekiyor. Sürekli hoca değiştirmekle de birkaç yıldız transferle bu iş olmaz. Altyapı önem verilmeli, gençlere güvenilmeli, form hak edenin olmalı ve futboldan liyakat esas alınmalı. Bu dördünde olma ihtimali yok Sinan, biliyorsun. En önemlisi sabır olup doğru bir sistem kurulmalı. Bunu da yapmamız mümkün değil Sinan kardeşim. Başarı tesadüf değil, doğru planlama ve istikrarın sonucudur demiş. Bu kısım doğru ama bizim bu yaz söylemiş olduğum 5 tane maddeyi yapma imkanımız imkansız. Kısa bir ara.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
6: Kredi. Radyo Spor.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip

Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Bir mutluluk getir diyorum. Federasyondan bir mutluluk haber bekliyorum. İnşallah gelir diyorum. Hem başkanın hem de komple hepsinin istifasını beklediğimizi bir kez daha söylüyorum. İnşallah getirin dediği gibi bize bir mutluluk getirirler Riva'dan. Riva'dan inşallah bir mutluluk gelir. Getir. Günaydın. Alo.
2: Günaydınlar Aygün Bey, nasılsınız?
1: İyiyim, nasılsınız? Nasıl gidiyor tatil? Bak, herkes takip ediyorum. Herkesi takip ediyorum.
2: Teşekkür ederim. Bu haftadan sonra önümüzdeki haftada belki Eskişehir yapabilirim. Ama neden?
1: Bilmiyorum.
2: Ne futbol için?
1: Ne futbol için? Eskişehir'de ne var ya?
2: Şimdi
1: kaçırmışım. Ne var Eskişehir'de?
2: Üçüncü lig. Lüleburgaz Bayan Spor takımı. Ha. Gruplarında 6'da 6 yaparak playofflara girdi.
1: Maşallah, helal olsun onlara.
2: Ondan sonra bu cumartesi günü, tabii ben seyredim hocam, Avcılar'da çeyrek final. Önümüzdeki çarşamba kazanırsa inşallah kalır yarı final. Finalde olursa Eskişehir. Oraya gitmeyi düşünüyorum. Ben takip ediyorum. Bir de şunu diyecektim. Aslında oraya bağlam.
1: Çiğ börek yemeden gelme, ben sana söyleyeyim.
2: Efendim?
1: Çiğ börek yemeden gelme.
2: Gelinir mi? Eskişehir asker arkadaşım var. Aradım.
1: Her yerde bir arkadaşım var. Yemin ediyorum var ya.
2: Bir şey diyeyim mi? Askerlik bunun için çok güzel. Var ya. Bak, Hatay'a gidiyorum. Hatay'da künefe, tepsi kebabı. Ama şekerim çıktı benim.
1: Abi yani devamlı yersen yemek normal şekerin çıkmaz. Her yerde arkadaşı var ya.
2: Var ya. İşte inşallah bir gün görüşürüz.
1: İnşallah.
2: Bu kadar
1: inşallah.
2: Yemek yemeye.
1: Sen bizi beklettin 20 dakika mı, önemli değil abi.
2: Tamam. Onu herhalde eklerim inşallah.
1: Nasıl duyacak?
2: Söyleyeceğim. Futbol Federasyonu. Kusura bakma.
1: Estağfurullah.
2: Gülüşünüzü kestim, o güzel gülüşünüzü. Kusura bakmayın. Şimdi 12 milyon para aldık diyor.
1: 14 abi, 14. 12'dir. 14 almış, 2 de üzerine koymuşlar, 16.
2: Ama şunu diyorum. Şimdi bu amatör kulüp, bayan futbol takımı zar zor şartlar altında en azından bu 8 tane playoff oynayacak takıma 250 bin lira peşin verse, hem masraflarını giderse, ayrıca şampiyon olana da 300 bin lira verse 2 milyonla halleder. Bak, 2 milyon. 2 milyon dolar demiyorum.
1: 2 milyon TL. TL diyorsun.
2: 2 milyon TL. 8 tane takım.
1: Abi sen de yapar mı Allah aşkına ya?
2: Şey, peki bu altyapı diyoruz. Nasıl
1: ya,
2: bu altyapı?
1: Sözde kalıyor be abicim, Allah aşkına ya. Gelenlerin hepsi altyapı diyor. Evet, hepsinin aklı üst yapıda kalıyor sonra abi.
2: Başkanlar da dahil aslında. O paralar transferlere gidiyor biliyorsunuz.
1: Abicim şimdi bu takıma diyelim ki bak hak ediyor kızlar. Bu takıma para verse ne reklam olur? Bak, onlar onu düşünüyor çünkü. Bak ya, başka bir şey düşünmüyor. Buraya para verse ne reklam olur? Adam reklamı düşünüyor abi, kusura bakma.
2: Ama işte ondan
1: bunu
2: sonra
1: söylediğimiz için de bana kızıyorlar.
2: Aygün Bey, bu dinleyici olarak belki sessiz, çoğun sesi olayım ben. Bağlanamayan bir sürü insanlarımız var.
1: Evet,
2: gerçekten
1: doğru.
2: Sizin böyle dik duruşunuzu ben bir Galatasaraylı olarak her zaman yanınızdayım.
1: Allah razı
2: size
1: olsun.
2: Size bir laf söyledikleri zaman İsterseniz çağırın, hemen geliyorum ben. Atlarım arabaya gelirim.
1: Abi sen ya yanlış anlamışım. Sen söylemeyeyim diyecektim. Sen randevuya girmiyorsun abi. Nasıl duyacaksın? Çok iyiydi o. Bak ben sana söyleyeyim. Bu gol VAR'dan dönmez. Hakem bile düdüğü çaldı, maçı bitirdi. Çok teşekkürler abi. Ekleyeceğim bir şey var mı?
2: Gülüşünüz eksik olmasın.
1: Amin cümlemiz abi.
2: Sizi çok seviyorum.
1: Sağ olasın.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Saygılar. Evet, bugün sevgili Mustafa Demirkaya da diyor ki

0: ki bugün Uğur Meleke Hürriyet'te açıklama yapmış. Sevgili Uğur'u da çok severim. Hatta federasyon başkanlığının adaylığını açıklamış. Onu söyleyeyim. Hatta demiş ki 16 takıma ligi düşüreceğim. Takımları 16 takıma düşüreceğim demiş Süper Ligi. Bence çok yerinde bir karar, biliyorsunuz. Yerinde bir karar 16. Fikstürü serbest bırakmak demiş. Havuz dağılımına, tribün kriterlerine bir sürü maddeler saymış. Uğur Meleke'ye de hasta arayıp yarın bak konuşmak lazım ya bununla ilgili aslında. Valla gider yani. Mustafa Demirkaya neden öyle dedim. Sevgili Mustafa Demirkaya da diyor ki dün akşam diyor Aygün abi diyor yayınlar sabaha kadar düşündüm diyor. Senin programı ilk defa duyurmak istiyorum. Nasıl olsa kriterli gözetmeksizin. Hakikaten bir kriter olmadığını ortaya çıktı. Herkes TFF başkanı olabilir. Ben de ilkokul mezunuyum diyor. Konuştuğum herhangi bir yabancı dilim de yok diyor. Ben de bu kritere uyarak TFF başkanına adaylığımı koyuyorum. Mustafa Demirkaya diyor. Kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun TFF başkanlığı yaptığı yerde kimse kusura bakmasın. Rahatlıkla herkes yapar. Şu Uğur Melek'i aramak lazım ya bir ara. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Kimle görüşüyoruz?
1: Emre ben Aygün Bey Konya'dan arıyorum.
0: Emre Bey hoş geldiniz. Siz de mi adaysınız TFF başkanlığına? Var mı öyle bir niyet Emre Bey?
1: Ya bizi böyle delikanlı ilan edip arkamızda duracak bir güç olursa elbette biz de aday oluruz.
0: Güzel.
1: Aygün Bey ben bunu aylar öncesinde eleştirmiştim delikanlı diye arkasında bir siyasi gücün olmaması gerektiğini söylemiştim.
0: Ama işte o kısımlar
1: Çünkü
0: biraz ha tamam ha.
1: yok yok şey anlamında söylüyorum yani bu federasyonu yöneticisi olan insanlar başarıyla gelir, başarısızlıkla gitmesi gerekir.
0: %100 katılıyorum
1: kimsenin,
0: sana. Doğru.
1: Ha, kimsenin
0: Babasının çiftliği
1: arkasında
0: liderası. Doğru.
1: Tabii ki yani bu başka bir ülkede olsa görüyoruz işte elenen ülkelerin teknik direktörü, federasyon başkanları ya da bir ülkede bir olumsuz bir şey olduğunda o ülkenin yöneticisi istifa ediyor. Ama bizim ülkemizde işte otel yangını olur, suç A kişisinde olur, B kişisinde olur. Kimse suçu üstlenmez. İşte spordaki başarısızlığın ardından
0: Maalesef,
1: hiç
0: bu doğru
1: kimse
0: söylüyorsun.
1: sorumluluğu
0: Kabul
1: kabul etmez.
0: etmez.
1: Yani Aygün Bey, Dünya Kupası'nda insanlar yani
0: Alo.
1: bu kadar kötü... Geliyor mu sesim?
0: Şimdi geliyor. Ben bir an gitti zannettim de buyurun. Geliyor sesiniz.
1: Bu kadar kötü bir yönetim yani yanlış anlama ben Galatasaraylıyım. Bu federasyon başkanı ya da teknik direktör Fatih Terim olsaydı kimse buraya görüşmeyle gelemezdi. Böyle bir şeyde cesaret edemezdi. Yani milli takımın hocası Montella mı Hakan Çalhanoğlu mu ya da Barış
0: Meriç
1: mı yani kim yani?
0: Kim varsa anladım ne demek istedim.
1: Yani burada yönetici hocadır, söz sahibi başkandır. Ama Amerika'yı yendik. Üçüncü sınıf oyuncuları olan Amerika yedeklerle oynadı bizi. Ben utandım o gün Amerika'yı 3-2 yendiğimiz için ben utandım. O maçı da izlemedim. Yani biz Amerika'nın neyini yendik? Böyle gurur duyuyoruz. Ben gurur duyulacak bir ülke göremedim ki bu. Kosova, Romanya maçlarında da belliydi zaten. Kötü bir oyunla, şans eseri gollerle maalesef ki hiçbir güzel oyunsuzlukla yendik. İyi yayınlar inşallah iyi olur her şey.
0: İnşallah. Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Görüşmek
1: Saygılar,
0: üzere.
1: iyi
0: Saygı
1: günler.
0: bizden. Sağ olasın. Evet, mesajlara da bakalım. Mesajlar yağıyor. Her zaman olduğu gibi. Çok teşekkürler tekrar ilgiden dolayı. Hayırlı sabahlar abi. İstanbul'dan Müslüm Çelik. Bu kadar olay varken futbolda spor bakanımız neden müdahale etmiyor? Müdahale etmek mi istemiyor? Acaba ne dersin demiş Aygün abi. Valla Sayın Osman Aşkın bakı ben Dünya Kupası'ndan beri görmedim. Açık ve net söyleyeyim. Normal şartlarda bununla ilgili bir açıklama yapması gerekir. Yani bütün ülke federasyonları konuşuyorsa konuşması gerekir. Günaydın. Alo.
2: Günaydın. İyi günler.
0: İyi
2: Ben
0: günler. Kimle görüşüyoruz?
2: İsmim Mehmet.
0: Buyurun Mehmet Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Buyurun efendim.
2: Programlar.
0: Sağ olun efendim size de. Teşekkürler. Buyurun efendim. Dinliyoruz sizi.
2: Şimdi Dünya Kupası'nda benim favorim Fransa'dır. İşte Türkiye'ye gelirsek, Türkiye'de artık dört büyük takım kalmamıştır.
0: Ne anlamda?
2: Ne anlamda? İşte dört büyük takım tamam. İki takıma düşmüştür
0: Ha şey
2: bizim.
0: anlamda diyorsun. Anladım, anladım. Şimdi anladım ne demek istedim. Tamam, anladım.
2: İşte çünkü Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmıştı. Bayern Münih'le eşleşmişti. O zaman Şenol Güneş iyi bir şey yapamadı böyle. Mesela orada Mustafa Denizli olsaydı derdi ki %51 biz şanslıyız derdi.
0: Hocamın şeydi. Mustafa
2: Fatih
0: hocam.
2: Terim olsaydı biz bitti demeden bitmez derdi. Şenol Güneş daha maçlar başlamadan teslim oldu. Yani bu Bayern Münih dedi. Biz onlara rakip olamayız gibi dedi. Orada Beşiktaş'ı bitirdi. Türkiye Ligi İspanya Ligi'ne dönmüştür. Yani Real Madrid, Barcelona gibi. Fenerbahçe mesela tek büyük olabilirdi. O zaman 2003 Temmuz senesinde bir sekteye uğradı. Ve 2018'de Aziz Yıldırım'ı giderken bir sekteye uğradı. Ama Fenerbahçe şimdi devam ediyor hala. Hı hı. İleride mesela bir Almanya gibi olabilir. Yani bir Bayern Münih gibi olabilir.
0: Nasıl olabilirdi, anladım.
2: İşte hangisi olur bilemem orasını. Fenerbahçe'nin daha sayılı. Şimdi ikisi başa baş gidiyorlar.
0: Peki, ekleyeceğin başka bir şey var mı?
2: Var, bir de neydi o, Milli Dünya Kupası'ydı. Hı hı. Şampiyon adayım dedim, Fransa dedim.
0: Demin söylediniz o, Fransa diye. Hı.
2: O olmazsa mesela Brezilya, Arjantin, hı, İspanya diye gider.
0: Peki. Peki. Çok teşekkürler tekrar.
2: Sağ olun.
0: Kendinize aynen bakın. Saygılar. Sağ olun.
2: Teşekkür ederim.
0: Eyvallah, sağ olun. İyi yayınlar Aygün abi. Bir Beşiktaş olarak söylüyorum. Yönetim transfer konusunda çok geç kaldı. Sadece Beşiktaş mı sence geç kaldı? Bir tek şu anda Trabzonspor iyi gidiyor. Dün Trabzonspor 4 da imza mıydı? Dur bakayım kaç imzaydı ya? 4 galiba değil mi? Samet Akaydın başta olmak üzere 4 tane transferi kapa bildirdi. Trabzonspor'da tebrik etmemiz lazım. Çok kısa sürede Metehan Mimaroğlu, Melih Kabasakal, Thierry Darnell ve Samet Akaydın. Dün sözleşme imza, detayını zaten birazdan konuşuruz. Ne demiş dinleyicimiz? Uğur Meleke'ye TFF Başkan yapmazlar çünkü futboldan anlıyor, düzen bozuyor. Olabilir. Vallahi olabilir, bir şey diyemem. Futboldan anladığı için olabilir. İyi yayınlar Bursa'dan Kadir. Mesut Özil nasıl federasyon başkanı düşünebiliyorsun? Amiri takımı sevmemiştir, nasıl içeri alıyorlar demiş. Ankara'dan Cengiz Çetin, Aygün Bey Lokman'dan sonra Greenwood Atletico Madrid'e kaptırıyor. Mahmut Uslu Mbappe'yi alacak gücümüz var diyordu ama Fenerbahçe gelmeye razı olan yılın transferi olacak Greenwood'u alamıyoruz. Seçimden önce birçok konular konuşuldu. Şimdi herkes kafasını kuma gömüyor demiş sevgili dinleyicimiz. Teşekkürler. Dinleyicim var. Günaydın.
3: Günaydın abi.
0: Kimle görüşüyoruz?
3: Ben Raşit abi, Ankara'dan.
0: Raşit hoş geldin kardeşim.
3: Hoş bulduk abicim. Teşekkür ederim. Ben bunları söylemek istiyorum.
0: Söyle Raşit.
3: Aziz Yıldırım Başkan'a çok saygı duymakla, sevmekle beraber eleştirilerimi yapmak istiyorum abi.
0: Tabii ki.
3: Bu seçimde kararsızdım yani. Kim gelirse gelsin şampiyon olalım da ne olursa olsun durumundaydım da. Hı hı. Şimdi Sayın Aziz Başkan ve yöneticileri, Mbappe az önce arkadaş da yazmış. Mbappe takımda sorunu varmış, neden olmasın, alabiliriz falan diyorlardı. Şimdi hem şey diyorlardı. 22'sinde kadro alınır olacak
0: diyorlardı.
3: Transferler bitecek, hatta Dünya Kupası'nda hesaplıyoruz. Oradan dönmeyecek oyuncuların yerine de oyuncular alabiliriz. Sağ bek, sol bek bilmem ne anlatıyorlardı. Bir Vedat Muriç'i aldık, bir de Amara Diouf'u aldık.
0: Evet.
3: Vedat Muriç sakatlandı. Yapacak bir şey yok, Allah'ın takdiri. Ama herhangi bir, şimdi diyorlardı ki, eleştiriyorlardı yönetimi, durumu. Kulübün durumunu da biliyorlardı. Yüksek divan kurullarında falan eleştiriyorlardı. Kanallara çıkıp söylüyorlardı. Yani yabancı olmadıkları, hiç beklemedikleri bir ortama gelmediler. Ha, en fazla ne olmuş olabilir abi? 10 lira 15 lira fazla, daha fazla borç çıkmış olabilir. Yani transfer yapmıyorlar. Sen diyordun ki, yöneticilerin diyordu ki, şampiyon olmak için sağa sola suç atmayı bırakın, rakibinizden daha iyi kadro kurun diyorlardı. Senin karşında elinde şu anda sana gelmek isteyen Greenwood var. Tamam, ne kadar çok para maliyeti fazla da olsa sonuçta adam sana gelmek istiyor. Ve bunu 5-10 lira için elinden kaçırmak üzeresin. Roma'yla falan görüşüyormuş.
0: Evet, doğru.
3: Yani, hı-hı, senin karşındaki rakibinde Sané vardı. Hepimiz imrendik. Yani Sané tarzında adam eksilten, birebir de adamın üstüne giden, içeri kat eden, şut atan, gol atan, asist yapan bir oyuncu. Böyle bir oyuncu lazım sana. Almıyorsun, nasıl yarışacaksın? Rakibinden daha iyi nasıl kadro kuracaksın mesela? Ben bunu çok merak ediyorum.
0: Anladım.
3: Transferler gecikti. Transferleri yapsınlar kardeşim. Ben şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe şu anda kimsenin umurunda değil abi. Herkes kendi menfaatlerinin peşinde. Herkes kendi eski defterlerini, hesabını kapatmaya gelmiş abi. Anladım. Herkes. Anladım. Bunu eski yönetimler için de söylüyorum. Yeni yönetimler için de söylüyorum abiciğim.
0: Anladım, peki. Çok teşekkür
3: ediyorum.
0: Kardeşim.
3: İyi yayınlar diliyorum abi.
0: Sağ ol. Sağ kendine ol. Çok iyi bak. Görüşmek üzere tekrar. Abi yayınlar. Federasyon ve MHK ile ilgili söylediğin altına imzamı atarım. Saygılar, Konya'dan Levent demiş. Teşekkürler Levent kardeşim. Çok teşekkürler. Almanya'dan iyi yayınlar sevgili Sayın Özpek. Haftalardır statü değişti diye Dünya Kupası'na gittik diyorsun. Eskiden de playoff maçları vardı. En iyi ikinciler maç yapıyordu. O da doğru. Ama statü değişmese. Ay vay, deniz kenarından bir resim geldi ya. Zeki Beşiktaş diyeyim. Orkun, Hakan Çalhanoğlu, Montella'nın mobbingine maruz kalmıştır. İnanın Beşiktaş

0: çıkarmazsa milli takıma bile çağırmazdı. Hakan seni de gördük, Orkun'u da gördük demiş. Kefaluka'dan selamlar Aygün Bey demiş. Vay Deniz, gördün mü? Sahilde elinde içeceği kokteyl, meyve kokteyli yapmış hem de. Saat kaç şu anda abi? 10-14 geçe deniz kenarında şezlongunda dinleyicimiz. Vallahi tatil güzel ya. Sevgiler, saygılar. Hemen bir de ismini şey yapsak ya. Ha, Zeki Bey demiş, tamam. Dinleyici mi var? Pardon. Günaydın. Alo.
1: Günaydın abi, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
1: İzmir'den Ömer ben abi.
0: Nasılsın? Ömer sağ ol kardeşim. Sen nasılsın? İyi misin?
1: Çok şükür abi, ben de iyiyim. Abi öncelikle İzmir'den bir haberle
0: başlayalım. Hemen başlayalım kardeşim. Söyle.
1: Altın Ordu FK 2026-2027 yılında ikincilikte olmayacak.
0: Niye?
1: Maddi yetersizlikler ve sponsor bulamadığı için bugün yazık. Başkan açıklama yapmış. Ben de İzmir yerel kaynaklarından duydum. Yazık. İletmek abi
0: yazık bize. yazık.
1: Evet abi, bence çok yazık. Benim oğlum da orada oynuyor bu arada. Yapacak ya. Bir şey yok. Yapacak abi. Yani sadece spor okullarından gelen parayla bir çark dönmez.
0: Dönmez, orada haklısın.
1: Burada yani siyaset değildir bu. Yerel yönetimlerin de bazı şeyleri artık yapması gerektiğini düşünüyorum. Bilhassa İzmir'deki yerel yönetimlerin.
0: Doğru.
1: Abi ben şeyi de soracağım size. Zeki Murat Göl'e geri gelmiş.
0: Valla istifa etmişti, geri gelmiş. Ben de şaşırdım. Yani ben de aynı şoktayım şu anda.
1: Ben şeye baktım, kadroya baktım.
0: Zeki Murat Göl'e var.
1: Abi ben çok şaşırdım abi, inanın yani.
0: Ben de şaşırdım valla. Benim gibi binlerce Fenerbahçe taraftarı da şaşırmış vaziyettedir. Gazeteci arkadaşlar da şaşırdı. Çünkü istifayı bıraktım dedi, ben artık yokum mokum dedi. Tekrar geri döndü. Göreceğiz.
1: Abi bilmiyorum da yani Allah sonumuzu hayretsin. Ben bu sene benim favorim Trabzon.
0: Ben de gerçekten Trabzon'u çok beğeniyorum şu anda. Açık ve net sana söyleyeyim.
1: Çok güzel bir yapılanmayla gidiyor. Başkana helal olsun.
0: Çok akıllıca gidiyorlar, doğru.
1: Yani bence Trabzonspor başkanından diğer başkanların bir ders alması gerekiyor. Hani otursunlar, bir istişare yapsınlar, akıl alsınlar bence. Hani yerinde ve gerçekten dört dörtlük transferler yapmaya başladı. Ben bir Samet Akaydı da biraz şüpheliyim. O da zaten Trabzon kontenjanından gitti galiba oraya.
0: Yani Trabzonlu biliyorsun ama evet. Hoca da belli olmaz. Belki de çok iyi performans da gösterebilir Samet.
1: İnşallah abi. Sonuçta yerli bir futbolcu.
0: Aynen, yerli. Yerli
1: abi,
0: ve milli.
1: Sizin Greenwood hakkında düşünceleriniz ne? Gelir mi, gelmez mi?
0: Çok zor kanka. Çok zor.
1: Peki abi bir şey daha soracağım. Bu Sayın Hakan Safi'nin hani anlaştım dediği futbolculara ekstradan para ödediği doğru mu?
0: Yok.
1: Yani ben şey duydum, hani Greenwood'un sadece ismini kullanabilmek için 5 milyon euro bir para ödediği.
0: Ya 5'ler oluyor. Abi işi gücü yok adam. 5 milyon ismini kullanmak için 5 verecek. Öbürkünü kullanmak için 10 verecek. Yok öyle bir şey arkadaşlar.
1: Yani o sosyal medyada yapılan
0: aynen,
1: bir
0: saçmalık. Aynen, inanmayın onlara. Aynen.
1: İyi abi, çok teşekkür ederim.
0: Sağ ol, kendine çok iyi bak. Abi. Görüşmek üzere. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Radyo Spor. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Reklam.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
2: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Cumhuriyet Gazetesi yazarı sevgili Orhan Can'la sohbetimiz başlıyor. Orhan abi, hoş geldin, günaydın.
3: Hoş bulduk, günaydın. Güzel bir gün olsun.
2: İnşallah diyelim. İstersen milli takımdan başlayalım Orhan abi. Son birkaç gündür sevgili Fatih Altay'la başta olmak üzere Serdar Akçar da yazdı. Birçok gazeteci arkadaş da yazdı. Maalesef resmen Sayın İbrahim Hacı Osmanlı'nın bütün ailesi, çoğu ailesinin milli takımın çeşitli bölgelerinde yer aldığını görüyoruz. Çeşitli kurumlarına işe sokulduğunu görüyoruz. Psikoloğundan tut şeye kadar. Neler söylersin bununla ilgili?
3: Ya bu bir Türkiye gerçeği.

0: Evet.
1: Eskiden böyle bir şeyler olduğu zaman yani iş çok büyürdü. Devletin üst kademeleri çok sert tepkiler verirdi. Ya ben size bir şey anlatayım. Mesela bu ünlü şairimiz Can Yücel'le ünlü kalp doktorunun hikayesi vardır. İşte evet. Milli Eğitim Bakanı, dönemin Milli Eğitim Bakanı oğlunu göndermiyor. Oğlu Can Yücel. Hı hı. Onun da efsane örneği, Türk Milli Eğitiminin efsane bakanı biliyorsunuz. Hasan Ali Yücel. Onun oğludur. Diyor ki kazandığı halde.
0: Evet.
1: Can Yücel'e diyor ki kazandığı halde oğlum diyor seni gönderirsem bakan o kendi çocuğuna torpil yaptı derler diyor. Halbuki kendi hakkıyla birinci olmuş. İkinci de Gazi Yaşargil olmuş.
0: Evet.
1: Ünlü kalp şeyimiz. İşte daha sonra ünlü şair olacak olan şairimiz de biriktirdiği parayı yani yurt dışına gidip bursta para biriktirmiş. O parayı dışarıda bekleyen arkadaşına veriyor. Hiçbir şey söylemiyor. İşte birisi dünyanın en ünlü kalp cerrahlarından birisi oldu. Beyin cerrahlarından. Birisi de bizim büyük şairlerimizden birisi oluyor. Ama devletteki terbiyeye bakar mısınız? Seni gönderirsem hakkı olduğu halde bilerek kazandım çocuk. Diyor ki seni gönderirsem bile. Oradan bu ahlaki çöküntüye geliyoruz. Şu ahlaksızlığa bakar mısın? Yani cevap verin abi. Herkes doldurulmuş. Mesela bu gazeteci arkadaşlarım boyuna tweet atıyor.
0: Altuğ Atalay, gazeteci Altuğ yazdı bunların tek tek isimlerini açıkladı. Yani isimler derken görevlerine kadar açıkladı. Hangi kimin nereye geldiğine kadar.
1: Ya çoğunu da orada görüyorduk. Mesela bir tane Sayın Başkan'ın danışmanı var. Bizim gazeteci arkadaşlarımız isim vererek yazıyor. Maden ocağı çökmesinde Bergama'ydı.
0: Bir madenci ailesine tekme atan adamı danışman olarak aldı, doğru.
1: Evet, hala ne anlar abi o futboldan? Futbolla ilişkisi ne onun? Neymiş de karpuz mu tekmelemiş? Çok güzel yerde yatan madenciye tekme attığı için mi? Topa vurur gibi tekme attığı için mi onu danışman yapıyor? Baş danışman hem de. Yani maalesef Türkiye bu noktada. Yani nereden baksan Ahmet Kaya'nın dediği gibi tutarsızlık, nereden baksan elimizde kalıyor yani bu derece. Bir de çıkıyor diyor ki ben bir kişiyi aldım diyor ama listeler yayınlanıyor bambaşka.
0: TFF Genel Sekreteri başkanın yeğeniymiş, PFDK üyesi yeğeniymiş, milli takım sorumlusu kayınbiraderiymiş. TFF'de yeni başlayan biri yeğeni var, bir de dışarıdan hizmet veren psikolog yeğeni var.
1: Evet, yani işte maalesef acı bir Türkiye gerçeği. Benden sen işe girersin, benden değilsen işe giremezsin.
0: Doğru.
1: Türkiye'de gerçek bu. İşte falan partiliysen işi kaptın, filan partiliysen giremezsin. Benden senden meselesi. Bak şeye hiçbir itirazım yok Aygün. Gerçekten liyakati varsa, yani akraba olabilir, şey olabilir ama gerçekten çok değerlidir. Yetkin bir insandır. Onu alırsın işe. Kendi hakkıyla girer.
0: Zaten doğru, sana doğru.
1: Kalmaz o. Kendini ispat eder yaptıklarıyla. Peki bu arkadaşlar madem çalışıyorlar, ne yapmışlar bugüne kadar TFF'de?
0: Hiç.
1: Hiçbir şey yapmamışlar. Maaş almışlar. TFF'de maaşlar da kusura bakmasınlar. Bayağı yüksek.
0: Ciddi rakamlar abi.
1: Evet. İyi maaşlar yani. Ben bir gazeteci olarak o maaşları hayal edemiyorum yani. Öyle kimse şey yapmasın ama bu aynı zamanda Türkiye'nin fotoğrafını da gösteriyor. Nereden baksanız ne diyeyim yani kelime de bulamıyorum. Hakaret ağzımdan yanlış bir şey çıkacak diye de çekiniyorum. Kimseyi de kırmak istemem ama ayıptır yani. Bilmem kaç üniversite bitirip o iş için sırada bekleyen o gençlere ayıptır ya. Yazıktır ya. Vicdansızlıktır ya. Torpille insanlar alıyorsun. O maaşları yemek şeydir ya. Halbuki o çocuklar, gencecik çocuklar nice okulları bitiriyorlar, nice kurslara gidiyorlar, etkin oluyorlar, yetkin oluyorlar. öyle bir işe girmek için hayallerini kuruyorlar. Niye gariban Anadolu çocukları? Torpilleri yok, kimseleri yok, savunanları yok.
0: Evet.
1: Öyle işe giremiyor ama öbürü akraba bağlarından torpil oluyor. Ya da parti bağlarından torpil oluyor, işe giriyor. Ya bu yani gerçekten yaradanın gücüne gider ya böyle bir şey. Ama Türkiye maalesef son 15-20 yıldır böyle bir durumda. İşte bu yüzden de gençlerin umudu yok. Umut verecek olanlar da kendi hallerinde, içlerinde birbirlerine girmişler. Koltuk kavgası yapıyorlar. Türkiye'nin böyle şeyi var. Bakın Türkiye neyse spor da odur. Sporu ayıramazsınız siyasetten, ekonomiden, hal ve gidişten, Türkiye çerçevesinden ayıramazsınız. Ne de Türkiye'yi oradan ayırabilirsiniz. Hepsi birbirinin yansımasıdır. Türkiye'de işler iyiyse inan bana sporda da işler güzel gidiyor. Çünkü örneğin siyaset spora karışmıyor. O zaman ne oluyor? Su akıyor, yolunu buluyor. Yetkin olan insanlar göreve geliyor ve onlar yapıyor. İşi bildikleri için de ne oluyor? Başarı geliyor. Şimdi ben A partiliyim diye Aygün beni bir bankanın başına koydun. Ya ben ne anlarım bankacılıktan? Sadece bir tarafa yakınım diye olacak iş mi ya? Türkiye böyle oluyor ya. Ben ne anlarım banka işlerinden, mali işlerinden? Ben gazeteciyim yani. Bana onları sor. Haberi sor, şeyi sor. İnan bana o görevdekilerinden çoğundan daha iyi de anlarım da. Ama söylerim, derim ki ya benim işim değil bu. Ben bu göreve talip değilim ben. Ve ben istemiyorum böyle bir görev derim yani. Sırf para almak için insanlar bir de kendilerini yetkin görüyorlar. Etkin görüyorlar ve o görevleri kabul ediyorlar. Utanmazlık burada. Ya hiç söylemiyorlar ki ben bu görevi yapabilir miyim? Benim bu görevde ya da bu işte tecrübem var mı? Hiç böyle düşünmüyorlar ama kabul ediyorlar. Ne kadar maaş alacağım ama bunu soruyorlar. Bak inan bana. Hı hı. Şu kadar maaş alacaksın Indira Gandhi. Ahlaksızlık ahlak olmuş yani ülkede. Halbuki o görev için az önce söylediğim gibi binlerce, yüzlerce, binlerce, on binlerce gencimiz bekliyor ya, hayal kuruyor ya.
0: Doğru.
1: Ya böyle bir tek yani bu TFF için geçerli değil. Diğer alanlar için ben genel konuşuyorum. Her şey için. İşte sözlü bir adam yazılı sınava giriyor, 100 alıyor, sözlü de garibanı eliyorlar. Niye? Partisi yok. Bu hakkı reva mı ya? Öbür dünyada bunun hesabını nasıl verirsiniz ya? Kul hakkı nasıl yersiniz ya? Bir de uydurmuşlar ikinci, üçüncü görevler diye. Dini bir kılıf bulmuşlar, huzur hakkı diye. Bu biliyorsunuz haramdır ya. Eğer inancınız varsa huzur hakkı haramdır ya. Niye sen 5 maaş alıyorsun arkadaş ya? 5 maaş alıyorsun. Ben bir tane emekli maaş aldım. Haramdır, benim hakkımı yiyorsun. Gençlerin hakkını yiyorsun. Sen bulunmaz Hint kumaşı mısın? Atomu mu parçalıyorsun
0: aynen,
1: abi?
0: Aynen aynen.
1: Atomu mu parçalıyorsun? O görevleri alıyor 5 kişi. Bir de yaş 70, 60. Yaşlar böyle yani bir de. Yok Kızılay'da, oradan bilmem nerede, o kurumdan bu kuruma paralar Indira Gandhi. Ya bırak da abi gençler otursun. O çocuklar yuva kursunlar. Ne bileyim birisiyle evlen. Sonra da diyorlar ki bak çok komik. Evlilik şeyimiz düştü. Ya düşer tabii, nasıl evlensin gençler?
0: Abi spordan şeye döndün. Spordan şeye döndün.
1: Evet yani ya dedim ya, hayat siyasettir. Bak abi hayat siyasettir Aygün.
0: Doğru söylüyorsun. Doğru doğru.
1: Spor da siyasetin ta kendisidir abi. Benim yazılarım da öyledir zaten. Yoksa 45'te bu oldu, 46'da bu oldu, 56'da bu oldu. Elbette ki onları tartışıyorsun ama zaten onu herkes seyrediyor. Herkesin bir muhakemesi, herkesin bir beyni, herkesin bir görüşü var. Gözüyle görüyor televizyonda. Ben ona bir daha niye tereciye tere satacağım? O önemli olan onun arka planında ne oluyor onu anlatmak, onu konuşmak. Hayat siyasettir bakın. Ya aldığınız

0: emekli maaşı ya da normal maaşınız bile siyasettir ya. Bugün şimdi az sonra sen programı kapatacaksın, markete gideceksin. İçinden bir dünya şey demiyorum, kaba konuşmuyorum, isyan edeceksin. Niye fiyatları görünce ya bu dün bu kadardı diyeceksin. Ne zaman ne ara lan buna zam yaptı diyeceksin. Öyle değil mi?
1: Aynen, aynen.
0: Şunu, otoyollara kafalarına göre zam yaptılar abi, sahipsiz bir ülke.
1: Abi bugün Hürriyet'te Uğur Meleke'nin bir yazısı var. Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığı'na adaylığını açıklamış Uğur Meleke. Ben adayım diyor. Ne diyorsun? Adaylar artar mı sence?
0: Ya o bir tabii gazeteci
1: İran olarak yapmış.
0: Gazeteci, ben de onu söylemiştim. Bir ay mı Dünya Kupası'ndan önce ben de adayım dedim. Bir herhangi bir kulübe üyeyseniz olabiliyorsunuz biliyorsunuz. Ama tabii bir de imza şeyi var. O kadar imza bulacaksınız. Hatta geçen başkanlık seçiminde bizim ünlü spor yazarı Orhan Yıldırım da adaylığını açıklamıştı. Bayağı da imzaya ulaştı.
1: Öyle mi? Ya,
0: tabii tabii hatırladın mı?
1: Yani şey imza kısmını tam bilmiyordum ben. Hatırladım da şeyi imza bayağı imza topladığın haberim yok.
0: Evet evet topladı ama o da sırf gerçekten aday değildi yani. Asılsaydı imzayı da bulurdu.
1: Bulabilirdi yani, o zaman. Yani. Kaç imza gerekiyor? 60 imza mı gerekiyor? Öyle bir söylenti dolaşıyor çünkü.
0: Onun net bilmiyorum da neydi? Daha doğrusu çok bunu konuşmuş, sohbet etmiştik. Kaç imza bilmiyorum.
1: Delege anlamında 60'tı galiba, öyle hatırlıyorum ya. Bilen varsa yazsın arkadaşlar da, onu da tam bakmak lazım. Ben şimdi şeyden internetten de bakarım. Orhan peki bir şey sana söyleyeyim. Şimdi bakıyorum ben birçok ülke
0: 304 delege var abi.
1: 304'ün 60 olması lazım diye hatırlıyorum.
0: İşte öyle şey geçerli galiba. İmza yok 120 diyor.
1: Aa, 120
0: ciddi
1: mi? Ciddi.
0: Ya bulursa 60 abi, mevcut duruma göre ise en az 65 delegenin, doğru söylüyorsun.
1: 60-65 diye hatırlıyorum. Evet. Orhan Bey'in ağzına sağlık diyor. Balık baştan kokar diyor. Helal olsun demiş dinleyicimiz sana. Kim demiş hemen sana söyleyeyim. Bayram Bey demiş. Şunu Orhan Bey gerçekleri konuşun. Teşekkür ederim. Musa Yiğit Kayseri demiş. Şeyler yağıyor sana abi. Destek mesajları. Abi şunu sana söylüyordum. Hocalar istifa etti. Ama bizim Montella maşallah bize Türklüğü öğretmeye kalktı. Ne diyorsun oradan? Sevgili Orhan, bu kısımda ne diyorsun?
0: Bambaşka dedim. Ben daha önceki bağlantılarını da hep size söyledim. Montella artık bir Türk olduğu için imza atmaz, şey yapmaz. Çünkü bizde istifa müessesesini yok ettiler. İstifa müessesesi tek taraflı bir müessesedir. Ve bağımsızdır. Ben istifa, hatta 212 sayılı, yani bunun rakamı değişti de yasalar. Eski şeye göre biz yani fikir işçileri 212'ye tabiiz deriz ya. Hı hı hı. 212 değişti. Yani o yüzden de dinleyicilerimizi yanıltmayalım. Başka bir madde oldu. Ya ama içerik anlamında fikir işçileri. Bizim ise yazılı vermemize bile gerek yoktur. Sözlü istifamız bile geçerlidir mahkemede. Mesela ben sözlü istifa ettim, gittim.
1: Tabii tabii. Seni, geçerli.
0: Senin hakkında işveren hiçbir şekilde şey yapamaz. Fikir işçileri olarak, yani istifa, anlatmak istediğim, onurlu bir müessesedir. Ya Türkiye'de istifa bile edemiyorlar, görmüyor musunuz? Ancak üst makam kabul ederse o görevden alıyor. İstifa, hiçbir siz üst düzey yöneticinin istifa ettiğini gördünüz mü?
1: Yok.
0: Edemez. Affını diler. Böyle bir şey yok ki ya. Yeryüzünde yok yani.
1: Ama Orhan'a burada şimdi kulüplere de biraz yüklenmemiz gerekiyor. Yani kulüpler bir taraftan eleştiriyorlar ama öbür taraftan bakıyorsun Mali Genel Kurul olsun veya seçimlerde de olsun.
0: 200'lüler. Hep ben sizde Aygün özellikle sizin programı hep çok tekrar ediyorum. 200'lüler ve ekonomik bağımsızlık. Bak yine geldik şeye, ekonomik bağımsızlığa geldik. Spordan. Halbuki sporun ta içindeyiz. Sporun ta kendisiyiz. Neler olup bitiyor hepsini de biliyoruz. Bunları yazabildiklerimiz var, yazamadıklarımız var. Çünkü ispat etmeden, şey yapmadan yazamazsınız. İftira olur,
1: doğru.
0: Hakaret olur, insanları incitmek olur.
1: Doğru.
0: Bir kısmını da tanıyoruz yani. Ben insan olarak başkanı, sayın başkanı tanıyorum. Yani hatta ilk başkan olduğunda ya çok delikanlı duruşu var deyip

0: tarafıya bağlısınız. Havuzdan para alıyorsunuz. O para gönderirse kulübü gönderiyorsunuz. Göndermezse ne yapacaksınız abi?
1: Bir şey yapamazsın.
0: Bir şey yapamazsınız. O zaman da ne yapıyorsunuz? İki yüzlülük yapıyorsunuz. Arkadan konuşuyorsun. Arkadan imza veririm diyorsun. Ama başkan geldiği zaman sayın başkanım deyip önünde eğiliyorsun. İşte bu oluyorsun. Kişiliksiz oluyorsun. Gerçekten de böyle yani. Hepsi arkadan neler söylüyor ama hadi gelin diyor. Mesela bu kulüpler birliğinde çok görüyorsunuz. Hadi gelin bir olalım. Gelin canlar bir alalım. pratikte yok. İşte maalesef durum bu. Çünkü ekonomik olarak hepiniz bağlısınız. Hepiniz dinde. Onun da dışında başka bir taraf nerede? Devletin bankasına borcunuz var. Sizden önceki başkanlar, belki de siz, onu da bilemiyorum. Kulübü har varıp harman savurmuşsunuz. İndire gandiler yapılmış. Oralara paralar gitmiş. TFF, Türkiye'nin en zengin kulübü dışında, kulüp değil de tırnak içerisinde, en zengin kulüplerinden biri TFF'dir. Öbürü de biliyorsunuz Jockey kulübüdür. Ama Jockey kulübü de artık değil, şeye devredildi ya.
1: O da devredildi artık. TŞK farklı bir noktaya geldi, doğru.
0: Şeye geldi ya, değildi devletin o. Varlık
1: fonuna devredildi.
0: TFF'dir abi. Onun vereceği, size ayıracağı bütçenin içine bakıyorsunuz. Ağzının içine bakıyorsunuz. O bütçeyi kısarsa, 3 gün size göndermezse çekleriniz geri dönecek. Faiz yiyeceksiniz. Şu olacak, bu olacak. O zaman da bu durum oluyor. Ama ülkede gerçekten herkes bağımsız olsa çıkıp dimdik konuşursunuz o zaman. Çünkü bir beklentiniz yok karşı taraftan. Sadece adil yönetin, adil olun beklentiniz var. Ve gerçekten ekonomik bağımsızlığı olan kulüplerde öyle dik duruş gösteriyorlar işte. Maalesef işte Montella nedir? Parayı vermeden, parayı almadan gitmem diyor. O da yarım kaldı, onu da tamamlayalım. Türk oldu. Evet. Şimdi Montella'nın yine Aygül sizle sohbet ederken hep söyledi. Montella'yı neden tercih etmişlerdi? Yerli hakem geldiğinde üstünde çok baskı oluyor demiştim. Hatırladınız mı?
1: Evet.
0: Kaç program bunu sohbet ettik sizde. Bu şeyde bu yüzden yabancı teknik direktör tercih edildi. İşte benim futbolcumu oynat biliyorsunuz neler dönüyor. Benim futbolcumu oynat, benim futbolcum vitrine çıksın. Çünkü oraya milli takıma bir oyuncu, bir menajer gönderdiği zaman, onun futbolcusu oynadığı zaman dünya çapında pazarlama yapabiliyor. Hemen şeyine ekliyor CV'sine. Falan maçta oynadı, bilmem nerede oynadı falan diye ekliyor.
1: Sen bu peki şeye inanıyor musun? Yani sen de aynı düşüncede misin? Biraz daha menajerler etkili oluyor milli takımın kadro tercihlerine. İstersen bunu reklamdan sonra cevap ver sevgili Orhancan. Çok kısa bir reklama gitmemiz lazım. Reklamdan sonra sevgili Orhancan'la sohbetimiz devam edecek. Soruyu tekrar sormak istiyorum. Milli takım kadro seçimlerinde sence menajerler etkili oluyor mu diye soruyorum. Reklamdan sonra cevabını bekliyorum. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Orhan Can'la, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Can'la sohbetimiz devam ediyor. Ne diyorsun Orhan abi sorumla ilgili? Menajer anlamında.
2: Var. Ben bunun örneğini de verebiliyorum. Hadi daha önceki yıllarda ise bunu bizzat teknik direktörler kendileri yapıyorlar. Mesela İbrahim Toraman'ın açıklamaları var bu konuda. Menajer değiştirmedim diye benim milli takımı almadınız. Yani
1: doğru.
2: Bundan daha büyük örnek yok. Bundan daha büyük örnek yok yani. Sonra bakıyorduk işte listelere kim ünlü menajer var. İsim söyleyeyim mi?
1: Söyleme abi. Şey olmasın. Ünlü menajerler diyelim.
2: Ünlü menajerin bir bakıyorduk ki sayfasında, yani dünya çapındaki sayfasında altta Türkiye'deki kendi birlikte çalıştığı menajerler listesi. Yani bunları hep görüyorduk. Peki Şenol Hoca'yı milli takımdan kim yedi abi? Küme düştük, hatırladınız mı?
1: Biliyorum.
2: Futbolcular resmen oynamıyorlardı ya. Bunun da hesabı sorulmadı. Futbolcular oynamıyorlardı. Yine orada havada menajerler bilmem neler dünya kadar dedikodu yapıyordu. Ama bunların ispatı çok zor. Yani bir delili olmadığı için, maddi bir kanıt olmadığı için hep böyle işte
1: havada kalıyor.
2: Tabii havada kalıyor. Spor dünyasında kendi aramızda konuşuyoruz. Ama bana göre koca Şenol Güneş'i yediler. Hatırladınız, Türkiye'yi de yediler, küme düştü. Ondan sonra Lucescu geldi, gençleri bir aldı. O futbolcuların çoğunu almadı. Çoğunu değil, hiçbirini hemen hemen almadı milli takıma. Avrupa'daki oynayan genç Türk futbolcuları buldu. Gençlerimize yepyeni bir takım yarattı. Şimşek gibi bir takım oldu. Bakın, o takım bu takımın devamıdır. Lucescu'nun yaptığı. Sonra hastalık ve şeyden dolayı ayırdılar adama. Üzerinde terör estirdiler. Yine yerli birilerini getirmek için yapıldı bu. İşte onlar da bu sefer de o baskıdan sıyırmak için ne yaptı? Bunu getirdiler. Fakat bu önceleri forma adaleti sağlıyordu. Fakat bu Dünya Kupası'nda forma adaleti, hatta Dünya Kupası'na götürdüğü futbolcular içerisinde forma adaleti denilen bir şey var mı? Yok. Demek ki gerçekten Türk olmuş Montella. O da istifa etmemesinin nedeni de nedir? Artık o da bizden birisi olmuş. Bu coğrafyadan birisi olmuş. Verin paramı gideyim diyor.
1: Versinler abi parasını. Her şeye para veriyor villalar dağıtıyorlar. Versin abi parasını, göndersinler.
2: Ya versin ayrı yani. Ama vermiyor işte. O da diyor ki bununla ısrar ediyor. Peki yarım kalan bir operasyon vardı. O ne olacak? Mesela daha var. Asıl bomba orada.
1: Ne o? Ha şey diyorsun sen. Savcılığın soruşturmasını söylüyorsun. Doğru anlıyorum
2: tabii
1: değil mi?
2: Yani bahis, yani gidin TFF'ye, herkes kimlerin şey yaptığı, hatta milli oyunculara kadar uzanan isimlerden bahseder.
1: Ahmet Çakar kendileri söyledi, isimlerin baş harflerini söyledi. Ahmet Çakar söyledi. Yani ortada hala bir şey yok. Doğru söylüyorsun.
2: İşte ben hani başım belaya girmesin diye söyledim.
1: Hayır, Ahmet Çakar bunu isimlerin baş harflerini verdi. Bizle alakalıdır. Ahmet Çakar'la alakalı. Bizle alakalıdır. Evet. Söyleyeyim tekrar.
2: Biz o isimleri çok daha önceden duymuştuk biz yani. İşte şunlar var falan. İşte Dünya Kupası bekleniyor zarar görmesin diye. Peki o var. Bu da aynı zamanda bir ayakta TFF'nin başlattığı bir iş. Yine bunu başkanın devam ettirip adaletle birlikte yürütmeleri lazım. Savcılık bu işi ne kadar daha yürütecek? Ama kendileri açıkladılar ki bekliyoruz dediler. Daha bir de öyle büyük bir şey var. Bu da Dünya Kupası sonrasına bırakılan iş öyle küçük bir iş değil. Büyük bir iş değil. Anladığımız kadarıyla tabii. Dosyanın içeriğini bilemiyoruz ama.
1: Bekleyip görmek lazım. Savcının kararını beklemek lazım. Ali Kaymaz, Orhan abimin ağzına sağlık. Kitabın ortasını her zamanki gibi konuşuyor demiş. Vallahi Orhan abi, inanılmaz destek var, haberin olsun.
2: Abi hayat bu, ama bu artık yeter yani.
1: Orhan Bey her gün yayın yapsa şahlanır, ağzına sağlık. Antalya'dan Selim. Söyle abi.
2: Haksızlık yani, gençlere haksızlık.

0: Bak
1: Orhan
0: biliyorum.
1: abinin TFF yaptığı yorum için tebrik ederim. Sesimiz oldu.
0: Şimdi
1: Söyle abi.
0: bu hocayı alacaksın. Neydi? Şeylerden ortaya ben de buradayım diye çıkanlar nasıl abi? Bir de onları tartışmak lazım. Hemen yukarıdan torpiller şey yapmalar. Ben de buradayım röportajları vermeler. Bilmem ne. Herkes neden? Çünkü para güzel, hayat güzel. Yılda kaç tane? 8 tane, 12 tane, 10 tane maç yapacaksınız ortalama. Çağıracaksınız. Git dünyayı gezip futbolcuları seyredeceksiniz. Hatta seyretmeyen hocalarımız da var biliyorsun.
1: Bilmez miyim canım?
0: Seyretmeyen, onlara zulüm gelen hocalar da var. En güzel iş, yılda bilmem kaç milyon euro alacaksınız. Abi dolar deyip geçme yani dolar 47 lira, 48 lira yani 50 lira. Öbürü 55'e gidiyor 53, 54 yani önemli değil. Yani 1 milyon deyince 50 ile çarpın abi.
1: Tabii az para değil
0: Aldıkları
1: yani.
0: para o. Sadece
1: Evet.
0: 1 milyon. 3 milyon aldıkları zaman 50 ile çarpın. 1
1: 150 milyon TL
0: yılda kazan.
1: yapıyor. Hı.
0: Bir de harcamalar buna ait değil ha. Altın gold kartları var.
1: Tabii var.
0: O harcamaları yine kurumlar karşı. Yani gittiniz Almanya'da futbolcu seyrediyorsunuz. Orada o 10 gün kaldınız, 15 gün kaldınız, 3 gün kaldınız neyse. Onun parasını da bu aldığınız paradan vermiyorsunuz. Ne güzel hayat ya. Bir de bu ay sonunu getirmeye şey yapan vatandaşa bak abi aldıkları. Bari utanın, aldığınız paranın hakkını verin.
1: Doğru. Orhan abi son birkaç dakikam Beşiktaş'ta konuşmak istiyorum kısa da olsa senle mümkünse transferler de yavaş yavaş gelmeye başladı Beşiktaş'ta yapılanmayı nasıl biliyorsun Beşiktaş'ta Beşiktaş'ın da kampı da başladı Kasum
0: Şimdi
1: Vatara ismi alındı ve Slovakya kampında bekleniyor işte 21 yaşında bir sol bek 6 tane futbolcuyla yollar ayrıldı Cengiz Ünder, Salih Uçan, Jota Silva, El Bilal Toure, Davis, Vasquez ve Aslanay ile yollar ayrıldı. Neler söylersin? Ama şöyleymiş abi, çok kısa haber yapmamız lazımmış. Oraya gidelim bir dakika bir aramız aradan sonra canlı sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir ara.

0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
2: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
2: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey'e şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
3: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Orhan Can'la sohbetimiz devam ediyor. Beşiktaş'ın ayrıntıları söyledik. Çok kısa birkaç dakikamız var Orhan abi. Beşiktaş'la ilgili neler söylersin?
4: Şimdi Beşiktaş'ın forma tanıtım vardı. Orada Sayın Başkan'la biraz ayaküstü sohbet etme olanağım oldu. Bir sürü şey öğreniyorsunuz. Ha, bazen bunları anlata

0: onlara çok söylerseniz işler bozulabiliyor. Onu da size söyleyeyim yalnız söylediklerim. Ya yaprak kıpırdamıyor. Kime el atsak 1 liralık şey 5 lira oluyor.
1: Evet maalesef.
0: Ama bir tek bu bizim için Beşiktaş için geçerli değil. Bütün Türk kulüpleri için geçerli. Bu yüzden de bazı olacak olan şeyleri de bu Fenerbahçe için de söylemem. Galatasaray için de hani işlerini bozmamak adına Beşiktaş için de şey yapmam. Bazı beklentileri vardı. İşte bu sol bek geldi. Hiç kimse bilmiyordu mesela bu sol bekin şey yapacağını ama daha devam ediyor. Şimdi sağlıktan geçecek. Sağlık raporu da tam çıkarsa ondan sonra kampa gidecek. Diğerlerinde aynen bana başkanın söylediği ya inanılmaz bir durumdayız. Yetiştirmeye çalışıyoruz dedi. Siz kamp kadrosunu gördünüz değil mi?
2: Gördüm.
0: Sergen Bey diyordu ki ben bilmem neyi değiştirdim. Takım hiç bu kadar altyapıdan oyuncuyla gitti mi? Bu kadro kampa gitti mi?
2: Slovakya.
0: Yani Slovakya kampa gitti mi? Yani az önce eksik bir cümle söyledim. Hani almıştınız 7 tane oyuncu almıştınız. Hani çok büyük değişiklikler yapmıştı. Yani bu inanılmaz bir eksik bir kadro var. Zaten bunu başkan da söylüyor. Sol bek yok diyor. Yetiştirmeye çalışacağız diyor. Hepsini yetiştirmeye çalışacağız ve bu var gücümüzle şey yapıyoruz. Ama Dünya Kupası bu anda bütün kulüpleri vurdu. Bütün futbolcular, iyi futbolcular görücüde. İşte herkes bekliyor ki milli takımlar elense de elenen şeylerden oyuncu kapsak.
2: Yücel.
0: Bir defa oraya gidenler de çok değerli. İşte 1 liralık oyuncular 5 lira oluyor. Bu Türk takımları için tamamına geçerli. Tamamı için geçerli.
2: O yüzden hoca transferler yalnız, çok zor abi. Ya doğru söylüyorsun. Yapılamıyor şu anda. Doğru.
0: Hoca çok azimli Beşiktaş'ın hocası, yeni hocası. Ben de ona hatta böyle bir de yazı hazırlayacaktım. Şimdilik gülüyorsun çok azimlisin de lig başladığında göreceğiz. Çünkü bizim Türk hakemleriyle henüz tanışmadın sen.
2: Ben de çok merak ediyorum açıklamaları onun. Vallahi çok merak ediyorum.
0: Orhan abi, o zaman tanıştın mı göreceğiz.
2: Son olarak ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Orhan Can? Söyleyeceğim
0: çok
2: son olarak.
0: Teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ediyorum. Abi çok güzel katkılar sağladın. İnanılmaz da mesajlar geldi. Çok destek mesajları var Orhan abi. Çok teşekkürler tekrar yayınımıza vermiş olduğun katkılardan dolayı.
0: Sağ olun. Görüşmek üzere.
2: Evet hattımızda Cumhuriyet Gazetesi yazarı sevgili Orhan Can vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şu an hattımızda da tabii ki eski FIFA hakemi ve şu an spor yorumculuğu yapan Deniz Ateş Bitnel var. Hocam yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
2: Hocam güne Hürriyet Gazetesi'nin manşetiyle başladık. Uğur Meleke Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'nın adaylığını açıkladı. Oradan başlayalım istersen. Neler söylersin?
3: Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olduğu yerde herkes başkanlık yapabilir. Uğur Meleke'yi bunu aşağılıyor gibi kimse algılamasın. Ama İbrahim Hacı Osmanoğlu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ise Deniz Ateş Bitnel de başkan adayı olabilir.
2: Aygün Özüpek
3: başkan olabilir. Aygün Özüpek de olabilir. Uğur Meleke de olabilir. Uğur Meleke burada zaten bir mesaj verme isteğinde anladığım kadarıyla. Yani haberi okumadım, detayını bilmiyorum. Sadece bu başlığı söylediğiniz anda ben Uğur Meleke'nin burada bir mesaj verdiğini düşünüyorum. Vermeye çalıştığını düşünüyorum ama anlayana.
2: TFF'nin hocam, TFF'nin bütçesi 2025-2026 bütçesini yazmış Uğur Meleke yazısında. 8 milyar 525 milyon euro. 525 milyon lira. Yani yaklaşık 180 milyon dolarmış hocam bütçesi. Ve 400'ün üzerinde personel görev yapıyormuş Türkiye Futbol Federasyonu'nda.
3: Yani dünyada birçok ülke var. Herhalde birçok ülkenin bütçesinden daha fazla bir bütçeye sahip Türkiye Futbol Federasyonu. Birçok ülke, Dünya Kupası'na giden bazı ülkelerin bile hani futbolcularda bırakın prim vermeyi giderken ekonomi sınıfında uçtuğunu ya da işte oralara giderken ekonomik zorluklar yaşadığını söylediğimiz ya da gördüğümüz bir dünyada Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu bütçesi gerçekten devasa. Bunu nasıl kullanıyor tabii İbrahim Hacı Osmanoğlu? Sağ olsun Türkiye Futbol Federasyonu'nu herhalde aile şirketine çevirerek kullanıyor gibi görünüyor. Yani görünen o. Çünkü yazılanlar belli. İşte Erman Toroğlu'na verdiği röportajda farklı şey söylüyor. Ama Fatih Altaylı'nın yazdıkları var. Yalan söylüyor diyor Fatih Altaylı da. Yani resmen aile şirketine dönmüş. Geçmişte Üsküdar'da işte belediye başkan yardımcısı olan herkes herhalde şu an

0: anda.
1: Altuğ Atalay, hocam Altuğ Atalay gazeteci ilk bunu yazdı.
0: Evet.
1: Oradan başlayayım isterseniz. TFF Genel Sekreteri başkanın yeğeni diye yazdı. PFDK üyesi yeğeni, milli takım sorumlusu kayınbiraderi. TFF'de yeni işe başlayan bir yeğeni var dedi. Bir de dışarıdan hizmet veren psikolog var, yeğeni var dedi. Artı Üsküdar Belediyesi deminde sizin söylemiş, ne kadar üst düzey yönetici varsa hepsini TFF'nin içine almış. Yani futbolumuz Hacı Osman'ın ailesinin emin ellerinde diye sevgili Altuğ Atalay'ın bir açıklaması var. Daha şu ana kadar yalanlanmadı. Bunu da söyleyelim. Buyurun hocam, tekrar söz size.
0: Onu şöyle yalanlamış sanırım işte. Erman Torun'un hayır sadece bir tane akraban var. O da işte federasyonda görevli. Dışarıda çalışsa çok daha büyük maaşlar alabilecekken bize cüzi bir paraya çalışıyor diye bir açıklama gördüm ben.
1: Doğru,
0: sosyal
1: doğru
0: medyada
1: hocam.
0: Gördüm.
1: Doğru.
0: Yani bir kere dışarıda 4-5 katı ya da 3 katı 2 katı para alacakken TFF'de rica minnet yaparak ya neden çalıştım bu kişi? Birincisi bunu söyleyelim. Bu kadar aranılan bir kişiyi sen başkan olunca mı sadece arayıp bulup oraya getirebiliyorsun? İkincisi bu. Ama bunun üzerinden aile şirketi olma olayını kapatamaz İbrahim Hacı Osmanoğlu. Bu durum çok fazla dallanıp budaklanacak, üstünü örtmeye çalışsa da ve bu İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bütün skandallarına rağmen herhalde bu olay başını yiyecek gibi görünüyor. O koltuktan edecek olayların başında geliyor bence. Federasyonun nasıl işlediğini, nasıl yürüdüğünü, işte zaten milli takımımızın başarısı ortada, başarısızlığı ortada. Tabii dün bir tweet attım ben de öyle futbola böyle başkan diye. Yani bu başkan olduğu sürece biz o futbolu görmeye devam ederiz. Ülke futbolumuz bu şekilde bir arpa boyu yol ilerlemez. Hiçbir şekilde gelişim göstermez. Dolayısıyla vizyon sahibi birilerinin gelmesi gerekiyor. Uğur Meleke de başkan adayı olursa en başta ben desteklerim. İbrahim Hacı Osman'ın karşısında kim olursa olsun herhalde daha başarılı olacağı, en azından liyakatli olacağını söyleyebiliriz. Çünkü yaptıkları ya da söylemleri, yani bir söylediği bir söylediğini tutmuyor, bir gün söylediğini ertesi gün yalanlayabiliyor. O yüzden onun beyaz dediğini biz gözümüzle görsek bile herhalde ya bu beyaz olmayabilir diye tereddütle bakmamız gayet doğal yani. Çünkü geçmişe dönün, yani yabancı hakem gelmeyecek dedi geldi, yabancı var gelmeyecek dedi geldi, işte hakemlere güveniyoruz dedi, hakemin kendisi hakemliğini bitirdi. Bir maçta yapılan hatanın aynısı başka bir maçta yapıldı. Bir hakemin hakemliğini bitirdi. Ertesi maçta yapılan insani hata dedi. Niye insani hata dedi? O hatayı yapan Yasin Kol diye dedi. O yapınca insani hata oluyor ama başkası art niyetli oluyor. Şimdi temizlik devam edecek diye bir açıklamasını gördüm. Ya bu hakemleri siz buraya getirmediniz mi? Hakem camiasında şimdi Merkez Hakem Kurulu devam edecek diyor. Çünkü temizlenmesi gerekiyor halen. Bir şey söyleyeceğim. Bu Merkez Hakem Kurulu herhalde 6 kez falan klasman yaptı ve bu hakemleri oraya o getirdi. Kendi pisliklerini mi temizlemeye çalışıyorlar artık? Yani bunu düşünüyor insan. Ben anlam veremiyorum. Şimdi halen diyor biz devam edeceğiz. Koltukta kalacağız. Merkez Hakem Kurulu'na güveniyoruz. Başarı yok ortada. Milli takımda başarı yok. Ülke futbolunda başarı yok. Hakemler habire geriye doğru gidiyor. Bu kadar başarısızlığa rağmen halen nasıl bu Merkez Hakem Kurulu devam edecek, kendileri bu koltukta oturacak, ya akıl sır ermiyor. Tekrar aile şirketine dönelim biz, Türkiye Futbol Federasyonu AŞ'ye, TFF AŞ'ye dönelim. Hı hı. Normalde AŞ değildir bu arada, kimse yanlış anlamasın, özerk bir kurumdur.
1: Özerk bir kurum.
0: Türkiye Futbol Federasyonu ama İbrahim Hacı Osmanoğlu sayesinde AŞ oldu. AŞ'nin kısaltılması da anonim şirketi değil, aile şirketi. O yüzden ben merakla bekliyorum bu listeyi. Gerçekten yalanlayabilecek mi birebir? Hayır bu benim yeğenim değil, hayır bu böyle değil diyebilecek mi? Merak ediyorum ama dün Serdar Akçer bir paylaşım yaptı. Ben de ona alıntılayarak paylaştım. Bir hanımefendinin LinkedIn işte sayfasında.
1: Oraya şöyle gireyim hocam, unutmayın. Serdar Akçer bununla ilgili açıklama yaptı. Bir paylaşımda bulundu. Serdar Akçer'i telefonla arayıp tehdit edilmesi de yanlış hocam, söyleyeyim.
0: Yani işte... Ülke yani, futbolu yani ülke bu hale geldi. Yani bir
1: yani adama arayıp rahatsız etmeler, telefon açmalar, olmamış şey, iftiralar atmalar yanlış şeyler. Onu tekrar söyleyelim. Hatta Serdar Hoca bununla ilgili galiba suç duyurusuna da bulunacak. O şahısla ilgili telefon açarak şahısla ilgili bunlar yanlış şeyler. Ya yani gidersin bu işi mahkemeye verirsin. Böyle bir şey yok dersin ama açıp rahatsız etme, tehdit etme hiç yakışmayan şeyler. Onu tekrar söyleyelim. Buyurun hocam, söz size tekrar.
0: LinkedIn sayfasından herkesin profiline ulaşılabiliyor. Bu sosyal medya gibi düşünebilirsiniz. Tamam, burada sizin

0: biyografiniz var, iş ilanlarıyla ilgili başvurularınız var ama herkes ulaşabiliyor. Burada kişi, şahıs, soyadı Hacı Osmanoğlu olan şahsın bu sizin akrabanız mı diye sorulması kimi neden rahatsız ediyor? Bu soru sormuşlar olarak ya, sizin akrabanız mı diyor, TFF'de çalışıyor görünüyor. Aynı soy isim. Yani bunun nesini tehdit ediyorlar, nesini üstünü örtmeye çalışıyorlar. Demek ki yazılan haberlerin hepsi doğru ama Serdar Akçay'ı tehdit edersiniz. Yarın Deniz Ateş Bitmeli tehdit edersiniz. Ondan sonraki gün Ahmet Çakar'ı, sonra Aygün Özüpek'i. Bütün Türkiye'yi mi tehdit edeceksiniz? Neyi üstünü kapatmaya çalışıyorsunuz tehditle, insanları korkutmaya çalışarak? Ki onlar hani en fazla ne yapabilirler? Biz canımız var, canımızı alırlar yani.
1: Yok, o kadar da değil
0: zaman.
1: Hocam.
0: Yok, yok. En fazla bunu yapabilirler.
1: Ya zaten hukuk gerekeni yapar hocam.
0: Biz de ona, biz de ona güveniyoruz. Serdar Akçay da ona güveniyor, hukuka güveniyor, adalete güveniyor yani baktığınız zaman. Ama yani bu tarz insanların, bu tarz kişilerin işte hak etmedikleri makamlarda oturduğu sürece herkese tehditvari konuştuğu, ağırdan konuştuğu, ağır abi takıldığı ülkemizde maalesef bunun önünü almak gerekiyor bu cesareti bulamasınlar.
1: Doğru.
0: Yazık, gerçekten yazık yani.
1: Hocam kısa bir araya gidelim mümkünse. Aradan sonra sevgili Deniz Ateş Bitner'le sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir reklam aramız var.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
1: Reklam.
0: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu dün ve bugün oynanan mücadelelerle devam etti. Kupada dün akşam oynanan karşılaşmalarda İngiltere, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 ve Belçika'da Senegal'i 3-2'lik skorlarla mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Dünya Kupası'nda bu sabaha karşı oynanan karşılaşmada ise Amerika Birleşik Devletleri Bosna Hersek maçı Amerika Birleşik Devletleri'nin 2-0'lık üstünlüğüyle

tamamlandı ve Amerika Birleşik Devletleri son 16 turuna yükselen ekip oldu. Kupada son 16 turuna yükselen son 5 takım bugün ve yarından sonra oynanacak mücadelelerle belli olacak.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Deniz Ateş Bitner'le de sohbetimiz devam ediyor. Cesur Üret Aygün Bey candan dinliyorum, helal olsun demiş. Teşekkürler. Hocam yeni dönemden umudun var mı?
2: Gülerek gülerek karşılıyoruz yani. Kimin umudu var acaba? Yani bir anket yapsak herhalde %90'ın üzerinde
3: umutsuzluk çıkar
2: derler. Futbolla alakalı, futbolun gelişimiyle alakalı, milli takımla alakalı, kulüplerin bütçeleriyle alakalı, genel baktığınız zaman tabii futboldaki hakemlikle alakalı umudum var mı dersen.
3: Onu sordum zaten.
2: Geçti. Daha kötü günler bizi bekliyor.
3: Yapma hocam ya.
2: Böyle yani, ya akıl alır gibi şeyler yok, onu söyleyeyim.
3: Mesela
2: aynı jargon, mesela Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın kullandığı jargonu maalesef illerde İl Hakem Kurulları Başkanları ya da derneklerin başkanları kullanıyor. İstanbul'da benzer örnekleri var. İstanbul'daki dernek başkanı aynı jargonla devam ediyor. Ya geçtiğimiz geçtiğimiz ay içerisinde bir turnuva yapmıştı İstanbul'da. Dernek başkanı düzenledi bu turnuvayı. Dernek başkanının kendisi, takımı da var orada.
3: Evet ya.
2: Tabii bu konuyu biliyorsunuzdur. Belki bilmeyenler için şöyle
3: anlatalım. Tek. Buyurun hocam.
2: Her elediği takımın en iyi oyuncusunu kendi takımına almış. Sonunda kendisine muhalif olan bir takım finalde karşısına çıkıyor.
3: Hocam,
2: o takımın en genç oyuncularını arıyor ve diyor ki çıkmayın, rapor alın, hastayım deyin. Çıkarsanız önümüzdeki sene bir daha maça çıkamazsınız diyor.
3: Böyle bir şey
2: ve
3: var
2: bunu
3: mi?
2: Yapan bir yönetici. Düşünün yani, hakemliğin alttan üste kadar nasıl yönetildiğini düşünün. Bunu ben söylemiyorum bu arada. Bunu kendisine rakip olan takımın oyuncularının yayınladığı deklarasyondan sonra öğreniyoruz. Yani böyle bir bildiri yayınlıyorlar ve isim de veriyorlar. Ve takım dik dürüst sergiliyor. Final maçına çıkmıyor. Bizim dernek başkanı ne yapıyor biliyor musunuz? Bir paylaşım yapıyor. Hak ederse işte alın teriyle kupayı kazandık diye bir paylaşım yapıyor. Yani
3: hocam tam Cem Yılmaz'lık ya, ben sana söyleyeyim.
2: Kesinlikle ya, gerçekten hani aslında gülünecek bir olay değil.
3: Ağlanacak halimize gülüyoruz.
2: Özetidir bu. Evet. Ülke futbolunun özeti. Hakemlerin nasıl yönetildiğini, nasıl nelerle karşılaştığını, nasıl baskı altına alındığını herkes görebilir buradan. Yani eğer senin kendi yöneticin bunu yaparsa, hakemler medyadan, işte televizyondan, basından, işte kulüp başkanlarından, futbolcudan, seyirciden, taraftardan nasıl baskı yer ya da nasıl etkilenir onu düşünsünler. Ya da nasıl etkilenmez onu düşünsünler. Yani gerçekten kötü bir durum. Bizim zamanımızda eğer bir takım, yani biz turnuva düzenliyorduk, biz hakem camiası olarak biz de düzenliyorduk. Ama dernek başkanı hiçbir zaman bir takımda oynamıyordu. Bir takımı desteklemiyordu. Çünkü dernek başkanı bütün herkesin başkanı. Ve herkese eşit mesafede olması lazım. Ama bu arkadaş birazcık şey, İbrahim Hacı Osmanoğlu vari takılıyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu vari konuşuyor. Yani işte
3: hocam bana haber göndermiş ya.
2: Ayakları da öyle gidiyor.
3: Bana haber göndermiş ya. Aygün abi niye böyle yapıyor, ben onu seviyorum diye. Geçen de bir arkadaş geldi hakem camiasının içinden biri de ona söylemiş, o da bana söyledi. Dedim ki işini doğru yaparsa herkesi biz alkışlarız. İşini doğru yapmadığı için biz onu eleştiriyoruz. Dedim. Doğrusu bu hocam. İşlerini doğru yapmıyorlar çünkü. Doğru mu?
2: İşte, yani doğru yapanı zaten iş doğru giderse zaten başarı gelir, herkes mutlu olur.
3: Aynen.
2: Doğru. Mesela biz milli takımı eleştiriyoruz değil mi? İlk
3: evet.
2: İki maçta yapılan hatalar yüzünden biz şu anda Dünya Kupası'nda yokuz.
3: Doğru.
2: Üçüncü maçta doğru işler yapıldı. Dedik ki ilk iki maçta bunlar yapılsaydı milli takım buradan elini kolunu sallayarak gruptan çıkardı. Üçüncü maçta da tebrik ettik, alkışladık. Dedik ki olması gereken buydu. Ama milli takım içerisinde öyle bir gruplaşma olmuş ki buna sebep olanlar kim? Yine işte aynı tarz, aynı jargon, aynı yönetim tarzı.
3: Doğru.
2: İbrahim Hacı Osmanoğlu ve ekibi.
3: Doğru.
2: Yani
3: doğru.
2: Dolayısıyla orada Montella mesela futbol aklı diyoruz. İşte futbol bilgisinin üst düzey olduğunu düşünüyoruz. Ben de öyle düşünenlerdenim. Ama Montella bile artık o sisteme ayak uydurmuş. Yani orada bir gruplaşma varsa bu gruplaşmayı dağıtamıyor. Bu gruplaşmayı yönetemiyor. Bunu yönetmek için kim gelir?
3: Hocam Sinan Akçıl'ı dinledin mi hocam? Sinan Akçıl'ı.
2: Dinledim yani.
3: Ben,
2: o da akıl alır gibi değil.
3: Akıl alır gibi değil ya.
2: Yani şimdi ben Hakan Çalhanoğlu'nu eleştiriyorum.
3: Merih Demiral'ı
2: eleştiriyorlar.
3: Hakan Çalhanoğlu Onun yapmış olduğu parçayı hayır dedikleri için kabul olmamış. Abi. Böyle bir şey olabilir
2: evet,
3: mi ya?
2: Evet. Başka birinin parçasını kullanalım
3: demişler.
2: Sinan Akçıl'ınkini kullanmayalım demişler.
3: Evet.
2: Ya futbolcular ya bırakın halka bırakın bu işi ya. Halk karar versin. Halk Sinan Akçıl'ı da dinler. İşte Murda'yı da dinler. Ama Tarkan'da karar kılır. Tarkan'ın yaptığı şarkıyı beğenir ve onun çalınması için ya da onu daha çok dinlediği için o çalınır. Bırakın halk karar versin. Orada ben tahmin ediyorum ki yani şu benim düşüncem dışarıdan bakış açısı olarak Hakan Çalhanoğlu istediği oyuncuyu bu milli takıma aldırıyor ve istediği de oyuncuyu kadroya yazdırabiliyor.
3: Hocam demek bu primlerde de bir sıkıntının asıl sebeplerinden buymuş galiba. Bazılarının yüksek bazılarına düşük prim verdiğinden dolayı da bir prim tartışması var. Hakan Çalhanoğlu üzerinden bu da çok konuşuluyor. Tabi bunlar iddiaları tekrar söyleyelim. Evet. Eğer dinliyorsa da bağlanabilir. Kendisi yok öyle bir şey diyebilir. Ama böyle de bir dedikodu dolaşıyor hocam maalesef.
2: Ya futbolculara prim, ya milli takım prim kazanma yeri değildir bir kere. Milli takım primi, milli takım üzerinden primi şu şekilde kazanırsın. O şanlı formayı üzerine geçirirsin. Sahada alın terini verirsin. Kendini gösterirsin. Derler ki Dünya Kupası'nda böyle bir yıldız doğuyor. Milli takım üzerinden sen kendi primini bu şekilde sağlarsın. Transfer olurken değerini arttırırsın. Ya prim nedir ya? İbrahim Hacı Osmanoğlu olmayan villaları teklif eder. İşte başkası gider milli takıma ben kendi cebimden 1 milyon dolar veriyorum, 1 milyon euro veriyorum der. Başka bir tanesi gider işte ben bunları vaat ediyorum. Ya milli takım burası. Burası bizim milli duygularla hareket etmemiz gereken ve bizi destekleyen koca bir ülke, ülkede 86 milyon kişi yaşıyor. Yurt dışındaki vatandaşlarımızla birlikte nereden baksanız 100 milyon, belki 110 milyonluk bir kültürü temsil eden formayı üzerinize geçireceksiniz. Ama para için oynayacaksınız. Ya bu kabul edilebilir bir şey değil. O yüzden milli takım geçmişte de yaşandı bunlar. Prim tartışmaları, prim olayları. O zaman da ben karşısındaydım. Şimdi de karşısındayım. Evet, bir başarı gelir. Derler ki bu parayla olacak şey değil ama işte. Derler ki milli oyuncularımız işte bizim gururumuz oldu. Dünya Kupası'nda elde edilen bir gelir var. Bu kadar bir gelir. Bütün masraflar düştükten sonra gelirin kalan kısmı bu. Alın teri olarak biz bunu ama bu başarı geldikten sonra olur. Siz başarılı olun ben size bu parayı vereceğim diye olmaz.
3: Hocam dün Serdar Ali Çelikler bir şey açıkladı. Yavaş yavaş programın sonuna gidiyoruz da. Hı. Milli futbolcular biz villa istemiyoruz demişler. Bildirmişler hayır ısrarla vereceğim diyormuş.
2: Ya İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarında hani şöyle bir şey var. Orada bir problem var. Villalar yapılamayacak.
3: Hocam orası sit olabilir. Alanı yani evet, orası evet. Sit alanı orada yapmam mümkün
2: hayır,
3: değil.
2: Hayır öyle değil diye bir açıklamasını gördüm.
3: Hayır aldım orası izni aldım diyor. Erman Hoca'nın şeyine yaptığı açıklama. Evet. Aldık evet. İzinleri falan filan diyor. Orası sit alanı almam mümkün değil. Hukuki süreç hala devam ediyor orada hocam.
2: Ben halen milli takım oyuncuları üzerinden buranın primini yapıp kendi işini yürütebilme adına böyle bir
3: aynen,
2: açıklama yaptığını düşünüyorum. Yani milli oyunculara da ben buradan villa vereceğim. Hatta milli oyuncular bu villaların satışı için kendine de reklam yaptı baktığınız zaman. Yani ortada olmayan villa için, izni olmayan, yapılamayacak villa için kendine prim yaptı. Belki de bunun halen mücadelesini veriyor. Belki de o koltukta oturmaya çalışma sebebi bu halen.
3: Olabilir.
2: Çünkü hı hı. İbrahim Hacı Osmanoğlu müteahhit ya da başka bir iş yapıyorken alabileceği izinleri alamıyorken, TFF başkanıyken kusura bakmayın maalesef böyle çok daha rahat alabileceğini biliyor. O yüzden o koltuğu bırakmıyor. Koltuk sevdası bence bu yüzden. Yani para sıcak geliyor insanlara evet, galiba. Evet, tatlı evet. Geliyor maalesef. Biz milli takım üzerinden ya da Türkiye Futbol Federasyonu üzerinden bunları konuşuyoruz. Gerçekten çok acı. Futbol üzerinden bunları konuşuyoruz. Hep söylüyorum ben tartışmalarda ya da konuşmalarımda tartışma demeyeyim. İnsanlara konuşurken ya diyorum ne hakemi ne yöneticisi ne futbolcusu. Türk futbolu içerisindeki en masum kişiler taraftarlar. Çünkü başkan ne söylerse inanıyor, futbolcu ne açıklarsa inanıyor. İnanmayın. Herkesin bir aklı, bir zekası var. Mukayese edebilme yeteneği var. Açıklamaları iyi dinleyin. Dışarıdan gözleminizi iyi yapın. Ona göre hareket edin. Yani gerçekten bu futbol camiasının en masum kişileri taraftarlar. Ceplerinden harcıyorlar, forma alıyorlar.

0: İşte maça gidiyorlar, günlerini harcıyorlar, üzülüyorlar, maçı izlerken...
1: Psikolojileri bozuluyor.
0: Ama parayı kazanan futbolcular, kazanan yöneticiler, doğru, başkanlar, doğru, işlerini yürüten onlar maalesef. Doğru.
1: Hocam son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı? Denizli bir atış yapıyordun hocam.
0: Ben teşekkür ederim hocam. Bir şey yok. Güzel sohbet oldu. Dinleyenlere selamlar.
1: Sağ olun. Çok teşekkürler hocam. Teşekkürler. Evet, hattımızda FIFA eski hakemi ve spor yorumcusu Deniz Ateş Bitner hocamız vardı. Kendisine teşekkürler. Semih Cesur kardeşim bak çok güzel bir şey söylemiş. Aygün abi işinin doğru yaptığı için sürekli Radyo Spor Açık demiş. Çok teşekkürler Semih kardeşim. Allah razı olsun. Evet, bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
4: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
0: Reklam.
5: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
6: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.

0: son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Radyo Spor'da Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish'teyiz. 2 Temmuz 2026 Perşembe günündeyiz. Ankara ve Kocaeli yarışır. Yetişirse Kocaeli diyelim. Ankara'da 10 yarış var çünkü. 10 yarışı değerlendirmeye çalışacağız sizler için ve ben Ufuk Çakır. Sondüzlük.com yine kampanyalarından bahsedeyim başta. Sonra yarışlara geçelim. 6 yıl ganyan kuponlarında 100 bin liraya kadar ek kazanç. Sondüzlük.com'da sizi bekliyor. Yine ikili, sıralı ikili ve çifte bahislerde 500 liraya varan ekstra kazancınız sondüzlük.com'da kazanma imkanınız var. Ekstra

0: ekstra kazandınız %25'te sondüzlük.com veriyor. Sabit ihtimalli oyunlarda 250 bin liraya kadar hediyeniz var. Yalnızca sabit ihtimalli oyunlarda geçerli. 250 bin liraya kadar oynadıkça kazanacağınız bir fırsat yine sondüzlük.com'da ve altınız 5'te kalırsa 500 liraya kadar %25'i kupon bedelinin %25'i iade sondüzlük.com'da sizlerle beraber. Evet, bugün Ankara ile başlayacağız. Ankara'da da 10 koşulu kalabalık bir yarış günü var ki Aykut Balcı bizler için yorumlayacak. Aykut hoş geldin.
1: Hoş bulduk abicim. İyi yayınlar diliyorum.
0: İyi, sağ olasın. Ne diyorsun Ankara'da zorlu bir yarış günü?
1: Evet, biraz zorlu gibi gözüküyor ama kolaya çevirmek için elimizden geleni yapacağız.
0: Evet, birinci koşu 1900 metrede Çim'de 3 yukarı İngilizler start alacak. Handikap 16 koşuda 8 safkan var. Son 3 yarışlarını kazanmış isimler de buradalar. İyi koşmuş isimler de buradalar. Nasıl bir sıralama yaptın sen?
1: Evet, ben Banko ile başlayacağım Ufuk abi. Son yarışın ölçü almıyorum. Aslında ölçü almama nedenim de şu. Son yarışında erken öne hamle yaptı. Erken öne hamle yapınca da biraz boğuştu orada. Belki son yarışı benim için ölçü değil ama bugün yarışı ortalarda kabullenecek olan Master of Race, 2 numara Master of Race. Yarışın süratli gitmesinden de faydalanacak. Kaçan atların arkasında konumlanıp düzlükte yapacağı taktiklerle net kazanmasını bekliyorum ki 1000 metre galopunda ayakları yere değmiyordu. Bugün için bence net Banko geçilmez.
0: Evet, hafif kiloylu Ali Kaçmaz'la en son Ankara'da kazanmıştı. 1600 metrede kazanmıştı. Sonra bir kısa vadeye gitti. Orada başarısız ama son 1900 metre yarışı dediğin gibi Gökhan Kocakay'la yarış içinde bir sıkıntı oldu ve o gün için 3. kaldı. Bugün kazanır dedik 2 numaralı Master of Race. Şu andaki Sabit Kanyan'a 1.90 yatırdığınızda 1.90 yaklaşık 2 liraya yakın bir kazanç şansı var. İkinci koşu Maiden, dişilere ait bir Maiden ve 3 yaş şaraplar 1200 metre kumda start alacaklar. 2 numaralı alınacak öyle. Koşmayacak, ilk defa koşacaktı. O koşmayınca 9 safkan kaldı ve dert saçan kız 3. 2. oldu. Bu sefer kuma çıkıyor. Çim'deki yarışlarından sonra bugün %46 AGF ile ilk sırada yer almış. Yılkar'da 21 ile onu takip ediyor. Aykut Balcı burada kimleri tutuyor?
1: Şimdi geçen yarış ben bu Bodrum öncesinin sahanın da dilindeydi o zaman. Çok iyi işlerle geldiği zaman biz Banko yazmıştık ama o gün 5. olmuştu. Bugün kuma çıkıyor. İdmanların eğer yarışa yansıtırsa Bodrum öncesi çok şanslı 3 numara. Tabii ki ders açan kız ilk defa kuma çıksa da Ankara'da iç pistte yaptığı hazırlıkları inanılmaz iyi Ufuk abi. Kumda da iyi koşacağını gösteriyor. Ben iki isim arasında yarışın netileceğini düşünüp konuşamadım şimdi diyorum. Evet. Sonuçlanacağını düşünüyorum. 3 ve 4 yeterli diye düşünüyorum.
0: Bodrum incisi, 3 numaralı Bodrum incisi ve 4 numaralı dert saçan kız dedin. 2 safkanla geçtin. Fikret Bey yazmış. Abi teşekkür ederim. Geçen Kocaeli'de sayenizde altılı buldum diyor. Cazip bir isim. Tanju Bey'i başta vermiştim. Özellikle iyi koşacağını İstanbul'daki yarışlarında takip ediyordum. Onu vermiştik yayında. Ya onu yazmış. Bir tane at eklemiş mesela. Fikret Bey'i tebrik ediyorum. Kazanmış. Daha iyi büyükleri de olsun inşallah. Yine Mustafa Demirkaya yazmış. 4. koşta 6 numaralı. Ribeiro'nun artık gününün geldiğini düşünüyorum diyor. Aykut Balcı'ya selamlar demiş. Sağ olsun o da. Evet. Geldik 3. koşuya. Burada da büyük bir favori 3 numaralı Selanik Aslanı var. Şartlı 4 yarışta 1600 metre kumda start alacak. Son yarışları başarılı, 5 yarıştan 4'ünü kazandı, 1'inde 3. kaldı. Burada kimler tutuyorsun?
1: Evet, Selanik Aslanı en son yarışında Yamak yarışında hatta İdman Jockey ile ilk birinciliğine ulaşmıştı. O zaman antrenörde İlker Köroğlu'ydu. Ya biz padoktan abi dedi yani Jockey koşması bile at koşar kazanır demişti. At çok formda, ondan yana sıkıntımız yok. Ama ara sonrası gördüğü yarış ile kondisyon açığını kapatan bir 4 numara Oluç Army ve parantez açacağım Koca Hanım 5 numara. Koca Hanım da inanılmaz iyi işlerle bu yarışa geliyor. Ben sağlam alacağım bu yarışı abi. 3-4-5 geçeceğim bu yarışı.
0: 3-4-5 dedin. 3 safkanla geçtin Selanik Aslanı. Berat Keleşoğlu'na. O gün ilk birinciliğini kazandırmıştı. 1.35'te Ganyan'la gelmişti. Favoriydi zaten. Büyük favoriydi. Bugün biz ama yanına yıktık. %65 AGF yıktık. 4 numaralı Orange Army ve 5 numaralı Koca Hanım yanına yazdık. Geldik Yedili Plase'ye, Yedili Ganyan'a, günün dördüncü koşusuna 1600 çimde koşulacak bu yarışta da işte Mustafa'nın demin bahsettiği Ribaro start alıyor. O geçen gün de söylemişti hatırladığım kadarıyla handikap 14'te uzun mesafede evet. ikinci kalmıştı. Ne diyorsun sen burada, kimler tutuyorsun?
1: Evet, o gün Ribaro biraz sürprizde kalmıştı ama dışarıdan geldi, ikinci olmuştu o yarışta ama şimdi abi satış koşusu ve Ribaro da çok koşturuyorlar. Yani hava da sıcak abi. Ben satış koşularından oldum olası hani hep böyle uzak durmaya çalışıyorum ama mutlaka sorunları olan isimler var. Belki öne çıkan isimler de olabilir. Ondan yana sıkıntı yok ama ben buraya biraz kalabalık tutacağım. 7 numara Casafender, 6 numara Ribaro, 3 numara Asaf Baba, 1 numara Çalıştay, 4 numara Pardan, 9 numara Çağlartay, son olarak da 8 numara Baba Zaman diyeceğim. Yani biraz kalabalık tutacağım. Bütçesi olanlar hepsine kadar gidebilecek bir yarış. 7, 6, 3, 1, 4, 9, 8 benim sıralamam.
0: 7, 6, 3, 1, 4, 9, 8. Burada da 7 safkanı yazdık. 10 safkandan 7'sini yazdık. Zor bir yarış. Satış 2 koşusu. Birinci altılı denemiyorsanız, hedefiniz yoksa zaten o kadar önemli değil ama birinci altılıyı zorlaştıran koşulardan birisi burası oldu. İkinci altının başlangıç yarışı 5. koşu şartlı 3 dişlere ait bir yarış. 1300 kumda 3 yaşlı İngilizlerin katılacağı yarışta 11 safkan katılıyor ve 11 safkan içinde de öyle çok öne çıkan bir isim yok. Fatma Zeryam şu anda 7 numaralı safkan, %18 AGF, 2 numaralı Felicia Star 16 AGF, Misfit 17 AGF. Yani 2-5-7 şu anda belki rakiplerinden bir adım veya bir baş boyun gibi öndeler AGF tablosunda. Sen nasıl bir sıralama yaptın?
1: Evet, kalite bakımından baktığımız zaman Misfit sonlarda etkili sprintiyle yarışı kazanabilir, ayrı bir nokta ama ben son yarışını dikkate aldığım, çok özel yani böyle özellikle takip ettiğim bir isim var. Felicia Star o gün iyi start aldı abi. Önlere hemen hamlesini yaptı ama dışarıdan gelen safkanlar onun önünde bir duvar oldu. Gerilere düştü. Sonrasında dışarı aldı. Oradan yaptığı ataklarla dördüncü ayrılmıştı Felicia Star. Bence Mistik'in en yakın gittiği rakibi olacaktır. 5-2. Bence yeterli gibi gözüküyor. Geniş oynayanlar 7 ve 8 değerlendirebilir diye düşünüyorum.
0: 5-2 Misfit ve Felicia Star 2 safkan ufak kuponlar için yeterli. Geniş kuponlar 7 numaralı Fatma Zeryam ve 8 numaralı Female Warrior ilavesi yapsınlar dedi. Aykut Balcı, Mert Alice olmaz biniyor. Female Warrior'a bugün tek yarışa biniyor.
1: Evet.
0: Ve İstanbul'da da Grup 2 yarışta Shadow Soldier'la Anafartalar koşusunu kazandı. Kendisi için de müthiş bir sprint yaptırdı. Sonlarda çok uçarak geldi. Ben çok sevindim. Hani çok önemli bir koşuyu kazanmış oldu. Mert Ali Solmaz'a da selam olsun. Diyelim 6. koşuya geçelim. Eküllerden Gülgülay koşmayacak. Mehmet Ali Akgöbek'le koşacaktı. Kızılkule koşuyor. Ekürlerden biri koşmuyor. Maiden dişlere ait yarışta 1200 metre de start alacak bir yarış var. Karşımızda 9 safkan var, söz sende.
1: Bence günün en zor maiden yarışı abi. Bir de Ankara'da maidenlar gerçekten patlıyor tabiri caizse. Eğer idmanların yarışı yansıtırsa 3 numara derece de benim net favorim. Kumpüs'te etkili koşmasını beklediğim Bilden Hanım. Tecrübesiyle 9 numara Kızılkule, Eşkali'ni çok beğendim idmanlarında, 10 numara Trablus, geniş oynayanlarda güzel defne 7 numara ve 1 numara Aksutak yeterli gibi gözüküyor. Yani 3-4-9-10 öncelikle, sonra 7 ve 1 yazılabilir abi.
0: 3-4-9-10 4 safkan, Berayzade, Bilden Hanım, Kızılkule, Trablus öncelik, daha sonra Güzel Defne ve Akburçak 7 ve 1 ilavesiyle 6 safkanla geçtik. AGF Akburçak olursa Kızılkule yazdığınızda ekürsü çıktığı için o da sayılabilir diye düşünüyorum ama AGF'ler çok çok yakın, onun için AGF'yi takip edin. 7. koşu şartlı 5, 4 yukarı Araplar 1900 şimdi koşacaklar. 8 safkanın katılacağı bir yarış var. İstikrarlı isimler, iyi koşan isimler bir aradalar. Şık Turbo, Deli Umut, Kral Sultan, Sıkı Dost hep zaman zaman birbirini geçebilecek kapasitede isimler. Sen burayı nasıl sıraladın?
1: Son yarışını izledik abi beraber, hep beraber izlediğimiz zaman virajı o kadar rahat döndü ki son 400'de artık hani uzayıp gideceğiz dediğimiz bir Sıkı Dost vardı. Ama ara sonrasıydı. Nefeslerinden etkinip yarış camiası içinde şişti diyebiliyoruz 6 numarası Sıkı Dost'a. Şimdi iki tane galop yaptı. 800 ve 600 metre galopları, ayakları yere değmiyordu. Bugün ben çok rahat yarış kazanmasını bekliyorum 6 numarası Sıkı Dost'un. Net bank olarak yarış severlere vereceğim abi.
0: 6 numaralı sıkı dost, yanına at yazmadık. Bu Safkan geçen sene Ağustos ayından sonra bir uzun bir ara vermişti. 4 ay ara verdikten sonra Aralık ayında bir yarış koşmuştu. Ondan sonra da bir 6 ay ara vermişti. İşte o senin dediğin koşuyu, 3. kaldığı koşuyu Mehmet Salih Çelik'le koşmuştu. Atabeyli Koca Efe sıkı dost bitmişti. Buradaki rakibi Asil Mir'i geçmeyi başarmıştı. Bugün çok daha hazır. 2 tane galoptan sonra Mehmet Salih Çelik yine üzerinde ve Kurtelekürsün Safkan'ı bu yarışı kazandı. Dedik 7. koşuda 6 numaralı sıkı dost bankosu önerdik. 8. koşuya geldik, handikap 16'ya. 1400 çimde koşulacak yarışta. Yine istikrarlı iyi koşan, zaman zaman değişik performanslar gösteren isimler var. Çime çıkacaklar. Çimde iyi koşanlar var. Kumda bu zamana kadar başarılı olmuş olanlar var. Ters bir yarış olur mu burada? Ne diyorsun Aykut?
1: Yani son yarışını ölçü almamak lazım. 4 numara Romantik Paradise. Safkan yani startla beraber liderliği alıyor. Beyaz Bayrak aynı yarışı yaparsa bu rakiplerini çok rahat geçecek düşüncesindeyim. Alternatif bank olarak yazılabilir. Tabii ki ama hani önde rahatsız edilirse bu sefer ne olur? İşte 9 numara Crazy Dildar, 2 numara Traidoro, sürprizde de For Freedom olur 8 numara. Ama 4 numara Romantik Paradise çok önde diye bence gözüküyor. Rakip yazmak isteyenler 9-2-8 değerlendirebilirler.
0: Evet, 4 numaralı Romantik Paradise ki son yarışı sert gruptaydı. Bugün daha uygun rakipler yanında koşacak Safkan. Yine alternatif teklerden biri olabilir. 2 tekli kupon yapacaklar için değerlendirilecek bir isim olabilir diyelim. Ama rakip arayanlara 9 numaralı Crazy Dildar, 2 numaralı Troidora ve 8 numaralı For Freedom öneririz. Bu şekilde bir kurgu yapabilirler. 9. koşuya geldik. Burada da Sevgünur 8 numaralı Safkan koşmayacak. Bu meydanda 3 ay şarapların 1200 kumda katılacaklar. Yarışta 10 Safkan kaldı koşacak. Dayana Mehmet Salih Çelik ilk yarışında çimde 2. olmuştu. %47 AGF ile çok önde görünüyor. Ne diyorsun bu koşu?
1: Evet, hak ediyor abi Dayana da. Ben burada idmanlarını çok beğendiğim bir 2 numara Astralaç'ım var. Bugün çok iyi koşmasını bekliyorum. Tabii ki Dayana da İstanbul'da çok hazır geliyor. 1-1-10 gibi bir galopu falan var. Çok iyiydi. Ben en az hata yapanın bu yarışı kazanmasını bekliyorum. 2-3 geçeceğim abi bu yarışı.
0: 2-3 ayırmadın. 2 Safkan'la geçtin. 2 numaralı Dayala Ankara'da. Meydan'da 5. kalmıştı. O günden sonra birazcık daha üzerine koydu ki bugün dişlere ait meydanda koşuyor. Yalnızca dişler katılacak ve 3 numaralı Astralar için 2 numaralı Astralar için öyleydi. 3 numaralı Dayana'da %47 AGF yarışın favorilerinden, zaten büyük favorisi durumunda. Ve şart 3 koşuya geldik. 10. koşu dişlere ait bir koşu. 1200 metre çimde koşulacak yarışta. Yeşilkaya ve Efsane Hanım 1 ve 6 numaralı Safkanlar Ekürü. Kapanışta Ankara'da neler bekliyorsun Aykut?
1: Evet, ya son yarışında sahanın dibindeydi. 3 numara Kuzgun Yeşil. İyi durumda olduğunu biliyorum. Favorim Ekürü koşma avantajına sahip. Formda olan bir 1 numara Yeşilkaya var. Tabii ki yazacağım. Burada ilginç bir isme yöneleceğim. Adana'da hazırlıklarını yapıyor. Çok iyi durumda ama Ufuk abi. Bir türlü kendini yarışa veremiyor. Nedenini biz de bilmiyoruz da gerçekten. Ama çok iyi durumda geldiğini biliyorum. Çok hazır olduğunu da biliyorum. Bugün büyük bir bombaya imzasını atacağını da düşünüyorum. 5 numara Deniz İncisi. Geniş oynayanlar, yani at yazmak isteyenler muhakkak bu atı yazsınlar bugün. Günün en büyük sürprizini yapabilir diye düşünüyorum. Yani ben de öncelikle 3-1-5 yazılması taraftarındayım. Sonra geniş oynayanlar 4-2-8 değerlendirilebilir diye düşünüyorum.
0: Evet, 3 numaralı Kuzgun'u Yeşil. Fesih Çetin başla istikrarlı gidiyor Safkan'da. Ankara'daki yarışlarında 5. 4. 3. tabeladan düşmedi. Sonra Ekürler'den 1 numaralı Yeşilkaya ve çok sürprize bir isim 5 numaralı Deniz İncisi şu anda %1'lerde AGF'de. 3-1-5 öncelik, evet, ve daha sonra da yazacağımız isimler 4-2-8 dedik. 4 Beray Sultan, 2 Ekinezya, o da çok sürpriz ve 8 Gülümse Biraz. Bu şekilde Ankara'yı bitirmiş olduk. 10 koşuyu konuştuk. Aykut, çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum sana.
1: Abi ben çok teşekkür ediyorum. Sizlere iyi yayınlar diyorum. Yarış severe de bol şanslar diyorum. Hoşçakalın abi. Görüşmek üzere.
0: Evet, Ankara'yı 10 koşuyu değerlendirmeye çalıştık Aykut Balcı ile ki Aykut'un yine tahminleri ve kuponları sondüzlük.com'da uzman yazarları sayfası, uzman yazarları bölümünde, hazır kuponlar bölümünde görebilirsiniz diyelim. Şimdi Kocaeli yarışlarını değerlendireceğiz beraber. Kocaeli yarışlarında da 8 koşumuz varmış. 8 koşu yine 2 altılı oluyor ve 2 altılı içinde 1. altılı da 6 numaralı My Rebellious Girl, Ali Yıldız da ilk defa start olacak Safkan.

diyelim ve burayı 6 tek veya 6-2 şeklinde geçmenizi tavsiye edelim. İkinci koşu şartlı 3 koşu. 3 yaşlı İngilizler 1900 metreye uzun mesafeye çıkıyorlar. Burada da günün Ruzmi 5 numara safkan artan formuyla ve son galoplarıyla kendini göstermiş, uzun mesafeye olan yatkınlığıyla da dikkat çeken bir isim. Önde tempoyu yakaladığında, uygun tempoyu bulduğunda 136 günlük aradan geliyor olmasına rağmen çok şanslı olacak. %59'a kadar bir AGF'si yükselmiş. Safkan'ın yersever de bu safkana güvenmiş. Zaten Onur Yıldız'a da 6 kere bir start alıp 3 kere kazanmış sevgili Sinan Yanmaz'ın safkanı. Sinan da gözü gibi bakıyor safkana ve bugün Bursa yarışlarından sonra Kocaeli'de de 5 aylık arasına rağmen kazanmaya yakın iyi hazırlandığı bilgisi var. Ruzmi büyük ihtimalle kazanır. Ben hani tek olarak düşünecekler Ruzmi'nin yanına at yazmadan kuponlarını yapabilir. Hani 2 tekle ilk 6'yı oynayayım derler. 6 tek 5 tekle girip bir kupon yapma şansları var. Yarış severin bu şekilde de başlayabilir altılı. İkinci altının başlangıç ayağı bir şartlı 5 koşu, dişlere ait bir şartlı 5 koşu, uzun mesafede 2000 metrede koşulacak. Burası ilk 2 koşu gibi kolay değil, burada sürpriz olma ihtimali yüksek. Öncelik 2 numaralı Felix Perla da kaliteli rakipler arasında koşan bir isim, elde ettiği başarılı sonuçlardan yine hazırlıklarını eksiksiz tamamladı. Ağır ekibi de aldığım bilgiler çok güvendi. Bugün kazanmaya çok yakınız diyorlar ama yarış onların dediği gibi olmayabilir, beklediği gibi olmayabilir. Özellikle 9 numaralı Jim Dema son 2 yarışında verdiği mücadeleyle yeniden çıkış sinyalleri verdi Safkan. Bugün sürprizi yapabilir. 2-9 mutlaka kuponda olacak 2 isim olsun. Sonra 3 numaralı Secret Love, 4 numaralı Stesera ve 5 numaralı Finalize is Time diyelim. Burayı da bu şekilde geçelim. Ama 2-9 dediğim gibi orada mutlaka kuponlarda olsun. 4. koşu handikap 14 koşu. 2000 metrede koşulacak bir yarış. 13 safkan var. 4. koşudaki en göze batan isim 4 numaralı Kestenoğlu. Son yarışları ölçü alındı. Bu grup içinde önemli bir avantaja sahip Safkan. Düzenli hazırlanıyor, formunu koruyor. Yarışın başından itibaren gruba ağırlığını koyabilecek durumda 4 numaralı Kestenoğlu. İstikrarlı koşuyor, sonunu getiremiyor. Kazanamıyor ama hep iyi koşuyor. Bursa'daki yarışları, İstanbul'daki son dördüncülüğü etkiliydi. Burada tek handikapı 60,5 kilo olması, birazcık ağır olması bu Kestenoğlu'nun, serdümen yavrusunun. Yoksa kazanma ihtimali çok yüksek. Son haftalarda yükselen performansa sahip bir isim 2 numaralı Luna. Yine yazılmadan olmayacak bir isim. Yine 1 numaralı Ünsal Bey'imden ben bugün çok etkili bir yarış bekliyorum. 10 numaralı Cihan Şahı ve 12 numaralı Süt Liman benim diğer şans vereceğim isimler olacak. 4-2-1-10-12 benim buradaki 4. koştaki sıralamam olacak. 5. koşu yine 2000 metrede koşulacak bir yarış. Burada da birbirine yakın performansta isimler start alıyorlar. Son izci her ne kadar ön plana çıkmış bir isim olsa da akmanetsiz oynamamak lazım. Son izci son Kocaeli'de şartlı 4 yarışı 1400 metrede kısada kazanmıştı. Şimdi uzuna çıkıyor. İzmir'de grup koşmuştu bu sene içinde bu safkan, dördüncü olmuştu. Sonra Bursa'da 5 şartta uzunda kötü koştuğu yarış var ama geldi Kocaeli'ne 4 şartı 1400 metrede kazandı. Selim Kaya üstünde Selim'le de koştuğu tek yarışı, işte o son yarışı kazanmıştı. Bugün kısa vade altta uzun mesafede son izci, bir son alp temsilcisi mutlaka iyi koşacak, kazanmaya yakın, tek olarak değinebilir. Dileyen Akmeriç yanına yazabilir diyelim. 6. koşuya, ilk altılı bitireceğimiz koşuya geçelim. Burada da öncelik tabii ki AGF'de öncelik 1 numaralı Aysel Hanım'da ama bende birazcık daha ters atlar var. Özellikle 4 numaralı Papetti var ki son yarışlarında ortaya koyduğu istikrarlı bir formu var bence Safkan'ın. Nevzat Avcı bugün ilk defa biniyor. Her ne kadar İstanbul'da 5. kaldığı 3 şart yarış çok baz alınmaması gerekir diye düşünüyorum ki gidişatı lehine çevirip fotoya uzanan isim olabilir, sürprizi yapabilir 4 numaralı Papetti. 2 numaralı Aslan Übo ilk kez start aldığı bu pistteki yarışı kazanmıştı. Ve Kocaeli'de şartlı bir kazanarak geliyor. 23 Haziran'da kazanmıştı. Bugün biraz daha iyi koşabilir Aysel Hanım'la birlikte. Bu 3 safkan 4-2-1 olarak kuponlarda yer alsın. Maiden koşu, 7. koşu. Burada da az yarış koşmuş isimler var. Bunlar içinde de göze batan

0: birkaç tane isim var. Özellikle bu meydanda 5 numaralı Stakes Winner hazırlık döneminde sergilediği düzenli çalışmalarıyla bu koşuya eksiksiz hazırlandığını gösteren bir isim. Yarışın temposuna erken uyum sağlaması halinde meydanı bugün veda eder kazanan isim olabilir 5 numaralı Stakes Winner. Ama 3 numaralı Onur Bey'im de çalışmalarındaki kendini geliştirmesiyle dikkat çeken ve Murat Keçeci ile de iki yarış koşan bugün birazcık daha üzerine koyabilecek bir isim. Bir Greystorm yavrusu. 5 numaralı Stakes Winner'ın en ciddi rakibi 3 numaralı Onur Bey'im olacak. Orayı da 2 safkanla geçebilirsiniz diyelim. Son koşu 16 safkanın katılacağı bir handikap 14 yarış. Burada da 1200 metrede kalabalık bir grup start alacak. Burada sürpriz olma ihtimali yüksek. 7 numaralı Halit Ağa'nın son yarışı etkili bir sprintle kazanmıştı. Yükselişe geçtiğini gösterdi, düzeldiğini, bir tık daha iyi koşacağını gösterdi bu ova yavrusu. Yine 1200 metrede Onur Atmaca ile kazanmıştı. Bugün Nevzat Avcı mutlaka birazcık daha üzerine koyacaktır ama İzmir'de kazanmıştı. Şimdi Kocaeli'ne geldi. Bu arada İzmir'de çok uzun bir iş yaptı. 1200 metre iş yaptı. Yani 1200 metre yarış için 1200 metre iş yapınca kafalar biraz karışıyor. Onun için sürpriz aramak lazım. 10 numaralı Kazdağ Efes'i son startında elde ettiği birinciliğin ardından formunu muhafaza eden bir isim. Bu da Kocaeli'de pistte 2000 metrede kazanmıştı. Uzundan kısaya gelmesi onun için de handikap. Yani hem 7 numaranın hem 10 numaranın favori olsalar da handikapları var. O yüzden son yarışa çok kat yazmak lazım. 7-10 yine başta diyelim. Daha sonra 1 numaralı Semendinoğlu, 2 numaralı Seher Yeli, 6 numaralı Bayt Utku ve 12 numaralı İyimser değerlendirmeye çalışalım. 7-10 başta ama 1-2-6 10, 1-2-6 ve 12'de kuponlarda olması gereken isimler. Yeriniz varsa 15 numaralı Coştur'da ilave edebilirsiniz. Onun da son ikinciliği Bursa'da kötü değildi. Evet, Kocaeli'yi de böylece kapamış olduk. Hem Ankara'yı hem Kocaeli'yi sizler için değerlendirdik. Radyo Spor'da Son Düzün sundu. Foto finişteydik, günün yarışlarını konuştuk. Ama yine bütün programlara, bugün Val Hipodromu'nda yarışlar var, Longchamp var, Campton var, Amerika'dan iki yarış var. Sıcaklardan dolayı Amerika yarışlarının bazıları iptal edildi. Kanada yarışımız var. Horse Show Indianapolis Amerika'da, Woodbine'da, Kanada'da yarışlarımız var. Hepsi için tahminler sondüzlük.com'da, hazır kuponlar sondüzlük.com'da olacak diyelim. Herkese bol şanslar diyelim. Radyo Spor'da kalın, hoşça kalın.
1: Şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlük'ün sunduğu Foto Finish sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 5

0: iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250 bin TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
5: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
6: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
7: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
10: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
3: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
11: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
3: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
11: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
3: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
8: Radyo Spor.
12: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
13: Evet.
12: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
3: Ters köşe.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
0: Salim Manav'la transfer ateşi başlıyor.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Transfer Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter üzerinde yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav. Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Bir son dakika gelişmesi var. Pino bilindiği üzere Icardi'nin menajeri ve avukatı sosyal medya hesabı Instagram'dan yazılı bir açıklama yayınladı. Bu açıklamayı paylaşıyorum. Mauro Icardi'nin menajeri Pino şu ifadeleri kullandı. Müvekkilim Sayın Icardi ve şahsımı sistematik şekilde karalamayı amaçlayan bazı sosyal medya hesaplarında yayımlanan yanlış bilgileri açıklığa kavuşturmak istiyorum. 18 Mayıs 2026 tarihinde Sayın Icardi'nin sözleşmesinin yenilenmesi konusunda Galatasaray'la benim aramda bir toplantı gerçekleştirildi. Tarafların beklentileri örtüşmediği için bu toplantı olumlu sonuçlanmadı. Bunun oyun süresiyle hiçbir ilgisi olmadığını özellikle vurgulamak isterim. Bu yönde hiçbir talepte bulunulmamıştır. Bu toplantının ardından başka herhangi bir görüşme ya da müzakere yapılmadı. Ancak bu süreçte sosyal medyada ve genel olarak medyada bize yönelik sistematik ve açıkça organize edilmiş ve kasıtlı saldırılar gözlemledik. Bu saldırılar yanlış bilgiler yayarak bizi karalamayı ve Sayın Icardi ile taraftarlar arasındaki güzel ilişkiyi zedelemeyi amaçlamaktadır. Sayın başkanlarımızda son derece iyi bir ilişki bulunmaktadır. Galatasaray'ın ve Sayın Icardi'nin menfaatleri doğrultusunda kendisiyle iletişimimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Sevgili dinleyenler, açıklama bu şekilde. Mauro Icardi'nin menajeri açıklamalarda bulundu. Pino Galatasaray'la sözleşme yenileme görüşmeleri beklentilerin uyuşmaması nedeniyle sonuçsuz kaldı. Genel özet budur. Karalama kampanyası yapıldığından bahsediyor Icardi'nin menajeri Pino. Bunun da altını çizmiş olalım sevgili dinleyenler. Hattımızda bu bölümde konuğumuz sevgili dinleyenler, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde konuğumuz Beşiktaş'ı yakından takip eden Oğuzhan Genç, Habertürk TV HT Spor muhabiri. Oğuzhan Genç bizlerle birlikte. Oğuzhan hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
1: Hoş bulduk Salim Manav. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Nasılsın? Nasıl gidiyor çalışmalar?
1: Salim Manav, kampa gitmeyi bekliyorum. Beşiktaş'ın Slovakya kampı başladı. Dün zaten transfer de geldi. Tabii yoğun bir tempo içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Transferde de hareketliliğin artacağını söyleyebiliriz.
0: Evet, dün Beşiktaş ilk transferini de gerçekleştirdi. Bunun da altını çizmiş olalım. Beşiktaş dün ilk transferini resmen gerçekleştirdi. Beşiktaş Monaco forması giyen Kasum Ottara ile anlaşma sağladı. Genç oyuncu dün gece geç saatlerde İstanbul'a geldi. Bu transferin detaylarıyla ilgili bilgiler nelerdir? Teşekkür ederim Oğuzhan.
1: Salim Manav, zaten Beşiktaş bir süredir Ottara'yla görüşmelerini sürdürüyordu. Siyah beyazların belirlediği zaten 3 acil transfer var Midland maçına kadar. Kaleci, sol bek ve sol kanat. Sol bek için dün yapılan çalışmalar nihayete erdi ve Beşiktaş Ottara'yı İstanbul'a getirdi.

0: oyuncuyla anlaşmaya varılmıştı. Ancak Monaco ile bonservis pazarlığı sürüyordu. Orada da Beşiktaş istediğini elde etti. 8 milyon euro artı bonuslardan oluşan bir paketle Ottara Beşiktaş'a katıldı. Sağlık kontrollerinin ardından da 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Ottara'nın onun ardından da Slovakya kampına katılacak. Tabii U23 kontenjanına da uyan bir isim ve Beşiktaş sol bek bölgesini Ottara ile güçlendirmiş oldu. Hem Rıdvan Yılmaz hem Ottara orada önemli bir forma rekabetine girecek.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Oğuzhan Genç, sohbetimiz devam ediyor. Oğuzhan, Beşiktaş'ta ilk transfer Ottar oldu. Bu transferler dışında beklediğin isimler var mı ve Pellegrini konusu var. Pellegrini ile ilgili son durum nedir?
0: Salim Hanım, son sorunla başlayayım. Pellegrini konusu Beşiktaş'ın gündeminde. Siyah beyazlar skorer bir orta saha arayışındaydı ve bu noktada tabii Pellegrini'nin de boşta olması Beşiktaş'ın gözünü biraz bu tarafa çevirdi. Roma'dan ayrıldı Pellegrini. 30 yaşında İtalyan futbolcu. Geçtiğimiz sezonda 7 gol ve 4 asist üretmişti. 33 maça çıktı ve uzun yıllardır Roma'da forma giyiyor. Siyah beyazlar şu anda şartları araştırıyor. Eğer uygun bir durum oluşabilirse bu transfer daha da ciddileşebilir. Bunun yanı sıra merak edilen mevkilerle ilerleyelim. Kaleci bölgesi için Nübel Beşiktaş'ın bir numaralı adayı olmayı sürdürüyor. Oyuncu Dünya Kupası'ndan döndü ve kulübü Bayern Münih'le bonservis pazarlıkları devam ediyor. Beşiktaş Nübel transferini bitirmek istiyor. En istenen kaleci şu anda Nübel. Bunun yanı sıra tabii Ersin Destanoğlu malum artık sözleşme uzatma konusunda Beşiktaş'a olumlu yanıt vermediği için dün de zaten sözleşmesi resmen sona erdi ve şu anda da bir anlaşma zemini gözükmüyor Ersin'le. Bu nedenle de Beşiktaş Nübel transferini bir an önce bitirmeyi hedefliyor. Eğer tabii burada da bir aksilik olursa ki Midland maçı burada da oldukça kritik o tarih. Yani o tarihe kadar Beşiktaş bir kaleci transferini gerçekleştirecek. Eğer tabii az kaleci takviyesi gerçekleşirse bir de yerli kalecilerle ilgili de bir hareketlilik olabilir. Orada forma rekabeti yaratmak için.
1: Kaleci konusu var. Kaleci konusunu zaten söyledin. Nübel bu noktada adaylardan birisi. Pellegrini Roma'yla sözleşmesi sona erdi. Bonservisi elinde. Pellegrini dışında Salih Özcan listedeki isimlerden birisi. Salih Özcan transferini nasıl yorumlarsın?
0: Salim Ana, Salih Özcan her zaman sorduğumuzda aslında Beşiktaş düşünüyordu ama tabii oyuncunun
1: Beklentileri yüksek.
0: Yine öyle orada tıkanmış gibi görünüyor durum. Aslında tabii oyuncunun Orkun'la olan uyumu da Beşiktaş'ın özellikle milli maçlardan sonra sık sık gözünü Salih Özcan'a çeviriyor. Ancak burada beklentiler şu anda yüksek, serbest durumda olan bir oyuncu. Beşiktaş bu beklentilerin düşmesi halinde o transferde hareketliliği artırabilir. Bunu belirtelim. Bunun yanı sıra tabii Meracak. Burada beklentiler şu anda yüksek, serbest durumda olan bir oyuncu. Beşiktaş bu beklentilerin düşmesi halinde o transferde hareketliliği artırabilir. Bunu belirtelim. Bunun yanı sıra tabii merak edildiği için yine eklemek istiyorum. Sol kanat konusu da Beşiktaş'ın öncelik verdiği bir durum. Yani burada aslında Midland maçına kadar sol bek halledildi. Kaleci ve sol kanat konusunda hareketlilik bekliyoruz. Çünkü futbol direktörü Önder Özen'in de dikkat çektiği nokta önce acil ihtiyaçlar dediği bölgelerdi. Tabii orta saha için, yani Salih Özcan'a değinecek olursak, orta saha için biraz daha sonraki dönem daha hareketli olabilir. Burada tabii oyuncuların taleplerinin de Dünya Kupası'nın bitmesinin de etkisi olacaktır. Sol kanatla ilgili de şunu söyleyelim, uzun süredir gündemde Trossard var. Beşiktaş'ın sol kanat için düşündüğü ana hedeflerden birisi. Ancak orada Arsenal'la yapılan bonservis görüşmelerinde belli bir mesafe alınsa da oyuncu henüz kararını vermedi. Dünya Kupası'ndan sonrasını işaret etti. Bir yandan da tabii oyuncunun da talepleri var. Buna dair de pazarlıklar sürüyor. Ve bu noktada Beşiktaş yeniden Llorente ismine de yönelmiş durumda. Llorente'nin, Sassuolo forması giyen Llorente'nin de şartları yeniden araştırılıyor. Tabii Sassuolo'nun yüksek bir bonservis beklentisi vardı ilk etapta. O rakama biraz düşürmeye çalışıyor Beşiktaş.

0: Ancak bu bahsettiğimiz isimlerle alakalı Midtjylland maçına kadar bir netice bekliyoruz. Beşiktaş skorer sol kanat eksikliğini de bu sene net bir şekilde gidermeyi hedefliyor.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Oğuzhan Genç, sohbetimiz devam ediyor. Oğuzhan, çok kısa bir aramız olacak. Ardından birkaç sorum daha olacak, olur mu?
0: Tabii, bekliyorum.
1: Teşekkür ederim.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Oğuzhan Genç, sohbetimiz devam ediyor. Oğuzhan, tekrardan merhaba, hoş geldin.
0: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Oğuzhan, hemen şunu sana sormak istiyorum. Bilindiği üzere transfer süreci var Beşiktaş'ta. Gelen oyuncular kadar ayrılacak oyuncular da merak ediliyor. Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen yerli isimler var. Bu yerli isimlere talipler var. Beşiktaş kamp çalışmalarını devam ettiriyor, fakat kamp çalışmalarında da bir kaleci noktasında eksiklik var. Zaten sen Nubel'den bahsetmiştin. Nubel transferinin bu hafta içerisinde çözülmesini bekliyor musun, hafta sonuna kadar?
0: Salim Manav, tabii tarih verme konusundan biraz kaçınmak istiyorum bu noktada. Çünkü görüşmeler devam ediyor.
1: Evet.
0: Ve Beşiktaş'ın acelesi olsa da diğer kulüplerin ya da oyuncuların acelesi olmuyor. Bunu belirtelim, çünkü Beşiktaş sezonu oldukça erken açıyor. Bu da bir handikap transfer görüşmelerinde. Ama yani bu hafta bu noktada olumlu ya da olumsuz artık bir netice alınması tabii ki önemli. Buna eğer olumsuz bir durum olursa, bu süreç uzayacaksa, bu sefer farklı alternatifler de gündeme gelecek. Bunu belirtelim ama Midland maçı burada kritik tarih. O maç öncesinde Beşiktaş yeni kalecisini getirmek istiyor.
1: Emre Bilgin kadroda kalacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te kiralıktı.
0: Şu anda zaten Emre Bilgin kampta ve şu anda herhangi bir ayrılık durumu yok. Yani dediğim gibi, çünkü ilk etapta Beşiktaş birinci kalecisini halletmeye hedefliyor. Oraya bir forma rekabeti getirecek yerli bir isim olabilir mi? Ona bakılacak, ama şu anda Emre Bilgin kadroda.
1: Peki Can Geleş, Tayyip Talha Sanuç yerli isimlerden kadroda düşünülmeyen yabancı isimlerin, kiralıktan duran yabancı isimlerin birçoğu düşünülmüyor. Kulüp zaten bu konuyla ilgili açıklamada yaptı. Bu oyuncularla ilgili tasarruf ne olacak? Bu oyunculara gelen teklif var mı?
0: Salim Manav, şu anda gelen teklifler konuşuluyor. Tabii burada Beşiktaş oyuncuları göndermeye hazır. Burada oyuncuların gelen teklifleri beğenmesi önemli. Ama Beşiktaş bu oyuncularla ilgili çizgileri çok net çizdi bu sezon. Geçtiğimiz sezon çünkü birçok kiradan dönen isim kampa alınmıştı. 35 kişilik bir kamp kadrosuyla gitmişti Beşiktaş Solskjaer yönetiminde. Bu sene bu yapılmadı, buna engel olundu. Çünkü geçtiğimiz sezon kampın da o yoğunluktan ötürü verimli geçmediği kanısı hakimdi. Bu nedenle bu oyunculara zaten kulüp bulun denildi. Burada Musrati de, Onana da, işte yerli isimler de işte gelecek tekliflere göre hareket edecek. Beşiktaş burada tabii ana şart, yani bonservis geliri tabii bu isimlerden elde etmek zor. Ancak burada maaşını karşılayacaktır. Maaşlarının karşılanacağı bir formülün bulunması planlanıyor, bekleniyor. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu oyuncular yine bazı takımlara kiralık olarak gideceklerdir.
1: Ama şöyle bir durum var. Mesela Can Keleş'e gelen teklifler oldu. Fatih Karagümrük ve Gençler Birliği'nden teklifler yapıldı. Can Keleş Beşiktaş'tan ayrılmayı düşünmüyor. Kadroda da yer almadı. Hı hı. Yani burada oyuncuların tutumu da önemli. Tayyip Talha'ya Çorum FK talip oldu.
0: Salim Manav, şöyle söyleyelim. Yani oyuncular da tabii görmek istiyor. Yani şu an bu teklifleri reddediyorlar. Şu anda takımda kalmayı planlıyorlar. Ancak kampa alınmadılar. Onlar da iyi tekliflere göre artık transfer döneminde ilerlemesiyle birlikte hareket edeceklerdir. Çünkü kesin bir şekilde Beşiktaş'ta forma giymeyecekler. Kadro da düşünülmüyorlar. Yani Beşiktaş'ta kalırlarsa da maaşını alıp takımdan uzak bir şekilde devam ederler gibi görünüyor. Çünkü ana planlamada bu oyuncular artık düşünülmüyor. Bu nedenle de ilerleyen dönemlerde tabii şu anda gelen tekliflere senin de söylediğin gibi Can Keleş olumlu bakmadı. İşte Tayyip Talha yine aynı şekilde teklif bekliyor. Musrati Onan'a yine menajerleri takım araştırıyor. Ama tabii transfer dönemi daha henüz başındayız. İlerleyen haftalarda, ilerleyen günlerde bu isimler için hareketliliğin artmasını bekliyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Oğuzhan Genç. Oğuzhan, gündemdeki isimlerden birisi Vlahovic. Vlahovic transferinde son durum nedir?
0: Salim Manav, Vlahovic transferinde aslında başladığından beri yeni bir durum yok. Beşiktaş aynı noktada, oyuncu da aynı noktada. Yani Beşiktaş bu transferde bir ışık görürse şartları
1: zaten... Şunu
0: sormak
1: istiyorum. Vlahovic Beşiktaş'ı son seçenek olarak mı görüyor?
0: Ya Salim Manav, şöyle yani son seçenek mi diyebiliriz ya da farklı teklifler var mı, ona dair bir bilgim yok. Belki Beşiktaş'tan aşağıda tuttuğu teklifler de vardır ama yani oyuncunun şu andaki ilk başa koyduğu teklifleri söyleyelim. Bu da 5 büyüklük. Oyuncu büyük takımlardan teklif bekliyor, büyük liglerden teklif bekliyor ki beklemesi de haklı. Yani daha yaşı ortada, kariyeri ortada, serbest durumda bir futbolcu, yıldız bir golcü. Yani bundan normalde bir şey yok. Şampiyonlar Ligi hedefleri olan, şampiyonluk hedefleri olan, Avrupa'da Avrupa'nın büyük liglerinde forvet arayışı olan takımlar var. Dünya Kupası devam ediyor. Dünya Kupası'nda yaşanacak gelişmelere dair transfer piyasasında da hareketlilik olabilir. Bunu sen de biliyorsun. O nedenle Vlahovic şu anda evet Beşiktaş teklifini yaptı. Vincenzo Italiano görüşme yaptı, eski öğrencisi. Beşiktaş bu konuda ciddi olduğunu iletti. Yani Beşiktaş yıldız bir golcü transfer etmek istiyor. Bu net olan bu. Ancak Vlahovic konusunda Beşiktaş şartları zorlamaya hazır. Ancak Vlahovic'in burada kararı önemli. Vlahovic de şu anda tatilini de tamamladı Türkiye'deki ve şu anda gözünü Avrupa'daki tekliflere çevirdi. Yani bu transfer şu anda çok olur durumda da değil ama hiç olmaz durumda da değil. Şunu hatırlatmak istiyorum ben hep. Yıldız transferler biliyorsunuz her zaman Eylül aylarında Türkiye'de gerçekleşir.
1: Ağustos'un son haftası.
0: Ağustos'un son haftası. Biraz Vlahovic'i böyle görmek gerekiyor. Ve yine Lukaku konusu gündeme gelebilecek bir isim. Lukaku da Beşiktaş'ın daha önce de gündemine gelen bir isimdi. Yani bu klasmanlı bir forvet için Beşiktaş çalışma halinde ama Vlahovic'de şu anda herhangi bir ilerleme yok. Oyuncu teklifleri bekliyor.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Oğuzhan Genç. Oğuzhan, hemen hemen tüm transferleri konuştuk. Beşiktaş'ın gündeminde olan bütün isimleri konuştuk. Son olarak Salih Özcan'la ilgili konuştuğumuzda gündemdeydi. Anguissa ismi yine sıklıkla yazılan isimlerden birisi. Bu noktada neler söylersin?
0: Salim Manav, yani Anguissa zaten Başkan Serdar Adalın'ın çok istediği bir transferdi. Geçtiğimiz sezonda çok uğraştı onu transfer etmek için. Yani Napoli Başkanı'yla da yoğun bir pazarlık oldu ama kulübü bırakmamıştı. Yani şu anda orada bir sıcak gündem olduğunu söyleyemem ama yani bahsettiğim noktaya dikkat çekmek istiyorum. Evet. Şu anda hedefler sol kanat ve kaleci. Orta saha konusu yeniden ciddi şekilde bunların ardından gündeme gelecek. Anguissa için yine bir girişim olabilir. Yani Beşiktaş o defteri tam olarak elbette kapatmadı. İyi bir futbolcu. Ama tabii burada Vincenzo Italiano'nun da talepleri önemli. O süreçte Beşiktaş ciddi şekilde ilgilendiğinde teknik heyette oyuncuyu oldukça talep ediyordu. Bu noktada tabii ilk hedeflerin yani orta saha gündemine geçildiği zaman Angusta ile ilgili tabii ki yine bir hareketlilik olabilir. Farklı isimler gündeme gelebilir. İşte yani Salih Özcan konusu Beşiktaş'ın ortalığın için yerli olmasına ötürü zaten gözünü çevirdiği konulardan birisi. Ama şu anda orta saha transferi için biraz daha zamanın olduğunu söyleyebilirim.
1: Orta saha noktasında ben dün bir isim paylaşmıştım. Ousmane Diabate. Diabate kendisi Gençler Birliği'nde oynuyor. Henüz 18 yaşında, kontenjan oyuncusu. Bendeki bilgi, Beşiktaşlı yetkililer Gençler Birliği kulübüne oyuncunun şartlarını sormuşlar. Sende bu konuyla ilgili bilgi var mı?
0: Salim bana bu konuya dair bende bir bilgi yok ama tabii ki sen yazıyorsan zaten doğrudur. Onu da Allah ifade edelim. Her zaman yaptığım işler takdir görüyor biliyorsun. Ama şunu söyleyeyim yani kontenjan meselesi Beşiktaş'ın ciddi ilgilendiği bir konu. Yani buradan destek vermek istiyorum. Çünkü futbol direktörü Önder Özen zaten 16-4'ten memnun olduklarını açıklamıştı net bir şekilde. Beşiktaş burada tabii eldeki yabancıları da geçtiğimiz sezon çoğunluğunu kiralık olarak kullanmıştı. Onlarla da yollarını ayırdı. Bu noktada yabancı kontenjanı konusunda eli rahat. U23 konusunda da ciddi hamleler bekleniyor. Tıpkı Ottara'da olduğu gibi öyle bir hamle de gelebilir.
1: Bu arada yani ifade ettiğin gibi Ousmane Diabate kontenjan oyuncusu olması noktasında ön plana çıkıyor kulüpler için Türkiye'deki. Trabzonspor'da daha önce oyuncuyla ilgili bilgi almış. Brentford ve Newcastle'ın da ilgilendiğini paylaşmış olalım. Çok teşekkür ederim Oğuzhan değerli yorumların için, bilgilerin için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Habertürk Televizyon, Habertürk Spor Beşiktaş muhabiri, HT Spor Beşiktaş muhabiri Oğuzhan Genç'ti. Oğuzhan Genç'le birlikte Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdik. Hattımızda konuklarımız olacak. Ben de bu bölümde reklam arasına kadar sizlerden gelen soruları cevaplamaya gayret göstereceğim. Anadolu'nun güzel insanı Salim Bey, ben Sefaköy'den Satılmış Saat. Size ve tüm Radyo Spor çalışanlarına, dinleyenlerine selamlar, saygılar. Beşiktaş ve Çorum Spor'dan haberler var mı demiş. Beşiktaş'la ilgili zaten tüm bilgileri arkadaşımız Oğuzhan Genç'le birlikte konuştuk. Çorum Spor'la ilgili şunu söyleyebilirim. Bero daha önce Trabzonspor'da da oynamıştı. Bero'nun transferi sağlık raporunun olumsuz sonuçlanması nedeniyle gerçekleşmedi. Bu transfer gerçekleşmedi. Bu transfer gerçekleşmedikten sonra Hasan Emre Yeşilyurt Çorum Spor'la anlaştı. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Son olarak Hasan Emre Yeşilyurt Sarıyer forması giymişti. Salim Bey, Ankara'dan selamlar, iyi yayınlar dilerim. Sizin bilgileriniz ve kaynaklarınız mutlaka doğrudur. Galatasaray'ın yapacağı transferlerle alakalı herhangi bir bilginiz var mı? Paylaşırsanız çok makbule geçer demiş Serdar Yıldız Bey. Biz de Ankara'ya selamlarımızı gönderelim. İkinci bölümde Cumhur Önder Aslan bizlerle birlikte olacak. Galatasaray bölümünde Cumhur abiyle konuşacağız. Ben Hüseyin Mecit. Hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar. Hoş gelmişsin Salim abi. Dün dinleyenler, tüm dinleyenlere de, Derfin Yunuslanay'a da, tüm yorumcularına da selam olsun. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Batıkan'a selamlar demiş. Teşekkür ederim Hüseyin güzel mesajın için. İyi yayınlar abi. Bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Yönetim transfer konusunda çok geç kaldı. 20 gün sonra sezonu açacağız. Monaco'nun yedek sol bekini aldık. Kaleci yok, kadro yok. Ya Avrupa kupalarından vazgeçtiler, elenmeyi göze aldılar ya da beceriksizlikten transfer yapamıyorlar. Anlayamadım demiş. İle eleştirisini dile getirmiş. Selamlar Salim kardeşim. Hoş geldin. Keyifli yayınlar diliyorum. Icardi Dursun Özbek görüşmeleri devam ediyor deniliyor. Şimdiye kadar konunun kapanması lazım değil miydi diye düşünüyorum. Çok uzadı. Sevgiler, saygılar demiş Derfin Yunustane. Hemen bir bilgi aktaralım. Zaten yayının başında paylaşmıştım. Icardi'nin menajeri Pino tam ben yayına girdiğim esnada açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı Instagram'dan açıklamalarda bulundu. Pino yapmış olduğu açıklamalarda görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını ifade etti. Icardi ile Galatasaray arasında sözleşme uzatma görüşmeleri olumsuz sonuçlandı. Pino yapmış olduğu açıklamada özellikle de bu süreçte oyuncuyla alakalı, Icardi ile alakalı karalama kampanyasından bahsetti. Açıklamanın detaylarını arkadaşlarımız Ajans Spor'da paylaştı. Tüm detayları okuyabilirsiniz. Hemen devam edelim. Derfin Yunus Nalan'a çok teşekkür ederim mesajı için. Kontrol ediyorum soruları. Merhaba Salim Bey. Kayseri Spor transferde hangi oyuncularla anlaştı? Duyduğuma göre Benhur Keser'le anlaşmış. Biraz Kayseri Spor'la alakalı da haber verirsem memnun olurum demiş. Kayseri Spor Benhur Keser'le anlaştı. Doğru bir bilgi. Benhur dışında Kayseri Spor daha önce Kayseri Spor'da da forma giyen, hem Kayseri Spor hem de Erciyes Spor'da forma giyen, son olarak Kocaeli Spor formasını terleten kaleci Gökhan Değirmenci ile de anlaşma sağladı. Kontrol ediyorum soruları sevgili dinleyenler. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Şimdi çok kısa bir ara diyelim. Aranın ardından biz buradayız.
7: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor.
8: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Futbolda en pahalı transfer değil, en mantıklı transfer kazandırır. Teknoloji alışverişinde de durum aynı. Getmobil, Ticaret Bakanlığı onaylı yenilenmiş telefonlarda 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla mantıklı telefon dönemini başlatıyor. Hayalinizdeki telefonu bütçenizi yormadan vade farksız 12 taksitle almak veya eski cihazınızı 3 adımda nakde çevirmek için hemen getmobil.com'a tıklayın. Mantıklı telefonun adresi Getmobil. Akıl var, mantık var, Getmobil var.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
6: Sevgili dinleyenler, hattımızda bu bölümde konuğumuz Trabzonspor'un eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu. Sadi Hocam, hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok iyiyiz. İnşallah siz iyisiniz. 15 gündür bağlanamadık, görüşemedik.
6: Evet hocam, sizin de yoğun günleriniz vardı. Bir cenazeniz vardı. Teknik direktör arkadaşınızın babası vefat etti.
7: Teşekkür ederim.
6: Cennet olsun diyelim hocam. Bu süreçte siz de bayağı bir koşturdunuz. Bunun da altını çizelim.
7: Sağ olun.
6: Tekrardan başsağlığı diliyorum hocam.
7: Çok teşekkür ederim.
6: Hocam, Trabzonspor yerli transferlerini açıkladı. Dün önemli takviyeler yapıldı. Samet Akaydın dışında Metehan Mimaroğlu, Samet Akaydın, Melih Kabasakal ve Thierry geldi. Thierry Karadeniz. Hocam, nasıl değerlendirirsiniz? Dört isim de yerli.
7: Valla bu oyuncular zaten ikisi bizim daha önce altyapımızda, Samet'te Melih altyapımızda oynadılar. Samet da İdman Ocağı'nda, Trabzon İdman Ocağı'nda altyapıya kattığımız bir oyuncuydu. Bizden sonra gitti, geliştirdi kendini. Daha önce belki dönebilirdi. Ben artık futbolu Trabzon'da bırakır diye düşünüyorum. Melih de bizim Samspor'dan aldığımız, altyapıya aldığımız bir oyuncuydu. O da bizde oynadı. 1461'de oynadı. O da genç yaşlarda bayağı yüksek maç sayısına ulaştı. Yani 10 senede 340 küsur maç oynamış. Yani hemen hemen her sene direkt oynamış bir oyuncu. Bunlar Trabzonspor'da ilk 11 olmasa bile her zaman ilk 11'i zorlayabilecek oyuncular. Metehan için rotasyonda kullanılacak diyor ama Metehan Trabzonspor'un geçen seneki kenar oyuncularını göz önüne olursak oynayabilecek, bana göre de oynayabilecek bir oyuncu. İyi bir transfer. Huleli, dripli, fizikli, yüksek top yiyor olan iyi bir oyuncu. Ben önemli bir transfer olarak düşünüyorum. Yani yazılan çizilenin aksine alternatif değil, direkt oynayabilir. Öbür kendi Karadeniz'i ben de tanımıyorum. Trabzonluymuş. Buldular, seyrettiler, araştırdılar, aldılar. Önemli de o yaşa rağmen önemli de bir para, 80.000 euro, 6.000 euro mu aylık şey alacak. Rakamlara göre büyük görünmeyebilir ama Trabzonspor altyapısı emsal oyunculara göre önemli bir para ya da transfer oldu, kazanacak. Ben dördü de olumlu transfer olarak düşünüyorum.
6: Hocam, yani bu noktada olumlu bir transfer olarak düşünüyorsunuz. Dört ismi de. Gelecek yıl bu kural eğer bir değişime uğramazsa 8 artı 6 olacak. Trabzonspor bunu düşünerek mi transferler yapıyor? Çünkü Thierry Karadeniz'le yapılan sözleşme uzun vadeli. Diğer oyuncularla yapılan sözleşmeler Samet Akaydın 2 artı 1, Melih 1 artı 1 diyebiliyorum. Yine Metehan Mimaroğlu 1 artı 1 diyebiliyorum.
7: Vallahi şunu ben söyleyeyim. Yani biz Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye Federasyon Başkanımız dönem dönem diyor, ben 60 yaşındayım, futbolun içindeyim, 40 yıldır kimin eli kimin cebinde. O ifadeyi biz kullanmamız lazım. Niye olduğunu biliyor musun? Burada kuralda Türkiye Futbol Federasyonu'nun dediği, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon ne derse o olur. Bu Federasyon Başkanı bu konuda karar alma, karar uygulama. fetva verme, bilmem işte şunu şöyle yaparım, bunu böyle, öyle bir yetkisi yok yani. Öyle bir kağıt üzerinde yetkisi olabilir ama öyle bir şey değil. Kulüpler ne isterse o gerçekleşir. Kulüplerin elindeki yabancı oyuncular sayısı bırakamıyorsa, oynatamıyorsa kulüpler ne derse olur. Yani böyle hikayeleri bırakalım.
6: Peki hocam, siz bu kuralı nasıl yorumluyorsunuz? Tekrardan bir değişim olmadı. Kulüplerin net bir değişimi vardı. Vardı. Nasıl yorumlarsınız? Sizce doğru mu bu kural?
7: İstediğimiz kadar.
6: Sizin yıllar mesela ülkemizde altyapıda görevler aldınız. Altyapıda, üst yapıda yardımcı antrenör olarak, teknik direktör olarak en üst lig seviyesinden en alt lig seviyesine kadar çalışan deneyimli, tecrübeli bir teknik direktörsünüz. Altyapılardaki ilacı bilen bir kişisiniz. Sizce bunun temel problemi yerli oyuncuyu yetiştirmek için kurallar mı? Yoksa yetiştirmek mi? Çözüm nedir hocam?
7: Valla ben bu tür şeylerde hep diyorum yani, biz ne konuşursak siz de araştırmacı bir gazeteci olarak takdir ettiğimiz bir kardeşimiz. Sen de biliyorsun bu işin içerisinde yani bunu bir söz vardı bizim Karadeniz'de, Sağır Sultan bile biliyor, duyuyor diye.
6: Evet.
7: Biz de bunu, bu kuralı böyle İbrahim Hacı Osmanoğlu oturdu Mecnun Otakmaz'dan Türk futbolunu düşünelim de öyle bir karar alalım ki Türk futbolunun geleceğini kurtarır. Öyle bir dünya yok. Yine söylüyorum. Hele şimdi daha da tehlikeli. O da Aziz Yıldırım geldikten sonra 3 kulüp başkanı otururlar. Karar verirler. Karar kabul edenler edilmiştir de geçerler. Bu kuralın Türk futboluna zarar getirip getirilmeyeceğini hiç tartışma bile tartışma. Benim üzüldüğüm, geçen de sizin programda söyledi, İşte İstiklal Marşı'nı sahaya futbolcuların elinde çıkan maskotlar söyleyecek. İstiklal Marşı'nı söyleyecek şey de kalmadı, futbolcu da kalmadı yerde. Benim şahsi düşünce her zaman diyorum, sahada her zaman Türk oyuncuların sayısı öyle bir kural olmalı ki Türk oyuncuların sayısı yabancı oyuncuların sayısının şartlar ne olursa olsun üstünde olmalı. Ve yıllardır siz de biliyorsunuz, çok iyi biliyorsun. Her sene derler bir kural geliyor, altyapıdan en az bir oyuncu oynatacaksın, en az bir oyuncu bulunduracaksın. Evet. Kural kağıt üzerinde kalıyor. Bunu alt liglerde uyguladılar. 2005 doğumundan küçük oyuncu oynatma mecburiyeti geçti. Adam koydu 2005 doğumlu oyuncuyu. Bu kaleye koydu. İki maç başladı. 2 dakika sonra oyuncuyu dışarı aldılar. Bunun adı oynamak oldu. Hürlerle. Onun için Türkiye'de bunları bizim tartışacağımız bu şeylerden beraber takım kim şampiyon olur kim olmaz bunu yani. Yoksa bizim böyle o federasyon başkanı Türk futbolu için düşünüyor. Böyle düşünüyor. Türk futbolu için düşünse Türk milli takım başında Türkiye'nin teknik direktör olur. Eğer öyle bir şey düşünse bunu yapacak aslanlar gibi hocalar da var. Ama maalesef işte öbür takımlar görüyorsun. Dünya Kupası elenen istifa edi. Bizimki hikayeyi anlatıyor.
6: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Sade Tekelioğlu, sohbetimiz devam ediyor. Sade hocam, Onana konusunda son durum nedir? Elde ettiğiniz bir bilgi var mı?
7: Valla ben o rakamların kulübe ulaşmadığını, yani pardon ben olayla karıştırdım. Onun isimler benzediği için.
6: Onana.
7: Ona galeciyle ilgili sıkıntı var. Çünkü hem kiralama parası istiyorlar, hem galeci 6 milyon euro kiralama parası. 3-4 milyon euro da şey istedi, 10 milyon euro gelecek oynayacak, bir sene sonra bay bay deyip gidecek böyle bir oyuncuya. Onun için zaten alttan alıyor. Trabzonspor şu anda galeci arayışı içerisinde. İyi bir galeci, yabancı da olsa iyi bir galeci yakaladılar mı ben onu anayı tutacaklarını zannet. İstediği kadar taraftar tutsun, istediği kadar desin. Şu anda kombine satışı iyi gitmiyor, bilet satışı iyi gitmiyor, normal bilet. Forma satışı iyi gitmiyor. Başkan da şikayetçi. Bu rakamlarla Trabzonspor sadece bir sene alıp kullanıp gönderecek olduğu oyuncu için 10 milyon euro veremez, vermemeli.
6: Yani hocam size göre yani maliyet, toplam maliyet kiralama bedeliyle 10 milyon euro civarında.
7: Daha da yüksek. Bana göre değil, kamuoyuna göre. Trabzonspor çünkü inanılmaz bir konuda sıkıntı var. Yani o rakamlar, biz kar ettik diye oyuncuyu satacağız. Bir galeciye 11-12 milyon euro. 6 ay sonra, 3 ay sonra Allah korusun sakatlandı. Mukavele uzatma hakkında yok. Hani mukavele sakatlandı mı uzatıp askıya alırsın. Ödediğin para boşta kalmaz. Bir sene sonra faydalanırsın. Öyle bir dünya da yok. çekti gitti. Dedi ki Türkiye'de terör var, Allah korusun, öyle bir şey yok da. Yani çıktı boşa. O para 11-12 milyon euro da boşa gitti. Trabzonspor yakın zamanda size bu konuyla ilgili çok doğru, sağlıklı bir bilgi kaleci konusunda belki de ilk duyarlar olan Trabzonspor ve Salim Bana olur.
6: Hocam peki hemen şunu size sormak istiyorum. Çok teşekkür ederim ifade ettiğiniz gibi. Biz de hocam sizden haber bekliyoruz bu konuda. Onur Alp Çevikkan'a Gençler Birliği'nin ilgisi var. Sizdeki son bilgi nedir?
7: Vallahi ben gönderilmesini düşünüyorum. Gelişmesi açısından. Mülküyle isteyenler var ama bilmiyorum. Kulüp bir çakas.
6: Gelişmesi için oynaması gerektiğini mi düşünüyorsunuz?
7: Gerekli. Kaleci şart. Kalecini ya başka alternatif. Oyuncular için aynı şeyi düşünmem. Çünkü hiç kimse bugüne kadar hep tarih göstermiştir. Başarılı giderken oynayan kaleciyi oynat dur. Sen biraz dur. 5 maçta öbürü oynasın demez. Dolayısıyla stoper ve diğer mevkiler, savunma mevkileri, hücum mevkilerinde değişkenlik olabilir. Ama kaleci de iyi giden bir şeyde de hele oynayana kalırsa bunlar zaten ya kupa maçında oynarlar ya hazırlık maçında oynarlar. Bak, öyle bakış açısı var. Onun için oynaması açısından sadece o değil. Elindeki alttan gelen 19'da, geçen yıl 19'da oynayıp şimdi 20 yaşında olanlar, geçen yıl 17'de oynayıp şimdi 19'da oynayanlar, bunları kiralık değerlendirme düşüncesi var.
6: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Sade Tekeloğlu sohbetimiz devam ediyor. Sade hocam, Cihan Çana'da Gençler Birliği'nin ilgisi var. Cihan'ın ayrılmasını bekliyor musunuz?
7: Valla ben büyük ihtimalle verirler. Çünkü Gençler Birliği ilişkileri iyi kulübün. Metehan Gezi biraz problemli ayrıldı. Kendi özel Trabzonspor'la alakalısı. Onda bir kırgınlık oldu ama düzelttiler o işi. Trabzonspor Gençler Birliği arasında geçmişten bu yana hep geçişler olmuştur. Sağlıklı geçişler olmuştur. Ben de inanıyorum Cihan konusunda da belki yani bir kiralık da olsa, mülküyle de olsa Cihan'ın geçen sene oynamayan takımda bu sene de oynaması var. Ama ben yine söylüyorum potansiyelli bir oyuncu. Onun için de ben mülküyle verilebileceğini düşünmüyorum ama giderse de Trabzonspor için bir kayıp değil. Gençler Birliği için bir kazanç olur.
6: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Sade Tekeloğlu. Hocam eklemek istedikleriniz var mı?
7: Çok teşekkür ederim. Fırsat verdiniz. Tekrar bir programda buluştuk. Başka evet, bir programda inşallah buluşuruz. İyi yayınlar diliyorum.
6: Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Kırmadınız yayınımıza. Görüşmek üzere. Hoşçakalın hocam.
7: Sağ olun.
6: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Sade Tekeloğlu'ydu. Birazdan Cumhur Önder Aslan bizlerle birlikte olacak. Bunu da paylaşmış olalım sevgili dinleyenler. Hattımızda konuğumuz Cumhur Önder Aslan olacak. Bunun da altını çizmiş olalım. Cumhur abiyle birlikte sevgili dinleyenler, Galatasaray'ın gündemini değerlendireceğiz. Birazdan hattımızda konuğumuz Cumhur Önder Aslan olacak sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Evet, hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Cumhur Önder Aslan. Cumhur abi hoş geldin, merhaba, nasılsın?
8: Hoş bulduk Salim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
6: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Galatasaray'da Mauro Icardi ile devam edilmiyor. Menajeri Pino açıklamalarda bulundu. Sen de o açıklamaları takip ettin. Icardi ile devam edilmiyor. Gündemdeki isimlerden birisi John Duran. Son durum nedir?
8: Evet, Icardi krizi diyeyim aslında. Yani.
6: Evet, yani menajeri direkt net bir şekilde karalama kampanyasından bahsetti.
8: Evet, yani ortada bir karalama kampanyası yok aslında. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de açıklamıştı. Icardi'ye yapılan teklifi, birebir kendisiyle görüştüğünü, 1+1 yıllık 5 milyon euroyu bulan senelik bir garanti ücret. Ama Icardi tabii her ne kadar menajeri bunu yalanlasa da işte oynama isteğini, hani oynama garantisi tarzında bir şekilde ifade ettiği için Dursun Özbek de buna, yani böyle bir şeye kendisinin karışamayacağını, Galatasaray'da böyle bir şeyin olmadığını, teknik kararları Okan Burun'un verdiğini söylemişti. Ama tabii ki yani bir hafta önce Icardi'nin menajeri, hani biz önceliğimiz Galatasaray'ın Galatasaray'la tamamen veda olmadan başka bir kulüpte görüşmeyeceğiz diyordu. Ama biz bir hafta sonra bambaşka açıklamalar yaptı. Yani John Duran'ı Galatasaray bekletiyor zaten. Orada bir problem yok. John Duran da bayağı bir Galatasaray'a gelmek için çaba sarf etti açıkçası. Hani herhalde biraz Fenerbahçe'den ayrılık sürecinde. Fenerbahçe'de neler yaşadı tabii tam detayları ortaya çıkmadı ama biraz sanki böyle Fenerbahçe'den intikam almak istercesine Galatasaray'ı tercih ettiği bir tarzda sahip şu anda John Duran. Ha, bakıldığı zaman iyi bir futbolcu mu? İyi bir futbolcu ama tabii daha çok sahaya odaklanamayan, saha dışında takım içinde biraz problem yaratan bir oyuncu profili çizmişti. Fenerbahçe'de de bu böyleydi. Zenit'te de bu böyleydi. Daha önce kariyerinde de bu böyleydi. Ama tabii Galatasaray şu an hani John Duran'ı kesin transfer edecek diyemeyiz. Prensipte bir anlaşma var ama Galatasaray farklı alternatiflerin, farklı oyuncular üzerinde de çalışıyor. Farklı mevkilerde özellikle 10 numara bölgesinde, merkez orta saha bölgesinde daha farklı isimlerin, daha önemli isimlerin açıkçası peşinde koşuyor. Orada tabii bir maliyet hesabı var. Hani John Duran transferi kağıt üzerinde okey ama henüz ıslak imzalar atılmadığı için bir şey söylemeyelim. Ama tabii ki Galatasaray oraya Icardi olsa da olmasa da oraya zaten bir forvet transferi yapacaktı. Icardi'nin durumu açıkçası yani şimdi kolay da değil. Gelip Galatasaray'ı kiralık gelip Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan taraftarın, çocukların, bütün camianın sevgilisi olan bir isimle vedalaşmak da daha şık bir şekilde vedalaşma olması gerekiyor. Tabii bakalım bekleyeceğiz, göreceğiz bunlar nasıl şekillenecek. Ama henüz Galatasaray cephesinden henüz Icardi'nin durumuyla ilgili de daha böyle net açıklamalar gelmiyor açıkçası. Menajeri son noktayı koydu. Evet doğru ama eminim bunda Galatasaray cephesinin de söyleyecekleri, konuşacakları vardır.
6: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Cumhur Önder Aslan. Cumhur abi, peki bu noktada Icardi ile ilgili ve John Duran'la ilgili bilgilerini aktardın. Can Uzun konusu var.
8: Evet.
6: Ne Can Uzun? Can Uzun konusu?
8: Yani Can Uzun Galatasaray'ın zaten istediğini açık açık belli ettiği, Okan Buruk'un da beğendiğim bir oyuncu açıklamasını yaptı. Hatta Okan Buruk'un kendisiyle birebir görüntülü görüştüğü bir oyuncu, genç bir oyuncu. Tabii burada Galatasaray'ın önünde farklı alternatifler de var. Yani işte Manchester United'dan Bruno Fernandes gibi tecrübeli ama maliyeti bir tık daha yükseğe Galatasaray'a çıkabilecek bir oyuncu var. Bir yanda Can Uzun gibi bonservis bedeli, evet ilk etapta işte Eintracht Frankfurt'un konuştuğu rakamlar 50 milyonlar 60 milyon eurolar ama oyuncunun yıllık maliyetinin düşük olduğu. Tabii ki Can Uzun genç, yetenekli, potansiyelli bir oyuncu, gelip Galatasaray'da katkı da verebilir. Oradan yine yüksek bedellere başka takımlara da transfer olabilir. Böyle de bir durumu var ve bir yanda da Bruno Fernandes gibi artık tecrübesini, kalitesini ispatlamış. Geldiğinde size sınıf atlatacak. Şampiyonlar Ligi vitrininde özellikle Galatasaray'ın son iki sezondur büyük önem verdiği o vizyona çok da uyabilecek de bir transfer. Can Uzun açıkçası hani Galatasaray'a gelme konusunda oyuncunun herhangi bir tereddüdü ya da herhangi bir olumsuz tarafı yok. Ama burada Galatasaray biraz daha transferi zamana yayıp o arada Eintracht Frankfurt'la istediği rakamı yani 60 milyon euroyu biraz daha aşağı çekmek anlamında ya da ödeme

0: bir durum yok şu anda. Ama hani bugünden yarına Can Uzun transferi gerçekleşir mi? Açıkçası kısa sürede gerçekleşecek bir transfer değil. Ama Galatasaray'ın üzerinde durduğu, çalıştığı ve sürekli kontak halinde olduğu bir transfer. Açıkçası Galatasaray transferde şöyle bakıyor. Biraz tabii şu anda Dünya Kupası'nın olması da biraz bizim kendi ligimizdeki transfer çalışmalarını biraz böyle yavaş demlene götüren bir durumda. Açıkçası hani Galatasaray'ın zaten mevcut kadrosu, oturmuş bir kadro, uzun süredir beraber oynayan, birbirine alışkın bir kadro, hocası aynı şekilde bu takımı 4 yıldır şampiyon yapmış bir teknik direktör. Hani Galatasaray mevcut kadrosunun üzerine eğer olası ayrılıklar dışında bir şey gelişmezse, işte Mauro Icardi gibi söyledim, nokta atışı transferlerle ihtiyaç duyulan noktalara birer ikişer nokta atışı transferle bu transfer dönemini açıkçası, yani ana transfer dönemini böyle geçirmek istiyor. Elbette işte transfer döneminin son haftasında, son 10 gününde böyle fırsat transferi diye nitelendirdiğimiz, maliyeti mantıklı, size katkı sağlayacağını inandığınız oyuncularla işte satın alma opsiyonunu kiralama gibi, nasıl devre arasında Neo Lang'a aldı Galatasaray, gitti nokta atışı bir transferdi, ihtiyacı vardı, Lang'a kiraladı, aldı, katkı da elde etti. Sonra da yollarını ayırdı. Yine bu transferler son dönemlere doğru olacak ama ana hedef öncelikle, yani Galatasaray'ın şöyle söyleyeyim, Davinson Sanchez ile yollar eğer ayrılırsa, ki Como ciddi bir şekilde istiyor ama önerdiği rakam Galatasaray'ın istediği arasında neredeyse yarı yarıya fark var. Yani Davinson Sanchez eğer Galatasaray'dan ayrılırsa, hepimizin bildiği gibi Galatasaray'ın büyük bir hayali var. Liverpool'dan Van Dijk'ı kadrosuna katmak istiyor ama bunlar da işte kısa sürede oluşabilecek transferler değil. Yine aynı şekilde Bruno Fernandes, yani geldiğinde az önce söylediğim gibi size sınıf atlatacak bir oyuncu ama bu maddi pazarlıklar, kendi istediğiniz noktaya biraz daha yakına getirmek zaman alan, biraz açıkçası böyle bürokratik işlemleri olan transferler. O doğrultuda Can Uzun'un da aynı şekilde kısa sürede bitmeyeceğini ama Galatasaray'ın ısrarlı bir şekilde Can Uzun'u istediğini söyleyebilir.
1: Dinleyenlerimizden Yakup Yavuz Bey yazmış. Salim, iyi yayınlar. İzmir'den selamlar. Fenerbahçe Icardi'yi neden düşünmüyor? Bence ülkeyi bilen futbolculardan birisi, Fenerbahçe'ye faydalı olur mu? Siz ne düşünüyorsunuz demiş. Ne dersin?
0: Yani açıkçası Icardi Fenerbahçe, yani ben Icardi'nin de Fenerbahçe transfer olacağını düşünmüyorum. Yani isteyeceğini, öyle bir teklif gelse dahi kabul edeceğini zannetmiyorum. Fenerbahçe'den öyle bir teklifin de gideceğini zannetmiyorum. Çünkü hani önceki Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'la Icardi arasında geçen işte diyaloglar, Icardi'nin sırtında Ali Koç yazan formayla şampiyonluk kutlamalarında işte poz vermesi, Sayın Acun Ilıcalı Fenerbahçe yöneticisiyken o dönem Icardi, Acun Ilıcalı, Ali Koç arasındaki medya üzerindeki açıklamalar, hani çok birbiriyle örtüşmeyen, hani bazen şeyler vardır ya, hani biz evet bize biraz daha bu işler kapalı, hani bir futbolcu bir camiayla özdeşleştiyse onun ezeli rakibine transfer olmasını biz çok böyle anormal karşılıyoruz. Çok doğru bulmuyoruz. Hani ama zaman zaman çok böyle geçişlerde oldu olmadı değil. Ama hani Icardi o profilde bir oyuncu değil bence. Hani Icardi'nin Galatasaray'a duyduğu aidiyet, Galatasaray camiasının her ne olursa olsun Icardi'ye karşı beslediği sevgi, saygı, hani onun bir teklif gelse dahi Fenerbahçe'ye gideceğini ben düşünmüyorum açıkçası. Fenerbahçe'den de öyle bir teklif zaten Icardi olacağını zannetmiyorum.
1: Evet, sorusunu yanıtladık Yakup Bey'in.
0: Evet.
1: Hemen gelen soruları kontrol ediyorum. Derfin Yunus Tane, sana selamlarını iletmiş Cumhur abi. Teşekkür ederim.
0: Sağ ol. Sen de selam olsun.
1: Gidecek oyuncular var. Gidecek oyuncularla ilgili, evet, var mı bilgi?
0: Şimdi adı geçen oyuncular Gabriel Sara, Roland Salahi, Davinson Sanchez.
1: Geleceği konuşulan Como'nun, evet, Davinson'a teklifi de var.
0: Evet, Como'nun teklifi yani 15 milyon euro seviyelerinde ama Galatasaray 30'un altına açıkçası bırakmak, ya zaten bırakmak istemiyor Davinson Sanchez, ayrı bir konu ama hani olası bir ayrılık olması ancak gelecek teklifin yüksek olmasına bağlı. Ama Como'nun da o rakamlara çıkacağını ben açıkçası tahmin etmiyorum Galatasaray'ın istediği rakamlara. Şimdi Salah ile özellikle Fulham'ın ilgilendiği yönünde haberler, bilgiler var. Onlar da Premier Lig'e çıktı. Ama Salah öyle bir oyuncu ki, yani Okan Buruk'un tam anlamında bir jokeri. Hani sağ beke koy oynuyor, sol beke koy oynuyor, orta sahaya koy oynuyor, kanatta oynuyor. Hani hoca böyle oyuncuları da seviyor. Salah'ın da Galatasaray'la kimyası örtmüştü. Hani kolay kolay ben o ayrılığın olacağını da ihtimal vermiyorum. Burada en gerçekleşme ihtimali yüksek

0: Gabriel Sara gibi duruyor. Ama onun için de gelen birkaç teklif açıkçası zaten Galatasaray 19 milyon euroya almıştı. Gelen konuşulan rakamlar yine 20 milyonlar, 22 milyonlar. Hani o rakama da Sara gibi kaliteli bir oyuncuyu bırakmak şu aşamada Galatasaray'ın içine gelmiyor. Ama yine şöyle bir bekleyiş var. Diğer kulüplerde de özellikle dört büyüklerde. Hani federasyon evet 10+4'te devam edeceğiz dedi ama hani bu işin de peşini pek bırakacak gibi gözükmüyor kulüpler. Burada yine bir 12+2'yi kabul ettirebilirse dört büyük kulüp özellikle federasyona. Hani o da biraz transfer çalışmalarını kulüplerin etkiler. Olumlu anlamda etkiler. Kadro planlaması anlamında etkiler. Çünkü hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın kadrosunda yabancı oyuncu sayısı, yani özellikle Fenerbahçe'nin kontratlı yabancı oyuncu sayısı fazla. Galatasaray'ın biraz 10+4'e uymak anlamında biraz sıkıntıları var. Tam limitte çünkü eğer yani Icardi giderse işte bir kontenjanı falan açılıyor. Beşiktaş yine kiralık oyuncuları vardı. Onların bir kısmıyla dün zaten yol ayrılıkları oldu. Ama 10+4 bence transferi, büyük takımların transferlerini, kadro planlamalarını biraz olumsuz etkiliyor. Burada yine avantajlı taraf bir anlamda Galatasaray. Çünkü kalecisi yerli. Hani orada bir yabancı hakkını kullanmıyor. Böyle bakıldığında zaten iyi de olan bir yabancı kemik kadrosu var. Ama gidecek oyuncular da bence hemen bu kamp döneminde değil de biraz daha transfer dönemini. Yani hani lig başlar Ağustos'ta, ondan sonraki o kısa periyotta şöyle oluyor Avrupa kulüpleri. Hani çok zor da çaresiz kalırlarsa evet Gabriel Sara ne kadar istiyor Galatasaray? 30 milyon euro. 30'u basalım, oyuncuyu alalım gibi bir mantıkta biraz ilerliyor. Ama şu anda ben Okan Buruk'un, açık ve net söyleyeyim, ne Şallay ile ne Davinson Sanchez ile ne de Gabriel Sara ile herhangi bir yol ayrılığına onay vermediğini açık bir şekilde ifade edebilirim.
1: Çok teşekkür ederim Cumhur abi değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Cumhur Önder Aslan'dı. Dinleyenimizden gelen bir mesaj var. Hemen kontrol ediyorum. Ardından yayını bitireceğim. Hemen ismini de paylaşalım. Kürşat Bey yazmış. Salim Bey, iyi yayınlar. Adana Demirspor'la ilgili olumlu bir gelişme var mı? Zaten geçtiğimiz hafta, bundan iki hafta önce yayınımızda konuğumuz olmuştu Ertan Bey. Çalışmaların devam ettiğini söylemişti. Ne yazık ki şu an için olumlu bir durum yok. Çalışmalar devam ediyor. Adana futbolu gün geçtikçe yok olup gidiyor. Kaptan kim olur diye sormuş Mustafa Demirkaya. Yarın öğrenip paylaşacağım. Mesajını okuyamadım dinleyenlerimizden özür diliyorum. Yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra bugün Perşembe. Perşembe günleri 13-14 arasında Burak Alaca, sevgili Burak Alaca, 6. Adam programında sizlerle birlikte olacak. Yarın saat 12-13 arasında görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Radyo Spor.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
5: Neden Radyospor'u dinliyorum? Çünkü Radyospor'u dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyospor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
6: Radyospor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyospor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
7: Radyospor'u seviyorum. Çünkü Radyospor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
8: Hoşça kalın, Radyospor'da kalın.
2: Radyospor, sporun tek adresi. Radyospor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyospor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyospor'a yolla, anında herkes duysun. Radyospor 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor. Kupa'nın gündemi TürkNet Giga Fiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
9: 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu devam ediyor. Kupada dün oynanan karşılaşmalarda İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 ve Belçika'da Senegal'i 3-2'lik skorlarla mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Dünya Kupası'nda bu sabaha karşı oynanan Amerika Birleşik Devletleri Bosna Hersek maçı ise Amerika Birleşik Devletleri'nin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı ve Amerika Birleşik Devletleri son 16 turuna yükselen ekip oldu. Kupada son 16 turuna yükselen son 6 takım bugün, yarın ve cumartesi günü oynanacak maçlarla belli olacak.

0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
1: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün gündüz Ankara yarışları yorumları için sizinleyim. 10 koşu var, 5. koşuyla günlük ikinci altılık ayına başlayacak. 3 yaşlı diş İngilizlerin 1300 kumda start alacağı bu yarışta 5 numaralı Misfit kum yarışları oldukça iyi olan bu safkan son 2 çim yarışından sonra tekrar kum piste döndü. 2 numaralı Felicia Star yine kum piste çok etkili yarışlar olan bir isim. 7 numaralı Fatma Zeryem ara sonrası dinçlikle güzel bir yarış koşabilir, kaliteli bir isim. 5-2-7 küçük orta ölçekli kuponlarda olmalı. 3 numaralı Kardaha ve 1 numaralı Forkoming Queen'de geniş oyunlarda bulunmalı. İkinci ayakta 3 yaşlı dişi Arapların bölünen Maiden'ı yine dişi safkanların start alacağı bir yarış. 1200 kumda koşulacak bu yarışta. 10 numaralı Trablus, 4 numaralı Bildenan'ın bu iki safkanda ilk yarışları çim pistteydi. Ancak her iki safkanda kum pistte daha yatkın orijini var. Etkili yarış çıkarabilirler. 9 numaralı Kızıl Kule. Kum pistte arda arda tabelaları olan ekürle avantajlı bir safkan. Yine 7 numaralı Güzel Defne. Kum pistte de çim pistte de tabelaları olan bir isim. Son olarak 1 numaralı Ak Burçak. Aynı şekilde tabelaları olan bir isim. 14-9-7-1 sırasıyla değerlendirilmeli. 3. ayakta 4 yukarı Arapların şartlı 5 yarışı 1900 çimde koşulacak bu yarışta. Kalite isimler bir arada. 6 numaralı Sıkı Dost, 3 numaralı Kral Sultan, 1 numaralı Sıkı Turbo ve 2 numaralı Deli Umut son yarışları itibariyle parlak yarışlar yapan formu üst seviyede safkanlar 6-3-1-2 yazarak bu ayağa geçebiliriz. 4. ayakta 3 yaş İngiliz'in Handikap 16 yarışı 1400 çimde koşulacak. 4 numaralı Romantic Paradise. Bu safkan hayatın ilk iki startında kazanarak başladı. 7 ay aradan sonra ikinci startında kazanmıştı. Daha sonrasında grup 1 yaşta 7.lik yaptı. Ölçü almıyorum. Burada grup çok uygun, kazanmasını bekliyorum. 4 numaralı Romantic Paradise günün bankosu. 5. ayakta 3 yaşlı dişi Arap'tan bölünen Maiden'ın son bölümü. Yine burada da tabela yapan isimler 1 numaralı Chill Dutay, 3 numaralı Diana ve 9 numaralı Sultan İlhan. Bu şekilde kuponlara yazarsak bu ayağa da geçebiliriz. Son aya geldiğimizde ise 4 yaşlı dişi Arapların bu kez şartlı 3 yarışı 1200 çimde koşulacak. 3 numaralı Kuzguni Yeşil, 1 numaralı Yeşil Kaya son yarışlarını beğendiğim isimler. 8 numaralı Gülümse Biraz da son yarışını kazanmış bir isim. Ve 4 numaralı Beray Sultan bu gruptan kalite bir isim. Son yarışları sert gruplardaydı. Bu kez uygun bir grupta start alıyor. 3-1-8-4 yazar.

0: olarak bu aya yine geçebiliriz. Akşam Kocaeli yarışları yorumlarında buluşmak üzere. Bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
1: At yarışları heyecanı Radyospor'da. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.
2: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. Adam'a hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, sizlerle beraber her perşembe olduğu gibi saatler 13-14 aralığında basketbol gündemini masaya yatıracağız. Herkese buradan kucak dolusu sevgiler, keyifli bir gün diliyorum. Basketbol gündemi takdir edersiniz Aylion. Transferler gerçekleşiyor, Euroleague, Eurocup, Basketbol Süper Ligi çevresinde yine NBA'de ciddi takas gelişmeleri var. Ağır taşlar yerinden oynuyor NBA tarafında da. 10 geçeden sonra çok kıymetli bir NBA spikeri sevgili Eren Levent bizlerle birlikte olacak burada NBA'deki takasları değerlendirmek üzere. Yine 30 geçeden sonra Avrupa basketboluna da uzun uzun değineceğiz. Öncelikle bir WhatsApp hattımızı paylaşalım programa katılmak isteyenler için. Bir fırsat tanımış olalım. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş, öneri ve mesajlarınızı bekliyoruz. Sizlerden gelen mesajlar bizler için kıymetli. Hem bir şekilde sizlerle temas kurmuş olmak zaten ayrıca bir keyif. Onun haricinde netice itibariyle bir saatlik bir programımız var. Burada eksik gedik sizin de merak ettiğiniz bir şey varsa en azından atlamadan değinmiş olmak da isteriz diyelim. Ve başlayalım. Evet, NBA'deki takasları bir üstün körü paylaşalım. Detaylarını sonra sevgili Erhan'la birlikte burada sizlere aktaracağız. Ağır taşlar demişken Giannis Antetokounmpo'nun Miami Heat'e bir takası vardı. Bundan zaten geçen hafta yüzeysel olarak bahsettik. Yine detaylı konuşacağız. Kawhi Leonard Toronto Raptors'a döndü. Los Angeles Clippers'tan orada yine Brandon Ingram gibi All-Star bir isim Los Angeles Clippers tarafına takaslandı. Farklı detayları da var takasın. Jaylen Brown çok tartışılacak bir paket karşılığında Boston Celtics'ten Philadelphia 76ers'a takas oldu. LaMelo Ball'un Anthony Edwards'a bundan sonra kariyerine devam edeceğini söyleyebiliriz. Minnesota Timberwolves tarafına geçti. Jaylen Brown takasında Paul George çok ciddi bir kontratı var biliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla 4 yıl 212 milyon dolar idi kontratı. 2 yılı kaldı. Yani yaklaşık 106 milyon dolar, yıllık 53 milyon dolarlık 2 yıllık bir kontratı var Boston tarafına geçen. Ja Morant Portland Trail Blazers'a takas oldu. Yine bakıyorum Julius Randle biraz daha cap space, maaş boşluğu yaratmak için Minnesota Timberwolves'tan Brooklyn Nets'e geçti. Ve dün Los Angeles Lakers'tan da bir Walker Kessler hamlesi geldi uzun rotasyonda. Biliyorsunuz orada LeBron James'in ayrılacağı belli oldu. Orada Luka Doncic ekseninde yeni bir takım kurulmaya çalışılıyor diyelim. Yüzeysel olarak bu şekilde başlayalım. Yine Tarık Biberov için Memphis'teki draft hakları Dallas Mavericks'e takaslandı Santi Aldama karşılığında. Burada Dallas Mavericks'in de Tarık için bir girişimde bulunabileceği düşünülüyor. Orada Cooper Flack'in de olduğu genç bir çekirdekle takım inşa etmeye çalışıyor şu anda Dallas Mavericks. Tarık Biberovic de orada önemli halkalardan biri gibi görülüyor olabilir düşüncesi içerisindeyim. Bunu ilerleyen günlerde zaten daha net bir şekilde göreceğiz. Avrupa basketbolunu ilgilendiren bir kısmı da var velhasıl bu şekilde onu da aktarmış olalım. Birkaç mesajımız gelmiş program başlar başlamaz. Çok teşekkür ederim öncelikle burada bizi bekleyen, varlığını hissettiren dinleyicilerimize. Dediğim gibi mesaj geldiği sürece hepsini süremiz yettiği takdirde okuyoruz. Özellikle 6. Adam programı için söylüyorum tabii. Farklı programlarda farklı şartlarda olabiliyor ama bu programda dinleyici mesajları kıymetli. WhatsApp'ı bir daha hatırlatıp mesajlara bakalım. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik mesajlarınızı bekliyorum diyelim ve başlayalım. Selamlar Uğur Karben, İzmir'den. Beşiktaş şu ana kadar aldığı Türk oyuncular ve sözleşme yenilediği oyuncular nasıl katkı verir? Daha mesela nasıl tip oyuncular gerekir? Beşiktaş ile ilgili biraz yorum yaparsanız sevinirim demiş. Berkurlu ile sözleşme uzatıldı. Şu ana kadar Furkan Korkmaz bitti transferi. Yine Metecan Birsen ve Mahir Ağvan'ın da eklendiği söyleniyor kadroya. Metecan Birsen daha önce Anadolu Efes, Fenerbahçe, Beko gibi takımlarda Euroleague'de de deneyimlemiş. Milli takım havuzunda da olan. Benim çok kıymetli gördüğüm bir forvet. Önemli bir ekleme. Yine Mahir Ağabey Almanya milli takımında da oynayan ki Merkez Efendi'de de fena bir sezon geçirmedi. Yine yerli rotasyonu için önemli. İşte Berkurlu'nun tutulmasına değindik. Beşiktaş yerli rotasyonu için bence şimdiye kadar kıymetli hamleler yaptı. Yabancı olarak Anthony Brown'un tutulması bekleniyor. Zizic ve Devin Dotson'da yola devam edileceği açıklandı. Dotson bence Euroleague'de yılın dikkat çeken çaylaklarından olabilir. Ante Zizic daha önce zaten Euroleague deneyimi olan bir oyuncu. Çok net bir oyuncu mudur orada? Güvenebilir misiniz birinci oyuncu olarak? Hayır, ama bazı maçlarda gerçekten özellikle kendisine nazaran fiziksel üstünlük kurabileceği pivotlara karşı fark yaratabilecek bir oyuncu. Bu da bence fena bir hamle değil. Deneyimli bir uzun neticede. Dediğim gibi ama rotasyonda birincil isim olmaması bence faydalı olacaktır. Yine bakıyorum Anthony Brown Amerikan futbolcusuydu. Karıştırdı katları. Anthony Brown fena bir sezon geçirmedi. Euro Cup'ta yılın en iyi ikinci beşine seçilmişti. Kritik maçlarda sorumluluk aldı. Özel de bir oyuncu yani. Hem iş ahlakı hem Dušan Alimpijević'in Beşiktaş'a gelmeden önce de Bursa Spor sonrası takımda görmeyi çok istediği o dönem Türk Telekom'a giden bir oyuncuydu. O da takımın kıymetli parçalarından. Bundan sonraki yabancı hamleleri önemli. Madi Sissoko ismi dün ortaya çıktı. Yine 30 geç reklamından sonra detaylı olarak konuşacağız. Hamleler yapılıyor. Şimdiye kadar biraz daha standart koruma hamleleri yapılıyor. Seviye atlayacak hamleler hangileri olacak onu da merak içerisinde ben de sizler gibi bekliyorum. Dediğim gibi burada seviye atlatmaya yönelik hamleler kimler olacak, ne zaman olacak, ne zaman resmileşecek ilerleyen günlerde göreceğiz. Üzerine yine ilerleyen dakikalarda bu transfer detaylarını 30 geçeden sonra Avrupa'ya dönüp konuşacağız. Bugün dediğim gibi NBA'de market hayli hareketli, o yüzden sevgili Eren Levent'i de program öncesi bir yazdım, sağ olsun bizi kırmadı, müsaitliği de varmış. Bulmuşken dediğim gibi şu an NBA'in çok kıymetli spikerlerinden MS Sport'ta yakından tanıdığımız biri, ara ara geçmişte de radyoya konuk etmiştik, bize vakit ayıracak diyelim. İki mesajımız daha var, onları da alalım, sonra galiba reklama doğru gideceğiz zaten. Bekliyoruz Burak kardeşim yayını. İyi yayınlar demiş Çağlar Bey. Buradan Çağlar Bey'e, Çağlar Şener'e de sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım. O da programımızın kıymetli daimi dinleyicilerinden biri. Merhaba Burak kardeşim. Ankara'dan Eren ben. Euroleague'de salary cap ve takas gelme olasılığı var mıdır? Ayrıca Fenerbahçe Beko'da THD yani Talen Horton Tucker ve Tarık Biberovic kalacak mı? İyi yayınlar demiş. Yani salary cap gelmese de bu sene mesela Hapoel'in, Olympiakos'un, Panathinaikos'un, Efes'in aldığı cezalar vardı. Orada finansal fair play limitleri var yine, çok NBA'deki kadar net çizgilerle çizilmemiş olsa da var öyle bir uygulama. Takas gelir mi? Takas direkt oyuncu kontratı bazında takas gelir mi bilmiyorum. Bu yapılabilir bu arada. Namümkün bir şey değil. Farklı detaylarla NBA'ye nazaran belki yapılabilir ama doğrudan böyle bir sistem gelir mi? NBA'deki gibi bir takas heyecanı yaratılır mı? Salary cap'te çok net çizgiler çekilip her takıma eşit şartlar tanınır mı? Orasını elbette bilemiyorum. Onu ilerleyen dönemde göreceğiz ama şu an için zannetmiyorum diyelim. Kısa bir aramız varmış. Aranın ardından tekrardan sizlerle birlikteyiz.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
4: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Hattımızda dediğim gibi çok kıymetli bir konuğumuz var. Az önce duyurusunu da yapmıştım. Sevgili esport spikeri Erhan Levent bizlerle birlikte. Selamlar, hoş geldin.
5: Merhabalar, hoş bulduk.
4: Evet, NBA'de baktım ortalık karışıyor. Senin bilgi birikimine ve NBA gündemine olan hakimiyetine sığınma ihtiyacı duydum. Teşekkür ederim beni kırmadığın için.
5: Rica ederim, ne demek.
4: Evet, nereden başlasak bilemedim. İstersen kronolojik gidelim. Burada ilk gündemi sarsan takas Giannis takası oldu. Burada Miami Heat ve Boston Celtics'in masada olduğu son ana kadar söyleniyordu. İlginç bir paket karşılığında Miami Heat'e takaslandı Giannis Antetokounmpo.
5: Orada enteresan olan şu, yani tabii ki Giannis zaten uzun zamandır takaslanmasını istiyordu ve Miami Heat de uzun zamandır en çok istediği konumlardan bir tanesiydi takaslanmayı. Ama bu takası yaparken Tyler Hero, Kyle Ware ikilisini takımdan gönderdi Miami Heat. Bir de Jaime Hawkins'i de gönderdiler. Yani şöyle bir durum oluştu takımda, şu anda topu rakip yarı sahaya getirecek bir guard niteliğinde oyuncu kalmadı gibi bir durum var. Yani kısa rotasyonunda çok ciddi bir zayıflama yaşadım. Yani hiç tabii ki uzun rotasyonu Giannis ve Bam'den oluşuyor artık. Ama yani oyunu kurmak konusunda ve topu getirip oyunu yönlendirmek konusunda bir oyuncuya sahip değiller şu anda. Böyle bir sıkıntı yaşayabilirler diye düşünüyorum bu sezonki artık mücadelelerinde. Ama o Davion Mitchell'la çözmeye çalışabilirler. İşte türlü türlü farklı alternatifler deneyebilirler. Orada enteresan bir takım bizi bekliyor. Tabii ki Giannis'in ilk defa Milwaukee dışında bir yerde oynayacak olması heyecan verici bir şey. Ya merak uyandırıyor. Nasıl olacak acaba? Nasıl bir performans gösterecek? İstediği şampiyonluğa ulaşabilecek mi? Ama dediğim gibi takım rotasyonu özellikle bence çok zayıf kaldı Miami'de. Ve bu anlamda ufak tefek eklemeler yapmaları gerekecektir. Tabii çok fazla alanları da kalmadı Giannis'in kontratıyla birlikte. Dediğim gibi merakla bekliyorum oradaki durumu.
4: Burada benim gözlemlediğim geçen sene Milwaukee Bucks'ta mesela benzeri bir genel rotasyonun darlığı, işte kısa rotasyonunda çok taşıyıcı oyuncu bulamama sıkıntısı çekmişti. Giannis bundan biraz daha takımın sportif başarısızlığından muzdarip olup ayrıldı ve gidip çok benzeri bir durumun içerisine girdi. Bu da bana enteresan geldi mesela.
5: Evet, yani kontrat yapılanmasını açıkçası düzgün yönlendiremeyen iki takım görüyorum ben orada. Yani Milwaukee Bucks'ta, Miami Heat'de aynı şekilde yine rotasyonu doğru oluştururken o maaş yapılanmasını çok düşünmemiş ya da düşünürken yeteceğini düşünmüş dar bir rotasyonun. Ama yani bu sene gördüğümüz gibi, hatta yıllardır gördüğümüz gibi, artık NBA'de bir şampiyonluk takımı olmak istiyorsanız de geniş bir rotasyona ihtiyaç duyuyorsunuz. Playoff'ta olmasa bile en azından normal sezonda sizi 82 maç götürebilecek 12 kişilik belki bir rotasyona ihtiyaç duyuyorsunuz. Ki playoff'larda 8'e 9'a indirebilirsiniz bu rotasyonu. Yani baktığımız zaman şu anda Miami Heat'in elinde 12 kişilik bir rotasyon ben göremiyorum. Burada tabii ki basketboldan önce, her şeyden önce bir yorgunluk faktörü devreye girecektir oyuncularda. Ve ben açıkçası merak ediyorum bunu nasıl çözecekler, sağlıklı kalabilecekler mi, nasıl bir sezon izleyeceğiz, dediğim gibi merak ediyorum.
4: Burada takasın bir kazananı yok gibi duruyor sanki bana sorarsan. Çünkü hani geçen sene Milwaukee'nin yaşadığı sıkıntıları şu an Miami yaşayacakmış gibi. Milwaukee takımına bakınca da şu an bir alfa taşıyıcı oyuncu eksikliği olabilir. Yani bir kazananı yok gibi. Biraz tabii hareketli, NBA gündeminde ses getiren bir takas oldu ama iki takım açısından da farklı açılardan değerlendirilebilir.
5: Evet yani Milwaukee'nin ben açıkçası bugün başarılı olma hedefiyle bu takası yaptığını düşünmüyorum. Önümüzdeki yıllarda bir yapılanma olarak bence bu takası gerçekleştirdiler. 3 tane genç oyuncu aldılar. Kanal ve Rahim Erkes, Tyler Hero. Hepsi 25 yaş civarı. 25'in altı belki oyuncular. Ve potansiyel vaat eden oyuncular. Yani ki Tyler Hero'nun potansiyel vaat etmekten de bir tık öteye geçtiğini sanki artık biliyoruz Miami Heat'le birlikte. Yani nasıl bir basketbolcu olduğunu artık biraz kanıtlamış bir isim ve bu anlamda bence çok kötü bir ekleme değil. Ama dediğim gibi senin de bahsettiğin gibi bu sezon ya da önümüzdeki bir iki sezon değil de daha uzun vadede başarılı olacak takım kurulmuş gibi geliyor bana orada.
4: Ya uzun vadeli yatırım olarak evet orada potansiyel vadeden oyuncular var. Şimdi şey oldu benim gözümden hani Milwaukee Bucks'ta sadece Yanis'in olduğu taşıyıcı olarak denklemde playoff yapabiliyordun. Miami Heat'te bu genç çekirdeğin tavanı playoff'tu. Şu an iki takım daha herhalde tavanını çok yükseltmedi. Tabii daha yapılabilecek hamleler var özellikle Heat tarafında ama biraz bekleyip görmek lazım o zaman.
5: Evet bence de. Yani iki takımın da şu anda playoff yapacağını ya da yapamayacağını net bir şekilde konuşamayız. Yani Miami muhtemelen yapar. Yani işte bir takım sağlıklı bir sezon geçirirse eğer yani yapar playoff. Yani öyle bir ağırlığı var tabii ki yani isim. Ama Milwaukee açısından net bir şey bence söyleyemeyiz henüz. Orada izleyip görmek lazım.
4: Dün ilginç bir takas oldu. Jaylen Brown'u Boston Celtics'in takaslayacağı son dönemde çok fazla konuşuluyordu. Neden bunu da bilmiyoruz. Mesela Yanis için masada bir argüman olarak, bir parça olarak Jaylen Brown'un takaslanacağı söyleniyordu. Yanis ihtimali rafa kalktıktan sonra da bu düşüncelerinden vazgeçmediler ve dün ilginç bir paket karşılığında Sixers'a takas oldu. Paketin ana eksiği işte Paul George ve iki tane birinci tur draft hakkı. Ben Celtics açısından çok yanlış bir karar olarak yorumladım. Bence Sixers açısından da müthiş iş.
5: Ya kesinlikle katılıyorum. Ben çok çok çok ucuza gittiğini düşünüyorum Jaylen Brown'un. Yani sonuçta finaller MVP'si olmuş ve NBA'de bir takımı şampiyonluğa bir nevi taşımış bir oyuncudan bahsediyoruz Jaylen Brown'da. Burada 36 yaşındaki bir Paul George, iki tane first round, iki tane de ikinci round pickine Jaylen Brown gibi büyük bir yeteneği, büyük bir yıldızı takaslamış oldu bana. Gerçekten çok enteresan buldum ki Jaylen Brown'un geçen sene Tatum yokken gösterdiği performans da aslında onun bir lider olarak nasıl bir numaralı opsiyon olduğunu göstermişti bizlere. Yani şimdi Sixers gibi bir takıma gidiyor, orada tabii ki çok büyük bir yıldız gücü var. Tyrese Maxey artık bence kariyerinin zirvesine ulaşmış durumda. Joel Embiid son birkaç senesini geçiriyor belki ve bir şampiyonluk kovalıyor. Orada onu rotasyona dahil ederek yani daha dinlendirerek oynatarak Sixers bence biraz daha yararlanacaktır ondan. VJHCOM gibi genç ve yetenekli müthiş bir potansiyelleri var. Bunun üstüne bir de Jaylen Brown gibi bir net yıldızı eklemek bence çok büyük bir başarı. Çok büyük bir takas başarısı. Yani Daryl Morey takımdan ayrıldıktan sonra Sixers'da yapılan hamleleri açıkçası ben beğeniyorum. Dean Wade'i de kadroya kattılar. Orada güzel bir yapılanma oluşuyor şu anda. Ben takdir ediyorum gerçekten Sixers tarafını ve Paul George'u bu kadar değersiz bir oyuncu yani 36 yaşına gelmiş ve artık kariyerinin son yıllarını geçiren bir oyuncuyu. Kontratı da çok kötü bir oyuncuyu.
4: 2 yıl daha var bir de
5: kontratı. Jaylen Brown'a çevirmek inanılmaz. Evet yani çok da kötü bir kontrat. Belki NBA'nin en kötü kontratıydı yıllardır. Ve bu kontratı takaslayıp Jaylen Brown'u almayı başardılar. Sadece 2 tane ilk tur seçimi vererek bu. Bence emisif takas başarısı dediğim gibi.
4: Ya bu arada burada Brad Stevens döneminde Boston Celtics'in böyle bence hatalı hamleler yaptığını çok görmüyoruz. Hani iki tane birinci tur draft hakkı diye belirttik ama işte Sixers'ta bu bahsettiğin Maxey'nin, Brown'un, işte Edgecomb'un 30 yaş altı olduğunu düşününce draft galiba 2031 ve 32'yeydi haklar. O döneme kadar çok tanking yatacağını da zannetmiyorum. Yani faydalı draft hakları da olmayabilir Sixers
5: evet,
4: tarafından.
5: Yani yakın yıllarda olan draft hakları bunlar. Senin de dediğin gibi çok bir değer ifade etmeyebilir gerçekten Boston için.
4: Dediğim gibi ben Brad Stevens'ın ilk kez böyle bir ticaret içerisine girdiğini gördüm, şaşkınım.
5: Yani çok daha değerli bir parça alabilirdi Jaylen Brown karşılığında diye düşünüyorum ama artık ligin içinde demek ki bir değer düşmesi durumu söz konusu. Demek ki takaslarda ya da işte oyuncunun tavrında bir beğenilmeyen bir şey vardı ki bu kadar düşük bir takas paketine gönderildi takımla.
4: Ki şey de değil bu arada, hani mesela geçen sene Mikal Bridges'a 4 tane birinci tur verildiğini hatırlıyoruz. Burada 2 tane birinci turdan bahsettik. Bir de üzerine verilen Paul George'un hala 2 yıl 100 milyon doların üzerinde bir kontratı var. Yani Celtics'in karlı olduğu bence takasın herhangi bir noktası yok. Bir mantık çerçevesine oturtamıyorum.
5: Ben de katılıyorum kesinlikle. Gerçekten anlamadığım bir takas oldu benim de Boston Celtics adına ama dediğim gibi Sixers tarafında ciddi bir takas başarısı olduğunu düşünüyorum bunu.
4: Devam ediyorum. Dün Kawhi Leonard Toronto Raptors'a geri döndü. Karşılığında Brandon Ingram'ın olduğu bir paket verdi Toronto Raptors Los Angeles Clippers'a. Yani Kawhi Leonard açısından ilginç bir hamle oldu. Yani Clippers'a şampiyonluk motivasyonuyla gidip hep uzakta kaldı. Şu an Toronto Raptors o potansiyeli barındırıyor mu? Bence işte Scottie Barnes'ı vesaire fena oyuncuları olmasa da hala benim için soru işareti mesela.
5: Evet, bence de soru işareti. Yani o seviyeden uzak olduklarını düşünüyorum ben de. Enteresan bir hamle. Biraz nostaljik hamle oldu sanırım Toronto adına. Yani şampiyon yaptı, bizi neden tekrar denemeyelim gibi bir zar atılmış sanırım orada. Ama yani Kawhi Leonard artık o da kariyerinin son yıllarında. Tabii ki geçen sene oynadığı maçlarda çok iyi bir performansı vardı. Çok iyi bir taşıyıcılığı vardı takım adına. Hala müthiş bir yetenek. Hala bir takımı belki de doğru zamanda sahneye çıkarsa playoff'ta ileriye taşıyabilecek, başarıya taşıyabilecek bir oyuncu. Ama oraya getirecek olan oyuncularınız olması lazım şimdi. 2019 kadrosunda baktığımız zaman Siakam gibi, Fred VanVleet gibi taşıyıcı oyuncular vardı ve Kawhi Leonard'ın oynamadığı maçlarda da bu takım başarılı bir takım haline gelebiliyordu. Kawhi Leonard bu takımı playoff seviyesinden şampiyonluk seviyesine taşımıştı. Şimdi elimizde o seviyede bir takım olmayabilir bence şu anda Toronto adına. Bu yüzden oraya kadar getirip Kawhi Leonard'ın bir adım üste taşımasını bekleyemezler bence bu sefer. Bu yüzden belki bir şampiyonluk hamlesi değil de genç oyuncuları bir çekirdek etrafına oturtup geliştirme hamlesi olabilir diye düşünüyorum ben. Yani önümüzdeki yıllarda belki Kawhi Leonard ayrıldıktan sonra onun etkilerini görmeye başlar Toronto, ama yakın vadede, kısa vadede bir şampiyonluk çok zor bence yine Toronto için.
4: O kadroda da bu arada Ibaka gibi, Gasol gibi, Lowry gibi çok fazla da veteran oyuncu vardı. Şu an öyle bir tecrübe de yok playoff özelinde.
5: Evet tabii, yani öyle de bir faktör vardı. Şu anda yeni bir çekirdek var. Geçtiğimiz sezon playoff yaptılar. Orada birbirlerine playoff sahnesine iyice alıştılar. Ama tecrübeli bir takım diyemeyiz hala onlar için.
4: Clippers açısından nasıl değerlendirirsin takası? Büyük bir kontrattan çıktılar. Ingram gibi nispeten genç bir oyuncu ekseninde yapılmış bir takas, dediğim gibi. Hani orada iyi bir parça olabilir. Taşıyıcı olamaz belki Kawhi Leonard gibi ama.
5: Evet, yani Clippers'ın ben açıkçası ne yapmaya çalıştığını, nasıl bir gelecek hedeflediğini çok anlamıyorum, anlam veremiyorum. Yani bu takas tabii ki mantıksız bir hareket değil. Evet, Kawhi Leonard çok iyi bir kontrat değildi belki. Ve size sezonda belki 50 maç veriyordu, belki vermiyordu. Ama Brandon Ingram onun ikamesi mi ya da onun daha iyisi mi? Değil. Yani bilmiyorum. Açıkçası playofflarda hedefliyorlar mı yoksa ne yapmaya çalışıyorlar çok anlamıyorum.
4: Ya bu sene draft üzerinden yeni bir yapılanmaya gideceklerini düşünüyor musun? Oradaki tercihlerinde böyle potansiyel var mı sence?
5: Yani bilemiyorum. Çok da iyi seçimler var mı? Açıkçası çok da takip edemedim draft'ı. Ya da gelen genç oyuncuları da çok fazla inceleme şansım olmadı. Ama bilmiyorum, bir cevher bulmadıkları sürece draft'tan zor işleri.
4: Lotarya dışından genelde çıkmaz. O yüzden biraz mucize olur gibi. Zamanında Shai Gilgeous-Alexander'a yaptıkları gibi bir yanlış yapmazlar ama bulurlarsa diye düşünüyorum. Ders almışlardır.
5: Yani bilmiyorum artık yanlışlardan ders alınmış mı orada. Yani Tyrese Maxey'le mesela az önce konuştuk. O da 20. sıralardan, 28. sıradan yanlış hatırlamıyorsam seçilmişti. Olabilir. Lotarya dışından da çok büyük yıldızlar çıkabilir ama tabii senin de dediğin gibi o yıldızı muhafaza etmek lazım. Gidip bir şampiyonluk takımı oluşturmak adına Oklahoma'ya göndermemek lazım.
4: Şampiyonluk takımı oluşturdular ama kendi takımları için yapmadılar bunu tabii, öyle bir şey.
5: Aynen. Aynen. Bir başka tarafı şampiyonluk takımı yaptılar.
4: İlginç bir takas da Ja Morant Portland Trail Blazers'a takas oldu. Yani potansiyeli bence zannedildiği kadar yüksek değil. Özel bir oyuncu ama bence çok fazla eksiği var oyunda. Tabii biraz daha estetik algısına çok hitap etmesi, sosyal medyada çok prim yapmasıyla farklı gözüküyor. Ama bence bir elit oyuncu değildi Ja Morant. Memphis'te herhalde bunun farkına varmış olsa gerek ki Portland Trail Blazers'a takasladılar.
5: Evet, yani çok güzel bir tweet okudum. Bunu şey yapmadan edemeyeceğim, söylemeden edemeyeceğim. Savaş şeyini hatırlamıyorum ama Savaş diye biri. Çok ucuz bir zar attı Portland ama bütün yüzleri bir o zarın. Yani Ja Morant gibi artık hiçbir şey vaat etmeyen bir oyuncuyu aldılar. Evet, ne çıkıyor aldılar. Belli. Ya, aynen, yani aşağı yukarı belli. Yani belki bir yüzü altıdır o zarın ama diğer yüzleri bir. Hani çok sıkıntılı bir oyuncu. Hem fiziksel anlamda çok sakatlanmaya meyilli. Fizikselliğin dışında, saha dışında tam bir saatli bomba yani. Ne yapacağı, ne diyeceği, nasıl hareket edeceği hiç belli olmuyor. Biliyorsun bir cezası vardı silah olaylarından.
4: Sezon içinde
5: dolayı
4: ilginç Instagram hikayeleri gelebilir Jamorant'ten. Beklemedi. Ezair Portland sözünü ayak yani, uydurursa sıkıntı.
5: Aynen. Yani Portland takımı muhtemelen dua ediyordur Instagram hesabını kapatsın diye, ama sanmıyorum kapatacağını. Yani bu yüzden bilmiyorum, dediğim gibi çok büyük bir kumar, büyük bir zar, ama yani ne kadar tutabilir? Playoff'ta ikinci tura taşıyacak kadar tutabilir. Daha fazlası olmaz yani. Ja Morant'ten ben artık açıkçası hiçbir şey beklemiyorum.
4: Bence orada mesela Jaren Jackson daha büyük potansiyelli bir oyuncuydu. Hem kapasite anlamında hem de orta vadede sağlayabileceği katkı anlamında. Ondan da çıktılar. Yani artık Cameron Buzer etrafında, yine diğer genç oyuncuları etrafında bir yapılanmaya gidecek Memphis. Onlarda da kısa vadede çok umut yok bana sorarsan.
5: Aynen. Ya kısa vadede yok ama Cam Buzer çok çok büyük bir potansiyel. Yani ona dikkat etmek lazım, bakmak lazım. Oradan belki önümüzdeki 5 yılda bir playoff şampiyonluk takımı gibi bir şey çıkabilir. O da Cam Buzer önderliğinde iyi bir yapılanmaya giderlerse, iyi parçalar alırlarsa enteresan bir şey olabilir o da bence.
4: Orada Caden Buzer galiba bu sene drafta girmedi değil mi kardeşi?
5: Yok, girmedi.
4: İkisinin de çok ciddi potansiyeli olduğunu burada alt yaş turnuvasında Türkiye'de izleyenlerden duymuştum, ama galiba Cameron Buzer bir tık önde.
5: Cameron Buzer çok daha önde bence. Yani Caden Buzer da iyi bir basketbolcu olma potansiyeline sahip. Ama yani şöyle bir örnek vereyim mesela. O bu sene drafta girseydi birinci turun sonlarından ya da ikinci turdan seçilmesi bekleniyordu. Yani iki oyuncu arasındaki fark biraz fazla. Amen Thompson, Oscar Thompson gibi bir yakınlık yok yani. Fiziksel anlamda da çok farklı iki oyuncu. Caden Buzer kısa guard oynuyor. Cam Buzer biraz daha uzun ve o 3-4 numara pozisyonunda oynuyor. Yani bu anlamda farklı profilde oyuncular. Yani kardeş ikiz olmaları pek bir şey ifade etmiyor açıkçası. Ama evet, Caden Buzer da iyi bir potansiyel, iyi bir yetenek. Onun da önümüzdeki yıllarda NBA'ye girme şansı var. Ama geleceği tavan neresi olur? Aşağı yukarı işte Scottie Pippen Jr. gibi bir düşünce geldi şu an aklıma. Hani daha üstte çıkamaz gibi geliyor bana.
4: Cameron Buzer'ın da 3-4 oynaması, hatta 4 oynaması biraz daha veliaht durumunu göz önüne çıkarıyor. Orada Carlos Buzer'ın meşhur sakalları aklıma geldi mesela, ince çizgilerinde. Utah döneminde çok severdim. Carlos Buzer, Deron Williams, Paul Millsap, ilginç bir takımları vardı.
5: Ya potansiyel olarak çok daha fazla şey vaat ediyor Cam Buzer babasından. Şu anda damga vurmasını beklediğimiz oyunculardan bir tanesi. Yani zaten müthiş bir draft sınıfı var işte AJ DiBanta'yla, Deron Peterson'la. Aynen, müthiş bir sınıf var. Cam Buzer da o sınıfın en değerli parçalarından bir tanesi, belki de en değerlisi. Yani DiBanta evet birinci sıradan seçilmiş olabilir ama Cam Buzer da ondan çok daha kötü bir basketbolcu değil. Yani yakın seviyede iki oyuncu. Bu anlamda dediğim gibi iyi bir jenerasyon bekliyor biz burada.
4: Ben Cam Buzer'ın ikinci sıradan Utah Jazz'e gitmesini çok isterdim bu arada. Orada dediğim gibi biraz da veliaht olarak baktığım için kendisine daha iyi olabilir bu arada Carlos Buzer'dan, ona katılıyorum, ama Utah Jazz'de olsaydı iyi olurdu gerçekten.
5: Evet, orada yani güzel olurdu da, güzel bir hikaye olurdu.
4: Onlar da Deron Peterson'ı seçti. Gelelim yine ilginç bir takasa, LaMelo Ball. Charlotte Hornets ondan vazgeçti ki Con Knupple gibi bir genç buldular. Orada yine Brandon Miller gibi bir süre daha güvenebilecekleri genç bir oyuncu var. LaMelo Ball'dan çıkıp Minnesota Timberwolves'a yolladılar. Yine ilginç bir paket karşılığında burada LaMelo Ball, Anthony Edwards ilginç bir ikili olacak. Çok iyi olur mu bilmiyorum ama ilginç olacak kesin.
5: Ya kesinlikle ilginç olacak. Ya ben açıkça söylemem gerekirse maalesef hiç beğenmiyorum LaMelo Ball'u. Yani yeteneğinden şüphem yok. İşte çok iyi bir basketbol oyuncusu olma potansiyeline sahip olduğundan şüphem yok. Ama bence fiziksel olarak bir kere çok fazla sakatlanan bir oyuncu. Aynı zamanda yine Ja Morant gibi, hani tabii ki o boyutta değil ama yine kafası basketboldan çok uzaklaşabilen bir oyuncu ve böyle olduğu zaman açıkçası bir katkı vermesi çok zor hale geliyor. Yani Charlotte gibi çok kötü bir sahnede izledik onu kariyerinin başından bu yana. Belki böyle de bir yanılsamaya girmiş olabilirim. Belki beni tatmin etmemesinin sebebi bu olabilir. Şimdi iyi bir takımda göreceğiz. Şampiyonluk adayı olmak isteyen bir takımda göreceğiz. Asıl şimdi onun gerçek sınavı başlıyor. Yani şu ana kadar yaptığı gibi eğlenceli ve matrak bir kişilik olmaktan ziyade biraz daha ciddi bir basketbolcuya dönüşmesi gerekecek diye düşünüyorum LaMelo Ball.
4: Ben biraz yani overrated olduğunu düşünüyorum bu arada.
5: Ne olduğunu düşünüyorsun?
4: Biraz abartılmış, overrated bir oyuncu olduğunu
5: ya,
4: düşünüyorum.
5: Kesinlikle katılıyorum. Yani tamam, kariyerinin ilk sezonu, çaylak sezonu iyi bir sezon geçirdi. Ama sonrasında çok sakatlanmaya başladı. Sahada çok fazla bulunamamaya başladı. Ve bence bu etkiledi onu yani. Tabii ki geçen sene baktığın zaman çok kötü bir performansı yoktu. Charlotte'la birlikte fena oynamadı. Ama yani bilmiyorum, çok da kelimelere dökemiyorum açıkçası. Bence bir takımı emanet edebileceğiniz bir oyuncu değil. Tabii ki şu an Anthony Edwards takımın lideri olacak. Ama yani topu getiren oyuncu LaMelo Ball olacak. Ve topu getiren oyuncu LaMelo Ball olduğu zaman bence bu sizin tavanınızı aşağı çekiyor. Ya bunu bilmiyorum. İzleyip göreceğiz yine Minnesota tarafında.
4: Yine Minnesota burada bir cap space yaratmak adına anladığım kadarıyla yok pahasına Julius Randle'dan çıkıp işte üçlü bir takasla Nick Claxton da Chicago'ya gitti. Brooklyn Nets'e yolladı Julius Randle'ı. Bu mesela Julius Randle çok ne kadar takımın tavanını yukarı çeker bilmiyorum ama standartını bence belli bir seviyede tutan, çok sahadaki duruşu belli, vereceği katkı belli, çok da düzgün bir profil olduğunu düşünüyorum. Bu beni biraz hayal kırıklığına uğratan bir takas oldu.
5: Ya Randle da benim açıkçası çok beğendiğim bir profil değildi. O da şu açıdan değildi. Yani Randle'dan Minnesota yani olması gerektiğinden fazla şey bekliyordu. Onun playofflarda maç kazandıran bir oyuncu olmasını bekliyorlardı. Ama Julius Randle hiçbir zaman playofflarda maç kazandırabilecek bir potansiyel değildi. Yani New York Knicks'te parladığı sezon, playoff'a taşıdığı sezon bile playofflar geldiği zaman seviyesi inanılmaz düşen bir oyuncu oldu. Ve her zaman o playofflarda belli bir eşiğin altında kalan bir oyuncu oldu. Bu anlamda bence Minnesota çok fazla beklenti içerisindeydi Julius Randle'a karşı. Ve bu beklentiyi karşılayamadı Julius Randle haliyle. Yani tabii ki iyi bir basketbolcu, iyi bir potansiyel, iyi bir yetenek ama önemli anlarda

0: kaybolan bir oyuncu. Bu anlamda ben Minnesota'nın bir şampiyonluk hedefi varsa Julius Randle'dan çıkmasının mantıksız olmadığını düşünüyorum. Zaten yanlış hatırlamıyorsam bir senesi kalmıştı kontratında, evet. Ve kötü de bir kontrat vardı. Bu anlamda alan oluşturmak için onu gönderip yerine bir şey almamak, yani daha doğrusu iki draft hakkı ya da bir tane ikinci tur draft hakkı, evet, hatırlamıyorum şu anda da. Yani onu göndermek mantıksız değil bence. Ben Naz Reid'in gitmesine açıkçası üzüldüm. Yani LaMelo Ball takasında gönderdiler Naz Reid'i. Çok iyi bir tamamlayıcı parçaydı bence. Kenardan gelerek 6. adam olarak bence müthiş bir katkı veriyordu Minnesota'ya. Ama tabii LaMelo Ball'da bedavaya alamıyorsunuz. Yani
1: öyle bir durum var. Charlotte'da da Naz Reid kariyerini biraz daha üst seviyeye taşıyabilir, sorumluluğu arttıracaktır diye tahmin ediyorum.
0: Evet, bireysel olarak öyle olacaktır ama Minnesota adına düşündüğümüz zaman Naz Reid gibi bir oyuncunun özellikle Julius Randle gittikten sonra takımda kalması çok değerli olurdu. Şimdi o pota altı açıkçası biraz sıkıntılı kalmış gibi gözüküyor.
1: Şimdi son olarak Los Angeles Lakers'tan biraz bahsedelim. Orada LeBron James'in ayrılacağı artık netleşti. Dün ilginç hamleler geldi. Colin Sexton, Sandro Mamukelashvili, Quentin Grimes ve son olarak Walker Kessler'ı Utah'tan takasladılar. Orada Doncic etrafına net bir yapı kuruluyor.
0: Evet, ama yani bütün bu isimleri sayıp kadro kontratlarını hiç duymasam çok iyi bir yapı oluşturmuş Lakers derdim. Ama inanılmaz paralar verilerek oluşturuldu bu yapı. Yani Walker Kessler'a 130 milyon euro verdiler yanlış hatırlamıyorsam. 4 sene için mi, 3 sene için mi?
1: 4 yıllık bir kontrat bildiğim kadarıyla.
0: 4 yıl 130 milyon da yanlış hatırlamıyorum. Yani şu an rakamları tam olarak hatırlamıyorum ama Quentin Grimes'a 4 sene 60 milyon verdiler sanıyorum. Colin Sexton'a biraz daha iyi bir kontrat.
1: 2019.
0: Aynen.
1: Mamukelashvili de 1 yıl 11 galiba.
0: Ha, Mamukelashvili, o da çok yüksek bir kontrat. Yani tamam, Mamukelashvili 14 milyon da galiba değil mi? İşte Mamukelashvili parladığı dönemler var ama yani kim sanıyor Lakers Mamukelashvili'yi, bunu tam olarak anlamadım. Oradan yani bir Mark Gasol çıkmasını falan bekliyorlar sanırım.
1: Ya bu arada bunlar çok iyi rotasyon hamleleri ama ana parça değil ya, bir yandan bu kadar büyük para harcamamaları, o ana parçaları kimler dolduracak düşüncesi bende de şu an yarattı ciddi şekilde sen olayın mali boyutuna gelince.
0: Kesinlikle kesinlikle, yani Luka Doncic ve Austin Reeves ekseninde bir takım oluşturdular. Evet, ama ya onu tamamlayan parçaların da biraz da ana rol oyuncusu, ana oyuncu gibi olmasını beklersiniz. Şu anda yani iyi rol oyuncuları eklediler takıma ve bunu da çok maliyetli bir şekilde yaptılar. Walker Kessler kontratına ben inanamıyorum açıkçası. Yani nasıl böyle paralara çıkabilirler Walker Kessler için? Gerçekten merak konusu. Yani bu yapılanmanın başarılı olması için Walker Kessler'ın bambaşka bir boyuta çıkması lazım. Bambaşka bir oyuncu haline gelmesi lazım. Gelir mi? Soru işareti. Tabii ya, olabilir. Basketbolda her şey olabilir. Ama bir anda 20 sayı, 10 rebound, 3 blok veren bir oyuncu haline geleceğini de açıkçası sanmıyorum ben Walker Kessler'ın.
1: Bir tık çağ dışı.
0: Bu anlamda rotasyonu doldurmak adına biraz sıkıntı yaşayacaklar sanırım.
1: İlginç hamleler geliyor. Draft takları da kalmadı. Onu da ekleyelim. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık yayına katkıları
0: ben
1: için. Çok keyifli
0: ederim.
1: Oldu.
0: Evet, gayet keyifliydi. Çok sağ ol.
1: Evet, hattımızda kıymetli spor spikerlerinden sevgili Eren Levent vardı. NBA'deki takas gündemini hızlıca bir çırpıda değerlendirdik. Kendisine tekrardan sizin huzurunuzda teşekkür edeyim yayına olan katkıları için. Biz kısa bir araya gidelim, ardından kaldığımız yerden devam edelim.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
3: Radyo Spor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: 2002 Dünya Kupası. Bu Dünya Kupası'nda neler yaşandı? Çok önemli iki takım elendi. Bu takımlar İtalya, İspanya. İki hakem konuşuluyor. Biri Moreno. Moreno'nun özelliği İtalya maçının hakemiydi Güney Kore maçında ve verdiği ters kararlar Ekvadorlu hakemin İtalya'nın elenmesine yol açtı. İspanya maçında verilen goller var. Kalkan bayraklar var. Güney Kore yine tur atlıyor. Chung Mon çok zengin bir iş insanı. FIFA'nın Asya kanadında. Blatter'le araları iyi değil. Ve hakemleri ayarladığı iddia edildi. Güney Kore yarı finaldeydi. Ama iki dev verilen ters kararlarla elenip gitti. Peki bu hakemlere ne oldu? Mesela Moreno. Az önce bahsetti. JFK, New York havaalanında uyuşturucuyla yakalandı. Hem de az bir miktar değil, tam 6 kilo. Ve ne oldu? Tabii ki hapse girdi. Diğer hakeme baktığımızda El Gandur yıllar sonra bir açıklama yaptı. Dedi ki, benim bu maçlarda hiçbir hatam yoktu. Yardımcılarımdaydı bütün problem. Onlar bayraklarıyla belki de beni yanılttılar. Ama benim hatam olmadı. İşin şöyle bir gerçeği vardı. İki dev hakem kararları bilerek ya da bilmeyerek İtalya ve İspanya kupaya veda etmişlerdi.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor!
5: Radyo Spor! Reklam.
6: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Radyo Spor!
7: Bankam Bank kartıma bin.
8: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
2: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim. Hattımızda sevgili Eren Levent vardı. NBA gündemini konuştuk. Şimdi biraz da mesajlara göz gezdirelim. Yüksek müsaadenizle. Sevgili Burak Bey, iyi yayınlar. Dışarıdaki kavurucu sıcağa rağmen ses tonunuz ve genç yaşınızın aksine yılların tecrübeli spor adamı ve bilgi birikiminiz, kelime dağarcığınızın yoğunluğuyla ve özgüveninizle yolunuzda ilerleyen genç radyocu adaylarına iyi bir örnek olduğunuzu biliyorum. Yolunuzda emin adımlarla ilerleyeceğiniz ve bundan da daha başarılı olacağınıza eminim. Bu vesileyle yolunuz açık olsun. Adaşım Musti'yi kocaman öpüyorum demiş sevgili Mustafa Demirkaya. Çok teşekkür ederim güzel mesajı için Mustafa Bey'e, mutlu oldum. Yani hep ümit ediyorum hepimiz için güzel şeyler olur. Hepimiz hak ettiğimiz yerlere bir şekilde hayatta geliriz. Bence herkes güzel şeyler hak ediyor. Yani netice itibariyle bir kere yaşıyoruz. Herkes güzel şeylerle karşılaşsın. Merhabalar Burak kardeşim. Fenerbahçe Beko'nun transferlerini yorumlar mısınız? Sanki takım gençleşeceğine daha da yaşanıyor gibi geldi bana. Eski oyunculara dönmek ne kadar faydalı olur bize? Bursa'dan Ali Bey demiş. Zannediyorum bu eski oyuncular Sertaç Şan'ın iddiasıyla ilgili olabilir. Sertaç Şanlı ile Fenerbahçe'nin görüşme aşamasında olduğu, ilerlediği görüşmelerin söylentisi var. İşte diğer transferleri daha önce uzun uzun konuştuk. Larkin, Shavon Shields, Braxton Key gibi isimlere de değinmiştik. Burada Braxton Key'in de 29 yaşında olduğunu düşününce 30 yaşın altında pek biri yok. Evet, Marcus Bingham burada. Tabii Larkin'in işte Shavon Shields'ın gerisinde gözüküyor ama Marcus Bingham çok özel bir transfer olacak. Sene Euroleague sezonu başladığında, hani bilmeyenler için söyleyeyim, dedi dersiniz Marcus Bingham Euroleague'de çok fark yaratacak bir oyuncu olacaktır diye düşünüyorum. Ne kadar faydalı olur? En azından şu an çok da birileri ayrılmadığı için, işte Bonzi Colson ayrıldı, birkaç isim daha ayrıldı önemlilerden. Brandon Boston belki sayılabilir. Fenerbahçe'de Saros Yeskeviç'in elinde bu sefer geniş bir rotasyon olacak. O yüzden faydalı olur diye düşünüyorum. Yani ciddi sakatlık problemleri olmadığı sürece. Selamlar, Duisburg'dan selamlar. Ben Uğur Budak. U17 milli takımını heyecanla takip ediyoruz ama takımın tüm yükü iki oyuncu üzerinden, dün de bir istisna ortaya çıktı. O yüzden takımın genel durumundan çok umutlu değilim açıkçası. Saygılar, iyi yayınlar demiş. Tabii burada Darius Karatasu'yla Ömer Kutlay'dan bahsetmiş Uğur Bey. Yani çok kolektif jenerasyonlardan çıkan oyuncular, o sistemin içinde var olan oyuncular da A takımda farklı sistemlerde çok başarılı olamayabiliyor. O yüzden biraz daha tabii sivrilen oyuncular olması, en azından alt yaşlar özelinde. Bunu sadece milli takımımız için değil, bütün takımlar için söylüyorum. Bence kabul edilebilir. Yani dediğim gibi işte çok başarılı kolektif altyapı sistemlerinden çok özel oyuncular sivrilip fırlayamıyor. Çünkü hani onlar belli sistemler. Farklı sistemlerde aynı oyuncular benzeri patlamayı, sivrilmeyi yaşayamıyor. O yüzden altyapı da normaldir. Burada Ömer Kutluay da, Darius Karatasu da özel oyuncular. İşte geçmiş dönemden çıkan yine önemli oyuncular var. Bu altyapı sisteminde mesela benim yakından bir dönem takip ettiğim, şimdi Yukon'a gitti. NCAA'da olacak. Rezonerezay mesela. Böyle oyuncular çıkıyor arada. Onları takip etmekte fayda var tabii ki. Burak Bey selamlar. Ben Yalova'dan Harun. Uzun süren ayrılığın ardından geri geldim. Evet, sizin profil fotoğrafınızı görünce mesajlar gelirken bir şaşırdım. Uzun süredir yoktunuz. Dedim acaba vakitle alakalı bir sıkıntım var, yoksa program çok mu açmamaya başladı sizi, bilmiyorum. Öncelikle 6. adam vesilesiyle Euroleague'e gelen şanlı Türk bayrağımızı şerefli formasında taşıma ayrıcalığına sahip güzide kulübümüz Beşiktaş'ı ve bütün Beşiktaşları tebrik ederim. Euroleague'de başarılar dilerim. Fenerbahçe transferlerini isim isim değerlendirdiğimizde takıma ne katar? Geçen sezon Euroleague'de Fenerbahçe finali izleyemedik. Ama bu sezon inşallah Euroleague finalinde Fenerbahçe Beşiktaş izleriz, seviliyorsunuz demiş. Harun Bey'e teşekkür ederim. Gözümüz yollarda kaldı, bayağıdır da yoktunuz. Bazen bazı dinleyicilerimiz düzenli gelenler olmayınca diyorum acaba programda yanlış bir şey mi oldu, insanları kayıp mı ettik diye düşünüyorum ama ya anladığım kadarıyla en azından Harun Bey üzerinde bir sıkıntı yok. Sevgiler sizlere de. Yani tek tek hadi gidelim. Kısa kısa geçelim. Shane Larkin ne katar? Tecrübe katar. Clutch anlarda sorumluluk alabilir. Büyük maçlarda oynayabilir. Braxton Key geçiş hücumlarında inanılmaz atletizm ve tempo katar takıma, savunmada birden beşe savunabilmesiyle birlikte Saras'ın elini ciddi anlamda rahatlatacaktır. Shavon Shields bence ciddi bir şut ve skor katkısında bulunacak. Final Four'da Tarık haricinde şut atacak oyuncu bulamadığını hatırlatmak lazım. Fenerbahçe Beko'nun bu anlamda Shavon Shields'ın varlığı Fenerbahçe'ye iyi bir şut opsiyonu olacaktır. Marcus Bingham farklı bir oyuncu, orta mesafe şut atabilen, nispeten çok az topu yere vurabilen 2-13'lük bir Anthony Randolph gibi onun da bir Kabangele etkisi yaratmasını bekliyorum Euroleague tarafında diye toparlayabilirim. Philadelphia benim takımım. Jaylen Brown coşacaktır, yeter ki Joel Embiid sağlıklı kalsın demiş Çağlar Bey. Ayrıca az önceki söylediklerime de binaen ben de köyde inşaat yaptığım için bir süredir yoktum Burak ama maç sonrası pazar sabahı yanındaydım, yayındaydım. Evet, maç sonu yayınlarımızda vardım, maalesef kısa sürdü. Yani Jaylen Brown, VJ Edgecomb, Tyrese Maxey, Dean Wade'i aldılar. Yine o rotasyonu da biraz genişletirlerse şayet, işte Embiid'in yokluğunda Bona, Drummond gibi isimler var. Diğer kısa rotasyonu da biraz alternatiflendirirlerse ki işte Quentin Grimes ayrıldı biliyorsunuz. İyi olabilir Sixers. Boston kendi topuğuna sıktı diyebiliriz burada Jaylen Brown'u vererek. Orada hep meşhur bir Sixers Celtics rekabeti vardı. Bu sene geriden gelerek Sixers elemişti Boston Celtics'i. Önümüzdeki dönemde de biraz daha Sixers'ın o Doğu eşleşmesinde Celtics'e karşı üstün olduğunu görmemiz muhtemel. Burada herhalde Çağlar Bey'in hoşuna gidecek şeyler söylüyorum ama durum bu. Burak Bey kolay gelsin. Ben Sefaköy'den satılmış saat. Beşiktaş futbol takımının sol bek yeni transferimizle alakalı biraz bilgi verebilir misiniz? Öte yandan basket takımımızda transfer var mı? Kasum Ottara üçlü dörtlü oynayabiliyor. Çok kısa bir dakikada hadi futbol ayırmış olalım. Çok kısa üçlü dörtlü oynayabiliyor savunmalarda. Belli bir orta kalitesine sahip, hücumda bu anlamda oyunu genişletebilecek bir katkısı var. Savunma anlamında pozisyon bilgisi sıkıntılı. 23 yaş altı geliştirmeye açık ham bir oyuncu. Atletik olarak hiçbir şüphe yok. Sakatlık geçmişinde bence çok ciddi bir soru işareti yok. Dediğim gibi biraz daha yatırım yapılacak ve forma buldukça gelişebilecek bir oyuncu. Maaşının 3 milyonun üzerinde olduğu söyleniyor. Bu söylentiyi sevmedim, onu söyleyebilirim. Yani Monaco'nun rotasyonundan 21 yaşında bir oyuncuya 3,5 veriyorsan, yarın bir gün sen Trossard'ı, Vlahovic adı geçtiği için söylüyorum, olacak diye değil, getirmeye çalıştığında oyuncular senden 10-15 istediğinde bir şey diyemiyorsun. Bu finansal detayları ya da finansal averaj ortalama maaşları biraz daha gözden geçirmemiz gerekiyor. Türk futbolu adına onu söyleyebilirim. Beşiktaş transferlerinde de Metecan Birsen'den bahsetmiştim programın başında. Bence çok iyi bir ekleme. Yani Fenerbahçe'de özellikle basketbol süperliğinde rol aldığında önemli katkıları vardı. Geçen sene zaten finalin iyi 6. adamı seçilmişti Fenerbahçe şampiyon olurken. Önemli bir şut katkısı, rebound katkısı, fiziksel bir oyuncu. Fenerbahçe'ye nazaran rolü de daha büyük olacaktır. Bence güzel ekleme. Furkan Korkmaz kariyeri için son atılım şansı. Duşan'la birlikte belki kendini toparlayabilir. Dün Madi Sissoko ismi çıktı. Serkan Morova kaynaklı haberde. Kendisi benim bu sezon çaylak sezonda Trieste'de basketbol şampiyonlar liginde izlediğim bir oyuncuydu. Sonrasında sezon sonu sakatlıklar patlayınca işte Alex Len olsun, Garuba olsun, Tavares olsun Real Madrid 3 maçlığına kadrosuna katmıştı. Artık Avrupa piyasasının biraz dar olmasından Euroleague potansiyeli olabilecek bir oyuncu. Ben biraz McCormack'e benzetiyorum Madi Sissoko'yu. Çember etrafında iyi bir rebound tehdidi var. İşte ikili oyun çıkışında iyi devrilebilir bir hava saldırısı tehdididir. Savunmada belki sertliğiyle fark yaratır ama genel itibariyle özellikleri çok standart, çok farklı özel meziyetleri olmayan, ayakları da bir tık yavaş bir oyuncu. Yani Ziz için ikamesi olarak ya da yanında fena bir alternatif

ligde en azından belki katkı verebilir. Bu sene Beşiktaş'ta çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Onun haricinde yerli rotasyonuna kim eklenebilir diye düşünüyorum. Biraz bakmak lazım yani şu an aktif olarak olanlara da. İşte burada Mete Can bir seni kaybettin ama Melih Mahmutoğlu var, Onur Alpbitim var. İşte Larkin'i dahil ettik. Sertaç Şanlı gelirse yani ligi çevirebilecek kadar da bir yerli rotasyonu var. Fenerbahçe'ye benim hayret ettiğim burada büyük takımların Yiğitcan Saybir'i hala almamış olması. Tofaş'ta kaldı. Yani Beşiktaş, Fenerbahçe, Efes net alması gereken oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum. Bence çok özel oyuncu Yiğitcan Saybir. Bir de Beşiktaş'ın Euroleague için gedikli oyunculara mı yoksa kendi Euroleague'e atmaya çalışan oyunculara mı yönelmesi gerekiyor? Sentez yapılması lazım yani. Hepsinden biraz, çünkü işte Madi Sissoko'dan bahsettik. Burada Devon Dotson Euroleague'de çıkış yapabilecek oyuncu. Yakın geçmişte örnekleri de var işte. Paris Basket'te TJ Short, Tyson Ward, Yantunen, Nadirifi gibi oyuncular çaylaktı mesela o dönemde. Ciddi fark yarattılar. Geçen sene Valencia'da, şimdi herkesin Pirana gibi çöktüğü Branko Badio, Yan Montero, Cameron Taylor gibi isimler çaylaktı geldiklerinde. Yani bir sentez yapılması lazım. İyi çaylak oyuncular da bulunabilir geç kalınmazsa, ama dediğim gibi biraz da emniyeti elden bırakmamak lazım. Hani çünkü onlar biraz da ya tutarsa hesabına geliyor ya. Tutabilir. Tutan örnekleri de var işte son iki senede, ciddi ciddi bahsettik, ama biraz da garantici olmakta fayda var. Bir iki tane de veteran bence fena olmayacaktır. Son olarak bu sene Bahçeşehir Euro Cup'ta kupayı ülkemize getirir diye düşünüyorum. Geçen yıl kendinden daha güçlü olan iki takım yokken bu fırsatı kaçırmıştı. Yine öyle olmaz diye düşünüyorum. Demiş Isaiah Mike'la anlaştı ciddi bir kontrata Bahçeşehir Koleji. 2 yıl 3 milyon euro galiba. Yine Basketbol Süper Ligi'nde son 2 sezonun MVP'si Marcus Reed geldi. Travion Williams ve Malachi Flynn takımda tutuldu. Ciddi yatırımlar var. Bu sene Basketbol Süper Ligi için de bir Dark Horse şampiyonluk adayı olabilir Bahçeşehir Koleji. Onu da söyleyeyim. Euro Cup'ta da Bahçeşehir Koleji ciddi aday olabilir. Bu arada Şehmuz Azer Galatasaray'la anlaştı. Onu da söyleyelim. Mete Can bir senden bahsetmişken milli oyunculardan yine devam edelim. 1 milyon doların üzerinde bir anlaşmayla Galatasaray forması giyecek gelecek sezon. Görünen o ki Şehmuz Azer. Euroleague'den de ilgi vardı ama kontrat çok cazip olduğu için, yani şöyle söyleyeyim, şu an Euro Cup'taki basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizde ortalama kontratlar 400, 500, 600 bin dolar bandında neredeyse seyrederken 1 küsür milyon dolar kazanacak Şehmuz Azer. Galatasaray için büyük bir yatırım. Yerli rotasyonu önemli bir isim ama bu kadar büyük para bağlanmalı mıydı yerli rotasyonunda direkt? İşte ne bileyim, Eric McCollum gibi, bir dönem Will Cummings gibi ya da işte James Palmer gibi taşıyıcı oyunculardan ziyade yerli rotasyondan bir isme bu kadar para bağlanır mıydı bilmiyorum. Vardır bir hesapları, kitapları, saygı duyuyorum. Diyelim, öte yandan bir konuyla alakalı bir sorunuz var. Onunla da alakalı bir şey söyleyeyim. Şu sıralar takdir edersiniz işte haftanın şu an hafta sonuyla birlikte. Mesela bu hafta 7 gün yayında olacağım sevgili Mehmet Sevinç Senelik izinde. Onun haricinde 5 günlük bir yayın takvimim var. Biraz da yoğun çalışıyorum. O herhalde yeni sezon başında biraz daha sezon heyecanıyla transferler falan bitince öyle bir şey yapabiliriz. Çünkü benim de biraz boşluk bulmam gerekiyor. O da uğraşlı bir şey. Çünkü birden fazla kişiyle uğraşmam gerekiyor. Öyle bir durumda en azından organize olmam gerekiyor. Biraz daha o konuda mühlet isteyeceğim. Bir hafta diye atmayayım bu sefer. Daha net bir şey söyleyeyim. Biraz takvimim yoğun çünkü. Burak Bey, Sertaç Şanlı Beşiktaş'tan ayrılıyor mu demiş, satılmış saat. Görüntü o yönde, onu söyleyebilirim. Fenerbahçe Lyles'ı alsa gayet iyi olur demiş Çağlar Bey. Çok iyi olur. Yani Trey Lyles geçen sene Vezenkov'la birlikte belki Euro Lig'in en iyi 4 numaralarından biriydi. Ayrıca Tarık var demiş. Tabii yerli rotasyonda Tarık Biberovic. Tarık o kadar iyi bir oyuncu ki hani yerli diye ayırmaya gerek duymadım. Takımın şu an bence en iyi 3-4 oyuncusundan, hatta 3 oyuncusundan biri de diyebilirim. Bakalım Dallas Mavericks'ten Tarık Biberovic'le alakalı bir girişim gelecek mi, onu da ilerleyen günlerde göreceğiz. Değerlendirmek isteyebilirler. Tarık kalır gider, orasını bilmiyorum. İyi bir Fenerbahçeli olduğunu biliyoruz. Sembol isimlerden biri bence şu anda da Fenerbahçe özelinde. Ama olaylar ne yönde tezahür edecek, bunu bize zaman gösterecek. Evet, 6. adamda sona yaklaştık. Yaklaşık 2 dakikamız var, doğru mu düşünüyorum? Güzel mesajlar geldi. Teşekkür ederim katılımınız için. Bugün saat 15-17.30 arasında Spor Kazanı'nda sevgili Ercan Taner'le birlikte olacağım. Yine yarın 1-2 ve 15-17.30 arası yayında olacağım. Mesaj atıp destek olan herkese teşekkür ederim. Burak Alaca YouTube kanalına destek olmanızı da programın sonunda rica edeyim. Yeni açtığım bir kanal, herhalde henüz 8-10 video var. Fena da gitmiyor şu an için. Burada daha önce bu çağrımı duymayanlara destek olmanızı rica edeyim. Burak Alaca YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Zaten şu an 190 küsur aktif abone var. Bulmakta zorlanırsanız en üste çıkıyor. Bir profil fotoğrafı var zaten. Oradan da tanıyan tanır. Desteklerinizi bekliyorum. Dediğim gibi orası da fena gitmiyor.

0: ve burada Radyo Spor ailesine de bir çağrıda bulunmuş olalım. Yine bana ulaşmak isterseniz, takdir ederseniz telefon numarası paylaşmıyoruz. Instagram ve X üzerinden Burak Alaca hesaplarına da DM atabilirsiniz. Bazen göremediğim oluyor, dönmediğim oluyor. Kusuruma bakmayın, dediğim gibi hem çok fazla mesaj olduğu için, takdir edersiniz gündelik hayatımızda da insanlar var, ya da çok vakit olmadığı için, ama gördükçe dönmeye çalışıyorum. Onu da belirtmek isterim. Satılmış Bey, spor kazanında mesaj okunuyor mu diye sormuş. Ara ara almaya çalışıyoruz ama Ercan abiyle Dünya Kupası vesaire derken genelde sohbet koyu oluyor. Göremediklerimiz, bakamadıklarımız da oluyor. Onunla ilgili kesin bir şey söylemeyeyim. Ara ara almaya çalışıyoruz ama diyelim bir toparlama çekelim. Bakıyorum süremiz var mı diye. Evet, 6. adamdan bugünlük bu kadar diyelim. Yarın tekrardan aynı yerde aynı saatte basketbol için buluşalım. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Burak Alaca'yla 6. adam sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Garanti BBVA.
5: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
6: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
7: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
8: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
9: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
10: TEB o kadar iyi ki TEB.
11: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
12: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
2: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
3: Merhaba.
2: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
3: Merhabalar, Merhabalar abi.
2: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
1: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
2: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
1: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
0: Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo Spor! Sporun tek adresi.
1: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick başlıyor.

0: Radyo Spor'a Hat-Trick programına hoş geldiniz. Ben Mert Elan. Bugün yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağım mı olacağız mı artık Ali abinin durumuna göre değişecek bu hafta. Üçüncü kez programı ben açıyorum. Ali abi yine girişte yok. Bir toplantısı olduğunu dile getirdi. Eğer erken biterse o da programda olacak. Bitmezse yarını beklemek durumunda kalabilirsiniz siz Radyo Spor dinleyicileri olarak. Onu paylaşarak programa başlayayım. WhatsApp hattı üzerinden yine mesajlarınızı bekliyorum. 0538 052 14 87 WhatsApp hattımızın numarası. Yine Dünya Kupası dolu bir gün. Dün akşamdan itibaren sabaha kadar 3 karşılaşma oynandı. Bugün saat 22 ile birlikte yine 3 maç Dünya Kupası'nda oynanacak. Güzel de bir maç var. Saat 22'de turnuvanın favorilerinden İspanya son anda turnuvaya devam etme hakkı kazanan Avusturya ile karşı karşıya gelecek. İspanya tabii ki net olarak maçın favorisi konumunda. Gece yine Ronaldo severler için önemli bir maç. 2'de Portekiz ve Hırvatistan karşı karşıya gelecekler. Ve sabaha karşı 6'da da İsviçre-Cezayir mücadelesi var. Bu maçlar da bittikten sonra geriye sadece 3 maç kalacak son 32 turu karşılaşmalarında. Yani bir gün daha maçlar oynanacak ve artık son 16 turuna geçiş yapılacak. 16 takım kalıyor bundan sonra Dünya Kupası'nda. Favorilerden işte bir kısmı elendi. Almanya, Hollanda şu ana kadar önemli kayıpları oldu Dünya Kupası'nın. Biz tabii grup aşamasında gittik. Uruguay gitti. Güney Kore erken elen takımlardan birisi. Böyle sürprizlerin de tabii ki yaşandığı bir Dünya Kupası oluyor. Çok büyük konuşmamak lazım bence bu Dünya Kupası'nda. Dün görmüşsünüzdür. Yani İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçında da az daha bir sürpriz yaşanıyordu. Kongo maçın başında öne geçmeyi başardı. Uzun sürede 1-0'lık üstünlüklerini korudular. Ama tabii Harry Kane varsa elinizde her an her şeyi yapabilecek bir oyuncu. Kendi tabii pozisyonu da yaratabiliyor. Takım arkadaşlarından da destek alabiliyor. Dün ilk golde iyi bir orta geldi Gordon'dan. İkinci golde tabii ki bir pas geldi. Ama pastan daha çok tabii ki Kane'in oradaki yaratıcılığı, topu sahana çekişi ve vuruşu daha çok takdir toplayan kısım oldu. Bu detayı da neden verdim? Şimdi gün içerisinde Dünya Kupası ile ilgili haberlere, istatistiklere, analizlere bakıyorum. Erling Haaland şu ana kadar turnuvada 5 gol kaydetti. O da iyi bir başlangıç yaptı. Turnuvada çektiği tüm şutları tekte vurmuş. Hani topu alayım, düzelteyim, kontrol edeyim, sonra vurayım yok. Mesela bu sezon hatırlayacaktır Galatasaray taraftarları da Icardi'de gollerinin neredeyse hepsini, ilk 8 golünü falan tek vuruşlarla atmıştı. Sonrasında bir yine topu düzeltip kontrol edip attığı bir gol vardı ama o tek vuruşların ustası bir isim Haaland da öyle bir profil. Ama Kane tabii çok daha farklı. Kane hem bir santrfor hem bir derin oyun kurucu yerine göre. Kendi pozisyonunda hazırlayabilen bir santrfor. Bu anlamda hani benim de futbol anlayışıma göre hani Haaland mı Kane mi diye soracak olursanız ben takımda 50 kere tabii ki Kane'i tercih ederim. Hem gol rakamları zaten olağanüstü bir noktaya gitti bu sezon itibariyle. Bir de oyun içinde kattıklarını düşününce Harry Kane'in bambaşka seviyede bir santrfor. Hani ben Mbappe'dir, Haaland'dır hepsini saygı duyuyorum. Ronaldo kez aynı şekilde ama bence Haaland, özür diliyorum, Kane gibi santrforlar futbolda çok daha verimli futbolcular diyeyim. Peki, şimdi ben programa girmeden önce bir tweet attım. Tweet şöyle bir tweetti. Bugün, çok Dünya Kupası'ndan bu arada tamamen bağımsız bir konuya parmak basacağım. Trabzonspor'un son dönemdeki transfer politikasını çok beğenen bir futbol severim. Sıklıkla da zaten Trabzonspor'u programlarda da sosyal medyada da övüyorum. Çok hoşuma gidiyor Trabzonspor'u böyle izlemek, bu anlayışla görmek. Bir Avrupa'yı hava veriyor şu anda Trabzonspor. Yalnız bugün Mesela Bazel açıkladı ama Trabzon'dan galiba henüz resmi bir açıklama yok. Olegbe yeni sezon için İsviçre'nin Bazel ekibine kiralanmış. Bir satın alma opsiyonu da sözleşmeye konulmuş. Buraya kadar herhangi bir problem yok. Futbolun doğasında olan şeyler. Olegbe 5 milyon euroya Rennes'den transfer edilmişti ama beklentileri karşılayamadıktan sonra devre arası Konyaspor'a gitti. Kiralık gitti. Ama orada da istediklerini yapamadı ve tekrar anlaşılan o ki Trabzonspor'a geri döndü ve Trabzonspor'da da pek kalmadı. Bazel'in yolunu tuttu. Peki ben neye takıldım da tweet attım? Takıldığım nokta şu oldu. Geçen sezon Konyaspor bu transferi açıklarken ya da Trabzonspor açıklarken, hatta Konya'da değil, Trabzonspor kapa bildirim yaparken dedi ki Konyaspor kulübü kulübümüze geçici transfer bedeli olarak, yani kiralama bedeli olarak KDV dahil 3 milyon 20 bin avro ödeme yapacaktır dendi. O dönem ben tabii çok garip geldi bu açıklama. Bir kiralama için, hele ki yarım sezonluk bir kiralama için 3 milyon euro ödendiği, hele ki bu seviyede bir oyuncu için görülmemiş bir olaydı. Ben de düşündüm ki herhalde bu bonservisi için yapılmış bir ödeme. Halbuki açıklamada tabii öyle bir detay yok. Açıklamada bir de Konyaspor satın alma opsiyonu kullanması halinde futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde falan falan diye gidiyor. Yani opsiyon var. Bu kiralama bedeli ayrı. Ve bugünkü Bazel açıklamasında da gördüğümüze göre oyuncu hala Trabzonspor'un oyuncusu. Konyaspor bonservisini almamış. Nasıl oluyor da 5 milyon euroya bonservisi alınan bir oyuncu yaz döneminde devre arasında yarım sezon için 3 milyon euroya kiralanıyor? Bu gerçekten bence açıklanmaya muhtaç bir durum. Onu tweet attım. Altına gelen yorumlarda da tabii merak ediyorum, benim kaçırdığım bir nokta var mı? Oluyor çünkü bazen böyle bir gazla bir şeyler söylüyoruz, yorumluyoruz. Aa böyle değil, böyle, sen kaçırmışsın diyorlar. Ama alta gelen, şu ana kadar daha yeni attığım tweet'i, mesaj da atabilirsiniz WhatsApp hattı üzerinden. Beni ikna edecek bir şey gelmedi. Mesela Cihan Özmen bir mesaj göndermiş. Konyaspor bu oyuncunun bonservisinin yarısını taksitler halinde ödemek kaydıyla 3,5 milyona aldı. Ama transferde asıl söz sahibi takım Trabzonspor diye biliyorum, oyuncuyu satarken veya kiralarken demiş. Ama hani yine çok tutarlı bir şey değil diye düşünüyorum. Çünkü bir Konyaspor'un da bu opsiyonu kullandığına dair bir açıklama da görmedik şu ana kadar. Orada da Trabzon'un da bir bildirimi yok. Sadece benim gördüğüm ara transfer döneminde yapılan kap bildirimi var. Başka da bir şey yok. O yüzden benim anladığım oyuncu 3 milyon euroya kiralandı. Konyaspor opsiyonu kullanmadı. Trabzonspor'a geri döndü. Trabzonspor da onu Bazel'e kiraladı ve satın alma opsiyonuna kadar bu oyuncunun 3,5 milyon euro. Ve bir kiralama bedeli de pek konuşulmuyor Konyaspor'un ödediği gibi. Benim için anlaşılmaz bir transfer operasyonu. Bunu Trabzonspor yönetimi veya muhabirleri nasıl açıklıyor? Siz nasıl açıklıyorsunuz, konuya hakim olanlar? Merak ediyorum, yani ben bir şey mi kaçırıyorum burada? Bu konu ilgimi çekti. Onu tweet attım. Yayında da bahsetmek istedim. Ali abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Dünya Kupası'yla başladım ama bugün bu konu benim ilgimi çekti. Tweet atma ihtiyacı.
1: Oleg ve Bazel'e mi transfer oldu?
0: Evet, kiralık gitti. Ve Hasan Tuncel, Trabzonspor muhabirlerinden satın alma opsiyonunda 3,5 milyon euro dedi. Bir kiralama bedelinden bahsedilmiyor. Bazel'in açıklamasında zaten resmi bir rakam yok da işte satın alma opsiyonu 3,5 milyon euro ama kiralama bedeli geçen sezon 3 milyon euro ödendi. Yani orada herhalde bir nasıl diyeyim, doğru kelimeyi de bulamadım da, bir muhasebe oyunu mu oldu? Kelime olarak herhalde öyle bir şey olması lazım. Yani bu, çünkü hayatın olağan akışına uygun bir durum zaten değildi o dönem için. Ben hadi yine bonservisidir herhalde diye düşündüm. Çünkü 5'e alınmıştı, tutmadı. Biraz daha düşüğe gitti, 3 milyon gibi. Oluyor çünkü böyle şeyler.
1: Harcama limitleriyle mi alakalı olabilir diyorsun?
0: Herhalde öyle bir şeydir. Yani.
1: İki tarafında.
0: Normal değil yani, bana kalırsa.
1: Değil zaten, haklısın.
0: Bir kaçırdığım bir şey yoksa orada tekrar altın çizeyim yani. Açık kapıda bırakmak istiyorum. Ama gördüğüm kadarıyla çok anlamlı bir şey yok.
1: Trabzonspor'a son dönemde Konyaspor'dan bir oyuncu geldi mi?
0: Geldi.
1: Kim?
0: Umut Nayır.
1: Umut Nayır. Devre arasında geldi.
0: Tabii
1: değil
0: o
1: mi?
0: Da geldi.
1: O ne kadara geldi? Belki onu da işin içine katarak düşünmek gerekebilir.
0: Gerekebilir. Katılıyorum. Güzel bir detay söyledin ama bunu biz bulmak zorunda değiliz. Bunu zaten Trabzonspor ve Konyaspor şeffaf şekilde de açıklamalı. Değil mi?
1: Ya
0: yani oradan
1: ki,
0: bir ödeme
1: tabii
0: olduysa
1: tabii
0: o yapılır, o açıklanmalı. Burada başka bir ödeme varsa bu açıklanmalı. Hani biz zaten burada parçaları birleştirmek zorunda değiliz yani.
1: Senin söylediğin çıkış zaten önemli. Yani sen oyuncuyu 5 milyon euroya aldın. 5 milyon euroya aldığın oyuncuyu 6 ayda 3 milyon euroya kiraladın. Yani dünyanın hiçbir yerinde olmaz böyle bir şey. 3 milyon euroya şöyle olur. Hani 3 milyon euroya kiralarsın. Sene sonunda 1 milyon euro daha verirsin. Bonservis senin olur mesela.
0: Evet. Hani mesela o da yok işte. Öyle bir şey de yok anladığım kadarıyla. Burada evet senin çıkarımın hani bir oyuncu gitti mi diye Konya'dan Trabzonspor Umut Nayır gitmişti. Umut Nayır ile ilgili KAP açıklamasında da herhangi bir şey bonservis bedeli yazmıyor. Çünkü serbest statüde yer alan futbolcu demiş Trabzonspor KAP açıklamasında. Ama yarı sezonda serbest statüde nasıl oluyor?
1: Yani Konyaspor'la sözleşmesini feshetmiş. El sıkışmış Umut Nayır. Bonservisi elinde artık ara transfer döneminde ve Trabzonspor'a gidiyor.
0: Bir de Ryan
1: belki de o zaman şöyle oluyor işte. Trabzonspor Umut Nayır'a bir bonservis bedeli ödeyecek. Normalde mesela 1,5 milyon euro ödeyecek. 1,5 milyon euroyu da Oleg Bey'i kiralayacak. O zaman Trabzonspor bir harcama yapmış olacak. Ama Umut Nayır'ın bonservisi Oleg Bey'in kiralama bedeline ekleniyor. Ve Trabzonspor'dan çıkış oluyor gibi oluyor. Anladın mı? Yani Trabzonspor girdi oluyor pardon. Çıkış değil girdi oluyor Trabzonspor'a. Yani Trabzonspor'un harcama limitleriyle düzeltilmiş oluyor. Anlatabildim mi ne demek istediğimi?
0: Yani tam anlamasam da bir muhasebe oyunu olduğunu anlıyorum. Hani kafam
1: yani
0: basmadı şu an.
1: Umut Nayır Konya Spor'dan sözleşmesi devam ediyor. Trabzonspor Umut Nayır'ı istiyor. Trabzonspor ne yapacak?
0: 3 milyon euro bonservis verecek.
1: Ya da 1 milyon bonservis bedeli verecek.
0: Tamam.
1: Tamam mı? Onu Konya Spor'la Umut Nayır hallediyor. Ama Trabzonspor zaten 1 milyon euro verecekti ya Konyaspor'a. Onu şey tarafına alıyorlar. Oleg Bey tarafına çekiyorlar. Oleg Bey'in şeyi şişiyor yani. Trabzonspor'dan çıkış. Yanlış mı düşünüyorum?
0: Yani Trabzonspor bu anlaşmada gördüğüm kadarıyla Umut Nayır'a bir bonservis bedeli vermiyor. Hı-hı. Oleg Bey'in kiralanmasından da 3 milyon euro para kazanıyor. Normalde hani Umut'u bonservisle alıyor. Oleg Bey'i kiralıyor. Yarım sezon kiralıktan 3 milyon euro kazanmak diye bir şey yok.
1: İşte Oleg Bey'in şeyi artıyor zaten. Nasıl söyleyeyim? Yani Trabzonspor Oleg Bey'den o kadar para kazanamayacak ama Umut'u da normalde bedavaya almaması gerekir.
0: Hı hı.
1: Oluyor mu bu denklem? Tutuyor mu?
0: Yani tutuyor herhalde ki yapmışlar. Yani tutuyor. Bir şey bir yerden tutuluyor olması lazım bunun. Yani bu kadar da kör göze parmak yapmıyorlardır. Konya Spor'da
1: ama olmuyor ya. O şey değil. Oluyor. Tersi oluyor o zaman.
0: Konyaspor'da niye yarım sezon kiralığa 3 milyon euro versin? Yani bir kelime kullanacağım kullanamıyorum yayında. Öyle olmaz yani.
1: O şekilde olmuyor. Benim söylediğim mantıklı olmuyor. Ha, ben harcama limitlerini uydurmaya çalışmışlardır diye bakıyorum.
0: Bir şey uydurmaya çalışıyorlar büyük ihtimalle abi. Ama harcama limiti mi işte neyse bir şey yani. Bu normal bir operasyon değil bana kalırsa. Bir mantığı olması lazım ama dediğin gibi yani durduk yere Konyaspor yarım sezon bir oyuncuya kiralık ve aldığın oyuncu da bonservisine 5 milyon verilen Oleg Bey ve tutmamış bir oyuncu. Hani mümkün değil böyle bir transfer. Ama oldu. Bunu da bilmiyorum hani soran sorgulayan olur mu ya da bir şey çıkar mı buradan ondan da çok emin değilim ama aklıma geldi. Sorguladım bakalım gelen mesajları da bir bakayım böyle mantıklı bir şey çıkmış mı? Sertan Eroğlu o da senin dediğine göre rakamın yükselmesi değil düşmesi söz konusu olmalı.
1: Benim dediğim de değil mi? Tersi olması lazım.
0: Demiş evet.
1: Evet olmuyor zaten. Böyle olduğu zaman olmuyor. Doğru söylüyor.
0: Dünya Kupası ile ilgili mesaj gelmiş. Savaş Bey güzel bir detay demiş. Hetri'yi Ali abi sunmuyor muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum demiş. Evet bugün geç açtı herhalde dinleyicimiz programı. Bir toplantısı vardı Ali abinin. Ben açtım o katıldı. O yüzden rolleri şu anda değişmiş olduk. Bu bizi aşan bir konu demiş bir başka dinleyicimiz.
1: Bizi aşan konu.
0: Daha farklı şeyler yazanlar var. Yayında okumam tabii ki mümkün değil. Gibi. Neyse, çok içime sinen bir mesaj olmadı konuyla ilgili olarak. O zaman 14-17 hatta 18 reklam vaktimiz.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek. Reklam.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: 14.20 saatlerimiz Setre'ye devam ediyoruz. Dünya Kupası'yla bir giriş yaptım. Ardından Oleg benim bugün Basel'e transferiyle ilgili ve aslında geçen sezon devre arasından beri o yaşanan tartışmayla alakalı yorumlarda bulunduk. Sizlerden mesajlar geldi ama reklamdan önce dediğim gibi çok böyle konuyla ilgili beni aydınlatıcı bir mesaj pek çıkmadı. Çok anlamlı bir operasyon değil. Çok da uzatmayacağım bu konuyu. Şimdilik rafa kaldırıyorum. Bununla ilgili başka bir gelişme olursa Konyaspor'dan, Trabzonspor'dan gelen bir açıklama, o zaman tekrar döneriz. Şimdi Dünya Kupası'nda dünden bu sabaha kadar 3 maç oynandı dedik. Senegal Belçika önünde 85'e 86'ya kadar 2-0 önde götürüyordu karşılaşmayı ama o dakikadan sonra 2 gol gördüler kalelerinde. 120+5'te de gördükleri golle turnuvaya çok dramatik bir şekilde veda ettiler. Pape Gueye takımın parçalarından birisi maç sonu şöyle demiş. Elenmemiz hakkında birkaç kelam etmek için geri döneceğim ama bugün şunu duyuruyorum. Bu teknik heyet görevde olduğu sürece milli takıma ara veriyorum.
1: Evet.
0: Diyor. Sıcağı sıcağına maç sonu yapılmış bir açıklama. Normalde böyle net kararlar vermek için böyle bir gün uyumak mantıklı diyorlar. O an sıcağı sıcağına verdiğin karar, yaptığın açıklama çok sağlıklı olmayabilir. Bir düşün, bir yat üzerine, ertesi gün bir bak bakalım aynı fikirde misin değil misin. Büyük ihtimal Pape Gueye de bir gün yattıktan sonra biraz pişmanlık duyacağı bir karar verdi, bir açıklama yaptı diye düşünüyorum.
1: Ama sanki bu elenme ya da bu şekilde elenme bardağa taşıran son damla olmuş gibi. Hani süre gelen bir problemin artık son anı gibi bir açıklama bu. Hı-hı. Hani bir anda 2-0'dan maçı verdik, kaybettik, elendik sinirinden ziyade hani bir süreden beri zaten işleri gitmiyor bu takımda. Artık bu da son damla olduğu gibi ben hissettim.
0: Son damla olduğu kesin ama benim burada vurgulamaya çalıştığım bunun mesela söyleneceği yer hemen maçın sonrası sıcağı sıcağına mı? Mesela yine devam etmek istemeyebilirsin. Maçtan bir gün sonra bir açıklama yaparsın, yazılı yaparsın. Böyle böyle şunlar şunlar yaşandı. O yüzden ben artık bu teknik heyet görevde olduğu sürece devam etmek istemiyorum mu söylemek bence daha doğru bir uygulama diye düşünüyorum. Bu biraz daha duygularla maç sonu verilmiş anlık bir reaksiyon. Tamam, bir bardak doluyor.
1: Maçtan hemen sonra mı konuşmuş?
0: Evet, maçtan sonra konuşmuş.
1: Röportajda söylediği şey yani, öyle mi?
0: Evet. Öyle olması lazım. Gueye. Bu Gueye de Galatasaray'ın devre arası ilgilendiği oyuncu. Villarreal'deki oyuncu. 27 yaşındaki orta saha, piyasa değeri de 40 milyon euro gözüküyor. Ama Senegal'de hoca da kim derseniz Pape Thiaw. 45 yaşında bir isim. Senegal'in teknik direktörü. Geçmişinde hocalık kariyeri çok uzun değil. Zaten ilk deneyimi direkt olarak teknik direktörlükte Senegal milli takımıyla başlıyor. Aralık 2024 gözüküyor. Futbolculuk geçmişi olan bir isim. Herhalde bir milli takım geçmişi de vardır diye düşünüyorum. Var. Thiaw'ın. Çok iyi takımlarda oynamamış futbolculuk kariyerinde ama herhalde Senegal'de milli takım olmak için, milli olmak için de çok iyi takımlarda ihtiyacımız
1: yani
0: yok.
1: Yani Genco Boran gibi söyleyeyim. Zannedersem 2002'deki Dünya Kupası'nda vardı.
0: Buna kendin hatırlıyor musun? Okudu mu bir yerde?
1: Hatırlıyor gibiyim.
0: Pape Thiaw'ı.
1: Evet. Yani Thiaw ismini hatırlıyor gibiyim. Helal. Bir bak istersen.
0: Şimdi bakıyorum.
1: Ama Genco Boran istatistiği olabilir yani.
0: Evet, bugün Genco abiye soran da olmuş. Nerede, ne yapıyor diye. Twitter'dan takip ediyorsanız yazmış.
1: Ne yazmış?
0: Neydi onun şu an bulunduğu yer? Oraya veda ediyorum, Boston'a geçiyorum demiş.
1: San Francisco'daydı.
0: San Francisco'ya veda ediyormuş.
1: Zor bir hayat. San Francisco'ya veda edip Boston'a geçmek.
0: Boston'a geçiyormuş. Varmış.
1: Varmış değil mi?
0: Varmış. Tek maçta süre almış ama. Bizim maçta oynamamış mesela. Son 6 turunda, bir önceki turda İsveç'e
1: ama
0: karşı.
1: Ama o dönemlerin oyuncusu olması lazım. Yani evet. 3 aşağı 5 yukarı.
0: O dönemlerde milli takım kadrosuyla Dünya Kupası'na gitmiş. 2003 Ekim'den sonra da bir daha milli takım maçı yok bu ismin. Şu anda futbolcu grubunu ya da bir kısmını, en azından hepsini değildir ama avucuna pek alamamış gibi. Pape Thiaw. böyle bir çıkış geldi. Senegalli Pape Goye'den ilginç bir çıkış. Bu Dünya Kupası'nda genelde istifalar gördük. Milli takımı bıraktığını böyle açıklayan yaştan dolayı herhalde Neuer bırakacak ama o resmi bir açıklama yapmadı diye düşünüyorum. Böyle bir futbolcunun böyle bir çıkışı aklımda kaldığı kadarıyla ilk kez oldu. Uruguay'da çok fazla sıkıntı yaşandığı söylendi ama orada zaten Bielsa görevi bıraktığı için oyuncularlık pek bir durum yok.
1: Edin Dzeko herhalde artık bir daha yaş milli olarak takımda oynamaz.
0: Yani Ronaldo'nun bir açıklaması sosyal medyada paylaşıldı ama teyit etmedim. 2030'da da oynayabilirim ya da olabilirim gibi bir şey demiş ama o şey de olabilir. Sosyal medyada üretilmiş bir şey de olabilir diye düşündüğüm için çok da ciddiye almadım ama böyle bayağı önüme düştü. Messi için zaten çok büyük ihtimalle son Dünya Kupası olacak. Messi de şaka maka Ronaldo'nun bu bine geri sayımı konuşuluyor da Messi de oraya çok uzak değil kariyer gol sayısı olarak. Onu da
1: kaç Messi?
0: Geri gelmişken söyleyeyim. Bugün The Athletic'in Twitter hesabında Messi Ronaldo kariyer kıyaslaması yapılmış. Ronaldo 1328 maç yapmış, 975 gol atmış. 1000 gole 25 gol kaldı. Messi 1159 maç yapmış, 917 golde şu anda Lionel Messi. Orada da geri sayım 83. Bu Dünya Kupası'nda daha goller atması muhtemel. Inter Miami ile zaten keyfi yerinde. Bir iki sene daha oynarsa, yani Ronaldo'nun oynadığı yaşa kadar oynarsa Messi'nin de bini yakalaması çok zor değil. Zaten kariyer istatistiği olarak maç başına golde Messi Ronaldo'dan daha iyiymiş.
1: Tabii.
0: 0.79 Messi, 0.73 Ronaldo.
1: Penaltısız gözüküyor. Var mı gol sayıları?
0: Önümdeki kaynakta şimdilik yok.
1: Penaltısız gol sayısında Messi önde.
0: Messi'nin son dönemdeki penaltı sayısı da Ronaldo'ya göre çok daha az Inter Miami'de. Onu okumuştum da. Asist olarak zaten Messi çok daha önde. 414'e 261 gözüküyor ki Ronaldo'nun bence oyun tarzına göre yine iyi asist yapmış. Hatta Şampiyonlar Ligi toplamında galiba Ronaldo'nun asisti Messi'den fazla. İlginç şekilde. Kulüp kupa sayıları 24'e 18 yine Messi lehine. Uluslararası kupada Messi 3'e 1 önde ve altın topta da 8'e 5 Messi'nin üstünlüğü bulunuyor. Şu anda maç sayısında ve gol sayısında Ronaldo önde ama asist ve gol ortalamalarında işte kupada Ballon d'Or'da Messi'nin bir üstünlüğü bulunuyor Cristiano Ronaldo'ya karşı.
1: Arda Turan da zannedersem Messi Ronaldo konusunda Ronaldo diyenle futbol konuşmam demiş.
0: Evet, net o konuda Arda Turan. Yani benim de aşağı yukarı görüşüm öyle. Yani Messi Ronaldo konusunda hani futbol konuşmam tabii çok iddialı ama çok anladığını düşünmem karşı tarafın Ronaldo'yu ve Messi'yi, futbolu. Öyle düşünürüm. Ona göre
1: bakışlarınla sen bu işten anlamıyorsun dersin.
0: Yani
1: bir şey söylemesen
0: şey olur
1: de. Sen kibar bir insansın, bir şey söylemezsin. Hı-hı. Bakışlarınla söylersin.
0: Olabilir yani. Bir şey de belki söylerim. Ruh halime göre değişir tabii o da ama çok bence de yani anlamsız bir tartışma. Geçenlerde ben yayında söyledim mi bilmiyorum ama seninle özel sohbette mi söyledim? Bu Messi Ronaldo İsrail Filistin konusuyla ilgili ben bir araştırma yapıyorum.
1: Yayında da söyledim, bana da söyledim.
0: Yayında söyledin mi onu? Onu da artık böyle son aşamaya getirdim. Dün bayağı da uzun olacak bu arada atacağım tweet. İnanılmaz bir bilgisel mi dersiniz artık? Tarihin gördüğü en kapsamlı araştırma.
1: Tarihin gördüğü en kapsamlı araştırma.
0: Çok iddialıyım o konuda.
1: İyiymiş.
0: Öyle yani. Okuyunca anlarsın zaten ne demek istediğimi. Daha önce böyle bir... Bu konu hakkında bu arada şey değil. Futbol tarihinin gördüğü en kapsamlı değil. Bu konu hakkındaki en kapsamlı araştırma. İddiam o. Onu bitirdim hani notlarım. Şimdi son şey aşamasındayım. Tweetleri hazırlıyorum. Draft'a atıyorum. Onun da yarısına yakını bitti.
1: Kaç tweet olacak?
0: Valla bence 40'tan az olmaz.
1: 40'tan az olmaz. Hı-hı. Kitap yazsaydın?
0: Yani düşündüm. Makale gibi mi yazsam? Böyle mi yazsam? Şimdilik buna karar verdim. Böyle de atacağım gibi gözüküyor. Ama meraklısına bence güzel, faydalı bir bilgisi olacak. Onu da paylaşayım.
1: Peki bunu niye söyledin şimdi? Oradaki durumla ilgili bir şey söyleyecektin galiba.
0: Yo,
1: Messi Ronaldo
0: geldi.
1: Konusuyla alakalı bir şey söyleyecektin galiba.
0: Konu nereden geldi bilmiyorum. Messi Ronaldo ile
1: i̇şte
0: ilgili
1: Messi
0: bir
1: Ronaldo
0: şey.
1: Messi Ronaldo kıyaslaması dedik. Sen ben konuşmam Arda Turan demiş. Hı hı. Sen de ben ona yakınım dedin.
0: Ondan aklıma sonra geldi sadece. Konu özne aynı olduğu için. Messi Ronaldo bu ara çok şey yaptığım için, bu konuyu araştırdığım için yani içim dışım şey oldu.
1: Messi Ronaldo mu?
0: Messi Ronaldo, İsrail, Filistin, kim ne yapmış, kimlerle poz vermiş, hangi sponsorluk anlaşmaları, hangi firma.
1: Peki şöyle falan. Net bir soru sorayım sana. Var mı birbirlerinden farkları o konuda?
0: Yok. Hı. Yani ben yorum yapmadan paylaşacağım. Verileri, bilgileri, fotoğrafları, paylaşımları söyleyeceğim. Hatta bir şey daha söyleyeyim.
1: Söyle.
0: Messi bence daha önde o konuda. Ronaldo'ya kıyasla.
1: Önde derken daha samimi mi?
0: Şey, samimiden kasıt daha çok şeyi var. Bu arada iki oyuncunun da kamuoyu önünde verdiği bir destek açıklaması falan yok Filistin'e.
1: Hmm.
0: Onu söyleyeyim. Bir tek Messi'nin 2014'ten bir paylaşım var. Tek şey o. Kamuoyu önünde paylaştıkları. Geri kalan hepsi fabrikasyon, uydurma.
1: Üretim.
0: Üretim, yapay zeka, bilmem ne. Fake. Hepsi öyle. Yani o addedilen şeylerin hepsini bu Reuters'ler, AFP haber ajansları hepsi gerçeklerini bulmuş. Yok diyor öyle bir şey. Yani yok Filistin bayrağı tutuyorlar, yok bilmem ne. Hepsi hikaye. Onların madde madde ben topladım. Kimlerle poz verdikleri, neler yaptıkları hepsi bende var ama özette yani Ronaldo o söylendiği gibi bir profil değil. Messi de o söylendiği profil değil. O kadar kötü değil. İkisi de aşağı yukarı aynı.
1: Aynı şey.
0: Hatta Messi biraz daha iyi gibi geliyor bana. Onu kararını okuyanlar verir.
1: Güzel. Sabırsız bekliyoruz.
0: Evet. 14.32 saatlerimiz. Bence kitap yaz Mert. Demiş Akhisar'dan. Halil, valla kitap yazsam yazarım. O kadar hakimim şu anda o konuya. Ya bu da hoşuma da gidiyor araştırmak. Neden? Çünkü hani hayat böyle ya, biraz algılar üzerinden gidiyor. Hı-hı. Böyle bir şey, bir algı oluyor bir konu hakkında. Bizim aklımızda öyle kalıyor. Ömür boyu gidiyor bazen hani o şey. Ama kimsenin de aklına böyle bu kadar araştırmak da gelmemiş.
1: Tabii canım.
0: Bu konuyu. Herkes bir kanıksamış değil mi? Ronaldo ile ilgili bir algı var. Messi ile ilgili bir algı var.
1: Ama zaten çoğu konuda öyle değil mi?
0: İşte öyle.
1: Hani sana söyleneni alıyoruz zaten. Bize söyleneni alıyoruz.
0: Tamamını yani, araştırmıyoruz.
1: Tabii kimse detayı, araştırmıyor.
0: Doğru
1: yani.
0: Mu değil
1: o,
0: mi tam
1: orada
0: olarak.
1: Görüyorsun, o senin bir şeyine yerleşiyor. Ne derler, bir aklının bir yerine yerleşiyor. Ondan sonra devam ederse öyle kalıyor zaten. O yüzden diyorlar algı operasyonu diye. İşte
0: çünkü hani değiştirmek çok zor. Yani algının yerleşmesi kolay, doğru veya yanlış. Ama o algı bir kere yerleştirdikten sonra değişmesi çok zor. Mesela ben bu tweet'i atacağım ya. Mesela Ronaldo ile ilgili olumlu düşünenlerin düşüncesi bence çoğunlukla olumsuza geçmez. Yani, o bak görse bile, okusa bile. Zor gelir çünkü.
1: Belli olmaz işte, görse, okusa.
0: İşte okumaz belki.
1: Tam okumayabilir ama.
0: Yani şey olarak görüp okumayabilir
1: tamam,
0: o algı yıkılacağı için.
1: Çok uzun diye ya. Onu yapmaz bence. Yani onu yapmaz ama mesela şöyle oluyor. Çok uzun gelebilir artık insanlara.
0: Hı-hı.
1: Bir yerde sıkılabilir. Şimdi sen diyorsun 40 tane tweet olacak.
0: En az. Belki daha fazla, 40'ı attım.
1: Farz et 50 oldu yani. Şimdi bir yere okuyacak, of tamam diyecek. Bu ne diyor ya, anladık tamam diyecek. Belki bırakacak. Ama sonuna kadar okursa. Yani kafasında bir düşünce varsa o değişebilir belki. Sonuçta sen gerçekleri ortaya koyacaksın bir şey söylemeden. Ama bunun mesela senin araştırdığın konu, yani bir futbol, iki futbolcunun, dünyanın en büyük iki futbolcusunun işte dünya üzerindeki hassas bir konuya yaklaşımı. Olay bundan ibaret. Ama ya gerçekten bizim hayatımızı etkileyen gerçeklerle ilgili olduğunu düşün konunun. Direkt ülkeyle alakalı olduğunu düşün. Hani zaten araştıran insan çok az. O araştırmaları okuyan insan da çok az. Dolayısıyla neler, kim bilir bildiğimiz şeylerin ne kadarı hikaye.
0: Ben de mesela böyle düşünüyordum Messi Ronaldo konusunda. Aşağı yukarı hani doğrudur gibi geliyordu böyle. Detay bakmamıştım ama şu an değişti. Mesela Ronaldo'nun şu konuda da hakkını vereyim. Biraz ön şey gibi oldu ama. Mesela Suriye'deki çocuklar konusunda Ronaldo acayip aktif. Cristiano Ronaldo. O konuda çok net. Kaç tane şeyi var, paylaşım var. Ama Suriye ile ilgili, Filistin'le ilgili
1: değil.
0: Yok. Onu net şekilde söyleyebilirim. Ronaldo'nun o kola şişesini kaldırmasını yazmış bir dinleyicimiz. O da notlarım arasında var ama onun bundan dolayı mı yoksa sağlıklı beslenmeyle ilgili olup olmadığı da bilinmiyor. Ronaldo onunla ilgili bir şey demedi. Ama insanlar tabii bu düşüncede olduğu için ona yordular. İsrail'i protesto gibi düşündüler ama o da öyle olmayabilir. Onu da yine sizin şeyinize bırakacağım. Düşüncenize bırakacağım. 14.35 saatlerimiz. Şimdi bir reklam arasına daha gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek.
3: Radyo Spor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: 2002 Dünya Kupası. Bu Dünya Kupası'nda neler yaşandı? Çok önemli iki takım elendi. Bu takımlar İtalya, İspanya. İki hakem konuşuluyor. Biri Moreno. Moreno'nun özelliği İtalya maçının hakemiydi Güney Kore maçında ve verdiği ters kararlar Ekvadorlu hakemin İtalya'nın elenmesine yol açtı. İspanya maçında verilen goller var. Kalkan bayraklar var. Güney Kore yine tur atlıyor. Chung Mon çok zengin bir iş insanı. FIFA'nın Asya kanadında. Blatter'le araları iyi değil. Ve hakemleri ayarladığı iddia edildi. Güney Kore yarı finaldeydi ama iki dev verilen ters kararlarla elenip gitti. Peki bu hakemlere ne oldu? Mesela Moreno. Az önce bahsettim. JFK, New York havaalanında uyuşturucuyla yakalandı. Hem de az bir miktar değil. Tam 6 kilo. Ve ne oldu? Tabii ki hapse girdi. Diğer hakeme baktığımızda El Gandur. Yıllar sonra bir açıklama yaptı. Dedi ki benim bu maçlarda hiçbir hatam yoktu. Yardımcılarımdaydı bütün problem. Onlar bayraklarıyla belki de beni yanılttılar. Ama benim hatam olmadı. İşin şöyle bir gerçeği vardı. İki dev hakem kararları bilerek ya da bilmeyerek İtalya ve İspanya kupaya veda etmişlerdi.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo Spor!
5: Reklam.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor!
8: Garanti BBVA.
9: Görüyorum, bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
10: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
11: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
12: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
13: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
12: Şampiyonla son düzlükte.
2: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick devam ediyor.
2: ...14.39 saatlerimiz. Twitter'da paylaşım yapacağım dedikten sonra takip etmeye başlayan dinleyiciler oldu anladığım kadarıyla. Bu da beni için iyi oldu, biraz bağlayıcı oldu. Bu konuyu bayağıdır araştırıyorum ama son dönemde biraz da boşlamıştım. Bitirmek için bir motivasyon oldu. En kötü herhalde yarın paylaşırım diye düşünüyorum. Şimdi bir dinleyicimiz Uğur Meleke'nin bugünkü yazısından bahsetmiş. Eminim önünüze düşmüştür. Bayağı da ilgi çekti Uğur Meleke'nin Hürriyet'teki yazısı. Başlığı ne? Futbol Federasyonu Başkanlığı'na adayım. Uğur Meleke'den bugün sürpriz bir çıkış geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'na başkanlığını açıkladı. Uzun bir yazı tabii ki. Ama başkan olursa değiştireceğim şeyler diyerek 10 madde altında bunları paylaşmış Uğur Meleke. Genelde biz de programlarda böyle lig nasıl daha iyi olur, daha marka değeri yükselir, böyle konuşuyoruz. Herkesin bir fikri var ligle ilgili. Uğur Meleke'nin de aşağı yukarı önerileri çok bizden farklı değil. Zaten kafa yapımız aşağı yukarı yakın Uğur Meleke ile. Geçmişte ben programda yaptım. Sevdiğim de bir spor yazarı. İlk maddesi şu: ligi 16 takıma düşürmek. 16 takımlık 30 haftalık Süper Lig, 5 Avrupa Ligi bileti ve 4 küme düşeniyle son maça kadar herkesi yarışta tutacak diyor. Boş haftalar Avrupa Kupalarındaki temsilcilerimize ve milli takıma nefes aldıracak. Üst üste 2 hafta içi Avrupa maçı olduğunda hafta sonunda lig koymama özgürlüğü getirecek diyor. Mesela burada da hani İngiltere falan yapıyor ya kupayı hafta sonuna koymak. 2 tane kupa hafta sonu takvimiyle Türkiye Kupası'na olan ilgi de artabilir diyor ilk maddenin altındaki kısımda. Bu da bence benim düşüncem. Bence de 16 takımda bir lig bize aylaylı yeter. Uğur Meleke de benzer düşünmüş ve burada da o boşluklarda da Türkiye Kupası maçlarını hafta sonuna kaydırıp onun marka değerini yükseltme fikri gayet mantıklı gözüküyor. 2. Lig fikstürünü serbest bırakmak. Milli maç öncesinde derbi koymama saçmalığını tarihe gömmek. Tüm ülkelerden atanmış derbi haftalarından vazgeçmek ve bütün takımları eşit koşullarla kuraya sokmak diyor. Bu arada Uğur Meleke bunları söylüyor, mantıklı da bunların uygulanamayacağını da azıcık biliyordur diye düşünüyorum. Bunlar biraz ütopik oluyor çünkü Türkiye şartlarına bence. Yayıncılar bu kadar güçlüyken, onların genelde borusu ötüyorken kolay değil mesela şu derbi konusunda, yıllardır bildiğim kadarıyla böyle. Ama özünde bence de niye biz derbilere özel şeyler yapıyoruz? Son hafta ise son hafta, ilk hafta ise ilk hafta. Denk gelsin yani, orada da bir eşitlik olsun. Katılıyorum özünde burada da. Üçüncü önerisi, bunu ilk defa duyduğumu düşünüyorum. Havuz dağılımına tribün kriteri diyor Uğur Meleke. Yayın havuzunun %48'i tüm takımlara eşit, %46'sı da puan primi, %6'sı da sıralama primi olarak dağıtılıyor. Benim amacım bu üç kriterin yanına tribün kriterini de eklemek. Stadına daha fazla seyirci çeken kulüp havuzdan da daha fazla pay almalı diyor. Mesela diyor Osasuna kulübü, Pamplona'da doğan her bebeğe bir forma, bir logolu biberon, bir de 50 euroluk banka hesabı hediye ediyormuş. Bizim kulüplerimiz de statlarını doldurmak için ekstra fikirler üretmeli diyor. Bence bu da güzel bir öneri olmuş Uğur Meleke'den.
3: Orada o zaman
2: kapasite oranına göre büyük
3: aynen,
2: ihtimal.
3: Kapasite oranına göre yapacak. Yani
2: çünkü 12 bin ile 50 bin aynen, arası göre aynı lazım. Olmaz. Bana da o geldi. Onu söylemiyor galiba ama mantıken herhalde oran üzerinden gidiyordur diye düşündürttü. Her galibiyete 12 milyon, beraberliği 6 milyon euro ödeniyormuş. Beraberliği 6 değil 4 ödenmeli diyor. Yani beraberliğin cazibesi düşürülmeli demiş. Bu da galiba konuştuğumuz bir konuydu yıllar içinde. Buna da katılıyorum. Bence şu ana kadar güzel gidiyor. Yabancı sınırını tarihe gömmek. 20 yılda 14 kez değişmiş yabancı kuralı. Hiçbir ciddiyeti kalmadı diyor Uğur Meleke. Onun yerine diyor yabancı vizesi uygulamasını getirmek demiş. Bu yabancı vizesi de açıklamada varmış. Tamam. Premier Lig'de buna benzer bir uygulama var şu anda. 15 puan koşulu uygulanıyormuş. Sporcunun yaşı, ülkesinin FIFA sıralaması, geldiği ligin kategorisi, üst ya da alt grup millilik ve son sezonda oynadığı müsabaka sayısı gibi kriterlere puanlar atamak ve belli bir puanın üzerindeki oyunculara ancak vize vermek. Bunu önermiş Uğur Melek'e. Mevcut yabancı kuralları 12 artı 2'dir, 14 artı 0'dır. Onlar yerine. Buna ne dersin?
4: Güzel. Bu da güzel. Sonuçta belli bir standart tutturmaya çalışıyor ama rakamlarla uğraşmıyor. Bu da olabilir. Bu da yapılabilir.
2: Beşinci adım yine mantıklı. Kulüplere teknik adam sınırı. Nasıl ki diyor bir teknik direktör bir sezonda maksimum iki takımla sözleşme yapabiliyorsa aynı koşulu kulüplere de getirmek gerek. Eğer ikinci adamla da yolları ayırdınız mı? Sezonu altyapı hocası veya işte kulüp içinden başka biriyle tamamlama zorunluluğu getirilmeli. Böylece teknik adam müessesesini de kuvvetlendirirsiniz diyor Uğur Melek'e. Bu da benim hemfikir olduğum yıllar içinde konuştuğumuz konulardan biri.
4: Ben buna pek katılmıyorum. Bunun zor olduğunu düşünüyorum. İtalya'da bunu deniyor. Ondan sonra işte ilk gönderdikleri teknik direktörü tekrar geri getiriyorlar biliyorsun. Yani sezona Mert'le başlıyor. Mert'i gönderiyor. Ali geliyor. Ali gittikten sonra bir bakıyorsun Mert tekrar geliyor. İşte o zaman Mert'i niye gönderdin?
2: Orada yani sayısal sınır koy o zaman.
4: Nasıl?
2: Sayısal yani 2. Mesela burada 3 oluyor. 2 de sınırlı tut.
4: Ama 2 teknik direktörle çalışıyor işte. 2 oluyor ama 3 kere teknik direktör ise 2 teknik direktörle çalışıyor tüm sezon boyunca.
2: Tamam ama ben sayı olarak 2 kez ya 1 kez teknik direktör değiştirebilirsin de. Hani A'la başladın, B'ye geçti mi bitti. A bir daha gelemesin. Öyle koy düzenle
4: kuralı. Anladım, öyle de yapabilir ama bence zorlama ya. Yani bu kadar hani zaten futbol ikliminin düzelmeye başladığı bir yerde daha az teknik direktör değişikliği olduğu istatistikler olarak kesin. Onu görüyoruz zaten ama bir noktada bazen olmayabilir, tutmayabilir. Yani kulüp üst üste iki teknik direktör seçiminde başarısız olabilir. Oyuncularla anlaşamayabilir. Sağlık sorunu olabilir, bir şey olabilir. Yani bir sürü ihtimal var futbolda. O yüzden hani böyle özellikle kulüpler bazında iki mesela çok az bence. Hani ne bileyim 4 falan desen, 3 desen, hani böyle zor ulaşılabilecek bir kota desen. Çünkü hani mesela geçen sene Gençler Birliği'nin yaptığı gibi olduğu zaman artık insanlar işi espriye, mizaha vuruyor. Ama 2 de çok az bence. Şu güncel futbol dünyasında, bizim futbol iklimimizde. Örnek veriyorum mesela orada 3 ya da 4 desen ona belki derim. Hani o da belki çok içime sinmez ama 2 bence çok iddialı Türkiye gibi bir yerde. Daha yani teknik direktörler imza atıyorlar. Daha takımın başıyla antrenmana çıkmadan görevden alınıyorlar bizde.
2: İşte o zaman bu kural gelirse de ona göre teknik direktör seç. Ona göre önceden
4: i̇şte
2: konuş.
4: Ona göre öyle bir şey yok ki.
2: Tamam ama bu kural gelirse sence yani
4: insanlar kendilerini ona göre geliştireceğini falan düşünüyorsanız
2: Ali abi ama sen kuralı yani getirdin. Hı-hı. Bir hocayla 7 gün içinde ayrılamazsın artık. Ayrılıyorsan da ceremesini çekersin. Yani sen biraz hani zorlama mı dedin? Hı hı. Zorlama olabilir hani zorlama ama bazen de bir şeylerin değişmesi için senin de belli sınırlar çizmen lazım. Yani akışına da bırakmak işte, her zaman doğru
4: hani
2: değil.
4: Seçimi yapacak insanlar, o teknik direktörler o donanımda olmadığı için ondan bahsediyorum. Yani bizde kaşının altında gözün var diye kavga ediyorlar yönetimlerle. Teknik direktör gidiyor yani. Metin Dedin ayak ayak üzerine atmış diyorlar. Teknik direktör gidiyor. Hani buralardan çok sağlıklı bir şey çıkmıyor ne yazık ki bizde. Oturuyorlar masada 3 tane yönetici. Aa Mert ne yapıyor? Mert takımın başına gelsin diyorlar. Onlara telefon geliyor. Telefon gidiyor. Araya bir sürü siyasi konuluyor. Milletvekilleri. O şu bu. Yani hani ne yazık ki böyle bir ortam var. Bizde teknik direktörün hani takımla alakalı olarak ne düşündüğü, ne planladığı, 6 ay, 1 sene, 1,5 sene içerisinde takımı nereye getireceğine dair bir şeyler çok az konuşuluyor. Özellikle Anadolu'da. Bunu unutmayalım. Öyle olduğu için işte bir süre sonra o büyük patlar bence. İki olursa.
2: Patların kastın ne
4: yani
2: mesela?
4: Yani isyan ederler. Olmuyor, yapamıyoruz. Değiştirelim bunu falan. Böyle bir şey yaptınız ama olmuyor yani. Yeter artık falan. Saçmalıyorsunuz. Biz yapamıyoruz, beceremiyoruz derler. Baskı olur. Yani yaparsın yaparsın ama çok uzun ömürlü olmaz diye düşünüyorum ben.
2: Altıncı öneri takım elbiseli oliganizm son bulmalı demiş. Türk futbolunda hakem sorunundan çok yönetici sorunu olduğunu düşünenlerdenim. 62-22 sayılı sporda şiddet yasasının da futbol disiplin talimatının da yeniden yazılması, ne işe yaradığı bilinmeyen 45 günlük hak mahrumiyeti gibi komikliklerin yerini caydırıcı cezaların alması, takım elbiseli oliganizmin son bulması gerek demiş. Ama bunu tabii nasıl yapacağına dair bir şey sunmamış. Mesela İbrahim Hacı Osmanoğlu da ceza vermeyeceğim diye geldi. Hani bir şekilde o da bir yöntem bulmaya çalıştı ama tutturamadı. Daha caydırıcı nasıl bir ceza olur açıkçası burada bilemiyorum. Onu nasıl altını doldurur. Ama özünde bence de hakem sorunundan çok yönetici sorunu var. O

0: 8 milli takım primlerini kaldırmak. İlk iş olarak A milli takım primlerinin kaldırılarak yatırımın alt yaş gruplarına kanalize edilmesi gerek. Ulusal takımı şehir şehir dolaştırmak yerine bir milli takım stadı ve milli takım taraftarı kültürü de yaratılmalı. Gürsel Aksel stadının çok yakışacağını düşünüyorum mesela milli takıma demiş. Burada bence yani bir uçtan bir uçuma savrulmaya gerek yok. Ben bir şey olarak, görüş olarak dile getirecek olursam, hani prim sistemi dünyada bildiğim kadarıyla olan bir şey. Bunu tamamen kaldırmak doğru gelmedi eğer kastettiği oysa. Makul seviyede prim bence milli takım oyuncularına verilebilir. Ama o ekstralar konusunda tabii ki o paralar daha farklı yerlere harcanabilir. Ona bir itirazım yok.
1: Zaten bunlar bizim konuştuğumuz şeyler. Benzer şeyleri söyledik defalarca. Eğer bir prim verilecekse ülkenin ekonomik gerçeklerinin dışında olmamalı dedik. İnsanları gocundurmayacak şekilde prim verilmeli dedik. Primler net olmalı dedik. Yani kafana göre ben villa veriyorum, ben oradan gelen 14 milyonun üzerine 2 milyon ekliyorum, veriyorum gibi bir şey yok. Yani bakkal dükkanı değil Türkiye Futbol Federasyonu. Bunları konuştuk zaten yani. Hani
0: peki hiç prim verilmemesi?
1: Hiç prim verilmemesi bir tercih olur. Bir tercih olur. Orada hani çünkü insanlarda şu görüş de var. Hani milli takım ne primi, ne alaka yani. Milli duygular için oynuyorsun, ülken için oynuyorsun. Prime ihtiyacınız mı var böyle bir şey? Bu da bir düşünce. Kabul edersin, etmezsin.
0: Bu arada ben prim uygulaması dünyada var dedim de şimdi bir şey ekleyeyim. Katılım için herkeste var mı ona da emin değilim bu arada. Bazı ülkelerde şampiyonluk için açıklanıyor da katılım için mesela Almanya, İspanya, Fransa alıyor mu prim?
1: Katılım için almıyordur onlar. Ben hiç duymadım hayatımda yani Alman oyuncular Avrupa Şampiyonası'na katıldı diye 100 bin euro prim. Öyle bir şey duymadım yani, hiç okumadım. Bir genelde şampiyonluk primleri açıklanıyor. Ya burada her şeyi birebir aynı yapmak zorunda değilsin. Bunu daha önceden de defalarca konuştuk. Yani bir şeyin olur, bir skalan olur. O skalayı uygularsın ve o skala da insanları rahatsız etmez yani. Hani oyuncular milli takımda oynuyor diye hiçbir yerde verilmeyen, kulüplerde verilmeyen primleri vermenin bir alemi yok. Daha geçen gün ben burada söyledim yani. Federasyon olarak senin görevin oyunculara prim vermek değil ki. Senin elde ettiğin gelirle Türk futbolunu geliştirmek senin. Asıl şeyin o. Asıl mottonun o olması lazım yani. Yani oyuncuları mutlu etmek için her şeyi yapıyorlar. Ondan sonra da zaten böyle oyuncuya dayalı bir düzen ortaya çıkıyor. Dolayısıyla sadece ve sadece sınırlarını belirle. Sınırlarını belirle ve sınırlarını belirlerken de eğer prim veriyorsan ne uluslararası standarttan sap ne de tekrar söylüyorum yani bu ülkede canını dişini takarak çalışan insanlar o prim haberini okuduğu zaman gocunmasın, üzülmesin. Bu kadar basit. Yani adam bir ay çalışacak, eline geçen paraya bakacak. Ondan sonra ne o milli takım dünya şampiyonasına gitti diye kişi başı 500 bin dolar prim alacak. Allah Allah, böyle bir şey var mı? Böyle bir dünya yok. Tamam, yapılan iş aynı değil. Farkındayım. Ama o işin standartı da o değil. Yani sen dünya şampiyonu olan bir şeyden, ülkeden bizimkiler katılıyor diye çok daha fazla prim veremezsin. Ve bunu kafana göre yapıyorsun yani. Hani ben özerkim veriyorum diyorsun. Ya senin özerksen yani sorumluluğun milli takım oyuncularına verilecek primi arttırmak değil ki olayın. Türkiye futboluyla alakalı olarak, ama işte öyle geldi, öyle gidiyor.
0: Son iki madde hemen okuyayım, programın sonuna geldik. 9, TFF bütçesini altyapıya yönlendirmek. TFF'nin şu an 180 milyar dolarlık bir gideri varmış. Faaliyet raporunda 171 milyon liralık teşkilat gideri makul müdür diyor. Engelli futbolu giderleri 9 milyonken teşkilatın gideri neden 171 milyon liradır? Bu tarz gider kalemlerinin kısılması ve altyapılara sokaktaki çocuğa aktarılması gerekmez mi demiş. Son madde olarak da personel sayısını azaltmaktan bahsetmiş. 440 personeline mesleki yeterlilik testi yapılarak sayının makul bir seviyeye çekilmesi demiş. Son söz olarak da büyük planda esas hedef herkesin eşit ama bazılarının daha eşit olduğu düzeni tarihe gömmek. Futbolun bazı birimlerinde çöreklenmiş sadakat kriterinin yerine liyakat esasını koymak. Benim sözlerim bir gün bilimle çelişirse bilimi seçin diyen Atatürk'ün emanetine sahip çıkmak. Umarım hep birlikte başarırız bunu diyor Uğur Meleke. Bir dinleyicimizin paylaşımıyla ben gün içi

0: içinde gerçi görmüştüm ama onları okudum. Programın da sonuna gelmişiz. 14.55 saatlerimiz. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Radyo Spor.
4: Bankam.com Bank kartıma gir.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Radyo Spor.
7: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu karşılaşmaları devam ediyor. Son 16 turuna yükselecek son 6 takım bugün, yarın ve cumartesi günü yapılacak maçlarla belli olacak. Kupada bu akşam ve yarın sabah 3 maç oynanacak. Bu akşam saat 22'de İspanya ile Avusturya karşı karşıya gelecek. Gece saat 2'de oynanacak maçta Portekiz ile Hırvatistan mücadele edecek ve yarın sabah saat 6'da ise İsviçre ile Cezayir karşılaşacak.

0: son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Radyo Spor.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.
3: Mutlu günler Radyo Spor dinleyenleri. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Kerim Öztürk'ten İstanbul, Ankara, İzmir yollarına dair bilgi paylaşımlarıyla karşınızdayız. İstanbul'da trafik yoğunluğu artık her geçen dakika biraz daha artıyor. Avrupa Anadolu yönlü köprü giriş trafiklerinde sıkıntılar artmaya başladı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa Anadolu yönünde de Anadolu Avrupa yönünde de iki farklı araç arızası var ve ikinci köprüye doğru Anadolu yönlü ilerleyenler, Harp Akademileri Tüneli'nden Avrupa yönlü ilerleyenler ise sağda, çok özür diliyorum, Akşemsettin Viyadüğü sonrasında trafik yoğunluğunun içerisine dahil olacaklar. Avrupa Anadolu yönünde ise birinci köprüyü kullanacaklar için Çağlayan'dan trafik yoğunluğu var. Köprü üzerinde daha evvel bir arızalı metrobüs vardı, alındı. Trafik henüz normal seyrine dönmedi ama yakın katılımda Yıldız'ında yoğun olduğunu söylemek mümkün. Anadolu Avrupa istikametli ise köprü birin girişinde yoğunluk var. Avrasya Tüneli'nin Avrupa Anadolu yönünde de trafik yoğunluğunun şu anda Samatya'ya ulaştığını söylemek mümkün. Ankara'dan gelen bilgiler, orada da trafik yoğunluğunun bazı bölgelerde etkili olduğu yönünde, özellikle Başkent Millet Bahçesi'nin olduğu bölgeden itibaren Turgut Özal Bulvarı'nda çok ciddi bir trafik yoğunluğunun yaşandığını görüyoruz. Orman Bakanlığı'nın olduğu bölgeye doğru devam edecekler. Bu bölgede ciddi sıkıntılarla ve yoğunluklarla karşı karşıya kalacaklar. İzmir'den gelen bilgilere baktığımızda orada da trafik yoğunluk derecelendirmelerinin İstanbul ve Ankara'ya kıyasla biraz daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Fakat Ankara Caddesi'nde liman istikametinde Zafer Payzin Köprülü kavşağı öncesinde sağ şeritteki araç arızası bölgeyi yoğunlaştırırken, özellikle Gazi Emir Altı geçidi Karabağlar yönünde meydana gelen araç arızası burada ciddi bir trafik yoğunluğuna neden oluyor diyebiliriz. Tabii ki bunlar özet bilgiler, daha detaylı ve anlık verileri Radyo Trafik Ankara, İstanbul ve İzmir frekanslarımızdan dinleyebileceğiniz gibi aynı zamanda Radyo Trafik mobil uygulamamızı ücretsiz olarak cep telefonlarınıza indirerek trafiğe dair tüm bilgilere erişebilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar, hoşçakalın.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sundu.
1: Radyo Spor.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanını sunar.
4: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, spor kazanına hoş geldiniz. Bugün saatler 15-17.30 aralığında, hafta içi her gün olduğu gibi sizlerle birlikte olacağız. Sevgili Ercan abiyle, Ercan Taner'le birlikteyiz. Selamlar abi, hoş geldin.
5: Merhaba Burak, hoş bulduk.
4: Evet, Dünya Kupası dolu dizgin devam ediyor. Burada yaklaşık bir aydır Dünya Kupası maçlarını zaten detaylı şekilde masaya yatırıyoruz. Dün oldukça hikaye barındıran, gidip gelen maçları izledik.
5: Dün bir başkaydı Dünya Kupası'nda. Konuya çok iyi girdin. Günler sonra Dünya Kupası'nda neler olabileceğini yaşadığımız 3 karşılaşma değil de 2 maç gördük.
4: Dün evet, Amerika hariç hiç kimse elini kolunu sallayarak kıratlayamadı.
5: Evet. 2 maç çok önemliydi.
4: Erken de başladı, izleme fırsatı da bulduk. 7 kuşağıyla başlayalım istersen. İngiltere 1-0 geriye düştüğü maçta Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne Harry Kane'in golleriyle, ki sonuncusu 86'da maçın bitimine doğru geldi, 2-1'le zorlanarak da olsa geçmeyi başardı ve Meksika'nın rakibi oldu son 16 turunda. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni içten bir şekilde tebrik ediyorum. Çok iyi dayandılar.
5: Yazık oldu dedim ben dün. Çünkü Demokratik Kongo ikinci golü atsa direkten dışarı gitti top. Demokratik Kongo atağında. Maç 2-0'a doğru gelecek ve bence İngiltere veda edecekti. Hazin o saatten olurdu. Sonra toparlanması zor olurdu. Oyunun içinde Kongo çoğu anda daha diri gözüktü. İkinci yarının ortalarından sonra maç biraz tek taraflıya döndü. Bunun sebebi de Kongo'nun sonucu korumak istemesiydi.
4: Haklı olarak.
5: Belki ucunu düşünebilirdi. Çünkü İngiltere bayağı riskleri almıştı ama bunu gerçekleştiremedi.
4: Maçın içinde çok ilginç hikayeler de vardı. Mesela Demokratik Kongo'nun golünü atan Brian Kibambe, 28 yaşına kadar Kongo dışında hiç futbol oynamamış abi. Şu anda Castellón'da, İspanya La Liga 2'de oynuyor.
5: Çok da güzel vurdu topu.
4: Dünya Kupası'nda İngiltere'ye gol attı bu oyuncu. Hayat işte, yarın ne geleceğini hakikaten bilemeden yaşıyoruz.
5: Ya Dünya Kupası'nda bu oyuncu için ve tabii ki hem takım arkadaşları hem de oyuncunun ailesi için muhteşem bir anı. Dünya Kupası böyle.
4: Yani hakikaten düşünüyorum abi, 28 yaşına kadar bir gayen var ama artık bir mesafe kat edememişsin. Belki karamsarlığa doğru evrilen bir düşünce yapın var. La Liga 2'ye gidiyorsun, Dünya Kupası'nda son 32'de İngiltere'ye gol atıyorsun. Bir de LSE bu günü hiç unutmaz mesela.
5: Tabii. Yine de kendisi unutmayacak hiçbir zaman.
4: Muhtemelen. Golü. Harry Kane'e biraz değinelim abi. Maçı kazandı diyebilir miyiz? Yani İngiltere yine statik bir hücumda bence. Çok pozisyon buldular ama akmıyor.
5: Gary Lineker... Kendisi bence İngiltere'nin en önemli golcüsü gelmiş geçmiş demişti. Ki Lineker de kendisi de çok büyük bir santrafordu. Önemli. İngiltere milli takımında ve Dünya Kupası'nda iz bırakmış oyunculardan biri Lineker. Şu anda da yorumculuğu da çok başarılı, takip ediyorsan. Futbolda dünyada önemli yorumculardan biri olarak gösteriliyor.
4: Roy Keane'in hastasıyım abi ben o konuda.
5: Evet, Roy Keane de iyi. Ama Lineker oyunun biraz... Ruhu teknik taktik, ona girdiğinde ondan hoşlananlar için başarılı bir yorumcu şu anda. Kendisi de söyledi, Harry Kane dedi, dünyada İngiltere'nin gelmiş geçmiş en önemli golcüsü. Buna katılıyorum. Tottenham'da şampiyon olamayan Harry Kane, işte Bayern Münih'te o şampiyonluğu yaşadıktan sonra ekstra motivasyonla milli takımda da tek başına neler yapabileceğini gösterdi. Harry Kane'in şöyle bir özelliği var. Geçmişinden bugüne baktığımızda devamlı kendini geliştiren bir oyuncu. Ya bir oyuncu kendini geliştirir mi? Bir yaşa kadar gelişebilir ama o yaştan sonra durur diye bir düşünce vardır futbolda. Fakat Harry Kane hep kendini geliştirdi. Orta alana gelip topla buluşma, oyun kurma, ince pas atabilme, zamanlama olarak ceza sahasında kafa ve son vuruşta, hatta Diego Armando Maradona ile bir diyaloğu var. Yıllar öncesinde onun görüntülerini seyrettim. Nereye vuracağını kaleciler öğrendi. Kalecileri yanıltman için biraz daha ceza sahasına girdiğinde ters tarafa vurmaya çalış diyor Diego Armando Maradona Harry Kane'e birebir de. Ve ondan sonra bazı görüntüler ekrana getiriyorlar bu röportajdan sonra. Harry Kane Maradona'nın dediklerini yapıyor. Ya kaleciler yanılmaya başlıyorlar. Ya kalecileri şaşırt diyor özellikle Maradona. Dün mesela attığı ikinci gol, yayından önce de seninle beraber konuştuk. Tam bir santrafor golü ama kendi golünü meydana getiren santrafor golü ve kaleciyi şaşırtan bir gol.
4: Çaresiz bıraktı.
5: Çünkü orada tek hamlede rakibinden sıyrılıp o vuruşu yapması bambaşka bir ustalık gerektiriyor. Ve kalecinin de tabii hiç beklemediği bir. Çünkü rakibi geçecek, hemen vuracak ve top çok sert bir şekilde tavana doğru gidecek.
4: Çok seri bir oyuncu da değil aslında. Evet.
5: Değil ama o rakibi devre dışı bırakıp ondan sonra o vuruşu yapması Dünya Kupası'nın güzel gollerinden biriydi.
4: Ya burada Harry Kane'i ilk olarak şeyden hatırlıyorum abi. Çıkış yaptığı sezon 30 küsür gol atmıştı. 14-15 olması lazım. Beşiktaş'a bir gol atmıştı UEFA Avrupa Ligi'nde. Orada benim radarıma girmişti. Her sene dediğin gibi üstüne koyarak gidiyor.
5: Ya her sene yaşı kaç olursa olsun tabii yıllar geçiyor, yaşlar ilerliyor. Harry Kane de mutlaka oyunun içinde yine bir şey koyduğunu görüyoruz kendine. Yolunda.
4: Ya abi oyun zekası ve teknik kapasitesi o kadar üst düzey ki fiziksel olarak zaman ona yaramasa da bir şekilde kendini yine var edecek şeyler cebinden çıkartıyor.
5: Golü hisseden ustalar yaş alsalar da kolay kolay onlardan vazgeçilmiyor. Bunun en son örneği Lewandowski.
4: La Liga'da 38 yaşında 20'ye yakın gol atmış bir yoldan bahsediyoruz.
5: Ve şimdi de Amerika Birleşik Devletleri'ne Chicago Fire'a transfer oldu. Zlatan sakatlanmasa devam edebilirdi. Zlatan İbrahimovic. Bunlar, Ronaldo zaten devam ediyor biliyorsun. Bu tarz golcüler dediğin gibi kendine avantaj sağlayacak o koşulları hep geliştirdikleri sürece bu oyunun içinde kalırlar.
4: Bu gibi oyuncuları izlerken şeyi fark ediyorsun abi. Sahada kendi hariç kalan 21 kişiden oyun zekasının daha yüksek olduğunu çok rahat ayırt edebiliyorsun.
5: Oyun zekası gerçekten teşhisin çok doğru. Bana söyleyecek bir şey bile bırakmadım bu konuda.
4: Burada peki abi terleten bir soru sorayım mı sana müsaitsen?
5: Tabii tabii.
4: Harry Kane, Alan Shearer, Gary Lineker.
5: Ne Harry dersin? Kane. Hemen hiç terlemeden söylerim.
4: Kolay oldu evet.
5: Yani çünkü Alan Shearer devam edemedi. Şimdi onu gözümüzün önüne getirelim. Büyük golcü müydü? Evet. Newcastle'da efsane miydi? Kesinlikle evet. Fakat o dev adımı atmadı Alan Shearer.
4: Bayern Münih adımı gibi Harry Kane'in.
5: O riske girebilirdi. Alan Shearer'a mutlaka bazı yerlerden teklifler gelmiştir. şöyle düşünelim. O yıllarda sence Liverpool Alan Shearer'ı istememiş midir?
4: Ya Michael Owen'ı kaybettikten sonra yerine koymak isteyebilirlerdi mesela.
5: Ya, ya da 90'ların sonunda. Manchester United Alan Shearer'la yol yürümek istememiş midir? %100. Çıkalım İngiltere dışına. Almanya tarafından düşünceler ya da teklifler iletilmiştir kendisine. En önemlisi Bayern Münih'ten. O aşamayı gerçekleştirse ya da bir Londra tercihi olsa. Londra'da da şampiyonla oynayan takımlar var.
4: O dönemin Arsenal'ı mesela.
5: Öyle Chelsea, değil tamam. Tabii. Newcastle büyük takım. Fakat ne olursa olsun göz önünde daha fazla olmak, geliştirmek Harry Kane gibi. Harry Kane bence risk aldı Bayern Münih'i tercih ederek.
4: Ya şeyi düşünmek lazım.
5: Ya uymayabilirdi Harry Kane'e Bayern.
4: Bir konfor alanında vardı. 11 yıldır aynı yerde oynuyordu.
5: E tabii.
4: Ki 30 yaşından sonra bunu yapmak cesaret ister. Katılırım abi.
5: Ben bence de.
4: Burada soru beklediğim kadar seni zorlamadı. Burada
5: zorlamadım yok.
4: Harry Kane deyip geçtik. İngilizlerin ama golcüleri meşhurdur. Rooney mesela yakın geçmişte yine o da.
5: Rooney'de dikkat edersen futbolun son dönemlerini hatırlatmak isterim değerli dinleyicilere. Rooney o kopması, rakipten sıyrılması, patlamasının azalmasından sonra orta alanda da çok başarılı işler yaptı. Evet, yani Rooney de evrildi. Futbolda Rooney'nin de evrildiği bir dönem var. Rooney'nin mesela şu anda gözümün önüne gelen Rooney'yi yakından takip edenlerin bildiği bir gol var. Hakemle tartışıyor. Tartışmasından 10 saniye sonra havadan gelen bir top var. Şöyle ceza sahasının biraz da topun gelişine bir vuruyor. Topu ağlarda görüyorsun.
4: Amerika'dayken mi abi DC United?
5: Yok, İngiltere'de oluyor. Manchester dönemi hatta.
4: Okay, Everton'a gitmeden.
5: Manchester dönemi. Hakemle bir İyi tartışıyorlar hakemle. Sonra hakem diyor ki oyun devam etsin. O sırada 10 saniye falan 15 saniye sonra top havadan geliyor. Ceza sahası ön çizgisinin dışından topa bir vuruyor Burak. Ben böyle bir şey görmedim. Topu direkt olarak ağlarda görüyorsun. Ya slow motion'u bile hızlı. Ağır çekimi bile.
4: Roket gibi.
5: Roket gibi gidiyor top.
4: Onun Manchester City attığı çok meşhurda bir röveşata golü vardır mesela.
5: Evet.
4: Ya Rooney'nin prime dönemi en iyi dönemi abi kariyerinde biraz kısa ve kütleli olduğu için bowling topu gibi bir oyuncuydu ama çok da zekiydi mesela.
5: Ya işi çok iyi bilen, onun da oyun zekası yüksekti. Sonra Manchester United'da oynamak, genç yaşında Manchester United'da transfer oldu biliyorsun.
4: Tabii, Everton'dan.
5: Çok genç geldi Manchester United'a ve hemen formayı kapması çok önemli. Onu da söyleyebiliriz. Çünkü Manchester United'da ya, kulübede de olabilirdi. Ferguson dönemi geldi.
4: O dönem bir de Nistelrooy'lar falan önünde önemli golcüler var.
5: Ve Nistelrooy'ların olmasına rağmen, bu ismi de çok iyi hatırlattın, kendini gösterdi. Onu söyleyebiliriz rahat rahat.
4: Tabii ki.
5: Ama tabii yemeği, mutfağı falan çok seviyor gördüğüm kadarıyla.
4: Anlaşılıyor dışarıdan bakınca.
5: Zlatan'la aynı yaşta. Bir Zlatan'ın ya da Ronaldo'yla da öyle aşağı yukarı. Şu anda oynayan Ronaldo'yla. İkisinin üçünün fiziklerini yan yana getirdiğinde üçüncü sırada Rooney var. Ya ilk üçte ama tabii kötü anlamda söylüyorum. Kilo anlamında.
4: Zlatan'ın geçen şeyi gördüm abi Sky Sports'ta. Thierry Henry ile Dünya Kupası yayını yapıyor. Zlatan hala Flinta gibi. Yani bir sakatlık problemi olmayacak olsa bir iki sene daha oynar gibi gözüküyor.
5: Dün Terry'i gördün mü tribünde? John Terry'i. Rastladın mı?
4: O da çok görüntüyü yaşlanmamış. Gördüm Amerika maçı.
5: Terry hazır değil mi göreve? Ayaktaydı falan böyle.
4: Yüreği yeter abi onun. Fizik durumu.
5: Fizikte hiçbir şey yok. Bak hiçbir şey yok. Bizim ligde şu anda hala aktif olarak oynayan birçok oyuncudan daha iyi fiziği var.
4: Bu arada ilginç bir şey söyleyeyim abi. John Terry bırakalı herhalde 10 seneye yakın oldu en son.
5: Aynı duruyor fizik.
4: Görüntü de aynı, yaşlanmamıştı.
5: Ya dedim ki bu John Terry ya sanki sakat kulübede değil de işte o maçta forma giyemeyecek ya da kaç cezalısı. Öyle bir görüntüsü var John Terry.
4: Her an içeri girecekmiş gibi.
5: Değil mi? Her an.
4: İngilizlerden böyle ikonik isimler çıkıyor ama işte mesela kolektif olarak milli takım yürümüyor bir şekilde. İşte Rooney'den bahsettin. Gerrard'lar, Lampard'lar var yine yakın geçmişte. Görüyoruz.
5: Beckham'lar var.
4: David Beckham var ama kolektif olarak o takım yürümüyor bir şekilde.
5: Ve çok çabuk eleniyorlar. Ya burada teknik direktörlerle mi ilgili acaba bu kontrollü futbol çabuk elenmeyelim düşüncesinden mi ortaya çıkıyor? Çünkü bahsettiğin yıldızlarla İngiltere'nin finale yükselmesi lazım. Gerrard, Lampard, Beckham, Rooney.
4: Daha da bir sürü.
5: Savunmada
4: var.
5: Terry.
4: Cahill vardı yanında. Geri
5: Cahill. Ya bu tarz oyuncularla sakatlanmadan Owen.
4: Michael Owen. Ballon d'Or aldı.
5: Sakatlanmadan, devam etmeden. Bu tarz oyuncularla bir başarıya doğru gitmen gerekiyor.
4: Bekleri de çok
5: bak, bu nesil, bu nesli sayıyorum. Bu isimleri değerlendiriyorum. Onun için bizde de çok iyi oyuncular ve yıldızlar var derken bizim milli takımdan bahsediyorum. Ne kadar yıldız olursa olsun elenebiliyorsun ya da kupa alamıyorsun. Az önce saydığım oyuncular dünya çapında oyuncular. Avrupa çapını bırak.
4: Abi 2010 Dünya Kupası'nda mesela bu saydığın oyuncuların hepsi vardı. O takımda eşlik kollar falan da vardı bunun üzerine. Evet. Mesela çok iyi bir takımda. İspanya'dan daha iyi bir kadrosu vardı ama çeyrek finalde elendi mesela Almanya'ya.
5: Elenmemesi lazım.
4: 4-7'ler.
5: Düşün.
4: Kısa bir aramız varmış abi. Dilersen bir reklama gidelim, sonrasında devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
1: Radyo Spor.
2: Reklam.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Kazancım Net, Sigortam Net.
1: Radyo Spor.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor, Spor'un tek adresi. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Evet, kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. İngiltere Demokratik Kongo maçı üzerinden genel biraz İngiliz futbolu hakkında konuştuk. Olmuyor. Yani Meksika ile eşleştiler son 16'da. Eleme şansları hayli yüksek gözüküyor ama İngiltere milli takımı nereye kadar yürür hala büyük soru işareti.
4: Şimdi tek maç olduğu için tamam şansları var. Kadrolarına göre de şansları var. Fakat tek maçlarda çok zor durumlar yaşayabilirler.
3: Dün örneğin gördüler.
4: Dün gördüler bunu. Dün acaba onlara maç tecrübesi anlamında bir hava getirmiş midir? Ben bunu sağladığına inananlardım. Getirmiştir. Ya özellikle de golü çok erken yediler dün. Bence ona dua etsinler. Neden biliyor musun? Golü 0-0 gidip 73. dakikada yeselerdi İngiltere elenmişti.
3: Çıkartamazlardı.
4: O iş bitmişti. Çünkü oyunda o değişiklikler de olmayacaktı büyük ihtimalle.
3: Burada bu arada son 16'daki Meksika maçı da Meksika ev sahipliğinde biliyorsun abi, Azteca stadyumunda.
4: Ya şimdi Azteca'dan çıkış kolay değil.
3: Hiç kolay değil.
4: O atmosferi Azteca stadında 1986'da görmüştük biz Dünya Kupası'nda. Oradan çık ya, Meksika değil, diğer takım işte Arjantin diyelim. Orada İngiltere'yi mağlup etti. Full Arjantin taraftarlarıyla dolu. Acayip bir atmosferi var orada.
3: Güney Amerika'da futbolun tapınağı diyebiliriz herhalde orası.
4: %100.
3: Maracanã'yı vesaire de dahil ederek o gruba sokabiliriz Azteca'yı.
4: Tabii tabii. Ya Maracanã'nın eski kapasitesine kimse ulaşamaz da 200 bin kişi. Maracanã'nın öyle bir kapasitesi var.
3: Sağlıklı da değil o bence biraz.
4: 1950'de 200 bin kişinin izlediği maçta kendi evinde Uruguay'a 2-1 yenilip kupayı kaybedersen orada olay çıkmaması büyük mucize değil mi? Çok enteresan değil mi?
3: Acaba çıkıp da çok yankı uyandırmadan üstü örtülmüş olabilir mi diyeceğim de orada çok ciddi bir sıkıntı
4: var. Yok canım, yani televizyonlardan bir sürü görüntü var eski belgesellerde. Ya bir şey olmuyor saha içinde.
3: Çok ilginç.
4: Ya da şoka girdiler. O oldu.
3: Şoka girmeleri muhtemel abi. Orada çünkü hani 200 bin kişi çok ciddi bir sayı. Yani orada herkes taşkınlık yapacak diye bir şey yok ama çok ciddi bir kesim risk arz ediyor bence orada. Hele ki Brezilya'da.
4: Ya 3 bin kişi yapsa yeter.
3: Tabii. Birbirini tetikleyen şeyler bunlar zaten.
4: Tabii.
3: Maracanã'na çıkılmaz o şartlarda. O gün... İşler yolunda gitmiş en azından. Bir
4: şey olmamış.
3: Felaket görmemişiz. Evet, evet, İngiltere Meksika burada Azteca Stadyum rakımından da geçtiğimiz günlerde bahsetmiştim mesela.
4: Rakım evet. Şimdi İngiliz oyuncuları nasıl etkiler? Tabii İngiltere takımının içinde bu işi bilimsel yönden de takip eden mutlaka sağlık ekibi var. Sağlık ekibiyle bir değerlendirme yapılacaktır. İngiltere'nin oraya gidişi ve dönüşü konusunda bazı planları olabilir. Bunlar çok önemli.
3: Burada bir antrenmanlarda sporcunun yüzüne taktığı bir maske var biliyorsun abi. O oksijeni azaltmak ve ciğer kapasitesini arttırmak üzerine. Bu hafta mesela İngiltere'nin maça kadar yapacağı antrenmanlarda oyuncularda onu görebiliriz biraz.
4: Olabilir. Onunla ilgili, ya bu hem o olabilir, beslenmeyle bile ilgisi var.
3: Tabii çok dolu çıkmaman lazım o maça, doğru.
4: Bir de şöyle bir olay var. Maçtan diyelim ki bir gün önce akşam gittin ve antrenman yapmadın. Sadece maç günü çıkacaksın, sahaya oynayacaksın. O oksijen anlamında seni etkilemeyebilir. Maçtan bir gün önce gidiyorsun. Daha vücut zor durumdayım diyemez. Çünkü 24 saat bile geçmeden sahaya çıkacaksın.
3: Adapte olamadın.
4: Evet. Ya bu çok önemli bir şey.
3: İngiltere
4: ya da bir hafta önce gideceksin oraya. Böyle bilimsel rakım anlamında zorlanabileceğin yerlere seyahat süresini ya da uzun yapacaksın. Ya 2-3 gün önce gidersen zorlanırsın. O arada rakamlar var.
3: Kaç gün var onu da sana söyleyeyim abi hemen. Bugün ayın 2'si, maça 4 gün var.
4: Bence tahmin ediyorum bir gün kala gidebilirler.
3: Son maçı dün İngiltere'de nerede oynamış ona bakmak lazım. Amerika'da da biliyorsun Colorado vesaire yine rakımın yüksek olduğu yerler var. Onun yakın bir yer mi ona bakmak lazım. Atlanta'da oynamışlar gayet doğusunda Amerika'nın.
4: Evet.
3: En seviyesine yakın bir yerde oynamışlar. Ciddi fark olacaktır.
4: Ciddi fark, işte bunu atlatman için 24 saatlik bir süren var.
3: ellerini çabuk tutmaları lazım seyahat konusunda. Bakalım, burada kadro kalitesi olarak İngiltere'yi şartlarda birazdan Meksika'nın lehine diyebiliriz herhalde eşleşmeniz.
4: Şartlar hava olarak büyük avantaj var. Yani iklim adına bahsediyorum. Ve morali çok iyi. Daha gol yemedi Meksika.
3: Taraftar olarak da öyle.
4: Muazzam bir atmosfer var. Bu yüzden Meksika için hiçbir şey kolay değil.
3: Meksika tribünde de bir şey çıkmış abi, gördün mü? 2010'daki bu vuvuzela gibi tıkır tıkır eden bir tahta parçası yürüyor Meksika'da.
4: Sesini duyuyorum.
3: Cırcır böceği gibi.
4: Evet. Meksika ataklarında susmayan bir ses.
3: İlginç.
4: Çok ilginç.
3: Abi bu Dünya Kupası ile özdeşleşen enstrümanların bu kadar fonetik olarak ya da ne bileyim tını olarak kötü olması özel bir tercih midir ya? Ya
4: herhalde vuvuzela mesela herkesi bitiren bir sesti ve yasaklandı.
3: Çok kötüydü. Burada bile satılıyordu bu arada. Sokak ortasında vuvuzela satıyorlardı.
4: Evet, vuvuzela satılıyordu. Hemen bulmuşlardı. Ya, ticari akıl önemli.
3: Bu tıkırdatmalı tahtalar gelmedi henüz. Çin'de üretilmiyor herhalde şimdi, öyle anlıyorum.
4: Onu da bulurlar, merak etme.
3: Enteresan sesler. Hakikaten gündelik hayatta işitmek istemeyeceğin şeyler. Burada da trend bu oldu. Bakalım bu vuvuzela gibi yayılacak mı? Meksika tribünlerinde de şeyi görüyoruz abi. Sanki Meksika ev sahibi, turnuva özelinde demiyorum da, ev sahibi deplasman maçı oynar gibi. Herkes yemyeşil.
4: Ya Meksika muazzam canım. Yani bu acayip bir şey bence.
3: Ve turnuva verilerine baktım abi. Şu an Almanya, İspanya, Fransa, Arjantin, hatta bunlar globale hitap edenlerden bahsediyorum. Yine İngiltere en çok forma Meksika'nın satılmış.
4: Şöyle bir gerçek de var. Taraftar sert. Mesela Ekvador televizyonu röportaj yapıyor. O görüntüyü mutlaka görmüşsündür. Ya da değerli dinleyicilerimiz de

0: hemen ıslık başladı. Ya ben acayip bir taraftar dedim ya, bunlar daha öndelerdi. Şöyle hafif bir oyunu yavaşlatalım, geri pası yapalım falan dediler, ıslıklandılar. Vazgeçtiler hemen ondan sonra. Ya istemiyor Meksika taraftarı öyle bir şey.
1: Sabırsızlık konusunda bizden daha ötede bir millet görmek gerçekten çok başka bir şeymiş. bir haber daha paylaşayım. Bu tabii çok keyifli değil. Dün Demokratik Kongo Cumhuriyeti teknik direktörü Sebastian Desabre İngiltere maçından sonra basın toplantısında babasının maalesef vefat haberini almış. O da maçın anlatısının bir parçası olacak.
0: Didier Deschamps'ın da annesi vefat etti. O da Fransa'ya gitti geldi biliyorsun.
1: Evet, yardımcı antrenöre çıktılar.
0: Evet, Norveç maçını.
1: İsveç maçında Deschamps dönmüşler. Norveç maçında yoktu. Orada da Allah rahmet eylesin diyelim. Yani Deschamps için yine duygusal bir turnuva oluyor. Hem son turnuvası hem vefat haberi derken onun açısından da bayağı akılda kalıcı bir turnuva olacaktır. Gelelim ikinci maç abi. Bu ilginç bir maç. Yani ilk maçta İngiltere Kongo'da dedik, hikayesi var ama Senegal 50 dakikada 2-0 öne geçti Belçika karşısında. Orada Rudi Garcia'nın yaptığı çok cesurca bir hamle var.
0: Sen girişi gayet iyi yaptın.
1: Çok cesurca bir hamle var.
0: Rudi Garcia hatta dedik ki acaba bu jenerasyonun artık son isimleri var sahada.
1: Tabii.
0: Artık son isimler. Bundan sonra yepyeni isimlerle oynayacak Belçika milli takımı. Bir baktım doku çıktı.
1: De Bruyne çıktı 56'da.
0: Sonra De Bruyne çıktı. İki oyuncu doku ve De Bruyne oyundan alındı. Çünkü ben artık her türlü riski almak zorundayım. 2-0 yeneyim. Bir şeyler yapmam lazım. O sırada Belçika saha içinde zaten kafa olarak maçı kaybetmişti. Bunun en büyük kanıtı su molasında
1: 69'da
0: Tielemans'la Trossard atışmaya başladılar. Hatta Lukaku araya girip biraz sakin olun falan dedi. Ama o atışma devam etti. Neyse. O her şey bittikten sonra olay son bölümlere geliyor. Ben dedim sen de düşünmüşsündür artık Belçika tamamdır. Bay bay.
1: Ben 2-0'ı gördüm, kavga gürültü derken hemen 70'ten sonra maçı kafaca
0: bitirdim. Hatta 3 olabilir dedim ben.
1: Evet, böyle biter dedim ben yani taraf anlamında söylüyorum.
0: 2-1 oldu. Trossard golü hazırladı. Tielemans golü attı değil mi?
1: Kavga eden ikili.
0: Kavga eden ikili sarıldılar birbirlerine. Kavga sahada kaldı. Savaş ve barış sahada oldu. İki oyuncu arasında. Öyle değerlendirelim. İkinci pozisyonda da net bir penaltı var.
1: 120+5.
0: Yalnız bunlar futbolun içinde yok beraberlik gelirken. Bir de beraberlik golü de geldi ya.
1: Ha, Lukaku ve sonrasında Tielemans'ın golleri. 3 evet, dakika arayla geldi.
0: Şimdi 2 gol geldi. Sonra tabii uzatmalarda penaltı olacak ama o 2-2 bence Senegal'i havlu attırdı Burak.
1: Son anlarda geldi. Bir çöküntü içerisine girdiler mental olarak.
0: 3 dakikada 2 gol yiyorsun.
1: Bitti dediğim maçta.
0: Psikolojik olarak havlu atıyorsun. Ve değişik hareketler. Fauller yapıyorsun. Yine atak yapmaya Senegal'i kastediyorum. Kendine gelmiş. Oyunu daha iyi kontrol etmeye çalışan bir Belçika takımı var. Courtois iyice güven veriyor arkadaşlarına. Motivasyonu çok iyi. Ve sonra da penaltı. Tielemans topun üzerine geliyor. Orada topu alıp penaltıyı kullanmak bence büyük profesyonellik ve büyük risk.
1: Büyük cesaret ister.
0: Topu aldı. Bütün kameralar hatta penaltıyı atması için Lukaku'yu gösteriyordu. Acaba o mu atacaktı diye düşündüm ben de.
1: Gol de atmıştı bu arada.
0: Hatta istatistiği girdi devreye. Penaltı istatistiği bir tane kaçmış. Şu ana kadar bu sezon haricinde Belçika ile kullandığı penaltılarda kariyerinde bir tanesini kaçmış. O bile girdi istatistik olarak. Ama topun başına geldi. Tielemans. Kavganı ettin, golünü attın. İnsan bir strese girer değil mi?
1: Doğal olarak.
0: Ben bu kadar klas bir penaltıda görmedim.
1: Şimdi orada yaptığın ne
0: ya
1: kadar...
0: Böyle psikolojik anlarda bu kadar klas penaltı atılır mı? Onu görmedim bu Dünya Kupası'nda.
1: Burada yaptığın ağırlığını şuradan anlayabiliriz abi. Ocak ayında AFCON finalinde Brahim Diaz çok lavabali bir penaltı atarak kaçırdı. Sonra Senegal kupayı bir şekilde aldı falan. Sonra tartışma oldu ama Brahim Diaz'ı halk düşmanı ilan ettiler Fas'ta mesela.
0: Evet.
1: O yüzden orada ateşten gömleği giydi Tielemans.
0: Ya ateşten gömleği giydi ya. Belçika'da bir şey olmaz da. Derler ki ya Tielemans atsa belki Belçika elense tabii. Onu değerlendirirdik biz. Ve ama elenmedi.
1: 125 dakika sahada kaldıktan sonra o enerjiyi kendinde bulup onu yaptı.

0: enerjiyi bulmak çok önemli. İyi bir konuya girdin. Almanya'dan 3 oyuncu penaltı atmak istememiş. Şimdi bir düşünebiliyor musun? 8 kere Dünya Kupası finali oynamış. 4 kupa almış bir ülkenin son temsilcilerinden 3'ü diyor ki biz penaltı atmak istemiyoruz.
1: Cesaret edemiyorlar.
0: Cesaret edemiyorlar. Bu zaten elenir gidersin o zaman zaten.
1: Dün hakikaten çok hikaye barındıran bir maç oldu abi içerisinde. Bu arada evet. Dediğim gibi Rudi Garcia'nın o 56'da yaptığı iki değişikliği hiç kimse cesaret edemezdi. Bizim milli takımımızda kötü gözüken bu veteran oyuncular tırnak içerisinde iki maçta 90'lar dakika oynadı.
0: Ve o değişikliği yapacaksın demektir bu.
1: Eleme maçında. Tek maç. Telafisi de yok.
0: Hayır, artık bir de tek maç dediğin gibi hiçbir şansın kalmıyor.
1: Grupta öyle değildi. Biz yine de yapmadık.
0: 2-0 mağlup durumdasın. İşte bu teknik direktörün risk alması ve takım tur atladığı için de doğru bir risk aldığının göstergesi.
1: Ve abi 2-0 gerideyken çıkarttığın oyunculardan biri isim ağırlığını bir kenara bakıyorum. Takımın Belçika futbolunun ruhani liderini kenara alıyorsun. Kevin De Bruyne'i.
0: Evet.
1: Cesaret ister.
0: Doku da Avrupa futbolunun konuşulan oyuncusu.
1: Manchester'da Guardiola hiç vazgeçmeden oynattı bu sene mesela.
0: Onu da çıkarttı.
1: Bu herkesin yapacağı bir şey değil abi.
0: Bence de.
1: Ya ben burada dün maçı izlerken az önce de söylediğim gibi biz milli takımımızda kötü gözüken oyunculara hani isim olarak Doku ve De Bruyne büyük oyuncular ya benzer statüde kötü gözüken oyunculara ikinci maçlarda 90 dakika süre verdik.
0: Ve bu oyuncuların yüzünden demeyelim de bu değişimde geç kalındığı için 3. maçı kastediyoruz tabii. Amerika maçı o da mecburen oldu. Şöyle bir ortam çıktı ortaya. Hoca çok muhafazakar. Oyuncuları oyun anlamında değiştirmiyor. Ya da oyunculardan etkileniyor mu? Yani böyle bir sürü görüşler ortaya atıldı. O yüzden. Orada o değişimi yapacaktı.
1: Dün Belçika'nın özellikle Rudi Garcia'nın bu hamlelerine de şey başlığını atabilir miyiz? Talih cesurlardan yanıdır.
0: Atabiliriz. Bir de risktir. Ya yani Belçika dün üçlük de olabilirdi. Rudi Garcia da bugün Belçika Futbol Federasyonu bir teşekkür mesajı yayınlayabilirdi. Her şey olabilirdi.
1: Bir kumar oynadı.
0: Ya riske girdi. Kumardan daha öte. Büyük bir riske girdi bence.
1: Yani gerçekten ilginç bir maçtı. Bu arada adı çok şu sıralar transfer söylentilerinde olduğu için keza yine kavga olayında da bahsettin. Trossard şu anda Dünya Kupası'nda 16 tehlikeli gol pozisyonu yaratarak turnuva genelinde bu alanda birinci sıradaymış.
0: Önemli oyuncu olduğunu zaten burada konuşup değerlendiriyoruz Belçika için. Transferi söz konusu. Onu da belirtelim. Beşiktaş'ta bir anlaşma sağlayabilirler. Arsenal-Beşiktaş görüşmeleri. Tabii Trossard-Beşiktaş görüşmeleri de. Türkiye'ye gelirse de önemli bir oyuncu izleyeceğiz. Onu da dipnot olarak belirtmem lazım.
1: Bu istatistik bile aslında birçok şeyi açıklıyor.
0: Evet.
1: Burada tur atlayan taraf Belçika oldu. Dün tecrübe faktörünün Belçika için daha belirleyici olacağını burada söylemiştin abi.
0: Forması bir adım öndeydi dedik değil mi?
1: Evet, burada tecrübeli oyuncuların yarattığı farkı da gördük. Tecrübeyi bir teknik direktör rakibe nazaran ve tecrübeli oyuncu grubunun yarattığı farkta dün resmen senin söylediklerini açıklar nitelikte bir 120 dakika izledik.
0: Ya şöyle, Senegal'in ata olarak değerlendirebiliriz. Belçika üstüne geldiğinde Senegal hücumu daha iyi organize edebilirdi Burak.
1: Hızlı oyuncuları vardı evet.
0: Bunu organize etse beklenmedik bir şekilde 4-0 öne geçerdi. Artık her şeyiyle dikkat edersen o savunması bile iyice orta alana yaslanmaya başladı. Çünkü baskı kurmak istiyorlar. Ve tehlikeli fauller de yapmaya başladılar. Kırmızı karta dönebilecek. Onları da gördük.
1: Maçla ve Belçika'nın eşleşmesiyle devam edeceğiz ama öncesinde galiba bir yarış aramız var. Ona gidelim, sonrasında devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: 2002 Dünya Kupası. Bu Dünya Kupası'nda neler yaşandı? Çok önemli iki takım elendi. Bu takımlar İtalya, İspanya. İki hakem konuşuluyor. Biri Moreno. Moreno'nun özelliği İtalya maçının hakemiydi Güney Kore maçında. Ve verdiği ters kararlar Ekvadorlu hakemin İtalya'nın elenmesine yol açtı. İspanya maçında verilen goller var. Kalkan bayraklar var. Güney Kore yine tur atlıyor. Chung Mon Çok zengin bir iş insanı. FIFA'nın Asya kanadında. Blatter'le araları iyi değil. Ve hakemleri ayarladığı iddia edildi. Güney Kore yarı finaldeydi ama iki dev verilen ters kararlarla elenip gitti. Peki bu hakemlere ne oldu? Mesela Moreno, az önce bahsettim. JFK, New York havaalanında uyuşturucuyla yakalandı. Hem de az bir miktar değil, tam 6 kilo. Ve ne oldu? Tabii ki hapse girdi. Diğer hakeme baktığımızda El Gandur yıllar sonra bir açıklama yaptı. Dedi ki, benim bu maçlarda hiçbir hatam yoktu. Yardımcılarımdaydı bütün problem. Onlar bayraklarıyla belki de beni yanılttılar. Ama benim hatam olmadı. İşin şöyle bir gerçeği vardı. İki dev hakem kararları bilerek ya da bilmeyerek İtalya ve İspanya kupaya veda etmişlerdi.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor! Radyo Spor!
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
6: Ne aldı Felicia Star? Paks'ın dışına alındı. Evet, şu anda yer takımı da söküldü Felicia Star'ın. Şu an için henüz bir bilgi ulaşmadı bizlere. Felicia Star harici diğer 9 safkan içeride. Safkan'ın ayar takımı da söküldü. Evet, siyah bayrak sallandı zannediyorum Felicia Star için. Evet, 2 numaralı Felicia Star koşmaz. Start verildi ve yarış başladı. Liderlik mücadelesinde orta kulvardan şimdi Fatma Zeryam geldi. İç kulvarda da High Heels var. Yarışın lideri 7 numaralı Fatma Zeryam. Dış kulvardan Leader Tulip. Onun dışından da Female Warrior önleri atak yapıyorlar. Yarıştaki liderliği şimdi 10 numaralı Leader Tulip aldı. Dış kulvardan gelen Female Warrior da ikinciye sokuldu. 7 numaralı Fatma Zeryam hemen içinde. 2,5 boy geride 4 numaralı Lady Ataş. Ondan 2,5 boy geride 3 numaralı Kardaha. İçinde 11 numaralı Mız Mız Myrtle. 1,5 boy geride 9 numaralı High Heels, 3 boy kadar geride 5 numaralı Misfit, 2 boy geride 1 numaralı Fort Coming Queen sırasıyla son 600'e giriyor safkanlar. 1,5 boy farklı 10 numaralı Leader Tulip önde, 8 numaralı Female Warrior ikincilikte, içinde 7 numaralı Fatma Zeryam, 2 boy geride 4 numaralı Lady Ataş ve dışında 3 numaralı Kardaha. Atlar düzlüğe çıktı, son 400 metreye girildikten sonra 8 numaralı Female Warrior geldi, yakaladı Leader Tulip, liderliği aldı geriden. High Heels dışarıdan da Misfit koptu geliyor. Son 200'e doğru en dış kulvardan Misfit geliyor, yarışın liderliğini alıyor, içini de 9 numaralı High Heels var son 100 metre. Misfit önde fark 1 boy kadar. High Heels ikincilikte. Son metreler 5 numaralı. Misfit koşuyu kazanıyor. 9 numaralı High Heels ikinci, 3 numaralı Kardaha üçüncü. 8 numaralı Female Warrior dördüncü. 1 numaralı Fort Coming Queen de yarıştan 5. olarak ayrıldı. 5 numaralı Misfit Ahmet Çelik de kazandı. 2 numaralı Felicia Star ve 6 numaralı Silent Runner start almadı koşuda.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Reklam.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
3: Kredi? Radyo Spor!
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan devam ediyoruz sevgili Ercan Taner'le birlikte. Belçika, bahsettik Senegal maçından, Amerika Birleşik Devletleri'nin turnuvanın ev sahibinin rakibi olduğu son 16 turunda.
3: O maçı konuşalım. Şöyle bir değerlendirme yapalım. Belçika Amerika'yı elerse şaşırır mısın?
2: Şaşırmam, tam tersi olursa da şaşırmam. İki ucu keskin bıçak.
3: Evet. Şimdi Amerika forveti kırmızı kart cezası oldu.
2: Balogun yok ki 3 gol attı turnuvada, çok
3: evet,
2: da iyi gözüküyor.
3: Balogun Bosna maçında sabaha karşı oynanan maçta kırmızı kart gördü. Bu Amerika'yı etkileyebilir. Onu söyleyeyim.
2: Orada da bir şey söyleyeyim abi. Mesela geçen sene Coventry'de Lampard'la Championship'ten takım çıkarken 20 gole yakın atan Hacı Wright turnuvada çok süre bulmamıştı. Onun için de bir fırsat gelebilir. Amerika'nın iyi bir backup'ı var.
3: Hacı Wright da oynayabilir, evet.
2: Premier League'de oynayacak sene. 20'ye yakın gol attı biliyorsun. Coventry darma duman ederek Championship'i lider olarak Premier Lig'e geldi. O da iyi bir sezon geçirdi. Fena bir backup'ları yok orada. Alternatif var.
3: Doğru söylüyorsun. Şu var. Bu turnuvalarda hani şairin söylediği gibi ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Değil mi? Şöyle neden ağır ağır? Maçlar geldikçe, üst düzey maçlar, stres başlar. Sakin olman lazım. Ya Amerika Birleşik Devletleri, tamam ben evimde oynuyorum, çıkarım, Belçika'yı da elerim. Belçika genetiğine yerleşmiş, kupa tecrübesiyle Amerika'dan daha önemli maçlar oynamış oyunculara sahip. Onu söyleyelim.
2: Ki Amerika'nın bu bahsettiğin ev sahibi avantajı da baskı olarak da geri dönebilir. Onu da çok olumlu olarak almayabiliriz pozisyona göre.
3: Dönebilir şöyle, maçın hemen başında Belçika öne geçerse o baskı meydana gelir.
2: O sahneyi düşündüm şimdi. Belçika ilk yarım saat öne geçti. Oyuncular tribünde kafasını kaldırdı. Donald Trump'ı gördü falan. Yani çok gergin bir maç olabilir Amerika Birleşik Devletleri tarafı.
3: Bana göre de çok gergin bir maç olabilir. Ya Amerika'nın işi kolay değil Belçika karşısında. Tabii Belçika milli takımı da dün mesela yediği ilk gol. Kafayı vuruyor Courtois, ondan dönüyor. Tekrar ikinci pozisyon, topun ağlara gidişi. Büyük bir savunma hatası.
2: Savunmanın kötü olduğunu konuşmuştuk ama Belçika tarafında. Şaşırtmadılar.
3: Bu yüzden Amerika da bunu gördü şimdi. Yan toplar. Vurdurma. Adam paylaşımı. Belçika milli takımının buralarda arızası var. Bu arıza da o maç gününe kadar giderilir mi? Pek emin değilim.
2: Burada Belçika savunma hattının problemlerinden bahsetmişken Amerika'nın da ileri alan oyuncularının çok çabuk patlayıcı gücü yüksek, teknik kapasitesi belli düzeyin üstünde oyuncuları olması Belçika'yı savunmada biraz karın ağrısı yapabilir.
3: Biraz yakın oynaman gerekiyor o oyunculara. Şöyle Belçika milli takımının Amerika karşısındaki savunma anlayışında bir Paraguay modelini benimsemesi lazım.
2: %100.
3: Ya iki oyuncuyla bir oyuncuyu kapatma, sıkıştırma, oyuncuları rahat döndürmeme. O modeli eğer denerlerse, başarılı olabilirlerse, o zaman Amerika'nın o senin bahsettiğin diri, çabuk, tempolu forvetleri karşısında bir üstünlük sağlama ihtimalleri var. İhtimal diyorum ama. Tam dediklerim olacak anlamında değil bu söylediğim.
2: Tempoyu Belçika'nın kontrol etmesi gerektiğine katılıyorum. Ya dün mesela ikinci golü atan oyuncu, birazdan Amerika maçına bahsedince de değiniriz. Malik Tillman olsun, Christian Pulisic olsun, orada gerçekten hem çabuk hem teknik kilit pas atabilecek oyuncu sayısı çok fazla.
3: Fazla.

0: Bu da tabii ki Belçika'yı zorlayacak hususlardan biri. Kaleci konusunda yalnız bu tarz maçlarda kaleci her zaman ön plandadır. Büyük bir Kurtuva avantajıyla çıkacak Belçika maçı.
1: Dünkü maçta da gördük. Mesela Senegal bence Edouard Mendy'nin olmamasının da biraz belki penaltı pozisyonda ya da seri penaltı atışına gitseydi daha net bir şekilde kararını hissederdim.
0: Tabii ikinci gol kaleci hatası.
1: Tielemans'ın golü.
0: Tielemans'ın golü kaleci hatası. Zamanlama hatası. Tielemans'ı orada unutması, geç müdahale etmesi ki yetmedi topu ağlara gitti. Bunlar önemli değil mi? Önemli.
1: Mendy'yi aradılar.
0: %100.
1: Evet, burada Amerika-Belçika eşleşmesi için iki ucu keskin bıçak dedik. İki takımın da artıları eksileri var. Bakalım taktik plan herhalde burada maçın kaderini belirleyecek. Önden bir favori belirlemek çok kolay değil.
0: Şu kazanır diyemiyorum. Yine söyleyeceğim cümle maç tecrübesi daha iyi Belçika'nın. Onu söyleyebilirim.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin dün de bir Bosna Hersek maçı vardı abi. Dilersen ona da değinelim. 2-0 aldıktan sonra son yaklaşık yarım saati Florian Balogun bir kırmızı kart gördü. Az önce senin de bahsettiğin
0: VAR
1: gibi.
0: uyarısıyla gördü kırmızı kartı.
1: 10 kişi oynadılar. 2-0 net bir skor. Balogun gol de atmıştı bu arada. Kırmızı kart görmeden önce. Amerika çok zorlanmadan geçti Bosna Hersek'i.
0: Konuştuğumuz gibi biz gönlümüz tabii Bosna'dan yanaydı ama ne olursa olsun arada bir güç farkı var. Daha iyi ve genç oyuncular ev sahibindeydi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bir yere kadar gidebilirdi Bosna. Buraya kadar gelmesi de Bosna'nın bu kadrosunun şöyle önemli. İtalya'yı eliyorsun. Dünya Kupası'na katılıyorsun. Eleme maçı oynuyorsun. Mutavazı bir kadron var.
1: Gayet.
0: Ya bütçene göre bayağı aşağılardasın Dünya Kupası bütçelerine göre. Oyuncu fiyatları konusunda. Ama buna rağmen elinden geleni yaptın. Ben Bosna'nın o kadar çok üzüldüğüne inanmıyorum.
1: Ben gurur duyduklarını düşünüyorum
0: Ben de.
1: takımlarıyla, Bosna halkının.
0: Kimin aklına gelirdi Bosna yağmurlu bir gün acayip fırtına İtalya'ya gelecek?
1: Penaltılarda bir de.
0: Penaltılarda. Kimin aklına gelirdi?
1: Oyuncu grubu o konuda çok gerçekten bence çok onurlu bir mücadele verdiler. O gün de kolay bir maç değildi İtalya karşısında. İtalya 10 kişiydi ama Bosna bir şekilde en azından maçı tutmayı başardı penaltılara kadar.
0: Ne olursa olsun ya İtalya'nın 10 kişi olması demek ne kadar kötü İtalya olursa olsun Bosna'dan daha iyi takımdı.
1: İtalya İtalya'dır tabii ki.
0: Onu kabul edelim.
1: Bu arada ilginç bir şey keşfettim abi. İtalya'dan çok sık programda da sen de bahsettiğimiz için. İtalya son 3 Dünya Kupası'na katılmadı diye hani burada istatistiği paylaştık ya. Ondan önceki 2 Dünya Kupası'na da gruptan çıkamamış İtalya. Yani bu karanlık dönem sadece 12 yıldan ibaret değilmiş aslında.
0: Ya şöyle 20 yıldır İtalya futbolunda milli takımlar düzeyinde söylüyorum. Yani gruptan çıkamama anlamında da o örneği de verdik. Büyük bir gerileme var.
1: Buhran.
0: Artık buhran değil bu gerileme. 20 yıl geçti çünkü arada. Ya 20 yıldır 4 kere Dünya Kupası kazanmış bir ülkenin Dünya Kupası'nda var olamaması. İlk ikisinde gruptan çıkamıyorsun. Son 3 kupaya da katılamıyorsun. Bu artık gerilemedir. Ya buhran da geçti. İtalya milli takımı şu anda nasıl yeniden yapılanacak ve oyuncuları bulacak? Esas mesele bu.
1: Şu an öyle bir ışık da yok abi. Yani İtalya milli takımına baktığında genç bu oyuncu bayrak oyuncu olur dediğin çok fazla oyuncu görmüyorum ben.
0: Bunu başaracak olan bir İtalya Futbol Federasyonu, iki başlarındaki teknik direktör ve teknik kadro.
1: Kim olacaksa tabii.
0: Ya bunlar başarılırsa ancak İtalya yeniden hani klasik cümlemi söyleyeceğim. Bembeyaz bir sayfayla artık başlıyoruz arkadaşlar deyip İtalya'nın öyle değerlendirmesi gerekiyor.
1: Valla bir adım atılması şart ya. Ben açıkçası Dünya Kupası'nda benim gözüm İtalya'yı arıyor. Bundan önceki turnuvalarda da aynı
0: Şimdi keyif
1: şekilde.
0: veren takımlar Dünya Kupalarına veda edince tabii ki Dünya Kupası gurmeleri diyeceğim. Şaşırıyorlar. Neden? İşte Almanya yok, Hollanda yok, İtalya zaten hiç yok. Bu bir şaşırmaya doğru gitmiyor mu?
1: Tabii. Ve şey direkten dönen takımlar da var işte. Dün bahsettik İngiltere'de gidebilirdi mesela. Daha
0: Tabii,
1: oynanmamış
0: bugün
1: maçlar da var.
0: İngiltere nasıl elendi diye konuşurduk.
1: Oynanmamış maçlar da var. Brezilya son dakika kazandı. Daha iyi oynasa da bir aksilikle gidebilirdi mesela bu Dünya Kupası'nın
0: Ya
1: gelikli
0: ne kadar iyi
1: takımları.
0: oynarsan oyna, dört topun direkten döner. Mesela o gün kaleci Suzuki mükemmel kurtarışlar yapsa. Ya atamıyorsun, oluyor, atamıyorsun. Çok iyi
1: Örneklerini
0: kaleci.
1: gördük.
0: Örneklerini gördük. Brezilya elenir giderdi.
1: Daha bir arta kalan maçlara bakınca bunların olma ihtimali de var. Henüz Arjantin, İspanya gibi takımlar oynamadı mesela. Sürpriz Arjantin'de zannetmiyorum ama İspanya'da falan bir sürpriz görür müyüz diye düşünüyorum. Portekiz, Hırvatistan'da mesela iki tane gedikli takımdan biri gidecek kesin olarak.
0: Ya Hırvatistan ya Portekiz.
1: Evet.
0: İkisinden biri veda edecek.
1: İlginç maçlar var bakalım. Şimdiye kadar peki artık son 16 turuna da girmek üzereyiz. Senin açından Dünya Kupası'nın şu ana kadar en büyük şoku ne oldu abi?
0: Dünya Kupası'nın en büyük şoku. Bu soru önemli. Bence

0: yuvarlaktır, her şey olabilir diye bakıyorum.
1: Ya ben de 1.5'tan 2. Bak ben daha da aşağıda görüyorum.
0: Yani Almanya'nın yaptığı çok büyük iş abi. Burada bunu anlayabiliyoruz.
1: Değil mi?
0: Programa girmeden bu arada sen de söylediğin için bir araştırdım. Almanya'da demişken hazır İtalya'dan da konuştuk. Gedikli takımlar diyoruz. Yani orada Nagelsmann'ın ayrılma ihtimaline karşı Almanya Futbol Federasyonu'nun gözde ismi, ilk gideceği isim Jürgen Klopp olacakmış.
1: Normalde o.
0: En çok o hak ediyor şu anki Alman teknik direktörü arasında.
1: Şöyle söyleyeyim. 1970'li dönemler vardır. Ben tarihe meraklı olduğum için.
0: Aha.
1: Çok takip ediyorum. Bir Helmut Schön dönemi vardır Almanya'da. Dünya Kupası aldı.
0: 74.
1: 74 Dünya Kupası. Almanya'nın yardımcısı da Derwald'di. Ondan sonra da Derwald devam etti. Almanya'nın o sisteme girip oyuncuları bulup sistemini devam ettirmesi gerekiyor. Akademik olarak Almanya'nın bir problemi yok. Tesis olarak da yok. Almanya'nın en büyük problemi milli takımı taşıyacak yıldız oyunculardan mahrum. Çünkü Almanya'nın sağ beki bile işte Lahm'dan bahsediyorum.
0: Philipp Lahm.
1: Efsanedir. Şimdi Almanya yani sağ bekte, sol bekte hep arayışta. Çünkü Almanya'nın sağ beki mesela 2 turnuva oynar. 2 Dünya Kupası.
0: Joshua Kimi.
1: 8 yıl. Ya da sol bekinden bahsedelim. Mesela Kals vardı Almanya'da. Alman futbolunda. Onlar Banana Funke derler. Muz orta.
0: Muz orta.
1: Muz ortanın mucidi.
0: Rıza Çalınbay ile birlikte herhalde.
1: Yok, ilk yapan Kals. Manfred Kals. O tarz oyuncuları yok Almanya'nın. Bir oyunu icat edecek. Ya işte bak, Cruyff dönüşü diyoruz değil mi? Literatüre öyle geçmiş. Bir anda dönüp karşısındaki oyuncuyu 180 derece dönüp devre dışı bırakmak. Almanya'da o tarz oyuncular çok azaldı.
0: Abi az önce bahsettiğim Philipp Lahm bile o kadar teknik bir sabekti ki Guardiola kariyerinin son döneminde 6 numara oynattı Lahm. Öyle evet. Bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu arada bir aramız varmış kısa. Dilersen ona gidelim, sonrasında devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
10: Radyo Spor.
9: Saran Holding kuruluşudur.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Yine Dünya Kupası eşleşmelerini konuştuk. Almanya milli takımı ve İtalya milli takımındaki krizlerin nedenine biraz inmeye çalıştık. Dilersen biraz mesajlara bakalım abi. Bundan sonra oynanacak maçlara geçelim sonrasında.
1: Tamam.
0: Bakalım. Abi fark ettiniz mi bilmiyorum ama su molasına kadar Kongo

0: Çok iyi bastırıyordu. Sonra su molasında rüzgar tersine döndü. Yorumunuz nedir demiş Halil Çelik.
1: Halil Bey'e katılıyorum. Su molaları birçok takımın oyun ritmini bozdu. Sadece Kongo değil. Ne zaman su molası verilse bir takım iyi oynarken o iyi oynama potansiyelini biraz kaybetti. Ben bunu test ettim, baktım. Evet, Halil Bey haklı.
0: Bir de 3 dakika olması da çok uzun değil mi abi? Normal maçlarda hakemin gerek gördüğü su molaları 3 dakika falan sürmüyor.
1: En fazla herhalde 2 ya da 2'yi biraz geçiyor. Tam 3 olmuyor.
0: Yani. Bir de standart mesela ihtiyaç olmayan maçlarda da şu anda atıyorum Kanada'da oynanan maçlarda da su molası veriliyor.
1: Ya Seattle'da oynanan maç 17 derecede oynandı. 17 derecede su içmeye ihtiyacın olur mu?
0: Üşürsün bir de.
1: Çünkü dikkat ettim. Evet, ince de olsa montla oturan seyirciler vardı. 17 derece.
0: Saçma abi de diyorum ya terli terli 3 dakika orada beklemek de iyi bir şey değil ki. Oyuncunun hani biraz daha ne denir ona üşüyebilirsin zaten tempon gidiyor maç esnasında.
1: Hayır, kötü oynayan işin büyük avantajı ama.
0: Tabii rakibin ivmesi kesiliyor.
1: Bir de taktik alıyorsun.
0: O da var. Anında müdahale alabiliyorsun sağ içinde tüm takım.
1: Ben bütün takım yani şimdi sahada teknik direktör sağ içine bağırıp çağırıp taktik vermeye çalışıyor maçlarda. Ama 3 dakika oyun durduğu anda kafasındaki taktiği net olarak anlatabilir.
0: Basketboldaki molalar gibi işte. Ben hiç sıcak bakmıyorum buna.
1: Ben de bakmıyorum.
0: Peki ilerleyen gün turnuvalarda günlerde bu uygulamanın bir tekrarını bekliyor musun?
1: Ben beklemiyorum.
0: Tarihin tozlu sayfalarına gömülür diyoruz.
1: Ben beklemiyorum. Bir daha Amerika'da olursa olur.
0: Olmasın
1: ya
0: abi.
1: Bu Amerikan tarzı sporlarda kabul edilmiş ve Amerikalıların FIFA'ya kabul ettirdiği bir uygulama. 3 dakika olsun. Televizyonlar da çok para kazansın diye yapılmış bir uygulama bu. Ya bunu zaten Amerikalılar da söylüyor. Benim bu uygulamanın sebebi bu.
0: Benim temennim bir daha Amerika'da olmasın abi uzun bir süre turnuva.
1: Ya artık olmaz herhalde ya. İkinci defa alıyor çünkü.
0: 94'ten sonra bu ikinci. 94 bu kadar çok fazla tartışmaya açık bir turnuva değildi herhalde abi.
1: Değildi.
0: Evet, anlıyorum. Yani.
1: Sanki Avrupa organize ediyormuş havası vardı 94'te.
0: Burada çok uzak bir görüntü var. Yani beyzbola çevirdiler maçı.
1: Beyzbol, Amerikan futbolu.
0: Amerikan futbolu, NBA ya da.
1: NBA. NBA'de nasıl? Bir sürü ara var değil mi?
0: Çok gaza gelip şey yapmadılar abi Allah'tan. NBA'de bu 3 dakikalık aralarda sağ ortasına jonglörler çıkıyor, ateş püskürüyorlar.
1: Tabii.
0: Burada Allah'tan öyle bir şey yok.
1: İyice koparsın, konsantrasyonun gider.
0: Saçma sapan bir şey abi. Gerek var mı? Futbol böyle bir şey değil ya.
1: Değil tabii.
0: Beklerdim ama Amerika'ya biraz abi cesaret bulup yakında turnuva yaparlarsa ateş püsküren adamlar görebilir.
1: Olabilir.
0: Tek tekerli bisikletler görebiliriz. Ercan abi şu ana kadar izlediğim maçlardan görünen bence çok net Fransa şampiyon olacak gibi ikinci bir alternatif yok sanki demiş Tuncay Bey.
1: Arjantin var.
0: Çok net.
1: Ya Brezilya ben geliyorum diyor. Ben de gözüm diyor yarı finalde. Çünkü Japonya maçındaki o sıkıştırmayı ve ikinci yarıdaki Brezilya'nın temposunu ben çok beğendim.
0: Vallahi bir de Ancelotti gibi bir turnuva hocaları var.
1: Evet. İspanya bakalım devamında konsantrasyonunu nereye taşıyacak? O önemli bence. Sence değil mi?
0: Vallahi şeyi hatırlatalım abi. İspanya iyi gözüküyor ya da gözükmüyor. 2010 Dünya Kupası'nı kazanırken İspanya çeyrek final, yarı final, final hepsini 1-0 kazanmıştı.
1: Onu başarabilen bir takım.
0: Çok iyi gözükmene de gerek yok kazanmak için.
1: Evet. İşte aynı örneği az önce verdiğimiz gibi Ancelotti de böyle sonuçları çok sever.
0: Tuchel de öyle bu arada.
1: Tuchel de böyle.
0: O yüzden biraz erken. Tek maç eliminasyon sisteminde her şey olabilir.
1: Ya şu anda bir şöyle Dünya Kupası tarihinden bahsedeceğim. 1982'nin banko favorisiydi Brezilya. Favorilerinden en büyüğüydü.
0: İtalya kazandı.
1: İtalya gruptan beraberliklerle çıktı. Zar zor. Bu takımdan hiçbir şey olmaz dendi. İtalya Brezilya'yı yendi.
0: Finalde mi?
1: Yok. Eleme turu.
0: Eleme turunda. Sonrası Paolo Rossi'li, Baresi'li kadro.
1: Rossi 3 gol attı o gün. 3-2.
0: Turnuvanın en değerli oyuncusu seçilmiş zaten.
1: Bir de turnuvanın en unutulmaz maçlarından biriydi. Almanya-Fransa uzatmalar ve penaltılar. Bir de bu maç. Çok değerliydi. Sonra finalde de Almanları yendiler.
0: Orada da geçenlerde söylemiştin. Almanya uzatmalarda çok hırpalanmasa sanki İtalya'yı yenerdi diye konuşmuştuk.
1: Evet. Çok hırpalandı.
0: İlginç turnuva. İtalyanlarda bu var ama biraz işte Zidane'ın Materazzi'ye kafası vesaire kader sanki bu kırılma anlarında onlardan biraz yana oluyor gibi.
1: Ama ondan sonra da işte kaç yıl oldu İtalya yok.
0: Karma diyebilir miyiz?
1: Evet diyebiliriz.
0: 94'te de bu arada onun bir karmasını yaşadılar bence Baggio'nun penaltısıyla. Çok büyük hayal kırıklığı.
1: Olmadı ama 94'ün hak edeni iyi oynayanı şampiyon oldu. O da Brezilya.
0: Brezilya. Bir soru gelmiş abi yine. Alan Shearer zamanında bonservis kavramı var mıydı diye bir soru vardı. Gelmiş geçmişten Selçuk Bey.
1: Hatta şöyle, Bosman kuralları diye bir şey var. O çıktı. Oyuncuların serbest kalabilme. Eskiden kulüpler sözleşmeyi tek taraflı olarak oyuncuların istememesine rağmen uzatma şanslarına sahipti. Transfer dönemi böyleydi. İşte Bosman diye bir oyuncu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Bu böyle olmaz, tek taraflı bir şey diye. Şimdi de her şey oyunculardan yana ve bu böyle devam ediyor.
0: Geçenlerde eleştirmiştik bunu senin hatta.
1: Evet, şu ya onun ortası bir türlü bulunamadı.
0: Ha, burada oyuncu sendikaları çok güçlendi. Basketbol tarafında da biliyorum. Yani NBA'de mesela istemeyen bir oyuncu ben oynamayacağım deyip kendini zorla takas sattırabiliyor. Zorla diyorum. Bunun altını çiziyorum. Hani öylesine söylediğim bir ifade değil hakikaten. Bunu dikte ederek kendini takaslatabiliyor. Bir yarışımız varmış. İstersen oraya gidelim, sonra devam edelim abi.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Tık hızı içinde 7 numaralı Güzel Defne var. 2 boy kadar geride 5 numaralı Ferhatun, 3 boy geride 3 numaralı Berayzade. Son 600 metreye doğru 4 numaralı Bilden Hanım, önde 10 numaralı Trablus, hemen peşinde 1 boy kadar geride 1 numaralı Akburçak. Dışında da 9 numaralı Kızıl Kule, onun 1 boy gerisinde 7 numaralı Güzel Defne. Daha sonra 8 numaralı Katı Kızı sırasıyla Taylar virajı dönüyor. 4 numaralı Bilden Hanım düzle lider çıktı. Ortadan ikinciye 1 numaralı Akburçak girdi. Daha geride Kızıl Kule var enişte, 7 numaralı Güzel Defne. 300'e yaklaşılırken ortadan gelen 1 numaralı Akburçak içindeki Bilden Hanım yakaladı. Geriden 7 numaralı Güzel Defne, dıştan da 9 numaralı Kızıl Kule'nin atakları var. Akburçak öne geçti, dışarıdan Kızıl Kule geliyor. Son 150 metreye girildi. İçerideki 1 numaralı Akburçak önde, dışarıdan Kızıl Kule'nin atakları devam ediyor. Son 50 metre Akburçak direniyor. Kızıl Kule geliyor. Akburçak önde. 1 numaralı Akburçak kazanıyor. 9 numaralı Kızıl Kule ikinci, 7 numaralı Güzel Defne üçüncü, 5 numaralı Ferhatun dördüncü, 4 numaralı Bilden Hanım da beşinci oldu. 1 numaralı Akburçak Mehmet Kaya ile kazandı. AGF'ydi bu tay. 2 numaralı Alvin ve 6 numaralı Gülgülay koşmadı.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Radyo Spor.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, spor kazanında kaldığımız yerden devam edelim. Mesajlara göz gezdiriyorduk. Mesaj atmak isteyenler için de 0538 052 14 87 0538 052 14 87 ne olur? Radyo WhatsApp hattımızı aktaralım sizlere. Zannediyorum hepiniz kaydetmişsiniz zaten. Hatır sayılır oranda mesaj var. Biraz daha göz gezdirelim, vaktimiz var. Rooney Türkiye'ye 3 gol atmıştı, ondan sonra parladı, iyi yayınlar demiş bir dinleyicimiz.
1: Bir Fenerbahçe maçıydı. Türkiye değil de. Bir de Fenerbahçe maçı var.
0: Türkiye demiş ama Türkiye'de demek istemiş olabilir. Evet, ben Türkiye'yi algıladım.
1: Manchester'daki Fenerbahçe maçı var. İlk önemli maçlarından biridir Rooney'nin. İşte o zaman 18 yaşındaydı.
0: Genç Rooney.
1: Evet, genç Rooney.
0: Burada işte bahsetmiştik. Harry Kane de çıkış sezonunda Beşiktaş'a gol atmıştı. İngiliz futbolcular burada herhalde bir açılıp saçılıyorlar abi. Bir rahatlama geliyor. Devam edelim. Selamlar, iyi yayınlar. Ben Hakan. Ercan abinin sayesinde 2 gündür tüm Dünya Kupası tahminlerini iyi analiz ederek tutturuyorum. Buradan Ercan abiye teşekkür ediyorum. İspanya ve Portekiz maçlarında yorumlarsa sevinirim. Ercan abi, Almanya'dan bir isteği varsa seve seve almaya hazırım.
1: Estağfurullah. Teşekkür ederiz. Biz sadece yani şöyle yorum yapıyoruz zaten. Takımların
0: analiz.
1: Ya İspanya, ya bu kadrosu İspanya'nın daha üst turları hak ediyor.
0: Bariz. Ki Avusturya da iyi gözükmüyor.
1: Ya Avusturya bayağı sistem teknik direktörü. Kendisini hep teknik adamlar saygıyla karşılarlar. Rangnick öyle bir teknik direktör. Fakat takım onu yansıtamıyor istediklerini. Pres var mı? Var. Yakın oynama var mı? Var. Avusturya İspanya'nın o oyununu bozmak isteyecek. Buna gücü yetebilir mi? O tartışmaya çok açık bir konu.
0: Bence abi Avusturya'nın oyun kalitesi var ama kadro kalitesi yok. Problem burada. Ya,
1: şu var. Yakalayamadılar. Torres gibi bir santraforları yok.
0: İspanya için mi?
1: İspanya için.
0: Oyarzabal biraz daha farklı bir profil tabii.
1: Çok farklı.
0: Net bir 9 değil.
1: Ben de İspanya'ya yakışırdı Torres gibi. Ya da David Terminator Villa olarak Diego Costa yok mesela. Terminator diyorum.
0: Parçalayıcı.
1: Parçalayıcı. Villa dün bu konuda açıldı. Villa hala şu anda da iyi sağlıklı bir Villa olsa 27 yaşında. O her zaman kulübede otururdu.
0: Ya da Raul.
1: Tabii. Ya, o tarz santraforları bulamadılar. Oyarzabal'da da bir oyun buldu. Fakat Oyarzabal'ın bu Dünya Kupası'nda mesela ilk maçta istatistiklere göre 20 dakika ayağına top değmediği bölüm var. Top gelmiyor.
0: Üçüncü bölgede oynayan bir takım da oluyor bu arada, onu da söylemek
1: tabii
0: lazım.
1: Tabii üçüncü bölgede oynuyor takım.
0: İlk maçta Cape Verde kalecisi, Yeşilburnu Adaları kalecisi 9 kurtarış yaptı İspanya maçında. O kadar ilerideydi İspanya ve 20 dakika ona rağmen dokunmamış.
1: O 20 dakika topa dokunamaması... İspanya'nın o gün zaten maçı iyi değildi. Ama ben İspanya'nın bu oyun yapısıyla yola devam edebileceği kanaatindeyim. Sen ne diyorsun İspanya için?
0: Abi orada Luis de la Fuente'nin geliştirdiği, alt yaştan beri o takımda çok fazla genç oyuncular. Bir sistem var ve hani şey, Avusturya için demiştim ya. Sistem güçlü ama kadro güçlü değil, kadro kaliteli değil diye. İspanya'nın sistemi de kaliteli. Genel hatlarıyla kadrosu da kaliteli. Bence yürür o sistem.
1: Yürür.
0: O yapı yürür.
1: Diğer takım?
0: Avusturya tarafı için mi?
1: Avusturya tarafı için.
0: Kalite sıkıntı.
1: Evet. Onlarda da bir de Avusturya baskı yediği zaman hata yapmaya başlıyor savunması.
0: Avusturya'da mesela hala en Avrupa futbolunda bilindik oyuncu 36-37 yaşındaki Marko Arnautovic. İşte. Kalite farkını buradan anlayabiliriz. İyi oyuncudur bu arada ama.
1: Bir de Avusturya futbolunun kulüpler düzeyinde çöküşte olduğunu zaten yıllardır, onlar da bir 20 yıldır falan çöküşte.
0: Rapid Wien, Avusturya Wien, Salzburg.
1: Yoklar. Ara sıra Avusturya Ligi'ne bakıyorum. Merak ederim dünya futbolunda ne olduğunu. Rapid'in küme düşmemeye oynadığı sezonlar. Avusturya Wien kayboldu.
0: Geriden gelen Salzburg biraz açmıştı arayı. O da bu sene havlu attı, öyle gözüküyor.
1: Öyle gözüküyor. Ya Avusturya futbolunda ya kulüpler arası rekabet iyi olmadığı sürece oyuncularınız genelde Almanya'da oynuyor zaten. Avusturyalı oyuncuların çoğunluğu, kalitelileri. Ülkenizdeki bu rekabeti milli takımın içine geldiğinde çok daha olumlu oluyor. Bunu yaşayamıyorlar Avusturyalı oyuncular. Yani lejyoner oyuncu gibi bir şey oluyorlar.
0: Zaten çoğu Bundesliga'da oynuyor, iyi olanlar
1: evet,
0: dediğin gibi.
1: Evet.
0: Burada bu arada bir isteğiniz var mı demişken dinleyicimiz, bak mesela şeyi düşündüm abi. Almanya'nın Dünya Kupası formasını ben beğendim. 94 SS'leri var. Neyse, böyle üstü kapalı bir şekilde söylemiş olalım. Seattle der ki plastik bardak var ve üfleyerek ses çıkartmak için ciddi şekilde Seattle'daki stadyumda, burada yanlış bir cümle kurulmuş. Plastik bardaklar varmış ve üfleyerek çıkartmak için, ses çıkartmak için maçlarda onu kullanıyorlarmış. Nasıl bir bardaksa?
1: Enteresan.
0: İlginç, enstrümanla uğraşmamışlar. Evet. Su da içiyorlardır ondan. Çok daha fonksiyonel gördüm abi, vuzela nazaran.
1: Onu bile bulmuşlar. Önemli olan o.
0: Norveç'in maç sonu sevinci çok etkiledi. İzlanda'nın maç içi tezahüratlarına benziyor. Bu balina çağırma vardı ya, bir meşhur.
1: Evet, evet.
0: Kürek çekme hareketi olduğu için sizce Trabzon tribünleri yapsa güzel olmaz mı?
1: Ya, bütün dünyaya yayılabilir o. Sahilde takımı olan.
0: Bodrum Spor yapabilir mesela.
1: Neden olmasın? Yani sahildesin. Sahil takımısın. Yapılabilir. Hatta sahil takımı olmana da gerek yok. Bence çok hoş bir görüntü.
0: Ankara'da bile olur diyorsun.
1: Olur tabii canım. Bence çok hoş değil mi sence de?
0: Çok karakteristik bu.
1: Ya bu Dünya Kupası'nın herhalde unutulmayacak tezahürat.
0: Çok iyi abi. Hakikaten
1: görüntü. 1986'dan itibaren Meksika dalgası denilen nasıl da oluşum taraftarların yaptığı.
0: Bütün dünyada var.
1: Kaç yıl oldu? Kaç yıl geçti aradan? Hala bütün dünyada, sadece Dünya Kupalarında değil, Avrupa Şampiyonası'nda, kulüpler arasında hepsi oluyor. Uluslararası organizasyonlarda.
0: Burada ama bu kürek işi hakikaten Viking oldukları için Norveçlere çok yakışıyor. Şimdi
1: tabii canım.
0: Kürek sporu biraz daha popüler oldu biliyorsun genelde de. Ben de geçen sene yapıyordum. Şeyi bir gözümde canlandırdım. Yani orada bir Viking'in kürek çekmesiyle, elinde termosuyla, kahvesiyle küreğe giden bir beyaz yakalı çok kafamda oturmadı şu an.
1: Oturmadı değil mi?
0: Aynı olmadı gibi. Neyse, sağlık olsun. Tabii daha çok görmek isteriz ama Trabzon'a da yakışabilir ekstra.
1: Bence de. Neden olmasın?
0: Buradan Trabzonspor taraftarlarına.
1: İstanbul takımları da sahil. Tabii. İzmir. Antalya. Bir sürü yer var. Bodrum dedin sen.
0: Bodrum olur. Evet. Antalya Spor olur. Alanya Spor olur. Var bir sürü yerimiz denizlerle çevrili zaten. Güzel olabilir. Bunu değerlendirmek lazım. Ercan Bey'in bahsettiği gol değil. Bir dakika. Burak Bey'i yayınlar. Ercan Bey'e de saygılar sunarım.
1: Saygı bizden, teşekkür ederiz.
0: Harry Kane yaşlandıkça Rivaldo'ya evrilir mi? Ercan Bey'in bahsettiği gol diye, bu Rooney'nin golünü atmış. Simpson çizgi filmindeki kehanetlerden biri Meksika-Portekiz finaliydi. Meksika çok iyi gidiyor, tutar mı sizce diye de bir Harun Bey'den soru gelmiş.
1: Simpson'ların bazen tutuyor bazen tutmuyor. Harun Bey, onu söyleyelim. Her şey tutmuyor. Tuttukları nasıl tuttu diyorlar da 150 tane yapıyorlar diyelim. Örnek olarak da bunu belirtiyorum. Bir tanesi belki tutuyor, iki tanesi.
0: Abi bir de Simpsonlar 30 sezona yakın yani. 30 sezon elime kalem kağıt alsam ben de tuturum Dünya Kupası şampiyonu, öyle düşünüyorum.
1: Ben de. Rivaldo daha farklı bir oyuncudu tabii.
0: O Brezilyalı tekniği bambaşka bir şey.
1: Bambaşka. Abi. Rivaldo bir sambadır.
0: O genetik bir şey.
1: Genetik.
0: Dünya Kupası'nın unutulmaz anları diye ilerleyen yıllarda kim anlatır acaba? Senegal maçınız dakika 85, 2-0'dan 3-2, Allah'ım neler olur diye. Yine herhalde.
1: Ya şu var. Belgesel anlamında İngilizler ve Amerikalılar çok iyi. Bu maçın o 3 dakikanın belgeseli yapılacaktır. Hele İngiltere bir final yaparsa. Ya o 3 dakika, o Senegal maçı dönüm noktası olarak bile o belgeselin içinde gösterilebilir.
0: Seviyorlar bu işleri biliyorsun. Sunderland'de çok güzel bir belgesel yapmışlar. Till I Die diye mesela. Çok hoşuma gitmişti. Beckham belgeseli var.
1: Seviyorlar ve başarılı oluyor.
0: İyiler evet, yapım konusunda. O konuda çok Amerikalılardan haz etmiyorum ama onu da söylemem lazım.
1: Ama onlarda da şöyle, onlar da kendi sporlarında başarılı belgeseller yapıyorlar. Beyzbolda. Amerikan futbolunda. NBA'de, basketbolda muazzam belgeselleri var. Tabii futbola onlar yaklaştılar artık ama.
0: Eskiye nazaran daha yakınlar. O kadar
1: daha yakın değiller. Yani, evet.
0: İstersen abi biraz da maçlara dönelim. Mesajlarımız var. Yine ara ara bakarız. Oynanacak maçları da konuşalım. En azından Dünya Kupası'nın son 32 turunu bir bitirmiş olalım bu haftadan.
1: Tamam.
0: Kronolojik gidelim. İzlemek isteyenler de varsa şayet. Bugün ilk maç 22'de. İspanya-Avusturya. Grubu bence beklenenden sancılı geçti. İspanya-Avusturya'da Cezayir karşısında 90+2'de bulduğu golle İsviçre ile eşleşmektense İspanya'nın kucağına düştü.
1: Evet, Avusturya. Yani bence Avusturya'nın işi kolay olmayacak. Ya Avusturya şunu da yapmak istemez. Yeşil burun gibi ben kapanayım. Gol bulursam tamam. Avusturya'nın oyun yapısı da ona uygun değil. Zaten Ragnik öyle bir teknik direktör de değil. Ya yani iki katlı otobüsü kendi ceza sahası çevresine çekip İspanya'yı bekleyeceklerini pek sanmıyorum. Bir bakmışsın Oyarzabal hat-trick yapmış bu akşam.
0: Variyet göstermeye çalışacaklarmış.
1: Bir anda ortaya çıkabilir. Oyarzabal da öyle bir oyuncu.
0: Teknik kapasitesi çok yüksek ama işte oyunun içine çok dahil olamıyor ama fırsat gelirse yapabilir.
1: Ya şu var, kaleyi gördüğü anda ki golcü hissi bu akşam ön plana çıkarsa dediğim gibi bir iki gol atmış Oyarzabal. Hiç şaşırmam.
0: Olabilir. Burada şeyi çok pozitif maç öncesinde abi. Senin bahsettiğin çok kıymetli. Avusturya'nın da maç içinde var olmaya çalışacak olması. Yani oynatmamak değil oynamak üzerine bir yaklaşımda olma ihtimali maçı güzel kılabilir.
1: Ben o ihtimali ön planda tutuyorum. Ya ben çift katlı otobüs beklemiyorum. Sen bekliyor musun? Ya da tır parkı kurmaz herhalde Radnik. Ceza sahası çevresine.
0: Schalke döneminden beri Ralf Rangnick'i 2010'ların başından beri izliyoruz. Manchester United döneminde izledik. Rangnick futbolun pragmatik tarafından ziyade biraz daha futbol olarak odaklanan bir hoca. O yüzden çirkinleştireceğini zannetmiyorum.
1: Ben de zannetmiyorum.
0: Çok da beğenirim bu arada. Burada İspanya dedik. Bakalım bir rotasyon tercihlerinde eksikler var mı? Yamal olmadığında çok zorlandığını gördük mesela Yeşilburnu Adaları maçında.
1: Ya Williams'ı almışlar beni takıma. Tabii ki çok önemli. O iki kanadın işlerliğinin daha etkin olması gerekiyor İspanya'da. Bunu da teknik direktörleri Fuente de bekliyor bence. Williams da çok ağır o sakatlıktan sonra yavaş yavaş kendine geliyor. Benim gördüğüm o.
0: Bugün de oynaması beklenmiyor bu arada.
1: Daha tam hazır değil çünkü.
0: Alex Baena'yı koymuşlar mesela. Bu 2024'te başarılı olan bir sahte forvet servis yapabilecek iki kanat forvetin olduğu denklemde. Yamal yine orada ama Alex Baena o oyuncu değil. Alex Baena biraz daha çizgiye basan bir oyuncu olduğu için geometri bozuluyor sanki ileri üçlüde.
1: Bozuluyor. Yamal'ın şöyle bir özelliği var. Mbappe gibi. Yamal tarihi değiştirebilecek bir oyuncu. Saha içinde. Sizin tarihinizi.
0: İkon.
1: Evet. Ona doğru süratle giden bir isim. Ben bu yüzden Yamal'ın da büyük bir şans olduğu kanaatindeyim İspanya için.
0: Ve daha 19 yaşında abi.
1: Tabii canım. Onun için dedim tarihi değiştirebilecek bir oyuncu.
0: Yamal'ın şimdiye kadar gösterdiklerini mesela 18-20 yaşına kadar gösteren bu bahsettiğimiz ikonik futbolcularda çok yok. Hepsinin bir kırılımı var. Messi'yi belki ayırabiliriz ama konuşuruz. Bir aramız varmış abi istersen ona gidelim sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda minik bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Ben Burak Alaca, sevgili Ercan Taner'le birlikte saatler 17.30'a kadar bugün birlikteyiz. İspanyol futbolunun yeni wonderkid'i Lamine Yamal hakkında konuşuyorduk. Şöyle bir soruyla devam edelim abi istersen. Benden sana gelecek. İspanyol futbol tarihinde çok önemli oyuncular var işte. Alfredo Di Stefano, Iniesta'sı, Xavi'si yakın dönemden. Raul'u sayabilirsin.
2: Tabii Di Stefano Arjantinlidir.
1: Düzeltiyorum. Real Madrid efsanesi olduğu
2: ama
1: için hatta
2: karıştı. Ama o İspanyol futbolu ama Real Madrid efsanesidir. Yani İspanyol futbolu desen yanlış olmaz.
1: Burada sence İspanyol futbol tarihindeki en büyük potansiyel olarak Yamal'ı görebilir miyiz şimdiye kadar verdikleriyle?
2: Ya potansiyel İspanya olarak diyorsun ama. Değil mi?
1: İspanya diyelim. İspanyol futbolu değil, evet. Messi var yoksa.
2: Yoksa tabii Messi var. Messi'yi de yetiştiren İspanyollar.
1: La Masia.
2: La Masia. Ya Barcelona'nın akademisinden yetişti. Ya Messi'yi Arjantin değil İspanya yetiştirdi. Yamal da böyle giderse evet. En önemli oyuncuya doğru gidebilir. Tabii çok hiç umarım olmaz. Maşallah diyelim, bir sakatlık olmazsa.
1: Gene fizik yapısı falan daha biraz daha dayanıklı duruyor mu?
2: Öyle gözüküyor. Bayağı ön plana çıkabilir bence de. Ya tamam, Raul'lar, Morientes'ler, İspanya'da Michel'ler, Camacho gibi bir savunma beki, kaleciler, işte Casillas'lar daha öncesi döneme hatırlıyorum, Miguel Angel. İspanya'da bayağı Xabi Alonso.
1: Xabi, Iniesta.
2: Iniesta, Busquets. Ya o kadro da iyi bir kadro. Santillana daha önceki dönemin Real Madrid'in unutulmaz santraforu. Ama hiçbiri Yamal kadar şu anda dediğin doğru ses getirmedi.
1: Ben şu an 2010'da şampiyon oldukları ya da 2008'de Aragonés'te Avrupa Kupası aldıkları kadroya bakıyorum. Yamal kadar bence yetenekli bir oyuncu yok. Saf yetenek olarak söylüyorum. Katma değer olarak, kariyer olarak var üstünde ama.
2: Ya kolay kolay Yamal İspanya'ya gelmiş. Tabii göçmen ailenin çocuğu.
1: Gineli.
2: Değil mi?
1: Evet.
2: Bunun faslı mı? Fas mı?
1: Yine olması lazım ama fas mı, hemen onu da kontrol edeyim bir yandan.
2: Yani ve şartları pek kolay değil.
1: Burada bu arada benzeri bir durum Williams kardeşlerde de var. Göçmen olarak geliyorlar ve evet. Bakıyorum hemen bu arada. Fas ve Ekvator Ginesi. İkisi de varmış.
2: İkisi de var değil mi?
1: İkisi de
2: fas
1: varmış.
2: Ve Ekvator Ginesi. Şimdi hatta Fas'ın federasyon başkanı keşke bizi seçseydi diye de açıklama yaptı.
1: Çok başka olurmuş şu anki Fas takımı Yaman'la birlikte.
2: Başka, evet, keşke bizi tercih etseydi diye. Buna rağmen İspanyollar onu bayağı iyi yetiştirdiler. Ve Yamal çok erken neredeyse 16 yaşını bitirdiğinde gündeme gelmişti dünya futbolunda. Ya Pele gibi. Pele de 16-17 yaşında Brezilya milli takımında hatta Dünya Kupası kazandı.
1: Messi'nin çıkış dönemi de öyle mesela 2006'da.
2: Tabii tabii. Ya Pele 1958'de İsveç'te Dünya Kupası kazandı. 16 yeni bitmişti 17 yaşında. Bu yüzden Mbappe de aynı şekilde 18'den 19'a gelirken Dünya Kupası kazandı.
1: Son Avrupa Şampiyonluğunda da Yamal biliyorsun lise sınavlarına hazırlanıyordu.
2: Evet. Son doğru söylüyorsun.
1: Euro 2024.
2: Euro 2024. Bu yüzden Yamal İspanya futboluna en kısa zamanda damgayı vuran oyuncu olabilir.
1: Burada şanslı olarak da abi Hansi Flick gibi biraz inovatif hücum futbolunu seven bir hocanın elinde olması da bence çok büyük avantaj.
2: O var. Bir de akademiden, yani La Masia'dan Hansi Flick'e Yamal'ın özelliklerini anlatan oradaki öğretim görevlilerinin de büyük payı var bence. Bir de tabii Barcelona kulübü böyle oyunculara yatırım yaptığı zaman ya ben bu oyuncuyu biraz kenara da oturtayım düşüncesine kesinlikle sahip olamıyorsun. Mutlaka oynatılması gereken oyuncu tipi. İtalya'da aynı anlayış yok.
1: Maalesef.
2: Belki İtalyan futbolunda Yamal gibi olmasa bile öyle bir sürü yetenek Serie B'ye gönderilip kiralık kayboldu. Çünkü İtalya'da öyle bir anlayış var. Onu bir kere değiştirmeleri lazım.
1: Ya bu seneden bir tane örnek vereyim abi sana mesela. Bonservisi Atalanta'da Marco Palestra. İtalya milli takımına da seçildi. Chelsea şu an 60 milyon euro gözden çıkarttığı söyleniyor. Cagliari'ye kiraladılar mesela bu sene. Daha alt takımda forma giymek zorunda kaldı.
2: Değişik değil mi?
1: ne gerek var mesela, değil mi? Bunu öngörebilirsin oyuncunun antrenman performansından vesaire. Yani...
2: Antrenman değil, oyuncu 60'a kadar çıkabiliyorsa, İngiltere'den o teklifler gelebiliyorsa, bu oyuncuyu sonuna kadar en iyi şekilde kullanman lazım.
1: Belki Atalanta'da, Avrupa'da da oynasaydı abi, yüze satacaktın, bilmiyoruz ki.
2: Öyle olacaktı tabii.
1: Bu konuda özellikle La Masia konusunda Barcelona'nın mentalitesi farklı. Real Madrid'in de ben aynı statüde olduğunu düşünmüyorum. Barcelona çok ayrışıyor.
2: Aynen öyle.
1: Yamal'dan bahsediyoruz mesela. Gavi, Pedri, işte bakıyorum sol bekte Balde, bunların hepsi 6 yaştan geldiği günden beri oynuyor.
2: Aynen öyle.
1: Çıkartıyorlar da mesela orada bir Ansu Fati, yine yeni Messi mi Wonderkid mi dediler, 10 numarayı aldı falan, olmamıştı ama hemen Yamal gelip unutturdu onu.
2: Ve Ansu Fati'yi de konuyu açmışken Monaco aldı.
1: Fena da gözükmedi bu sene, 10 gol attı orada.
2: Evet. Türkiye'ye gelir mi gelmez mi görüşmeleri ışığında. Beşiktaş istiyordu bir ara çünkü.
1: İhtiyaç ciddi, var mıdır ciddi. Ya da başarılı olacağını düşünüyor musun abi?
2: Ya Monaco'da 10 gol attığına göre Türkiye'de de iş yapardı herhalde. Monaco'da atıyorsun Fransa Ligi'nde.
1: Daha atletizm tavanı yüksek bir lig.
2: Bayağı yüksek.
1: O da Brighton'da çok bekleneni öğrenmişti. Barcelona'nın mahsullerinden bahsettik. Bu arada şimdi İspanya, Avusturya'da İspanya'yı ön plana koyduk. Bu eşleşmenin kazananın son 16 turunda çok fena bir rakibi olacak. Portekiz-Hırvatistan maçının galibi, istersen o maça gelin.
2: Ya bu maçla ilgili her şeyi yaşayabiliriz maçı izlerken. Portekiz-Hırvatistan. Yani Portekiz'in mükemmel futboluyla karşı karşıya kalabiliriz.
1: Çok ortadayım ben.
2: Mesela. Ya da Hırvatistan'ın o deneyimli ve şimdinin genç oyuncularıyla ortaya koyduğu çok başarılı bir oyunla da karşı karşıya gelebiliriz. İngiltere maçında açık oynadılar.
1: Çok güzel maç oldu.
2: Maç çok iyi. 4 yediler ama 2 de gol attılar. Beraberlik golünü attıkları dakikalar gözümüzün önüne geldiğinde diyordum ki ben, Hırvatistan mükemmel oynuyor. O oyunu 90 dakikaya yayamadılar.
1: Takımın biraz yaşlı olması sanki sirayet etti ilerleyen dakikalarda.
2: Etti.

0: Şu var, savunmaları da zamanında müdahalelerde geç kaldı. Yani Livakovic'in çok büyük hataları yok gollerde.
1: Tertemiz hepsi gollerin, evet. Kaleci anlamında.
0: Tabii güzel goller. İngiltere'nin attığı goller. Fakat şimdi başka bir maç. Başka bir senaryo yazılıyor. Başka bir maçta herkes tur atlamak istiyor. Hırvatistan oyuncuları da, ki geçmişte bunu yaşamışlar. Final oynamış bir ülkeden bahsediyoruz.
1: Son kupayı da üçüncü bitirdi.
0: Son kupayı üçüncü bitirdi. Bu yüzden Portekiz'in yaşadığı problemler şöyle oyunun içinde. O 10 kişi oynama havası ya. Ronaldo devre dışı kalıyor bazı dakikalarda.
1: Yalnızlaştırıyorlar.
0: Kullanamıyorlar.
1: Tercihen olabilir abi. Sanki kullanamıyorlar değil de kullanmıyorlar mı bazen düşünüyorum onu oyuncu tarafında.
0: Ya bunu kullanmaları lazım.
1: %100.
0: Ya mesela bu akşam Ronaldo'yu kullanabilseler, dedim ya, bambaşka bir Portekiz izleyebiliriz. Portekiz'in orta sahası bu Dünya Kupası'ndaki birçok takımın orta sahasından iyi bence.
1: En iyisi diyebiliriz ya. Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes isim olarak en azından en iyisi bence. Fransa'dan da iyi.
0: Ya o isimlere baktığında orta sahada futbolda omurga diye değerlendirilir. Omurgan çok sağlam ama gol yollarında iyi değilsin. Halbuki gol yollarında da tamam yaşlı da olsa bir ustan var. O ustayı kullanman lazım Cristiano Ronaldo'yu. Bunu gerçekleştirmen gerekiyor. Ya burada hem takım arkadaşlarına hem de Martinez'e, teknik direktöre bayağı işler düşmüyor mu?
1: Görünen o şu anda. Ciddi bir iş var ortada yapılması gereken.
0: Ya bunu bu akşam başarmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Ama Portekiz mi yoksa Hırvatistan mı dersen vallahi ben o maçla ilgili şu kazanır diyemem.
1: Çok zor. Hemfikirim bu konuda.
0: Diyemem. Ya iki takımın da şu ana kadar dünya futbolunda yaptıklarıyla bu turnuvada oynadıkları oyun, bunlara baktık. Hayır diyemem.
1: Ya bu arada mesela Hırvatistan'ın İngiltere maçı biraz tempolu geçti. Ne kadar gollü olduğunu gördük orada. Gana ve Panama maçını tenzih ediyorum. Burada Portekiz'de oynamak istediği için çok gitgelli, bol gollü bir maçta olabilir diye tahmin ediyorum.
0: Portekiz oynarsa zaten dediğim gibi çok kaliteli oyuncuları var. Çok kaliteli. Ben çok daha iyi oyun ve bazı maçlarda da daha fazla gol atmasını beklerdim Portekiz'in. Ama karşısındaki takım da üst düzey tecrübeli bir takım.
1: Burada bu arada abi hani geçenlerde de konuşmuştuk. Dünya futbolu, futbolun Ronaldo'ya bir Dünya Kupası borcu var söylentisi var ya.
0: Ya futbol öyle bir oyun değil. Borçları borç alacak, futbolda o yok. İyisen takım olarak o kupayı alıyorsun.
1: Komik bir şey söyleyeyim abi bununla alakalı. Ya hazır Messi de aldığı için bu ikisinin arasında sürekli bir çatışma var ya. Portekiz-Hırvatistan eşleşmesini kazanan İspanya ile eşleşiyor. Son 16 turun, düzeltiyorum, son 32'de yeşil burun adalarıyla oynayan Arjantin turlarsa Mısır-Avustralya galibi ile eşleşiyor. Hakikaten Arjantin de finale kadar gitsin diyor da çok güzel bir yol açılmış.
0: Bayağı bir o yol değil. Artık öyle şöyle geliştirelim olayı.
1: Emniyet şeridi.
0: Otoban. Arjantin'e ait bir otoban.
1: İnanılmaz iyi değil mi abi?
0: Bence çok iyi.
1: Yani yeşil burun adaları üstünde Avustralya, Mısır galibi.
0: Bayağı Arjantin takımı şimdi yeşil burunu ki herhalde eleyecek.
1: Ya çok büyük sürpriz olması lazım.
0: Ben elenmesini %2, sen %3 dedin.
1: %5'i bile bulmadı.
0: Bulmadı. Mümkün değil bence. Ha futbolda var mı öyle bir şey? Herhalde yok. Yani sürprizlerle de olur ya futbol. Ama bu maçta sürprizlere yer yok gibi bir hava var. Arjantin Yeşilburun Adaları maçında.
1: Ben çok net söyleyeyim. Geçen programda da söyledim. Arjantin Yeşilburun Adaları'na elenirse ben bir dakika turnuvanın kalanını izlemem. Daha ilginç bir şey söyleyeyim abi. Peki Arjantin Avustralya Mısır galibinde yenerse yarı finalde kim geliyor biliyor musun? Düzeltiyorum, çeyrek finalde, özür diliyorum. İsviçre Cezayir eşleşmesinin galibiyle Kolombiya Gana eşleşmesinin galibinin oynadığı maçın kazananı geliyor. Yani bu dört takımdan biri gelecek çeyrek finalde.
0: Burada Arjantin'i birinci derecede zorlayacak tur atlarlarsa söyleyeyim Kolombiya'dır.
1: Bir tek o var. Yakından
0: birinci derecede. Daha yakında İsviçre olabilir.
1: Çok güzel. Brakete çok güzel yerleşmiş abi Arjantin.
0: Çok. Otoban diyorum.
1: İstesem bu kadar olmaz.
0: Arjantin'e ait bir otoban var.
1: Orada da yarı finalde bir Brezilya eşleşmesini bekliyoruz ama.
0: Orada her şey bitiyor işte. Final gibi yarı final. Arjantin-Brezilya.
1: O maçta Meksika'da oynansa mesela güzel olur. Daha tabii eşleşme olmadığı için nerede oynanacağı da belli değil yarı final ama o maç Meksika'da oynansa bayağı iyi olur.
0: Bence de.
1: Bir kontrol edeyim abi nerede oynanacakmış. Mercedes-Benz Stadyumu Atlanta'da oynanacakmış. Yarı finali bracketin o tarafından evet. Gelecek takımların maçı. Diğeri de AT&T Stadyumu Dallas Cowboys'un stadyumunda. Evet.
0: Dallas Cowboys. Sıcak iki yer. Dallas ve Atlanta.
1: Sıcak ve kitle de ilginçtir orada biliyorsun. NASCAR'cıdır genelde Texas'lar.
0: Evet. NASCAR'cılar.
1: Evet burada Portekiz Hırvatistan'ı da konuştuk abi. Burada ortadayız ama Portekiz herhalde bir adım önde görüyormuşsun gibi hissettim. Kalite farkı.
0: Ronaldo'yu kullanırlarsa önde. Kullanamazlarsa değil.
1: Katılırım burada. Bir yarış arasına gidelim isterseniz sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Şık Turbo dışta Silvin içte Sıkı Dost. Ekim o geride Tumbul Karözüm onun dışında 2 numaralı Deli Umut sırasıyla atlar virajı dönüyor. Viraj dönülmeden Kral Sultan geldi ve düzlüğe lider çıktı liderliği aldı. Ortadan 6 numaralı Sıkı Dost'un dışından Şık Turbo'nun da atakları var. Son 300 metreye giriliyor yarışta. Lider içeride Kral Sultan orta kulvardan Sıkı Dost'un dışından Şık Turbo'nun gayretleri var. Son 200 metreye doğru Kral Sultan önünde fakat dışından Sıkı Dost'un dışından Şık Turbo geliyor. Kral Sultan bırakmıyor ortada Sıkı Dost. İçeride Kral Sultan iki safkan arasında başa baş mücadele var. Sıkı Dost Kral Sultan beraber geçiyor fotoyu. 1 numaralı Şık Turbo 3. 2 numaralı Deli Umut 4. 7 numaralı Tumbul Karaözüm 5. oldu. Ortadaki 6 numaralı Sıkı Dost mu yoksa içerideki 3 numaralı Kral Sultan mı kazandı? Karar Barış hakemlerinin.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Radyo Spor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
0: 2002 Dünya Kupası. Bu Dünya Kupası'nda neler yaşandı? Çok önemli iki takım elendi. Bu takımlar İtalya, İspanya. İki hakem konuşuluyor. Biri Moreno. Moreno'nun özelliği İtalya maçının hakemiydi Güney Kore maçında. Ve verdiği ters kararlar Ekvadorlu hakemin İtalya'nın elenmesine yol açtı. İspanya maçında verilen goller var. Kalkan bayraklar var. Güney Kore yine tur atlıyor. Chung Mon çok zengin bir iş insanı. FIFA'nın Asya kanadında. Blatter'le araları iyi değil. Ve hakemleri ayarladığı iddia edildi. Güney Kore yarı finaldeydi ama iki dev verilen ters kararlarla elenip gitti. Peki bu hakemlere ne oldu? Mesela Moreno, az önce bahsettim. JFK, New York havaalanında uyuşturucuyla yakalandı. Hem de az bir miktar değil, tam 6 kilo. Ve ne oldu? Tabii ki hapse girdi. Diğer hakeme baktığımızda El Gandur, yıllar sonra bir açıklama yaptı. Dedi ki, benim bu maçlarda hiçbir hatam yoktu. Yardımcılarımdaydı bütün problem. Onlar bayraklarıyla belki de beni yanılttılar. Ama benim hatam olmadı. İşin şöyle bir gerçeği vardı. İki dev hakem kararları bilerek ya da bilmeyerek İtalya ve İspanya kupaya veda etmişlerdi.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo!
2: Reklam.
6: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Umran Oto Ekspertiz. Radyo Spor.
2: Reklam.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, Spor Kazanı'nda kaldığımız yerden devam edelim. Eşleşmeleri değerlendiriyoruz. Dünya Kupası'nda yine bir yandan az az da olsa mesajlara bakmaya çalışıyorum. Çok fazla mesaj var. Öncelikle katılımınız için teşekkür ederiz. Bakıyorum az az değil, bayağı bir mesaj varmış bu arada. 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde. Lisbon'da Portekiz-İngiltere maçı. Lisbon'da yarı yarıya seyirciyle oynandı. Statta önemli İngiliz taraftarlar olacak demiş Meksika maçı için. Alanya'da Mahit Çetin Bey.
3: Olabilir, doğru. 3-2 bitti maç.
2: Yunanistan'ın kazanması da o turnuvaya hala anlaşılamamış bir şey.
3: O da bir teknik direktörün başarısıdır. Ya onun oyun sistemini de benimseyen sonra çok teknik direktör oldu. Futbolu sıkılgan dönemi diyorum ben ona. Ama başarılı oldu Otto Rehagel. Onu da kabul edelim.
2: Arteta'nın yapmaya çalıştığı şeyin herhalde daha gelişmiş ve daha zor bir versiyonu.
3: Arteta'nınki daha iyi hatta. Bu bayağı Yunanistan aşamıyordu Yunanistan takımını. O kapalı anlayışı. İşte burada otobüs demiyorum da şöyle diyeyim. Takım savunmasının üstatlığını gösterdi. Zaten bu turnuva dedi. Lig değil. Ben yenilmezsem nasıl olsa gol atarım düşüncesini takıma çok iyi yerleştirmişti.
2: Onu sürdürülebilir.
3: Orada bir de tabii Zagorakis, Karesteas gibi yine Yunan futbolu da oyuncu yetiştiremiyor.
2: Samaras.
3: İyi oyuncular yetiştiremiyor artık Yunan futbolu. Öyle biraz üst düzey oyuncuları da vardı. Karagunis. Bunlar iyi oyuncular.
2: Şu an geçerli olan sadece iki tane var abi. Pavlidis ve Zolis.
3: Zolis, evet.
2: Zolis inanılmaz bir futbolcu bu arada.
3: Ya bu yüzden de Avrupa şampiyonu oldular. Ya tarihe geçti Yunanistan.
2: Böyle bir de herhalde Danimarka'yı o sınıfa ekleyebilir sürpriz Avrupa şampiyonu olarak. Başka da var mıdır?
3: Tabii. Başka yok.
2: O Danimarka takımında da Mihail Laudrup'lar vesaire yine...
3: Kaledeş Michael.
2: Biri Manchester United'ın kalecisi, biri Ballon d'Or'lu Real Madrid oyuncusu. O da daha anlaşılabilir Yunanistan'a.
3: Larsen diye bir santrafor mesela. Gayet iyi bir kadroları var. Kötü değiller.
2: Var mı böyle başka sürpriz olarak nitelendirebilecek bir şampiyon?
3: Futbolda var bence. Ranieri'nin Leicester City. İyi şampiyon yapmış.
2: Ne uluslararası turnuvalarda?
3: Uluslararası yok bence.
2: Mesela bu 2001'de Capello'nun yaptığı Roma şampiyonu sürpriz sayılır mı?
3: Roma'nın şampiyon olması o dönemler şöyle zor. Bu konuyu açtığın iyi oldu. Milan'ın, Juventus'un iyi olduğu dönemler. O yüzden de büyük bir başarı.
2: 2001 daha 2 sene evvel Juventus Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'da final oynamıştı o dönemde.
3: Öyle düşün.
2: Ya da Milan'ın Milan'dı zaten 2000'lerin başında.
3: Öyle düşün. Milan hep Milan'dı. Sonra çöküşe geçti.
2: Şey var mıydı abi, Valencia'nın Aymar dönemi bir şampiyonluk İspanya'da? 2000'lerin başında farklı bir takım vardı çünkü.
3: Vardı ama şampiyonluğu son maçta kaçıran kimi hatırlıyorum biliyor musun? Deportivo bir de.
2: Roy Mackay'lı dönem mi?
3: Penaltıyı kullanamadılar. Penaltı gol olsa Deportivo şampiyon olacaktı. Atamadılar penaltıyı.
2: Yazık.
3: Ya bir penaltının şampiyonluktan etmesi. Öyle değerlendirebiliriz.
2: Burada mesela 80'lerdeki Maradona'nın Napoli şampiyonlukları oraya zaten herhalde. Net yazılacak şampiyonluk.
3: Tabii. Hem Maradona, o takımda tabii başka bir yıldız daha var. Brezilya'nın en önemli oyuncularından biri olarak tarihe geçti. Careca. O ikisi Maradona ile beraber Napoli'yi şampiyonluğa götürdüler.
2: Ki bu arada şeyi de söylemek lazım. Hani rahat bir İtalya Ligi değil. Arrigo Sacchi ile Hollandalı oyuncuların olduğu Milan'ı geçip şampiyon oldular.
3: Muazzam bir başarıdır o.
2: Hatta bildiğim kadarıyla şöyle abi, o dönemde Milan iki kere üst üste de Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanmış eş zamanlı olarak.
3: Ya bu İtalya tarihinde yani Maradona niye adı stadın? Diego Armando Maradona stadı Napoli'de. İşte bu efsaneden dolayı.
2: O hakikaten bambaşka. Onun Maradona'nın Napoli'ye gitme süreci de biraz enteresan abi anladığım kadarıyla. Çünkü hani Barcelona'da çok kötü bir dönemi de yok Napoli'ye gidecek kadar.
3: Evet, Napoli'yi seçmesi, gitmesi bayağı enteresan bir transfer.
2: Orada bir talebi varmış. Geçenlerde sen anlatmıştın yanlış hatırlamıyorsam. Bir Ferrari talebinde bulunuyor kulüpten. O dönem siyah Ferrari üretilmiyor. Maradona için özel bir tane siyah Ferrari.
3: Evet, hatırını kırmayalım diye üretmişler o spor arabayı.
2: Maradona isterse yapılır ama abi.
3: Yapılır.
2: Bakalım. Belçika'da oyuna giren Moreira ve Raskin'in orta sahaya kattığı muazzam katma değeri söylemek lazım.
3: Enerji tabii, enerji doğru.
2: Bu arada bu Rangers Ruskin ismini de şu an Hull City istiyor ciddi şekilde.
3: İş yapabilir.
2: Premier League temposunu kurtarabilir gibi gözüküyor, evet. İngiltere Meksika'yı zor eler. Meksika taraftarı tüm misafirlere saatler öncesi gece bandosu yapıyormuş. İngiltere günübirlik gitmek istemiş Meksika'ya. FIFA kabul etmemiş. İngiltere'den erken otelin önüne toparlanıp oyuncuların uykusunu bölmek için böyle bir bando yapılıyormuş.
3: Ya da şöyle yapacaklar. Biraz Meksiko City dışında bir kamp yeri. Bir gün önce gidecekler. Oraya ulaşmak biraz zor olacak davulcular için. Öyle bir şey yapabilirler.
2: Adresi açıklamazlarsa kurtarabilirler ama her türlü Meksika'dan giden olur abi, öyle düşünüyorum.
3: Ay olabilir de şöyle mesela bahçe, o demir şeyler, öyle oteller var ya.
2: Korumalı.
3: İçeri giremiyorsun yani, bayağı otel içeride. Öyle bir otel seçebilirler.
2: Ya bu da ilginç bir detaymış bu arada. Meksikalılar da ilginç abi hakikaten, hani bu kazandıkları maçtan sonra kutu fırlatıyorlardan falan bahsettin. Gecenin köründe gidip rakip takımın otelinin önünde bando yapmak da enteresan bir eylem.
3: Ay gündüz de maç günü gittin diyelim, nereye gideceksin? Bir otele gideceksin, yine yemek yiyeceksin. Yine orada da bando olacak.
2: Kaçamazsın.
3: O seslerden kaçamazsın. Bir gün önce gitmek ama iyi, fena değil. Ya bir gün önce geç gideceksin ya da antrenmanını yapacaksın. Sadece uyumaya gideceksin oraya.
2: Sessiz sedasız.
3: Sessiz sedasız.
2: Hakikaten şu tahta tıkır tıkır eden zımbırtı bandoda varsa çok rahatsız edici bir gece olur diye düşünüyorum.
3: Bence
2: yani.
3: De. Ya da oteli öyle ayarlayacaksın ki ses geçirmeyen camlar. İstediği kadar bando yapsın. Böyle oteller var biliyorsun.
2: İlla ki bulunur tabii ki. Hele ki Meksika'da net öyle
3: %100 vardı değil var mi?
2: Tabii ya, şeyi biliyoruz daha turnuvadan 2 ay önce kartel hükümetin birbirine girdiği bir yerde.
3: Evet.
2: Emniyet önlemleri vardır. Kane çıktığında İngiliz spiker son sahnedeydi demişti. Spiker yanıldı, İngiltere'den Erkan demiş. Kevin De Bruyne çıktığında demiş. Pardon, evet. Kevin yazmış.
3: Evet.
2: İtalya milli takımına Zidane'ın ahı tuttu denmiş.
3: Materazzi'nin ahı değil mi? Materazzi'ye...
2: Ağız alınmayacak şeyler söylediği
3: evet, için Materazzi. Evet, ailesiyle ilgili. Her şey olabilir. Ama işin bilimsel yönüne baktığımızda şöyle söyleyelim. Oyuncu yetiştiremiyorlar.
2: O da çok ilginç ya. Yani bir de şey var daha eskiden biliyorsun. İtalyalı futbol, İtalyan'ın iyi futbolcuları İtalya'dan dışarıda çıkmıyordu mesela. Totti'ler, Inzaghi'ler, Maldini'ler,
3: Antonioni'ler. Onlar çıkmıyorlar. İtalya'da mutlulardı. Ya Totti, Real Madrid alamadı Totti'yi ya. Düşünsene.
2: Senelerce.
3: Senelerce istedi ve hayır dedi Totti.
2: Del Piero, Maldini, Nesta, Cannavaro gitti Real Madrid'e gerçi. Onu ayırabiliriz.
3: Bu ama kültürden... dediğin gibi burada en önemli husus son yıldızlarından biridir İtalyan futbolunun Totti. Efsanedir.
2: Roma'nın efsanesi. Bu arada şeyde katılmadım abi. Zidane'ın ahı tuttu diyemem. Adam zaten kafa attı Materazzi'ye. Artık daha ne yapsın? Bir daha ahmetmiş üstüne. O tamam. Evet. Orada şey nasıl da peki bu Zidane'ın bu eyleminden sonra Fransa'da Zidane'a karşı yaklaşım nasıldı? Şimdi teknik direktör
3: olacak. Hiçbir şey demediler. Bir şey söylenmedi.
2: Burada olsa nasıl olurdu?
3: Ya ne yaptın kardeşim falan olurdu değil mi?
2: Yani ileriye bile gidebilirdi. Şimdi düşünüyorum tekrardan Fransa milli takımının başına geçecek diye. Bir soru gelmiş abi sana.
3: Futbol ikonu olarak kabul ediyorlar Zidane'i.
2: O an da ikonik bir an mesela.
3: Tabii o an da ikonik bir an.
2: Hani halının altına süpürülmeye çalışan, unutturulmaya çalışan bir an değil.
3: Evet.
2: İlginç. Ercan abi. Almanya'da Sané spor basını tarafından eleştiriliyordu ancak yüksek transfer bedelli Wirtz turnuvada ne yaptı diye böyle bir soru gelmiş.
3: Wirtz... Hem Liverpool dönemi hem bu Dünya Kupası dönemi hiçbir şey yapamadı. Ve bence eleştiriliyordur.
2: %100. Liverpool'da da eleştiriliyor bu arada.
3: Ya Liverpool'da sence çok faydalı oldu mu Liverpool'a? Ağırlığını koyabildi mi?
2: Aldığı maç sayısı 2-3'ü geçmez bu sene.
3: Çok az değil mi?
2: Ki o da olmayabilir bu arada. Hani farazi konuşuyorum.
3: Ben hatırlamıyorum çünkü.
2: Ben de hatırlamıyorum. 100, 120 ya da 140 milyon euro da bağlanmış bir oyuncudan bahsediyoruz.
3: Bayağı yüksek bir transfer. Bunu biliyoruz. Değil mi?
2: Bunları görünce abi Osimhen transferine çok çok çok diye genel spor kamuoyu olarak çok eleştirdik de hakikaten iyi almış Galatasaray 75'e.
3: Çok iyi almış bence de. Kabul Kelepir. Edelim mi? Tabii canım.
2: İlginç. Son 1-2 mesaj da alayım, maçlara dönelim abi istersen. Ercan Bey 98'deki finali...
3: Brezilya-Fransa.
2: Evet, anlatımına binaen bir şey söylemişler abi o dönem.
3: Ben anlatmadım onu.
2: Bir yanlışlık var o zaman.
3: Evet.
2: Ben 2001 doğumlu olduğum için abi canlı olarak tanık olamadım o döneme.
3: Çok değerli meslektaşımız, şu anda hayatta değil, Allah rahmet eylesin, Hüseyin Başaran.
2: Allah rahmet eylesin, buradan huzur içinde uyusun. Ercan abi, Dünya Kupası tarihinde İskoçya 9 kez katılmış ve bu onların totalde iyi olduğunu gösterir, ancak 9 kez katılan İskoçya gruplardan hiç çıkmayı başaramamış. Bu da onların çok vasat olduğunu gösterir. Benim kafam karıştı, İskoçya için ne dersin demiş.
3: Milli takım düzeyinde vasat kaldılar. İskoçya, Britanya adasına ilk Avrupa Kupası'nı getiren takımdır. İngilizlerden önce futbol tarihinde. Fakat milli takımlar düzeyinde bir türlü başarılı olamadı.
2: Aberdeen mi abi kupa?
3: Aberdeen.
2: Ferguson'ın aldığı kupa 83.
3: Ya da Celtic'in de daha önceden var 60'lar.
2: Onu inan bilmiyorum.
3: Ya şöyle bir şey. Dünyada taktikler konusunda da araştırmaları yapıp taktik uygulamalar yazan bir ülkedir, biliyor musun? Taktik.
2: Pratik şey, teorik var, pratik yok.
3: Teorik var. Fakat bir türlü bu acaba İskoçya Ligi'nin gözlerden uzak olmasıyla mı ilgili? Mesela Premier Lig'e Celtic ve Glasgow'un katılması için ilk kurulduğunda bir teklif yapılmıştı. İlk daha Premier Lig'in. Siz de gelin Premier Lig'de olun diye. Onlar da kabul etmediler. Ama sadece ikisi. Glasgow ve Celtic. O zamanki adı Glasgow Rangers.
2: Şimdi Rangers oldu sadece.
3: Yapılabilse, acaba oynasalardı bu milli takımı ne yönden etkileyebilirdi? Ve üçüncü şıkkı da söylüyorum. İskoçya'da oynayan birçok oyuncunun yine İngiltere, işte Premier Lig olsun, Championship olsun olduğunu biliyoruz.
2: Hepsi neredeyse.
3: Değil mi? Bu oyuncularla birlikte başarının olmaması da çok iyi bir konu açtı dinleyicimiz. Olayı anlamamazlığa götürüyor bizi. Anlayamıyoruz neden olmuyor. Çünkü 9 kere katılıyorsun. Az bir rakam değil 9.
2: Zaten 22 kere düzenlenmiş bir organizasyon. Yarısında varsın neredeyse. Öyle bakabiliriz.
3: Ve hiçbir şey yapamıyorsun. İyi bir soruydu bence bu.
2: Burada mesela bu turnuvadaki başarısızlık teknik direktöre fatura edildi. Steve Clark ayrıldı görevinden, biliyorsun. Bu bahsettiğin Celtic ve Rangers'ın davet konusu mesela, Galler takımlarında bu kabul edildi. Stoke City, Cardiff, evet. Swansea gibi takımlar katılıyordu mesela. Ve İskoçya Ligi abi Premier Lig gibi değil, 12 takımla oynanıyor. Orada az da takım var.
3: Ve küçük bir lig.
2: Evet. Playoff da var. Ya da uzatıyorlar.
3: İskoçya'da kış İngiltere'ye göre daha ağır geçiyor. Bunu da kabul edelim. Takım sayısı ama az.
2: 12.
3: Bu yüzden de şampiyonluk turu var, biliyorsun.
2: Bu sene Motherwell diyorum, düzeltiyorum. Hearts ucu ucuna kaçırdı. Celtic şampiyon, evet, oldu.
3: Böyle enteresan bir lig yapısı da var. Ya 16 takım da yapmıyorlar. Biraz daha uzun olabilir diye. Yapıları böyle. Tabii ligde ya İskoçya Kupası sen ilgini çekiyor mu? İskoçya'nın kendi oyuncularını pek yetiştiremiyorlar. Değil mi? Kendi liglerinden. Ya, benim gördüğüm o.
2: Burada mesela milli takımına bir bakalım abi İskoçya'nın. Ben bir tek şeye dikkat çektim işte. Bir golcüleri vardı Hearts'tan. Solbeck Tierney. Premier Lig'de senelerce oynadı.
3: Oynadı. Yine oynadı. Premier Lig. Hep o Premier Lig örneğini görüyoruz.
2: Yolu İskoçya'da geçmiş oluyor. Şimdi bir kadroya bakıyorum abi. Hemen bakalım kaç oyuncu varmış İskoçya Ligi'nde oynayan. En uçta Shacklund oynuyor. O da bu sene çıkış yapmış bir oyuncu. Hearts'la, evet, birlikte 20 gol attı. Müstesna diyebileceğimiz tarzda. Scott McTominay, McKin. Biri Napoli, biri Aston Villa. Yine Bournemouth'dan bir sağ kanat oyuncuları var. Orta sahaya bakıyoruz. Sol bakalım Ferguson nerede oynuyormuş? Lewis Ferguson. Bologna'da oynuyormuş. Serie A'da.
3: Evet.
2: McLean orta sahada. Norwich'te oynuyormuş. Championship'te. Savunma dörtlüsünde sağda Patterson, Everton'da oynuyor. Solda Robertson var. Tottenham'a transfer oldu. Liverpool'dan. Orta saha oyuncu, savunmanın ortasında Jack Hendry. Suudi Arabistan'da oynuyor. Yine McKenna diye bir isim var savunmanın ortasında. Dinamo Zagreb'de oynuyor. Kaleciye bakalım son olarak. Bakalım Angus Gunn. Bu da Nottingham Forest'in yedek kalecisiymiş. Sadece bir oyuncu var İskoçya Ligi'nden.
3: Cevap sanki İskoçya ilgili gibi diyebilir miyiz?
2: Çok bariz. Çok bariz. Rekabet düzeyi çok düşük ama abi orada işte bu sene 37 yıl sonra bir virgül koymuş olacak eğer Hearts şampiyon olsa Celtic Rangers dominasyonunda. Üçüncü bir takım yok.
3: Yok. Dönemin Aberdeen'i bile yok.
2: Ferguson dönemi.
3: Evet, yok.
2: Yedek kulübesine de baktığımda abi onu da bir teyit etmiş olalım. 1, 2, 3, 4, 5-6 oyuncu var. Tüm kadroda 7 oyuncu var. 18 kişiden hatta 20 kişiden sadece 7 oyuncu var İskoçya Ligi'nden.
3: Bayağı az bir rakam.
2: Yani trajik bir durum.

0: kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır. Şampiyonlar son düzlükte.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranlarından tekrardan birlikteyiz. Bugün dünya futbolunun çeşitli bölgelerindeki krizlere temas ediyoruz, irdeliyoruz. İtalya, İngiltere, Almanya, son olarak adadan İskoçya'yla devam
6: konuştuk,
5: ettik.
6: Konuştuk, evet.
5: İlginç mesajlar geliyor, bakalım. 3-4 maçımız var abi, istersen birkaç daha mesaj alıp onlara dönelim istersen. Çok kısa bir soru gelmiş bu arada, bir 2-3 dakika onu da değerlendirelim. Beşiktaş dün Kasum Attar'a İstanbul'a geldi. Çok fazla transferde olmadığı için şu sıralar oyuncu için evet, değerlendirme istemişler. Ne dersin?
6: Ya oyuncuyu net olarak her hafta sevecek halimiz yok. Hani var ya meşhur, herkes şöyle oyuncu böyle oyuncu diye hemen konuşurlar. Ben sahada görmek isterim. Yani Beşiktaş'a uyumu. 8+2 10 milyon euro bonservis galiba olacak.
5: Evet.
6: Geçtiğimiz yıl 24 maç oynadığını söyleyelim. Oyuncu Fransız vatandaşı.
5: Fil dişi asılı Fransız, evet.
6: Onu da belirtelim. Otara. Mutlaka bir tercih sebebi, eğer iyi bir not aldıysa performans anlamında, Beşiktaş onun için getirdi. Bir de yaş, bu 16+4 devam ediyor. Oyuncu daha 21 yaşında Otara.
5: Satabilirsin bu arada. Fransız pasaportu birçok kapıyı açıyor biliyorsun, oyuncu biraz top oynadığında.
6: Böyle bir avantaj da var. Tabii sahada göreceğiz. Teknik direktörü nasıl kullanacağı konusunda bir değerlendirme yapabiliriz.
5: Ben 3 maçını izledim abi bu sene. O da şey, Bodo Glimt, Tottenham ve Manchester City maçlarında şampiyonaydı. Kısıtlı süreler aldı. Şunu söyleyebilirim. Gördüğüm kadarıyla üçlü ve dörtlü savunmada oynayabilen. Yani kanat beke devritebileceği.
6: O önemli.
5: Vincenzo Italiano'nun zaman zaman üçlü deneme düşüncesi, evet, varsa önemli. Belli bir teknik kapasitesi var. Orta açma kalitesi, işte şu an Avrupa'nın 5 büyük liginde 23 yaş altı en çok isabetli orta açan oyuncuymuş mesela. Bu önemli bir veri. Savunma tarafında ama biraz pozisyon bilgisi, oyun tecrübesi zayıf olduğu için Mourinho'nun da biraz hücum ağırlıklı bir bek olduğunu düşünerek orada stoper tandemi ve kalecinin çok iyi seçilmesi lazım bu hamleyle birlikte bence.
6: Doğru söylüyorsun. Fakat iki Mourinho ve Otara olursa hücumda önemli iki bek almış oluyorlar. Mourinho zaten öyle. Bu hamle olarak da fena değil diyorum ben.
5: Süper Lig için gayet makul, takımların kapanacağını düşünerek yorumlarsak evet.
6: Öyle değil mi?
5: Evet, burada orta kalitesi önemli. Ben Beşiktaş'ın Masuha Kuyuday'ı çok aradığını düşünüyorum mesela.
6: Orta kalitesi dediğin gibi Masuha Kuyuday en çok aradığımız özelliklerden biriydi sahada yer aldığında, beklediğimiz. Futbol adına söylüyorum bunu. Onu gayet başarılı bir şekilde yapan tek oyuncuydu Beşiktaş'ta.
5: Caner Erkin'den sonra tek oyuncu gelenler arasında.
6: Onu kabul etmek lazım.
5: Burada Ottara'nın biraz da undersize kaldı fiziksel olarak. Mesela Rıdvan Yılmaz gibi. Sol bek için ne kadar önemli tartışılır ama işte herkes burada Robert...
6: Daha uzun ama Rıdvan'dan.
5: Rıdvan'dan biraz...

0: biraz daha uzun. Hatta tam bakalım fiziksel
1: Özvan'dan daha uzun, onu söyleyeyim.
0: Burada şey var abi, genel itibariyle işte bu sol beklerin boyunun Roberto Carlos gibi, işte ne bileyim Marcelo gibi oyunculardan uzun olmasının çok önemli olmadığı söylenir ama fiziksellik olarak burada şöyle bir şey var abi, oyuncuların bacakları çok kalın ve yere çok sağlam basıyordu. İnce yapılı kısa bir sol bek ciddi problem bana sorarsan.
1: Evet.
0: 1.76'ymış.
1: Gayet iyi. Bence sol ideal değil mi?
0: Tabii ideal yani, 1.65-1.70 arası problem ama 1.76 ideal bir boy.
1: Ya yani 1.80'e yakın boyu var.
0: Ki şey de var biliyorsun abi, bir tık daha uzun olsa da burada çabukluk bir tık geri planda kalabiliyor. Bence de ideal bir boy 1.76.
1: Ya burada hem zamanlaması iyi olursa hava toplarında da fena olmayabilir 1.76 ile. Aynı şekilde çabukluk için de ideal bir boy.
0: Fena bekleme değil gibi ve yaş itibariyle de gelişimi açık olması bence iyi. Yani burada Fransız olmasıyla da birlikte. Hani
1: çok... Ya bir de Avrupa'dan yapıyorsun transferi 21 yaşında.
0: Kolay değil. Çok gördüğümüz şeyler değil burada.
1: Öyle değil mi?
0: Burada çok memnun kalmasam bile abi, Fransız pasaportunun şöyle bir artısı var. Oyuncu kalbur üstü bir performans da iyi, ya da kabul edilebilir bir performans da iyi gösterirse aldığın paraya satıyorsun.
1: Ya da daha fazlaya satıyorsun.
0: E tabi. 10 milyon bence çok günümüz futbol piyasasında büyük bir para değil.
1: Bayağı demek ki uzun süredir takip edilen bir oyuncu.
0: Burada Önder Özen'in bu transferde bir etkisi olduğunu düşünüyorum.
1: Olabilir.
0: Son olarak yine transfer gelişmelerinden bir küçük soru daha sorayım abi. John Duran'ın yakında açıklanması bekleniyormuş.
1: John Duran herhalde Icardi olmayacak artık. Bugün menajeri de açıklama yaptı değil mi? Dün.
0: Evet, orada artık kopma noktasına gelinmiş.
1: Öyle gözüküyor. John Duran ikinci defa Türkiye'de. Yedek beklemeyi kabul edecek.
0: Kaçınılmaz.
1: Ki etmiş herhalde.
0: Kaçınılmaz.
1: Tek santrafor Osimhen, birinci santrafor. John Duran da belki senin bir İngiltere örneğin vardı. Aston Villa'da oynarken. Kimi bekledi? Watkins'i.
0: Oli Watkins'i bekledi.
1: Watkins'i beklerken de elinden geleni yapmadı mı? Yaptı. Şimdi Osimhen'i bekleyecek. Bu artı değer katabilir mi? Bunu değerlendirmek gerekiyor.
0: Ben şöyle düşünüyorum abi. Geçen sene Fenerbahçe'ye geldiği andan itibaren işte 20 milyon euroya dayanan söylenen maaşı, Osimhen'le kıyaslanması, birinci santrfor olarak beklentinin çok yüksek olması ve Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki sürtüşmede ya da rekabette de Galatasaray'ın biraz daha önde olması oyuncunun üzerindeki psikolojik baskıyı, taraftar baskısını arttırdı. Şimdi Aston Villa dönemi gibi orada sorumlulukların üzerindeki baskının biraz daha azaldığı dönemde biraz daha kabaca bir tabir olacak ama bu gibi mental olarak biraz dengesi sorgulanabilecek oyuncuların su kaynatma ihtimali bence düşebilir. O yüzden biraz daha rahat, baskı olmayan, biraz daha ihtiyacın az olduğu ortamda yetenekleriyle fark yaratabilir diye düşünüyorum.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Neden olmasın?
0: Rahat olacak çünkü. Öncelik o değil. Yani Osimhen'e çok sakatlık ya da rotasyon ihtiyacı da olmadıkça John Duran'a Galatasaray'ın büyük bir ihtiyacı yok aslında.
1: Evet, evet. Öyle gözüküyor.
0: Ki sözleşmesine de şöyle bir madde eklemeyi kabul ettiği söyleniyor. O da bence kıymetli bir detay. Disiplinle alakalı bir sorun ya da sorunlar silsilesi ortaya çıkarsa Galatasaray'ın tek taraflı feshi etme hakkı olabilirmiş.
1: Bu madde olarak sözleşmenin içinde yer alırsa bu bir avantaj. Dile getirmek istemiyor Galatasaraylar bunu ama şu da var. Disiplin konusunda da problemli.
0: Büyük soru işareti.
1: Mesela Fenerbahçe'de Steaua Bükreş maçına, deplasmana gitmek istememesi. Bu bir disiplinsizlik. Bu konuyla ilgili maddeyi sözleşmeye koyarlarsa bu tabii ki bir avantaj.
0: Oyuncunun bunu kabul ediyor olması da yaklaşımında biraz farklılık olabilirmiş izlenimini verdi bana.
1: Evet.
0: Yani Zenit'te de çok kötü bir dönem geçirdiğini altını çizelim ki Kolombiya milli takımında yok görüldüğü üzere.
1: Dünya Kupası'na alınmadı.
0: Evet. Sence atılabilir bir zar mıydı abi bu John Duran transferi Galatasaray için?
1: Bu şartlarda bu maddeler devreye girdiğinde bir de ne para alacağı önemli.
0: 4 milyon euro oldu konuşuluyor.
1: Kaç paraya mal olduğunu düşünürsek Suudi Arabistan'a bayağı yüksek bir paraya gitti.
0: 2 yıl önce 77 milyon euro transfer oldu.
1: Geçen sene 20 milyon euro konuşuluyordu Fenerbahçe'ye geldiğinde.
0: Evet.
1: Bu yüzden mali olarak da bir problem yok.
0: Yani şimdi şeyi düşünüyorum. Icardi'nin kalma talebinin 6-7 milyondan başladığı söyleniyor. Batshuayi geçen senenin başında 4,5 milyon euro alıyordu. Yine kabul edilebilir bir rakam gibi.
1: Mantıklı değil mi? Bana çok mantıklı geldi rakam.
0: Bir de şey var abi, dediğim gibi oyuncunun yeteneklerinden yana bir soru işareti yok. Disiplin olarak oyuncuyu dizginleyebilirsen oyuncu yürütebilir işleri.
1: İşte huylu oyundan vazgeçer mi?
0: En büyük
1: esas mesele bu. Severim bu sözü ya. Huylu oyundan vazgeçer mi?
0: Can çıkar huy çıkmaz da derler. Evet. İnşallah öyle olmaz abi.
1: Bence de.
0: Ya bakalım, ilk transferin John Duran olması Galatasaray'da çok beklediğimiz bir şey değildi. Bundan sonra biraz daha farklı şeyler de göreceğiz diye. Şu an olgunlaşmış iki transfer söylentisini de masaya yatırmış olalım sizleri kırmamak adına. Bakıyorum reklamımız var mı ya da yarış var mı, ona göre maçlarla devam edelim. Varmış, yarışa bir gidelim abi, sonrasında devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu karşılaşmaları devam ediyor. Son 16 turuna yükselecek son 6 takım bugün, yarın ve cumartesi günü yapılacak maçlarla belli olacak. Kupada bu akşam ve yarın sabah 3 maç oynanacak. Bu akşam saat 22'de İspanya ile Avusturya karşı karşıya gelecek. Gece saat 2'de oynanacak maçta Portekiz ile Hırvatistan mücadele edecek. Ve yarın sabah saat 6'daysa İsviçre ile Cezayir karşılaşacak.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: İkinci koşu için hazır. Start verildi ve yarış başladı. Liderlik mücadelesinde Kubat kasırgası iyi çıktı. Liderliği almayı başardı. Ortada 2 numaralı Traidora bariyer dibinde, 10 numaralı Kalistrasa, en dışta da 4 numaralı Romantic Paradise var. Yarışın liderliğini 2 numaralı Traidora aldı ve 2 boy fark yaptı. Romantic Paradise ikincilikte, üçüncülükte Kubat kasırgası 1,5 boy kadar geride 10 numaralı Kalistrasa. Hemen dışında ilerliyor 8 numaralı For Freedom. Onun 1,5 boy gerisinde 7 numaralı Grantly Wins, iç kulvarda 5 numaralı Big Boy Caprice, daha sonra 9 numaralı Crazy Dildar, içeride 6 numaralı Çapkur, son sırada 3 numaralı Mr. Minju. Safkanlar düzlüğe çıkmak üzere. 2 numaralı Traidora yarım boy farklı önde. İkincilikte 4 numaralı Romantic Paradise 1,5 boy geride. Kubat kasırgası dışında 8 numaralı For Freedom sırasıyla Taylor düzlüğe çıktı. Traidora ve Romantic Paradise yan yana çıktılar düzlüğe. Dışlarından For Freedom'un, onun dışından 10 numaralı Kalistrata'nın, ortadan Kubat kasırgasının gayretleri var. For Freedom geldi, yakaladı. İçteki iki rakibini, liderliği aldı. Onun da dışarıdan gelen Kalistrata yakaladı. 200'e girildi. 8 numaralı For Freedom önde, dışarıdan 10 numaralı Kalistrata geliyor. Son 100 metre içeride For Freedom, dışarıda Kalistrata, 10 numaralı Kalistrata kazanıyor. 8 numaralı For Freedom ikinci, 5 numaralı Big Boy Caprice üçüncü, 4 numaralı Romantic Paradise yarıştan dördüncü olarak ayrıldı. Beşincilik için 3 safkan, 1 numaralı Kubat kasırgası, 6 numaralı Çapkur ve 9 numaralı Crazy Dildar da fotoyu beraber geçtiler. 10 numaralı Kalistrata Müslüm Çelik de kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi. At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün akşam Kocaeli yarışları yorumları için yine sizinleyim. 8 koşu var. 3. koşuyla günün 2. altılık ayına başlayacak. 3 yukarı dişin gidilene şartlı 5 yarışı 2000 kumda koşulacak. 2 numaralı Felix Perla, 9 numaralı Jim Dema, 3 numaralı Sacred Love ve 5 numaralı Finalist Time. Bu dörtlü 2-9-3-5 kuponlarda bulunmalı. Özellikle dikkat çekeceğim isimler Felix Perla değişen jokey ile 9 numaralı Jim Dema, geçen yıl 2 kez Kocaeli'nde start aldı. İkisinde kazanmıştı. 3 numaralı Sacred Love son yarışları oldukça iyi ve 5 numaralı Finalist Time'da geçen yıl bir kaza geçirip bir yıldır at binmeyen sevgili Mertcan Çelik bu yarışla beraber tekrar at binmeye başlıyor. Sağlığına kavuştu. Gerek Mertcan için gerek tüm jokeyler için de kazasız belasız yarışlar temenni ediyorum. 2-9-3-5 şeklinde ilk aya geçebiliriz. İkinci ayakta 4 yaş taraftan handikap 14 yarışı 2000 kumda koşulacak. 10 numaralı Cihan Şahı, 4 numaralı Kestenoğlu, 1 numaralı Ünsal Bey'in ve 2 numaralı Luna. Son yarışlarında çıkış yakalayan bu safkanlar birincilik mücadelesi yaparlar. 10, 4, 1 ve 2 kuponlarda olmalı. Geniş oyunlar 12 numaralı Süt Liman ve 8 numaralı Avanos Efes'ine de yer vermeli. Bu iki safkanda sürpriz kabiliyeti, sürpriz potansiyeli olan isimler. Üçüncü ayakta 4 yukarı Arap'tan kısa vadede 6 yarışı 2000 kumda koşulacak bu yarışta. 4 numaralı Son Üzdi son yarışında 61 kilo sikletiyle Selim Kaya'yla kazanmış. Bugün ikinci kez binecek Selim Kaya. Grup çok uygun. Ben bir kez daha kazanmasını bekliyorum ve 2'de 2 yapmasını bekliyorum. 4 numara Son izci benim bankom. 4. ayakta 3 yaş Arap'tan şartlı 4 yarışı 1200 kumda koşulacak bu yarışta. 2 numaralı Aslan İbo ilk yarışını kazanmıştı. Potansiyelli bir isim. Yine 2'de 2 yapan son 2 yarışını kazanan 1 numaralı Aysel Hanım iyi bir form yakaladı. 7 numaralı Devran Bey son yarışını kazanan bir başka isim. 5 numaralı Şener Han da bu safkanlarla aynı dereceleri koşabilen bir isim. isim 2-1-7-5. Dördüncü ayakta sırasıyla önerdiğim safkanlar. Beşinci ayakta iki yaşlı İngilizlerin Made in 1200 kumda start alacağı yarışta 1 numaralı Bay Hakan, 5 numaralı Stakes Winner ve 6 numaralı Sperlion. Bu safkanlar birbirine denk isimler. Üçünden biri bence kazanır, Maiden'a veda eder. 2 numaralı Dragon Furious da bu koşunun sürpriz ismi olur. Son ayakta 4 yukarı Arpon Handicap 14 yarışı 1200 kumda koşulacak bu yarışta. 10 numaralı Kazdağ Efes'i kazandığı yarıştan sonra formunu koruyor. Grup uygun. Yine 7 numaralı Halida için aynı şeyleri söyleyebilirim. Son yarışını kazanmış bir isim. 5 numaralı Tarlabaşı. Aman dikkat diyorum. Son sprintini 25 İngiliz gibi sahada bir sprint yaptı. Bu safkanda yine kuponlara yazılmalı. Geniş oyunlar için 15 numaralı Coştur. Koştuğu tüm yarışlarda sadece bir birinciliği, 8 tane ikinciliği var. Sürekli geliyor, ikinci kalıyor, bir türlü kazanamıyor. Bu kez grup uygun bir sürpriz gerçekleştirebilir. Ve 1 numaralı Semendiroğlu, grubun kalite ismi. 17-5 dışında geniş oyunlar 15 ve 1'i sürprizde kuponlara ekleyebilirler. Yarınki yarışların yorumlarında buluşmak üzere. Bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: Radyo Spor.
2: Reklam.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
2: Sepeti. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
4: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Bankam Tombank, kartım Ali.
7: Radyo Spor. Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
9: Radyo Spor!
10: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
11: Evet, Spor Kazanı'nda kaldığımız yerden devam edelim. Yarışla birlikte uzun bir reklamdı. Biraz doğal hayat, tabiat, belgesel konuştuk. Şimdi futbola dönelim. Eşleşmelere bakalım abi, onları da etmiş olalım. Transfer söylentilerini de konuştuk kısa kısa, netleşenleri dinleyicilerimizi kırmamak adına. Arjantin-Yeşilburun.
12: Arjantin-Yeşilburun maçı. Ya şimdi bu maç Arjantin banko favori diyeceğim ama Dünya Kupası. Değil mi?
11: Yani şimdi şey olur abi, 10 kere 100 kere karşılaşsalar 99'unu Arjantin kazanır gider, o maç bir maç denk gelir, boşa basmayalım.
12: Şöyle bir örnek vereyim. Şampiyonlar Ligi maçı. Celtic-Barcelona.
11: 2012.
12: Yıl 2012. Barcelona topla oynama oranı %88 mi ne?
11: 1000 küsürde pas yaptılar o maçta bu arada.
12: Evet. Deplasmanda oynuyorlar. Celtic hiçbir şey yapamamış. Sadece işte çok adamla kendi yarı sahasında. Maçın sonucu Celtic 2, Barcelona 1. Futbolda olmayacak sonuçlar. Sen konuyu şöyle açtın. 10 kere oynasalar 9.5'unu Arjantin alır. Bak 9.5 diyorum. 9 da demiyorum.
11: Çok.
12: Fakat bu Dünya Kupası. Ama şöyle söyleyeyim. Benim tahminim Yeşilburun Adaları tur atlar %2.5.
11: 3 bile değil.
12: 3 bile değil.
11: Ben de 2-3 arasında gider gelirim.
12: Kadro farkı, oyun anlayışı, oyuncuların inanılmaz kalitesi.
11: Messi.
12: Ya bu Dünya Kupası'nda herhalde final kupayı almış kadar konuşulur Yeşilburun Adaları tur atlarsa.
11: Dükkanı kapatalım abi öyle bir şey olursa. Kupayı almış kadar konuşan değil. Bir tane onlara da sembolik kupa versinler böyle bir şey yaparsa. Eli boş dönmesin hiçbiri.
12: Ya sembolik kupa değil. Dünya Kupası'nın en büyük olayıdır. Öyle bir şey olursa.
11: Tarihe geçer.
12: En büyük olayı diyorum. Dünya Kupası. Bak finalde şampiyon olan bu kadar konuşulmaz. Gelelim şimdi işin gerçeğine. Bence Arjantin çıkacak, turunu atacak.
11: Abi geçenlerde seninle de konuşmuştuk. Yeşilburun Adaları ile alakalı. Cape Verde'nin Türkçe karşılığı neden Yeşilburun Adaları acaba?
12: Acaba değil, Cape Verde. Yeşilburun mu?
11: Bir bakacağım, onu da araştırayım. İlginç çünkü Yeşilburun Adaları fazla spesifik bir çeviri ya.
12: Evet, Yeşilburun Adaları. Curaçao'ya bir şey bulamadık.
11: Olduğu gibi onu servis
12: evet,
11: etmeyi tercih ediyor.
12: Curaçao deniyor. Ya Cape Verde ne demek değil mi? Yeşil burun.
11: Bakalım. Kendi dilinde ne demekmiş?
12: Ona baktığımız anda bunu merak eden de çok oldu. Bu yüzden de bu konuyu açalım dedik değil mi?
11: Yeşil burun adaları diye bir hani ülkenin isminde böyle koymuşlar mıdır? Kendi ülkesi dilindeki Portekizce ifade burun, cabo yani Cape, Verde de yeşil anlamındaymış. Hakikaten yeşil burunmuş manası.
12: Portekizce'de.
11: Evet.
12: Cape Verde. Orijinal adını kullanmıyoruz. Biz Türkçe'ye çevirmişiz. Gayet doğal o zaman.
11: Evet. Yeşilburun adaları olarak.
12: Evet ki Curaçao'yu çeviremiyorsun ama.
11: O herhalde özel bir isim. Yani şey gibi değil. Hani Kapever'de yeşil burun manasına evet, çıkıyor ama evet. Kurosawa'da öyle bir mana yok herhalde. İlginç. Bunun acaba tarihi ya da coğrafi manası nedir? Neden yeşil burun mesela? Yani biçim olarak hani İtalya'ya çizme derler ya. Buruna benziyor ve çok yeşil olduğu için mi mesela?
12: Çok yeşillik de yokmuş. Ben baktım bir geçenlerde. Öyle yemyeşil. Bazı bölgeleri hatta yeşil değilmiş.
11: Kuraklık var diye ironi mi yaptılar acaba? Diye
12: hiç anlayamadım. Herhalde burun tarafı yeşil.
11: Yani görüyorsun abi Arjantin karşısında öyle bir takım çıkıyor ki şu an futboldan daha önde gelecek şeyler var konuşmak
12: evet. Üzerine.
11: Burada bu arada az önce de söylemiştim. Bu eşleşmenin kazananı, o maça da geçelim istersen, Avustralya-Mısır eşleşmesiyle oynayacak. Yani Arjantin'in elemelerde daha zor maçlar oynamıştır diye düşünüyorum.
12: Oynadı.
11: Brezilya, Paraguay, Uruguay, Kolombiya.
12: Tabii ya bu ne diyoruz? Copa Amerika bölümü değil mi? O takımlardan bahsediyoruz. Tabii sonra elemeler. Hakikaten değerlendirmeye aldığımızda Arjantin için çok zor olacak bir karşılaşma olarak bakmıyorum. Messi başlar mı Banko?
11: Bu maça mı? Artık olayın biraz istatistik tarafı da var ya abi. Mbappe'de şimdi iki tane atmışken Messi'yi bence 90 dakika olur mu bilmiyorum ama başlatır diye düşünüyorum ya. Belki de erken bitirmek adına Messi'nin varlığı da kıymetli olacak. Hani sakatlık riskini minimize etmek için. 50 dakikada skor alıp değişikliklere de gidebilir.
12: Olabilir. Yani Messi'de neden olmasın?
11: Avustralya
12: böyle maçlarda da çok sever Messi gol atmayı.
11: Ürdün'e mesela çok ilginç bir gol attı. Herkesin beynini yaktı.
12: Evet.
11: Kaleci de dahil.
12: Evet.
11: Avustralya-Mısır maçı için ne dersin abi? Arjantin'in muhtemelen.
12: Ben Mısır takımını pek beğenmedim. Ama Avustralya'yı eler bence. Ben öyle düşünüyorum. Ama Mısır'ı pek beğenmedim bu turnuvada. Ya oyunlarını.
11: Valla orada şunu söylemek lazım. İşte hücumda çok büyük umut vaat eden Marmuş, Salah gibi isimler kötü gözüküyor. Bence iyi bir savunmaları da yok. Rahat bir grupta oldukları için bence Mısır çok daha kötü gözükmedi.
12: Evet. Yoksa Mısır'ın oyun tarzı bu Dünya Kupası'nda ya da oynamak istediği Belçika maçında biraz iyi oynadılar.
11: 1-1 bitti galiba. 2-2 evet. Ya da.
12: Evet. Öyle söyleyebilirim. Fakat buna rağmen pek başarılı değiller.
11: Yani burada ben Avustralya'nın Mısır'a zorluk çıkarabileceğini düşünüyorum. Neden diye sorarsan bize yaptıkları gibi merkezde fiziksel üstünlüğü alırlarsa savunmada. Çünkü Mısır da çok yapılı bir takım değil. Burada Avustralya benzeri bir formülle Mısır'ı sanki çözebilir. Yani Mısır'ın da kanat özellikle back katkısı bizim gibi sınırlı kaldığı için oyun merkezde sıkışabilir sanki.
12: Evet.
11: Burada bak bir ilk 11'e bakıyorum Mısır'da şu an abi mesela. Salah ve Omar Marmuş ileri uçta önlü arkalı oynuyor. Onun haricinde çok büyük hani bende heyecan yaratan ya da işte maça ağırlık koyabilecek dediğim bir futbolcu yok.
12: Kesinlikle öyle. Yani bunu değerlendirdiğimizde Avustralya'nın o kompakt yapısının Amerika maçı hariç Mısır karşısında tekrar olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Mısır öyle alacak, geçecek, pozisyonlar bulacak. Mısır bazen oyunda çok ağırlaşıyor da dikkat ediyorsan.
11: Çok atletik bir takım değil. Çok tempoları da yüksek değil bence.
12: Değil.
11: Yani burada ben...
12: Avustralya daha atletik. Bunu kabul edelim.
11: Avustralya'dan biraz daha yanayım. Onu açık söyleyeyim abi. Biraz Avustralya bana daha yakın geldi.
12: Ama tabii ne dedik az önce? İki isimden bahsettik. Salah ve Marmuş çıkıp şov yaparlar. Avustralya o zaman tavana bakar. Onu da söyleyeyim.
11: Ya burada şey vardır ya abi, halk arasındaki adıyla söyleyeyim, züğürt tesellisi dedikleri bir şey vardı. İşte Paraguay Almanya ile de Avustralya tuttu, son 16 yaptı falan diye kendimizi belki biraz teselli ederiz burada Avustralya
12: çıkarsa. Olabilir, çıkarsa. Olabilir.
11: Böyle bakıyorum. Bu arada Bodrum'dan bir mesaj geldi. Ailem bugün Bodrum'a gitmişti. Sevgili Mücahit abi, bizleri dinliyormuş şu anda, yan komşumuz.
12: Selam ve sevgiler.
11: Mücahit abiye de sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Devam ediyorum abi, son iki eşleşmemiz İsviçre-Cezayir. Bu da biraz kafa kafaya eşleşmelerden biri gibi duruyor.
12: Ben yine de İsviçre'yi bir adım önde görüyorum.
11: Sistem takımı.
12: Ya Cezayir'den daha iyi bir takım görüntüsü var İsviçre'nin.
11: Katılırım. Senelerdir de böyle bu arada. Murat Yakın geldiği günden
12: evet,
11: bu yana bir...
12: İsviçre'nin saatleri meşhurdur ya. Tıkır konuştuk tıkır çalışıyor. Bugün konuştuk. Takım da o saat havasında. Tıkır tıkır çalışıyor.
11: Yani şey var abi. Ne denir ona? İsviçre milli takımına dair en sevdiğim şey mesela Alman milli takımından beklediğim şey İsviçre milli takımı kötü oynadığı maçlarda 10 üzerinden 6 oynuyor ama işte iyi oynadığı maçlarda 10 üzerine 6-7 bir standart var. Hiç 5'e düşmüyor, 8'e çıkmıyor.
12: O büyük bir özellik. Ve yıllardır turnuvalarda böyleler.
11: Kalite standart.
12: Ya ben işte diyelim ki milli takımımız İsviçre'de deplasmanda oynuyor. Nasıl zorlanıyoruz değil mi? Zorlanıyoruz. Ben İsviçre ile aynı grupta olmayı pek istemem.
11: Ben de istemem.
12: Ya böyle uluslararası turnuvalarda İsviçre'yi pek ya keşke olmasaydı falan derim.
11: Fransa'ya elediler biliyorsun 4 sene evvel.
12: Evet.
11: Pardon, bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda. Evet. Tehlikeli takım. Burada ben de İsviçre'yi Fas'ın önünde görüyorum. Yani net bir şekilde onu söyleyebilirim.
12: İsviçre bu yüzden başarılara da alışık bir takım. Böyle tur atlamaya, üst sıralara çıkmaya.
11: Oyuncu grubu da bu arada tecrübeli. İşte Akanji gibi, Caka gibi, Kobel gibi kazanma alışkanlığı olan oyuncular da var takım içinde.
12: Evet.
11: Burada o zaman çok zorlamadan İsviçre diyoruz öyleyse.
12: Zor ya, İsviçre daha yakın diyorum. Belli olmaz tabii. Cezayir'de biliyorsun Dünya Kupaları tarihinin en başarılı sonuçlarından birini almıştır. 78'de Almanya'yı yenmiştir ki. Çok önemlidir.
11: Büyük şok.
12: O zaman Afrika futbolunda böyle ses getiren sonuçlar azdı.
11: O da büyük şoklardan biri. Bu turnuvada da biliyorsun Avusturya maçını eğer kazansalardı İspanya ile eşleşeceklerdi. Hatta Mahrez'in attığı golde Cezayir'deki dev ekranda maçı izleyen halkın yaşadığı hezeyanı da görmüştük. Şanslı bir kura çektiler. Yine İspanya'dan iyidir yine İsviçre. Bir şanslar olabilir.
12: Olabilir. Neden olmasın? En azından şöyle diyebiliriz. %50 hadi 51 İsviçre diyelim ama İspanya karşısında %51 olmazdı. Cezayir.
11: %30 olurdu en ihtimalle bana sorarsan. Evet. Bu eşleşmenin kazananı abi son 16 turunda Kolombiya-Gana eşleşmesini galibiyle oynayacak. Burada ben Kolombiya'yı iyi gördüm grup aşamasında. Yürür gibi de geliyor sanki.
12: Kolombiya, bir de ben şunu beğendim Kolombiya'da. Senin de dikkatini çekmiştir herhalde. Oyun disiplini üst düzey.
11: %100.
12: Ya kendini oynayan oyuncu sayısı çok az. Vardır ya o Güney Amerikalılarda şov yapma. O şovdan biraz uzak bir takım Kolombiya.
11: Ki yetenekli oyuncuları da var. Mesela Luis Diaz gibi bir oyuncu var bu takımda. O kişiselleştirebilir olayı ama o bile sistemin bir parçası olarak hareket ediyor.
12: Ki Luis Diaz da size maç kazandıran bir oyuncu. Biliyoruz Bayern'den.
11: Bu sene neler yaptı.
12: O İngiltere'de nasıl bıraktılar Chelsea onu? Ben hala değil mi?
11: Abi Arne Slot'un bence gönderilmesindeki en büyük sebeplerden
12: Chelsea,
11: biri bu.
12: Liverpool.
11: Yani yerine Cody Gakpo'yu koyup orada Luis Diaz'ı bıraktın 65 milyona. Şu an 65 milyona Luis Diaz'ın yarısı kadar bir oyuncu bile alamazsın bence.
12: Nasıl bıraktılar ben hala çözemiyorum.
11: İşte Bayern Münih bunları çok iyi okuyor abi her zaman.
12: İnanılmaz.
11: Burada
12: Bayern'de neler yaptı dediğin doğru.
11: 20 gol, toplam 50'ye yakın gol asist katkısı var abi. İkisinin toplamında 50'ye yakın skor katkısı var.
12: Böyle bir oyuncu bırakılır mı? Bırakılmaz.
11: Yani bunu alan takım bir de orada işte Sané'den, Gnabry'den olmasına rağmen alıyor. Öyle bir fırsat yaratıyorsun ki zaten işleyen takıma böyle bir fırsat gördükleri için 65 milyon verip alıyorlar. Yoksa ihtiyaç mıdır? 100 milyona satsa Liverpool belki almayacaktı Bayern Münih.
12: Almayacaktı tabii.
11: Gerçekten burada Liverpool'un Amerikalı futbol akıllarını yine kutluyorum.
12: Bir de Slot'a sormamışlar ama bu çok başarılı üst düzey bir oyuncu. Biz bunu vereceğiz ama sen ne dersin diye sormamışlar mıdır?
11: Sorumlu bana Slot gibi geliyor ama abi onların da işi bilmiyorum. Luis Diaz da 30 yaşında bir oyuncu olduğu için hani belki bir gençleştirme olarak bakıyor olabilirler. Bu maç için de Kolombiya der miyiz abi? Gana için eklemek istediğim şey var mı?
12: Ya Kolombiya, yalnız şöyle söyleyeceğim. Bence bir adım önde.
11: Burada çok ciddi bir fark yok diyoruz.
12: Bence, sence var mı?
11: Gana da grup aşamasında çok sağlam durdu, katılırım. Kolay lokma
12: ya
11: değil.
12: Ben İngiltere-Gana maçında İngiltere istediği hiçbir şeyi yapamadı.
11: 0-0'a bağlanmış.
12: O maçı hatırlatırım.
11: Bu da zor maç olur.
12: Ya şimdi Gana'nın da İngiltere gibi maçındaki gibi 0-0'a bağlayıp gol bulma umutlarını ve taktiğini geliştirebileceğini tahmin edebilirim.
11: Ki burada dünkü Kongo maçı gibi değil de böyle 60'a kadar beraberlik bozulmayıp da ilk golü Gana atarsa hayırlı işler.
12: Gana tur atlar.
11: Atlar.
12: İlk golü dediğin gibi 70-75 bu mucize olmazsa Gana tur atlar.
11: Böyle sert takımlara karşı da zaten golü belli bir noktadan sonra çıkartamıyorsun. O yüzden dün İngiltere'nin erken yemesi büyük talihti. Sen de söylemiştin. Bu maç için de iyi bir bekleyip görmek
12: ya
11: lazım.
12: Tekrar söyleyeyim. İngiltere dediğin gibi 73'te yeseydi o golü. Dakika 73.
11: Geçmiş olsun.
12: İngiltere tamamdı. Şu anda dönmüşlerdi. Ya eve dönmüşlerdi.
11: Şu anda uçak Londra'ya iniş yapmıştı diyorsun.
12: Tabii dün akşam zaten binerlerdi uçağa.
11: Bir de şey var ya şimdi. Hangi milli takımda olmuştu? Galiba Uruguay'da. Oyuncular kendi imkanlarıyla döndü. Federasyon
12: uçak. O nasıl bıraktı. Enteresan bir olay. Ben o haber tamam olabilir de ya bu oyuncular elenmeyi istemedi.
11: Bir de keyfi gitmiyorlar ki abi oraya. Tatillerini yarıda kesip gidiyorlar. Yani her şeye rağmen bir teveccüh görmeleri lazım bence.
12: Ya %100 doğru olduğuna emin miyiz onun?
11: Birden fazla yerde Bielsa haberleriyle birlikte çıktı ve bir yalanlama gelmedi işin ilginç abi.
12: Bielsa'nın yalnız tek başına Arjantin'e döndüğünde görüntüsünü gördüm.
11: Burada şey var abi, bu ağır bir itham ve federasyondan bir yalanlama gelmediğine göre yani bir acaba dedirtiyor. Olmamıştır diyemiyorum o yüzden.
12: Yani çok enteresan geldi bana. Ya da uçak ertesi gün başka zaman mı gelecekti? Çünkü ben başka bir haber, yabancı haber kaynağında şeyi gördüm. Bazı evrak eksiklikleri yüzünden ilk geldiklerinde, Amerika'ya geldiklerinde de uçakla ilgili problem olmuş.
11: Böyle bir şey de olabilir.
12: Yani o evrak eksiklikleri varmış Uruguay uçağında. Demişler ki ya, hatta geç indirmişler uçağı falan. Öyle şeyler olmuş.
11: Yine benzeri bir durum olabilir diyoruz. Evet, süremizin de sonuna gelmişiz abi. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim.
12: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Görüşürüz.
11: Evet, bugünlük spor kazanından bu kadar diyelim. Yarın aynı yerde aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
10: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanını sun. Radyo Spor. Reklam.
13: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: mu tatil sepetinde? Tatil sepeti.
1: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi Türkanlar. Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.

0: Bank Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest Kart. Bank Kart'ın jest oldu.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o. Reklam.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Radyo Spor. Radyo Spor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: 2002 Dünya Kupası. Bu Dünya Kupası'nda neler yaşandı? Çok önemli iki takım elendi. Bu takımlar İtalya, İspanya. İki hakem konuşuluyor. Biri Moreno. Moreno'nun özelliği İtalya maçının hakemiydi Güney Kore maçında ve verdiği ters kararlar Ekvadorlu hakemin İtalya'nın elenmesine yol açtı. İspanya maçında verilen goller var. Kalkan bayraklar var. Güney Kore yine tur atlıyor. Chung Moon çok zengin bir iş insanı. FIFA'nın Asya kanadında. Blatter'le araları iyi değil. Ve hakemleri ayarladığı iddia edildi. Güney Kore yarı finaldeydi ama iki dev verilen ters kararlarla elenip gitti. Peki bu hakemlere ne oldu? Mesela Moreno. Az önce bahsetti. JFK, New York havaalanında uyuşturucuyla yakalandı. Hem de az bir miktar değil, tam 6 kilo. Ve ne oldu? Tabii ki hapse girdi. Diğer hakeme baktığımızda El Gandur, yıllar sonra bir açıklama yaptı. Dedi ki, benim bu maçlarda hiçbir hatam yoktu. Yardımcılarımdaydı bütün problem. Onlar bayraklarıyla belki de beni yanılttılar. Ama benim hatam olmadı. İşin şöyle bir gerçeği vardı. İki dev hakem kararları, bilerek ya da bilmeyerek. İtalya ve İspanya kupaya veda etmişlerdi.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor!
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

11 numaralı Zeytin Gülü giriş hazırlığını sürdüren isim. 4. tay olarak Çildutay, Astar Alaçin, Dayana, İklimece geri plandaki atlar. Zeytin Gülü henüz yerini almadı.

0: 11 numaralı zeytin gülü yerini almadı. Çildutay, astral için dayana ve iklimece. Geri plandaki safkanlar.
1: Geriye döndü zeytin gülü.

0: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
1: Radyo Spor'dan herkese merhaba. Nesine Saatlerinde sizlerle birlikteyiz. Ben Emirhan Avcı. Yaklaşık yarım saat 40 dakika boyunca Dünya Kupası'nı konuşacağız. At yarışıyla da ilgili duyurumuzu yapalım. Yarış biraz sonra başlayacak. Başladığı anda da yarışa döneceğiz. Bunun da bilgisini vereyim. Dünya Kupası'nda artık son 32 turunu yavaş yavaş noktalayacağız. Son karşılaşmalar oynanıyor. Dün gece de özellikle oynanan karşılaşmalarda biraz daha geri dönüşler damga vurdu. Heyecanlı karşılaşmalar izledik. İngiltere Demokratik Kongo karşısında geriden geldi. 2-1 mağlup etmeyi başardı. Harry Kane yine yıldızlaştı 2 golle. Belçika Senegal karşısında tarihi bir geri dönüşe imza attı. 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada 3-2 Senegal'i geçmeyi başardı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Amerika Birleşik Devletleri de Bosna Hersek karşısında 10 kişi kalmasına rağmen 2-0 kazanmayı bildi. Turnuvanın ev sahibi de son 16'da yer alacak. Biz de dünü ve bugünün karşılaşmalarını sizlerle birlikte konuşacağız. İngiltere'de günün tabii ki adamı Harry Kane'di. Sezon boyunca inanılmaz bir performans Harry Kane'den. Bayern Münih'te Şampiyonlar Ligi yarı finali, Bundesliga şampiyonluğu. Hani o Tottenham'da geçirdiği bir 5-10 yıllık süreci neden boşa attığını bize bu yıllarda daha çok hissettiriyor. Ve İngiltere'nin en önemli ismi, kaptanı, 2 gol attı dün de. Ve aynı zamanda Dünya Kupası tarihinde İngiltere'nin de en golcü oyuncusu olmayı başardı. Golleri de devam edecek gibi gözüküyor Harry Kane'in. Dün akşam sadece golleriyle değil, kaptanlığıyla da ön plana çıktı Harry Kane. Belçika'da Senegal karşılaşmasını 3-2 önde tamamladı ve adını son 16'ya yazdırdı. Aslında karşılaşmanın genelinde çok iyi oynayan bir Belçika izlememiştik. 25. dakikada Diarra ile öne geçti Senegal. 51'de İsmail Assar, ki o da bu sezon Premier Lig'de çok iyi performans göstermişti. Sezonun yıldızlarından bir tanesiydi. Skoru 2-0'a getirmişti. Ancak 86 ve 89'da Lukaku ve Tielemans skoru eşitledi. Belçika 2-2'lik beraberlikle maçı noktaladı. 120+5'te Dünya Kupası tarihinin en geç gollerinden bir tanesi geldi. Euro Tielemans penaltıda skoru 3-2'ye getirdi ve Belçika Senegal'i mağlup etmeyi başardı. At yarışına gidiyoruz. Daha sonrasında devam edeceğiz.
0: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: 2 numaralı Astaralacin önde, 1 numaralı Çil Lutay peşinde. İç kulvarda yine üçüncülükte 6 numaralı Pınar Çiçek dışında 11 numaralı Zeytin Gülü. Bir boy geride içeride 3 numaralı Dayana dışında 9 numaralı Sultan İlhan. Bu sırayla taylar düzlüğe çıkmak üzere. 2 numaralı Astaralacin düzlüğe de lider çıktı. 1 numaralı Çildutay'ın gayretleri var. 2 boy geride 11 numaralı Zeytin Gülü ve dışında 9 numaralı Sultan İlhan. 400'e girildi 2 boy farkla. Astaralacin önde orta kulvardan 1 numaralı Çildutay'ın gayretleri var. Daha geriden 11 numaralı Zeytin Gülü de gelmeye çalışıyor. 2 numaralı Astaralacin de tempoyu arttırıp farkı da 4 boya kadar çıkartıyor. Son 100 metreye de 2 numaralı Astaralacin Laçin önde geliyor. Çildutay ikincilikte. 2 numaralı Astaralacin koşuyu kazanmayı başarıyor. 1 numaralı Çildutay ikinci, 11 numaralı Zeytin Gülü üçüncü, 3 numaralı Dayana dördüncü, 9 numaralı Sultan İlhan beşinci oldu. 2 numaralı Astaralacin Eray Çizik de kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
0: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
1: Hmm. Nesine saatleri devam ediyor. Belçika'dan bahsetmiştik. Senegal galibiyetini konuştuk. İyi bir performans ortaya koymamalarına rağmen son 16'ya katılmayı garantiledi Belçika. Ve son 16'daki rakibi, ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri oldu. Amerika da o gece, dün gece Bosna Hersek'i 2-0'la geçmeyi başardı. Turnuvadaki tek mağlubiyetini milli takımımızdan almıştı Amerika Birleşik Devletleri. Performans olarak yüksek performans gösteriyorlar. Pochettino'nun etkisi takıma net bir şekilde yansımış durumda. Balogun her ne kadar takımın bir numaralı yıldızı Pulisic olsa da şu ana kadar en önemli performans veren oyunculardan bir tanesi. Golünü de attı. Sadece 64. dakikada gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü ve Belçika ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu da aslında Amerika adına büyük bir eksiklik. Tillman harika bir frikik golü attı. Bence Amerika'nın önemli oyuncularından bir tanesi Tillman. Geçen sezonu o da iyi geçirmişti. Bazen dönem dönem yedekte kalabiliyor Amerika'da, ancak Bayer Leverkusen'in de önemli parçalarından bir tanesi. Amerika Birleşik Devletleri'ne de ikinci golü atarak büyük katkı sağlamış oldu dün gece özelinde. Artık dediğimiz gibi yavaş yavaş son 16'daki eşleşmeler de belli oluyor. Onları da kısaca size hatırlatmak isterim. Daha sonrasında cumartesi günü artık son maçlar oynanacak ve son 16 turu başlayacak. Biz de Nesine saatlerinde cumartesi gününe kadar oynanan bütün karşılaşmaları değerlendireceğiz. Paraguay-Fransa eşleşmesi olacak son 16'da. Kanada-Fas'la eşleşti. Amerika Birleşik Devletleri'nin rakibi Belçika oldu. Brezilya-Norveç eşleşmesi izleyeceğiz ki kağıt üzerinde Brezilya'nın favori olduğu ama Norveç'in de Brezilya'ya problemler çıkarabileceği bir maç. Meksika-İngiltere karşılaşması. Ev sahibi Meksika, ev sahiplerinden bir tanesi Meksika, İngiltere ile oynayacak ki biz turnuva boyunca kapanan rakiplere karşı İngiltere'nin zorlandığını aslında gördük. Şu ana kadar netleşen eşleşmeler bu şekilde. Geriye kalan maçlar bu gece itibariyle oynanmaya devam ediyor. Cumartesi günde artık son karşılaşmalar, cumartesi gecesi son karşılaşmalar oynanacak. Bugün saat 22'de İspanya-Avusturya karşılaşması var. İspanya kağıt üzerindeki favori gibi ki zaten oranlara da baktığımız zaman maç sonucu 1-12 olarak veriliyor. Turu geçerde İspanya'ya herhangi bir oran verilmemiş durumda. Avusturya'nın performansı Avrupa Şampiyonası'na göre daha geriye gitmiş bir Avusturya izliyoruz bence. İspanya'da son şampiyonluğuna göre daha iyi durumda değil ama turnuva özelinde bakıldığında bu eşleşmeleri daha iyi oynayabilen, daha yetenekli bir kadroya zaten sahipler İspanya'da. Muhtemel 11'lerde Olmo, Rodri, Pedri gibi, Yamal ve Oyarzabal gibi hücum hattına sahip olduğunu görüyoruz. Muhtemeldir ki İspanya'nın 2.5 gol üstü yapacağı bir maç izleyebiliriz. Avusturya'nın ben karşılık verebileceğinden çok emin değilim açıkçası. Karşılıklı gol var tercihi 1.98. Karşılıklı gol olmaz tercihi ise 1.45 orandan tercih edilebilir gibi gözüküyor. Ama karşılıklı gol olmaz tercihi çok fazla Nesine uygulamasında da iddiaseverlerin de tercih ettiği bir opsiyon değil. Ben o yüzden 1.45 orandan karşılıklı gol yok tercihini açıkçası tercih etmem. İlk yarı karşılıklı gol var. 5.04 oranı var. İspanya'nın 2.5 üstü onu da hemen bakmak istiyorum. Çünkü muhtemeldir ki biraz daha baskılı oynayacak taraf, daha çok topa sahip olacak taraf İspanya olur. Maç geneli 2.5 üst 1.48 orandan Nesine kullanıcılarına sunuluyor. İspanya'nın onun dışında ilk yarı 1.5 üstü ki bu da değerlendirilebilir bir opsiyon bence. 2.15 oran verilmiş. Nico Williams'ın muhtemel 11'lerde de yer aldığını görüyoruz dönem dönem. Eğer ki onun da oynaması durumunda İspanya'nın daha iyi bir hücum hattına sahip olacağını söyleyebiliriz. Maç geneli ev sahibi 2.5 üstü 2.03
6: oran verilmiş. Bence maç genelinde İspanya'nın 3 gol atabilmesi muhtemel, 2-0-3 güzel bir oran. Nesine de siz de bu oranları değerlendirebilirsiniz. Dünya Kupası özelinde tabii birçok özel bahis de açılıyor. Oyuncu bahisleri, hakem bahisleri gibi özel bahisler de açılıyor. Bunlara da tabii ki teker teker bakabiliriz. İspanya'da Lamine Yamal'ın isabetli şutları ve gol veya asist yapar opsiyonu denenebilir. Oyarzabal turnuvanın iyi oyuncularından bir tanesi, iyi geçiriyor. Son karşılaşmada da 2 gol atmıştı. Oyarzabal'ın da golleri bence muhtemeldir. Oyuncu gol atar ve takımı kazanır tercihlerinde Ferran Torres 2.14, Lamine Yamal 2.45, Dani Olmo 2.96 oranlara sahip. İspanya'nın da kağıt üzerinde favori olduğunu düşünürsek eğer, gol atacak bir oyuncu ve İspanya kazanır tercihi de çok mantıksız olmayacaktır bence. Bunlar da denenebilir tercihler arasında. Avusturya'nın muhtemel 11'ine bakalım. Acaba Avusturya bir gol çıkarabilir mi? İspanya'ya nasıl zorluk çıkarabilir? Onları da değerlendirmek isterim. Santrafor'da bu sefer Arnautovic gözüküyor ki turnuva boyunca aslında daha çok yedekten gelen bir oyuncu olarak görev yaptı. Avusturya tarihinde bu arada en iyi futbolcularından birisi. Sabitzer, Laimer ve Schmidt hücum attı gözüküyor. Kağıt üzerinde fiziksel olarak bir tempo ortaya koymaya çalışacaklardır ama yetenek anlamında İspanya'ya çok zorluk çıkaramayabilir Avusturya, dediğim gibi. Muhtemel 11'lere baktığımızda da çok da bizi heyecanlandıran bir kadro yok. O yüzden ben dediğim gibi İspanya'nın 2.5 üstü yapacağını, karşılıklı gollerin çok fazla ihtimaller dahilinde olmayacağını, ilk yarıda da 1.5 üstünün denenebileceğini düşünüyorum. İspanya-Avusturya karşılaşmasında, gecenin ilk karşılaşması. Saat 2'de Portekiz Hırvatistan'la karşılaşıyor ki Hırvatistan eski Hırvatistan'dan uzak bir görüntü ortaya koyuyor. Bu çok net. Hırvatistan kadrosunda Perišić, Kovačić, Modrić gibi aslında çok tecrübeli oyuncular var. Ancak bu tecrübeli oyuncular yavaş yavaş Avrupa futbolunda miladını doldurmaya yakın. Baturina takımın en önemli isimlerinden bir tanesi. Geçen yıl Como'da etkili bir performans ortaya koymuştu o da. Ve aslında şu an üretim anlamında Hırvatistan'ın ayağına baktığı yıldız oyuncu Baturina. Ben bu karşılaşmada böyle çok yüksek tempo, çok fazla gol pozisyonu ve çok fazla gol beklemiyorum. Maç geneli aslında bir skor beklentim de var. Ben bu maçın uzatmalara gideceğini, Portekiz Hırvatistan'ın karşılıklı gol var denemesiyle maçın 1-1 tamamlanacağını ve karşılaşmayı uzatmalar veya penaltı atışlarında kazananın belirleyeceğini düşünüyorum. Portekiz'de santrafor'da tabii ki yine Cristiano Ronaldo olacak. Arkasında Bruno Fernandes ve João Félix var. Kanatta Pedro Neto, Juan Neves ve Vitinha ileri attı mevcut. Aslında kağıt üzerinde bir derinliği olan bir kadro. Aynı zamanda birbiriyle oynama alışkanlığı da çok fazla. Félix ve Ronaldo bu sezonu birlikte geçirdi. Neves ve Vitinha 2 yıldır Paris Saint-Germain'de Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyorlar. En üst seviyede oynuyorlar. Ama totale baktığımız zaman bu takımın henüz yıldızlarına rağmen bir uyum ve ahenk yakalayamadığını görüyoruz. Ben Portekiz'in o yüzden kağıt üzerinde favori olsa da bu maçı kesin bir şekilde kazanacağını, 90 dakika içinde en azından kazanacağını düşünmüyorum. Maç geneli, maç sonucu, beraberlik oranı 3.31 bence denenebilir. Hırvatistan'a 4.39, Portekiz'e ise 1.50 galibiyet oranı verilmiş. Portekiz için deneyeceğim bir oran değil bu maç özelinde. Turu kim geçer kısmındaysa 1.19 Portekiz, 2.86'da Hırvatistan tercihi yapılabilir durumda ama penaltılara gideceğini düşündüğümden dolayı penaltılarda da favori olmuyor. Bunu da çokça gördük. Bu turnuva özelinde de gördük. Bundan önceki turnuvalarda da çok kez yaşadık. O yüzden turu kim geçer kısmında bir tercihte bulunmanın çok doğru olacağını düşünmüyorum. Maç sonucuysa beraberlik tercihim var. 2.5-6 bir karşılaşma bekliyorum ben. Çünkü her iki takım, özellikle Hırvatistan'a baktığımız zaman biraz daha oyunu dengede tutmaya çalışan bir Hırvatistan izliyoruz zaten genelde. Portekiz de hali hazırda iyi bir ahenk yakalayamadı. 2.5-6'ın oranı 1.83, üstün oranı ise 1.55 olarak şu an oynanabilir durumda. Onu da belirtelim isterim. Kornerlerde, maç geneli kornerler özelinde de tercihler güzel olabiliyor. 8.5 korner üstü maç geneli, yani 9 korner 1.62 orandan kullanılabilir durumda şu an. 5'e 4 gibi, 6'ya 3 gibi korner sayıları çıkabilir karşılaşmada. O yüzden 8.5 üstü korner 1.62. Biraz daha fazla beklentiniz varsa 9.5 üstü korner 2.08'den ön plana çıkmış durumda. Bu karşılaşma özelinde de oyuncu gol atar tercihlerine bakabiliriz aslında. Maçın tabii ki en önemli isimlerinden bir tanesi Cristiano Ronaldo olacak. Onun oranına bakmayı tercih ederim. Pedro Neto 3.61 oran verilmiş. Pasalic Hırvatistan'da 4.75 orana sahip. Bernardo Silva aslında ilk maçtan sonra kesik yemişti. Onun oranı 3.92 ama tabii ki sonradan oyuna girecek oyuncular için çok yüksek oranlar değil. Luka Modric eğer ki bir duran top, penaltı gibi durumlarda topun başına geçecek isim, o da 5.82 oranı var. Bruno Fernandes Portekiz'in önemli gol silahlarından bir tanesi, 2.86. Ronaldo'ya ise 1.64 oran verilmiş. Benim çok fazla tercih edeceğim bir oran değil Ronaldo özelinde. Turnuva genelinde de aslında çok istekli, çok hırslı bir Ronaldo görüyoruz ama bireysel performans anlamında çok iyi bir Ronaldo görüyor muyuz sorusuna ben çok fazla sıcak değilim açıkçası. O yüzden Ronaldo'nun 1.64 gol atarına girmeyi tercih etmem. Gecenin, daha doğrusu sabahın bir diğer karşılaşması İsviçre-Cezayir karşılaşması. Hemen hemen iki takımın da bütün karşılaşmalarını izledim ben gruplarda. İsviçre ilk maçta biraz da nasıl söylesem lakaytliğin verdiği tepkiyle 1-1 berabere kaldılar Katar'la, ki hiç beraberlik maçı değildi aslında. Ve tek puan kayıplarını o maçta yaşadılar. Bosna Hersek'i 4-1, Kanada ise 2-1 ile geçmeyi başarmıştı İsviçre gruplarda. Ki Kanada da turnuvanın iyi takımlarından bir tanesiydi. Cezayir ise Arjantin'e mağlup oldu ilk maçta. Ürdün'ü 2-1 ile geçtiler ve Avusturya ile 3-3 berabere kaldılar. Benim için %51'e 49 İsviçre'nin favori olduğu bir karşılaşma. Cezayir'in de yetenekli oyuncuları var. Riyad Mahrez, o da son maçta iyi oyun oynamıştı. Gol, asistler yapıyor. Arabistan'da da iyi sezon geçirmişti. Hani Arabistan Ligi'nin temposu, kalitesi bir yana yaşına rağmen iyi futbol ortaya koymuştu Riyad Mahrez de. Cezayir adına en önemli oyunculardan bir tanesi. Gol veya asist yaparı her zaman tercih edilebilir oyunculardan bir tanesi ama ben genel olarak bu karşılaşma özelinde 1.73'ten İsviçre maç sonucu 1'e yakın durumdayım. İsviçre'nin Cezayir'i mağlup edeceğini, 90 dakika içinde mağlup edeceğini düşünüyorum. Tabi burada İsviçre'de turnuvayı iyi oynayan oyuncular da var. Embolo her turnuvada aslında gol veya asistleriyle damga vuruyor turnuvaya. Vargas ve Endoy gibi hücum hattında da önemli kanatlara sahipler. Manzambi son maçta oyuna girdi. O da aslında neden oynamıyor diye eleştirilen oyunculardan bir tanesiydi. Ve o da golleriyle takımına katkı sağlıyor. Bu maç özelinde de İsviçre'nin Cezayir'i mağlup edeceğini dediğim gibi düşünüyorum. Amine Guari veya Riyad Mahrez'in Cezayir'de gollerine gidilebilir. Gol veya asist yaparlarına gidilebilir. Maç genelinde de karşılıklı gol var tercihi benim yakın olduğum tercih. İsviçre'nin de 90 dakikada kazanacağını düşündüğümden dolayı aslında maç geneli 2.5 üstü de Cezayir'in de gol attığı senaryoda denenebilir gibi geliyor bana açıkçası. Genel olarak bu gecenin maçlarını bu şekilde değerlendirebiliriz. Bir reklam arasına gideceğiz. Daha sonrasında yarını ve cumartesiyi konuşmaya devam edeceğiz.
0: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
4: Reklam.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket.

0: erken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
1: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel, kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol. Sporda eğlendiğin ilk adresi
2: Bilyoner. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
7: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
8: Tekrar sizlerle birlikteyiz. Karşılaşmaları, son 32'deki maçları değerlendirmeye devam ediyoruz. Avustralya-Mısır karşılaşmasında kalmıştık. O da yarının önemli karşılaşmalarından bir tanesi. Saat 21'de başlayacak karşılaşma. Kağıt üzerinde bir favorisi olmayan ve muhtemeldir ki eşleşmelere de baktığımız zaman son 16'da yoluna devam edemeyecek takımlar gibi gözüküyor Avustralya ve Mısır. Avustralya'nın galibiyetine 2.94 oran veriliyor bu karşılaşma öncesi. Mısır'a ise 2.18 beraberlik de 2.53 ile ön plana çıkıyor aslında. Çünkü iki takım da performansının dalgalı olduğunu, Avustralya'yı zaten grubumuzda hemen hemen her maçını izledik. Onlar da 4 puan aldı. Gruptaki tek galibiyetleri milli takımımıza karşı. Mısır da yine gruplarda kaybetmedi ama sadece turnuvanın zayıf ekiplerinden Yeni Zelanda'ya karşı galibiyet almayı başardı. Ve 5 puanla üst tura çıktı. Herhalde kimse bu iki takımın son 16'da yoluna devam edeceğini düşünmüyor. Ben açıkçası kısır bir maç bekliyorum bu maç özelinde. 0-0'a gitse bile şaşırmayacağım bir maç, uzatmaları görürüz diye düşünüyorum. O yüzden maç sonucu 2.53, beraberlik tercihi bana en mantıklı gelen tercih. Alt üst tercihlerinde ise ben 2.5 alttan yanayım açıkçası. Avustralya-Mısır maçında ki oran çok düşük, biraz daha riske gidip 1.5 alt 2.11'den değerlendirilebilir 0-0 skor için. Çünkü iki takımın da iyi hücum hattı çok fazla yok. Mısır'da biraz daha Marmuş ve Muhammed Salah'ın ön plana çıktığını, eski Trabzonsporlu Trezeguet'in ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Ama Avustralya'da yani maalesef çok kötü bir mağlubiyet yaşadık. Yani aslında hiç kalite olarak, kadro olarak kıyaslanamayacak iki takım da Avustralya ve Türkiye. Maalesef biz bu turnuva boyunca Avustralya'ya yenilen tek takım olarak kalacağız diye düşünüyorum. Çünkü ben çok uzun bir yollarının olmayacağının farkındayım. Biraz daha tabii 51'e 49 hep söylüyoruz ya, 51'e 49 bir takımın geçeceğini düşünüyorsam bu takım Mısır olur. Ama bunun da 90 dakika içerisinde olup olmayacağı ile ilgili benim şüphelerim var. Mısır'da gol beklediğim oyuncular tabii ki Omar Marmuş ve Muhammed Salah. Bu ikisinin ayağına çok fazla bakan bir takım Mısır. Onun dışında kadrolarında çok büyük silahlar yok. Yani zaten birçok oyuncusu kendi liglerindeki yerel oyuncusu aynı zamanda. Avustralya'nın biraz daha fiziksel olarak Mısır'a zorluk çıkaracağını düşünüyorum ben. Bu zorlukla birlikte de yani Mısır'ın da geri attığında çok fazla boşluk vermeden maç genelini 90 dakikayı 0-0 kapatacağını düşünüyorum. Ve bu yüzden 2.5-6 maç sonucu beraberlik benim tercihim. Ve artık yavaş yavaş Dünya Kupası son 32 turunun son maçlarına da geliyoruz. Arjantin Yeşilburun Adaları karşılaşması, o da saat 1'de Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece oynanacak. Yeşilburun Adaları turnuvaya aslında İspanya karşısında aldıkları beraberlikle atlarından söz ettirerek başlamıştı. Uruguay

0: Karşısında da 2-2 berabere kaldılar. Yine mağlup olmadılar. Ve Suudi Arabistan'la da golsüz berabere kaldılar. Turnuva boyunca bütün maçlarını beraberlikle tamamlayan tek takım Yeşilburun Adaları. Kolay gol yemiyorlar, iyi mücadele ediyorlar. Zaten grupta 3 maçın ikisinde de gol yememeyi başardılar. Ve 3 puanla gruptan çıktılar aslında. Performans olarak baktığımızda, oyuncu kalibresine baktığımızda çok yetenekli oyuncuları yok. Zaten kaptanları uzun süredir Türkiye'de formayı giyen Ryan Mendes. O da uzun süredir Süper Lig'de, geçen sezonda Iğdır'da geçirmişti. Trabzonspor'un yeni oyuncusu Cabral, takımın sol beki. O da İspanya karşısında bayağı bir göze batan performansıyla konuşulan oyunculardan bir tanesiydi. Aslında sağ bek de Trabzonspor'dan olması gerekirken, orada çok da hani nedenini de kavrayamadığımız bir şekilde sağ bekte farklı bir oyuncu tercihi var Yeşilburun Adaları'nda. Pina oynayamıyor, daha doğrusu forma giyemiyor. Moreira'nın oynadığını söyleyelim Yeşilburun Adaları'nda. Arjantin turnuvanın oyun anlamında bence en iyi ekiplerinden bir tanesi. İyi oynuyorlar, tempolu oynuyorlar. Her şeyden önemlisi bir turnuva takımı gibi oynuyorlar. Birlikte mücadele ediyorlar ve ülke takımlarının aslında hep şu sıkıntısı vardır. Mesela Portekiz'den bahsederken konuştuk bunda. Portekiz bireysel olarak yetenekli oyunculara sahip ama birlikte oynamayı beceremeyen bir takım halinde. Arjantin'in ise diğer bütün takımlara, 48 takıma, diğer geride kalan 47 takıma göre yaptığı en iyi şey birlikte oynama, bir takım gibi oynama, kulüp takımı gibi oynama alışkanlığı. O yüzden ben Arjantin'in Yeşilburun Adaları'na turnuvadaki ilk mağlubiyetini tattıracağını düşünüyorum. Arjantin de aslında Scaloni ile birlikte iyi bir savunma takımına, iyi bir denge takımına doğru evrilmeyi başardı ama Yeşilburun Adaları'nın da ileri hattında tehlikeler oluşturabileceğini düşünüyorum. Maç genelinde ben biraz daha karşılıklı gol var tercihinden yanayım ki bunun da oranı 2.48, bir hayli iyi bir oran. O yüzden maç genelinde karşılıklı gol var tercihi bence değerlendirilebilir. Ve bunu da ilk yarıda geleceğini düşünmüyorum açıkçası ben karşılıklı gollerin. İkinci yarıda geleceğini düşünerek ikinci yarı karşılıklı gol var tercihi 5-12'den değerlendirilebilecek çok iyi bir orana sahip açıkçası. Biraz sonra tabii Arjantin'in bireysel oyuncularını da değerlendireceğiz, onları da konuşacağız. Ama burada öncelikle biraz daha aperatif bahislerden gitmeyi tercih ediyorum. Ev sahibi iki yarıda da gol atar düşüncesine hakimim. Onun da oranı 1.62. Deplasmanın iki yarıda da gol atarı 17-15. Eğer sürpriz denemek istiyorsanız, Yeşilburun Adaları'na güveniyorsanız deneyebilirsiniz. Arjantin 2022 Dünya Kupası'nda da hatırlarsınız Messi'nin gollerini çok fazla penaltı kullanan bir takım olmuştu. Bu turnuvada da ikinci penaltılarını kullandılar. Bir tanesini Messi dışarıya attı, bir tanesini Lautaro gole çevirdi. Bu maçta da gömülü bir Yeşilburun Adaları savunmasının hatalar yapabileceğini düşünüyorum ben. 2.75 orandan penaltı olur tercihi bence güzel opsiyonlar arasında yer alıyor. Ev sahibi gol yemez. Evet 1.27, hayır 2.21'den verilmiş ama dediğim gibi karşılıklı gol bence olacaktır. En çok gol ikinci yarı olur tercihi de bence makul tercihlerden bir tanesi. 1.94 oran veriliyor. En çok gol ikinci yarı olura. Şimdi at yarışına döneceğiz. Daha sonrasında da değerlendirmelerimiz yine Arjantin Yeşilburun Adaları karşılaşması ve son 16'daki son maç Kolombiya Gana karşılaşmasıyla devam edecek.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Yarış başlamak üzere. Start verildi. Son koşu başladı değerli yarış severler. 7 numaralı Göknaz Ece ve yanındaki 9 numaralı Menderes kızı 3'er boy kadar geç çıktılar yine. Onunla birlikte 5 numaralı Deniz İncisi de grubun yaklaşık 7-8 boy gerisinde çıktı. 1 numaralı Yeşil Kaya liderliği aldı. 10 numaralı Sevda Mevsimi ikincilikte. 11 numaralı Yetim Abla üçüncülükte. Orta kulvarda 3 numaralı Kuzgun Yeşil 1 boy kadar geride. Duş kulvarda 8 numaralı Gülümse Biraz 3 boy kadar geride. 6 numaralı Efsane Hanım ortada. 2 numaralı Ekinezya dışında Menderes kızı ve içeride Beray Sultan var. 600'e girdi atlar. 1 numaralı Yeşil Kaya 2-2,5 boy farklı önde. 10 numaralı Sevda Mevsimi ikincilikte. Üçüncülükte Kuzgun Yeşil içinde 11 numaralı Yetim Abla sırasıyla viraj dönüldü. 1 numaralı Yeşil Kaya düzey lider çıktı. Fark 3 boy kadar. Dış kulvardan Kuzgun Yeşil, ortadan 10 numaralı Sevda Mevsimi geriden. İç kulvardan Gülümse Biraz ve 4 numaralı Beray Sultan geliyor. 1 numaralı Yeşil Kaya önde kalmaya çalışıyor içeriden. 8 numaralı Gülümse Biraz, 4 numaralı Beray Sultan'la birlikte giriyorlar son 100 metre. Yeşil Kaya önde iç kulvardan, 8 numaralı Gülümse Biraz yanından. Beray Sultan geliyor, Yeşil Kaya direniyor ve kapanışı yapıyor. 4 numaralı Beray Sultan ikinci oldu. 8 numaralı Sevda Mevsimi, 8 numaralı Gülümse Biraz üçüncü. 6 numaralı Efsane Hanım dördüncü. 5'incilik için 9 numaralı Menderes kızı ile 10 numaralı Sevda Mevsimi beraber geçtiler fotoyu. 1 numaralı Yeşil Kaya Ertuğrul Can Kılıç da kazandı son koşuyu. 6 numaralı Efsane Hanım'la ikili koştu.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
0: Nesine Saatleri devam ediyor. Arjantin Yeşilburun Adaları karşılaşmasında kalmıştık. Arjantin grupta 3'te 3 yaptı. Turnuvanın zaten son şampiyonu olarak doğal favorilerinden bir tanesi. Bir önceki turnuvadaki kadrolarını da hemen hemen koruyorlar. Cezayir'i 3-0, Arjantin'i 2-0, Avusturya'yı 2-0, Ürdün'de 3-1 ile geçmişlerdi ki Ürdün maçında bir rotasyonda vardı. Lionel Messi kenarda beklemişti. Oyuna sonradan girdi, golünü attı. Ve aslında biraz daha dinlenmiş bir şekilde Yeşilburun Adaları'na geliyorlar. Bu maç özelinde benim bireysel tercihlerim arasında Messi'nin ilk golü atarı var. Hem penaltı ihtimalinden bahsetmiştik, hem zaten Arjantin'in bir numaralı duran top kullanıcısı ve aynı zamanda turnuvanın şu an Mbappe ile birlikte gol kralı, 6 golle harika bir turnuva geçiriyor. Belki de 2022'den daha formda, daha iyi bir turnuva geçiriyor Leo Messi. O yüzden bu turnuva bu maç özelinde de Messi'nin 2 golü, ilk gol Messi, bence denenebilir. Lautaro Martinez de son maçta penaltıdan ağları sarsmıştı ki onun da Dünya Kupası'nda ilk golüydü. Ben bu maçta da araya girip bir tane gol atacağını düşünüyorum. Lautaro Martinez'in de golü bence değerli bu noktada. Ve hani Messi'nin de asisti de bu turnuva özelinde gerçekleşmesi gereken olaylardan bir tanesi. Çünkü Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olmasıyla biliniyor artık son golleriyle birlikte. Ve bir asist daha yaparsa Dünya Kupası tarihinin en fazla asist yapan oyuncusu da olacak. Ben bu maçta bir Messi asisti, Lautaro golü bekliyorum açıkçası. Ve bu noktada da Lautaro'nun golü değerli olabilir. Thiago Almada, o da Arjantin'in önemli oyuncularından bir tanesi. Yani biraz boyu kısa ama yeteneğiyle çok ön plana çıkıyor. Geçen yıl Avrupa'ya Lyon'la gelmişti. Bu yılı Atletico Madrid'de geçirdi. Ve Arjantin takımında da önemli hücum silahlarından bir tanesi. Ben bu maçta da Thiago Almada'nın bir asistine gidilebilir düşüncesindeyim. Hani bireysel tercihlerden hep bahsediyoruz. Çünkü bayağı bir opsiyon veriyor iddia bize bu konuda. Dünya Kupası özelinde de bunların değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben açıkçası Messi'nin iki golü, Martinez'in golü, Messi'nin ve Almada'nın asistleri değerlendirilebilir fırsatlar bence Arjantin Yeşilburun Adaları karşılaşmasında. Arjantin'in gollü bir maçta kazanacağını düşünüyorum. Hani benim biraz daha skor beklentim 3-1 gibi bir Arjantin galibiyeti olur geliyor bana. Bu yüzden Arjantin maçında şimdi alt üst tercihleri arasında 2.5 üst 1.45 oranı var ki bence 2.5 üst için iyi bir oran bu maç özelinde. Arjantin'in ilk yarı özelinde 1.5 üst 2.09 ilk yarıda Arjantin 2 gol gelirse ben şaşırmam ve ev sahibi 2.5 üst 1.78 denenebilir tercihlerden bir tanesi. Arjantin'de Yeşilburun karşılaşmasında Yeşilburun adalarında da yani bir duran top bir kafa golü gelirse şaşırmam çünkü aslında dediğim gibi programın başında da takımın kaptanı Ryan Mendes o da geçen yılı Iğdır'da geçirdi. Aslında en önemli silahı Süper Lig'de Türkiye'de 2. Lig'de bir takımın kaptanı aslında. Yeşilburun Adaları'nın seviyesi bu ama birlikte mücadele etmeleriyle bu noktaya kadar geldiler ve hiç yenilmediler. Turnuvada da eğer ki Arjantin karşısında gol bulacaklarsa ben duran top özelinde bu golün geleceğini düşünüyorum. Ve son 32 turunun son karşılaşması. Kolombiya-Gana karşılaşması. Turnuvanın en iyi ülke performanslarından bir tanesini gösteriyor bence Kolombiya. Gana da Afrika takımları arasında hani güçlü Afrika takımları arasında diyeyim. Senegal'e örnek vereyim, Fildişin örnek vereyim, Fas'a örnek vereyim. En kötü performans gösteren, sahadaki oyun anlamında en kötü performans gösteren takım Panama'yı 1-0'la geçip İngiltere beraberliğiyle buraya geldiler ki İngiltere maçında da bayağı bir zorlandılar, bayağı bir kapandılar. %21 top oynadılar ve beraberliği çıkarmayı başardılar. Ben iyi bir performans sergilediklerini düşünmüyorum. Kolombiya'da Özbekistan'ı 3-1 ile Demokratik Kongo'yu 1-0 ile geçti. Ama bence turnuvaya asıl damga vurdukları maç Portekiz maçıydı. Turnuvanın favorisi olarak yer alan, turnuvanın favorileri olarak buraya gelen Portekiz karşısında hemen hemen Portekiz'e hiç şans tanımadılar. Karşılaşma 0-0 bitti ama oyun anlamında, pozisyon anlamında Portekiz'i bayağı zorlayan bir Kolombiya vardı. Zaten kadrosuna da baktığımızda tanıdık oyuncular var. Davinson Sanchez bunlardan bir tanesi. Savunmanın ön plana çıkan ismi zaten. Arias, o da geçen yıl West Ham'a gelmişti. Premier League forması giymişti. Sonrasında Brezilya'ya geri döndü. James Rodriguez Dünya Kupası denince belki de akla gelecek ilk 10 futbolcudan bir tanesi. Ve Bayern Münih'in yıldızı Luis Diaz. Çok etkili bir kadroya sahip aslında Kolombiya. Ben bu maç özelinde James Rodriguez'in skora katkı sağlayacağını düşünüyorum açıkçası. Kolombiya'nın favori olduğu, Kolombiya'nın kazanacağı bir maç olacak bence. James Rodriguez gol veya asisti, Luis Diaz'ın da asisti denenebilir. Gana'da karşılık verirse eğer 2.5 üstü KG var maçı olur ama ben maçın 90 dakika içinde Kolombiya'nın lehine sonuçlanacağını düşünüyorum. Nesine saatlerinin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ufak bir reklam aramız var. Daha sonrasında Emrecan Demirci'nin tercihleri ve yorumları sizlerle birlikte olacak.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye. Radyo
4: Spor. Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Radyo Spor.
6: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
7: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Bankam Tombank kartıma bin. Futbolda en pahalı transfer değil, en mantıklı transfer kazandırır. Teknoloji alışverişinde de durum aynı. Getmobil, Ticaret Bakanlığı onaylı yenilenmiş telefonlarda 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla mantıklı telefon dönemini başlatıyor. Hayalinizdeki telefonu bütçenizi yormadan vade farksız 12 taksitle almak veya eski cihazınızı 3 adımda nakde çevirmek için hemen getmobil.com'a tıklayın. Mantıklı telefonun adresi Getmobil. Akıl var, mantık var, Getmobil var. We'll be right back.

0: Yaşam kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi... Otobüs. Dünya Kupası heyecanı milyonerle her yerde. Sadece milyonerde. Canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
2: Milyoner. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
5: Merhabalar tüm dinleyicilerimize, iyi akşamlar diliyorum. Ben Emrecan Demirci. Perşembe günü bülteninden seçtiğim karşılaşmalar için tahminlerimle, değerlendirmelerimle sizlerle birlikteyim. Dünya Kupası'nda son 32 tur heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam ilk olarak saat 22'de İspanya ile Avusturya karşı karşıya gelecekler. İspanya gruplarda Yeşil Burun Adaları ile berabere kalarak bir şok yaşamıştı. İlk 11'de değişikliklere gittikleri ama daha da önemlisi Yamal'ın henüz ilk dakikadan denkleme dahil olduğu Suudi Arabistan maçını farklı kazandılar. Kapanışı da yine rutin sayılabilecek bir Uruguay galibiyetiyle yaptılar. Özellikle Yeşil Burun Adaları beraberliği tabii ki çokça tepkiyi beraberinde getirmişti. Performansı belki de en çok eleştirilen takımlardan biri olmuşlardı. Ama ben açıkçası İspanya'nın hala oldukça güçlü ve favoriler arasında yer alan bir takım olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki zaten şu ana kadar beklentileri karşılayamayan ya da kötü başlayıp devamında toparlanan takımlar izledik. Bu turnuvanın doğasını, yapısını düşündüğümüzde zaten bu durumda çok büyük sürpriz değil diye düşünüyorum. Bilhassa skor konusunda şu ana kadar yıldızların ön planda olduğu, elit seviyede sayabileceğimiz isimlerin takımlarını taşıdığı bir turnuva izledik. Bu karşılaşma özelinde İspanya cephesinde önemli oyuncu bahsederken tabii ki Nico Williams'ın yanı sıra Pino'nun oynama ihtimali düşük görünüyor. Bunu da ayrıca belirtelim. Ama bu eşleşme özelinde çok kritik eksikler olacağını da düşünmüyorum açıkçası. Yeteri kadar alternatifli ve derin bir kadroları mevcut. Diğer tarafta Avusturya benim bu turnuvada performansını merak ettiğim takımlar arasındaydı. Fakat grup aşamasında açıkçası kendilerini çok yeterli görmedim. Ürdün'ü 70'ten sonra buldukları gollerle yendiler. Daha doğrusu eşitliği o noktadan sonra bozabildiler. Arjantin karşısında gol atamadan mağlup oldular. Son karşılaşma çok enteresandı. Cezayir mücadelesinde beraberlik her iki takımı da üst tura çıkaracaktı. Son maçlar olduğu için artık en iyi üçüncüler sıralamasında böyle bir avantajları vardı. Karşılaşmaya bunu bilerek çıkma şansları vardı. Fakat orada da eşitliği 90+6'da bulabildiler. Ralf Rangnick'in yüksek efor gerektiren önde baskı futbolu için de ben çok uygun bir takım olduklarını düşünmüyorum oyuncu profili itibariyle. Örneğin takımını üst tura taşıyan golü atan Kalajdzic 2 metre boyunda bir oyuncu. Artık nöbetçi golcü diyebileceğimiz Arnautovic ise 37 yaşında ki zaten onun da bir sakatlığı söz konusu. Oynayıp oynamayacağı net değil. Benzer şekilde Alaba muhtemelen riske edilecektir ama onun da tümüyle hazır olmadığı yönünde haberler mevcut. İspanya açısından ben açıkçası rutin bir karşılaşma olabileceğini düşünüyorum. Yine çok yüksek topla oynama oranına ulaşıp rakip savunmada boşluk arayacaklardır. Topu ayaklarında tutmak isteyeceklerdir. Az önce belirttiğim gibi Avusturya'nın grup aşaması genelinde hem oyuncu profili hem de biraz maçların en azından bazılarının erken oynanması sebebiyle biraz hava şartlarının da etkisiyle ben Avusturya'nın zorlandığını düşünüyorum. Yine İspanya'nın kontrolünde bir oyun izleyeceğimizi tahmin ediyorum. Özel anlamda bir sürpriz beklemiyorum. İspanya'yı burada galibiyet için avantajlı gördüğümü ifade edebilirim. Bahis anlamında ise öncelikli tercihim burada alternatif bahislerden İspanya en az bir gol atar ve 5 korner kullanır tercihi olacak. Standart seçeneklerde ise İspanya handikaplı kazanır veya İspanya her iki yarıda da gol atar seçenekleri benim için ön planda olacak. İkinci karşılaşmada gece saat 2'de Türkiye saatiyle Portekiz ile Hırvatistan kozlarını paylaşacaklar. Sadece bu tur için değil, bütün kupa için en özel ve güzel eşleşmelerden biri olacağını düşünüyorum bu akşam. Ya Ronaldo ya da Modric'e veda edeceğiz bu arenada. Tabii ki bu kadar sert bir eşleşmenin bu turda denk gelmesi taraflar adına biraz talihsizlik. Ama diğer taraftan şu da var ki Portekiz bunu biraz da kendi kendine yapmış oldu. Çünkü kendi gruplarını lider bitiremediler. Önce öne geçtikleri Demokratik Kongo mücadelesinde berabere kaldılar. Sadece Özbekistan'a karşı rahat bir 90 dakika çıkardıklarını söyleyebiliriz. Son kritik maçta, liderlik maçında ise yine Kolombiya ile yenişemediler. Roberto Martinez Belçika'da altın jenerasyonun başında bence iyi skorlara, sonuçlara imza atamamıştı. Açıkçası Portekiz'in de bu anlamda biraz yanlış bir karar vermiş olabileceğini düşünüyorum. Portekiz bence kendi kalitesine yaraşır bir oyunu bu Dünya Kupası'nda şu ana kadar ortaya koyamadı. Hırvatistan cephesinde ise artık kendi altın jenerasyonlarından geriye kalan son yıldız isimlerin bir son dans için sahada olduklarını görüyoruz. Onlar da İngiltere'yi kaybettikten sonra Panama ve Gana karşısında 3'er puanı hanelerine yazdırmışlardı ama bu tür rakiplere karşı zaten tecrübe ve teknik kalite farkı kendini hissettiriyor. Ben galibiyetlere rağmen Hırvatistan'ın o maçlardaki oyununu çok tatmin edici bulmadım. Portekiz gibi, İngiltere gibi yüksek profilli rakiplere karşı hemen her maçta çok daha fazla zorlanmaları beklenebilir diye düşünüyorum. Portekiz evet oyun olarak beklenen akıcılıkta değil belki ama bireysel anlamda çok üst düzey bir ekip görüntüsündeler. İşleri iyi gitmezken dahi tabloyu değiştirebilecek becerileri mevcut. Özellikle orta sahada Hırvatlara karşı fiziksel olarak üstünlük kurabileceklerini düşünüyorum. Bu bağlamda maç sonu bahisleri için Portekiz'i avantajlı gördüğümü ifade edebilirim. Ama Hırvatistan savunmada iyi organize olabilen bir takım, takım oyununu iyi oynayabilen bir ekip. Portekiz de şu ana kadar hücumu sonlandırma konusunda zaman zaman yetersiz kaldı. İlk bölümde bu anlamda dengeli bir oyunda çok şaşırtıcı olmaz diye düşünüyorum. Bu doğrultuda ilk yarısı nispeten sessiz geçmeye aday bir karşılaşma izleyebiliriz. Öncelikle tercihim ikinci yarı daha gollü geçer seçeneği olacak. Kartlarda da alternatif olarak 2,5 puan üstü bence denemeye değer. Bu turnuvada hakemler genellikle kartlarına nadiren başvurdular ama işin içinde güçlü, belirgin saha içi liderlerine sahip, tabiri caizse kavgadan kaçmayan oyunculara sahip iki takım var. Ve Hırvatistan'ın artık en tecrübeli ayakları da fiziksel olarak çok iyi durumda değiller. Portekiz patlayıcı gücüyle bu isimlerin üzerine hem fiziksel hem de mental olarak oynamak isteyebilir. Ekstra yorgunluk, geciken müdahaleler, saha içinde atışmalar görebiliriz diye düşünüyorum. 3 sarı kart bence burada alınabilecek bir risk. Hele ki kırmızı kart gelirse zaten bahis için çok daha avantajlı olacaktır. Daha yüksek orandan burada 3,5 veya 4,5 üstü gibi alternatiflerde kart için değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Günün son karşılaşmasında yarın sabah 6'da İsviçre ile Cezayir son 32 turundaki bir diğer eşleşmede karşı karşıya gelecekler ve bence turun en enteresan karşılaşmalarından biri olmaya aday bir mücadele. İsviçre çok uzun yıllardır gerek Avrupa şampiyonalarında gerekse Dünya Kupası'nda daima belli bir standardı bulduğunu gördüğümüz bir takım, buralara oldukça alışıklar. Bu başarının, bu kültürün baş aktörü çok uzun yıllar Vladimir Petković olmuştu. Onun liderliğinde ön plana çıkan belki sadece birkaç isimden söz etmek mümkündü ama takım oyunuyla, başarılı organizasyonuyla daima ayakta kalan güçlü bir İsviçre izlemiştik. Şimdi ise İsviçre'yi Murat Yakın çalıştırıyor. Vladimir Petković ise Cezayir'in başında uzun yıllar adeta kendi ürettiği, kendi yarattığı bir İsviçre takımına karşı kulübede olacak. İsviçre açısından grup aşamasının rutin geçtiğini söylemek mümkün. Katar mücadelesinde net fırsatları değerlendiremeyip şok bir beraberlik almışlardı ama Bosna-Hersek mücadelesini ikinci yarıda çözdüler. Liderlik maçında da ev sahibi Kanada'ya karşı hata yapmadılar. Genel anlamda alıştığımız İsviçre kimliğini koruduklarını söyleyebiliriz. Ama skor anlamında özellikle ilk yarılarda biraz daha tutuk kalabildiklerini gördük. Çoğunlukla ikinci yarıdaki hamleler farkı yaratan ana unsur oldu Avrupa ekibi adına. En başta ifade ettiğim gibi belki Kane, Mbappe, Messi, Haaland ayarında çok net bir yıldızları yok ama benzer kaliteye sahip oyuncu sayısı fazla. Dolayısıyla oyuncu değişiklikleri, taktiksel dokunuşlar özellikle ikinci yarılarda yorgun savunmalara karşı çok ciddi anlamda belirleyici olabiliyor İsviçre adına. Cezayir ise az önce de değindiğim gibi grup aşamasını çok enteresan bir karşılaşmayla kapatmıştı. Beraberliğin 4 puanla her iki takımı da üst tura götüreceği Avusturya mücadelesinde aslında beklentilerin aksine müthiş bir heyecan fırtınasına tanıklık etmiştik. Karşılaşma 3-3 berabere bitti ama Cezayir son golü duraklama saniyelerinde dakikalarında yedi. Komşuları ve ezeli rakipleri Fas kadar iyi durumda değiller diye düşünüyorum ama yine de Afrika'nın en kaliteli temsilcilerinden biri olduklarını söyleyebiliriz ve bu karşılaşmada elbette rakibi çok yakından tanıyan Petković belki de en önemli kozları olacak. Ben öncelikle defansif önlemlere ağırlık vermelerini bekliyorum. Toplama baktığımızda İsviçre bence bir adım önde ama Avrupa ekibi adına kolay bir 90 dakika beklemiyorum. Mücadele dozu yüksek, tarafların net fırsat bulmakta zorlanabileceği bir başlangıç bölümü izleyebiliriz. Bu doğrultuda öncelikli tercihim devre beraberliği olacak. Alternatif olarak ikinci yarı daha gollü geçer veya açılacak olursa oyuna sonradan giren bir oyuncu gol atar seçeneği de burada denemeye değer diye düşünüyorum. Kuponlarınızda bol şanslar diliyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, baş

0: Reklam.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
2: kazancım net, Sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: De bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaş.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Şimdi kemerleri bağla. Vitali tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Vitali'ye hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Vitali'ye gel, hoş geldin fırsatını kaçırma.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
4: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi Dükkanlar. Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Bilyoner.
5: Reklam.
6: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bilen'in sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bilen'in efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
1: 2002 Dünya Kupası. Bu Dünya Kupası'nda neler yaşandı? Çok önemli iki takım elendi. Bu takımlar İtalya, İspanya. İki hakem konuşuluyor. Biri Moreno. Moreno'nun özelliği İtalya maçının hakemiydi Güney Kore maçında ve verdiği ters kararlar Ekvadorlu hakemin İtalya'nın elenmesine yol açtı. İspanya maçında verilen goller var. Kalkan bayraklar var. Güney Kore yine tur atlıyor. Chung Moon çok zengin bir iş insanı. FIFA'nın Asya kanadında. Blatter'le araları iyi değil. Ve hakemleri ayarladığı iddia edildi. Güney Kore yarı finaldeydi ama iki dev verilen ters kararlarla elenip gitti. Peki bu hakemlere ne oldu? Mesela Moreno. Az önce bahsettim. JFK, New York havaalanında uyuşturucuyla yakalandı. Hem de az bir miktar değil, tam 6 kilo. Ve ne oldu? Tabii ki hapse girdi. Diğer hakeme baktığımızda El Gandur, yıllar sonra bir açıklama yaptı. Dedi ki, benim bu maçlarda hiçbir hatam yoktu. Yardımcılarımdaydı bütün problem. Onlar bayraklarıyla belki de beni yanılttılar. Ama benim hatam olmadı. İşin şöyle bir gerçeği vardı. İki dev hakem kararları, bilerek ya da bilmeyerek, İtalya ve İspanya kupaya veda etmişlerdi.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
2: Radyo Spor! Radyo Spor!
0: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.
3: İstanbul, İzmir ve Ankara yolları ile ilgili özet bilgileri aktarıyoruz sizlere. İstanbul'la bu sefer başlayalım. %80 seviyeleri gösteriyor yoğunluk ortalaması. Yaka değiştirmek isteyenler için 2. köprü Anadolu Avrupa yönü rahat ama köprü çıkışından 5. Levent yoğunluk etkili. Avrupa Anadolu geçişinde ise Gazi Osman Paşa Kavacık arası yoğun. 1. köprü Anadolu Avrupa geçişi Çamlıca Rampa'dan başlayacak yoğunluğu. Avrupa Anadolu geçişi Perpa'dan itibaren yoğun. Avrasya Tüneli Anadolu Avrupa geçişi saat biraz yavaş akıyordu sadece. Avrupa Anadolu geçişinde ise 7 kule gerisinden trafik yoğunluğu durkar. 3. köprü her iki yönde bir İstanbul'da. İzmir'e bir dönelim. İzmir'de de yoğunluk ortalaması %70'li seviyeleri gösteriyor şu sıralarda. Bir kaza arıza bir yok. Çevre yolu her zaman olduğu gibi her iki yönde yoğun durumda şu an Bornova Göktere hattında. İstanbul'a düzeltiyorum. Başkenti Ankara'ya döndüğümüzde %80'li seviyeleri gösteriyor yoğunluk ortalaması Konya yolunda. Kepekli alt geçidinde Gölbaşı yönünde arızalı bir araç bekliyor. Bir de Turan Güneş Bulvarı'nda Doğuken Caddesi bağlantısında da Birlik yönünde bir trafik kazası. Bunlar özet gelişmeler. Hepsi de daha fazlasına Radyo Trafik mobil uygulamasından da ulaşabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar. Dikkatli sürüşler.
0: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sundu.
4: Mantıklı telefonun adresi GetMobil, Ayhan Şensoy'la Derin Pas programını sunar.
5: Akıl var, mantık var, GetMobil var.
6: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 2 Temmuz Perşembe, saatler 18.32'yi gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız her zaman olduğu gibi. WhatsApp hattımız 0538-052-1487 değerli dinleyenler. Sizler de soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dün akşam Amerika Birleşik Devletleri Bosna Hersek'i 2-0'la geçti. Aslında dün akşam demeyelim, sabaha yakın oynandı bu maç. Yine Belçika'da Senegal karşısında çok önemli bir geri dönüşe imza attı. 85. dakikada 2-0 gerideydi Belçika. 86 ve 89'da bulduğu gollerle maçı uzatmaya götürdü. Uzatmanın da son dakikasında kazandığı penaltıyı Tielemans'la gole çevirdi ve 3-2 maçtan galip ayrıldı. Bu akşam ve gece 3 maç bizi bekliyor. Günün ilk maçı saat 22'de turnuvanın favorilerinden İspanya ile Avusturya arasında. Gece 02'de Portekiz-Hırvatistan mücadelesi oynanacak. Sabah 06'da ise İsviçre-Cezayir ile karşılaşacak son 32 turunda değerli dinleyenler. Şöyle Baktığımızda şu ana kadar hangi eşleşmeler gerçekleşti onu da hemen paylaşayım sizlerle. Kanada-Fas cumartesi 20'de, Paraguay-Fransa pazar 00'da, Brezilya-Norveç pazar 23'te, Meksika-İngiltere pazartesi 03'te ve Amerika Birleşik Devletleri-Belçika salı 03'te oynanacak. Son 16 turunda 8 eşleşmenin 5'i belli oldu. Bugün, bu gece ve yarın akşam oynanacak maçlarla artık son 16'ya kalacak. Son 6 takımda belli olacak değerli dinleyenler. Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı yönetim. Bu haftadan itibaren gündemdeki oyuncularla temasları sıklaştıracak. Birazdan Galatasaray'ın gündemine dair bir telefon bağlantısı da gerçekleştireceğiz. Fenerbahçe'nin topuk yaylası kampı sona erdi. Fenerbahçe transferde tabii biraz sessiz kaldı. Neden gecikti transferler? Bunu konuşacağız. 19-15'te bir bağlantımız olacak. Beşiktaş yurt dışında Bratislava'da kampa devam ediyor. Siyah beyazlar dün Quattara'yı transfer etmişti. Monaco'dan oyuncu bugün sağlık kontrolünden geçti ve kampa katılacak. Manuel Pellegrini ismi gündemde Beşiktaş için. Yine Armand Llorente miydi? Evet, Sassuolo'nun hücum oyuncusu da şu an Beşiktaş'ın gündeminde isimlerden ve en önemli isimlerden diyebilirim. Çünkü bu oyuncularla ciddi bir şekilde temas halinde Nübel transferini de gerçekleştirmek için büyük bir uğraş veriyor Beşiktaş yönetimi. Şöyle baktığımda gündeme bugün İngiltere'de tarihi bir transfer gerçekleşti. Nottingham Forest'in orta saha oyuncusu, İngiliz milli takımıyla Dünya Kupası'nda yer alıyor Elliot Anderson, Manchester City'ye transfer oldu. 116 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında ve bir İngiliz futbolcunun bir İngiliz futbolcu için ödenen en yüksek bonservis bedeli olarak şu an itibariyle tarihteki yerini aldı. Bugün BBC de bir liste yapmış. O listeyi de paylaşacağım. Tarihte en yüksek bonservis bedeli ödenen 10 İngiliz oyuncuyu paylaşmış. Artık o listenin ilk sırasında Elliot Anderson var. Bakalım yeni Manchester City'de. Yeni Manchester City diyorum çünkü Enzo Maresca takımın başına geldi. Transferde de yine önemli takviyeler yapıyor Manchester City. Yeni sezonda nasıl bir oluşum olacak takımda? Yine dünyadan farklı branşlardan haberlerimiz olacak. Bugüne dair dikkat çeken bir notum daha var. Onu da paylaşayım. Hemen gündemin içine gireceğiz artık. Dünya Kupası'nda biliyorsunuz ağız kapatmadan dolayı iki oyuncu kırmızı kart gördü. Biri bizim Paraguay'la oynadığımız maçta Almiron'du. Diğeri de Ekvador-Meksika maçında Incapié'ydi. UEFA şimdilik bu kuralı kendi turnuvalarında uygulamayı düşünmüyormuş. Bu haber de bugün dikkat çekiciydi. Yani Şampiyonlar Ligi'nde, Konferans Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde bu kural uygulanmayacak. Tabii UEFA'ya bağlı ülkelerde de sanırım bu kural uygulanmayacak. Galatasaray'la başlayacağız dedik. Birazdan Emre Kaplan'la bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Galatasaray'da bugünün en dikkat çekici haberlerinden biri hiç kuşku yok ki Aral Şimşir'in isminin gündeme gelmesi. Barış Alper Yılmaz'a teklif bekliyor Galatasaray ve Barış Alper Yılmaz satılırsa yerine düşünülen oyunculardan biri Mijiland forması giyen Aral Şimşir. Tabii Noah Lang da tekrar gündeme gelebilir. İtalyan basını bugün bir haber yazdı. Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'ı satması halinde Noah Lang'ı tekrar kadrosuna katabileceğini duyurdu. Başkan Dursun Özbek de bugün Serhan Türk'ün haberiydi yanlış görmediysem. Transferin bir an önce artık yani bir şekle girmesi gerektiği yönünde ve bu konuda da ekibine yine Abdullah Bey, Abdullah Kavukçu ve transfer komitesindeki diğer üyelere yetki verdiği, önümüzdeki haftadan itibaren Galatasaray'ın transferde gaza basacağını yazdı Serhan Türk. Özellikle Can Uzun konusu merak ediliyor. Ne aşamada? Oyuncu şu an tatilde ve Eintracht Frankfurt'a da geçen hafta bir teklif yapılmıştı. Can Uzun Galatasaray'a gelecek mi? Oyuncunun aslında bir ay önce oyuncuya yakın kişilerle temas kurduğumuzda İngiltere ve İspanya hayalinin olduğunu paylaşmışlardı ama Dünya Kupası'nda işler pek yolunda gitmediği için ve o teklifleri de alamadığı için Galatasaray'a gelebileceği konuşuluyor. Birazdan Emre Kaplan'a da soracağız. Emre Kaplan da Galatasaray'ı yakından takip eden bir gazeteci arkadaşımız. Kazımcan Karataş konusunda önemli bir gelişme var bugün. Kazımcan Karataş'ı da Süper Lig'de Başakşehir ile Samsunspor istiyor ama biraz daha yurt dışı ile alakalı bir gelişme. Kazımcan Karataş'ın babası Kuzey Makedonya vatandaşıymış ve oğlu da Kuzey Makedonya milli takımından teklif almış. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor. Babası oyuncunun Kuzey Makedonya milli takımında oynamasını istiyor. 23 yaşındaki sol bek geçen sezon 24 maçta 4 asistlik katkı sunmuştu. Sezonun ilk yarısında Galatasaray'da, ikinci yarısını Başakşehir'de geçirmişti. A milli takım aday kadrosuna çağrılmayan Kazımcan Karataş Türkiye U17, U19, U21 formaları giymişti. Dolayısıyla Kuzey Makedonya milli takımının kendisine olan ilgisi de oyuncuyu mutlu etmiş. İlerleyen günlerde özellikle Eylül ayında yeni milli maç takvimi, konferans ligi maçları başlayacak. Kuzey Makedonya milli takımının teknik heyeti de Kazımcan Karataş'ı buraya çağıracakmış milli takıma. Lemina konusunda paylaşalım hemen. Mario Lemina bir süredir Galatasaray'dan haber bekliyordu. Neden haber bekliyordu? Yabancı kuralının netleşmesi için haber bekliyordu. Aslında Galatasaray yönetimi 1+1 yıllık kontrat üzerine oyuncuyla anlaşma sağlamıştı ama özellikle yabancı kuralı, yaş sınırı ve o kotayı doldurmamak için 10 tane oyuncuyu en fazla tutabiliyorsunuz kadroda, 23 yaş üzeri. Bu konuda Lemina'dan bir süre talep edilmişti. Lemina da beklemedeydi. Oyuncuya Arabistan'dan ciddi teklifler olduğu ve Arabistan'dan bir takımla temas halinde olduğu yazıldı bugün. Bakalım o bu teklifi kabul edecek mi, ama Galatasaray gördüğüm kadarıyla Lemina'yı takımda düşünmüyor. Çünkü değişen kuraldan dolayı özellikle 4 tane 23 yaş altı oyuncu bulundurmak zorunda Galatasaray. Şu an sadece Renato Niega o konsepte uyan bir oyuncu. Bugün farklı bir isim daha gündeme geldi. Hemen onu da paylaşayım. Sanırım Haluk Yürekli yazdı o ismi. İngiltere Premier Lig takımı Burnley'de oynayan bir oyuncu. Galatasaray'ın Burnley'de oynayan Leslie Ukoçukwu'yla ilgilendiği yazıldı. Premier Lig'de küme düşen Burnley'i 28.7 milyon euroya kadrosuna katmış Chelsea'den genç oyuncuyu ve bonservisiyle satmak istiyormuş. Haber bu şekilde. Galatasaray ise oyuncuyu bir yılına kiralayıp satın alma opsiyonu koydurma niyetinde. Şu an için görüşmelerin devam ettiğini söylüyor Haluk Yürekli yaptığı paylaşımda. Tabii Leslie Ukoçukwu şeye uyuyor. Bu 23 yaş altı kuralına uyuyor. Evet, 2004 doğumlu, 22 yaşında. Hem o kontenjana uygun hem de orta sahada ben aranılan profilde oyunculardan biri diyebilirim. Lemina'nın tabii ki çok daha genci. Fransa altyapısı, ki Rennes'de yetişmiş, bu önemli bir kriter ki Rennes çok iyi bu konuda, altyapı konusunda. Dünya futbolunda çok önemli yıldızlar kazandırmış bir kulüp. 2023 yılında 27 milyon euroya Rennes'den Chelsea'ye transfer olmuş. Sonrası ise pek başarılı geçmiyor. Southampton'a gidiyor. Orada çok fazla kalamıyor. En son 2025'te Chelsea'den Burnley'e 28 milyon euroya transfer oluyor. Kariyerinde toplam 156 maçı var. 22 yaşındaki oyuncunun 6 gol 5 asistlik katkısı olduğunu söyleyelim. Daha önce hiç gündeme gelmemişti. Bugün ilk kez yazıldı. Nijerya milli takımında orta saha ve ön libero mevkisinde oynayan oyunculardan biri. Ugo Chukwu ve Galatasaray'da da bu kriteri karşılayan bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Yine İtalyan basınının yazdığı bir haber bugün Galatasaray'la ilgili dikkat çekiciydi. O da Noah Lang, Hollanda milli takımıyla Dünya Kupası'nda çok da iyi bir turnuva geçiremedi. Lang genelde yedek kaldı. Napoli de yeni sezonda düşünmüyor. Hani Dünya Kupası'nda biraz yıldızı parlarsa hani satabiliriz düşüncesi vardı Napoli'de. O beklenti karşılanmadığı için oyuncu da yeni sezon planlamasında düşünmediği için tekrar kiralık vermeyi planlıyor Napoli şu an. Galatasaray'da da geçen sezonun ikinci yarısını geçirmişti hatırlayacaksınız Hollandalı oyuncu. Tekrar kiralanması gündemdeymiş. Tabi Dünya Kupası'nı iyi geçirmeyen bir başka oyuncu da Barış Alper Yılmaz aslında Şampiyonlar Ligi'ndeki o iyi performansı, etkili oyunu, Juventus ve Liverpool maçlarındaki oyunu dikkat çekmişti. Galatasaray yönetimi de mutlaka bu yaz özellikle Dünya Kupası'ndan sonra Dünya Kupası'nda göstereceği performansla iyi teklifler gelebilir düşüncesi hakimdi. O da Dünya Kupası'nı Noah Lang gibi pek iyi geçiremedi. Bu yüzden takımda kalacak gibi şu an ama eğer son güne doğru Barış Alper'e bir teklif gelirse Galatasaray oraya Noah Lang'ı tekrar kiralayabilir düşüncesi var. Peki İtalyan basını da bunu paylaşmış. Tabii Galatasaray'la adı anılan şeyi de sordum bugün Rafael Leao'yu. Ama Rafael Leao konusunda bir girişim olmayacağını söylüyor Galatasaraylı idareciler. Bakalım ilerleyen günlerde bu tablo değişecek mi? Şöyle bakıyorum notlarıma. Genel hatlarıyla Galatasaray'ın gündemi bu şekilde. Davinson konusunda yine bugün bir sorduğumda Como'dan resmi bir teklif gelmediğini söylediler. Geçen hafta çok konuşulduğu için bunu yanıtlamış olayım. Zaman zaman dinleyicilerimiz de merak ediyor Davinson Sanchez'in durumunu. Diğer tarafta Can Uzun konusuyla ilgili de Emre Kaplan'a bir bağlantı yapacaktık ama sanırım bir problem yaşadık telefon hatlarında ya da Emre'nin telefonu meşgul. İlerleyen dakikalarda fırsat olursa kendisine tekrar döneceğiz. Bugünün Galatasaray kısmındaki dikkat çekici haberleri bu şekildeydi. Şimdi özellikle bu John Duran konusundaki soruları bir kez daha açıklık getirelim. Ben aldığım istihbarat John Duran'ın 7 Temmuz'daki sezon açılışına katılacağı yönündeydi. Herhangi bir sorun olmadığına dairdi. Az önce de paylaştım. Galatasaray 3 tane daha 23 yaş altı oyuncu alacak. Onlardan biri de John Duran olacağını söyleyebilirim. Orada bir sıkıntı yok. Kısa bir aramız var. Ardından devam edeceğiz.
4: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo, spor, spor.
7: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
8: Garanti BBVA.
9: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
10: Görürsün tabii. Garantili ödeme ile ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
11: Garanti BBVA garantili ödeme ile ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
12: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
2: otobüs.
8: Dünya Kupası heyecanı milyonerle her yerde. Sadece milyonerde. Canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.

0: sezonlu tatil sepetinde. Tatil sepeti.
1: Şimdi kemerleri bağla. Vitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Vitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Vitalih'e gel, hoş geldin fırsatını kaçırma. Bankam, bank, kartım
2: hadi. Radyo Spor. Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
5: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
6: Getmobil'in sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatler 18.50 oldu. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Mauro Icardi'nin menajeri Elia Pino'nun bugün açıklaması sosyal medyada çok konuşulduğunu da aktarmak isterim. 18 Mayıs 2026 tarihinde Icardi'nin sözleşmesinin yenilenmesi hususunda Galatasaray ile şahsım arasında bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Tarafların beklentileri uyuşmadığı için bu toplantı olumlu sonuçlanmamıştır. Bunun oynama süresiyle ilgili hiçbir sonucu, neticesi yoktur. Yani biz hiçbir şekilde Galatasaray'dan oynama talebinde bulunmadık. Bu özellikle bilinçli bir şekilde servis edildi diyor basına. Ayrıca başka bir toplantı veya görüşmede yapmadık diyor Galatasaray'da. Temmuz ayının ilk günü itibariyle boşa çıktı Mauro Icardi. Galatasaray'ın da artık Mauro Icardi defterini kapattığını çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Hiçbir şekilde gündemde olmadığının altını çiziyor sarı kırmızılı yetkililer. Icardi'ye zaten bir veda yapılmıştı aslında. Hem şampiyonluk kutlamasında hem de o Antalya Spor maçından sonra. Tabii ilerleyen günlerde, ilerleyen zamanlarda illaki yine İstanbul'a gelir, Galatasaray'ın maçını izler. Taraftarlar arasında güçlü bir bağ var. Gördüğünüz

Onların gönlünü almak için zaten işi olmadı. En azından böyle bir açıklama yapalım. Taraftar bizi böyle hatırlasın düşüncesi var gibi bu açıklamada. Öyle hissettim. Çünkü eğer Galatasaray'la sözleşme konusunda ister istediği gibi gitseydi ve yani en azından sonuna kadar böyle bir umut bağlamasaydı El Yapino, gördüğüm kadarıyla son güne kadar bir beklenti içindeymiş. Ne olur ne olmaz diye bu açıklamayı o süreçte yapmamış. Artık ipler tamamen kopunca da taraftarın gönlünü almak için, o taraftarın gönlündeki Mauro Icardi profilinin yok olmaması için böyle bir düşünceye gitmiş gibi. Biraz böyle PR çalışmasına benziyor bu açıklama. Çünkü Okan Hoca'nın da bir organizasyon sırasında gazetecilere Icardi oynamak istiyor diye bir ifade kullandığını çok iyi hatırlıyorum, biliyorum. Galatasaray ve Icardi için hayırlı olsun diyelim. Fanatik gazetesindeki haber de bugün Galatasaray ile alakalı dikkat çekiciydi. Julio Enciso, o da Dünya Kupası'nda etkili bir performans sergiliyor. Paraguay milli takımıyla Strasbourg'da forma giyiyor. 22 yaşındaki 10 numara. Tabi sadece 10 numara değil, hücum hattının birçok bölgesinde oynayabiliyor. Yaşı da genç, mevcut kritere uyuyor. Dünya Kupası'nda 4 maçta 1 gol 2 asistlik performans ortaya koydu. Acaba olabilir mi düşüncesi Galatasaray'da oyuncuyu takip etmiş, geçmiş maçlarını scout ekibi izlemeye başlamış. Strasbourg'da 2029'a kadar sözleşmesi var. Enkiso'nun güncel piyasa değeri 25 milyon euro ama eminim Strasbourg o parayı daha yukarı çekmiştir bu Dünya Kupası'ndan sonra. Az önce de bahsettiğim gibi 10 numaranın yanı sıra sol kanat, forvet arkasında görev yapabilen bir oyuncu. 10 artı 4'ün 4'üne uyan bir oyuncu 22 yaşında. Geçen sezon da aslında hiç fena değilmiş. Strasbourg formasıyla o 41 maça çıkmış, 12 gol, 9 asistlik katkı sunmuş. Eminim İngiliz takımlarının da dikkatini çekmiştir. İngiltere Premier Ligi'de uygun bir profili var. Savaşçı bir tarafı da var Enkison'un. Hani o mevki için hücum presi çok iyi. Okan Hoca'nın eminim en çok etkileyen tarafı o hücum pres kısmı olmuş olabilir. Ya, takım savunmasına katkısı çok büyük. Okan Hoca'nın ön alanda o baskı yapmak üzerine kurulu oyunu, rakibi kendi yarı sahasında hızlı bir şekilde karşılama, topu bir an önce rakipten geri alma, rakibi hataya zorlama konusunda geçen sezon orada en iyi verimi Yunus'tan almıştı ama Yunus da istikrarlı bir oyun ortaya koyamamıştı. Julio Enciso bu kriteri çok iyi karşılayabilen bir oyuncu. Okan Buruk da bundan etkilenmiş olabilir düşüncesindeyim. Davinson'la ilgili sorular vardı. Az önce de söylediğim resmi bir teklif yok. Davinson'da şu ana kadar turnuvada hani daha tabii çok şey değişir ama şu ana kadarki maçlarda gösterdiği performansla altın 11'e girebilecek bir oyun ortaya koydu. Kolombiya'da Gana ile karşılaşacak. Gana'da takım savunması ile bu turnuvaya damga vuran ülkelerden biri. Bakalım Davinson Sanchez devam edebilecek mi Dünya Kupası'na? Dün akşam şunu da altını çizeyim. Şu an Galatasaray'dan Dünya Kupası'nda sadece bir oyuncu kaldı. Fil dişinde Singo vardı. Onun bir sakatlığı vardı zaten. Dün de Senegal'de milli takımı Belçika'ya kaybetti. 3-2 ve elendi. İsmail Jakobs da 93 dakika sahada kaldı. İlk yarıda hiç de fena değildi. İyi bir oyun ortaya koydu. İsmail Jakobs özellikle ilk yarının son bölümünde karşısında Jeremy Doku'nun olmasına rağmen orada iyi kapattı Doku'yu. Hücumda da zaman zaman destek verdiği anlar oldu. Kaliteli bir ortası vardı. Direkten döndü orada hücum oyuncusu sardı sanırım gol atamayan oyuncu. Ve Senegal'in elenmesiyle şu an Galatasaray'ın Dünya Kupası'na gönderdiği oyuncular içerisinde sadece Davinson Sanchez kaldı. Tabi bu şu da anlama geliyor. Yani muhtemelen dün 1 Temmuz'du. 22-23 Temmuz gibi 3 hafta sonra hem Singo hem de İsmail Jakobs kampa katılırlar. Davinson'ın durumu ise artık ülkesi ne kadar devam ederse. Bir kez daha altını çizeyim. Tabii ki dinleyicilerimiz de biliyor ama
Galatasaray'ın ilk resmi maçı

0: 15 Ağustos'ta bu açıdan oldukça rahat olduğunu söyleyebiliriz. Diğer takımlar gibi bu oyuncular geç katılsa dahi pek arayacağını zannetmiyorum. En azından Süper Lig'in ilk 2-3 maçında bazı yabancı oyuncularından faydalanmasa da bir şekilde o süreci idare edebilecek kadro yapısı var Galatasaray'da. Dolayısıyla bunu paylaşmış olayım. Bizim gibi genel izleyici galiba bu Dünya Kupası olmadan önce o futbolcuyu görmesi lazımdı. Bir ön sözleşme yapılması lazımdı. Bu saatten sonra o futbolcuyu o fiyata kesinlikle alamaz diyor. Adana'dan Murat Bey yazmış. Evet yani işte İngiltere'den bugün çok rahat Julio Enciso'ya 35-40 milyon euroluk teklif gelir yani. Çok rahat verir. İşte az önce paylaştım. Tottenham 2 günde 200 milyon euro harcadı iki transferi. Bugün Manchester City 140 milyon euro bir oyuncuya verdi. Tepedekiler bu parayı verirken şimdi alttaki orta sınıf işte orta Brentford yine Crystal Palace gibi takımlar için 35-40 milyon eurolar çok büyük para değil yani. Çok rahat verebiliyorlar. Zaten onların yayın geliri muazzam bir noktaya erişmiş durumda. Julio Enciso'nun şu performansından sonra Türkiye'ye gelme ihtimalinin düşük olduğunu ben de düşünüyorum açıkçası. Murat Bey'e katılıyorum. Geçen sezon da Strasbourg Konferans Ligi'nde yarı finale kadar çıkmıştı. Ya da Avrupa Ligi'nde. Öyle hatırlıyorum. Totalde 41 maça çıkmış. Zaten orada rüştünü ispatlamış oyuncu. 12 gol, 9 asist. Bir hücum oyuncusu için muazzam. Forvet de değil üstelik. 10 numara ve daha çok kanat oynayan bir oyuncu. İlerleyen yıllarda böyle daha üst seviyeye çıkma olasılığı da var, ihtimali var. Gelişime açık bir oyuncu. Artık bu balık kaçmış, kaçan balık büyük olur derler ya. Trabzon'dan Konya'ya giden oyuncuyu sormuş Savaş Bey. Oraya geleceğim birazdan. Ole Ekpe'den bahsediyor sanırım. Bugün Mertelem de Ole Ekpe konusunda bir tweet atmıştı sanırım. Çelişkili bir durum var o transferle alakalı. Onu da ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağım değerli dinleyenler. Reklam yarış var sanırım. Birazdan ardından da Fenerbahçe'nin gündemine geçeceğiz. Bu arada anons ettim. Emre Kaplan'la bir telefon bağlantısı da yapacaktık programda Galatasaray'ın gündemine dair ama Emre'nin son anda bir işi çıkmış. Onu da paylaşmış olayım. En azından anons yaptın da niye konuk almadın diye soran olursa dinleyicilerimize peşin yanıt vermiş olayım değerli dinleyenler. Fenerbahçe de ilk kamp dönemini tamamladı ve İstanbul'a dönecek. Tabii ayrılması beklenen oyuncular var. Yeni transferler bekleniyor Fenerbahçe'de. Hepsini de birazdan konuşacağız. Umarım o konuğumuza bağlanırız. Birazdan telefon bağlantımız olacak. Galatasaray kısmında özellikle Van Dijk'ı soran dinleyicilerimiz var ama yani Van Dijk'a resmi bir teklif yapmadım. Menajeri vasıtasıyla böyle bir acaba işte gelir mi bize diye bir konuşma olmuş diyeyim. Sözlü bir teklif olmuş diyeyim. Yazılı bir teklif, oturulmuş masaya, oturulmuş rakam konuşulma durumu yok daha. Van Dijk de zaten Dünya Kupası'ndan yenilendi, tatile çıktı. Önümüzdeki hafta Van Dijk'ın durumu daha netliğe kavuşur diyebilirim.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: 1,5 boy kadar gerisinde dışta 8 numaralı İcra, içeride 2 numaralı Felix Perla, 1,5 boy geride bariyer dibinde 4 numaralı Stasera, onun hemen dışında 11 numaralı Eleci, 2 boy geride 7 numaralı Quiet River ilerliyor. Hemen dışında 9 numaralı Jim Dema, 2,5 boy geride 1 numaralı Black Ruby sırasıyla atlar 1000 metre start yerine doğru koşuyor. 5 numarada Final It's Time yarışı liderlik yapıyor. 1 boy gerisinde ikincilikte 6 numarada Silas Ra var. Yarım boy geride içeride 3 numarada Secret Love. 1 boy geride 4.lükte 8 numarada İcra. Onun 1 boy kadar gerisinde içeride 2 numarada Felix Perla. Yarım boy geride dışarıda 11 numarada Eleci. 1.5 boy kadar gerilerinde Orta Kulvar'da 4 numarada Stesera. Daha sonra 9 numarada Jim Dema. 2 boy geride 7 numarada Quiet River ve 2.5 boy geride 1 numarada Black Ruby sırasıyla Safkanlar 800'den çıktı. 5 numarada Final It's Time liderliğini sürdürüyor. İkincilikte yine 6 numaralı Asil Azra onu kovalıyor. 1 boy geride içeride 3 numarada Secret Love var. 1.5 boy geride 8 numaralı İcra 4.lükte. 2 boy kadar geride 2 numarada Felix Perla. Onun da 1 boy kadar gerisinde 11 numarada Eleci. Dışında 9 numarada Jim Dema sırasıyla Safkanlar virajı dönüyor. Düz yola çıkılıyor. Liderlik içerideki 5 numarada Final It's Time'da. Orta kulvardan 6 numaralı Asil Azra'nın geriden dıştan 3 numarada Secret Love'ın atakları var. Son 200 metreye yaklaşılırken dışarıdan gelen Secret Love liderliği aldı. En dış kulvardan 2 numaralı Felix Perla da hücuma kalktı. Son 100 metreye yaklaşılırken 3 numaralı Secret Love lider ama dışarıdan gelen 2 numaralı Felix Perla onu bastırdı. Liderliği alıyor. Kalan metrelerde 2 boy kadar da fark yapıyor. Felix Perla kazanıyor. 3 numaralı Secret Love ikinci. 6 numaralı Asil Azra üçüncü. 4 numaralı Stasera dördüncü. 1 numaralı Black Ruby ve 5 numaralı Final It's Time da tabelanın son basamağı için fotoyu birlikte geçtiler. Günün 3. koşusunu 2 numaralı Felix Perla Nevzat Avcı ile kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Radyo Spor.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

0: Getmobil'in sunduğu Derin Pas'a devam ediyoruz. Saatler 19.04 oldu. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Bugün Mert Elam'ın paylaştığı tweet şu şekildeydi. Bazel Trabzonspor'dan Oleg Bey'i kiralamış, satın alma opsiyonu 3,5 milyon euro olduğu söyleniyor. Peki Konyaspor geçen sezonun devre arası bu oyuncuya yarım sezonunda kiralamak için nasıl ve neden 3 milyon euro ödedi? Ben herhalde satın aldılar demiştim. Öyle olmamış diyor. Açıklamaya muhtaç bir durum. Ben de baktım buna, Trabzonspor'dan Zayat Bey'i de aradım, Sayın Zayat Kafkas'ı, ama dönüş olmadı. O yüzden çok sağlıklı bilgi veremeyeceğim size. Evet, burada bir kafa karışıklığı var, hiç kuşku yok ki. Bakalım Trabzonspor bu konuda bir açıklama yapacak mı? Ya da işte en azından biz yöneticilerle ya da Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'la konuştuğumuzda bilgi alırsak zaten sizlerle paylaşacağız. Sözleşmede 3,5 milyon euroya satın alma opsiyonu olduğu aktarılmış. Oleg Bede diyor ki Basel'in genç oyuncuların gelişimiyle bilinen büyük ve köklü bir takım. Dolayısıyla burada yaratıcılığımla atacağım goller, yapacağım asistlerle takıma destek olmak istiyorum. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum demiş. Onun için de hayırlı olsun. Tabii Trabzonspor verim alamayacağı oyuncuları da çok fazla tutmuyor takımda. Geçen sezonun hayal kırıklığı yaratan oyuncularından biri de aslında hiç kuşku yok ki bu Çağrı'ydı Bordo Mavili takımda. Fatih Hoca da zaman zaman basın toplantılarında paylaştı bunu. Benim beklentimin altında kaldı diye net isim de vererek dile getirdi. Trabzonspor'un genç oyuncusu bu Çağrı'ya Fransa'nın Nice takımı talip olmuş. Haber 61'de yer alan haber bu şekilde. Ve Trabzonspor'un oyuncu için 7-8 milyon euroluk bir bonservis beklentisi olduğuna vurgu yapılmış. Eğer Fransız kulübü transferde ısrarcı olursa Trabzonspor kolaylık sağlayacakmış. Fatih Hoca'nın dediğim gibi gözüne giremeyen bir oyuncuydu bu Çağrı ve Trabzonspor'un beklentisini karşılayacak bir mali tablo oluşursa, teklif gelirse bu çağrıyla de yollar ayrılacak. Ertuğrul Bey'in açıklaması var. Trabzonspor'un başkanı Ertuğrul Doğan diyor ki kadro iskeletini koruyacağız. Geçen sezondan kazandığımız bir oyun anlayışımız var. Kadroda çok da büyük değişiklik yapmayacağız. Hani Olay ve Çibuke gibi oyuncular eğer yüksek ve bizim beklediğimiz düzeyde teklifler gelirse bunları tabii ki değerlendireceğiz, ama işte 4-5 oyuncu da satılmayacak vurgusu yapmış Ertuğrul Bey. Burada taraftara da mesaj vermiş. Yani önümüzdeki sezon yine biz zirveye oynayacağız. Bu takımı mutlu etmek istiyoruz diyor. Ertuğrul Doğan şöyle devam etmiş. Taraftar arkasında alıp görebilecek tek kişi şu anda Fatih Hoca. Bunu bir şekilde yapması lazım. Yönetimin de taraftarı bir şekilde taraftarın güvendiği bir isim Fatih Hoca. Bunu Trabzonspor'un başında yaptığı işlerle gösterdi diyor. Ve yeni sezonda daha güçlü bir şekilde yola çıkacağız ve taraftarımızı mutlu edeceğiz şeklinde açıklamaları var. Lovic sezon ortasında İtalya Ligi'nden transfer edilmişti. O da Fatih Tekke'nin gözüne giremedi ve takımda sürekli oynayacak bir oyuncuya dönüşmedi. Yeni sezon planlamasında da yer almıyor. Muhtemelen Cabral'in transferi de bunda etkili olmuş olabilir. Cabral birçok mevkide oynuyor. Cabral'i alarak Trabzonspor hem Mustafa Eskiyaylaç'ı hem de Wagner Pina'yı yedeklemiş oldu. Lovic'e de gelecek teklifler değerlendirilecekti. Trabzonspor'un beklentisi 2,5 milyon euro bonservis bedeliymiş. Ama sanırım şu ana kadar gelen tekliflerde bu rakama ulaşmamış. Norveç'ten, Danimarka'dan Lovic'i isteyen takımlar olduğu yazılıyor. Bordo Mavili takımla ilgili çıkan haberlerde. Trabzonspor'da tabi kadroda düşünülmeyen iki oyuncu var. Okay Yokuşlu ve Cihan Çanak. Süper Lig'den birçok takımın bu oyuncuyu, iki oyuncuyu takip ettiği ama şu ana kadar da Trabzonspor'a bir teklif gelmediğinin altını çizelim değerli dinleyenler. Mesajlarda Trabzonspor'un bir golcüye ihtiyacı yok mu diye sormuş dinleyicimiz. Trabzonspor'un tabii ki bir forvete ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Zaten alacaklar da yani bu konuda bir arayış da var. Görüşülen isimler var. Onaçu'yla Umut Nayır şu an Trabzonspor'un kadrosundaki forvet oyuncuları. Felipe Augusto da zaman zaman orada Onaçu'yu yedekleyebiliyordu. Tabii birçok mevkide oynama özelliği vardı. Felipe Augusto da özel bir oyuncuydu. Trabzonspor'a bence ilk sezonunda önemli katkı da sundu. Zaten o katkılar neticesinde Benfica, Zenit gibi takımların dikkatini çekti. İyi de para kazandırarak gitti. 15 artı 5, 20 milyon euroluk bir bonservis bedeli karşılığında Zenit'e transfer oldu. Birçok mevkide oynayabilecek böyle Felipe Augusto tarzı bir oyuncu arıyor Trabzonspor. Bugün Trabzon basınında yine Aral Şimşir ile ilgili bir haberi var. Onu da paylaşayım hemen. Trabzonspor 14 milyon euroya çıktı şeklindeydi bu haber. Bordo Maviler Aral Şimşir transferinde oldukça ısrarcı şeklinde yazılmış ve kulüp tarihine geçmeye aday bir transferden bahsediliyor Aral Şimşir için. Çünkü 11,5 milyon euro ile Noah Savioğlu Trabzonspor'un tarihine geçti. En pahalı Bordo Mavilerin en çok bonservis bedeli ödediği oyuncu olarak. Şimdi o rekoru Aral Şimşir kıracak deniliyor. İşte az önce paylaştığım gibi Felipe Augusto sonrası Aral Şimşir gelirse çok daha büyük bir iş yapmış olur. Bir de Felipe Augusto'dan kazandığı paranın daha düşüğüne almış olacak. Eğer 14'ü kabul ederse Midtjylland. Aral da yaratıcı hücum hattında takıma zenginlik katacak, gol asist katkısı yüksek olabilecek bir oyuncu. Genç de bir oyuncu, milli takım oyuncusu. Yine Trabzonspor'u hani çok yüksek bonservis bedeli diyebilirsiniz belki 14 milyon euro yani. Ama Trabzonspor'da göstereceği performansla hem takıma katkı sunup hem de daha yüksek bir bedelle Trabzonspor'a ilerleyen yıllarda para da kazandırabilir Aral Şimşir. O potansiyel fazlasıyla var. Trabzonspor bu sene Avrupa Ligi'nde de mücadele edecek. Bu da değerli. Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'la lig aşamasında göstereceği performans onu başka liglerdeki takımların dikkatini çekmesini sağlayabilir. Bence eğer Trabzonspor'un tabii Ocak ayından beri çok ciddi ilgisi olduğundan dolayı söylüyorum. Ocak ayında da Trabzonspor 11 milyon euroluk bir teklif yapmıştı Danimarka kulübüne ama Midtjylland kabul etmemişti. O zaman hem Avrupa Ligi'nde hem şampiyonluğa koşuyorlardı. Aral Şimşir de Fatih Tekke ile başka bir seviyeye çıkabilir. Bakalım Trabzonspor bu transferi bitirebilecek mi? Fenerbahçe ile ilgili sorular var değerli dinleyenler. Tabii ki ihmal etmeyeceğim Fenerbahçe'yi de. Bugün kamp sona erdi. Fenerbahçe'de yine forvet mevzusu çok konuşuluyor, tartışılıyor. Kim gelecek? Birçok isimle görüşme halinde Fenerbahçe. Mason Greenwood transferi olmayacak gibi. Yani Fenerbahçe'nin mevcut şartlarda yüksek bonservis bedelinden dolayı Mason Greenwood'dan vazgeçtiğini net bir şekilde söyleyebilirim. Birazdan bir telefon bağlantısı da gerçekleştireceğiz Fenerbahçe'ye dair. Haberleri de sizlere aktaracağım. Trabzonspor'la ilgili kısmı da kapatıyorum ki yavaş yavaş Trabzonspor bölümünde noktalayalım. Çünkü orada da yine paylaşmadığım haber kaldı mı diye bakıyorum. Kalmamış. Trabzonspor'la ilgili bir soru daha vardı. Orta sahaya bir 6 numara gerekmez mi diyor dinleyicimiz. Özellikle fizikli biraz daha oyuna sertlik oyuna sertlik kazandıracak ve yine orada savunma bölgesine, takım savunmasına katkı sunacak. Geçen sezon böyle bir oyuncunun eksikliği hissedildi Trabzonspor'da. Olayı bu Bucciari Falcorelli oynadığı dönüşümlü olarak. Yani Falcorelli var o mevkide ama Sanırım Falcarelli de taraftara pek güven vermiyor gibi. Hani şampiyonluğa oynayan bir takım için o bölgede daha böyle üst seviyede bir oyuncu arayışı var. Hani Afrika kökenli birkaç oyuncuyla Trabzonspor'un temasta olduğunu yazmıştı geçen günlerde. Hasan Tuncel miydi? Trabzonspor'u da yakından takip ediyor. Geçen sezonki aksaklıklar eminim Fatih Hoca'nın dikkatini çekip onu not etmiştir zaten. Ben de bekliyorum aslında. Trabzonspor'a haklısınız. Yani böyle bir orta saha oyuncusu ihtiyacı var. Yine potansiyelli bir genç mi alacak yoksa biraz daha işte belli bir noktaya gelmiş 27-28 yaşında bir oyuncu mu olacak? Kariyerinin son dönemine gelmiş bir oyuncu mu olacak? Ama şunu da söylemek lazım. Geçen hafta da demeyeyim ama Mart ayı gibiydi. Mark Kukurea'nın bir röportajını okudum. O zaman Chelsea'deydi tabii, bu yaz Real Madrid'e transfer oldu. Diyor ki genç oyuncularla diyor şampiyon olamazsınız. Mutlaka takımda bir iki tane deneyimli, yaşlı, yani yaşlı demiyordu aslında, deneyim açısından buraları oynamış, şampiyonluğa oynamış, stresi kaldırabilecek oyuncular da lazım. Chelsea'nin en büyük eksiği bu demişti. Eski takımının yönetimini eleştirmişti. O da Real Madrid'e transfer oldu. Trabzonspor'a bence evet böyle 2-3 tane de deneyimli. Şimdi Edin Visca Lavakeme de gitti. Hem takımda direkt oynayabilecek hem de böyle soyunma odasında o baskıyı biraz gençlerin üzerinden alabilecek isimlere de ihtiyacı var. Eminim yönetim de bunu planlıyordur.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net. Radyo Spor.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Umran Oto Ekspertiz.
8: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
9: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.

0: Zaman Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest Kart. Bankartım jest oldu.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
2: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu karşılaşmaları devam ediyor. Son 16 turuna yükselecek son 6 takım bugün, yarın ve cumartesi günü yapılacak maçlarla belli olacak. Kupada bu akşam ve yarın sabah 3 maç oynanacak. Bu akşam saat 22'de İspanya ile Avusturya karşı karşıya gelecek. Gece saat 2'de oynanacak maçta Portekiz ile Hırvatistan mücadele edecek ve yarın sabah saat 6'da ise İsviçre ile Cezayir karşılaşacak.

0: Radyo Spor'da saatleri 19.20 yaptık. Şimdi Fenerbahçe'nin gündemine geçeceğiz. Fenerbahçe'de sezon öncesi ilk hazırlık kamp döneminde topuk yaylasına gitmişti. Sarı lacivertler bir haftalık kampı bugün tamamladı. 3 ve 4 Temmuz'u izinli geçirecek Fenerbahçeli oyuncular ve 5 Temmuz'da ikinci etap kamp çalışması için Avusturya'ya hareket edecek. 16 Temmuz'a kadar da Avusturya'da sezon öncesi hazırlıklarını devam edecek Fenerbahçe. 17 Temmuz'da İstanbul'a dönüyorlar ve 21 Temmuz'da da Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Polonya takımı Górnik Zabrze ile karşılaşacak Sarı Lacivertliler. Erdem Akbaş'ın bir haberi vardı. İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın ve Mert Günok 5 Temmuz'da kampa katılacaklarmış. Avusturya'ya takımla beraber gideceklermiş. Tatili de çok uzun tutmamışlar. Beril Böke telefon attığında şu an. Beril de Fenerbahçe'yi yakından takip ediyor. Beril merhaba.
1: Ayhan iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. İlk kamp dönemi sona erdi. Şimdi 5 Temmuz'da Avusturya'ya gidecek ve sanırım milli oyuncuların tamamı da bu kampa katılacak, Avusturya kampına. Sezon öncesi aslında geçen seneki kadronun devamıyla başlamış oldu Fenerbahçe. Kamp dönemine dair elde ettiğin bilgi var mı? Nasıl geçti? İsmail Hoca tekrar döndü. Aslında birçok oyuncu da daha önce çalışmıştı. Pek de yabancılık çekmeyeceğini düşünüyorum çünkü bildiği bir yerde. Nasıl geçtiğini sormak isterim sana ilk kamp dönemini.
1: Evet, topuk yaylası kampı yaklaşık 10 günlük bir süreçte tamamlandı. Senin de söylediğin gibi artık Fenerbahçe Avusturya kampı için hazırlıklara başlayacak. Pazar günü Samandıra Can Bartu tesislerinde yaptığı sabah antrenmanın ardından milli takımlardan dönen oyuncularla birlikte, A milli takımımız da biraz erken elendiği için 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan, A milli takımımızdan dönen tüm oyuncularla birlikte evet Avusturya kampı etabı başlayacak. 5-15 Temmuz tarihleri arasında Fenerbahçe Avusturya'da 3 hazırlık maçı oynayacağı kampın ikinci etabı, yani kamp döneminin ikinci etabını Avusturya'da geçirecek. İsmail Hoca'nın evet bildiği, tanıdığı oyuncular 2023-2024 sezonundan da çok sayıda oyuncu var. Aslında İsmail Kartal'ın ayrılışının ardından bu oyuncuların neredeyse yarısı zaten değişmişti ama kalan yarısı da farklı takımlara kiralanmışlardı. İsmail Hoca biraz daha 2023-24 sezonuna aşina, o 99 puanın toplandığı, Fenerbahçe'nin gönüllerin şampiyonu olarak nitelendirildiği sezona yeniden bir dönüş yapabilmek adına bu oyuncuların tamamını kampta görmek istedi İsmail Kartal. Senin de söylediğin gibi aşina olduğu çok fazla oyuncu vardı ve Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin ardından aslında camia ve taraftarlar tabii ki transfer bekliyorlardı ve Aziz Yıldırım'ın seçim vaatlerinden biri de kampın ilk ayağına, yani topuk yaylası ayağına çok sayıda transferin yetişeceği yönündeydi. Ama yalnızca Vedat Muriç takıma katıldı ve Vedat Muriç'in de yaşadığı bir sakatlık sebebiyle 4 hafta boyunca sahalardan uzak kalacağını söyleyebiliriz. Orada Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanacak karşılaşmada 21 Temmuz tarihinde sahada olmasını beklemiyoruz. Onun dışında zaten yeni bir oyuncu yoktu takımda. Avusturya ayağına geçecek olursak yine bir transfer olacağını zannetmiyorum bu tarihe kadar, 5 Temmuz tarihine kadar. Sonrasında bu 10 günlük süreçte Avusturya kampının tamamında belki bir futbolcu gelirse gelir, gelmezse dediğim gibi Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına Fenerbahçe bu takımla, mevcut elindeki oyuncularla hazırlanacak ve çıkacak. Zaten İsmail Kartal topuk yaylası tesislerinde basınla yaptığı sohbet toplantısında da bu minvalde söylemleri olmuştu. Elimizdeki kadroyla Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına çıkacağız demişti zaten. Ama topuk yaylası kampının çok keyifli, çok güzel geçtiğini, taraftarlarla buluştuğunu takımın, Fenerbahçe taraftarlarını aslında takımdaki birçok oyuncu yalnızca stadyumda görme şansı elde ediyordu ya da deplasman tribününde. Ama burada biraz daha farklı bir yönteme gidildi. Uzun yıllardır yapılmayan bir şey yapıldı Fenerbahçe'de. Ve kamp tesisleri taraftarlara bir günlük antrenman, daha doğrusu, açıldı. Kamp esnasında tabii senin soruların da olacaktır ama ne zamandır yayın yapmadığımız için ben de bu kamp nasıl geçti kısmında iletişim tarafına da değinmek isterim, izin olursan.
0: Tabii ki.
1: Aslında iletişim kısmında ilk 3-4 günlük süreçte Fenerbahçe Futbol Şubesi basın mensuplarını, orada Düzce'de bulunan, Topuk Yaylası'nda bulunan basın mensuplarını antrenman açmamayı tercih ettiler. Ve bu kuruluşların çok da hoşuna gitmedi açıkçası, medya kuruluşlarının. Çünkü oraya giden kuruluşlar buna bir bütçe ayırıyor, zaman ayırıyor, muhabirleri oraya gidiyor. Ve orada antrenman açılmadığı zaman boşu boşuna gidilmiş hissi yaratıyordu. Bu futbol şube sorumlularıyla konuşuldu, iletişim tarafıyla konuşuldu. Ve buna bir çözüm bulmaları rica edildi. Bunun üzerine hem antrenmanlar açıldı, hem taraftara açık antrenmana basın mensupları da katılabildi. Ve sonrasında ricalar üzerine, daha doğrusu Fenerbahçe'de teknik direktör ve yardımcısı Dirkkaç basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Yani kamp süreci iletişim açısından çok iyi başlamamış olsa da bence biraz toparladılar. Avusturya kampına da kurumlar tabii ki burada bütçe ayırmak biraz daha yurt dışı kampları için zor olabiliyor günümüz şartlarında. Bu yüzden orada biraz soru işareti vardı. Diğer kampa gidilse mi gidilmese mi şeklinde. Sanki biraz karar değişikliği olmuş gibi gözüküyor şimdilik.
0: Sevgili Beril, şimdi sen de dedin 5 Temmuz'a kadar transfer beklemiyorum diye. Fenerbahçe bu eşleşme belli olduktan sonra acaba hani biz nasılsa bu takımı eleriz düşüncesine mi kapıldı, yoksa birçok oyuncuyla yapılan temaslarda o beklenen rakamlar, karşılıklı beklentiler mi oluşmadı?
1: Aslında Aziz Yıldırım'ın şu anda 2018 yılında bıraktığı futbol piyasasıyla 2026 yılında devraldığı kulüp ve piyasaya tekrar girdikten sonra özellikle transfer piyasasında çok ciddi farklar olduğunu zaten toplantılarında da söylüyor, arkadaş ortamlarında da dile getiriyor. Rakamlar şu an uçmuş durumda futbol piyasasında, özellikle transfer tarafında. Ama hem kulübün mali durumu hem de bu transfer piyasasının geldiği nokta, zaten Aziz Yıldırım başkan olmadan önce kendisiyle paylaşılmış ve kendisine anlatılmıştı. Burada seçim vaadi olarak bu vaatlerin verilmesi ve şu anda yerine getirilmemesi aslında camiayı huzursuz eden nokta bu. Şimdi siz evet rakibi biraz güçsüz görmüş olabilirsiniz. 21 Temmuz'da bir Polonya temsilcisiyle karşı karşıya gelecek Fenerbahçe. Ama baktığınız zaman Sıddıkı Şerif santrafor olarak düşündüğümüzde Sıddıkı Şerif'e bunu neden aldınız gibi bir çıkışınız
0: ya olmuştu. Evet, orada da bir özür dilerim araya girdim ama yani eldeki şu an tek forvet o, hem İsmail Kartal hem yönetim sürekli bu adam bu kadar para etmez diyerek iyice motivasyonu düşürüyorlar ya, bu da çok anlamsız geliyor bana.
1: Katılıyorum. Aynı zamanda federasyonun açıkladığı 10+4 kuralında geri vites yapmayacağız açıklaması da aslında Sıddıkı Şerif noktasında Fenerbahçe'yi biraz daha zor duruma düşürmüş gibi gözüküyor. Çünkü 10+4 kuralına uyan oyunculardan bir tanesi yaşı itibariyle Sıddıkı Şerif ve şu anda aldığınız diğer forvet sakatlandı. 4 hafta boyunca, en az 4 hafta boyunca sahalardan uzak kalacak. Diğer taraftan baktığımızda Talişka'nın ufak bir sakatlığı oldu. Onun hızlıca sahalara dönmesi bekleniyor ama Talişka'nın zaten kendi pozisyonu forvet, santrafor pozisyonu değil. O yüzden rakibi küçümseyerek eğer bir transfer hamlesi yapılmazsa Fenerbahçe'nin hanesine eksi yazar.
0: Forvet transferi konusunda ne aşamada Fenerbahçe? Girassi, Ola Watkins isimleri yazıldı ve bu oyuncuların kendileri ve kulüplerle temaslar kuruldu, görüşmeler yapıldı ama şu an gelinen aşama ne? Yani bir ilerleme var mı, yoksa vazgeçti mi Fenerbahçe bu oyuncularla?
1: Şu an senin söylediğin gibi gündemdeki isim Serhu Girassi ve Oli Watkins. Bu iki isimden öncelikli olansa Girassi. Girassi ile zaten Fenerbahçe uzun zamandır ilgileniyor. Hem futbolcunun kendisiyle hem de Borussia Dortmund tarafıyla. Aslında futbolcunun kendisiyle anlaşmaya biraz daha yakın ama Dortmund'un bonservis bedeli tam olarak istenilen noktaya gelmediği için, çekilemediği için Fenerbahçe tarafından orada bonservis konusunda bir anlaşmazlık yaşanıyor. Ama Fenerbahçe'nin önceliği, şu anda forvet transferinde önceliği Girassi.
0: Nereye gelmiş bir teklif var mı? Bugün Stuttgart, Leipzig, Dortmund gibi takımlar yazıldı. Rusça'dan bir takımın ilgilendiği paylaşıldı. Fenerbahçe Dorgales Nene'yi satacak mı?
1: Fenerbahçe'nin Dorgales Nene'yi satması için yine hem aynı pozisyona, kanat pozisyonuna bir isim takviye etmesi gerekiyor ki orada da Greenwood ismi ön plandaydı ama Brahim Diaz önceliklendirilmişti sonrasında. Çünkü Greenwood'la hem maaş konusunda hem bonservis konusunda bir anlaşma
0: sağlamadı. Bu arada çok özür dilerim. Greenwood konusunu bugün sorduğumda zor dediler. Yani olmayacak gibi o transfer.
1: Evet, Greenwood artık ikinci plana düştü. Brahim Diaz biraz daha öncelikli ancak ve ancak burada yeniden 10+4 kuralı devreye girdi. Aslında 10+4 kuralı şu anda Fenerbahçe'nin işine yarayabilecek bir pozisyondayken Aziz Yıldırım ve futbol şubenin istemediği isimlerden oluşan bir kadro olduğu için bu istemediği de aslında çok sivri bir ifade olabilir ama kendileri de açık yüreklilikle Yüksek Divan Kurulu'nda da dile getirdiği için bunu ben de rahatlıkla söyleyebiliyorum. Nene gibi, Arşi gibi, Sıddıkı Şerif gibi isimlerin 10+4 kuralına uymasına rağmen takımda kadro planlamasında düşünülmemesi bu zamana kadar, belki değiştiririz federasyona başvurumuzda belki bir olumlu yanıt alırız noktasında biraz daha umut vardı ama sonuç olarak federasyon bu kararından dönmedi. O yüzden Nene'nin çok yüksek bir bonservis bedeli, eğer bonservis teklifi gelirse evet Fenerbahçe elden çıkartabilir. Ama onun yerine şu an zaten Greenwood'u alamayacağı gibi Brahim Diaz konusunda da soru işaretleri var. Fenerbahçe'nin limit konusunda eli kolu biraz bağlanmış durumda gibi gözüküyor. En son İsmail Kartal yaptığı açıklamada Osterwolde'nin takımda kalacağını söyledi. Aslında Fenerbahçe'nin Osterwolde'nin hem Osterwolde'den hem bu sezon hem de geçtiğimiz sezonlarda ciddi bir bonservis beklentisi vardı. Oyuncunun Avrupa'ya satılması da gündemdeydi ama İsmail Hoca'nın açıklamasıyla birlikte Osterwolde de elde kalmış oldu. Orada biraz daha elden çıkartılacak oyuncular 10+4 kuralına göre şekillenecek gibi gözüküyor. Diego Carlos burada yolların ayrılacağı isimlerden birisi. Çünkü zaten futbolcuya ulaşılamıyor. Bu hem Aziz Yıldırım'ın hem de Fenerbahçe'nin şu anda mevcut yönetiminin kabul edebileceği bir davranış biçimi değil, bir tutum değil. O yüzden Diego Carlos'la yollar ayrılacak. Onun dışında Ederson'un takımda kalacağı senaryodaki kalacak. Hem yabancı olması sebebiyle hem de birinci kaleci olması sebebiyle Dominik Livakovic'in de takımdan ayrılmasını bekliyorum, satılmasını bekliyorum. Amrabat ve Bekao'yla da yollar ayrılacaktır. Burada Bekao aslında Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın 2023-2024 sezonunda o omurgasını, takımın omurgasını, iskeletini oluşturan isimlerden birisiydi ama son dönemlerde yaşadığı sakatlıklar, bulduğu süreler sebebiyle Bekao'dan vazgeçilecek gibi gözüküyor. Mimović hala Fenerbahçe'nin futbolcusu. Mimović'in de satılacağını düşünüyorum ve Omar Fayet de yine gönderilecek isimler arasında.
0: Belil Böke konuğumuzdu. Belil, çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi yayınlar Ayhan.
2: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var, Radyo Spor!
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Safkanlar son virajı tamamlıyor. 10 numaralı Cihan Çağ düzlüğe çıkılırken bir adım önde 13 numaralı Bilge Dağ ve 4 numaralı Kestenoğlu ataklarını artırdı. Ortada da 2 numaralı Luna var. Son 400 metre 10 numaralı Cihan Çağ lider girdi geriden. 13 numaralı Bilge Dağ geldi. Onun dışında 4 numaralı Kestenoğlu var. Ortadan gelen 13 numaralı Bilge Dağ ve dışarıdan gelen 4 numaralı Kestenoğlu ikilisi öne çıktılar. Şimdi orta kulvardan 4 numaralı Kestenoğlu rakibine hakim olmayı başardı. İçeride 13 numaralı Bilge Dağ da ikincilikte son 100 metreye girilirken Asfak'ta dıştaki 4 numaralı Kestenoğlu önde ama içerideki Birge Dağ'da mücadele devam ediyor. Burun buruna mücadelenin kazananını foto finish belirliyor. 10 numaralı Cihan Şah 3. 12 numaralı Süttiman 4. 1 numaralı Ünsal Bey'im de 5. oldu. 4 numaralı Kestenoğlu 13 numaralı Birge Dağ'la fotoya burun buruna girdi.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
6: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
7: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Radyo Spor.
7: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
8: 2002 Dünya Kupası. Bu Dünya Kupası'nda neler yaşandı? Çok önemli iki takım elendi. Bu takımlar İtalya, İspanya. İki hakem konuşuluyor. Biri Moreno. Moreno'nun özelliği İtalya maçının hakemiydi Güney Kore maçında ve verdiği ters kararlar Ekvadorlu hakemin İtalya'nın elenmesine yol açtı. İspanya maçında verilen goller var. Kalkan bayraklar var. Güney Kore yine tur atlıyor. Chung Mon çok zengin bir iş insanı. FIFA'nın Asya kanadında. Blatter'le araları iyi değil ve hakemleri ayarladığı iddia edildi. Güney Kore yarı finaldeydi ama iki dev verilen ters kararlarla elenip gitti. Peki bu hakemlere ne oldu? Mesela Moreno, az önce bahsettim. JFK, New York havaalanında uyuşturucuyla yakalandı. Hem de az bir miktar değil, tam 6 kilo. Ve ne oldu? Tabii ki hapse girdi. Diğer hakeme baktığımızda El Gandur, yıllar sonra bir açıklama yaptı. Dedi ki, benim bu maçlarda hiçbir hatam yoktu. Yardımcılarımdaydı bütün problem. Onlar bayraklarıyla belki de beni yanılttılar. Ama benim hatam olmadı. İşin şöyle bir gerçeği vardı. İki dev hakem kararları bilerek ya da bilmeyerek İtalya ve İspanya kupaya veda etmişlerdi.
7: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor!
9: Radyo Spor! Reklam.
7: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.
10: Mutlu akşamlar Radyo Spor dinleyenleri. Yolların durumunu aktarmayı sürdürelim. Bir İstanbul'a baktığınızda İstanbul trafiğinde yoğunluk ortalaması 170'leri gösteriyor. Yaka değiştirmek isteyenler için Avrasya Tüneli Avrupa Anadolu geçişinde Samatya'dan yoğunluk etkili. Birinci köprü Avrupa Anadolu geçişi Alayan'dan yoğun Anadolu Avrupa yönü rahat. İkinci köprü Avrupa Anadolu geçişi Seyrantepe'den Kavacık'a yoğun Anadolu Avrupa yönü rahat durumda. Ankara'ya baktığımızda başkentte burada da bir rahatlama görüyoruz an itibariyle. %70'li seviyeleri anca düşebildi. Bir kaza var Samsun yolunda Mamak yönüne doğru Mustafa Tuna altı geçidi bölümünde. Bir de Ayaş yolunda Sincan yönünde 82 radarlarda da bir başka kaza var şu sıralarda. İzmir'e bir baktık. Burada da %60'lı seviyeleri gösteriyor yoğunluk ortalaması. Çevre yolu bir rahatlama başlamış ama Bornova çıkışından Gökdere ayrımına Buca yönünde dur kalk trafiği sürüyor. Bir de Akçay Caddesi'nde havalimanı yönünde semt garajı öncesi sağ şeritte arızalı bir araç var. Özet gelişmelerdi bunlar. Geri kalan tüm detaylara Radyo Trafik Mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz.
7: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sundu.
11: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
3: Sepeti. Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
5: Bu yaz rotanız güvenli, yolculuğunuz serin olsun. Temmuz boyunca Omoda Ceko otomobilinize özel 18 nokta kontrolü ücretsiz. Üstelik klima gazı dolumunda %10 indirim sizi bekliyor. Rotanızı en yakın Omoda Ceko yetkili servisine çevirin, yola hazır olun. Detaylı bilgi omodaceko.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

0: Getmobil'in sunduğu derin pas devam ediyor. Saatler 19.11 oldu. WhatsApp hattımız 0538 052 1487 değerli dinleyenler. Beşiktaş yurt dışında kampta. Dün Kuattara İstanbul'a geldi. Oyuncu da yurt dışı kampına katılacak. Beşiktaş forvet konusunda daha önce de gündeme gelen Patrick Schick'in menajeriyle temas kurdu. Bayer Leverkusen oyuncuyu satmayı düşünüyor bu yaz. Patrick Schick de yeni bir maceraya sıcak bakıyormuş. Gelen bilgiler o şekilde. Vlahovic'den olumlu yanıt alamamıştı Beşiktaş. Şu ana kadar Vlahovic'e verilen süre de 3 gün sonra dolacak. Eğer Vlahovic'de bir sorun çıkarsa Patrick Schick Beşiktaş'ın yeni forveti olabilir. Bunu paylaşmış olayım sizlerle. Nübel konusunda hala 3 milyon euroluk bir fark olduğunu söylüyor Beşiktaş'ı yakından takip eden gazeteci arkadaşlar. Onu da paylaşayım. Bayern Münih'in istediği rakamla Beşiktaş'ın teklif ettiği rakam arasında 3 milyon euroluk bir fark olduğundan henüz transfer gerçekleşmiş değil. Sürpriz isimler de gündeme gelebilir düşüncesi var Beşiktaş'ta. Bakalım Nübel transferini gerçekleştirecek mi, yoksa hiç şu ana kadar gündeme gelmeyen bir kaleci mi alacak Beşiktaş? Orta saha içinde Lorenzo Pellegrini ismi ortaya çıktı. Dün akşam saatlerinden itibaren Beşiktaş'ta adanılmaya başladı. 9 sezondur Roma forması giyiyor İtalyan futbolcu. Geçen sezonda 33 maçta 7 gol 4 asistlik katkı sunmuş. Orta alanda hakikaten Beşiktaş'ta fark yaratabilir. Önemli bir oyuncu ama tabii burada Vincenzo Italiano'nun da Pellegrini ile bir görüşme yaptığı, oyuncuyla çalışmak istediğini ilettiğine dair haberler vardı. Bakalım Beşiktaş burada sürpriz bir transfer gerçekleştirecek mi Pellegrini konusunda diyorum. Çünkü şu ana kadar pek adı anılmamıştı Manuel Pellegrini'nin. O da Roma'da istikrarlı oyunuyla dikkat çeken bir oyuncuydu. Beşiktaş orta sahasına eminim gelirse çok büyük katkı sunacaktır. Siyah beyazlı takımda aslında bugünün en çok konuşulan konusu, hemen ona gelmek istiyorum. Çünkü Beşiktaş'ta genel kurulu üyelerinin yönetime çok büyük tepkisi var. Neden dolayı tepkisi var, onu da hemen paylaşacağım. Siyah beyazlı kulübün, hatırlayacaksınız, 22 Haziran 2025 tarihinde yetki almak için bir olağanüstü genel kurulu yaptığını hatırlayacaksınızdır. Dikili Taş projesinden alınacak para kulübün bankalar birliğiyle borcuna gidecek diye bir madde varmış o günkü genel kurulda. Ve bugün denetim kurulu raporlarına baktığımızda aslında Beşiktaş'ın Dikili Taş projesinden aldığı 1 milyar 280 milyonluk paranın tamamen bankalar birliğine gitmediği anlaşıldı. Bu paranın özellikle 339 milyon TL'si yöneticilere ödenmiş. Kim bu yöneticiler diye Beşiktaş'taki genel kurulu üyeleri soruyor. Beşiktaş'ın genel kurulu üyesi Güven Can Bey de Twitter'da bir paylaşım yapmış. Hukukçu kendisi. Diyor ki denetim kurulu raporunda atlanan çok önemli bir husus var. Bu gelirin kulübün olağan giderlerine, bonservis ve yöneticilere olan şahsi borçlara ilişkin harcanması yönetim yetkisinde değildir diyor. Yani hukuki dayanağı da yoktur. 6 Haziran 2025 tarihli olağanüstü genel kurul gündeminde yer alan ve onaylanan madde metninde elde edilecek olan gelirin öncelikli olarak mevcut finansal yeniden yapılandırma anlaşmasından kaynaklı borçların ödenmesine yönelik olmak kaydıyla anlaşmalar yapılması, borçların ödenmesi sonrası kalan taşınmazların kulüp adına tapuda tescilli şartıyla yönetime yetki verdik diyor. Yönetim kurulunun bu yetki sonrasında bankalar birliği ile borç yapılandırma anlaşması yapıp yapmamasının da bir önemi yoktur. Yönetim kurulu bizi kandırarak aldığı yetkileri suistimal etmiştir diyor. Sırf bu işlemle bile ilk olağan ve idari mali genel kurulda ibra edilmemeleri lazım şeklinde görüş belirtmiş. Tabii bugün Beşiktaş'ta çok fazla kişi bu konuya değindi. Fatih Doğan da, Fatih abi de Beşiktaş camiasını, takımını uzun süredir takip eden, yorumlayan, yazan bir gazeteci. Fatih abi de şöyle yazmış X hesabında: Beşiktaş denetim raporu, Dikiltaş projesinden kulübe aktarılan 1 milyar 280 milyar TL'lik avansın genel kurulda verilen Bankalar Birliği borçlarının ödenmesi yetkisinin dışında kullanıldığını gösteriyor diyor. Denetim kurulu bu uygulamanın uygun olmadığını belirtti raporda. Bonservis, maaş, vergiyle yöneticiyle ilişkili alacakların ödenmesine kullanıldığı ifade ediyor. Yani genel kuruldan yetki alırken Sayın Adalı ve yönetimi bu parayı sadece kulübün borçlarına kullanacağız demiş ama hiç de öyle olmamış. 1 milyar 280 milyonun 777 milyonu Bankalar Birliği borcuna kullanılmış. Diğer tarafta ise hemen o rakamları da paylaşayım sizlerle. 156 milyon TL bonservis ödemelerine gitmiş. 337 milyon TL de yöneticilere gitmiş. Yani divan kurulu ve genel kurul üyeleri de bunu soruyor. Ya diyor, güzel kardeşim, siz bizden yetki alırken bu paraları böyle kullanacağınızı söylemediniz ve biz size Dikiltaş projesinde yetkiyi Bankalar Birliği borçları için verdik. Bu 337 milyon TL para kime gitti? Hangi yöneticinin alacağı vardı? Bunu bize açıklayın. Yine 156 milyon bonservis ücretinden bahsediliyor. Bu para nereye gitti diye doğal olarak soruyorlar. Tabii ki bu da Beşiktaş'ta yapılacak ilk divan kurulu toplantısından oldukça sert, gergin geçmesine sebebiyet verebileceğini gösteriyor bize. Birçok üye de kendisini kandırılmış hissediyor Beşiktaş'ta. Neden kandırılmış hissediyor? Benden bu şekilde yetki almadılar ama benim yetki verdiğim alana kullanmamışlar parayı. Başka yere kullanmışlar. Burada da izaha muhtaç bir durum var. Eminim akşam saatlerinde, en geç yarın Beşiktaş kulübü ya yazılı ya sesli bir şekilde bir açıklama yapacaktır bu konuyla ilişkin. Ve Beşiktaş'ta da idari ve mali genel kurulda, ilk yapılacak idari ve mali genel kurulda bunların hesabı sorulacaktır diyorum. Çünkü genel kurulun hesap sorma yetkisi var. Bakalım Beşiktaş yönetimi bunun izahını nasıl yapacak değerli dinleyenler. Siyah beyazlı takımla ilgili bir haber daha vardı, onu da hemen aktarayım size. Vincenzo Italiano'nun kamp döneminde önceliğinin tüm oyuncuların fiziksel açıdan ve zihinsel açıdan hazırlamak olduğunu söylüyor. Eğer Beşiktaş'ın kadrosunda yer alacaksa bir oyuncu, ondan maksimum verimi almak istiyorum demiş Önder Özen'le yaptığı görüşmede İtalyan teknik adam. Ve kamp döneminde, sezon başında da Beşiktaş'ta kötü mücadele eden oyuncu olmayacağının garantisini vermiş. Tabii aslında ya bu çok anlaşılır bir şey. Bu sözü herkes verebiliyor da bakalım uygulama kısmında nasıl olacak? Yine de beklememiz lazım. Gördüğüm kadarıyla antrenmanların temposu çok sert geçiyor. Vincenzo Italiano takımda yer alan oyunculardan istediğini çok iyi bir şekilde anlattığını da görüyorum. Sosyal medyada böyle küçük küçük videolar düştü önüme, izledim. Antrenmanı izlemek tabii bambaşka olabilir. Orada daha iyi bir izlenim elde edebiliriz gitsek oraya. Sezon öncesi de bir antrenmana gitmek istiyorum aslında Beşiktaş'ta. Geldiğimiz noktada tüm bu oyuncuların bireysel olarak verimini arttırsanız bile ortaya iyi bir takım çıkaramazsanız işte orada da sorun yaşanabiliyor. Beşiktaş'ta transferler de öyle çok hızlı bir şekilde ilerlemiyor. Vincenzo Italiano'nun motivasyonu çok iyi, enerjisi çok iyi, vücut dili de yine söylemleri de çok olumlu. Hiçbir şekilde bahaneye sığınmayacak bir görüntüsü var. Tüm bunlara rağmen yine de sahada görmemiz lazım bazı şeyleri. Çünkü insan söylediği değil yaptığıdır derler. Yaptıklarını gördükten sonra daha net yorumlar yapabiliriz bizler de. Kısa bir aramız var, devam edeceğiz derdi dinleyen.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo, spor. Reklam.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Radyo Spor.
5: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
6: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma.

0: gelirse kazanır.
1: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılık kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.

0: acaba ya?
1: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
4: Devam ediyoruz. Kısa bir reklam arası ve tekrar karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Saat başında yine yarış severlere de hatırlatalım. Yarışı da sizlerle buluşturacağız. Radyo Spor WhatsApp hattımızı tekrar söyleyelim. 0538 052 14 87. Arayabilirsiniz buradan. Sizler de düşüncelerinizi yayına yansıtabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Şöyle hemen hızlıca şu ana kadar Dünya Kupası'nda oynanan karşılaşmalar sonrası oluşan eşleşmeleri aktarayım. Sevgili Dursun Türker çünkü yollamış, sağ olsun. Kanada, Fas, Paraguay, Fransa, Brezilya, Norveç, Meksika, İngiltere ve Amerika, Belçika. Bu arada Paraguay'ın da herhalde hikayesi buraya kadar. Fransa'ya denk geldiler. Gerçekten ilginç bir maç olacak. Ben ya Paraguay'ın artık Fransa'ya dayanamayacağını düşünüyorum. Evet, Almanlara karşı, işte bize karşı iyi oyun oynadılar. İyi, ya onlara göre iyi oyun tabii. Ya kapanan bir oyun oynadılar. Ve biz de gol bulamadık. Almanlar da gol bulamadı ama Fransa bu şeyi açacaktır diye düşünüyorum ben. Kapalı savunmayı. Brezilya, Norveç. Norveç için de Brezilya için de bence çok zor bir maç olacak. Meksika, İngiltere yine bence çok zor bir karşılaşma olacak. Amerika, Belçika yine zor bir maç. Yani burada şöyle bakıyorum da bir Paraguay, Fransa dışında gerçekten çok zor. Bir de Kanada, Fas'ta da bence Fas burada çok daha avantajlı olur. Yani Paraguay, Fransa, Kanada, Fas dışındaki maçların kestirmesi zor sonucunu. Gerçekten çok zor. Peki, teşekkür ediyorum mesajınız için sevgili Dursun Türker. Ve hemen şöyle bir bugün akşamki maçlara bakalım değil mi hızlıca. Ne dedik? İspanya, Avusturya maçıyla bir başlayalım. Tabii İspanya şu ana kadarki göstermiş olduğu performansa baktığımızda belki hani özellikle Fransa kadar çok domine etmedi turnuvayı ama yine de rahat bir şekilde ilerliyorlar şu ana kadarki en azından durum bu, onu söyleyebiliriz. Avusturya tarafına baktığımızda Ragnik döneminde oyun disiplininden kopmayan bir Avusturya görüyoruz gerçekten. Hücumda da zaman zaman etkili olabiliyorlar. Yeşilburun beraberliğiyle başlamıştı İspanya'da hatırlarsanız turnuvaya. Sonrasında hemen biraz daha tempoyu artırarak buraya kadar gelmeyi başardılar. Yani burada tabii İspanya-Avusturya mücadelesinde benim birinci tercihim elbette İspanya olacak. Ama oran açısından çok değerli bulmadım. O nedenle ben burada biraz daha şöyle ilk yarı iki gole gitmek istedim. Yani ilk yarıdan bence en az iki gol bulabilir İspanya ya da Avusturya, İspanya birer gol bulabilir ama beklentim bu. Özel bahisler var biliyorsunuz, karşılaşma özel bahisleri. Orada da ben ilk 30 dakikada bir gol bulunabileceğini düşünüyorum. İlk 30 dakikada bir gol olur da bence güzel bir orana sahip sevgili dinleyiciler. İspanya Avusturya maçı böyle. Gelelim Portekiz Hırvatistan maçına. Bu karşılaşmada da yine ev sahibi demeyelim ama birinci takım olan yani Portekiz avantajlı durumda bence. Hırvatistan aslında bu turnuvada çok benim gözüme batan takımlardan. Ama olumlu anlamda değil, olumsuz anlamda. Yani şuraya gelen takımlar içerisinde hak etmediğini düşünebileceğim ender takımlardandır Hırvatistan. Ya gruptan çıktılar ya, biz bence çok çok üstün bir takımız Hırvatistan'dan ama işte diyorum ya, bazen böyle olabiliyor. Hırvatistan çıkıyor, biz çıkamıyoruz. Ama ne olursa olsun bir turnuva takımıdır. Onu da söylemek lazım. Diğer taraftan Portekiz'e baktığımızda yani muazzam bir kadrosu var zaten, bunu söyleyelim. Ve bence bu karşılaşmada da yine Hırvatistan karşısında kazanabilecek güçte olduklarını ben düşünüyorum. Ve herhalde bu karşılaşmada toplamda kazanan taraf olur diye düşünüyorum Portekiz. Bence galibiyet oranı da yeterli. Şöyle bir bahis var oyuncu bahisleri bölümünde. Ronaldo gol atar ve Portekiz kazanır. Bu da yine güzel orandan tercih edilebilir diyelim. Gelelim İsviçre-Cezayir müsabakasına. İsviçre özellikle oyun

disiplini takım oyununu öne çıkarmasıyla bence çok çok değerli bir takım. Bunu söylemem lazım. Ve takım içerisinde önemli de oyunculara sahipler. Mesela bunlardan bir tanesi Manzambi. Ben gerçekten çok önemli bir oyuncu olarak görüyorum ve bence gole en yakın ismidir İsviçre'nin. O yüzden Manzambi'nin gol atması beklenebilir. Oran gayet güzel, tercih edilebilir oyuncu bahislerinden. Bunun yanında bence İsviçre'yi tabii geçtiğimiz karşılaşmalarda takip ederken şunu da gördüm. Evet, hücum hattında etkililer ama savunmada da zaman zaman sıkıntı yaşayabiliyorlar. Bu nedenle Cezayir'in de ben gol bulmasını bekliyorum. Özellikle tabii Cezayir'in grup aşamasındaki tüm maçlarda da gol yediğini hatırlatayım sizlere. Ben karşılıklı gollerle maçın 2,5 gol üste gidebileceğini düşünüyorum. Bence 2,5 gol üst tercihi yapılabilir bu karşılaşmada da İsviçre Cezayir müsabakasında. Gecenin 3 karşılaşması ile ilgili düşüncem de böyle, dediğim gibi. Yine bakarız tabii. İlerleyen dakikalarda bir kez daha belki sizlere aktarabilirim bu konuyla ilgili düşüncelerimi. Seattle der ki, ne diyor? Milliler kamp için Seattle'ı seçmeliydi. Hava serin bizde diyor. Maçlarda gürültü yapmak için satılan plastik bardak üfleseniz bile yüksek ses çıkartıyor demiş. Onu bilemedim, ne demek istediğinizi. Ha, şu plastik bardağın da fotoğrafını atmış. Üzerinde de böyle bir şey var. Yani üflerseniz yüksek ses çıkar gibi. Bunun amacı ne acaba? Yani Amerikalıları mı belki bu anlamda Amerika milli takımını destekleyenlere mi çıkmış bu? Ya da genel bir durum mu bilmiyorum. Bu da ilginçmiş. Bilmediğimiz çok ilginç bir detay geldi. Sağ olun sevgili dinleyicimize, teşekkür edelim. Seattle konusu tabii seçmeliydi diyorsunuz ama işte federasyonda yaptığı açıklama ortada. Seçme şansı pek yoktu milli takımın, görünen o. Peki bir ara verelim. Kısa bir ara, ardından devam edeceğiz.

0: Bahse gireriz devam edecek.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sunar.
2: Bay Hakan yanında 7 numarada Torun. 3 boy geride 3 numarada Onur Bey'in. Yarım boy geride içeride 6 numarada Superline. Son sırada 5 numarada Stax Winner sırasıyla Safkanlar son virajı dönmek üzere. Liderlik 4 numaralı Sri Sufir'da fark 2,5 boy kadar. 2 numara Dragon Furious ikincilikte. 3 boy geride 1 numarada Bay Hakan. Onun yanında 7 numara Torun sırasıyla son 400 metreye girildi. 4 numaralı Sulucifer yarışın lideri farkı 4 boya kadar çıkardı. 2 numarada Dragon Furious ikincilikte. Yine daha geriden 3.'ye içeriden 6 numaralı Superline geldi ancak son 100 metreye yaklaşılırken liderliğini 4 numarada Sulucifer sürdürüyor. Fark 4 boy kadar. İçeride 6 numaralı Superline'da ikinciliğe sokuldu. Gerilerden de 3 numaralı Onur Bey'in atakları var. 4 numaralı Sulucifer Kojil'de yapılan 7. koşuyu kazanan safkan oluyor. 3 numaralı Onur Bey'im 2. 6 numaralı Superline 3. oldu. 2 numaralı Dragon Fury ise 5 numaralı Stax Winner 4.'lük için potuyu birlikte geçti. 4 numaralı Sulucifer Sinan Özen'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
0: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
0: Bahse gireriz devam ediyor.

Devam ediyoruz. Kısa bir yarış arası verdik. Ardından tekrar karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Şöyle isterseniz hemen bir genel bir tur atalım. Özellikle de bugün öne çıkan haberlere bakmak istedim. Mesela Manchester City. Elliot Anderson transferini açıkladı. 136 milyon euro. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City Nottingham Forest forması giyen İngiliz orta saha oyuncusu Elliot Anderson'ı açıkladı sevgili dinleyiciler. Ve Manchester City Nottingham Forest'tan bu oyuncuyu 136 milyon euroya renklerine bağladı. Alexander Isak'ın Liverpool'a transferi 145 milyon euroydu hatırlayacaksınız. Premier Lig tarihinin en pahalı ikinci transferi oldu Elliot Anderson. Onu da söyleyelim. 23 yaşında bu oyuncu ve Manchester City tarihinin ise en pahalı transferi oldu. Gerçekten bu hepimizin şaşırdığı bir durumdu. Nottingham Forest demişken aklıma geldi. Bugün ya bana kalırsa büyük bir haksızlık yapıldı. Kime? Vitor Pereira'ya. İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest futbol tarihinde görülmemiş bir karara imza attı. Şöyle ki Vitor Pereira biliyorsunuz geçtiğimiz sezonun sonuna doğru geldi takımın başına ve takımı küme düşme potasındayken aldı ve sonrasında kümede tutmayı başardı ve geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde de yarı final oynatmıştı takıma. Portekizli teknik adamla devam etmesine kesin gözüyle bakılıyordu Nottingham Forest'ın ama İngiliz ekibi sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahip olduğu sürenin dolmasına 2 dakika kala skandal bir olaya imza attı. Nottingham Forest bu sürenin dolmasına 2 dakika kala Vitor Pereira'ya görevden alındığını kararını belirten bir mail gönderdi. Pereira yeni sezonda takımda devam edeceği için transfer görüşmeleri, kamp yerleri ve hazırlık başları ile ilgili planlama yapmıştı. Vitor Pereira ile yollarını ayıran Nottingham Forest'ın Crystal Palace'la UEFA Konferans Ligi'ni kazanan ve sezonun sona ermesinin ardından görevinden ayrılan Oliver Glasner'le anlaşmaya varması da bekleniyormuş sevgili dinleyiciler. Yani işte görüyorsunuz ya geçtiğimiz sezon takımı alıp bu noktaya kadar getiren Vitor Pereira ile sadece 2 dakika kala. Yani bir şey var, tek taraflı olarak feshetme hakkı var Nottingham Forest'ın ve bunun da bir süresi var. Sürenin dolmasına sadece 2 dakika kala atılıyor Vitor Pereira'ya bir mail. Yani neyi beklediniz, niye bu kadar beklediniz, son dakikaya kadar niye bıraktınız değil mi? Ya bunların hepsi aslında zaten gönderilmesi bir hatayken bana kalırsa yani hatadan ziyade gönderilmesi bir haksızlıkken bir de üstüne bu tür bir asla haksızlık yapılmış Vitor Pereira. Ama ben şunu görüyorum. Bence Vitor Pereira öyle ya da böyle Premier Lig'de önümüzdeki sezon net bir yer bulacaktır. Belki sezon başında bulur, belki sonrasında ama bulacaktır. Bunu hak ettiğini düşünüyorum. Ama işte Nottingham Forest'ta bakalım. Oliver Glasner deniyor. Aslında çok önemli bir isim. Doğru bir tercih olabilir. Bundan sonra hani bu hatayı yaptıktan sonra en azından ardından doğru bir tercih olabilir. Ama ben hiçbir zaman bu tür yapılan hamlelerin sonuçlarının olumlu olduğunu görmedim. Yani işte bir teknik direktör bu kadar başarılıyken onu gönderdiğiniz zaman yani sonraki sezon çok arıyorsunuz. Gelen gideni aratıyor. O yüzden göreceğiz bakalım dediğim gibi önümüzdeki süreç neyi gösterecek bunu da göreceğiz. Tabii burada şunu da söylemek lazım. Önümüzdeki yıl biliyorsunuz Hull City İngiltere Premier Lig'de yer alacak ve bu nedenle de bu sezon birçok transfere de imza atması bekleniyor. Ayrıca Türkiye'den de belli isimleri Hull City'nin transfer edebileceği söyleniyor. Bunlar önümüzdeki zamanlar diliminde netleşir. Ama burada Abdülkadir Ömür'le ilgili bir parantez açmak lazım. Biliyorsunuz Hull City'nin oyuncusu geldi. Türkiye'de geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadı ama şimdi bu sezon yeniden geri döndü Hull City'ye ve Premier Lig'de muhtemelen Abdülkadir Ömür bu sezon eğer kadroda yer bulursa oynama şansı yakalayacak.

0: Yine döneriz haberlere. Özellikle tabii gündemi Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray üzerinden değerlendireceğiz demiştim ama dediğim gibi bu tür haberler hem dünyadan hem Türkiye'den haberler de var. Ekspres haberlerimiz, onları da sizlerle paylaşacağım. Hemen dönelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de en çok konuşulan konu bir şekilde Fenerbahçe'nin hali hazırda transfer harekatına başlamamış olması. Yani evet, gelmedi mi geldi. Vedat Muriç geldi ama onun da sakatlığı söz konusu. Şimdi İrfan'dan öğreniriz tam olarak ne kadar sürecek sakatlığı. Bu konuları bir konuşalım istiyorum. Sevgili İrfan 25, Sözcü Gazetesi Fenerbahçe muhabiri bizimle. İrfan merhaba.
1: Merhabalar, iyi yayınlar Vedat.
0: Çok teşekkür ederim. Ben de sana iyi geceler dilerim. Evet, teşekkür aslında ederim. En çok konuşulan konudan başlayalım. Yani Fenerbahçe'nin transferleri gecikti diyor taraftar. 21 Temmuz'da değil mi ilk karşılaşma bildiğim kadarıyla?
1: Yani şu anda gecikti diye söyleyemeyiz. Yani onu söyleyeyim. 22 Temmuz'da ilk resmi maç.
0: 19 gün vardı.
1: Ya şöyle söyleyeyim. Burada transferin gecikmesinin Sayın Aziz Yıldırım'ın seçim sürecinde dün transferlerin Haziran ayına kamp çalışmalarına yetişeceğini söylemesi belki eleştirir. Yoksa evet, Fenerbahçe'nin ilk resmi maçına oynamasına daha 20 gün var. Dolayısıyla transferlerin geciktiği söylemeye çok doğru değil. Şu anda Fenerbahçe büyük ihtimalle gelecek haftadan itibaren transferde biraz daha gaza basacak. Evet. Gelecek hafta iki transferin açıklanmasını bekliyoruz Vedat.
0: İki transfer dedin, hemen tabii ben sorarım sana isimler.
1: Ya Cirasi transferinde önemli şey yaptı Fenerbahçe. Önemli bir aşama kaydetti. Kısa sürede bu transferin de sonuçlanmasını bekliyoruz. Artık son detaylar konuşuluyor. Onu söyleyeyim. Bonservis konusunda pazarlıklar devam ediyor. Cirasi konusunda. Fenerbahçe bu oyuncuyu kadroya katmayı hedefliyor. Transferde ilk hedef Cirasi. Tabii o Cirasi de herhangi bir sorun yaşarsa bu kez Watkins transferi. Watkins de Fenerbahçe'nin alternatifleri arasında yer alıyor. Ancak Watkins'le temasa geçirdiğinde Watkins Aston Villa'da forma giyen oyuncu. Dünya Kupası sonrası Kerem Tekliş'e değerlendirmeyi planladığını söyledi. Hı hı. Tabii Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in sakatlığı sonrası Fenerbahçe yönetimi özellikle forvet transferinde daha hızlı hareket etme düşüncesinde Cirasi transferini bu hafta değil ama gelecek hafta içerisinde sonuçlanmasını, açıklamasını bekliyoruz. Fenerbahçe'nin hedefi bir sağ kanat ön transfer, bir forvet transferiyle Gornik maçına çıkmak. Yani iki tane yeni transferle Gornik maçına çıkmayı hedefliyor.
0: Sağ ön için kim düşünülüyor?
1: Efendim?
0: Sağ ön için düşünülen oyuncu.
1: Vedat sesini alamadım.
0: İrfan duyabiliyor musun beni?
1: Evet, sesini az geliyor ama duyabiliyorum. Tamam. Evet.
0: Sağ önde bir oyuncu istiyor dedin ya önümüzdeki hafta için. O bölge için hangi isimden bahsediyoruz?
1: Şimdi sağ kanat ön için yine Greenwood ismi halen gündemde Fenerbahçe. Onu söyleyeyim. Greenwood için Fenerbahçe yoğun pazarlık yürütüyor. Marsilya'nın 50 milyon euro bonservis bedeli isteği var. Bu rakamdan aşağı oyuncuyu bırakmak istemiyor ama Fenerbahçe de daha uygun maliyet oyuncuyu kadroya katmak istiyor. Hı-hı. Bu doğrultuda pazarlıklar devam ediyor. Şu anda Roma'nın bir ilgisi var. Roma 4,5 milyon euro net yıllık ücret önermiş biraz Greenwood'a. Fenerbahçe'nin önerdiği rakam ise bunun iki katı, yaklaşık bonuslarla 10 milyon euro civarında. Dolayısıyla biraz Greenwood Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor. Hatta Suudi Arabistan'dan gelen daha yüksek bedelli teklifleri kabul etmedi. Avrupa'da kariyerini sürdürmek istediğini söyledi. Fenerbahçe futboldan sorumlu yönetim kurulu üyelerinde Greenwood menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği yönünde bilgi var. Fenerbahçe bu transferi bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor ama yine bu transferde sonuç alamazsa kez Brahim Diaz ve Adeyemi de Fenerbahçe'nin kanat transferleri için listede yer alan isimler Vedat.
0: İrfan, Fenerbahçe kalede Ederson'la devam edecek mi? Ya orada ikinci bir kaleci zaten düşünülmüyor anladığım kadarıyla, değil mi? Ya Tarık'la tekrar imzalandı.
1: Bu aşamada bir kaleci arayışı yok Vedat, onu söyleyeyim. Bir kaleci arayışı yok şu anda.
0: Ederson'la devam edilecek yani yola.
1: Tabii Dünya Kupası sonrası Sayın Aziz Yıldırım Ederson'la bir görüşme gerçekleştirecek. Orada kendisi devam etmek istediğini yüz yüze konuşacak. Ama eğer bir yani oyuncu ısrarla gitmek istemediği sürece Fenerbahçe Ederson'la devam etmeyi düşünüyor. Şu anda da bir kaleci arayışı yok. Fenerbahçe'nin şu anda 5 tane kalecisi var zaten. 2 tanesiyle yoldan ayrılmasını bekliyoruz. Bir tanesi İrfan Can'la Eribayat, Polonya ekibi onunla ciddi olarak ilgileniyor. Ancak orada da bir yıllık ücret konusunda ve kiralama ücreti konusunda henüz daha Fenerbahçe anlaşma sağlayamadı. Diğer taraftan Livakovic büyük ihtimalle Dinamo Zagreb'le Dinamo Zagreb'le kariyerini sürdürmek istiyor. Orada yönetime de gitmek istediğini, yapmak istediğini de iletti. Burada da Dinamo Zagreb'le Livakovic'in bonservisi için görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe 3 kaleciyle yoluna devam edecek. Ederson, Mert Günok ve Tarık Çetin olmak üzere 3 kaleciyle de yola devam düşünüyor. Şu anda bir kaleci arayışı yok. Ederson da devam edecek Fenerbahçe.
0: Peki stoper mevkiine bir oyuncu alınacağı çok konuşuluyordu. Özellikle Adil Demirbağ ismi de son günlerde fazla konuşuluyor. Var mı Fenerbahçe'nin ilgisi Adil Demirbağ'a?
1: Öyle söyleyeyim Vedat. Yani teknik direktör İsmail Kartal sohbet toplantısında Osterwolde ile devam edeceğini söyledim. Şimdi Osterwolde'nin devam edileceği bir senaryoda ben bir yabancı stoperin özellikle transfer edilme ihtimalini zayıf görüyorum. Ama oraya bir yerli stoper transferi yapabilir Fenerbahçe. Yerli stoper için Adil Demirbağ ve Ümit Aktar transferleri gündemde. İstediği yer oluyor Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimler. Ama diğer taraftan şunu söyleyeyim. Yabancı stoper için Malaksar ismi gündemdeydi. Malaksar için hem menajeri hem kendisiyle görüşmeler yaptı Fenerbahçe. Oyuncunun sözleşmesi elinde, yani bonservis ödenmeyecek, serbest oyuncu konumunda. Ama oyuncu hem yıllık ücret anlamında 8 milyon euro gibi bir yıllık ücret istiyor. Tabii bunun imza parası da var içerisinde. Dolayısıyla 3 yıllık bir sözleşme yaptığınız zaman 24 milyon euroluk maliyet. Şimdi Fenerbahçe yönetimi de tabii bu maliyet karşısında biraz daha beklemeyi tercih etti. Teknik direktör İsmail Kartal tabii burada beklemeyi tercih etmesindeki nedenlerden bir tanesi de İsmail Kartal'ın Osterwolde ile devam etmek istemesi ve Osterwolde kalacak demesi. Bu da önemli rol oynadı.
0: Yani İsmail Kartal demişken İsmail Kartal'ın özellikle takımda geçtiğimiz sezonlardan kalan oyuncuların kalmasını istediği ya da onları en azından görmek istediği, çok ciddi sayıda bir transfer istemediği yönünde haberler var. Bu doğru mu İrfan? Yani öyle bir şey var mı Sayın İsmail Kartal'ın talebi?
1: Ya şöyle de söyleyeyim, yani teknik direktör İsmail Kartal zaten Topuk Yaylası'na 30 oyuncu gönderdi. Yani 30 oyuncuyu götürdü ve bu 30 oyuncuyu kampta görmek istedi. Kiralıktan dönen oyuncular da dahil olmak üzere.
0: Evet.
1: Tabii burada tüm oyuncuların performansını yakından görmek istiyor. Şimdi biz sezon başında ayrılacak oyuncular arasında Ayşe Brown'u da söylüyorduk. Ama Ayşe Brown kampta iyi performans gösterdi mesela. Ayşe Brown'la ilgili İsmail Kartal olumlu rapor verdi ve takımda Ayşe Brown büyük ihtimalle kalacak. Artı tabii artı 4 kuralına da uyuyor. Ayşe Buran'ın iyi performans göstermesi. Fenerbahçe'nin sol bek transferinde biraz daha beklemeye geçti. Yani Ayşe Buran ilerleyen dönemde ayrılırsa oraya o zaman sol bek transferi.
0: Levent Archie Brown orası olacak diyorsun değil mi?
1: Tabii Ayşe Buran ayrılırsa olur ama Ayşe Buran'ın da özellikle kamp performansından oldukça memnun hoca. Onun bu performansı nedeniyle sol bek transferi şimdilik askıya alındı. Diğer taraftan İrfan Can Kahveci Dünya Şampiyonası sonrası takıma dönecek. Orada sohbet toplantısında İrfan Can Kahveci'nin takımda kalacağını söyledi. Yine Fred'in de takımdan ayrılma ihtimali yüksek oyuncular arasındaydı. Evet. Ama İsmail Kartal onu da kampta denemi görmek istedi. Hatta Atletico Mineiro'yla anlaşmıştı her konuda. Fred ayrılmak istiyordu. Ama diğer taraftan özellikle Golnik maçında biraz daha eski mevcut kadroyla Fenerbahçe'nin devam etme ihtimali yüksek. Yani biz Fred'li 11'i ilk 11'de Golnik maçında Fred'li ilk 11'de görebiliriz.
0: Ya, ilginç. Peki orta sahada sen Fred demişken ben hemen aklıma geldi. Mesela Kante ile ilgili çok konuşulmuştu. Kante'nin maliyetinden bahsedilmişti. Fenerbahçe'nin Kante'den vazgeçmesi gibi bir durum söz konusu olacak mı yoksa devam edilecek midir?
1: Biliyorsun Kante'nin gerçekten maliyet anlamında oldukça yüksek. Yani 11 milyon euro net ücret alıyor. Aynı zamanda bonuslar var. Diğer taraftan forma satışlarından belli bir pay alıyor. Dolayısıyla çok ciddi bir yükümlülüğü var. Tabii Fenerbahçe yönetimi de Dünya Kupası sonrası Kante'yle oturacak masaya. Burada bir görüşme yapılacak. Burada belki sözleşmesinde belli maddelerde iyileştirme istenebilir. Olmadığı takdirde de orada zaten orta saha rotasyonu, yani şimdi 10+4 kuralı nedeniyle bazı oyuncuların da yollarına ayrılmak zorunda. Evet. Yabancıdan. Dolayısıyla burada ayrılık gelirse de sürpriz olmaz.
0: İsmail artık Yüksek olacak. Çok konuşuluyor İrfan. Yani gitmek istiyor. Çünkü artık yaşı itibariyle de Avrupa yapacaksa bu yaştan sonra çok daha zor olur. Bu sene son gibi.
1: Doğru. 27-28 yaşına geldi. Yani İsmail Kartal'ı isteyen kulüpler var. Serie A'dan Como.
0: İsmail kulübü, Yüksek.
1: İsmail, evet. İsmail Yüksek'i isteyen kulüpler var. Como kulübü ciddi olarak ilgileniyor oyuncuyla. Almanya'dan Bundesliga'dan isteyen şeyi var. İsmail'e daha önce de teklifler gelmişti. Ancak bu teklifleri o süreçte Fenerbahçe'de takımı yalnız bırakmamak adına kabul etmemişti, geri çevirmişti. Tabii şimdi gelen teklifleri değerlendiriyor ama ben Fenerbahçe yönetiminin İsmail'i bırakacağını düşünmüyorum. Teknik direktör İsmail Kartal'ın da İsmail'i bırakacağını düşünmüyorum. Çünkü 10+4 kuralında yerli futbolcular da çok önem arz ediyor. Ve yerli futbolcuların tabii kalitesini, yani bu yerli futbolcuların kalitesini artırmak gerekiyor takımda. Fenerbahçe'nin oldukça kaliteli bir yerli oyuncu havuzu var kadrosunda ve bu oyuncuları çok elden çıkarmak istemiyoruz. Özellikle İsmail'i ben daha fazla gelecek sezon forma şansı bulmasını bekliyorum. Ve İsmail Kartal'la beraber de daha fazla ilk 11'de İsmail'i görebiliriz.
0: İrfan, son olarak iki soru soracağım. Bir, Fenerbahçe'de kesin olarak gideceğini düşündüğün oyuncular kimler? Yani şu anda artık bu oyuncular bir sohbet toplantısında gerçekleşti ya İsmail Kartal. Azıcık belki oradan şey almışsındır diye düşünüyorum. Bir
1: şöyle söyleyeyim. Aslında belli. Kiralıktan, yani şimdi şu anda Topuk Kalesi kampında yer almayan, milli takımlarda yer alınan,
0: evet,
1: Amrabat, Livakovic, yine Diego Carlos, ki aslında teknik heyet onu
0: görmek istiyordu.
1: İlgilenmişti. Görmek istiyordu ama ona ulaşılamadı. O kamp tamam, çalışmalarına katılmadı. Diego Carlos'a da yolların ayrılmasını bekliyoruz. Musaba'nın geçen sezon devre arasında kadroya dahil edilmişti. Sağ kanadına bir transfer arayışı var Fenerbahçe'nin. Dolayısıyla Musaba'yla da yollar ayrılacaktır. Ömer Fayet, kiralıktan dönen oyunculardan Ömer Fayet, Mimovic, Bekao, bu gibi 3 tane isimle yollan ayrılacak Fenerbahçe. Ardından da tabii ilk etapta 7-8 yabancı oyuncuyla yollar ayrılacak. Ardından da yapılacak transferlere göre tabii 10+4 kuralında düşünerek bir iki tane daha oyuncuyla yollan ayrılabilir. Orada da gelecek tekliflere göre Fred'in, Kante'nin, Osterwolde'nin ayrılma ihtimali söz konusu olabilir. Yerli oyunculardan ise, evet, Yiğit Fidan, kiralıktan dönen genç oyuncular. Genellikle kiralıktan dönen genç oyuncularla yolların ayrılmasını, Avusturya kampına götürülmesini beklemiyoruz. Yiğit Fidan gibi. Hı-hı. Ondan sonra Bartu Elmas, Emre Demir gibi isimlerle de yolların en azından kiralık olarak başka takımlara gönderilmesini bekliyoruz. Hı-hı. Yine bu sezon, geçen sezon aslında kadroya dahil edilen genç oyuncu, Karşıyaka'dan kadroya da Adem Yeşilyurt. Hı hı. Onun da tecrübe kazanması için kiralanması bekleniyor. Geçen sezon A takımda yer alan Yiğit Efe Demir, genç stoper, oraya bir stoper takviyesi olduğu takdirde onunla yine tecrübe kazanması adına kiralanması bekleniyor. Fenerbahçe'de oldukça hareketli bir süreç geçecek. Zaten 40 tane oyuncu var şu anda sözleşmesi devam eden. Ya bu 40 oyuncudan hiç transfer yapmasa şu anda 12 tanesini yollarına ayırmak zorunda. Zaten 12 ismi de hemen hemen saydık.
0: Cengiz Ünder kalacak mı? Yerliler için söyledin ya, bir de İsmail Hoca geçtiğimiz sezonlardaki kadroyu korumak da istiyor diye konuşmuştuk.
1: Ya şöyle söyleyeyim, Cengiz Ünder'in bizim aldığımız bilgiler Topuk Yaylası'nda oldukça fiziksel anlamda fit geldi. Ama tabii antrenmanlar genelde kapalı olduğu için taktik çalışmalarda veya çiftler maçlarda nasıl performans sergilediği konusunda çok fazla bilgimiz yok. Ama Cengiz için de bu artık son şans. Çünkü iki defa başka kulüplere kiralandı. Satın alma opsiyonuyla kiralandı. Orada yeterli performans gösteremediği için de kulüpler satın alma opsiyonu kullanmadı ve Fenerbahçe'ye geri döndü. Cengiz kaliteli bir futbolcu. Ama özellikle Fenerbahçe'ye geldikten sonra kariyerinde, yani çok ciddi bir şekilde aşağı doğru gidiş var. O yüzden bir öz eleştiri yapması lazım ve yeniden yükselişe geçmesi lazım. Artık bu son şans. Tabii onun Avusturya kampında hazırlık maçlarında göstereceği performans belirleyici olacaktır. Diğer taraftan şimdi kanatlara transfer yapıyor. Cengiz'e işte genellikle sol kanatta.
0: İrfan kalacak deniyor mesela, değil mi? Bir tane yabancı oyuncu düşünülüyor sağ kanada diyorsun. Bir de Cengiz, 3 tane oyuncu var orada.
1: Tabii tabii, yani orada ama Cengiz'i solda da değerlendirebilirsin. Yani o anlamda, evet. Yani Cengiz'den aslında asıl şeyi sol diyebiliyorum ama yani solda da oynayabiliyor. Dolayısıyla solda da değerlendirebilirsin. Cengiz'den iki kanatta da oynayabilen bir oyuncu. Bu anlamda Cengiz'i dediğim gibi Avusturya kampında hazırlık maçlarında göstereceği performans onun da kariyeri açısından belirleyici olacaktır. Yani Cengiz'i şu anda dedim, az önce söyledik, iki tane kulübe gitti, iki kulüpte performansını beğenmedi ve Fenerbahçe'ye geri döndü. Şu aşamada Avrupa'dan benim bildiğim gelen bir teklif yok. Türkiye'de tabii Cengiz'i her kulüp kiralamak ister, dört büyük kulüp dışında, ama diğer taraftan bu oyuncunun yüksek yıllık ücreti de var. O ücretleri vermez hiçbir kulüp. Dolayısıyla Cengiz biraz özel işçiliği yapıp artık bu son şansını, kariyerindeki zaten bu sene Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eriyor. Bu dönemi çok iyi değerlendirip kendini göstermesi gerekiyor. Çünkü o kalite var ama kalitesini bir türlü sahaya yansıtamadı. Performansından daha çok farklı şeylerle gündeme geldi Cengiz. Artık performansıyla gündeme gelmesi gerekiyor.
0: Peki İrfan, çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum herhalde. İyi çalışmalar.
0: Sözcü Gazetesi Fenerbahçe muhabiri sevgili İrfan 25 bizimle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz bir kez daha. Kısa bir ara, yarış sonrasında buradayım.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0: Radyo Spor.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Kulvarda 4 numarada Baba Enis, onların 1.5 boy kadar gerisinde 5 numarada Tarlabaşı, yarım boy kadar geride 10 numarada Kaz Dağ Efes sırasıyla safkanlar son 800 metreye girerken liderlik 6 numarada Bayutku'da, yarım boy kadar gerisindeki 4 numarada Baba Enis temposunu artırdı ve şimdi öne geçti. 4 numarada Baba Enis yarım boy farklı önde. 6 numarada Bayutku ikincilikte, 1.5 boy kadar geride içeride 13 numarada İlcin Hatun, yarım boy kadar geride 3 numarada Biçer Roza hemen dışlarında, 5 numarada Tarlabaşı 1 boy geride içeride, 10 numarada Kaz Dağ Efes 2 boy geride 12 numarada İyimser sırasıyla viraj dönülmek üzere. 6 numaralı Bayutku viraj dönülürken lideri almayı başardı. Düzlüğe çıkılırken aradaki farkı da 1.5 boya kadar çıkardı 6 numaralı Bayutku. Orta kulvarda 4 numaralı Baba Enis içeride. 13 numaralı İlcin Hatun var. Yanlarından orta kulvardan 10 numaralı Kaz Dağ Efes'in atakları var. Safkanlar bu şekilde son 200 metreye yaklaşırken orta kulvardan gelen 10 numaralı Kaz Dağ Efes'i liderliği aldı. Son 200 metreye girildikten sonra farkı da 3-4 boya kadar çıkardı. Son 100 metreye girilirken aradaki fark giderek açılmaya başladı. 10 numaralı Kaz Dağ Efes'i Recep Ketme ile birinciliğe doğru koşuyor. Bariyer dibinde bir numaralı. Evet, Semen Dünoğlu da var. 10 numaralı Kaz Dağ Efes kazandı. 8 numaralı Külünçevi ve 1 numaralı Semen Dünoğlu ikincilik için. 7 numaralı Halidağ ve 4 numaralı Baba Enis de dördüncülük için potoyu birlikte geçtiler. 10 numaralı Kaz Dağ Efes'i Recep Ketme ile Kocaeli'de 8. koşuyu kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
7: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
8: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
9: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
7: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
9: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
7: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
9: Şimdi tekrar kontrol edin.
7: Yine 399 lira oldu.
9: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
7: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
10: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
9: Cezada indirim olur mu acaba ya?
10: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
0: Radyo Spor.
3: Reklam.
4: Bahse gireriz devam ediyor.

Devam ediyoruz. Bir aranın ardından yeniden karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Şu anda basketbolda Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bosna Hersek'le karşılaşıyor milli takımımız. 30-27 Bosna Hersek önde. İkinci periyotta da son 5 dakika diyelim. Şu ana kadar tabii milli takımımızın oynadığı oyuna baktığımızda da öne çıkan oyuncularımızı en azından sizlerle paylaşmak isterim. Şu ana kadar 10 sayı attı Cedi Osman ve en öne çıkan oyuncumuz oldu. Tarık Biberovic 5 sayı ile eşlik ediyor. Alperen Şengün 4 sayı ile yine eşlik eden bir diğer isim sevgili dinleyiciler. İkişer sayı ile Kenan Sipahi, Ömer Yurtseven ve Adem Bona var milli takımımızda. 25 sayılık 27 sayıdayız şu anda ama 25'ini sizlerle paylaşmış oldum. Şu ana kadar 2 sayılık isabette 16'da 8 %50 ile attık. 3 sayılık 7'de 2 %28 ile attık ve serbest atışlarda da %75 ile oynadığımızı belirtelim. Yani biraz daha belki milli takımımızın ilerleyen dakikalarda buradaki oyunu daha da yukarı çekmesi gerekiyor sevgili dinleyiciler. Sevgili Erdal bu arada mesaj yazmış. Sevgili Erdal'a teşekkür edelim. Ben hemen kendisine buradan özellikle yazdığı mesaja cevap vereceğimi de belirtmek isterim. Evet, milli takımımızı konuşurken bir taraftan da şunu söyleyelim. Bu maç Bosna Hersek'te oynanıyor biliyorsunuz ve Tarık Biberovic milli takımımızın önemli oyuncularından biri. Ve Tarık Biberovic'in Bosna doğumlu olduğunu söyleyelim. Hatta işte tercih yaparken, basketbol takımını tercih ederken Türkiye'yi tercih etmesinden sonra biraz böyle Tarık Biberovic'e karşı da orada bir kızgınlık olduğunu da hatırlıyorum. Şimdi Biberovic bugün Tarık bir üçlük daha gönderiyor şimdi. O da başarılı. Tebrik etmek lazım. Bugün iyi de oynuyor Tarık Biberovic. Onu da bir kez daha söyleyelim. 32-30 oldu bu arada. Bir üçlük geldi Tarık Biberovic'den. Bosna Hersek karşısında 2 sayıyla yenik durumdayız. İkinci periyotta 3 dakika kaldı geriye. Bunu da hatırlatalım.

0: Zaman zaman size dakika skoru aktaracağım Bosna Hersek Türkiye mücadelesinden. Şimdi Galatasaray'a bakalım. Galatasaray'daki son gelişmeleri konuşalım istiyorum. Çok değerli bir gazeteci arkadaşım bizimle birlikte olacak. Emre Oktay Anadolu Ajansı'nda yazıyor. Galatasaray'ı da yakından takip ediyor. Emrah merhaba.
1: Merhaba abi, iyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Çok teşekkür ederim. Ben de sana iyi geceler dilerim. Evet, Galatasaray'da tabii en rahat takımlardan biri Galatasaray. Şu anlamda rahat. İşte Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın çok erken sezonu açması gerekirken Galatasaray bu anlamda daha rahat. Ama yine de Galatasaray'da da hali hazırda işte transferlerin yapılmıyor olması küçük de olsa bir taraftarda rahatsızlık oluşturmuş gözüküyor. Sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla. Ama bugün netleşen bir durum oldu galiba. Icardi meselesindeki son durum nedir? Senden öğrenelim.
1: Abi Icardi'nin artık yavaş yavaş bir yol ayrımına gelindiğini söylemiştik daha önce senin yayınlarında.
0: Evet.
1: Artık bu ilişkinin sonlanacağını artık %90 ihtimalle söyleyebiliriz. Tabii ki olay hiçbir zaman kesin konuşmak, %100 diye bir ifade kullanmak çok zor biliyorsun. O yüzden %90 diyelim biz ama dinleyicilerimiz bunu %100 anlayabilir. Evet. Icardi artık Galatasaray'da forma giymeyecek diye bekliyoruz. Çünkü hem özellikle Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10+4 kuralında ısrarcı olması, hem de hem teknik ekibin hem de bazı yöneticilerin Icardi'nin artık Galatasaray'daki sürecini doldurduğuna ve daha fazla faydalı olamayacağına inanması sürecin bu oraya gelmesine neden oldu. Tabii ki Icardi'nin de Icardi çok kalmak isteseydi Galatasaray'da, Sayın Başkan Dursun Özbey'in yaptığı teklife olumlu bir dönüş yapardı. Menajeri sürekli açıklama yapıyor biliyorsun. 18 Mayıs'ta yanlış hatırlamıyorsam bir görüşme yaptıklarını söyledi. Ondan sonra herhangi bir görüşme olmadığını dile getirdi. Bu da biraz Icardi'nin işte o tatilleri Galatasaray'a geri dönüş olmaması. Yani Icardi tarafı bu Galatasaray'ın teklifini olumsuz olarak değerlendirdi. Galatasaray'dan daha iyi bir teklif beklediler. Galatasaray'dan o teklif gitmeyince artık bu işin sona doğru geldi.
0: Artık bitti diyebiliriz diyorsun yani sonuç itibariyle. Biz %100 anladık onu zaten. Evet. Peki o bölgede John Duran ismi var değil mi? Netleşti mi orası da?
1: Evet. John Duran zaten Galatasaray'a gelmek istiyordu. Biraz önce bahsettiğimiz o yabancı kuralında düşündüğümüzde o yabancı kuralında o +4'e uyacak bir futbolcu. Çünkü Galatasaray oraya sadece John Duran'la kalmayacak. Yerli bir santraforu da almak istiyor. Ama John Duran ismi en güçlü aday. Başkan Dursun Özbey'in de bu noktada ikna olduğunu duyuyoruz. Biz de çünkü teknik ekibin bir isteği var John Duran'la alakalı. Oyuncu da yani kafa olarak kendisini futbola vermek istediğini, herhangi bir disiplinsizlik durumunda tek taraflı sözleşmenin feshedilmesini Galatasaray'a bırakarak aslında ne kadar ciddi olduğunu gösterdi. Sanırım birkaç gün içinde John Duran transferi noktalanacaktır. Ki şöyle söyleyelim, Galatasaray 7'sinde açacak sezonu. 23'ünde bir yurt dışı kampı var. Hazırlık maçı için gidecekler. O zamana kadar İstanbul'da. O yüzden ilk resmi maçında Ağustos'un ortasında oynayacağını düşünürsek Galatasaray'ın transferde çok aceleci davranmaya gibi bir kredisi var. Ama tabii ki sezon başı kampı önemli biliyorsun abi. Oraya da bazı transferleri yetiştirmeye çalışacak ama mevcut oyuncuları düşündüğümüzde ve yabancı kuralı düşündüğümüzde Galatasaray'ın çok fazla da transfer yapmayacağı açık.
0: Peki burada şunu da sormak lazım herhalde. Şimdi özellikle tabii John Duran'ın maliyeti konusunda da birçok şey söyleniyor. Yani gerçekten söylendiği kadar düşük rakamlara mı geliyor Galatasaray'a?
1: O kadar düşük rakamlara geliyor. Çünkü artık John Duran'la alakalı kendi kulübünün de veyahut da işte diğer Avrupa kulüplerinde bir beklentisi kalmadı. Yani Fenerbahçe macerası, onun bitme şekli. Çünkü biliyorsunuz Sayın Başkan, eski Fenerbahçe Başkanı Sadık İmparan, John Duran'ın deplasmandaki bir maça gitmek istemediğini, disiplinsiz bir harekette bulunduğunu söylemişti. Yani yani size takdir edersiniz ki bu kadar 20 milyon euroya yakın yıllık para kazanan bir futbolcu için bu tarz şeyleri duymak kulüpleri her zaman tedirgin eder. O yüzden ciddi bir transfer piyasası yok Londra'nın. Ve kendisini yeniden kanıtlamak istiyor. Galatasaray'daki ortamı biliyor. O yüzden Galatasaray'a gelmek istiyor. Tabii ki burada şey iddiaları da var. Yani Fenerbahçe'de bir meydan okuma, Fenerbahçe'de bir hesaplaşma gibi. Ama ben sadece bir altında yatan nedenin sadece bu Fenerbahçe'ye karşı olan hisler olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray'ı biliyor. İşte Avrupa'daki performansını biliyor, stadını biliyor, taraftarını biliyor. Yeniden bir çıkış yapma ihtimalini görüyor ki Galatasaray taraftarında geçmişte sorunlu oyunculara yani sorunlu olarak abledilen oyunculara nasıl davrandığını ve onları mental olarak nasıl yukarı çektiği de açık. O yüzden oyuncu da bir kendisi için bir fırsat yaratmaya çalışıyor.
0: Peki Emrah, seninle konuştuğumuzda yine sen özellikle gidebilecek oyunculardan bahsetmiştin. Ve ben de hatta şöyle demiştim, yani belli oyuncular için özellikle ya yani onların da gideceğini pek düşünmüyordum, demek ki böyle bir ihtimal var demiştim. Ama sonrasında gördük ki zamanla Galatasaray'da galiba o oyuncuların kalma ihtimali daha da kuvvetler. Mesela Torreira gitmeyecek gibi görünüyor artık, doğru mu?
1: Torreira artık Mart Nisan ayı gibi gitmeyeceği belli oldu. Sezonun sonuna doğru, çünkü orada ailesiyle alakalı bazı babasının sağlık sorunları vardı. Kafa evet. Sürekli oradaydı. Ama o sorunları aşmış. Kalıyor. Lemina'yı da devam edip edince henüz etti. Sözleşmesi bitti. Galatasaray görüşüyor ama Lemina'dan bugün ilginç bir paylaşım geldi. Ben Lemina'da evet. Artık yol ayrımına gelindiğini düşünüyorum. Ve Kolombiya'nın bir takımında gösterdiği performansla Dünya Kupası'nda Davinson Sanchez'e ciddi ilgi var. Ama bunu şöyle söyleyeyim. İlgi var ama henüz masada resmi bir teklif yok. Menajerlerin getir götür yaptığı, haber getirip götürdüğü şeyler. İşte şu kadara satarız, bu kadarlık teklif getirebiliriz gibi Galatasaray'a kapısını çalmalar var. Ama şu ana kadar Galatasaray'da futbolcularla alakalı resmi bir teklif yok. Icardi'nin biraz önce bahsettik. Demina'nın Galatasaray'da devam etme ihtimalini düşük görüyorum. Victor Nelson kiralıktan döndü. O da devam etmeyecek. Yine Elias Yerer kiralıktan döndü. O da yine kiralanması söz konusu. O yüzden Galatasaray'da ilk etapta ayrılmasına kesin gözüyle baktığımız 3-4 futbolcu var. Diğerleri de özellikle Dünya Kupası'nın bitmesi ve transfer sezonunun hareketlenmesiyle şekillenebilir. Singo iyi bir performans sergiliyordu. Sakatlandı. Davinson Sanchez iyi bir performans sergiledi. Leroy Sané Almanya adına iyi bir performans sergiledi ama elendiler. Yine Brezilya milli takımına seçilmişti biliyorsun. Gabriel Saray ile alakalı da Galatasaray'ın beklentisi var ama şu ana kadar ulaşmış bir teklif yok.
0: Evet, yani aslında görünen o ki bu Dünya Kupası'nın sonrasını beklemek gerekecek biraz. Belki gelecek iyi bir teklifle burada değişiklikler olabilir diyorsun bu karar verilen kararlarda. Peki Osimhen konusunda gelişme var mı? Yani şu ana kadar belki de en çok merak edilen konu bu. Hani bir oyuncu bul ve onun etrafına bir takım kur dersin ya, Osimhen Galatasaray için öyle bir oyuncu. Hele de John Duran hamlesinden sonra ben Galatasaray'ın hiçbir şekilde Osimhen'i göndermeyi planlamadığını düşünüyorum. Bu şartlar altında ne dersin? Yani Osimhen'e gelen bir teklif var mı? Ya da daha bu tekliflerin yükselme ihtimali var mı?
1: Henüz gelen bir teklif yok. Yine biraz önce bahsettiğim gibi menajerlerin yaptığı yoklamalar var. Ama Galatasaray orada şey belli, çizgisi belli. 140-150 milyon euronun altında herhangi bir teklif için görüşmeyecek. Yani o yüzden Osimhen'i gönderme gibi bir durum yok. Yani talebi yok, isteği yok Galatasaray'ın. Osimhen'in de gitme gibi bir talebi yok. Devam etmek istiyor. Tabii ki gelecek tekliflerine bakmak lazım. Şimdi Premier Lig'den ya da işte mesela Lewandowski Barcelona'dan ayrıldı. Bir Barcelona'dan teklif gelirse tabii ki Osimhen orada düşünmek isteyecektir ama Galatasaray'ın da tatmin olacağı bir teklife Osimhen evet diyecektir. Şu an için Osimhen'in ayrılığı gündemde değil abi.
0: Peki şey var mı özellikle şu mevkilere Galatasaray oyuncu alacak diyebileceğin? Net yani. Bize 4 oyuncu, 5 oyuncu neyse.
1: Şimdi şöyle bakalım. Sezon bittiğinde Galatasaray'dan Nolan ayrıldı.
0: Evet.
1: Asprey ayrıldı. Bunlar kanat oyuncuları. Ve 10 numara oynayan oyuncular. Galatasaray bir 10 numara alacak abi. Zaten Icardi ayrılıyor. Zonduran onun yerine gelecek. Bahsettiğim bir yerli santrafor. Dersi olabilir ama bu yerli kuralından dolayı, yani yabancı kuralından dolayı yerli futbolcuların fiyatları inanılmaz artmış durumda. Herkes kapıyı 20 milyon eurodan açıyor. O yüzden biraz daha bekleyecektir Galatasaray. Veyahut da işte Barış Alper'de olduğu gibi, geçmişte Kerem Aktürkoğlu'nda olduğu gibi alt liglerden bir transfer yapabilir ama bir yerli santraforu da kadrosuna katmak isteyecektir. Yine orta saha oyuncusu, yani merkez orta saha, defansif orta saha oynayacak oyuncular ve stoper alacaktır Galatasaray. Burada baktığımızda Galatasaray'ın şu anki biraz önce bahsettiğimiz gibi ayrılacak futbolcular ayrıldıktan sonra 5 futbolcu transfer etme hakkı olacak yabancı. Hı hı. Yerli de Galatasaray'ın gündeminde olan futbolcular var. Özellikle Can Uzun'dan bahsedelim. Can Uzun'la alakalı ben bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ama kulübü Frankfurt Türkiye'deki bu yabancı kuralını bildiği için, Galatasaray'ın elinin sıkışık olduğunu bildiği için orada ayak girecek. Galatasaray bu transferi 30-35 milyon euro bandına bitirmeye çalışacak ama orada Frankfurt'ta biraz çok satıcı rolünde Galatasaray'ı zorlayacaktır. Aslında sadece burada Galatasaray değil, bu yabancı kuralının bütün Türk kulüplerini zorlayacağı açık. Özellikle Galatasaray için bahsettiğimiz işte yollara ayrılacak sözleşmesi bitmiş borcadan bahsediyoruz. Galatasaray'ı açısından illaki göndermek zorunda olduğu oyuncular yok ama Fenerbahçe ve Beşiktaş açısından göndermek zorunda olduğu oyuncular var. Bu oyuncular giderken kulüplerin ellerinin sıkışık olduğunu bilincinde olduğu için ciddi paralar alacaktır. Aynı şekilde transfer edilmek istenen futbolcularla alakalı da o takımlar, o futbolcuların kulüpleri de bizim Türk takımlarına çok ciddi şekilde baskı uygulayacak, yüksek bedellerle transfer yapılmasına neden olacak.
0: Peki. Var mı ekleyeceğim bir şey, benim sormayı unuttuğum, senin söyleyeceğin?
1: Yok abi, herhangi bir şey yok. Teşekkür ederim bağladığın için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İyi akşamlar diliyorum, yayına.
0: Evet, Emrah Oktay, Anadolu Ajansı Galatasaray muhabiri. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Tüm gelişmeleri, yaşananları bizlerle paylaştı. Bosna Hersek Türkiye mücadelesinin ilk yarısı sona erdi. 39-34 Bosna ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıda ümit ediyorum biraz daha performansı yukarıya çekerek kazanacak oyunu oynayabiliriz. Bunu başarabilecek güçte olduğumuzu da söyleyelim. Peki biz şimdi kısa bir ara vereceğiz. Reklam arası, reklamlardan döndükten sonra yavaş yavaş artık Trabzonspor gündemini de konuşmaya başlarız.
2: Bahse gireriz devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
3: Radyo Spor.
5: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
1: Evet.
5: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bileyim bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
2: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.

0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
0: Bahse gireriz devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz tam 22'yi gösteriyor şu anda. 2-0'ı 2-2'yi bir yan yana getirdik. 22 çift sıfırdayız. İkinci yarı başlamadı Bosna Hersek Türkiye mücadelesinde. 39-34 ilk yarıyı Bosna Hersek önde kapatmıştı. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Maçtan dakika skor aktaracağım size ilerleyen dakikalarda. Ve Trabzonspor sayfasını açalım. Trabzonspor'daki son gelişmelere bakacağız. Aslında Trabzonspor tabii bu transfer dönemine en erken başlayan ve en erken takımını hazırlayan takımdı. Ve bu anlamda herkes tarafından da takdirle karşılandığını söylemek lazım. Ancak tabii Trabzonspor'daki özellikle hali hazırda devam eden transfer görüşmeleri var. Onlara bakalım. Oleigbe konusu çok fazla konuşuluyor. Oleigbe'nin İsviçre'ye transferi tamamlandı. Oradaki ayrıntılara bir bakalım istiyorum. Çok değerli bir isim, çok değerli bir meslek büyüğümüz sevgili Nihat Erence. Karadeniz Gazetesi Spor Koordinatörü bizimle birlikte. Nihat abi merhaba.
1: Merhaba, iyi akşamlar olsun.
0: Çok teşekkür ederim. Ben de iyi geceler dilerim. Şimdi istersen Oleigbe'den başlayalım. Yani o iş artık bitti değil mi?
1: Ya Oleigbe'nin işte Basel'e transferi bitti. Anlaşmalar yapıldı. Basel cephesinden şu anda ilk gelen bilgileri söyleyeyim. Bir yıllık kiralık ve sezon bitiminde zorunlu satın alma seçeneği var. Ama orada bir ilginç bir şey var. Bugün ben o özellikle İsviçre basınında yayınlanan haberlere baktım. Hı hı. Tabii ki daha bizde kap açıklaması henüz yapılmadı. Muhtemelen o yapıldığında daha net göreceğiz. Orada şu ayrıntı var. Benim en çok dikkatimi çeken şu. 3,5 milyon euroluk bir satın alma bedeli var. Ama hı, orada %50'si Trabzonspor, %50'si Konyaspor. Böyle bir şey var. Yani şimdi birçok kişi diyecek Konyaspor nereden çıktı diye. Aslında Konyaspor şöyle çıktı. Normalde yani işte geçtiğimiz sezonun bu ara transfer döneminde Oleigbe'yi Trabzonspor Konyaspor'a verirken şöyle satın alma opsiyonu koymuştu. Konyaspor da aslında bu opsiyonu kullandı. Kullanmak istedi ama oyuncu kalmak istemedi. Orada bir ciddi bir problem oldu. İşte bu problemi çözmek için anladığım kadarıyla yani şu anda dedim ya daha bizim cepheden resmi bir açıklama çıkmadı. O çıktığında daha net göreceğiz ama bu %100 doğrudur diye düşünüyorum ben. Yani orada muhtemelen Konyaspor'la böyle bir anlaşma yaptılar. İşte sezon bittiğinde 3,5 milyon euroluk bedel ödendiğinde bunun işte 1 milyon 750 bin eurosu Trabzonspor'a, 1 milyon 750 bin eurosu da Konyaspor'a. Konyaspor bu işte bence en karlı çıkan takım oldu. Şöyle yarım sezon oynattığı oyuncudan bir anda neredeyse 2 milyon euroya yakın bir para kazanacak. Yani
0: hani ama diyor ya, şöyle satın alma opsiyonunu kullandıysa bir para ödemedi mi Trabzonspor'a?
1: Yok, herhangi bir şey yok. Orada da muhtemelen oyuncuya bir kiralama bedeli olayı vardı. Muhtemelen onunla ilgili yani orada Trabzonspor'a bir ödeme yapılmıştı.
0: 3 milyon euro gibi bir rakamdan bahsediliyor değil mi? Öyle hatırlıyorum.
1: Tabii öyleydi ama işte oradan buralara geldi, buralara evrildi.
0: Yani 3 milyon euro oyuncuya kiralama bedeli ödüyor ama zaten oyuncu 3,5 milyon euroya satılıyor. Ya burada bir şey var değil mi anladığım kadarıyla?
1: Burada işte benim anladığım yani hani şeyler oyuncu çok gitmek istedi. Kalmadı yani Konyaspor'da. Bunun üzerine de işte herhalde böyle bir ortak çözüm böyle buldular yani. Hani bir sonraki sezon bittiğinde oyuncu işte satın yani normal satın alırsa Basel kulübü o zaman alacak yani. Öyle bir zorunlu satın alma opsiyonu var. O zaman işte 1 milyon 750 Trabzonspor'a, 1 milyon 750 bin de Konyaspor'a. Ha belki Konyaspor yani bize oradaki parayı ödemiş olsaydı yani tabii ki Trabzonspor oradan daha kazançlı çıkacaktı ama oyuncunun yani orada kalmak istememesi bence işte tıpkı Zubkov'da olduğu gibi. Zubkov'da da hatırlarsın seninle sohbet ettiğimizde dedim ki babanızın oğluna 10 milyon euroya satacağınız bir oyuncuyu 4,5 milyon euroya maalesef verildi. Yani orada da ciddi Trabzonspor bir bence para kaybına uğradı diye düşünüyorum. Ama tabii şimdi ne oluyor? Gelecek paralar biraz yüksek olunca bu az gibi görünen rakamlar, bilmiyorum, ileride inşallah bunlar bir büyük problem yaratmaz diye düşünüyorum yani.
0: Yani şu anlamda problem yaratmayabilir. Çünkü bu oyuncuları alırken Trabzonspor çok yüksek meblağları almadı. Bu anlamda bakıldığında çok büyük bir problem yaratmaz diye düşünüyorum. Zubkov'u kaça almıştı Trabzonspor, hatırlıyor musun Nihat abi?
1: 6 milyon euroya aldı.
0: Yani Fikane, 1,5 milyon euroluk bir zarar var orada, evet.
1: Fikande de aynısı oldu ama Vedat.
0: Evet, Daniel Fikande
1: de 6 milyon euroydu. O da 4,5 milyon euroya gitti Anderlecht'e. Yani orada iki tane transfere baktığınızda 3 milyon euroluk, 3 milyon euro da ne yapıyor? 5 kere 6, 30. Evet. 300 milyon lira değil mi? Evet. İyi para.
0: Doğru.
1: Yani bir de işin o tarafına da bakmak lazım. Çünkü Trabzonspor'un hani deyim yerindeyse sponsor bulmakta çok zorluk çekiyor. Bulduklarında hani sponsorlarla o şeyi sağlayabilmek için gerçekten özellikle de tabii başkan Ertuğrul Doğan çok büyük böyle uğraş veriyor. O yüzden ben o anlamda diyorum yani herkesin parası tabii ki çok değerli ama bence Trabzonspor'un parası çok daha değerli. Çünkü zor kazanılıyor ama maalesef işte böyle bu tür transferler olduğunda işte kolay gidiyor. Ha, belki telafisi düşünülecek, işte nedir? Felipe'yi 5'e almıştık. 20'ye yakın bir paraya satıldı. 15 artı 5 milyon euro. Yani o önemli bir kazanç. İşte Ulay ile ilgili sürekli bir takım haberler çıkıyor. Yani şu anda açık söyleyeyim ben oyuncunun artık Trabzonspor'la olan bağını kopardığını iyi biliyordum. Yani mutlaka ayrılmak istiyor ama işte o da büyük tehlike. Umarız oradan hani şu anda çok büyük rakamlar konuşuldu. 50 milyonlar, 60 milyonlar. Ben açık söyleyeyim. Hatta bir tane de ilk defa burada söyleyeceğim. Olay'a yani 30 milyonun üzerinde 32-33 öyle para verilsin, yönetimin hiç düşünmeden oyuncuyu göndermesinde önemli bir kar olacak. Nedeni de şu, oyuncu şeyi buradan yani Trabzon'u tamamen kafasından silmiş, onu biliyorum yani. Çok yakın görüştüğüm yönetim içinden bazı dostlarım, arkadaşlarımla yaptığım sohbette onun şeylerini gördüm yani o sıkıntıyı gördüm. Bir şey var tabii, bunu da teyit edemedim. Bir İstanbul kulübü 30 artı 3 milyon euroluk bir teklif yapmış. Hatta 1 artı 2 de şöyle yani herhalde bu ekstra bonus, başarı bonusu mu artık nasıl, onu tam detaylarını muhtemelen yarın tamamen öğrenirim ama yani 35 milyon euroya yakın bir rakam konuşuluyor. İstanbul ekibi de dendi. İstanbul'dan bir kulüp. Ama şimdi önceliği Trabzonspor'un, onu biliyorum, yurt dışı olay ile ilgili. Yani yurt dışından teklif gelirse, istenilen teklif gelirse mutlaka müsaade edilecek. Gönderilmesine müsaade edilecek ama nasıl Uğurcan'a da hatırlarsın, normalde Uğurcan'a için beklenti işte 25-30 milyon euro civarındaydı, yurt dışıydı. Ama yurt dışında 13 milyonu hiç geçmedi. 12,5-13 milyon euroluk teklifler geldi. Sonra Galatasaray'dan neredeyse 33 milyon euroya yakın bir bedel, böyle bir transfer teklifi gelince biraz da yani o da tam transferin son günlerine denk geldiği için o transfer gerçekleşmişti. Şimdi olay içinde bazen öyle biraz hani tırnak içinde söyleyeyim, şeytanın avukatlığında bazen yapıyorum. Acaba diyorum son güne saklayıp yine İstanbul kulüplerinden birine mi verecekler diye. Eğer yurt dışı olmazsa o da seçeneklerden bir tanesi gibi duruyor şu an. Ama bunu tamamen teyit etmem gerekiyor. Umarız işte yine seninle böyle bir akşam saatlerinde sohbet edersek bilgi de alırsam onu da yine Radyo Spor dinleyenleriyle paylaşırım.
0: Tabii şöyle aslında burada bence söylediğin sihirli sözcük şu. Olay'ın kalmak istemiyor olması. Bunu çok net söylüyorsun. Bu bence çok önemli bir haber. Tabii senin şuradaki düşüncene de katılıyorum. Eğer bir oyuncu ben gitmek istiyorum derse işte o hayal ettiğiniz rakamların daha altına belki de gitmesi söz konusu olabiliyor. O belki bir şey olabilir, dediğin gibi problem olabilir. Bakalım yani önümüzdeki süreç neyi gösterecek, göreceğiz. Peki Trabzonspor'da kaleci konusunda nedir son durum?
1: Ya şöyle, yani Onana ile ilgili aslında Trabzonspor'un normalde beklentisi şuydu. Yani Onana hani önce kalmak istemediğini söyledi. Avrupa'dan evet. Bir takıma gideceğim dedi falan ama takım bulamadı. Şimdi o artık bilindik bir şey. Takım bulamayınca şu anda Trabzonspor'la o ilişkilerini kesmiyor. Yani hani bizim yönetimde, ama Onana'ya verilecek para bir hayli yüksek. Yani 6 milyon euroluk bir bedel Onana'ya sadece maaş olarak verilecek. Bu da bu sene belki çok, hani 5 milyona yakın vermişlerdi bu senede. Bu sene çok şey olmadı Vedat, konuşulmadı, ama gelecek sezon bence takım içinde o 6 milyon euroluk bedel mutlaka sorun olur. Mutlaka olacak yani. Çünkü düşünebiliyor musun? Takımda 1 milyona, işte 800 bine, 1,5 milyon euroya, yani şöyle ortalama rakama baktığınız zaman 2 milyon euroya yakın maaşlar konuşuluyor. Bir anda bir tane oyuncunuz 6 milyon euro para alıyor. Yani sizin belki de 6 yılda kazandığınız, sizin belki de 3 yıl oynayıp kazandığınız parayı 1 yılda alacak. Bence bu takım içinde mutlaka sıkıntı yaratacak. Mutlaka. Şu anda ben yine işte off the record bunu paylaşıyoruz buradan. Şunu diyorum, yani gördüğüm kadarıyla Onana için bir frene basıldı yönetim. Türk kalecilerle, işte mesela Berke'nin adı geçiyor. Bir ara Ersin Destanoğlu ile ilgili yine görüşmeler olmuştu. Yani hep bunlar şey, ama resmi olarak değil de oyuncuların menajerleriyle görüşülen, işte neler düşündüğü yolunda. Hatta bir ara Altay Bayındır'la ilgili bayağı ciddi bir iletişim olmuştu.
0: Evet.
1: Yani orada benim gördüğüm Berke ya da Altay'dan birisi böyle makul bir bedele ve tabii ki oyuncular da gelmek isterse daha böyle şey gibi duruyor. Yani Onana'ya 6 milyon euro sadece maaş verip işte bir sezon oynatmaktansa, işte atıyorum Berke'yi almak ya da işte Altay'ı almak, hem de yani birisi milli takım kalecisi, bir tanesi şanssız bir dönem yaşadığı için milli takıma seçilmeyen bir kaleci. Böyle bir iki tane geleceği olan iyi kaleciler var. Tabii ki bir de hani onun hemen devamında işte Onur Alpçakıroğlu'nun olması, Ahmet'in olması, yine hatta Erol Can'ın olması. Yani onlar da Trabzonspor'un diğer alternatifleri olarak görülüyor. Ben tahmin ediyorum yani Onana işinden, bir de asıl onu söyleyecektim, o yarım kaldı. Bu 12+2 eğer olsaydı, federasyon şu anda 10+4'te ısrarcı oluyor. Eğer o karar, yani diğer kulüplerin isteği de o yönde, hala da ısrar ediyorlar 12+2, o zaman belki Onana düşünülebilir. Yani o, çünkü yabancı sayısındaki o belki 11. 12. adam olabilir. Ama dediğim gibi şu anda Onana'nın o 6 milyon euroluk maaşı ciddi bir şekilde birçok yöneticinin kafasında böyle gelgitler yaşamasına neden oluyor. Yani.
0: Evet. Peki Nihat abi, savunma için çok konuşulan isimler, mesela Samet Akaydın çok konuşuldu. İşte Adil Demirbağ ismi, çok konuşuldu. Var mı orada bir şey, savunmaya bir hamle?
1: Ya şöyle, Samet zaten açıklandı biliyorsun.
0: Resmen
1: açıklandı.
0: Resmen açıklandı.
1: Tamam. Şöyle söyleyeyim, hemen orayı da hızlı bir şekilde geçeyim. Geçtiğimiz gün 4 tane oyuncunun kap açıklaması geldi. Hı. Samet, Melih Kabasakal, Metehan Mimaroğlu ve Thierry Karadeniz.
0: Evet, anladım. Doğru.
1: 4'ü de resmen artık şeyin, Trabzonspor'un oyuncusu. Samet'in gelmesi bence gerçekten önemli, değerli. Ama şimdi şu anda...
0: Nihat abi, hatırlıyor musun? Geçtiğimiz sezonun ortasından beri seninle Samet'i konuşuyoruz zaten.
1: Evet.
0: Yani sen geçtiğimiz sezonun ortasında aslında Samet transferi bitti demiştin. Sonra ya, Konya'da bir sakatlık oluşunca, değil mi?
1: Ya şöyle, orada da aslında yani devre arasında Samet'in gelme ihtimali yüksekti, ama Rize'de sıkıntı oldu. Evet. Rize Spor'u da ne olursa olsun komşu kent. İlişkilerin iyi olduğu için.
0: Rize'de yani, özür dilerim. Konya dedim Rize'de.
1: Da,
0: evet.
1: Onları da zorda bırakmama adına sezon sonuna sakladılar o transferi. Şimdi orada bir Batagoğ'un dönüşü biraz geç gibi gözüküyor. Bir de orada asıl Vedat Çivuki Vivu'ya çok iyi teklifler geliyor. Yani bugün yine
0: iyi oyuncu
1: özellikle bayağı 30 küsür milyon euroya yakın müthiş bir rakam. Yani bence belki hani diyeceksin ki iyi rakamlar geliyor da bu takımın bir de omurgası var böyle birden birçok oyuncuyu gönderirsen sıkıntı olacak işte. Yani Zubkov gitti, Felipe Augusto gitti, işte Olay'ın gitme ihtimali çok yüksek. Bir de buna Vivo eklenirse ne olur diye. Bence işte mesela Samet'in gelmesi. Orada şu anda bir kiralık olarak Ahmetcan Kaplan'ın bir kiralanması konuşuluyor. Yine Alanyaspor'dan Ümit çok konuşuluyor. Adil transferi konuşulmuştu ama o biraz Konyaspor'un bir hani rakamda biraz yukarıda kalması. Onu rafa kaldırdılar şimdilik ama. Yani ama ben orada bir sol stoperin olabileceğini düşünüyorum. Çünkü yerli sol stoper işte Ahmetcan Kaplan bunlardan bir tanesi. Diğeri de Alanyasporlu Ümit. Ümit alınırsa yani bonservisiyle beraber transfer etmek istiyor Trabzonspor. Ahmetcan Kaplan'ı da şu anda bir sezonluğuna kiralama konusu. Çünkü Batagoğ'un dönüşü yine ben böyle sağlık ekibinden bir dostla muhabbet ettiğimde biraz uzayabileceğini, o da onun önlemini almak gerekiyor çünkü. Uzamak demek Kasım falan yani neredeyse ligin ilk yarısında Batagoğ'dan hiç faydalanamayacaksınız. O da yani önemli Trabzonspor'un diye evet. Bu sene şöyle düşün. UEFA Avrupa Ligi şu playoff'u geçmesi halinde. Ondan sonra Süper Lig, hedef şampiyonluk ve bir de onun yanı sıra Türkiye Kupası var. Yani 3 kulvarda yarışan bir takımın da biraz özellikle kulübesi de bence güçlü olmalı ki hep senden de konuşurken aynı şeyleri söyledik ya. Hı hı. Eğer Trabzonspor'un kulübesi bu sezon güçlü olsaydı mesela Galatasaray galibiyetinden sonra açık bir şekilde şampiyonluğun en güçlü adayı oldu. Ama kulübe çok zayıftı. Şonay sakatlandı. Muci sakatlandı. Onların katkısını verebilecek saha içinde maalesef o tarzda bir oyuncu veya oyuncular çıkmadı. Hal böyle olunca da o süreçte hep yine seninle de bol bol konuşmuştuk. 9 puanlık bir kayıp oldu. 9 puanlık kayıp da zaten şampiyonluğun gitmesi için yani yeterli bir rakamdı.
0: Peki Nihat abi kaç oyuncu alacak transferde daha Trabzonspor? Net olarak onu bir söyleyebilir miyiz?
1: Tabii ki. Şimdi dediğim gibi bir tane kaleci olacak.
0: Tamam mutlaka. Kaleci.
1: Kaleci bir tane. Eğer şey giderse yani Vivo'nun transferi gerçekleşirse mutlaka oraya işte isim de söyledim. Ahmetcan Kaplan ya da Ümit ikisinden birisi alınacak. Oldu iki. Bir tane santfor da düşünülüyor. Ali Habeşoğlu. Bu Bodrum'da oynayan çocuk var. Ümit Milli'de oynuyor. Onunla ilgili de aslında Trabzonspor çok önceden hatta geçtiğimiz sezonun devre arasında konuşulmuştu. Ama oyuncu bir anda biraz da tabii biliyorsun transfer döneminde menajerler uyanıktır. Hemen her yerde haber yaptırır. İşte Galatasaray devreye girdi, Fener devreye girdi, Beşiktaş devreye girdi. Oyuncu bir anda hani 1,5 milyon euroluk bir bedeli olan oyuncu işte 7'lere 8'lere falan çıkarıldı. Fiyat bayağı yukarılara çıktı. Yani orada Bodrumspor eğer makul bir fiyat söylerse Ali Habeşoğlu ile ilgili yani bir de belki transferde

0: Hani biraz önce dedik ya, şöyle bir anlaşma da belki, yani o da konuşuluyor. Bonservisinin %50'si Bodrum'da kalacak, %50'sini Trabzonspor alacak. Herhangi bir takıma sattıklarında parayı, yani Ali Ardaşoğlu tıpkı hani diğer oyuncular gibi iyi bir ivme yakalar ve iyi de bir transfer yaparsa parayı yarı yarıya, hem yarısı Bodrum'a yarısı Trabzonspor'a diye de böyle şeyler de konuşuluyor. Bir tane de yine kanat oyuncusu. Bu geçen sene Fulham'da oynayan Milan'ın oyuncusu var. Nijeryalı. Chukwu Ziye galiba. Yanlış söylemeyeyim ismini. Yani oyuncuyla ilgili menajerler aracılığıyla görüştüler. Fakat Milan şey istiyor. Yani bizimkilerin amacı kiralamak. Bir sezon kiralık olarak bizde kalsın. Yani onun içine Milan gönderirken işte zorunlu satın alma opsiyonu olsun, 15 milyon euroluk bir bedel konuşuluyordu. Oyuncunun iyi olduğunu, işte biraz zaten yakından bildiğimiz de bir oyuncu olduğu için takıma faydalı olacağı da kesin, ama bir sıkıntısı var onunla ilgili de. Hatta bugün onunla ilgili konuşurken biraz geçmişinde özellikle kas sakatlığı çok yaşamış. Yani bir sezonda öyle zamanlar olmuş ki mesela 3 ay 4 ay sahalardan uzak kalmış. Biraz o problemi yönetimin kafasını karıştırıyor. Yani eğer oradan gerçekten hani sıkıntılı bir şey yaşanmazsa, sağlık raporu böyle çok iyi gelirse, ki zaten öyle iş resmiyete döküldüğünde mutlaka çok kapsamlı bir tetkik olacaktır. Yani oyuncuyla ilgili bir gelişme olabilir. İşte daha önce Girona'da oynayan Kisi Ankov'la ilgili bir girişim vardı. Ama oyuncu işte hem şeyde kalmak, La Liga'da kalmak istediğini söyledi. O transfer olmadı. Yine birkaç tane böyle yine kanat için, sol kanat, sağ kanat için bir takım isimler gündeme geldi ama şey oluşmadı. Yani daha doğrusu olgunlaşmadı transferler. Dediğimiz gibi şu anki aşamada İşte 4 tane daha transfer gözüküyor sevgili ver.
1: Peki bakalım önümüzdeki süreç neyi gösterecek Trabzonspor adına da. Peki çok teşekkür ederim Nihat abi.
0: Görüşmek üzere, iyi geceler diliyorum.
1: Nihat Erence, Karadeniz Gazetesi Spor Koordinatörü bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Trabzonspor'daki son gelişmeleri de bizimle paylaştı. Sevgili dinleyiciler, İspanya Avusturya mücadelesinde 22 dakika geride kaldı. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. İzlenesi bir karşılaşma, onu söyleyeyim. Gerçekten keyifle izleyebileceğiniz bir mücadele. Ama henüz gol çıkmadı mücadeleden. Diğer tarafta milli takımımız 51-48 önde Bosna Hersek karşısında ikinci yarıya iyi başladık ve Bosna karşısında öne de geçmeyi başardık. Bakalım bundan sonraki süreç nasıl olacak, yine sevgili Görkem Tezer birazdan yayında olacaktır. O da yine karşılaşmadan dakika skoru aktarmaya devam edecektir, sizlere belirtelim. Bu arada ben mücadelede, İspanya-Avusturya mücadelesinde şu ana kadar iki takımın da gol bulabilecek pozisyonlara girdiğini söylemek isterim. Yani bence çok da öyle beklentilerin dışında bir maç oluyor. Benim en azından gözlemim bu yönde. İspanya'nın biraz daha üstün bir futbol oynayabileceği düşüncesi vardı biliyorsunuz. Ama pek öyle gözükmüyor oyun yani. Özellikle Lamine Yamal'ı çok iyi kapatıyorlar, onu söyleyebilirim. İki oyuncuyla birden kapatıyorlar ve bir şekilde Lamine Yamal sağda etkili olamadı. Solda ise çok zaten o soldan gelemedi İspanya. Ama yine de savunma arkasına atılan toplarda bir iki pozisyonda tehlike yaratmaya çalıştılar. Ama dinamik bir Avusturya takımı var sahada. Söylemiştim hatırlarsanız programın içerisinde maç başlamadan önce. Sistemi olan bir takım, mücadeleci bir takım, kolay kolay vazgeçmeyen, pes etmeyen bir takım Avusturya demiştim. Öyle de şu ana kadar gelişti karşılaşma. Evet, ben de böylelikle artık sonuna geldim yayınımın. Son gelen mesajlara bir bakalım da öyle veda edelim. Ne diyor? Selamlar Vedat kardeşim. Basketbolla daldım. Şimdi açtım yayını. İlk yarı basketbolda çok iyi değildik diyor. İkinci yarı fena gitmiyoruz. Alperen 3 faulde diyor. Bizim için en büyük handikap şu an için bu diyor. Şu an 51-50 oldu skor. Evet, Alperen'den yoksun oynuyoruz. Onu söyleyelim. Ama ben Bosna karşısında galip gelebileceğimizi düşünüyorum şu ana kadar oynanan oyunu da takip eden biri olarak. Evet, herkese güzel bir akşam dilerim. Ümit ediyorum bu gece milli takımımızın galibiyetiyle Bosna karşısında tamamlarız geceyi. Yarın saatler 20.30'u gösterdiğinde ben Vedat Parlak yeniden karşınızda olmayı diliyorum. Görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Bahse gireriz sona erdi.
3: Reklam. Emniyet

0: yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
3: Radyo Spor.
4: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
5: Evet.
4: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
2: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.
6: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
3: Radyo
2: Spor 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor ve derken İspanya golü bulmayı başardı. Öncesinde faul var mı tabii? Burada Avusturyalı oyuncuların bir itirazı söz konusu. Ceza sahası içerisinde bir itişme söz konusuydu. Kaleci topu uzaklaştırmaya çalışırken savunma oyuncusu Alaba, yanlış görmediysem, evet, yerde kaldı. Devamında dönen topta da güzel bir vuruş geldi. Penaltı noktası üzerinden top ağlarla buluştu. Ama tabii tartışmaya açık bir pozisyon, bir karambol yaşandı Avusturya ceza sahası içerisinde. Tekrardan izleyelim. Evet, burada iki İspanyol oyuncu ve iki Avusturyalı oyuncuyla ikili mücadeleye girmiş. Kalecinin dokunulmazlığı var ceza sahası içerisinde ve şöyle bakalım, bir temas var gibi. Yani yayıncı kuruluşun şu an ekranıma getirdiği görüntüden yola çıkarsak, yorumlamaya çalışırsam pozisyonda hafif bir temas var gibi. Ama neler olacak ilerleyen dakikalarda sizlere aktarmaya çalışacağım. Ya, bir temas var burada. VAR ile görüşecektir karşılaşmanın hakemi. Güzel bir goldü ama dediğimiz gibi faul de çıkabilir. Ayağımızın tozuyla da uğurlu geldim herhalde. 28-29 dakika boyunca gol çıkmadı. Tam ben Görkem Tezer, saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım dedim. İspanya'nın golü geldi. Evet, gol iptal. Gol iptal. Kaleciye yapılan bir müdahale var. Az önce sizlere de bahsettiğim gibi, hafif de olsa kaleciye ceza sahası içerisinde dokunamazsın. Oyun kuralları içerisinde karşılaşmanın hakemi de faul kararını verdi. Ki bir dakika boyunca yardımcılarıyla tabii yine

Mikrofon aracılığıyla bir görüşme halindeydi. VAR'dan bir haber bekledi ve neticede karşılaşmanın hakemi İspanya'nın golünü geçersiz saydı. 30. dakikaya da girmiş bulunmaktayız. 0-0'lık bir eşitlik söz konusu bu mücadelede. Merak etmeyin, merak etmeyin. Ben golleri şimdi totemlerimle birlikte attırmaya başlayacağım. Yani ilk gol geldikten sonra devamı gelir, hiç merak etmeyin. Şu an 30. dakikadan da çıkmak üzereyiz. İspanya tek kale oynuyor. Maçın başından beri oyunun hakimi diyebilirim. Avusturya da ön alanda yoğun bir baskı uyguluyor. İyi bir alan savunması uyguladığını söyleyebilirim. Hızlı atakları kesmeye çalışıyor ki şu ana kadar başarılı oldu. İspanya milli takımı grup aşamasında neyi doğru yaptı derseniz de savunmadan dikine hücumları çok iyi gerçekleştirdi. Bekleri sık sık ileriye çıkarttı. Rakip yarı alanda çok kolay paslaştı İspanya milli takımı. Şu ana kadar onu göremiyoruz. Ha, orta sahayı geçiyor İspanya milli takımı ama karşılarında duvar gibi bekleyen Avusturyalı oyuncular yer alıyor. Kümeli bir şekilde ceza sahası çevresinde kümelenmiş bir şekilde de gardını aldı diyelim Avusturyalı oyuncular. Şu ana kadar net bir gol pozisyonu gelmedi İspanya milli takımından ama atakları da devam ediyor. Sağ kanattan şimdi ceza sahası içerisine girildi. Kaleci son anda çıkardı. Kalecinin son anda müdahalesi topu uzaklaştırdı ama dönen top yine İspanyol oyuncularda kaldı. Şimdi ceza sahası içerisinde bir şut gelebilir mi? Yamal orada pozisyon arıyor, boşluk arıyor. Uzaklardan bir şut, yine kalecinin son anda müdahalesi ve topu kornere gönderdi. Tempo bir hayli arttı. Bilmiyorum ben mi uğurlu geldim yoksa Uğur Böceği Şans oyunlarının sponsorluğunda gerçekleştirdiğim bu yayın mı uğurlu geldi? Gol bekleyen dinleyicilerimiz için söylüyorum tabii burada alt oynayan dinleyicilerimiz şu an bu tablodan memnun değillerdir. En azından onu hissedebiliyorum. Ben de zaman zaman kuponlarımı gerçekleştirdiğim için ne hissettiklerini anlıyorum. Alt veren dinleyicilerimin ceza sahası içerisine bir orta kaleci iki hamlede topun kontrolünü sağladı. Temponun yükseldiğini söyleyebilirim. Yaklaşık bir 4-5 dakikadır İspanya'nın ataklarını takip ediyorum. Uzaklardan şansını deniyorlar. Ceza sahası içerisinde organize ataklar gerçekleştiriyor İspanya milli takımı ama bir türlü kaleciyi henüz geçebilmiş değil. Avusturya iyi bir direnç ortaya koyuyor. 33 hatta 34 dakika geride kalmışken karşılaşmada 4 şutu var İspanya milli takımının. Bunlardan ikisi isabetli oldu. Avusturya 34 dakikada henüz bir şut girişiminde bulunmadı. Az önce de bahsettiğim gibi kendi yarı alanında rakibini karşılamaya devam ediyor. Gol atma niyetinde değil Avusturyalı oyuncular. Onu net olarak ifade edeyim. Tabii futbol bu. Şimdi Avusturya'dan gol bekleyenler de illaki vardır. KG VAR'ın gerçekleşmesi için ya da 2,5 gol üstünün gerçekleşebilmesi için Avusturya'nın bir golü çok rahatlatacak elimizi, değil mi? Ama şu ana kadar o performansı gördük mü ya da sen görüyor musun Görkem derseniz hayır. Avusturya milli takımı orta alanı geçme konusunda ciddi zorluklar yaşadığını belirtmek isterim. Ender gelişen Avusturya ataklarından birini aktaracaktım sizlere ama geriye dönülen bir top ama uzaklardan da bir ceza sahası içerisine orta girişimi yine savunmadan geri sekti ve 35-40 metreden gelişi güzel bir vuruş. Hani şutumuz yok ilk yarı, tarihe geçmeyelim. Son 32 turunda dercesine uzaklardan çekilen bir şut, top üstten farklı bir şekilde avuta çıktı. Karşılaşmanın da 34. dakikasının ilk saniyeleri oynanmakta.

Kimler dinliyor bakalım, mesajlar geliyor. Artık yoklama yapmıyorum, yok yoklama yapmıyorum artık. Ama dinleyicilerimiz şu an bana kimler kulak veriyorlar, mesaj göndermeyi hali hazırda bekliyorlar. Biliyorum birçok dinleyicim soru sorsa da Görkem, bir konu belirlese de ben de mesajımı göndersem diye bekleyen o dinleyicilerimizin mesajları gelebilir ki gelenleri şöyle bir değerlendirelim. Biriken mesajlarımız var, iyi yayınlar diliyorum. Eczacı Orhan ben demiş, Hacı Osman'dan. Selamlar. Sevgili Orhan Özgür, değil mi? Doğru söylüyorum. Selamlarımı ileteyim kendisine de. Şu an bana kulak vermekteymiş. Kolay gelsin Görkem Bey. Bugün İspanya'yı destekliyorum. Bakalım ne olacak? İşte şimdi İspanya'ya bahis alan dinleyicilerime geçmiş olsun diyeyim. Yani yok, bu mesajı gördükten sonra İspanya'nın kazanacağına dair umutlarım tükendi. Yani Dünya Kupası'nda kaybetmesini sağlıyor dinleyicim ya. Kimi destekliyorsa o takım kaybediyor. Yani Almanya'yı el ettirdi ya. Almanya elendi. Neden? Dinleyicim desteklediği için. Japonya aynı şekilde elendi. Neden? Dinleyicim desteklediği için. Yani Hollanda'yı da destekliyordu herhalde. Değil mi? Doğru söylüyorum. Sevgili Cesur Bey bugün de İspanyalı olmuş. Bakalım İspanya'nın golü gelecek gibi ama ya. Arka arkaya pozisyonlar. Bakalım ilk yarıdan o golü getirebilecek miyiz? Ama uğurlu geldim. Maçın başında böyle bir tempo yoktu. Onu ifade edeyim. Böyle bir tempo yoktu. İspanya akın akın gelmeye devam ediyor. Avusturya değil. İki tane Avusturyalı milli takımını dizelim sahaya. 22 tane futbolcu koyalım. Bu anlayışla kalesinde mutlaka gol görecektir. İspanya çok etkili ataklarına devam ediyor. Şimdi kale vuruşu kullanacak İspanya milli takımı. Peki ben bekliyorum. Ha oynayın oynamayın demiyorum. Çünkü 35. dakikadan çıkmak üzereyiz. Artık az bir süre kaldı. İspanya'nın golü bu şekilde oynamaya devam ederse gelecektir diye düşünüyorum. Şöyle bir mesajlara bakalım. Buradayım diyen dinleyicilerimizi görüyorum. Sevgili Murat Bey iyi yayınlar demiş. Ha işte beklediğim dinleyicilerimden biri. Sevgili Murat Bey, bugün neyi kaçırdınız acaba? Çok önemli bir bilgi var diyordum ya. Bugünün önemi nedir? Bir düşünün. Bir düşünün, sonrasında tekrardan cevabınızı bekliyorum. Yani unutmuş olmanız beni gerçekten üzüyor. İspanya elenen babalardan biri olacak bu akşam demiş dinleyicim aynı zamanda. Ve İspanya'nın da golü geldi. Güzel. İspanya'nın da an itibariyle golü geldi. Karşılaşmanın şöyle bakalım 36. dakikası oynanırken İspanya 1-0 öne geçmeyi başardı. Oyarzabal attı golü yanlış görmediysem. Oyarzabal'ın şık vuruşu ceza sahası içerisinde tek dokunuşuyla kaydettiği gol. Temiz mi hemen şöyle bir bakalım. Tekrar görüntüsü ekranıma gelirse evet şu an yayıncı kuruluş golün tekrarını veriyor. Bir offside yok, rakibe bir müdahale yok. Evet temiz bir gol. Oyarzabal'ın kaydettiği bu gol. Bence temiz. Zaten bir itiraz da yok Avusturya cephesinden. Bundan sonra maç açılır. İkinci yarı şayet böyle giderse iki takım soyunma odasına 1-0'lık skorla 2,5 gol üstüne yine gidebilecek önemli karşılaşmalardan biri. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri şöyle mesajlarınıza tekrardan dönelim. Görkem Bey merhabalar. Ben İstanbul'dan, Büyük Çamlıca'dan Volkan. Unutmamış dinleyicim. Peki teşekkür ediyorum. Doğum günümle alakalı bir mesaj göndermiş. Bugün amcaoğlum Tayfun'un da doğum günü. 1980 doğumlu kendisi. Siz 1980'li misiniz? İyi yayınlar demiş. Yok canım 80'li değilim ben. Çık biraz daha çık. Yani 80'den yukarı çık. Yaş olarak çık demiyorum. Yaş olarak çıksan zaten ben buradan çıkamam herhalde. Ya 1980. Ya bana genç bir yaş gibi gelmiyor artık. Kendi yaşım bile ya. Daha o seviyelere gelmedim, 40'lara gelmedim ama yolu yarıladım. Hani öyle bir tabir vardır ya, yaş bilmem kaç olmuş, yolu yarılamış artık bu adam derler ya. O yaşa geldim, o yaşa geldim. Bir de kutlama yapıyorlar değil mi ya, doğum günü partisi falan veriyor bazı arkadaşlarımız. Görüyorum sosyal medyadan. Ya insan yaşlandığını kutlar mı? Hiç anlam veremediğim durumlardan biri. Ha bana ne yaptın diye soracak olursanız da ben bütün gün dinlendim. Maçları zaten sabaha kadar izleyince Dünya Kupası vesaire sonrasında da dinlenmeyi tercih ettim. Telefonumu uzun bir süre kapattım arka arkaya gelen mesajlar, aramalar derken yok ben genelde kutlamamayı tercih ediyorum. Yine de kutlayan arkadaşlarımıza teşekkürlerimi ileteyim. Görkem Bey demiş dinleyicimiz teşekkür ediyorum dileğiniz için. Ankara'dan Muro sevgiler peki sizler de hoş geldiniz.
Şöyle bir bakalım. Çanakkale'den selamlar, iyi yayınlar demiş dinleyicimiz. İspanya'nın iptal edilen golünden sonra Alman kanalındaki spiker ne demiş? Allah'a şükürler olsun dedi diyor. Peki dinleyicimiz böyle esprili bir mesaj gönderdi. Gol olunca böyle bir mesajı varmış. Bir de video göndermiş. Bakarız birazdan. Güzel bir yapay zeka çalışması Bora Bey. Güzel. Kongo ile alakalı çok videolar dolaşmaya başladı. Ne böceğiydi ya? Yazsın bir dinleyicim. Konuya hakim olan bir dinleyicim yazsın. Bir böcek videolarıdır gidiyor. Şu an Kongo ile alakalı ben de paylaşıyorum zaman zaman. Hoşuma gidiyor ya şarkısı, değil mi? Güzel, esprili. Bu akşamın konusuna da gelecek olursak tabii katılımlarınız önemli, merak ediyorum. Aklımda bir isim var yine her zaman olduğu gibi, onu da hangi dinleyicim yazacak? Ben de onu merak ediyorum. Herkesin merak ettiği bir şey var bu hayatta canım neticede. Şimdi konumuza gelelim. Dünyadan bahsediyorum, sadece Süper Lig'den değil. Dünya transfer piyasasında şaşırdığınız transfer süksesi ya da çalımı diye nitelendirebileceğiniz o oyuncunun adını bana yazın. Kaç yılında gerçekleşti? Hangi takımdan hangi takıma transfer oldu? Transfer çalımlarını konuşuyoruz ve sizde iz bırakmış bir oyuncuyu, aklınıza ilk gelen o oyuncunun adını bana yazın. Sadece Türklerden değil, dünya genelindeki transfer piyasasında dikkatinizi ilk çeken transfer çalımını soruyorum. 30 yıl, 40 yıl öncesine de gidebilirsiniz. Hiç sorun değil. Ya da günümüz yüzden de örnekler verebilirsiniz. Burada atış serbest bu konu özelinde. Sizlerden şimdi geri dönüşleri bekliyor olacağım. Ben de şöyle diğer karşılaşmalara bir kez daha döneyim. Sırbistan-Ukrayna mücadelesinin skorunu soran bir dinleyicim sevgili Can Bey, değil mi? Doğru, evet Can Bey. Sırbistan-Ukrayna 2-1 tamamlandı. Ukrayna Sırbistan'ı 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Avrupa U19 şampiyonası Grup B karşılaşması aynı şekilde. Hazırlık maçlarından genelde uzak durmaya çalışıyorum. Polesya maçı sadece bugün dikkatimi çeken bir müsabaka, hazırlık karşılaşması. Yani bu kadar da gol atılmaz. Kalede kalecim yoktu acaba? Vorgil kendi evinde Polesya ile karşı karşıya geldi ve mücadele 11-0 tamamlandı. Avusturya ekibi Obi, Vorgil 0, Polesya 11. Burada da Ukrayna ekibi Polesya gol olup yağmış. Yani ne diyoruz? Benim alt biter dediğim maçlardan biri olabilir. Evet, böyle şanssızlıklar yaşıyoruz zaman zaman. Ya da bu maça KG var oynayan biri var mı? İllaki vardır. Düşünsenize, KG var oynuyorsunuz ve maçta 11 tane gol oluyor ve maç 11-0 bitiyor. Ben bırakırım, bir süre oynamam. Bir süre oynamam. Abi iyi yayınlar, İzmir'den ben Selçuk demiş. Sen Norveç ligindeki maçı gördün mü bu akşam aslında? Orada da 8 gol vardı demiş. Oslo maçını söylüyor herhalde dinleyicim. Norveç 1. ligi. Hani Norveç ligi deyince en üst basamaktaki ligden bahsetmiyoruz tabii. Norveç 1. liginde bir karşılaşma vardı. İlk yarısını izledim, sonrasını takip etmedim. Şimdi doğruya doğru. Yanlış konuşmak istemiyorum. Oslo ilk yarıda 5-0 öndeydi. İkinci yarı 6-2 bitmiş. Şu an öğreniyorum ikinci yarıdaki golleri. Mesela ben 5-0 iken kapattım. Karşılaşmayı internet ortamından izlemeye çalıştım. Yoldaydım zaten. Yoldayken de yolculuk yaparken bu maçı izlemek istedim. Tempo anlamında ilk yarı Oslo'yu beğendim. Ama ikinci yarıdaki istatistiklere şöyle bir baktığımda da Asane takımı, konuk ekip, daha etkili oynamış. Tabii izlemedim ikinci 45 dakikayı, şu an sadece istatistiklere bakarak bu ikinci yarıyı yorumlamaya çalıştım. 6-2 biten bir karşılaşma, 8 gol, enteresan. Ya futbol işte böyle bir oyun, 8 gol çıkıyor ama bir dinleyicim diyor ki abi bir gol daha gelseydi şu an çok güzel bir kuponum başarılı olacaktı. Ya bir de kendimizi durdurmayı bilmemiz lazım herhalde. Bahis anlamında özellikle. Ya siz gol aldıkça hep gol bekliyorsunuz değil mi? Gol olacak sanıyorsunuz. Tempo yüksek. İlk yarı 5 gol olmuş, ikinci yarıda en az bir 4 gol çıkar. Ya öyle bir şey değil. Öyle bir oyun değil iddia oyunu. Onu da söyleyeyim. İlk yarı aldıysanız, kazandıysanız, kuponunuz başarılı olduysa ya 1 saat, 2 saat, 3 saat
İşte her neyse. Sonraki maça bakın ya da oynamak istiyorsanız. Her maça oynamak zorunda değilsiniz. Bunu alışkanlık haline getirmeyin. Bu uyarıda da bulunayım. Hani keyif almak için oynayın. Cebinizden çıkacak olan miktar sizleri üzmesin. Ha, benim düşüncem bu. Ben o şekilde oynuyorum ve sizlere de tavsiye vermem gerekirse uyarımı yapmış olayım. Şöyle bakalım ne demiş dinleyicimiz. Elver Bol için transferi bende büyük bir sükse yaratmıştı. İyi yayınlar abi, seviliyorsun demiş. Erkan Bey bu mesajı gönderdi. Benim aklımdaki o transferi henüz yazan bir dinleyicim yok. Gelmedi o mesaj. Sol Campbell abi Arsenal'dan Chelsea'ye transfer olmuştu. Hatırlar mısın bilmiyorum demiş. Ben ona çok şaşırmıştım. Londra rekabeti. Doğru. Arsenal'ın namağlup olduğu, aslında şampiyon olduğu o kadroda yer alan bir oyuncudan bahsediyoruz. Sol Campbell, ama sözleşmesi bittiğinde de Londra'nın bir diğer önemli takımına, Chelsea'ye geçerek taraftarlarını aslında ikinci kez burada şoka uğratmış oldu Sol Campbell. Çünkü Arsenal namağlup şampiyon olması da birçok Arsenal'lı taraftarlarda şaşkınlığa

sebep vermişti. Yani ben hatırlıyorum o dönemdeki karşılaşmaları. Rakiplerine pozisyon da veriyordu Arsenal takımı ama bir türlü kaybetmiyordu. Ve açık ara o sezon İngiltere'nin en iyi takımı unvanını aldı. Lig biter bitmez başarılı savunma oyuncusu Sol Campbell'da ezeli rakibine transferi gerçekleşti. 2006 yılıydı ya yanılmıyorsam. Hafızam beni yanıltmıyorsa 2006 yılında bu transfer gerçekleşti. Sol Campbell Arsenal'dan Chelsea'ye transfer oldu. İbrahimovic beni çok şaşırtmıştı zamanında. İtalya serüveninde demişti dinleyicim. İsmini paylaşmamış. Juventus'tan İzmir'e gitmişti değil mi? Düzeltelim. Inter'e gitmişti. Juventus'tan Inter'e transfer olmuştu. O kadar mesajın sonunda cümleler var ki onları seçmeye çalışıyorum. Bir de yatan kuponu var dinleyicimizin. Yani bana burada serzenişlerini yazmış. Bir yandan da onları tabii sansürlemeye çalışıyorum içimden. Juventus'tan Inter'e transfer oldu. İzmir'e diyecektim bak, İzmir'e diyecektim. Juventus'un adı Şike skandalını hatırlıyorsunuz. Calciopoli sonrasında küme düşürüldü ve İbrahimovic de alt ligde oynamayı reddetti. O dönem aslında çok iyi oynuyordu İbrahimovic ve Juventus küme düşürülünce Juventus'tan ayrılmayı tercih etti. Kulübüne rest çekti ve ezeli rakiplerinden olan Inter'e transfer oldu. Juventus taraftarlarının da tırnak içerisinde söylüyorum ya, bir nefretini kazandı. Şimdi futbol ve nefret aynı cümle içerisinde yer almaması gerekiyor. Buna katılıyorum. Ama o dönemki Juventus taraftarlarının sahaya attığı yabancı maddeleri de şöyle bir gözümüzün önüne getirelim. Maalesef taraftarların da nefretini kazanmayı başardı. İbrahimovic zaten kendinden çok emin olan bir futbolcu. Yani böyle şeyleri seviyor. Ben onun rahatsız olduğuna inanmıyorum. Ki zaten İspanya'da da buna benzer bir tablo vardı. Barcelona'dan Milan'a durup dururken transfer gerçekleşti. Hatırlıyor musunuz? 2010 yılında yani çok iyi oynayan bir İbrahimovic ve devamında Milan'a transferi gerçekleşti. Inter ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı. Onun sonrasında da Barcelona'ya gitmeyi tercih etti yine İbrahimovic. Guardiola ile de kavga etti. Sonrasında yine İtalya'ya geri döndü. Böyle ilginç transfer bilgilerini de sizlerle paylaşmış olayım. Ronaldo'yu yazan bir dinleyicim, Inter'den Milan'a transferi beni çok şaşırtmıştı. O günden beri kendisini sevmiyorum. Ben Inter fanıyım demiş dinleyicim. Peki teşekkür ederim. Serdal Ertürk bu mesajı bana gönderen dinleyicim. Sizlerin de aklınıza ilk gelen kim geliyorsa artık onu da bana yazsın dinleyicilerin, futbol severler. Dünya transfer piyasasında ya şu oyuncu da bu takımdan diğer takıma nasıl gitti hala anlam veremiyorum dediklerinizi bana gönderin. Sizi şaşırtan transfer çalımlarını soruyorum kısacası. Benim aklımda bir oyuncu var. Henüz o oyuncunun da adı gelmiş değil. Peki şöyle bakalım sevgili Murat Bey, hala genç kalmanı kutluyorum demiş dinleyicim. Yani genç kalamadık. Kaldık mı sence sevgili Murat Bey? Oradan bakınca genç gibi mi gözüküyorum? Şimdi sen Instagram'daki benim profil fotoğrafımı görüyorsundur yüksek ihtimalle. Gir bir bak. Oraya bir bak. Görkem Tezer yazdığında benim Instagram'dan profilime bir bak. Evet, orada biraz genç gözüküyorum ama kapalı alanda güneş gözlüğü takmamdan kaynaklı. Ha bir tane daha vardı bir fotoğraf. Orada da yaşlı gözüküyorum. Herkes bana abi diyordu. Amca diyordu ya, ne abisi. Genç kaldığımı düşünmüyorum ben, öyle söyleyeyim ama teşekkür ederim. Hangi yıl olduğunu hatırlamıyorum. Alper Potuk Galatasaray'ın kapa bildirdiği gün Fenerbahçe transfer etmişti demiş. Yine Süper Ligimizden bir örnek vermiş burada dinleyicim. Peki şöyle bakalım, hızlı hızlı mesajları okuyalım. Çünkü dinleyicilerimizden yoğun bir katılım söz konusu. İyi yayınlar Görkem Bey. Barça'nın kaptanı Figo'yu transfer eden Real Madrid. Dijital bir bildiğiniz gibi dizilerin, filmlerin yayınlandığı dijital bir platform vardı. Orada da konusu geçmişti. Dinleyicim oraya bir atıfta bulunmuş. Bir Barcelonalı olarak çok üzülmüştüm. Antalya'dan Serkan ben demiş. Real Madrid daha iyi değil mi ya Barcelona'ya göre? Tarih açısından değerlendirdiğimizde. Hani bunun da cevabını verebilir dinleyicilerim ya. Şimdi
Real Madrid mi, Barcelona mı? Daha başarılı bir kulüp tarihe baktığımızda, ha ben çok severim sevmem o ayrı. Ama Real Madrid ya, Real Madrid Barcelona'dan çok daha üstün bir takım diye düşünüyorum. Bakalım bu konuda dinleyicilerim neler düşünüyor. Yine bununla alakalı da mesajlarınızı bana iletebilirsiniz. Bora Bey'in de şöyle bir mesajına bakalım. Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'dan Inter'e gitmesi beni çok şaşırttı demiş dinleyicim. Peki Çanakkale'ye de selamlarımızı iletelim. Şöyle neler geliyor? Hakan Çalhanoğlu yanıtını veren bir başka dinleyicim daha. Şöyle bir size bir hatırlatma yapayım daha doğrusu. Kuponlarımı iddiacılar biraz daha sesi açsın. Sizlere tavsiyem. Hani kaçırırsanız üzülür müsünüz bilmiyorum ama bir pişmanlık duyarsınız. Onu net olarak ifade edeyim. Şimdi kuponlarımı her gün düzenli olarak sizlerle paylaşıyorum. Ama nerede paylaşıyoruz? Uğur Böceği Şans Oyunları firması sizlere her gün bu kuponları gönderiyor. Ki yayından sonra da gün içerisinde öğlen saatlerinde de bültendeki canlı karşılaşmalarla alakalı yorumlarımı ya da kuponlarımı sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Ciddi bir emek sarf ediyorum. Bu konuda kendimi överim. Çünkü ciddi bir emek harcıyorum. Ben bir kuponu oluştururken gelir ya da gelmez, o ayrı bir konu. Ama şöyle hangisini seçeyim acaba, ya tamam bu güzelmiş hadi bunu gönderelim oynasın insanlar değil. Bayağı bir araştırma yapıyorum. Ki genelde başarılı kuponlarım oluyor. Sizler de kontrol sağlayabilirsiniz. Şimdi ne yapmanız gerekiyor? İddia.com'a giriş yapıyorsunuz. Sonrasında sağ üst köşeye tıklıyorsunuz. Adınız ve soyadınızın yer aldığı bir daire var. Oraya tıklayın. Seçenekler çıkacak karşınıza. Kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz. Kayıtlı bayim bölümüne geldikten sonra da bayimi değiştir diyorsunuz. Sonrasında bir arama çubuğu çıkacak karşınıza. Büyütece bastıktan sonra 30-0-97 bunu birleşik olarak yazın ve Uğur Böceği Şans Oyunları firması karşınıza çıkacak. Kayıtlı bayim ekle diyorsunuz. Yapmanız gereken tek bir şey kalıyor. Vereceğim numarayı. Evet, kağıtları kalemleri çıkarabilirsiniz. Evet çıkartabilirsiniz. 0540-300-0097 0540-300-0097 Bu numaraya WhatsApp üzerinden Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum şeklinde yazarsanız şayet, oradaki arkadaşlarımız da hızlı bir şekilde size bu gecenin maçlarından oluşan özel tercihlerimi sizlere ulaştırmaya çalışacak ellerinden geldikçe. Güzel karşılaşmalarım var. Yani bence kaçırmayın. Ben olsam kaçırmazdım. Dediğim gibi yapmanız gereken şey çok basit. 0540-300-0097 Kuponlarım bu numaradan her gün paylaşılıyor. Sizin sadece bir kere mesaj göndermeniz, bu numaraya WhatsApp'tan yazmanız yeterli olacak. Sonrasında hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Kuponlar otomatik olarak zaten telefon numaranıza iletiliyor olacak. Sevgili bahis severlere de böyle bir bilgi aktarmış olayım. Ve dönüyoruz, karşılaşmalarımızda neler oluyor? Skorları hatırlatalım. Zaten skorlarımız diyorum da çok az karşılaşma var. İspanya-Avusturya mücadelesinin ilk yarısı az önce tamamlandı. İspanya 1-0 önde tamamladı ilk 45 dakikayı ki ben ikinci yarıda 2,5 gol üstüne gideceğini düşünüyorum. Yani Uğur Böceği Şans Oyunları o WhatsApp numarasından paylaşılan kuponlardan biri de oydu gün içerisinde. Maç sonu 1 ve 2,5 gol üstünü bekliyordum. Ben geleceğini düşünüyorum. İkinci yarıda ne oynasam diye düşünen dinleyicilerim 2,5 gol üstünü değerlendirebilirler. Çünkü Avusturya risk almak zorunda. Ya risk aldığında da savunma az adamla yakalanıyor. İspanya takımının kadrosuna şöyle bir baktığımızda yine Pedri, Rodri, onun dışında Yamal, Oyarzabal ileri uçta çok tehlikeli ayaklardan biri.

0: ama geçmişe döndüğümüzde unutamadığınız ya da aklınıza ilk gelen transfer çalımını soruyorum. Süper Lig'den de örnek verebilir dinleyicilerim ya da Avrupa'dan, dünya genelinden bir takımdan diğer takıma transfer olurken ya bu oyuncu da şu takıma nasıl transferi gerçekleşti dediğiniz büyük transfer sükseleri dendiğinde aklınıza ilk gelen o transfer çalımını soruyorum. Radyospor WhatsApp hattından bana mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz diyorum ve çok kısa, çok kısa bir araya gidiyorum. Döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: .30 0 97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek. Radyospor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyospor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyospor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87. Radyospor, sporun tek adresi.

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle mesajlara bakalım. Sevgili Hakan Bey'in bir eleştirisi var ama hak verebilirim. Ama kaçırdığı bir konu var sevgili Hakan Bey'in. Gün içerisindeki kuponlarımı diyorum ben. Yayında zaten kuponlarımı paylaşıyorum. İspanya-Avusturya maçı 2,5 gol üstüne gidebilir dedim. İkinci yarı benim beklentim o yönde. Kuponu bayiden vereceksiniz, yayında söylemeyeceksiniz. Dinleyiciler neden sizi dinlesin demiş. Yani haklı olabilir tabii ama atladığı bir konu var dinleyicimizin. Radyoyu yeni mi açtı bilmiyorum. Tabii o da olabilir. O da gerçekleşmiş olabilir. Ben zaten veriyorum kuponlarımı. Radyodan da dinleyicilerime ulaştırıyorum. Diyorum ki gün boyunca yayın dışı öğlen saatleri ya da gecenin ikisinde üçünde kuponlarıma ulaşmak istiyorsanız bayi kodunu veriyorum. Bir WhatsApp numarası veriyorum. Oradan mesajlarınızı gönderdiğiniz takdirde kuponlar tarafınıza iletilecektir. Yoksa tabii ki veriyorum yani yayında neden vermeyelim, dinleyicilerimiz yazıyor sağ olsunlar, maçlarımı anlık olarak sizlere aktarmaya çalışıyorum. Peki bu akşamın konusuna özel mesajlar gelmeye devam ediyor. Unutamadığınız ya da aklınıza ilk gelen transfer çalımını sorduk. Şu oyuncu bu takıma nasıl gitti dediklerinizi WhatsApp hattına iletebilirsiniz. Adınızı da mesajın sonuna eklerseniz çok ama çok memnun olurum. Sevgili Erkan Bey ne demiş? Şöyle bir bakalım. Roma'dan Juventus'a giden bir oyuncu adını vereceğim abi demiş. Adını yazamıyorum demiş. Evet adını evet karışık yazmış dinleyicim de. Miralem Pjanić. Doğrusu Juventus'a transferi gerçekleşmişti. Roma'dan bu transfer gerçekleşti. Hikayesinden biraz bahsedecek olursam da Roma takımı Bosnalı yıldızı kesinlikle satmak istemiyordu. Yani o dönem hatırladığım kadarıyla

da takımın çok önemli parçalarından biriydi Miralem Pjanić, ama Juventus oyuncunun sözleşmesindeki o maddeden yararlandı. Peki o madde nedir? 32 milyon euroluk serbest kalma maddesini Roma'ya hiç haber vermeden, tam Juventus'a yakışacak bir tablo, Juventuslu dostlar kızmasın, Roma'ya hiç haber vermeden doğrudan federasyona yatırdı 32 milyon euroyu ve İtalya içindeki en büyük çalımlardan da birini atmış oldu böylelikle. 2016 yılında bu transfer gerçekleşti ve Avrupa piyasasında, basında özellikle çok konuşulanlar arasında yer almıştı. Bir tek onu söylemek isterim. Unutamadığınız transfer çalımlarına tekrar dönecek olursam, dinleyicilerimden ilginç mesajlar geliyor ama benim aklımdaki o ismi henüz yazan bir dinleyicim yok. Ya da bir kişi yazmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Yani herkesin aklına ilk onun gelmesi gerekiyor ya bakıldığında. Ama henüz yok. Beklediğimiz o mesaj, cevap henüz gelmedi.

İyi yayınlar abi. Ben Boliç diyorum. Seviyorum seni. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Çok kısa ve net cevaplardan biri olmuş. Sebebini açıklamamış dinleyicim ama bu şekilde de bir cevabı tarafıma iletmiş. Basketbolda heyecan devam ediyor. Avrupa Dünya Kupası Avrupa elemeleri birinci tur karşılaşmasında milli takımımız şu an Bosna Hersek'le karşı karşıya geliyor. 78-75 önde olan taraf milli takımımız, 12 dev adam şu an karşılaşmada önde olan taraf. Mücadelenin tamamlanmasına da artık az bir süre kaldı. 23 saniye gibi çok kısa bir süre diyeceğim ama basketbol için aslında çok uzun da sürelerden biri. 23 saniye kala Bosna Hersek 75, milli takımımız Türkiye'miz 78 şeklinde son bölüme girmiş bulunmaktayız. Kazanacağız ya kazanacağız. Son saniyedeki gelişmeleri de sizlere aktarmaya çalışacağım. İspanya-Avusturya mücadelesinde oyuncular yavaş yavaş sahaya çıkmaya başladı. İkinci yarı dakikalar içerisinde başlamış olacak. Benim tercihim 2,5 gol üstü. İkinci yarıda daha açık bir futbol bekliyorum Avusturya cephesinden ki ilk yarıdaki oyun anlayışına baktığımızda kapalı bir alan savunması uygulamayı tercih etti Avusturyalı oyuncular. Gol atmaktan ziyade kalemde golü görmeyeyim, kontra ataklarla ikinci yarıda bir gol atarsam da turu geçerim düşüncesiyle sahada yer aldıklarını ben düşünüyorum Avusturya takımının. Ama işler istedikleri gibi olmadı. Artan bir İspanya baskısı, neticede de top ağlarla buluştu. Şöyle bakalım, karşılaşmanın 36. dakikasında Oyarzabal topu ağlara gönderen isimdi. İspanya milli takımının da 11 şutu var yine İspanyolların. Bunlardan 6'sı isabetli oldu. Konuk ekibine hemen şöyle dönelim. Tabii konuk ekip diyorum ama iddia dilinde bunu söylemek isterim, hatırlatmak isterim. Avusturya'nın kaleyi bulan bir şutu bulunmuyor. İlk 45 dakika tamamlandığında neler geldi? Basketbolda iyi takımız ama Bosna Hersek karşısında zorlanmamız bana pek umut vermiyor demiş bir başka dinleyicim, sevgili Mesut Bey. Bu mesajı gönderen dinleyicilerimden biri. Bosna Hersek 75, Türkiye'miz 78, artık 20 saniye kaldı. Az önce bir molaya gidildi ve molanın dönüşünde de hemen erken bir faul geldi Bosna Hersek cephesinden. Şimdi iki serbest atış kullanacağız. Bunlardan biri isabetli olduğunda fark 2 topa birden çıkmış olacak ki bu çok ama çok büyük bir avantaj. Ha 2 topa çıktıktan sonra, hatta 3 topa çıktıktan sonra ben Amerika Birleşik Devletleri karşısında arka arkaya yaptığımız hatalar, kaçan serbest atışlar, sonrasında da kaybettiğimiz o herkesin aklına gelen müsabaka benim gözümün önünde bir canlandı. Ama bu sefer aynısı olmayacaktır. Karşımızda Bosna Hersek takımı var. Çok yumuşak savunma yapabilen takımlardan biri. Çemberi etkili kullandığımızı düşünüyorum. Son çeyrekte özellikle kaydettiğimiz sayılara baktığımda, yine istatistiklere baktığımda çember altını etkili bir şekilde kullanmış oyuncularımız. Şeyh Muzaffer 2-2 ile ayrılıyor şu an. Bence doğru geldi. Tabii ki hücum oyuncusu, daha savunması yüksek olan, potansiyeli yüksek olan bir oyuncu oyuna dahil edildi. 80-75, 20 saniyelik bir süre var. Hızlı sayı bulmak istiyor Bosna Hersek. 2 saniye, 3 saniye içerisinde çembere atak yaptılar. Boş bir hücumdu ama Bosna Hersek'ten bir hata geldi. Sonrasında top oyuncularımızda kaldı derken bir smaç, 82-75, 9 saniye artık. Bu dakikadan sonra, bu süreden sonra milli takımımız da mağlup etmeyi başardı diyebilirim. Güzel bir karşılaşma oldu. Son dakikalarda, son çeyreğin ortalarından sonra tecrübemizde Bosna Hersek'i mağlup etmeyi başardık sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Güzel maçlardan biriydi. İlk çeyrekte istediğimizi sahaya yansıtamadık. Hatta ilk çeyrek değil, ilk yarının genelinde oyun tamamen Bosna Hersek lehine gelişti diyebilirim. İlk çeyrekte 18-17 önde olan taraf Bosna Hersek takımıydı. İkinci çeyrekte 21-17 yine Bosna Hersek üstün olan taraftı ve takımlar soyunma odasına 39-34'lük skorla gittiler. 39-34 önde olan tarafta Bosna Hersek takımıydı. Üçüncü çeyreğe müthiş bir giriş yaptık. Tabii çemberi çok etkili kullanmaya başladık az önce de bahsettiğim gibi. Burada da 25-18 üçüncü çeyreğin skoru ve son çeyrekte yine buna benzer bir tablo. 23-18, toplamda da 82-75'lik bir skorla
milli takımımız Bosna Hersek karşısında sahadan galibiyetle ayrıldı ve dördüncü karşılaşmasından da dördüncü galibiyetini elde etti milli takımımız grup aşamasında oynadığı maçlara baktığımızda. Sırbistan'ın bir burada maçı tabii ki daha olacak, riskli maçlardan biri, milli takımımızla karşılaşacaklar. Buradan bir galibiyet çıkardığımızda grubu lider tamamlıyoruz. Birinci eleme turu grup C aşaması. Bosna Hersek 3. sırada 2 galibiyeti bulunuyor. Onlar da artık adını bir üst tura yazdırdı diyebilirim. İsviçre takımı 5 karşılaşmadan 5 mağlubiyetle ayrıldı. Ya biz turu burada grup aşamasından üst tura çıkar mıyız, çıkmaz mıyız? Bundan bahsetmiyorum. Milli takımımız grubunu lider mi tamamlar? Burada sorulması gereken sorulardan biri bu ki Ergin Ataman'ın tabii ki önemli taktiklerinin de olduğunu söyleyeyim. Özellikle iki çeyreğin sonrasında soyunma odasında neler konuşuldu bilmiyorum. Üçüncü çeyreğin ortalarına geldiğimizde milli takımın skoru bambaşka bir boyuta taşıdı. Müthiş bir seriyle başladık 3. çeyreğe. Devamını da getirmeyi başardı oyuncularımız. Hepsinin yüreğine, emeğine sağlık diyelim. Bosna Hersek'i 82-75 mağlup etmeyi başardık ve 5. karşılaşmadan da 5. galibiyeti çıkarmayı başardık. Yani ben bu gruptan tabii matematiksel olarak lider çıkmayı garantiledik. O ayrı bir konu ama içimde kalan bir uhde var ya. Onu da itiraf edeyim. Sırbistan'ı mağlup etmemiz gerekiyor. Sırbistan'ı mağlup ettiğimiz takdirde işte çok güzel diyeceğim ben. Bu gruptan 6'da 6 yaparak lider çıktık. Bunu söylemek istiyorum sizlere bir kez daha. Milli takımımızı da tebrik etmiş olalım bu skordan dolayı. Şimdi transfer çalımlarına geleceğim. Transfer çalımlarına tabii ki geleceğim de kupon gönderen dinleyicilerim de var. Yani, abi benim mesajlarıma niye bakmıyorsun? Yani aynısını tüm dinleyicilerim yazsa şu an ben çıkamam işin içinden. Okuyamadığım o kadar çok mesaj var ki, hepsine yer vereceğim. Biliyorsunuz zaten standart dinleyicilerim tüm mesajları okuduğumu, sizlerden gelen geri dönüşleri, eleştiri dahi olsa hepsini okumaya çalıştığım, gayret gösterdiğim biliyorlardır. Yeni denk gelen dinleyicilerim tabii mesaj gönderince okunmadı abi 20 dakika. Yani 30 dakika, 40 dakika okunmayabilir de gündeme bağlı olarak yayın tamamlandığında ben son cümleyi kurduğumda o mesajlar okunmuş olacak. Onun da altını çizelim. Aklındaki transfer çalımı Tanju Çolak olabilir mi demiş dinleyicimiz. Şöyle bir ipucu vereyim, yerli değil. Yerli bir isim değil. Ben Avrupa'dan bir oyuncunun transfer çalımını konuşuyorum aslında. Onunla alakalı mesajları da bekliyorum. Henüz gelmedi. Şaşırtıyor beni dinleyicilerim bugün ya. Bu akşam özellikle herkesin yazması gereken bir oyuncunun adını henüz kimsenin yazmamış olması beni şaşırtıyor. Ama gelecektir. Daha saatimiz erken 23.12. Gelecektir diye düşünüyorum. İyi yayınlar. Neymar'ın Paris'e transferi. Bir tarih değişti demiş Serkan Bey. Olabilir. De Neymar yani futbolla pek alakası olmayan isimlerden biri. Şimdi birçok dinleyicim bana tepki gösterebilir. Ama yok, ben Neymar'ın zaman zaman futbol dışı yaptığı, o gündeme geldiği haberleri de size hatırlatmak isterim. Futbolcuysan futbolcu gibi yaşamak zorundasın. Sonrasında böyle sakatlıklar yaşarsın ve finalde de uzun bir dönem sahalardan uzak kalırsın. Brezilya milli takımında da forma giyemezsin. Ha, yedek kulübesinde beklersin. Oyuna giremediğin için de Ancelotti'ye, teknik adamına, teknik yönetime bir tepkide bulunursun. Aslında ilk tepki vermen gereken kişi aynanın karşısına geçip kendin olması gerekiyor. İspanya'nın kullandığı köşe vuruşunda kale ağzından bir kafa vuruşu geldi ama top üstten farklı bir şekilde avuta gitti. Dakikalarda 50'yi gösteriyor karşılaşmada. İkinci yarıya İspanyalı oyuncular yine etkili başladı. Rakip yarı alana oyunu yıkmış durumda İspanya milli takımı. Ki ben ikinci golü bulacaklarını düşünüyorum. Şöyle 60'a kadar gelse gol ne güzel olacak. 2,5 gol üstüne daha rahat gidecektir. Bir gol bekliyorum. Şöyle bir 60-65'e kadar. Barcelona'nın sevgilisi Luis Figo, Madrid'in başkan adayı Perez, seçilirsen Figo'yu getireceğim diye taraftara söz verdi. Hatta getirmezsem tüm taraftarların maç biletlerini tüm sezon ben cebimden karşılayacağım demişti diyor dinleyicim. Perez seçimi kazandı ve sözleşmedeki ağır tazminat maddesi yüzünden Figo Real Madrid'e gitmek zorunda kaldı.
Camp Nou'ya çıktığı ilk derbide kafasına korner direğinde domuz kafası fırlatıldı. İhanet ettiğini düşündü. Barçalı taraftarlar dedi. Bu arada dinleyicim mecaz yapmıyor. Gerçek. Maalesef yani söylerken bile hiç hoş olmuyor. Benim hoşuma gitmiyor futbolun içerisinde böyle tabirleri kullanmak, olayları anlatmak ama maalesef o dönemde atıldı evet. Köşe bayrağının hemen yanından kafasına domuz kafası fırlatıldığını ben de hatırlıyorum. Tasvip etmediğim görüntülerden biriydi ama gerçekleşti mi? Tabii ki gerçekleşti. Selamlar İzmir'den Engin ben. Luis Figo tabii ki demiş dinleyicim. Engin Özdemir mesajı gönderen dinleyicim. Figo diyorum Real Madrid'in Barcelona'ya çalımı demiş dinleyicim. Şöyle bakalım selamlar kardeşim. Cuma gecemiz mübarek olsun. 12 dev adımı yürekten kutluyoruz. Derfin Yunus Dane. Grubu lider tamamladık diye de düşünüyorum. Yeneriz demiş rakiplerimizi hiç sorun değil demiş. Ama benim içimde kalan bir uhde var diyorum ya. Sırbistan'ı mağlup etmemiz gerekiyor. Bir tane daha mağlup etmemiz gerekiyor. Nedenini sormayın. Sormayın. Canım yaktı daha önce Sırbistan milli takımı, basketbol milli takımı. Yoksa tabii ki grubu lider tamamlamayı da garantiledi bizim oyuncularımız. Sadece benim bir takımı daha mağlup etmesi gerekiyor. Daha fazla sevinmem için. Merhabalar Ankara'dan Hanifi Kaçar. Transfer çalımı deyince aklıma sadece Luis Figo geliyor demiş dinleyicim. Peki teşekkür ediyorum kendisine. Başkentimize de selamlarımı ileteyim. İyi yayınlar Görkem Bey. Yeni geldim. Sırbistan'ı yenemeyiz bence. Ekol takımı. Transfer çalımı Bruno Fernandes. Fenerbahçe alır. Bursa'dan Aykut ben. Kadrolu dinleyicinim senin demiş. Peki teşekkür ediyorum. Numarayı tekrar eder misin diyen dinleyicim var. Tabii yayın boyunca kuponlarımı buradan aktarıyorum ama bir de gün içerisinde ya da yayından sonra oluşturduğum kuponları takip edebilmeniz için de bir numara veriyorum. Oraya yayından geliyorum demeniz yeterli olacaktır. Sonrasında yapmanız gereken başka bir şey bulunmuyor. Tabii iddia.com'a da kayıtlıysanız onun da altını çizeyim. Şöyle bakalım 0540-300-0097 yazabildiniz mi acaba sevgili Kenan Emar bu mesajı gönderen dinleyicim. Kenan Emar ilginçmiş dinleyicimizin adı. Bana Londra esintileri yaşattı dinleyicimiz isminden dolayı. Teşekkür ediyorum kendisine 0540-300-0097. Kuponlarıma ulaşmak istiyorsanız yayın sonrası kuponlarıma ya da gün içerisindeki kuponlarıma bu numaraya mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, İspanya-Avusturya mücadelesinde de 54. dakikaya girmiş bulunmaktayız. İspanya 1-0'lık üstünlüğüne devam ediyor ama ikinci yarıda da çok iyi oynayan bir İspanya olduğunu söylemek isterim sizlere. Gol geleceğim diyor. İspanya'nın ikinci golü geleceğim diye bağırıyor. Avusturya risk aldı mı derseniz de tabii savunmayı zaman zaman öne çıkartmayı tercih ediyor burada Avusturya. Ama orta alanda çok top kayıpları, orta alan tamamen İspanyalı oyuncuların ayaklarında kalınca da top onlarda kalınca Avusturya için yapılabilecek pek fazla bir şey de kalmıyor. O golü kalesinde görmemesi gerekiyordu. En azından ilk 45 dakika soyunma odasına eşitlikle gidilseydi bambaşka bir senaryo olabilirdi. Ben İspanya'nın ikinci golünün kısa bir süre içerisinde geleceğini düşünüyorum ve devamında da oyun ritmini kaybeden Avusturya kalesinde üçüncü golü de görebilir. Yeter ki ikinci gol makul.

Bir dakika aralığında gelsin. Hani 80'de ikinci gol gelirse biraz sıkıntı tabii o bölümden sonra. Şöyle bir 10 dakika içerisinde ikinci gol geldiği takdirde İspanya'nın işimiz daha da kolay olacak. Peki mesajlara tekrardan dönelim. Hasan Vezir'in Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferi demiş bir dinleyicim, sevgili Murat Bey. Hoş geldiniz Murat Bey. Yayınımızı dinler miydiniz acaba ya? Uzun süredir kendisini göremiyorum. Zaman zaman renkli mesajlarıyla yayınımıza tabii katkı sağlıyor olsa da buradaki dinleyicim uzun bir süredir kendisini göremiyordum. Umarım her şey yolundadır sevgili Murat Bey. Nereden yazıyordunuz? İzmir ya da Bursa olması gerekiyor. Bursa değil mi? Bursa doğru. Benim en çok gelmek istediğim yerlerden biri. Ha, bilmiyorum. Doğum günümde bile davet gelmeyince artık bu bölümden sonra da gelmez diye düşünüyorum. Bir sene boyunca da ben oraya gelmek için bekleyemem. Hani buradan da teessüflerimi ileteyim. Antalya'ya çağıran oldu. Polonya'ya çağıran oldu da Bursa'ya çağıran olmadı. Bu konuda sevgili Murat Bey'e de teessüflerimi ileteyim. Şaka bir yana güzel kuponlar da veriyor kendisi. Bir yandan karşılaşmalarına bakıyorum. Güzel. Bence gelecek o en son paylaştığınız kupon oldukça güzel. Benim gözümden nasıl kaçmış? Benim gözümden nasıl kaçmış? Şimdi hangi kupon diyecek dinleyicilerim, merak edecekler de yok. Oynanan bir karşılaşma. Zaten tamamlanmış olan bir mücadele. Hani sizlere takdim etmeme de gerek kalmıyor. Başarılı olan bir kuponu bana göndermiş. Teşekkür ederim. Tarık Daş demiş dinleyicim. Transfer çalımın efsanesidir. Tarık. Olabilir. Ama daha önemli isimler var ya, Avrupa piyasasına şöyle bir açılalım. Orada ne isimler var? Ne isimler var? Yaşım gereği Figo'ya atılan o yabancı maddeleri hatırlıyorum da onu stada nasıl sokmuşlardı diye şaşırmıştım. 97 yılında demiş dinleyicim. 97 yılında. Yani güvenlik zafiyeti. Başka bir açıklaması olamaz. Güvenlik zafiyeti işte. 97 yılında sadece ülkemizde mi oluyor? Yani ortalığı yangın yerine veriyoruz tabiri caizse. Bak o şeyler stada nasıl girdi, yabancı maddeler. Ya tabii ki girmesin. Meşale vesaire sahaya sokulmasın, yasaklansın ama ya taraftarlar orada büyüyor. Hani onu sahaya atan insanlar çocukluğunu tribünlerde geçiren insanlar. Yani her şeyi çözmüşler. Bilmiyorum, ekmek arasının içerisine ekleyip de mi koyuyorlar? Sosyal medyada böyle fotoğraflar, videolar var. Bilmiyorum. Ya da tanıdıklarıyla birlikte mi içeri girmesini sağlıyorlar? Büfelere mi veriyorlar karşılaşma öncesi, günler öncesinden? Bunun araştırılması gerekiyor. Ama ülkemizde olduğunda tabii ki bu durum çok eleştiriliyor. Eleştirilebilir ama sadece bizim ülkemizde olmuyor. Onu söyleyeyim. Avrupa'daki takımlarda da oluyor. Neler neler oluyor. Hani biz sadece kendimizi kötülemek için hep ön plana çıkartıyoruz bazı konularda. Avrupa'daki karşılaşmalarda, derbilerde neler neler oluyor. Neler neler oluyor. Onlar o kadar konuşulmuyor.

İspanya'nın iki gol atacağını ben de düşünüyorum ama erken dakikada gelmesi gerekiyor ikinci golü demiş yine bir dinleyicim. İsmini paylaşmayan dinleyicilerimden biri. Ya bunu da anlamıyorum. Mesajı gönderiyorum ama adımı paylaşmak istemiyorum. Adımı gizliyorum. Ya profiline tıklıyorum, WhatsApp profiline. Soru işareti var mesela isim yazılan kısımda. Anlam veremiyorum. Kendisini no name olarak tanıtan dinleyicilerim. Ya yazın, adınızı yazın, soyadınızı yazmanıza gerek yok. Öyle kişisel bilgileri verin demiyorum. Ama ben olsam veririm adımı soyadımı. Neden vermeyeyim? Dünya genelinde hatırladığınız ve aklınıza ilk gelen transfer çalımını soruyorum. Bakalım benim aklımdaki o oyuncunun adı gelecek mi? Belki de geldi. Bilmiyorum. Bu konuda ipucu veremem. Yayın sona ermeden önce sizlere bunun duyurusunu yapmış olacağım. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, henüz katılım sağlamayan yayınımıza dinleyicilerim varsa şu an mesajlarını göndermeye başlayabilirler. Peki, kuponlar gelmeye devam ediyor. Gece seansından bir maç gelmiş. Portekiz-Hırvatistan mücadelesi ilk yarı KG var diyen dinleyicim. Portekiz zorlanacaktır. Ronaldo'ya bay bay demiş. Bir de böyle tepki göndermiş. Yaşasın Messi. Enteresan mesajlardan biri gerçekten. Yine anlam veremediğim durumlardan biri. Yani bunu o elensin, o oyuncuyu ben sevmiyorum.

Hangi kupon olduğunu da yazarsanız daha sağlıklı olacak. Tabii o WhatsApp grubundan gelen kuponlar, sizin tarafınıza iletilen kuponlarda birçok kuponum vardı ve tek maçım başarılı olmadı. Birçok karşılaşmam başarılı oldu. Sadece benim değil, Vedat Parlak'ın da kuponları başarılı oluyor. Son günlerde tablomuz %80'lerin de üzerine çıktı. Yani başarı oranımız, onu da söyleyeyim. Ha, benim bir tane kaybeden kuponum var. Şimdi samimiyete inanan bir insanım. Bak, bu da hep kazanan kuponlarını söylüyor. Kesin bu da kaybediyordur. Evet, kaybediyorum. Ya ben de insanım. Hani yapay zeka değilim sonuçta ya. Ben de kaybediyorum tabii ki. Her kuponum başarılı olmuyor. 10 kuponumun onu da başarılı olacak diye bir iddiam söz konusu değil. Sadece ciddi bir emek veriyorum ve karşılığını sizlerden gelen teşekkür ederim mesajlarıyla geri bildirim almak benim hoşuma gidiyor. Onun dışında ekstra bir beklentim de yok ki, radyo yayınlarımın dışında paylaşılan kuponlar bunlar. Hani Radyo Spor'da yayın yaptığım süre boyunca tabii ki dinleyicilerime kuponlarımı aktif olarak paylaşmaya, vermeye devam edeceğim. O ayrı. Bir tane veriyorum. Ama yayından sonra iki tane, üç tane, dört tane sabaha kadar kuponlarım sizlerle buluşuyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Okan'ın Bursaspor'dan Marsilya'ya transferi ve sonrasında da havaalanında sözleşmesinin

dinleyicim diyorum mesela. Hoş olmuyor o açıdan dolayı. Ben de isterim ne iş yaptığınızı benimle paylaşmanız. Tabii ki hoşuma gider. Karşılıklı konuşuyorsak burada ben de bunları bilmek isterim. Ha işime yarayacak mı? Yaramayacak tabii ki. Yaramayacak ama yine de paylaşmak isteyen olursa paylaşabilir canım. Anderson Manchester City'ye transferi demiş yine sevgili Delfin Yunus Dane. Şöyle bir bakalım. Ya tam fotoğrafa tıklayacağım. Kendisinin fotoğrafına tıkladık. Arka arkaya yeni fotoğraflar gönderiyor. Sağ olsun. Bir haber küpürü göndermiş bakalım. Manchester City Nottingham Forest forması giyen İngiliz orta saha oyuncusu Anderson'u kadrosuna kattığını açıkladı. Manchester City bu transfer için Nottingham Forest'ta 136 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Az para ya onlar için. Oldukça az bir para diyebilirim. Yani bize gelse biz bu kadar bir para harcasak yurt dışından Osimhen'in dışında yine bir oyuncuyu transfer etsek yani düşünün ne kıyametler kopar basın anlamında taraftarlar nezdinde ya bu takım niye bu kadar pahalı transferler yapıyor denir. O takımı destekleyenler de bizim kadromuz çok iyi artık Avrupa kupalarını alacağız. Yani bir tane oyuncu geliyor ülkemize iyi bir kadro kurduğumuzu sanıyoruz mesela 50 milyon euroluk bir transfer yapıyoruz ve geldiği takımda da forma giyemeyen bir oyuncuyu alıyoruz mesela. Anladınız mı? Manchester United takımının ya da Liverpool'un yedek oyuncusunu alıyoruz. Bu Salah için geçerliydi geçtiğimiz sezon. Salah ismi Galatasaray'la anıldı. Fenerbahçe'yle anıldı. Yapılan yorumlara bakıyorum bu arkadaşlarımızdan. Bize gelirse biz Avrupa Kupası'nda en az final oynarız. Ya Avrupa'da ne takımlar var yapmayın ya ne takımlar var. Biz 1-2 oyuncu aldığımızda kendimizi en top noktada zannediyoruz. Ondan sonra da diyoruz ki grup aşamasında lig aşamasında elendik. Başarısız olduk. Yönetim istifa. Abi hayır. Ya kendimizi çok yukarıda görüyoruz diyorum. Onu söylemeye çalışıyorum. Bir oyuncu iki oyuncuyla olmuyor. Senin yarıştığın takımlarda o oyunculardan 10 tane var. Senin yıldız diye transfer ettiğin oyuncular o takımlarda süre alamayan isimler. Şimdi kusura bakmasınlar. Osimhen'den bahsetmiyorum. Osimhen'i ayrı bir parantez açıyorum. O farklı bir oyuncu. Şu an Avrupa'nın her takımında oynar. Ama Galatasaray'da Fenerbahçe'de yok mu? Yıldız diye lanse edilip ya bu oyuncu bizdeyken biz her şeyi başarırız denilen oyuncular yok mu? Avrupa'da senin rakiplerinden birine gitsin, üst seviye bir takıma gitsin bakalım kadroya giriyor mu? Biz hemen bir havalara giriyoruz böyle. Her transfer sezonunda yaşanılan durumlardan biri. Bak A'yı aldık, B'yi aldık, şimdi C'yi de savunmaya alırsak Avrupa'dan bir kupa daha gelir. Gelir. Avrupa'dan bir kupa daha gelir. Ama daha süresi var onun. Hemen olmaz o. Hemen olmuyor. Olmuyor. Öyle değil yani o konu. Umarım gelir tabii canım. Bir takımımız Avrupa'dan kupa getirse ki ben Konferans Ligi'nden umutluyum. Yani Fenerbahçe ya da Galatasaray bir gün giderse Konferans Ligi'ne oradan o kupayla döner. Kupayla döner. İyi yayınlar. Adana'dan Murat ben demiş dinleyiciyim. Şöyle bir bakalım mesajına ne yazıyor. Ben hatırladığım transfer çalımı olarak Dani Alves'i söylemek isterim. Barcelona'dan Manchester City'ye giderek gidecek dendi. Bayağı bir haber yapıldı o dönem ama daha sonrasında da Paris Saint-Germain'e gitti. Ben bu şekilde hatırlıyorum. Bilmiyorum yanlış mıyım demiş dinleyicim. Doğru. Ama unutamadığınız bu mu ya? Daha çok önemli isimler var. Yani hala yazmadı dinleyicilerim. Enteresan bir şekilde. İspanya mücadelesinde skor 2-0'a geldi. An itibariyle yaklaşık 1 dakika oluyor. Yanlış olmasın. 68. dakikada su molasına gidildi. İspanya-Avusturya mücadelesinde de 66. dakikada İspanya farkı 2-2'ye çıkartan golü kaydetti. Porro topu ağlarla buluşturdu. Alex Baena'nın asistini güzel değerlendirdi ve bir kafa vuruşu da top ağlara gitti. Pedro Porro topu ağlarla buluşturdu. Tam istediğim senaryo yaşanıyor burada. 65'e kadar bir gol gelirse 2,5 gol üstüne gider diye düşünüyorum demiştim ki 3. golü de bulacak gibi İspanya milli takımı bakalım. Canlıdan sizlere kazandırmış olacak mıyız kuponunuzu merak ediyorum. Yılmaz Bey bir totem istemiş de gelir. 3. gol gelecektir hiç merak etmeyin. Böyle iddialı konuşuyorum sorumluluk kabul etmem onu da söyleyeyim. Ben gelmesini bekliyorum. Yaptığım analizler neticesinde İspanya'nın şu dakika aralığında ikinci golü bulursa üçüncü golü de bulacak şeklinde yorumlarım vardı. Ben bunun başarılı olacağını düşünüyorum.
Hey gidi yıllarımızı verdik, yıllarımızı verdik. Beni çok daha yakından tanıyordunuz siz zamanında. Şu an takip ettiğiniz bir platform var ya, orada yorum kısmında beni

görüyordunuz zaten. Ha bilmiyorum, sevenim çoktu canım tabii. Yorumlarıma bakıp bana övgü dolu cümleler kuran birçok hayranım vardı. Mizah yapmıyorum, mecaz değil bu arada. Gerçekten tahminlerim çok iyi düzeydeydi. %70 seviyelerinde başarı oranım vardı. En kötü %70'lerde kalıyordum. Yani %75 ve 70 arasında yorumlarım gidip geliyordu. Şu an %80'in de üzerine çıkmayı başardık. Ha kanıt istiyorsanız da dediğim gibi Uğur Böceği Şans Oyunları firmasını iddia.com'da kayıtlı bayim bölümünden hemen kayıtlı bayim olarak ekliyorsunuz. 30.097 yazıp sonrasında da 0540-300-0097 bu numaraya Görkem'in kuponlarını istiyorum demeniz yeterli. Şöyle bir iki gün bakın bakalım. İki gün bakın. Size iki gün deneme süresi. Görkem'in kuponları başarılı oluyor mu olmuyor mu? Ne demek istediğimi o zaman anlayacaksınız. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Real Madrid ve Barcelona transferi. Figo'nun demiş dinleyicim. Sevgili İlter Bey. İlker değil, İlter. Yani dilim dönmedi değil. Ondan sonra yazıyor bir dinleyicim. Sen İlker'e İlter dedin. Bak sen K'leri söyleyemiyor musun? Yok söylüyorum da. Dinleyicimizin adı İlter canım. Yunus abinin gönderdiği bir mesaj. 3 dakika önce 1-1 oluyordu. Kafa out'a gitti demiş dinleyicim. Tebrik ediyorum 2 oldu. Ben de yerli Guardiola oldum demiş dinleyicim. Transfer haberleri var Guardiola ama hangi takımı tercih edeceksiniz onu da sorayım. Madem yerli Guardiola olduğunu düşünüyor dinleyicim bunu da sorayım. Ha, gerçekten de benziyor bu arada ya. Sakalları kestiğinizde tamam %100 yerli Guardiola oluyorsunuz sevgili Derfin Yunus'tan. Onu da ifade etmeden geçmeyelim. Benziyor.

Eskiden soru soruyordun abi, şimdi konu belirliyorsun. Sorun yok mu demiş Ufuk Erçata. Erçata. Sorumuz var da katılım olur mu bilmiyorum. Yani zor soru soruyorsun ya da çok kolay sorular geliyor gibi yorumlar geldiği için son bir 4-5 yayındır soru sormuyorum. Doğru. 4-5 yayındır soru sormuyorum. Yani Dünya Kupası'nın dışına çıkalım. Benim en çok keyif aldığım turnuvalardan biri. Organizasyonlardan biri. Hadi sorayım ya, basit bir soru olacak. Zaten son bölümdeyiz. Bir 20 dakikam kaldı. 20 dakika içinde de bunun da cevaplarını bana dinleyicilerim göndersin. Madem soru istiyorsunuz. Libertadores Kupası'na gideceğim ben. Güney Amerika'ya uzanacağım. En sevdiğim liglerden biri. Ha şöyle söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi'nde bir maç var. Bir de Libertadores Kupası'nda bir maç var. Ve ikisi de aynı saatte başlıyor. Libertadores Kupası'nı izlerim. Çok keyif aldığım liglerden biri. Daha önce yorum yazdığım dönemde de birebir takip ediyordum ben bu karşılaşmaları. Belki de oradan gelen bir alışkanlık ya da gece seansında olmasından kaynaklı benim alışkanlığım, bilmiyorum. Çok hakim olduğum liglerden biri. Copa Libertadores Kupası. Bu kupayı en çok müzesine götüren takımı soruyorum. Hadi bakalım. İlk 20 tane doğru cevabı bekliyorum. Arka arkaya ama. Hiç yanlış cevap olmasın. Sizlerden tek ricam budur. Kopya çekmeyin. Kopya çekmeyin. Çok kolay, çok basit diyebileceğim temel sorulardan biri. Libertadores kupasını en fazla müzesine götüren takımı. Lütfen bana WhatsApp üzerinden yazın. Hadi bakalım, size soru. Soru da soru dediniz, alın size soru. Kolay oldu, farkındayım. Kolay oldu da alıştırma sorusu. Peki. İyi yayınlar Adana'dan Murat ben. Acaba transfer çalımı olarak Mehmet Topuz'u mu diyorsunuz? Beşiktaş forması bile giydi, fotoğraf çektirdi, sonradan Fenerbahçe'ye gitti. Yabancı. Mehmet Topuz yabancı değil benim bildiğim kadarıyla. Yerli bir oyuncuydu değil mi? Ben yabancı olacak diyorum. Benim Avrupa'dan bir oyuncunun transferine çok şaşırdığım olmuştu. O oyuncunun adı henüz gelmedi. Ha geldiyse de bir kişi yazdı. Bakın bir kişi yazdı. Öyle aman aman bu konuda benimle aynı görüşe sahip bir dinleyicime denk gelmedim. 23.36'yı gösterirken saatlerim. Yani bir saati aşkındır yayındayım. Henüz o benim aklımdaki oyuncunun adını ekranımda göremedim WhatsApp kutumda. Bir de soruları bu yüzden sormuyorum. Alın işte, benim ekstra mesaim şu an başladı. Tırnak içerisinde söylüyorum. River Plate demiş dinleyicim. Göksu Bey mesela, River Plate. Libertadores kupasını en fazla kazanan takım olarak River Plate'i bana örnek göstermiş olabilir. Yanlış ya da doğru cevabını vermeyeceğim. River Plate tabii Güney

Amerika dendiğinde birçok kişinin aklına ilk gelen takımlardan biri ya. Boca Juniors'la birlikte. Ama takip etmeyenler için tabii River Plate o eski şaşatlı döneminden, şatafatlı döneminden çok uzak. River Plate. En son kupayı kazandığında yanılmıyorsam 2018 yılıydı, evet. 2018 yılıydı. River Plate ve Marcelo Gallardo vardı takımın başında. Yani neredeyse 8 yıl geçmiş üstünden. O dönemden sonra bu büyük kupayı kazanamadı River Plate takımı. Ha şöyle de bir ipucu vereyim. Zaten son 10 yıla baktığımızda Brezilya takımları kupada istediği sonuçları almaya başladı. O Arjantin'in başarılı olduğu yıllar biraz geride kalmış gibi gözüküyor. Ha River Plate de önemli takımlardan biri. Tabii Libertadores kupası dendiğinde aklınıza ilk gelebilecek takım olabilir. Hak verebilirim buradan dinleyicime. Libertadores kupasını en fazla kazanan takımı bakalım kaç tane dinleyicim bilebilecek. Futbol gurmelerini göreceğim bu akşam. Evet, öyle Süper Lig'de en fazla gol atan yabancı futbolcuyu bilmeye benzemez bu. Sadece futbol gurmelerinin doğru yanıtlayabileceği sorulardan biri. Geliyor cevaplar, geliyor ama yanlış. Palmeiras demiş dinleyicim. Palmeiras da başarılı takımlardan biriydi. Arka arkaya bu kupayı kazanan ekiplerden biri. Pandemi döneminde özellikle 2020 ve 2021 yıllarında arka arkaya iki kez mutlu sona ulaşmışlardı Brezilya temsilcisi. İspanya-Avusturya mücadelesinde de dakikalar hızla ilerliyor. Bilmiyorum, kontrol ediyor musunuz? Bakın, ipucu verin bana. İkişer ikişer mi atlıyor dakikalar? Ya az önce 65. 66. dakika değil miydi? Şu an 76. dakikaya girmiş bulunuyoruz. 2-0 İspanya'nın üstünlüğü devam ediyor. Böyle biterse iki takıma da teessüflerimi ileteceğim ve Dünya Kupası'nda İspanya'yı bir daha izlemeyeceğim. Yayında olursam tabii ki mecbur izlemek zorundayım da. Üçüncü gol gelmezse İspanya milli takımından izlemeyi düşünmüyorum turnuva boyunca. Ha benim dediklerim çıkar. Hani çıkar. Umarım bu turdan sonra İspanya milli takımı da kupaya veda eder. Hadi böyle İspanya'yı destekleyenlere de bunu söylemiş olayım. Tepki çekebilirim biliyorum ama hiç sorun değil. Hiç sorun değil. O üçüncü gol bir gelmesin İspanya. Ah. Ya River Plate ya da Boca Juniors olmalı bence demiş. Libertadores kupasını en fazla müzesine götüren takım. River Plate en çok kazanmıştır. Bursa'dan Aykut Ben demiş. Boca Juniors diyen sevgili Ersin Bey. Murat Bey'e bakalım. Arjantin'den Independiente demiş. Taraftarı çok kaliteli. Diğerlerinin taraftarı kalitesiz mi? Sizi kınıyorum şu an Murat Bey. Güney Amerika'daki bütün takımların aslında taraftarları ateşli ya. Gerçekten. Açın izleyin. Benim izlememdeki en büyük sebeplerden biri o çılgın taraftarlar. Baskılı Boca River Plate'den sonra demiş yine dinleyicim. Peki teşekkür ediyorum. Cevaplar geliyor. Palmeiras bence en çok kazanan takımdır abi. Arka arkaya kazandığını hatırlıyorum demiş. Doğru mu yanlış mı birazdan söyleyeceğim. Libertadores kupasını en fazla müzesine götüren takımı soruyorum sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Yani 20 tane doğru cevap bekliyorum ya arka arkaya. Güzel bir cevap listesi olsun böyle. Herkesin doğru yanıtladığı, doğru takımın adını yazdığı bir cevap bekliyorum ama yok. Yani çoğunluk yanlış cevap veriyor. Onu da söyleyeyim. Nacional diyen bir dinleyicim Mesut Bey bu mesajı iletti. İzmir'den selamlar. Bir gün seni İzmir'e davet edeceğim abi demiş. Peki edebilirsiniz. Bir gün edeceğim ama ne zaman? Bir gün edeceğim abi seni ben. Bir gün İzmir'e davet edeceğim. Şu an edemiyorum. Kendi açımdan sıkıntılarım var ama ilerleyen günlerde olabilir. Bir sene içerisinde seni İzmir'e davet etmeyi düşünüyorum şeklinde bir mesaj olmuş. Peki siz düşünün. Bakalım benim oraya gelmem, benim düşünmem 10 sene 15 seneyi bulacak gibi duruyor artık. Gelirim. Emeklilik yıllarımı İzmir'de de yaşayabilirim. Yarım hiç sorun değil. Teşekkür ediyorum ilgi ve alakanızda. Derken Avusturya enteresan bir pozisyon yakaladı. Ender gelişen Avusturya ataklarından biriydi. Sağ çaprazdan bir şut denemesi ama top yandan farklı bir şekilde out'a gitti. Gol gelseydi sevinir miydim? Evet sevinirdim. Yani İspanya'nın değil sadece burada Avusturya'dan da bir gol olur. Hiç sorun değil. Yeter ki 2,5 gol üstü olsun. Dinleyicilerim kazansın.

Flamengo diyen dinleyicilerimiz var. Peki hadi en sonunda ben de Flamengo diyeceğim böyle giderse. Yani 50 tane mesaj geldiyse bu Libertadores kupasını en çok müzesine götüren takım cevabına hitaben birçoğu ya Palmeiras cevabını verdi ya Flamengo, River Plate ve Boca Juniors'ı en çok yazanlar vardı. Şaşırıyorum, bilmiyorum şaka mı yapıyor dinleyicilerim ya. Biraz daha düşünün, biraz daha düşünün. Henüz katılım gerçekleştirmeyen o dinleyicilerim doğru cevabı biliyor. Doğru cevabı onlar biliyor herhalde. Onlar da katılım göstereceklerdir. İspanya maçında da 3. gol gelmez. Gelirse benim kuponum yatacak çünkü demiş dinleyicim. Gelecek el birliğiyle son 10 dakikalık bölüm içerisinde o 3. golü getireceğiz. Dinleyicime bunu söyleyeyim. Independiente en fazla şampiyonluğa ulaştı demiş dinleyicim. Peki teşekkür ederim. Onun dışında bakalım. İzmir'den selamlar, ben Ali. Akşamki Portekiz-Hırvatistan maçı ne olur, hayırlı geceler demiş. Yani o maça canlıdan oynamak daha sağlıklı. Bakın yanlış yönlendirmek istemiyorum. Gollere gebe bir maç. Onu söyleyeyim Ali Bey. İzmir'e selam olsun. Yani gollü geçmesi beklenen karşılaşmalardan biri ama bazı maçlar vardır ki gelir gelmez böyle çok emin konuşuruz. Tam tersi senaryolar yaşanır. Biraz dikkatli olmakta fayda var. Şimdi takımların 15 dakikalık performansını izlemek gerektiğini ben düşünüyorum. En azından bir 15 dakika izleyelim. Sonrasında tahminlerimizi yapsak daha sağlıklı. Ha illa yok ben tahmin istiyorum derseniz de söyleyeyim size. Portekiz-Hırvatistan mücadelesi. Ha, ben Portekiz'in 2 gol atabileceğini düşünüyorum. İlk yarı Portekiz'in yine 1 gol atması benim için sürpriz sayılmaz. Maç sonu 1 yine ve 1,5 gol üstü ideal seçimlerden biri olacak. Risk almak istiyorsanız da maç sonu 1 ve 2,5 gol üstü ideal seçimlerden biri. Ha, bu seçimlerden birini sizler de değerlendirebilirsiniz. Ali Bey'e söylüyorum bunu. Ama maçı izlerken yorumlarımı merak ediyorsanız da anlık olarak canlı kuponlarımı Portekiz-Hırvatistan maçı ve diğerleri için dediğim gibi Uğur Böceği Şans Oyunları firmasına iddia.com üzerinden kayıtlı bayim bölümünden kayıt oluyorsunuz. Sadece bayinizi değiştiriyorsunuz yani istiyorsanız. O da tabii ki zorunlu tuttuğum bir durum değil. Diğer bayideki arkadaşlarımı zor duruma sokma gibi bir gayem yok. İstiyorsanız şayet benim kuponlarımı görmek istiyorsanız profilim kısmından kayıtlı bayim bölümünden Uğur Böceği Şans Oyunları yazıyorsunuz ya da 30 çift 0 97 yazmanız yeterli olacak. Sonrasında da kuponlarıma ulaşabileceksiniz. Yayın dışındaki canlı maçlar hakkında görüşlerim sizlerle buluşuyor olacak. Ve 0540 300 çift 0 97 bu numaraya mesaj göndermeniz yeterlidir. Yayından geliyorum. Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum demeniz yeterli. Şu an yazabilirsiniz mesela. Yani bu saatte yazılır mı diye düşünmeyin, yazabilirsiniz. 0540 300 çift 0 97 Uğur Böceği Şans Oyunları firmasının resmi WhatsApp numarasıdır. Oradaki arkadaşlarım dediğim gibi Görkem'in kuponunu istiyorum derseniz de sizlere an ve an benim canlı seçimlerimi yayından sonra da ulaştırmaya devam edeceklerdir. Son mesajları alıyorum. Artık az bir süremiz kaldı. Vedamızı gerçekleştireceğiz. Libertadores kupasını en fazla müzesine götüren takımı sorduk ve cevaplar benim için hayal kırıklığı oldu. Açıkçası onu da söyleyeyim. Ben doğru cevapların daha fazla olacağını düşünüyordum ama dinleyicilerimizden yanlış cevaplar geliyor. Gelmeye devam ediyor. Palmeiras cevabı yine onlardan biri. Bakın sevgili Berkay Öz bu mesajı ileten dinleyicim. Yanlış. Palmeiras cevabı yanlış. Onu ifade edeyim. İspanya-Avusturya mücadelesinde de dakikalar 84'e geldi. İspanya'nın 3. golünü bekliyoruz. Karşılaşmada 2-0'lık İspanya'nın üstünlüğü devam ediyor. Bakalım o gol gelecek mi? Yine çizgiden çıkan bir top. İspanya 3. gole çok yaklaştı ama bir türlü o 3. golü kaydedemediler. Belki Avusturya son dakikalarda bir kontra ataktan. Yani risk alsanıza değil mi? Benim de anlayamadığım durumlardan biri bu. Zaten 2-0 geridesin, dakika olmuş 84-85. Yani neden daha savunmada karşılıyorsun ki rakibi? Yani böyle bitince bir üst tura mı çıkacaksın, bir mucize mi gerçekleşecek? Bu arada az önce enteresan bir pozisyon kaçmış ya. Kaleciyi de geçen bir top ama orada savunma oyuncusu son anda
ayağıyla topu uzaklaştırmayı başarıyor David Alaba. Tabii ki o da çok yetenekli isimlerden biri. Avusturya'nın en önemli oyuncularından biri David Alaba. Son anda ayağıyla topu uzaklaştırdı. Real Madrid'de oynayan bir oyuncu, tecrübeli isimlerden biri, 34 yaşında. Gavi oyuna girdi maçın son dakikalarında. Yamal oyundan alınan isim İspanya milli takımında. Bu değişiklik bakalım nelere gebe olacak. Avusturya bir atak geliştiriyor derken offside kararı çıktı. 2-0 İspanya önde olan taraf, karşılaşmanın da 85. dakikasından çıkmak üzereyiz.

Antalya'dan Alper Bey şöyle bakalım Independiente olması lazım selamlar demiş Antalya'dan yazan bir dinleyicim. Ömer Faruk diyor ki yine o da Antalya'dan yazmış. Boca Juniors ya da River Plate iki tercihte birden bulunmuş dinleyicim. Yani ben iki tane takım önerisi istemiyorum. Tek bir cevap vermeniz yeterli olur diyeceğim ama gelebilir. İki seçenek de tabii ki benim itiraz edeceğim bir durum söz konusu değil. Gönderebilirsiniz. İki takım ismi de yazabilirsiniz tabii canım. Şansınızı sonuna kadar kullanın. Ama istediğim bu arka arkaya doğru cevap henüz gelmedi. Arka arkaya istiyorum doğru cevapları henüz gerçekleşmedi. Libertadores Kupası'nı en fazla müzesine götüren takımı sorduk. Bu takımı kimse bilmez abi demiş. Benden sana tüyo demiş. Tam bir futbol gurmesiyim. Bakalım hangi takımı yazmış ya. San Lorenzo Amaga demiş. Ama yanlış yazmışsınız. San Lorenzo de Almagro olacak takımın adı. Aynı takımdan bahsediyorsak. Evet daha önce bu turnuvada şampiyonluğa ulaşan bir takım. 2014 yılıydı. Yine hafızam beni yanıltmıyorsa. Ki o dönem kesinlikle başarı gelmez deniyordu ama Bauza vardı takımın başında. Önemli teknik adamlardan biriydi. O dönemin çok önemli isimlerinden biriydi. Tecrübeli bir teknik adamdı. Nihayetinde de Libertadores gibi böyle büyük bir turnuvada bu takımla şampiyon olmayı başardı. Yani ne söylesem Arjantinli tabii ki yine teknik adamdan bahsediyoruz. Şu an 68 yaşına gelmiştir. Yani hesaplıyorum şöyle bir evet. Şu an 68-70 yaşına geldi ve bir kulüpte çalıştırmıyor. Ama çok önemli bir başarıya imza attı. 2014 yılında San Lorenzo'da Almagro takımıyla şampiyonluğa ulaşan efsanevi antrenörlerden biriydi. İspanya-Avusturya maçında da 87. dakikadan çıkmak üzereyiz. 2-0'lık İspanya'nın üstünlüğü devam ediyor. Bir gol bekliyoruz, beklemeye devam ediyoruz. Bakalım o üçüncü gol gelecek mi İspanya milli takımından? Bugün şeytanın bacağını kırdım galiba. İspanya tura yakın demiş dinleyicim. Evet, bugün o gündür. Bak, bugünü kutlayabilir dinleyicim. Her takım elendi sizin sayenizde. Bakın, tüm sorumluluğu da sizin üzerinize atıyorum yani. Tüm takım elendi. Her takım elendi ya. Yani söyleyebileceğim pek fazla bir şey de yok bu konuda ama 2-0 hala içimden bir ses 3-0 biter diyor. Ben İlk yarı tamamlandığından beri dedim 60-65'e kadar ikinci gol sonra da üçüncü gol gelir maç biter dedim. Şimdi gelmiyor şu an gelmiyor farkındayım 2-0 ama söylediğimi unutturmaya da çalışmam sizlere. Bak 3-0 demiştim böyle olur İspanya atar dedim bunu unutturmaya çalışmayacağım. Uğur Böceği şans oyunlarından 2,5 gol üstü ve maç sonu bir paylaşımında bulundum. Benim beklentim 3-0'dı İspanya lehine ama şu an yani zor artık uzatmalarda belki gelirse. Totemler yapmaya devam edeceğim merak etmeyin. Totemler yapmaya devam edeceğim. Numaranın sonu neydi abi demiş. Hemen söyleyelim. Ama öncesinde son bir kez daha hatırlatmada bulunayım. İddia.com'a giriş yapıyorsunuz. Adınız ve soyadınızın yer aldığı o ATMT yazar, kısaltılmış yazar daire içerisinde sağ üst köşede. Gördünüz mü? Oraya tıklayın. Kayıtlı bayim bölümüne gelin. Kayıtlı bayim bölümünden de karşınıza zaten liste halinde çıkacak bilgilerim vesaire. Kayıtlı bayime tıkladıktan sonra da bayimi değiştir diyorsunuz.

0: ve oraya arama çubuğuna büyütece bastıktan sonra da 30 şif 097 yazmanız yeterli olacak. Birleşik olarak yazıyorsunuz 30 şif 097 ve Uğur Böceği Şans Oyunları firması karşınıza çıkıyor. Kayıtlı bayim ekle diyorsunuz ve az önce dinleyicimizin sorduğu bir numara 0540 300 şif 097, 0540 300 şif 097. Bu numaraya WhatsApp'tan mesaj gönderiyorsunuz. Gecenin diğer maçlarını tabii ki ne olacak, hangi seçenekleri ön plana çıkartacağım, bunlardan an ve an takip etmek isterseniz de bu numaraya Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum demeniz yeterli olacak sevgili Radyospor dinleyicileri. Bir yandan da kaşınıyorum ya. Tatlı tatlı kaşınıyorum şu an. Soyulmaya başladım. Soyulmaya başladım. Yani güneşlenmenin eksileri diyebilirim herhalde buna, değil mi? Soyulmak normal mi? Bildiğin kaşınıyorum ya. Peki 3-0 oldu az önce, onu da söyleyeyim. Ben bir yandan bu bilgileri aktarırken İspanya'nın golü geldi ama bölemedim. O arayı bölemedim. Offside olur mu olmaz mı diye de gözümü kapattım. Hani az önce söylediklerimi gözüm kapalı sizlere lanse ediyordum. Yani üçüncü golü gördüm, cümlemi bozmak istemedim. Tam Uğur Böceği'nin numarasını aktarmaya çalışırken sizlere güzel. Tam istediğim senaryo yaşandı. Skoruna kadar bildik ya. Skoruna kadar bildik. Dedim ya, biraz takip edin. O numaraya mesajı gönderin bakalım. İki gün bir bakın, Görkem'in kuponları geliyor mu gelmiyor mu? Ki oranlarım da iki ve üzeri. Hani kendimi övmek gibi olsun. Kendimi övmek gibi olsun. Benim kuponlarım iyidir her zaman. Kuponlarım iyidir. Son mesajları okuyorum. İspanya 3-0 yakaladı. 90+2 oynanıyor. Onun da hatırlatmasını yapayım. Merhaba tekrardan. İlk yarı Portekiz yener ve 1.5 üst olur mu? Hasan Bey bu mesajı göndermiş. Ya da Ali Bey de olabilir, bilmiyorum. Profilinde başka bir isim yazıyor. Ama ismi de Ali dinleyicimizin. Peki teşekkür ediyorum. Uzun uzun anlatırdım ama yayınımın sonuna geliyorum. Sevgili dinleyicime bunu söyleyeyim. Sosyal medya hesaplarımdan da zaman zaman paylaşımlar yapıyorum ki alışık olmadığınız bir durumdur. Ben DM'lere de genelde gördüğümde cevap vermeye çalışıyorum. Şayet Ali Bey, değil mi, doğru, Ali Bey de mesajını gönderirse tabii ki Instagram üzerinden geri dönmeye çalışacağım. Neden buradan söylemiyorsun dersen de yani şu an vaktimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Çünkü yayınımı sonlandırmam gerekiyor. Tabii ki dinleyicime bu ufak hatırlatmayı da yapmış olalım. Şöyle bakalım, atladığımız bir mesaj var mı? Yok herhalde, atladığımız bir mesaj da yok. Peki bu akşamlık benden bu kadardı. Yarın saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan sizlerle birlikte olacağım. Radyospor'dan ayrılmıyorsunuz. Sebebine geldiğimizde de söyleyelim. Kupada bugün birazdan başlayacak saatler 24'ü gösterdiğinde Esport ve Radyospor ortak yayını. Kupada bugün sizlerle buluşuyor olacak sevgili Radyospor dinleyicileri. Benim Instagram adresim de Görkem Tezer. Adım ve soyadımı yazdığınızda bana ulaşabilirsiniz diyorum ve aranızdan ayrılıyorum. Sürçülisan ettiysem affımı talep ediyorum sizlerden. Yarına kadar kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Tekrardan görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
1: .30 şif 097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz sona erdi.
2: Radyo Spor.
1: Dinleyicilerin

0: Tek ve en iyisi.
1: Radyo spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
2: Radyo sporu seviyorum. Çünkü radyo spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
4: Radyo Spor!
5: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.

0: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla Kupa'da bugün başlıyor.
1: Kalan yankılara da bakacağız. Dünya Kupası başladığından bu yana yaptığımız en geç saatteki program şu ana kadar bu oldu. Muhtemelen kupa bittiğinde de öyle kalacak ve saat buyken tabii akla gelen ilk ekibinde NBA ekibi olması çok şaşırtıcı değil. Orkun Çolakoğlu,
2: bir de final günü programı muhtemelen bu kadar geç olur.
1: Tabii o finali de
2: yani en erken 12'de biteceği için.
1: Uzarsa da hele daha da geç olur. Ama hoş geldiniz diyeyim size.
2: Hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
3: Özlemişiz be 15 günlük bir aradan sonra bu saat, bu slotta yayın yapmayı.
2: Ha ben de diyorum 15 günlük ara ne?
1: Arayı bitiren ne oldu 15 günün o son şeyine? 15 gün önceki son yayın neydi?
3: NBA değil miydi işte? NBA final serisi maçı ve gerçi yayın yapmadık o saatte ama neyse bilmiyorum böyle bir gireyim dedim. Bir girizgah.
1: Gayet iyi girizgah yaptın canım. Ne olacak? Biraz tabii belki sonda Dünya Kupası ile başlayacağız ama ekip, gündem, saat hepsi birleşmişken bir Lakers atarsınız belki en sonunda.
2: Yok abi bravo. Hepsi bütün kontratlar. Şimdi İspanya'da ateş gibi top oynuyordu.
1: Tamam hiç moral bozmaya gerek yok.
3: İspanya'ya bayıldım ya.
1: İspanya'dan bahsedeceğiz. Sonunda o grup aşamasından sonra Yamal'ın da dediği gibi turnuva gerçekten İspanya adına başlamış gibi gözüküyor. Hemen bir manşetlere bakalım. Hazırsa son dakikalarda oldu 3. gol ama ekibimiz tabii ki yetişmiş. Oyarzabal 2 gol daha attı. Bu Dünya Kupası'ndaki gol sayısını artırmaya devam ediyor. Ana manşette İmparator Zabal ifadesini görüyorsunuz. Nagelsmann için en karanlık saat görevini koruyacak mı, korumayacak mı? Futbol Federasyonu'nun kendi istifa etmesi ne istediği ne yönelik Julian Nagelsmann'ın haberler var. ABD durdurulamıyor. Gerçekten yolları da açık gözüküyor turnuvanın ilerisi için. Ve Belçika, ABD ile eşleşen ülke son 16'da Belçika oldu. 125 dakikalık mucize Tielemans'ı elbette görüyoruz. Zira Dünya Kupaları tarihinin en geç golünü atarak Belçika'yı 85'te 2-0 geride olduğu maçta Tielemans'ın çabası.

0: kupaları takımca geri dönüş son 16'ya taşıdı. İspanya'dan dilerseniz başlayalım. Oyarzabal zaten 2 golüyle öne çıktı. Herhalde beklediğinizin dışında çok fazla bir şey görmemişsinizdir bu karşılaşmada. Neler söylersin Orkun Çoruk?
1: Tabii yani son derece normal bir sonuç. Oyun da İspanya'nın sonuçta çok kez ortaya koyduğu bir oyun. Ama şöyle değerlendirilebilir, şöyle ele alınması lazım bence İspanya'nın bugünkü performansını. Şimdi turnuva başından beri ki İspanya zaten bir puan kaybıyla başlamıştı. Kimseyi endişelendirmese de o puan kaybı. Turnuva başından beri kimleri konuşuyoruz? Fransa'yı, Fransa'nın güçlenen oyununu, özellikle ön taraftaki o büyük yıldızların aralarındaki koordinasyonu, uyumu konuşuyoruz. İşte Arjantin'in bir kez daha Messi'nin etrafında birleşen bir takımla ve Messi'nin müthiş formuyla yürüyüşünü konuşuyoruz. Brezilya, belki bu onlar kadar etkileyici futbol oynamıyor ama Ancelotti Brezilya'sı, Vinicius gibi oyuncuların da formuyla turnuvada ilerlemek için çok geçerli bir çözüm, bir formül sunuyor gibi bunu konuşuyoruz. Bu tip takımları konuşuyoruz. İspanya'nın Euro 24 şampiyonu olmasına ve çok güçlü bir oyunla şampiyon olmalarına rağmen sanki diğer takımlar konuşulurken hafif bir arkada kalma durumu vardı. Olur yani bunlar bugünün özellikle 64 kupalı işte her gün çok sayıda maç oynanan ve sürekli gündemin değiştiği bir turnuvada böyle geride kalmalar, biraz o sahneyi kaybetmeli olabiliyor. Bence bugün İspanya'da sahnede kendine yer açtı. Yani sahnede belki ön öne çıkmadı. Zaten tek bir takım için onu söylemek mümkün değil ama İspanya, hatırladıysanız ben de buradayım, Euro'nun son şampiyonuyum, böyle de futbol oynayabiliyorum dedi. Şimdi yıldız gücü anlamında Fransa, yani ön tarafı itibarıyla dünyanın en güçlü milli takımı olabilir. Yanına yaklaşılmayacak seviyede. Tarihin en büyük futbolcusuna Arjantin sahip olabilir ve son şampiyon unvanı, son Dünya Kupası şampiyon unvanı Arjantin'in olabilir. İşte Brezilya farklı şeyde olabilir, İngiltere vesaire. Ama İspanya bence hala milli takımlar arasında bütünüyle o kulüp takımı oyununu en iyi oynayan takım. Bugün bunu bir kez daha gösterdiler. Şunu tabii ki söylemek gerekiyor. Yani işin öbür tarafını, rakip tarafını göz ardı etmeden, atlamadan İspanya'nın performansını konuşmak lazım. Avusturya'dan ben zaten İspanya'ya bir çelme takmalarını, bir sürpriz yapmalarını asla beklemiyordum ya da can sıkmalarını. Çünkü Avusturya turnuva başından beri gösterdiği gibi çok sınırlı bir takım. Yani Rangnick bu takımın başına geçtiğinde bu takım böyle ağza doğru pres yapan, işte en azından kendi teknik kapasitesi çok yüksek olmasa da rakibi oynatmayarak o tempo üzerinden bir şey bulan bir takım dönüşür mü, dönüşecek mi diye düşünülüyordu ki aslında geçen Avrupa Şampiyonası'nda buna dair emareler vardı. Ama şu anda hiç onu gösterebilen bir takım değiller. Teknik olarak çok zayıflar. Arnautović artık yaşlandı. Arnautović olmayınca iyice o konuda kadük kalan bir takım oluyor Avusturya. Hiç bence şansları yoktu ki bir noktadan sonra İspanya yani oyunu öyle bir domine etti ki Avusturya kırıldı. Yani son golü hatırlarsanız artık Avusturyalılar yeter bitiş düdüğü çalsın noktasına gelmiş durumdalar ve futbolla diz çöktürülmüş durumdaydılar.
0: Yani 3-0 yine bir farklı galibiyet ama tabelada yazan senin de söylediğin çok daha ağırda olabilir.
1: Yok yani oyun şey gibi oldu. Oyun 5-0 6-0 hissi verdi bence.
0: Ali ilk maçtan o ilk puan kaybından sonra ki bir takipçi çılgınlığı yaratan maçtı Yeşilburnu Adaları'na karşı İspanya için. Yaptığı değişiklikler var De La Fuente'nin. Biri solda Bayona'yı kullanmak, onunla devam ediyor. Bir diğeri Oyarzabal'ı da desteklemek adına Dani Olmo'yu ilk 11'e atmak ve Pedro Porro'yu da Llorente yerine sağ bekte kullanmak. Turnuva 11'ini de aslında işte Nico'nun da sakatlıklarının sürmesiyle beraber bu şekilde bulmuş oldu İspanya. Son 32 bence o formu yakalamak için de doğru noktalardan biri. Sen ne dersin İspanya'nın formuyla alakalı?
2: Evet, Lamine Yamal başta olmak üzere grup aşamasını tamamen bir hazırlık aşaması olarak gördüklerini ve o vitesi mutlaka yükselteceklerini ifade ediyorlardı. Hatta Lamine Yamal Fransa'ya da direkt cümle içinde geçirerek henüz bizi yenmediler. Henüz dünyanın en iyi takım biziz, bunu da göreceğiz demişti. Ve gerçekten bunun altını dolduran bir oyun. Orkun abi de az evvel ifade etti. Takımlar genelde turnuvalarda o hata payını da minimize etmek için daha geçerli ve emniyetli bir oyunu tercih ediyorlar ama bence İspanya'nın oynadığı oyun tıpkı Fransa'nın İsveç karşısında oynadığı gibi bu kez çok tatmin edici, çok dolu dolu ve geleceğe dair de mesaj veren bir oyundu. Hatta maç içinde tabii ki biraz Kaliforniya'da olması da İspanya'ya o avantajı ve atmosfer avantajını getiriyor belki ama maç içinde şöyle bir an oldu, 39. dakikaydı galiba. Böyle iç sahada ligin en büyük takımıyla ligin başaltı takımları oynar ve o iç sahada oynayan büyük takımın oyun otomasyonuyla, taraftarıyla da birlikte rakibi böyle bayılttığını görürsün ve seken toptan sonra bir hadi devam alkışı yükselir. Genelde milli takım futbolunda çok gördüğümüz bir atmosfer de değildir, bir oyun gücü de değildir bu. Ama İspanya bunu gösterdi. Avusturya konusunda bence Baumgartner'in sakatlığıyla birlikte zaten hani çok tepede olmayan yetenek toplamı çok aşağıya gitti. Ya şu maçta Avusturya'nın acaba mı dedirttiği bir 4 saniye falan var. O da Arnautovic'in perde yapıp Kalajic için girer girmez kafayla vurdu.
0: İki tane deve atayım da belki ortadan gol buluruz yani çabası sanki.
2: 4 saniye oyuna girdi Avusturya. Yani RCS evet. 11 yazıyor mesela ama o 11 RCS'nin sadece bir tanesi bence şey soldan böyle girip sert çevrilen bir pozisyon. Onun dışında RCS'ler de çok verimsiz pozisyona
1: vallahi,
2: dönüşmeyen.
1: Hani RCS'yi RCS de evet o kadar girdiler mi delirtiyor. Bir de şey mesela %65 toplu oynuyor. %35 Avusturya. Avusturya nerede %35 ile oynadı diye düşünüyorum.
0: İlk yarım saat biraz. Hatta ilk 15 evet. dakika.
1: Onu bile yani ya hani ondan sonraki İspanya dominasyonu çok unutturdu. Çok çok ezildiler. Yani İspanya ezdi Avusturya'da ama ezilmeye namzet bir takım.
2: Abi o topla oynadıkları bölümde de tam senin dediğin gibi. Ya biz böyle oyun kurar gibi yapıyoruz ama pek bir şey varmıyor diye Gregoriç'e vurmaya başladıkları bir bölüm var. Yalnız o bölümde de harbiden İspanya çok boğdu gerçekten. Yamal'ın da topa her dokunduğunda pozisyon olan bir 15-20 dakikalık bölüm var. Hani Lamin Yamal'ın da bence buna ihtiyacı vardı. Bu noktadan sonra İspanya yelkeni rüzgarla doldurmuş gibi gözüküyor.
1: Ama bak mesela şeyi de konuşmak lazım. Hani Yamal'dan bahsetti. Arttırıyor yavaş yavaş vitesi fakat daha Yamal yani o Yamal'ı görmedik henüz. O seviyede görmedik. Şimdi Pedri bence bugün çok iyi oynadı. Pedri'nin de Yamal'ın da daha yüksek seviyeye çıkabileceği Rodri'nin yani gerçi tabi Rodri sakatlık sonrası hala genel olarak arıyor o eski formunu ama bu İspanya takımında bireysel olarak da birçok oyuncu daha yukarıya çıkabilir. Başta tabii ki Yamal'ı olmak üzere. Oyarzabal ama müthiş formda. Onun daha üstü çıkmasını beklemezsin. Kukureya çok iyi oynuyor.
2: Turnuvanın en iyisi olabilir şu ana kadar İspanya için. Ya form olarak formdan bahsedeceksek şu ilk maçın da ayakta kalan ismi bence. İlk maçın en çok zorlayan ismi.
1: Ben Kukureya'nın zaten yani yıllardır hep biraz göz ardı edilen bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hani dünyanın en teknik sol beklerinden biri falan değil tabii ki. Ama öyle Kukureya saçlardan falan biraz böyle karikatürize ediliyor ya da işte Real Madrid'e geliyor ne alaka falan deniyor. Kukureya iyi oyuncu abi.
0: Ya Real Madrid'de
1: Chelsea,
0: zaten
1: Real Madrid yani
0: sol bekte bu sezon yaşananlar yani evet tamam Ferland Mendy iyi oyuncu da oynayabilse iyi oyuncu.
1: İyi oyuncu idi.
0: İdi. Yani o da var.
1: Oynadığı dönem.
2: Şey de beni çok heyecanlandırıyor şimdi. Oyun kurulumunda 3. stoper gibi solda ya. Yani ne ara mesela Bayena içi kırıldığında oradan geliyor koridordan. Onu ben yani şuradaydı Kukureya. Ben de tık diye buraya ışınlanıyor resmen ve bunu sürekli yaptığı için artık bir noktada evet. Rakipte bir gedik yaratmayı başarıyor yani. Gerçekten çok iyi durumda Kukureya.
0: Ve bekler asıl zaten işte Kukureya 2 asist, Pedro Porro'da 1 gol. Beklerden skor katkısı da alan bir İspanyol.
1: Ve Porro'nun attığı golün şeyi niteliği şekli de önemli yani. Porro'nun bunu yapan ilk oyuncu değil tabii ama oraya saplanarak ceza sahasında artı bir yaratarak Avusturyalı savunmacılar, Avusturya defansı bu nereden çıktı diye bakarken kafayı vurması.
0: İlk golde de benzer. Yani Alaba, Danso o kadar da büyük bir sayısal üstünlüğü yokken İspanya'nın.
1: Tabii.
0: Orada yani, da bir hamle yapamıyorlar.
1: Yani çok çok etkileyici bir takım performansı ve dediğimiz gibi bunun üzerine daha Yamal çıkacaktır, kat çıkacaktır. Bunun üzerine başka oyuncuları ekleyebilirler. Ben hala mesela şeyi merak ediyorum. Gerçi şu anki takımda pek ona ihtiyaç yok gibi ama bir yerde tekrar Fabian Ruiz acaba monte edebilir mi? Öyle bir şeyi tekrar görebilir miyiz? Başka bir merak ettiğim konu sakatlıkla geldi. Yine bir sakatlık geçirdi. Bu kadrodaydı ama Nico Williams'tan bir şey alabilir mi? Yani cepte kozları da var İspanya'nın.
0: Ferran'ı da merak ediyorum ben. Çok şu ana kadar hani oynayıp sonradan girip ilk maç haricinde çok etkili de olamadı ama yani geçirdiği sezon kariyer sezonu kendi standartlarında.
1: Kesinlikle. Yani Ferran'ın bu takımda bence...

0: rolü yedekten gelen işte son 20 dakika, son 30 yarım saat neyse orada oyunu değiştirebilecek ya da daha doğrusu skor değiştirebilecek bir oyuncu opsiyonu. Ama o rolde iyi. O rolde iyi, o da ciddi bir koz. Doğru, haklısın yani.
1: Bu arada hani işte Fransa'nın yeteneklerinden, o İspanya'nın biraz daha belki konuşulurken onlara nazaran gölgede kalmasından bahsettiniz. Yamal'la Nico Williams böyle podcast tarzı bir şeyde yan yana
2: Eyvah.
1: mikrofonla konuşuyorlar. Yani cidden hani bizim gibi burada oturur gibi Fransa'da ne yetenekler var üf falan böyle yorumlar. Ama sonra Yamal Nico Williams'a diyor biz de iyiyiz ama fena değiliz gibi. Yani Yamal'ın kafada onun olduğunu çok net anlıyorsun. Ama işte hemen çıkabilecek mi? O katı performansı yukarıya götürebilecek mi? Yani burada her topu aldığında iki kişi buldu karşısında. Hele de kendi bölgesinde aldıysa yani sağ kanatta aldıysa ama yani yine sihrini konuşturabiliyor.
0: Valla iyiye doğru gidiyor. Takım da zaten iyi durumda. Ben hani bir maça imza en azından bekliyorum. Yani imza derken şimdi Yamal gol de attı. İşte asist yapar falan o değil ama Yamal'ın domine ettiği,
2: Evet.
0: Yamal'ın direkt böyle imzaladığı bir maç bekliyorum kendi adıma. Muhtemelen De La Fuente'de olacaksa en kritik maçta olsun
2: Ya yarı
0: diye
2: finali,
0: düşünüyordum
2: yarı
0: yani.
2: finale kadar öyle arttırıp
0: Son
2: giderse
0: 16'yı falan biz yürürüz. Ondan sonra olsun diye düşünüyor olabilir.
1: Oyarzabal'da son 16 milli maç 16 gol.
0: Evet.
1: İkinci golle beraber. Yani o da İspanya'da evet yine iyi bir takımda ileri uçta onu besleyen oyuncular var ama yani Haaland sayıları yakalamış gibi gözüküyor.
2: Bugün de golden hemen önce ben kalecinin çeldiği top içeriye gitti zannettim. Yani orada çok kalabalık içinde soluna soluna iki küçük çalımla o da zaten iyice durdurulamaz kılabiliyor o Oyarzabal. Yani çok tempolu, çok süratli bir oyuncu değil belki ama ceza sahası içinde en büyük meziyeti bence o küçük çalımlar. Hatta bir tane penaltı bile yaptırabilirdi yine o küçük çalımları atarken. Yani keyifli bir ve çok ihtiyaçları olan bir dönemde bir Oyarzabal katkısı alıyorlar. Hele bunun bu seviyede olması inanılmaz.
0: Çok akıllı futbolcu ya. Yani şimdi tabii İspanya milli takımında o da çok daha iyi gözüküyor takımla birlikte. Onun da daha iyi işlettiği ve onu da daha iyi besleyen bir yapı var. Yani Real Sociedad'da haliyle o kadar iyi gözükemeyebiliyor ki sezonun ikinci yarısını gayet iyi geçirdi. Ama burada bambaşka bir makinenin içinde. Esas değeri bence burada gözüküyor. Yani Ali de mesela bahsetti. Şimdi bireysel şeylerine odaklanırsan işte Oyarzabal için müthiş böyle birebirci demezsin. Sürat öyle akıp gidiyor kimse tutamaz demezsin. Ne bileyim ceza sahası dışından bam güm çok iyi vuran böyle cepheden kaleyi gördüğü anda zımbalayacak bir oyuncu falan o değil. Ama tam futbolcu ve çok zeki oyuncu ya. Futbol zekası hakikaten
1: Hepsinden bir de azar azar da var. Bu saydıkların hiçbirine diyemesen
0: çok
1: de
0: hissederek, çok böyle doğru hissederek ve düşünerek oynadığını anlıyorsun izlerken. Böyle
1: baskı
0: bir oyuncu.
1: bölgesinden çıkan topçu da böyle olur.
0: Muhtemelen teknik direktör olacak zaten. Yani bu pro lisans falan için gidince ben baskım o zaman siz şu dersten başlıyorsunuz.
2: Bugün ben Pedri'yi de bazı anlarda bayağı beğendim açıkçası. Bekleri oyuna soktuğu bölümler. Zaten
0: Pedri
2: İspanya'nın
0: çok
2: oyunu
0: iyiydi
2: aldı mı?
0: bence.
2: Bir tane ama Bekir Ozan az pas attı. Benim de tepkimi çekti yukarıda
1: Fark
2: izlerken.
1: ettim.
2: Ölçülü at be oğlum
1: Bu arada
2: şeklinde.
1: biz yukarıda Ali ile beraber izliyorduk. İkinci golden saniyeler önce de hani bu baskıya, bu
2: Yok.
1: sıcağı kar da yanmaz tarzı yorumuyla saniyeler içinde haklı çıktı
0: Çok
1: yine.
0: ama hakikaten şey aldılar. Orada yani oyunu feci almıştı İspanya. Sonra su molası oldu.
1: Yine
0: Yani
1: devam
0: bir tane
1: kaldı.
0: ümit vardı gerçekten. Su molası dönüşünde bir şey değişir mi falan diye top vermediler su molasından sonra da.
1: Bir de kornerden gelen ama geçerlilik kazanmayan gol var.
2: Ya bence
1: Evet.
2: gol
1: Ona
2: ceza.
1: dair.
2: Bence gol. Ama biliyor yani iptal edeceğini biliyorduk bu Dünya Kupası'ndaki yaklaşım o. Farklı yorumlar da görüyorum işte.
1: Kalecileri koruma yaklaşım
2: O
1: var.
2: bu denli mi konfor alanı olmalı emin değilim.
0: Ben de şöyle söyleyeyim. Hani burada programda değildik Almanya, Paraguay'da en azından ben değildim. Bu Arsenal ve Premier Lig yüzünden buna bir antitez doğdu ve bence Paraguay maçında yani Paraguay'ın geçmesine sevindim de ayrı konu. Almanya'nın golüne de yazık edildi. Ben orada hiç yani
1: Almanya'da
0: oldum.
1: da evet.
0: çok yazık edildiğini
1: birebir aynısı konuşuldu bu arada. Abi, ben vardım o programda. Tam herkes bu fikirde buluştu.
0: Çok yazık edildiğini düşünüyorum. Burada da yani...
2: Kalecinin ne öne ne yana tek adım atma niyeti bile yok bence.
0: Eskiden bir ezber yani. Vardı ya, kaleciye asla dokunamazsın şeyde, kale sahası içinde falan evet. Gibi. Onu böyle düşündüren yorumlar izliyoruz.
1: Bir de Arsenal'la antitez hani bir oyun şekliyle, bir işte korner savunma tarzıyla değil, hakemler tarafından gelmesi de işte böyle şeyler doğuruyor sonuç olarak.
2: Aynı %100 aynı fikirdeyim. Colin herhalde bilmiyorum çocukken bahsettiğin o kuraldan faydalanan bir kaleci miydi? O futbol aşkını ilk o yeşerttiği günlerde diye düşünmüyorum.
0: Bence biraz şey yani hakikaten o kadar suyu çıkarıldı ki ve ipin ucu kaçtı şeyde Premier Lig özelinde bilhassa. Sonuçta hani hatta şampiyonun şey... bundan çok fazla fayda sağlaması anlatıyı da domine ediyor ya. Bir dakika, biz buna izin vermeyeceğiz. Şeyi, fikri çok öne çıkıyor o zaman hakem tarafından. Hakem ve hakemlerin başı tarafından bu defa o çok öne çıkıyor. Ben Collina'nın ve işte kamuoyu şeyinin de beklentisinin de biraz ona dönüşmesi, ona yönelmesi bunu ortaya çıkardı gibi geliyor.
1: Premier Lig Şampiyonlar Ligi'nde bile hani benzer şeyi konuşuyorduk ya. Hangi standarda daha yakın yönetilecek bu maç vesaire. Evet. Burada da daha da ayyuka çıkmış halini görüyoruz. Avusturya tarafında yani 4 maç izledik Avusturya'yı. Genel pek tat vermediler ama yine de onlara da veda etmişken o tarafı sorayım. Biraz bana Belçika'yı da anımsattı. Yani. Belçika evet devam ediyor ama yine durağan bir oyun. Yine işte golleri Lukaku atıyor. Burada Arnautovic, ikisi de çok süre bulamayan. Hadi Kızıl Yıldız'a gittikten sonra yine oynuyor daha fazla Arnautovic ama yani o açıdan da keyif vermeme olsun, oyun tarzı olsun bir benzerlik gördüm.
0: Vallahi Belçika ile ben de benzerliği şeyden kurayım. Hani takıma baktığımda Arnautovic ile Alaba'ya bakıp üzülüyorum. Yani ikisi de sevdiğim oyuncudur. İkisinin de tabii çok daha iyi dönemlerinde ne büyük futbolcular ve etkilerinin ne büyük olduğunu biliyoruz. Alaba sakatlıklardan sonra bence çok futbol oynayacak halde değil. Yani o düzeyde en azından. Milli takım ya da işte İspanya'ydı vesaireydi oynayacak düzeyde değil. Oyunda da kendini bu çok hissettiriyor. Yani Arnautovic de artık 30 dakikalık falan adam.
1: Zaten hani 11'de olmamasının da sebebi herhalde o. Yani.
0: Ve o halde hala takımın muhtemelen en teknik oyuncusu.
2: Öyle.
1: Avusturya için üzücü bir duruma
2: yani
1: da işaret ediyor.
2: Hiç bu turnuvada olmasaydı da Avusturya, ya Avusturya neredeydi dedirtmeyecek bir, yani çok böyle gri, kasvetli, hiçbir şey vermeyen kötü bir performans açıkçası. Yani geçen de Orkun abiyle konuştuk galiba bu yayında. Yani takımın ölçeği, gücü ve ihtiyacı bazında bakarsak Baumgartner sakatlığı evet. Herhangi bir takımı en çok etkilemiş, ihtiyaca yönelik en büyük zararı vermiş sakatlık olabilir. Yani RCS 11 selam. 8'i falan hiç aklımda yok, öyle söyleyeyim yani.
1: Girip çıkmış olabilirler zaten.
2: Kaçan nete herhalde Kalaycı için kafa yazılmış. Evet.
0: Yani o da gerçi bence o kadar net değil.
2: İnanılmaz net bir pozisyon değil evet. Evet yani. Süper net bir kafa vuruşu değil.
0: Aa yani. Ne kaçtı demezsin yani. Yani pozisyon, ciddi pozisyon ama hani acayip acayip değil.
1: İspanya'nın bu arada turnuva ağacında, tabloda yer aldığı tarafta bir takım hariç şekillendi. Paraguay, Fransa, Kanada, Faso orada, ABD, Belçika, İspanya'nın tarafında ve İspanya'nın rakibi de
0: bakalım.
1: Şu an ekrana da geliyor. İspanya'nın rakibi de Portekiz, Hırvatistan'la eşleşmesinden çıkacak.
0: Valla işte Portekiz'de birazdan Portekiz, Hırvatistan. Çok merak ediyorum maçı. Yani Portekiz İlk maçtan sonra Demokratik Kongo maçından sonra Özbekistan karşısında bir reaksiyon gösterdi. Ama tabii o ne kadar onların reaksiyonuydu, ne kadar Özbekistan'ın güçsüzlüğüydü. Ve şimdi Kolombiya maçından sonra çok dağınık görüntülerinden sonra burada yine bir şey gösterebilecekler mi? Bunu sadece Ronaldo özelinde söylemiyorum asla. Ama Hırvatistan'ın da gerçekten yine dün konuşuyorduk yani çok dişsiz kalmış bir hali var. Tabii ki tecrübe var. Tabii ki Hırvatistan bu ortamları sever gibi gözüküyor. Ama işte yani bütün o takımın en önemli yüzü, en önemli o şeyin nasıl diyeyim, oyun zekasının oraları oynayabilmenin yüzü olan adam görüyoruz ki artık eski seviyesinde değil. Ha böyle adamlar gelir bir tane daha sana maç çıkarır, bir şey olur. Ama ben

0: Portekiz tarafını da, yani Portekiz özelinde merak ediyorum bu maçı. Onların performansını. Bilhassa da merkez ne kadar oyunu domine edecek. Onu çok merak ediyorum.
1: Oraya doğru geçeceğiz. Biraz daha maça da yaklaştıkça ama biraz dünkü maçlara da değinelim. İspanya için ekleyeceğiniz bir şey olur mu? Avusturya'ya çok bir şey eklemeyeceğinizi. Yok,
0: bayağı bir şey söyledik zaten.
1: Evet, İspanya'da Yamal formunu buluyor. İspanya formunu buluyor. Daha olumlu şeyler konuşulabilir noktaya geldi İspanya diyelim. Belçika Senegal. Yani Senegal herhalde ne kadar yansa azdır. Şu maçtan sonra 85'te 2-0 pek bir şey oynamaya niyeti olmayan bir Belçika. Ama çıkan bir kavga, Belçika tarafında çıkan bir kavga takımı da, bir tartışma diyelim daha doğrusu, takımı da ateşledi ve bir şekilde 120 artılarda Tielemans galibiyet golünü penaltıdan attı. Belçika ABD'nin rakibi oldu son 16'da.
2: Yani Trossard diyebilir miyiz? Ortalığı olumlu anlamda karıştıran ve kıvılcımı yakalayan, ki yine maçtan önce konuşurken söylemiştik herhalde artık şu noktada o takımın görünen farklı liderleri, farklı adayları olabilir ama hem ruhani hem de sağ içinde değişim, yani fark yaratabilecek ismi noktasında ben Trossard'ı ön plana çıkartıyordum. Nitekim öyle de oldu. Maç öncesinde ben Senegal'i çok daha şanslı görüyordum. Açıkçası kafamdaki maçta oynanıyordu ama Senegal'in bağlayamaması, ya tarihi bir geri dönüşe izin verdiler açıkçası. Trossard'ın da rakamları geliyor.
0: Ben valla Trossard'ın yanına, yani Trossard konusunda haklı Ali tabii. Onun yanına ama Tielemans'ı da yazarım. Yani o penaltıyla falan da alakalı değil sadece. Oyundaki etkisi işte, attığı goller falan. Hani sonuçta ikinci şey, yani 2-2 golü belki biraz kaleci tuhaflığı, savunma hepsine bağlanabilir ama bence de mesela şu anda bu takımın en iyi oyuncusu Tielemans.
1: Sezonu da sakatlık harici ya çok iyi geçirenler.
0: Evet, Doku iyi durumdayken aslında en çok ona gidiyorlar ama şeyde öyle değildi. Dün çok öyle değildi. Zaten 55'te evet. Yani o da çok Rudy Garcia'yı sallayacak bir karardı da bir şekilde kurtardılar. Şimdi maçın tabii izleyenler bunu gördü. Biz tekrarlayalım burada. Dönüşün esas tuhaflığı şu. Yani 2-0'dan maç dönebilir. 2-0'dan Belçika'nın yaptığı gibi, dün yaptığı gibi 85'te falan ve ondan 2 dakika sonra gelen 2 golle de dönebilir. Ama orada bir baskı görürsün, bir oyun momentumunda değişim, oraya gidiş görürsün. Ya bak hani siz demin izlerken işte İspanya'nın 2-0'ının geldiği çok belli oluyor gibisinden yorumlamışsınız ya. Bir şey hissedersin yani, Belçika atacak, en azından 2-1'e getirecek gibi hissedersin. Bence oyunda pek o da hissedilmiyordu. Sadece golden 2 dakika öncesinde bir iki tane üst üste pozisyon oldu ama genel bir Belçika baskısından bahsetmek söz konusu değil. Artı Senegal o kadar net kontralar buluyor ki, yani birazcık çok az daha keskin olabilseler tamamen fişi çekeceklerdi, 3-0'a getireceklerdi zaten. Biraz daha doğru oynasalar, biraz daha özellikle orada, yani Sadio Mane gibi oralarda en güvenmeleri gereken, en güveneceğin oyuncu atak bitiremedi, doğruyu yapamadı falan. Getiremediler o 3-0'a. Lukaku'nun pozisyonu işte, bak Lukaku'nun pozisyonunda bile şey, İlk pastan sonra aslında o top uzaklaştırılıyor. Yani uzaklaştırılacakken böyle müthiş bir baskı olduğundan değil. O top yine Belçika'da kalıyor falan. Ondan sonra zor bir açıdan vuruyor. Stoper de müdahale edemiyor. Kalecinin belki çelebileceğini söyleyebilirsin yakın mesafede olsa. İkinci gol tam bir kaleci rezaleti. Yani o Tielemans vuruyor abi kapıyı. Ve senin alanın yani. Onu göğsünle falan alman gerekiyor senin.
1: Orada da biraz belki Eduard Mendy'nin sakatlanmasının etkisi evet. Hissedildi.
0: Hiç yani sıfırdan cepten düşürdüler. Sondaki penaltı zaten ayrı konu. Senegal açısından çok yazık.
1: Rudy Garcia'nın açıklamaları da bir yandan yani, görüntüye yansıdı.
2: Aura Farming yapılmış, ben söyleyeyim. Açıklamaları için göz ucuyla gördüm. Hiç bence maçın hikayesi o kadar...
1: Biz biliyorduk 2-0'da böyle olacağını, kalelerini korumak için her şeyi yapacağını biliyorduk Senegal'in diyor. Bir gün biz 2-0 öne geçersek bunu yapmamam gerektiğini bana hatırlatın diye de ekliyor ki bu takımın da 2-0 öne geçmesi gerçekten kolay gözükmüyor. O yüzden yakından hatırlatamıyor.
0: Abi o yüzden kaybet, yani anlıyorum belki biraz onun öncesinde gömülmüşlerdi falan ama belki

0: Başkan'ın bulduğu iki golü o durumu anlatmıyor ki.
1: Ya bir de o gömülme taktiksel disiplinden kopmaktan evet. ziyade her takımın hemen hemen verebileceği normal bir kupa reaksiyonu.
2: Zaten biraz olarak. Garipseyerek aldık bu açıklamayı.
0: Evet. Ben tam aksine oralarda daha fazla gömülebilirdi, daha az kişiyle çıkabilirdi. Biraz oyunu açık hale getirdi Senegal diye düşünüyorum.
1: Yani Rudi Garcia tabii bu maçta da maç içi değişikliklerin öyle ya da böyle tutmasının ve bu kadar dramatik bir geri dönüş yapmanın verdiği özgüvenle yapılmış biraz dağınık bir açıklama diyelim. Ya çok bilinçsiz diye isim gelmedi ama yani turnuva içinde de en çok fikir değiştiren, bunu da konuşmuştuk biraz, A planı zayıf kaldıktan sonra işte Engoy'dan vazgeçti, biraz Onana'dan vazgeçti. Özellikle arka tarafta belli değişiklikler yaptı ve turnuva başına göre gerçekten en azından bir nebze daha hareketlenmiş, daha iyi gözüküyor Belçika. Onun da ben biraz özgüveni olduğunu düşünüyorum hani.
0: Ama biraz da şey yani öyle performanslar ki onlarda Engoy, Onana yani. Onana
2: gözün varsa yani.
0: Onana ilk maçta yani öyle bir futbol oynadı ki Mısır maçında. Hani Rudi Garcia seni bir daha oynatmam diye soyunma odasında bağırmıştır. Engoy zaten mahvetti.
2: İlk maçta oynamadı. Engoy evet aynı şekilde.
0: Hani biraz oyuncu performansını zorladığı değişiklikler oldu. Lukaku işte ikinci maç 11'e koymuştu. Öyle bir oynadı ki tamam baktı. Abi dedi. Yok, ama tekrar şimdi yani şeyi merak ediyorum ama dün gece De Laurentiis'i aramış mıdır?
2: Görüyor musun nasıl yönetiyorum?
0: Yok o kadar bile bir telefonu üfleyip kapatmıştır.
1: Bence kurum içi gördünüz mü? olabilir ama ya Fanaker'i gördünüz mü? Enteresan ya Belçika hiçbir yere gidecek gibi gözükmüyor açıkçası. ABD için de zaten hep konuşuyoruz. Çok bence ideal bir yolları var. Bizim olabilirdi bu yol maalesef. Turnuva öncesinde de konuşmuştuk. Çok güzel bir eşleşme yani Birleşik Devletler için. Belki ismen bir nebze gelebilir ama yani 16'da daha ideal bir eşleşme olamaz ABD için.
2: Yani turnuva başından beri neden biz kazanmayalım diyen Pochettino oraya doğru götürüyor takımı. Gerçekten gidişat o. Ki oraya da uzanalım. ABD-Bosna Hersek karşılaşması da oynandı. Burada da hani direkt hatta sana bırakayım. Hı-hı. Hiçbir şey eklemeyeyim. Bosna'yı yakından takip ediyorsun. Turnuva öncesi bir yazı kaleme aldım Bosna ile alakalı. Maçları izledin. ABD karşısında ama 10 kişi kaldıktan sonra bile Birleşik Devletler pek varlık gösteremeyen bir Bosna Hersek izledik.
1: Bence çok kötü turnuva. Yani açık ve net söyleyeyim. Bu takım neticede o denli kalitesiz bir takım değil. Uluslararası tecrübesi yüksek oyuncular var. Avrupa'nın 5 liginde oynayan isimler var. Yetenekli genç oyuncuları var. Bunların tabii ki bir Dünya Kupası ve Euro tecrübe sevmesi lazım. Avrupa'daki birçok ülkenin aksine Bosna Hersek'te garip bir durum var. Son dönemde yani Dzeko jenerasyonuyla 2 Dünya Kupası'na gittiler. Çok büyük başarı. 0 Euro. Yani Avrupa'nın hemen her futbol oynayan ülkesinin bir şekilde gittiği yere gidemediler ve bu diğer genç oyuncuların o tecrübeye sahip olmamasını beraberinde getirdi ama ya bu kadar da değil bence. 10 kişiye karşı da bu oyun kabul edilemez. Ya bir yandan da Barbarez'de bir teknik adam demek bence zor. Yani bir kere sayısal olarak zor. Kariyerinin 20. resmi maçıydı. Toplamda milli takımda değil bir teknik adam olarak. Onun da ben herhangi bir hamle yapamadığını ve Dzeko başta olmak üzere belli oyuncuları da hiç idare edemediğini. Gerçi öyle bir hoca olabilir mi Bosna Hersek'in başında emin değilim ama ya baştan aşağı bence tesadüfen çıkılmış bir grup. Ya son maçın Katar'a denk gelmesi.
2: Alay Begovic'in hatırına biraz.
1: Aynen öyle. Kanada'nın ilk maçın ilk yarısının inanılmaz ürkek oynaması. Biraz o ev sahibi paniğini yaşaması açıkçası. Tüm bunlar bir araya geldi ve çıktı. Buraya kalmak yani İtalya'yı eleyerek buraya kalmak dışında Dünya Kupası çok çok kötü geçti Bosna Hersek için. Gruptan çıkan en kötü takım denilebilir. Yani hemen aklıma bir takım gelmedi ama
2: şöyle hemen tablodan biraz
0: ben şöyle söyleyeyim. Ben İtalya olsam, ben bir ülke olsam yani İtalya Futbol Federasyonu olsam Gattuso'yu çağırırım, ben yarın göreve getiririm, akşamüstü kovarım. Sonra öbür gün bir daha göreve getiririm.
1: Ben 3 sene Serie A banı koyarım Gattuso'ya. Yani şunu başardıysan 3 sene git İsviçre'de falan Yunanistan'da ama, nerede
0: tamam, çalışıyor. İtalya yaptı bile. İtalya jenerasyon kuraklığı var yani falan da bu nedir? Abi. Yani rezillik ya. Yani gerçekten.
2: Diğer takım Galler miydi?
1: Galler.
2: Yani Galler bile bence. Düşünsün çünkü şey olarak da çok farklı. İki maç. İkisini de gol yemeden götüren bir Bosna işte en sonuna kadar götüren mücadele veren. Ama buraya bakıyorsun her maçta gol yiyen. Yani savunmada da amşam bir şey yok. Hadi yok. Biraz bu maçın başı gruptan sonra.
0: Yok Galler'de şey döndü. Galler'de Bosna
1: Dzeko attı penaltıya gitti.
2: İtalya'yı 0-0'a bağlamışlar.
1: Yok, İtalya'da tabii. Yine İtalya öne geçiyor. Moğzaken atamıyor. Baston atılıyor.
2: Hani ama uzatmaya, pozisyon vermiyordu. Evet, yani. Penaltıya götüren çok pozisyon vermeyen takım.
1: Zaten ona güveniyorlardı ama yani biraz da gitmek lazım. Ya bu, bir de yani bu defansif bir 4-4-2 kağıt üzerinde ama Dzeko'nun pres gücü zaten 0. Demirović de çok hızlı bir biçimde Dzeko seviyesine gelmiş kötü fiziksel durum olarak. Halbuki çok da kötü değildi Stuttgart'ta. Yani çift tane attığı bir sezon, iyi oynadığı bir sezon. Ama o da bence çok büyük hayal kırıklığı yarattı. Yani iki tane genç kanat oyuncunun alıp seni burada ilk Dünya Kupası'nda bir yerlere götürmesi, yani 16 çeyrek falan, o imkansız zaten. Ama biraz daha futbol beklerdim ben açıkçası.
2: Bir de hani Avrupa Şampiyonası'na gidemedi oyuncular, tecrübelenemedi diyoruz. Hı-hı. Yani o işte Dzeko, Kolašinac, o yaş grubu gençler şimdi parladılar da yer yer. Ara böyle oyuncu çok fazla yok herhalde Bosna'ya.
1: Ya şey var.
2: Yetenek seti de yüksek olan.
1: Manchester City kocaman bir Rize Spor. Yine belki Manchester City yani Salzburg o bu. Arada yani bomboş bir 10 yıl var. Bazı Dzeko'dan genç oyuncular da Dzeko'dan çok daha hızlı biçimde sahneden çekildi. Yani Pjanic mesela Dzeko'dan 3 yaş küçük diyebiliyorum.
2: Keyifle takip ediyordum. Çok keyif almamıştım.
1: 5 evet. Yıldır falan milli takıma en ufak bir katkı sağlamadı. Oynamıyor zaten 3 son 3 yılında.
0: Zaten Pjanic... Yani Pjanic Beşiktaş'a mesela gelmeden önce de hani gözümüzün önünde geldiği için orada örneği verelim. Bırak'a yazıyordu bence de o işte bizde hep şey var ya. Ya burada zaten oynar, burada buraya fazla, burada oynar, burada öyle, burada böyle. Yani gözümüzün önündekini bazen nedense kabul etmiyoruz. Adam bayağı oynayamaz hale geliyor. Bu başka oyuncularda da oldu. Yani bu sadece Beşiktaş'la alakalı bir yani durum da değil. Çok sayıda artık fiilen emekliliğe geçmiş oyuncuyu maalesef kamuoyu bazen bizim şey her türlü burada oynar, burada oynar. İşte orada oynamadı ama burada oynar. Türkiye Ligi'nin seviyesini ne ki gibisinden yedirmeye çalışıyor.
2: Peki birazdan Portekiz Hırvatistan'a geçeceğiz. Öncesinde ama bir nefes alalım, bir soluklanalım. Reklam arasının ardından hem Portekiz Hırvatistan'ı hem de İsviçre Cezayir maçlarını konuşacağız.

0: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün devam edecek. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Tarafsız ve her kesimden en az bir kişinin olmasından dolayı hepsini bir arada dinlemek büyük keyif.
2: Arabamı satmıştım, yeni araba aldım. Alır almaz daha kapıyı açmadan ilk işim Radyospor'un tekrar uygulamasını indirmek oldu. Anlamadan bir bağımlılık yapıyorum.
3: Sizi dinlerken sanki kendimi terapide hissediyorum. Ruhumu rahatlatıyorsunuz.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor.
4: Hoşça kalın. Radyospor'da kalın.
5: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında
0: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün devam ediyor.
6: Kupada bugün devam ediyor. Son 32 turunda saatler 2'yi gösterdiğinde Portekiz ve Hırvatistan Toronto'da kozlarını paylaşacaklar. Yola bakalım Cristiano Ronaldo mu devam edecek yoksa Luka Modric mi? Orkun Çolakoğlu, sen Hırvatistan tarafından biraz giriş yapmıştın aslında. Sana da döneyim oradan Ali. Yaşı ilerleyen bir kadro var. Evet, Luka Modric hala Luka Modric, Mateo Kovacic hala Kovacic ama Hırvatistan'ı grup aşamasında nasıl gördün? Yani öyle çok da biz geri çekilelim, kapanalım gibi oynayan bir Hırvatistan yoktu. Hele de İngiltere maçıyla başladıklarında böyle görmüştük. Ve buraları da, yani son iki kupada en azından yarı final görmüş bir takımdan bahsediyoruz. Buraları bağlamayı ne olursa olsun penaltılara götürmeye yeri geldiğinde çok iyi bilen bir ekip.
7: Ya bence bu gece zaten güçleri bu maçı kazanmaya

0: Sandığı 120'den ziyade yetmez. Bir şekilde bu maçı yapabilirlerse penaltılara bağlayabilmeye yeter Hırvatistan'ın oyun gücü. Yani mesela bahsettiğin oyuncu grubu biraz da hatta turnuva öncesinde bir karikatüre dönüşmüştü. Ya bu adamlar niye sürekli aynı adamlarla Dünya Kupası'na geliyor diye. Bir de oraya Perisic eklendi. Yani PSV'deki çok iyi sezonuyla birlikte Perisic geri sekti resmen bu oyuncu grubuna ve tamamen aynı oyuncu grubuna neredeyse geri döndüler. Yani dediğin gibi bir veda turnuvası olması sebebiyle mi, o psikolojiyle mi, bu jenerasyonu zaten her şeyi fazla fazla başarması mıdır bilmem. İngiltere maçından bu yana rahat, özgür. Yani İngiltere'ye karşı pekala 6-7'lik olabilirdir Hırvatistan oynadığı tarzda. Ben bugün de aslında yani öyle kafasının arkasında bir şey olmadan kendini ifade edeceğini düşünüyorum Hırvatistan'ı. Paşaliç'in 11'de olacağını yazıyorlar. Kovacic, Modric...
1: 11 gelmiş.
0: Gelmiş mi görmedim.
1: Paşaliç yok. Yani bu yok eğer mu? Şey 11 değilse...
2: Hemen bakalım. Gerçi 1,5 saat önce geliyor artık. Evet, yani bu, daha doğrusu bu turnuvada.
1: Ama bakalım. Çok tuhaf 11 ya. Yani
2: 11
1: bana çok tuhaf geldi bu 11, önümdeki. Evet.
0: 11 miymiş? Resmi, bakalım merak ettim. Yani
1: Paşaliç yok bir kere. Geçen maçta da gerçi yoktu da Guardiol da yok.
2: Guardiol dönecek, Perisic yine ileri gidecek deniyordu. Perisic sol bek, Baturina ileride
0: sağ
2: solda.
0: Sol mu?
1: Allah Allah.
0: Enteresan takım şu an. Yok.
1: Pongracic,
0: Zalit Hoca bizi yıktı Stanisic, şu an.
2: Modric, Kovacic var.
0: Suçic oynuyor, Vlašić ilk 11'de.
1: Evet. Yani çok ilginç.
2: Vlašić de golün ekmeğini yiyerek mi 11'e döndü?
0: Çok kötü sezondan geliyor ve bence hani gol dışında da hiç iyi durumda değil Vlašić.
2: Çok da kötü gelmiyor ya. Takımla beraber biraz kötü bilmiyorum gözüktü de. Ya. İyi olduğu
1: derin seri atmış.
2: Sen üst üste Torino maçı anlat 3 tane. Vlašić orada parlıyor hiç şey yapma.
0: Yani kadro hiç bana geçmedi diyebilirim en hafif tabirle. Hırvatların 11'i.
2: Portekiz tarafına bakacak olursak izleyicilerimize de aktaralım. Savunma merkezinde Ruben Dias, Veiga yine
1: Cancelo sağda, kanat, Nuno Mendes solda.
2: Rafa Leao'yu Felix yerine son maçların aksine tercih ediyor. Zaten orta saha değişecek kolay kolay bir orta saha değil. Pedro Neto, Bruno Fernandes, Leao, Ronaldo da ileride
1: ama
2: olacak.
1: Ama Leao ilk kez 11 değil mi tabii? Evet. Turnuvada ilk kez. Dur bakayım.
0: Bu arada kadroda
2: Leao Konsesao çıktığı bir maç var sanki. Ama
0: ufak bir değişiklik var mı diye baktım. Yok. Yok. Bence en buradaki turnuva için önemli değişiklik herhalde Neto'nun yani Cancelo'yu açtığı koridorla birlikte sağ kanat daha işler, daha verimli bir hale geldi. Leao'nun yani az önce Vlašić'i korudun ama herhalde buna katılacaksındır. Leao'nun o felaket Milan sezonundan sonra bu turnuvada bir şekilde gol atmış olması öyle ya da böyle bir moralde ona ihtiyaçları var. O yırtıcılığa ihtiyaçları var. Öte yandan yani Ronaldo'nun da tabelaya ihtiyacı var. Yani bu takımın Ronaldo'dan oyun içi bir katkı alamayacağı bence grup aşamasında belli oldu. Bir golle, bitiricilikle, ustalıkla fark yaratabilir. Özellikle Hırvatistan'a karşı da çok kırıcı olabilir. Yani erken bir Portekiz golü bu maçın seyrini çok farklı bir yere olumlu anlamda Portekiz için götürebilir bence. Bakalım.
2: Zaten olumlu anlamda değişim Özbekistan maçı. Belki erken gol olmasa da olurdu ama 25 dakikada 2-0'a evet, bağlandıktan sonra çok rahatlayan bir Portekiz vardı. Diğer iki maçta da tam aksine zorlanan zaten bir Portekiz.
1: Ben açıkçası turnuva öncesinde hani şöyle bir yorum yapmıştım. Bunun da arkasındayım. Performansları da, Portekiz'in performansları da zaten bu doğrultuda gidiyor. Portekiz tabii ki iyi bir kadro yani. Evet, dünyanın en iyi milli takım kadrolarından biri. Ama en iyi mi yani? Dünya Kupası'nın 1, 2, 3, 4 favorisinden biri mi gerçekten? Yoksa merkezdeki kalite ve onların özellikle çok iyi sezon geçirmeleri mi biraz algımızı etkiliyor? Ben ikinci taraftaydım. Yani Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes'in şu anki etkileri ve formları biraz işte Nuno Mendes falan gibi oyuncularla da birleştiğinde bence Portekiz'i olduğundan iyi bir takım gibi düşündürtmeye başladı. Ya ön tarafta bir sürü problem var işte. Şimdi Ronaldo'nun yaşı, bugünkü durumu. Leao hayatı boyunca istikrarsız bir adam. Buraya da iyi durumda gelmedi. Neto onların arasında ya yani işte Leao'su, ne bileyim Konsesao'su yani kanat oyuncuları, kanat rotasyonunda belki normalde en güvenilir adam ama o da kendi en iyi sezonunu geçirerek gelmedi buraya. Konsesao zaten hani iki kararı üst üste doğru verebilen bir oyuncu değil. Joao Felix'i anlatmayayım burada baştan. Trincao iyi sezon geçirdi ama Trincao'nun da bu kalabalıkta...

0: Trincao'nun bu kalabalıkta ben oynuyorum demesi ya da Martinez'in ona yer vermesi kolay değil vesaire vesaire. Yani arka tarafta da bence hani böyle problemler var Nuno Mendes dışında. Ne bileyim, tabii ki iyi stoperler var ama dünyanın en iyi stoper tandemiymiş şu anda. En iyi 3'e girer mi, 4'e girer mi? Böyle şey problemleri vardı. Dediğim gibi merak ediyorum Kolombiya maçından sonra nasıl bir reaksiyon vereceklerini. En başta tabii merkez onların oyununu yükseltecek ama Leao'nun, Cristiano'nun, işte Neto'nun yapacakları da o zaten Portekiz'in tavanını belirliyor.
1: Bir de Hırvatistan'ın rahat olmasını elbette bekleyebiliriz. Yani son iki kupada bu kadro yapacağını yapmış, ülkeye tarihi başarılar tabii yaşatmış. Baskı da belki Portekiz'i daha fazla etkileyebilir.
2: Kesin.
0: Mutlaka, mutlaka. Yani o baskı unsurunu bazen gözden kaçırıyoruz.
1: Hele de herkes işte
0: bazı takımları yiyor.
1: Bütün görüyoruz. Yıldızlar çıkıp şovunu yaparken Ronaldo'nun üzerinde de tabii. Hani bu baskı ilk oluştuğunda Özbekistan maçıyla cevabı verdi. İşte iki gol, free kick organizasyonu.
2: Mesela Portekiz bugün elenirse berbat bir turnuva oynamış olacak. İki tane çok kötü grup maçı ki bu takımlar yine de tabii Özbekistan olmamakla birlikte Portekiz'in yenmesi beklenen takımlar. Bir de buraya elenirlerse hani jenerasyonu bitmiş gibi gözüken bir Hırvatistan'a elenerek yani dört yarım iyi maçla veda etmiş olacaklar.
0: Yani Jose Mourinho Real Madrid'de artık Portekiz yapar.
1: Zaten hep aklının köşesinde diye yorumlanan şey.
0: Vallahi olur yani.
2: Yani Jose Mourinho birçok bir ülkeyi yani ekonomik anlamda kuvvetli bir ülkeyi çok kötü yapacak bence Real Madrid'den sonra Dünya Kupası'na doğru.
1: Biraz Arap Yarımadası mı geldi?
2: Aynen, aynen öyle ama bakalım kim kime çıkacak o diye.
0: Onu kötü yapması mümkün değil ki. Ne anlamda kötü yapacak?
2: Ekonomik anlamda.
1: Yani oraya gelmez evet.
2: Kontratı,
1: o parayı dökecek ülke ona.
2: Kontratı çakarım hocam diyecek.
0: Tamam da abi ekonomik anlamda o ülkeyi kötü yapamazsın zaten. Senin yani, örneğini verdiğin yani.
1: 3 milli takım falan lazım. Öyle bir şey. Ya da
2: yani fahiş bir paraya gidecek gibi hissediyorum.
1: Yüksek bir tazminat. Portekiz için bir avantaj da başka bir yayında Çetin Cem Yılmaz'la konuştuk. Toronto'da kendisi ve Toronto'da İtalyanlarla beraber en yoğun Avrupa kökenli bakarsak nüfus Portekizlilermiş. Ve Portekiz tabii bu maça gelmez, Toronto'ya gelmez, nasıl olsa grubunda lider olacak diye düşünürlerken Portekiz'i görünce burada bir anda ki İtalya'da yok, İtalyanlar da çok beklemiş turnuva öncesinde. İtalya'da yok, bir anda Portekiz'i bulmuşlar, bulmaları daha doğrusu. Toronto'daki son maç aynı zamanda biletler için yoğun bir istek, kara borsada bir yoğunluk olduğuna dair haberler verdi bolca da. Fazlaca da Portekizli göreceğimizi tribünlerde söyleyebiliriz. Onu bekleyebiliriz.
0: Bakalım. O da başka boyut getirebilir tabii.
2: Hemen ve detaylara baktım şu an. Demografi, Toronto demografisi de yoğun çalışıyorum. Yaklaşık 80 bin Portekizli'ye.
1: İtalyanlar mı zirvede?
2: İtalyanlar, yani Avrupalılarda hiç, evet İtalyanlar açık ara zirvede. Enteresan.
1: Orada da belki bir olumlu destek olabilir Portekiz'e. Kısa bir İsviçre, Cezayir'de sorayım size. Afrika takımları tabii gruptan 10'da 9'la çıktılar. Evet elenenler oluyor son 32'de. Ama o 9 takım, devam eden 9 takım arasında Fas'la beraber teknik seviyesi en yukarıda ekiplerden biri Cezayir. İsviçre elbette burada kağıt üzerinde favori gözüküyor. En iyi üçüncülerden gelmesi itibariyle de Cezayir'in ama bir çelme takabilir mi? Aynı zamanda Manzambi'yi izlemek için de 1.90 dakika daha var önümüzde.
0: Yani dediğin gibi teknik olarak, teknik seviye olarak Cezayir o takımlar arasında, Afrika takımları arasında en üst düzeylerden biri ama savunma olarak da yani şu gruba, şu kümeye bir bakalım. Şu ana kadar bence en kötü savunma, yani bir Tunus istisnası var. Hiç savunamıyorlar. Hani bireysel olarak da zaten hani stopere baktığında falan işte kaleci Zidane. Zidane'ın bakışları.
1: Arjantin maçındaki o yüz ifadesi.
2: Sağ beke ama bir stoper koyarım mesela bu maçta. Belgali bence
1: abi işte açık bak uyumlu. Tam ona getirecektim. Yani derin Serie A dediniz. Refik Belgali. 11 çıkıyor bu takımda.
0: Sağ bekli stoper koyarım diyorsun da stoper zaten sol bek. Benzema yine stoper değil yani.
2: En azından arka direkte kafa vurdurulmaması bile bir artıdır yani. Belgeli bu arada iyi turnuvada oynamıyor. Maza ya, İbrahim Maza beni şu ana kadar bir nebze hayal kırıklığına uğratıyor. Arjantin maçında iptal golde bir buradayım dedi. Onun dışında bu turnuvada benim beklenti altı
1: oldu. İyi bence ya. Bu Cezayir'i gayet bir güzel hikaye çekiyor, ama çeviriyor.
2: Şöyle, müthiş tribünleri var bu arada. Amerika'daki en keyifli kitlelerden biri.
0: Şöyle yani 3 maçta 7 gol yediler ki 3 maçın bir tanesi Ürdün'dü.
1: Evet. 3-3'lük maç zaten hani var.
0: Cezayir'i burada koruyacak olan, bir ihtimal yok demiyorum ama Cezayir'e o ihtimali sağlayacak olan, Cezayir'i koruyacak olan İsviçre'nin, hep söylediğim şey, İsviçre'nin gol atma sıkıntısı. Yani girdiği pozisyon ölçüsünde. Şimdi hani totale baktığında onlar da gruptan 7 golle çıktılar. Öyle acayip ama sıkıntı var gibi
1: mesela
0: gözükmüyor.
1: Katar ama Katar maçı değil miydi İsviçre?
0: Tabii.
1: Mesela o maçta kaçırdıkları.
0: Evet. Yani. Ve yani sadece bu turnuvadan bakmayalım. Genel son yıllardaki İsviçre takımı ve hani direkt kadro üzerinden de değerlendirebiliriz. Şimdi Embolo, Endoy, bu adamlar hani faydalı oyuncular, iyi oyuncular ama
2: sorun çözücü
0: pozisyonu gole yani çevirme konusunda çok yüksek yüzdeli maharet gösteren oyuncular değil. Manzambi zaten o yüzden biraz da gerekiyordu onların yanına. Hani takımın hem kreatif gücünü arttırması gerekiyor hem oraya bir skor desteği de verebilen oyuncu olarak Manzambi gerekiyordu. Çok zor bence Cezayir'in işi ama dediğim gibi bir ihtimali olacaksa İsviçre atamadığı için olacaktır.
2: Şimdi baktım mesela İsviçre'nin 4 gol attığı Bosna-Hersek maçında Manzambi girene kadar gol beklentisi 0.26.
0: Evet.
1: Karta kadar da yani. Aynen, kartı da hesaba kat. Yine ya
2: Manzambi 71'de giriyor. 74'te atıyor. 80'de 10 kişi kalıyor Bosna. Sonra maç 4'e gidiyor ama 0.26. Yani dakika 74'e kadar gol beklentisi. Hakikaten çok sınırlı bir takım. Yani tek bu maçın oluru gerçekten Cezayir'in büyük savunma defolarına rağmen İsviçre'nin gidememesi ya da gittiğinde de bitirememesi olacaktır.
1: Bakalım Türkiye saatiyle sabah 6'da bu karşılaşmayı da takip edeceğiz. Ardından da zaten yavaş yavaş son 32 turu, tarihte ilk kez oynanan son 32 turu tamamına erecek diyelim. Son 16 ile birlikte heyecan daha da artacak. Ali Konaviç, Orkun Çolakoğlu,
0: Emre Gürkaynak.
1: Emre Gürkaynak, ben buradaydım. Bu saatte bizi yalnız bırakmayan izleyicilerimize elbette teşekkür ediyoruz. Kupada bugünü bugünlük noktalıyoruz. Turnuva devam ettikçe her gün canlı yayınlarla, farklı ekiplerle burada olmaya devam edeceğiz efendim. Şimdilik hoşça kalın, mutlu geceler.
3: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla Kupa'da bugün sona erdi. Radyo Spor, sporun tek adresi. Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 2 Temmuz 2026 Perşembe günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Ben gündemi özetlemeye yine Dünya Kupası ile başlayayım. Dün akşam ve bu sabaha karşı toplamda 3 karşılaşma oynandı. Ev sahiplerinden ABD Bosna Hersek'le karşı karşıya geldi. Beklendiği gibi demek lazım. ABD kazandı ama kazanırken de başına enteresan bir şey de geldi. ABD 45'te Balogun'la 1-0 öne geçmeyi başardı. Ancak 64'te Balogun VAR uyarısıyla direkt kırmızı kart gördü rakibinin bileğine doğru yaptığı sert müdahaleyle, ki çok istemli gözükmüyor, pozisyon almak için ayağını açtığı gözüküyor ama çok da sert, rakibinin bileği dönüyor ve VAR uyarısıyla oyuncu kırmızı kart görüyor. Skor 1-0 ABD lehineyken, ama Bosna Hersek bu bir kişi fazla oynamanın avantajını

değerlendiremiyor. 82'de Tillman'ın frikik golüyle ABD farkı 2'ye çıkarıyor ve karşılaşmadan da 2-0'lık skorla galip ayrılmasını biliyor. ABD karşılaşmada 8 şut çekiyor. 2 isabet buluyor. 2 isabetinden de gol çıkarıyor Bosna Hersek'te. Kaleci herhangi bir kurtarış yapamıyor. Bosna'da 3 isabet bulmuş ama bunlardan da gol sesi çıkmayınca Bosna Hersek'te turnuvaya son 32 turunda veda ediyor. Edin Džeko Fenerbahçe'den de hatırlayacaksınızdır. İlk 11'de başladı karşılaşmaya ama orada bir sakatlık yaşadı ve 51'de yerini Mamiç'e bıraktı. Bu da maçla ilgili bir detay olsun. Günün bir diğer maçı saat 23'te Belçika ile Senegal karşı karşıya geldiler. Belçika turnuvayı biliyorsunuz pek iyi bir başlangıç yapamadı. İlk iki maçında Mısır ve İran'la berabere kaldı. Son maç Yeni Zelanda'yı farklı mağlup edip grup lideri olarak gruptan çıkmayı başarmıştı. Senegal önünde de bir hayli zorlandı Belçika, hatta elenmenin kıyısına kadar da geldi. 25'te Diarra Senegal'i 1-0 öne geçirdi. 51'de Sar savunma arkası koşusuyla topla buluştu. İyi bir son vuruşla o da farkı 2'ye çıkardı. Dakikalar artık 86 olduğunda Senegal'in 2-0'lık üstünlüğü devam ediyordu. Tribünlerde büyük bir coşku vardı. Haliyle maç bitti gözüyle bakıyordu Senegal'li taraftarların herhalde büyük bir kısmı ama Lukaku 86'da attığı golle farkı 1'e indirdi. Bu golden 3 dakika sonra Trossard'ın ortasında bu sefer Tielemans kalecinin de hatasında topu ağlara gönderdi ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da skor uzun süre 2-2 devam ederken 120 artıda Belçika bir penaltı kazandı. Topun başına kaptan Tielemans geçti ki 2-2'ye getiren golü de atmıştı Tielemans. Bu kritik dakikadaki penaltıda da hata yapmadı. Hata yapmamak bir kenara, gerçekten çok da iyi bir penaltı kullandı. Topu gönderdiği yer olarak kalecinin soruna doğru, ki kaleci terse yattı. O penaltıyla da Belçika 3-2 kazanmayı ve adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Belçika son 16 turunda da ABD ile eşleşti. İki takım karşı karşıya gelecek. ABD balogunsuz bu maça çıkmak durumunda, kırmızı kart gördüğü için. Bakalım nasıl bir karşılaşma olacak, onu da hep birlikte göreceğiz. Ve günün ilk maçı az daha bu maçta büyük bir sürprize vesile oluyordu demek lazım. Demokratik Kongo İngiltere önünde karşılaşmanın henüz 7. dakikasında Sipenga ile 1-0'a geçti. Maça gerçekten topa sahip olarak başladı Demokratik Kongo ve topa sahip olduğu bir atakta, bir setteyken rakibi İngiltere savunma arkasına bir koşu, topla solda buluşan Sipenga iyi bir vuruşta kaleci Pickford'ı avladı ve Demokratik Kongo'yu öne geçirdi. İngiltere kendine gelemedi uzun bir süre. Su molasına gidildi. İngiltere'nin şutu yok. Su molasından dönüldü. İngiltere'nin yine şutu yok. Bir duran topta top ayağına çarptı bir İngiliz oyuncunun da, o kaleye doğru gitti ama şut olarak sayılmadı. İlk şutu 30. dakikada geldi İngilizlerin ve 30'dan ilk yarı bitene kadar da aslında öne geçebileceği pozisyonları da buldu İngiltere. Fakat orada da hem Bellingham pek iyi son vuruşlar yapamadı hem Empassi kaleci Kongo'nun Kolombiya maçında da çok iyi kurtarışlar yapmıştı. Çok iyi yine kurtarışları yaptı, devam ettirdi performansına. Rashford'un kaçırdığı, Harry Kane'in bloklanan şutu, yani ilk yarıda böyle 3-4 net pozisyon üretmeyi başardı İngilizler. Ama skor 1-0'da kaldı. İkinci yarı başladı. Aslında ilk yarıdaki başlangıcın bir benzeri gibi. Çok iyi bir İngiltere yok. Pozisyonlar pek fazla yok. Oyuncu değişikliği geliyor İngiltere'de dakikalar 61'i gösterdiğinde. Saka ve Gordon oyuna giriyor ve bu değişiklikler de aslında maçın kaderini değiştiriyor. Çünkü Gordon oyuna girdikten sonra ilk golde Kane'in kafasında orta yapan oyuncu oldu. İkinci golde de merkeze deplase oldu. Kane'i topla buluşturdu ve Kane çok iyi bir, o da yine
topu çekti.

0: gollerine devam ediyor. Beşinci golünü attı. Şu anda Messi, Mbappe, Haaland, Kane turnuvaya goller anlamında damga vuruyorlar. En az beşer gol oldu bu dört futbolcudan. İngiltere'de de bu arada bir sonraki turda Meksika'yla eşleşti ev sahiplerinden. Ki yine Meksika'da Azteca Stadyumunda oynanacak bu karşılaşma. İngilizler en son 86'da Arjantin'de oynarken sanıyorum bu statta oynamışlar. Pek iyi anıları yok ama şimdi bunu değiştirmek için de önlerinde güzel bir fırsat var. Evet, dünkü maçların özeti böyle. Peki bugün hangi karşılaşmalar var? Saat 22'de İspanya ile Avusturya karşı karşıya gelecek. Gece 2'de Portekiz-Hırvatistan mücadelesi var ve sabaha karşı 6'da da İsviçre ile Cezayir oynayacaklar. Artık yavaş yavaş son 32 turnunda sonuna doğru geliyoruz. Peki tenise hemen bir geçiş yapalım. Dün bizim Etik programı esnasında Zeynep Sönmez'in Wimbledon ikinci turunda Amerikalı rakibi Liu'ya karşı olan maçı başlamıştı. Zeynep sete pek iyi başlayamamış ama sonrasında servis kırmıştı. Ama servis kırdıktan sonra tekrar servisini kırdırmıştı. İlk set 7-5 Liu'ya gitti. İkinci sette de Liu Zeynep'e göre daha iyi bir performans ortaya koydu. 6-3 ile setlerde 2-0'ı buldu Amerikalı tenisçi ve Zeynep Sönmez'i Wimbledon'da saf dışı bıraktı. Zeynep'i tebrik edelim. Bizi buralarda sürekli temsil ediyor. Çok alışık olduğumuz bir şey değil. Umarız bir sonraki turnuvada çok daha ilerini yapar. O potansiyelinin olduğunu Zeynep'te zaten görüyoruz. Bunu umarız Korta da yansıtabilir milli sporcumuz. Ve U17 basketbol takımımız, onlar da dün Dünya Kupası'nda son 16 turunda Venezuela ile karşı karşıya geldi ve ilk yarıyı 40-37 geride kapatsak da maçı 78-73 kazanmayı başardık ve adımızı çeyrek finale yazdırdık. Çeyrek finalde de Fransa ile eşleştik. O karşılaşmada yarın oynanacak. Bakalım Fransa önünde U17 milli takımımız neler yapacak. Dün öne çıkan performans Darius Karutasu'dan geldi. 25 sayı, 12 rebound ve 6 asist yaptı. Ömer Kutluay bu sefer 15 sayıda kaldı. 8 asisti var. Takımın en çok asist yapan oyuncusu, 4'te rebound almış. Millilere de yine Fransa maçında başarılar dileyelim. Ve transferde Trabzonspor dün 4 oyuncu birden açıkladı. Resmiyete dökülen transferler oldu. Beşiktaş'ta hem kaleci konusunda, sol açık konusunda, santrfor konusunda, merkez orta saha konusunda yine dün Beşiktaşlı muhabirlerden haberler var. Fenerbahçe'de Mason Greenwood biliyorsunuz gündemdeki isimlerden biri ama dün çıkan haberlere göre Atletico Madrid burada ciddi bir aday haline geldi bu transferde. Ondan bahsedeceğiz. Ve yine Ulay'dır, Galatasaray'da Icardi'nin durumu, birçok farklı konu var. Dün transferlere pek bakamadık, bugün vaktimiz olur diye düşünüyorum. Bugün Dünya Kupası'nı konuştuktan sonra da bu transfer haberlerini konuşacağımızı söyleyelim. 7-11 ara vaktimiz, şarkı, reklam, sonrasında Dünya Kupası maçlarıyla buradayız.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

7.16 saatlerimiz sabah sporunda. Şimdi Dünya Kupası'ndaki maçları, maçlarda yaşananları, enstantaneleri konuşmaya başlayacağız. WhatsApp hattımızda açık. WhatsApp numaramız 0538 052 14 87. Bu arada az önce özeti yaparken yine unuttuğum bazı detaylar oldu. Beşiktaş'ta o hattara dün gece saatlerinde İstanbul'a geldi Beşiktaş'a transferi için. Dün öğlen Beşiktaş'ta vedaları konuştuk. Dün siyah beyaz ekip hem kiralık oynayan hem sözleşmesi biten bazı oyunculara veda etti. İşte Salih Uçan onlardan biri, Ture onlardan bir diğeri.

Bostani'dir, işte Jota Silva'dır, Cengiz Ünder'dir. O kadro planlamasını konuşurken de Ouattara'dan da bahsetmiştik. Monaco'nun genç oyuncusu ve o artı dörtlük kontenjanla transfer edilecekti bu isim. Sol bekte zaten Beşiktaş'ta Rıdvan vardı. Şu an sol bek rotasyonu siyah beyazların hazır gözüküyor. Elde bir de Yasin Özcan alternatifi de mevcut. Hem stoperde hem sol bekte. Sağ bek rotasyonu şimdilik tamam gözüküyor. Yavaş yavaş herhalde Beşiktaş'ta birer birer Mitchell'in maçına kadar, eşleşmesine kadar bu transferleri yapacak. Elimde çok sayıda Beşiktaş haberi var. Girişte biraz bahsettim. Resmi olandan bahsetmeyi unuttum. Şimdi onu da hatırlatmış olayım. Peki geçelim Dünya Kupası'ndaki karşılaşmalara. Sabah ya da sabaha karşı 3'te ev sahiplerinden ABD Bosna Hersek'te karşı karşıya geldi. ABD tabii maç önü çok büyük favoriydi. Turnuvaya onlar iyi bir başlangıç yaptılar. Paraguay karşılaşması farklı kazanıldı. Avustralya maçı kazanıldı. Zaten iki maç sonunda ABD grup liderliğini garantilemişti. Bizim maçta rotasyon yaptılar ama rotasyona rağmen bizle kafa kafaya oynadılar. Hatta belki daha iyi bile oynadıkları söylenebilir ama kaybettiler. Ama onlar için tabii çok büyük problem değildi şartları itibariyle. Ve Bosna önünde daha diri bir takımla sahaya çıktılar. Ama oyun anladığım kadarıyla biraz geride kalmış bu karşılaşmada ABD için. İşin hücum tarafında çok büyük bir etkinlik yok gibi gözüküyor. Yani maç boyunca rakip kaleye sadece 8 şut gönderebiliyor. ABD 2 isabet bulabiliyor, 2 gol çıkarıyor. %51 performans ev sahibinden. Balogun, o da turnuvanın dikkat çeken oyuncularından bir tanesiydi. Yine golünü atıyor. Aslında Bosna Hersek'in hatasını bir anlamda ya da talihsizliğini değerlendiriyor ceza sahası içinde. Tekte vuruşuyla golü atıyor 45'te, takımını 1-0'a geçiriyor. Ama ikinci yarıda 64'te kırmızı kart görüyor. VAR uyarısıyla görülen bir kırmızı kart. Rakibiyle bir pozisyon alma mücadelesi var oyuncunun. Orada ayağını sağa doğru açarken rakibinin bileğine doğru basıyor. Bilek yan dönüyor adeta, öyle kırılacak gibi oluyor. Ve VAR'dan da uyarıyla birlikte Balogun kırmızı kart görüyor. Sabah yorumlara baktığımda, takip ettiğim haber sitelerinden ağır olduğunu düşünenler de var. Bu kırmızı kartın normal olduğunu düşünenler de var. Bilmiyorum tabii hakem yorumcuları neler dedi ama farklı fikirler var. Çünkü oyuncunun öyle bir niyetle bileğine basmadığı anlaşılıyor. Yani pozisyon alma mücadelesi olduğu belli o anın. Ama hakem ve VAR böyle bir değerlendirme yapıyor. Hatta takip ettiğim hakem yorumcularından bakayım. Bununla ilgili bir yorum var mı? Tabii maç sabaha karşı oynandığı için öyle bir tweet yok şu anda takip ettiğim hakem yorumcularında. Ama kırmızı kart, kırmızı kart. 10 kişi kalıyor AB'de. Ama 10 kişi kaldıktan sonra da kalesinde gol görmüyor. Hatta 82'de bir frikik kazanıyor tehlikeli bölgede. Ve Tillman da barajın üzerinden yavaş bir plaseyle, kalecinin de aslında çok uzağına gitmiyor ama kalecinin müdahalesi yeterli olmuyor ve AB'de farkı 2'ye çıkarıyor. İlginçtir. Kırmızı kart gördükten sonra ABD 1-0 önde oyuncu değiştirmiyor. 82'de gol oluyor. Hala oyuncu değişikliği yok. Golden sonra 5 dakika daha oyuncu değişikliği yok. İlk hakkını 88'de kullanıyor ABD'de Pochettino. Bu da enteresan. Normalde hani kırmızı kart daha erken bir değişikliğe sebep olabilir. Ama yapmıyor. Golden sonra da yapmıyor hemen. 88'de 2 değişiklik, 90 artı 5'te de 1 değişiklikte de maçı bitiriyor. Tabiri caizse hani öldürüyor son anları ve ABD turu geçmeyi başarıyor. Ama turu geçerken tabi Balogun'u kaybetmesi büyük bir handikap ABD için. ABD'nin hücum gücünün önemli bir kısmını oluşturuyor Balogun. Pulisic biliyorsunuz turnuva içinde bir sakatlık yaşamıştı ama geri döndü. Dün o da ilk 11'de sahaya çıktı. 88 dakika sağda kaldı. Bir aksilik olmazsa sonraki turda da oynayacak Pulisic ama Balogun'dan faydalanamayacak. Hatta takip ettiğim bir site acaba Balogun'un kırmızı kartına itiraz edilebilir mi diye sormuş ama FIFA yetkilileriyle yapılan

0: görüşmede böyle bir şeyin mümkün olmadığı söylenmiş. Yani o cezayı çekecek Balogun. O yüzden bir sonraki turda, son 6 turunda ki Belçika ile eşleşti ABD, Balogun forma giyemeyecek. Bosna Hersek açısından da hani oyun olarak çok iyi bir turnuva geçmedi ama Bosna Hersek sonuçta grup aşamasını bir şekilde geçmeyi başardı Katar galibiyetiyle beraber. ABD önünde favori değillerdi. Onlar için doğal bir sonuç oldu. Maç sonunda yine büyük bir üzüntü vardı Bosna Hersek haliyle. Sonuçta 1-0'ken rakibiniz 10 kişi kalıyor. Ama bu fırsatı değerlendiremiyorsunuz. Hoca da tribünlerden böyle özür dilerken görüntülenmiş Sergi Barbares. Bosna açısından böyle geçti turnuva. Günaydın Ali abi, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Geç kaldın biraz.
0: Fark ettim.
1: Niye öyle geç kaldın?
0: Her kim geç kaldı?
1: Sen geç kalmadın mı?
0: Bir kere de kabul et arkadaşım ya, geç kaldım.
1: Geç kalmadım aslında da, öyle bir şeyler oldu. Neyse. Amerika'yı anlatıyordun. Ne?
0: Hiçbir şey olmadıysa bir şeyler mi oldu?
1: Hiçbir şey olmasa da bir şeyler oldu. Evet, Amerika'yı anlatıyordum. Ben de seni dinliyordum. İzlemedim tabii karşılaşmayı. Ama sonuç normal gibi gözüküyor. O senin söylediğin gibi hani 1-0'dan sonraki bölümde Bosna'nın tabii o avantajı normalde kullanması gerekir. Fakat yani Bosna'yı grup karşılaşmaları sırasında da oyun olarak yani pek iyi görmedik. Yani iyi oynadıkları maç neredeyse yoktu. O yüzden bence de çok normal sonuç yani Amerika'nın Bosna'yı elemesi.
0: Evet, maçla ilgili paylaşabileceğim benimle notlar.
1: Dzeko sakatlanmış çıkmış.
0: Evet, onu en girişte bahsetmiştim. Dzeko 51'de oyundan çıktı. Onun da dün antrenmanda böyle röportaj verirken ki bir görüntüsü bayağı paylaşıldı. Takım arkadaşları bayağı ses çıkarıyorlar galiba. Dzeko da bir hareketiyle bütün herkesi susturuyor. Çok tabii takım içinde ağırlığı olan bir isim. O da 40 yaşın üzerinde olup kaleciler harici bir eleme turu maçına ilk 11'de çıkan ilk oyuncu olmuş. Ronaldo büyük ihtimal bu gece ikinci oyuncu olacak. Kaçırdığım arada başka bir isim yoksa. Öyle tarihe geçti ama tabii bu çok anlamlı bir tarihe geçme değil. Ülke açısından, takım açısından bireysel olarak bir tarihe geçme oldu Edin Dzeko'dan.
1: Mesela Amerika'da her maçında minimum 2 gol attı değil mi?
0: Evet, 2 gol attı.
1: Bu mesela ciddi bir avantaj Amerika için. Ben öyle görüyorum. Hani bizim karşılaşmada çok büyük bir rotasyon vardı. O rotasyona rağmen goller buldular. Bakıyorsun Paraguay 4 gol, Avustralya 2 gol. İşte bizim maç 2 gol, bu karşılaşma 2 gol. O ortalama çok iyi.
0: Ama bu maç turnuva hücum için performansı hani 2 isabette 2 gol çok iyi değil. 8 şut atabilmiş ABD. Evet. Ki kırmızı kart 64'te. 64'e kadar da öyle çok herhalde hücumda etkili bir ABD yok. O bir soru işareti ama bitiriciliğin bu kadar iyi olması da bir o kadar iyi tabii ki ABD için. Evet, geçelim o zaman diğer karşılaşmaya. Gece 23'te Belçika ile Senegal karşı karşıya geldiler. Aslında Belçika'nın grup aşamasındaki performansı düşünüldüğünde ortada olabilecek bir karşılaşmaydı bu karşılaşma. Zaten dünkü oranlarda da 3 maç arasında oranların birbirine en yakın olduğu mücadele bu mücadeleydi. Ama Belçika yine bir adım önde gözüküyordu. Fakat maçın gidişatından Senegal aslında tura çok daha yakın olan taraftı. Skor olarak da öne geçti, oyun olarak da, pozisyon olarak da etkili bir Senegal vardı dünkü karşılaşmada. Dakikalar 51 olduğunda skor 2-0'a gelmişti bile Senegal lehine. Ve 85'e kadar, 86'ya kadar da Senegal 2-0'lık üstünlüğünü korudu. 51'de skor 2-0 olduktan sonra Belçika'da Martinez iki oyuncu değişikliği yaptı. Doku ve Kevin De Bruyne'yi oyundan aldı. Normalde gole ihtiyacınız olduğunda Belçika'da akla gelecek ilk isimlerden ikisi herhalde Doku ve Kevin De Bruyne. Lukaku diğeri. Lukaku 46'da oyuna giriyor De Ketelaar yerine zaten. Ama 56'da bu isimleri çıkardı. Luka Bakio ve Raskin'i sahaya sürdü. 63'te bir değişiklik daha yaptı. O şokları sürdürdü hoca. Garcia, bu arada Martinez demişim ben. Rudy Garcia.
1: Seni üzmemek için de şey yapmadık.
0: Düzelt abi, Düzelt, yanlış sen düzeltin ya.
1: Bir kere daha bekledim, bir kere daha.
0: Ben seni anında düzeltiyorum valla.

0: Bir kere daha bekledim. Bir kere daha yaptım. O zaman düzeltirdik.
1: Rudy Garcia en son 78'de de Mönye'yi aldı. Sol bekte Kuiper'i çıkarıp bütün tuşlara bastı. Skor hala 2-0. Maç elinden kayıp gidiyor Belçika'nın adeta. Senegal'de bir umut. Normal tabii ki Belçika önünde 80'lere 2-0 önde girdikten sonra elenmeyi ya da maçın uzatmaya gitmesini hayal etmezsin ama hayal etmediğinde başına gelebiliyor işte. Böyle 86'da Mönye'nin asistinde Lukaku önce farkı 1'e indiriyor. 2-3 dakika içinde de Tielemans'ta Belçika 90 artıya girmeden artık beraberliği buluyor. Golde bir faul şeyi de var, itirazı da var aslında Senegal'de. Tielemans çünkü kafa vuruşunu yapmadan önce rakibini böyle bir itiyor. Hakem de aslında orada yakın pozisyonu ama herhangi bir düdük çalmıyor. Zaten VAR'ın uyarabileceği bir pozisyon da değil bana sorarsanız. O yüzden nizami olarak değerlendiriliyor gol ve karşılaşma uzatmalara gidiyor. Uzatmalar da 2-2 bitecek derken yine son anlarda Belçika lehine bir olay. Penaltı orada da bir müdahale bileğe doğru sakarca bir hamle ve penaltıda da Tielemans çok tabii zor bir penaltı. 120 artı 5 kaçırsanız penaltılara gidecek. Penaltılarda yine siz atacaksınız büyük ihtimalle, kaçırmışsınız falan. Çok kolay iş değil ama Tielemans gerçekten o baskıyı pek hissetmiyor gözüküyordu. En azından uygulamada içinde ne yaşadığını bilmek mümkün değil ama müthiş bir penaltı atıyor. Turnuvadaki herhalde en güzel penaltılardan biriydi. Ve o penaltı golüyle de Belçika geri dönüşü tamamlıyor. İşi penaltılara bırakmadan turu geçiyor ama böyle ittire ittire gidiyorlar. Hala çok iyi bir Belçika yok piyasada. Nereye kadar götürecekler bunu, o da meçhul. Şimdi ABD ile eşleştiler son 6 turunda. ABD daha formda gözüküyor Belçika'ya göre. Belçika'nın elenmesi sürpriz olmaz ama böyle oyuncular varken de işte Lukaku mesela milli takım formasıyla başka bir seviyede oynuyor. İstatistikleri çok iyi. Şimdi birazdan paylaşacağım hatta. De Bruyne, Doku, Trossard bireysel kalite gerçekten çok yüksek bu takımda. Tielemans işte bu maçta kaptan, o da fark yaratmayı başardı. Yine de öyle çok karşınıza alacağınız bir takım değil Belçika. Senegal önünde de bunu bir kez daha gösterdiler. En son 2018'de onlar yine 2-0 geriye düşmüşler bir son 16 tur maçında Japonya'ya karşı. Bitime 21 dakika kala ama oradan geri dönüp 3-2 de kazanmışlar. Bunu daha önce başarmış bir ekip Belçika. Bir kez daha bu sefer uzatmalarla birlikte 3-2'lik geri dönüşü sağlıyor Belçika ve yoluna zor da olsa devam ediyor. Tabii Senegal için bu kadar hayal kurmuşken, 2-0 86'ya kadar maçı taşımışken kaybetmek çok acı. Belçika'da tarihe geçmiş bu maçtaki geri dönüşüyle. Dünya Kupası'na 85. dakikayı iki farkla mağlup geçmesine rağmen normal süre yenilmeden tamamlayan ilk ülke olmuş Belçika. Yani Senegal'de bu anlamda iki farklı önde olmasına rağmen normal süreyi galip tamamlamayan ilk ülke oluyor. Olumsuz anlamda onlar da tarihe geçiyorlar. Zor yani Senegal'li olmak için pek iyi bir gün değil bugün.
0: Yani burada hani Belçika zaten 2-0 geriye düştükten sonra artık yapılabilecek bir şey yok. Topuyla tüfeğiyle zaten o geri dönüş için mücadele ediyor. Fakat işte Rudi Garcia'nın sözü var maçtan sonra, onu okudun mu? Gördün mü o sözü?
1: Gördüm.
0: O çok enteresan değil mi?
1: Yani içerik olarak değil ama onun öyle söylemesi enteresan herhalde.
0: Yani içerik olarak da öyle aslında. Hani,
1: niye?
0: Yani Afrika takımı olduğu için mi söylüyor bunu acaba? Yoksa sadece
1: aynı şeyden bahsediyoruz. Sen söyle ne okuduğunu da ben başka bir
0: diyor
1: şey
0: diyor ki oyun disiplinden kopacaklarını biliyorduk diyor. Benim söylediğim o. Senin söylediğin de o mu?
1: Bir de geri kapanma ya geri çekilmeyle ilgili benim aklımda.
0: Dur ben sana tam
1: kalan bileyim kısmı. Bir daha söyleyeyim, ben 2-0 öne geçersem bu kadar geri çekilmeyeyim, bana hatırlatın
0: evet,
1: diyor.
0: Evet.
1: Ben o kısmı aklımda kaldı.
0: Ama yani başında söylediği bence biraz daha şey oldu. Bir saniye bulabilirsem onu okuyacağım. Yani Senegal'in daha çok düşünmesi gereken bir durum diye ben... Bak şöyle diyor, bu tür takımları biliyoruz. Maçın sonlarına doğru taktik disiplini kaybediyorlar. 2-0 öne geçtiklerinde kalelerini korumak için her şeyi yapacaklarını biliyorduk. Bana göre bu büyük bir hata. Bir gün biz 2-0 öne geçersek bunu yapmamam gerektiğini bana hatırlatın. Bu tür takımları biliyoruz. Maçın sonlarına doğru taktik disiplinlerini kaybediyorlar. Bu tür takımlar derken mesela yani Afrika takımı olduğu için mi bunu söylüyor?
1: Olabilir. Demek ki öyle bir tespiti var. Digasyon bilmiyorum.
0: Evet. O bana enteresan geldi.
1: Çünkü Fransa maçında da mesela ilk yarı çok iyi oynadı Senegal. Hı-hı. Hatırla. Tek taraflı bir maçtı bence. İkinci yarı dağıldı gitti mesela.
0: Evet. Yani şimdi sen diyorsun ki Dünya Kupaları tarihinde bir ilk. Hani 85-86. Dakika 2-0 girip ondan sonra geri dönmeyi başaran takım. Ama ya karşısındaki takım Senegal. Sen de oradaki şeysin. Hani kötü özne oluyorsun. Kötü anlamdaki özne oluyorsun. Yani normalde bir eleme karşılaşmasında hani gerçekten 85-86 2-0 önüne girip normal süreyi 90 dakikayı 2-2 bitirmek ya da işte elenmek uzatmayla beraber çok kötü bir sınav. Ve karşında da öyle hani mesela bazı takımlar vardır turnuva başlangıcından beri oyun olarak belli bir seviyeyi tutturur. Ondan sonra temposu iyidir. Bir tane parlayan yıldızı vardır. Ve bir karşılaşmada geriye düşer. Ondan sonra ama dersin ki zaten bu takım geri dönebilirdi. Gerçekten Belçika'da hiç öyle bir hava yok. Öyle bir umut yok. Yani ilk yarıdaki Belçika'nın gol beklentisi kaç? Mesela ilk yarıda ne yapmış Belçika bütün karşılaşma boyunca ki diğer mücadeleleri de öyle. O yüzden Senegal açısından üzücü. Yani buraya kadar getir. 85-86'ya 2-0 önde gir. Ondan sonra gol ye. Golde hani sen Tielemans rakibini itti mi o tartışıldı diyorsun. Fakat orada esas bence konuşulması gereken kalecinin hatası.
1: Evet, o
0: da kaleci felaket bir yan top şey yapmış, savunması yapmış. Tamamen boşa çıkıyor ve Tielemans da hani tıngır mıngır kafasına çarpan top adeta gol oluyor. O bakımdan da kötü. Yani üzücü Senegal için buraya kadar getirdi. Katılıyorum sana. Bence onlar da hani turnuva boyunca öyle çok çok iyi bir futbol oynamadılar. Ama ne olursa olsun yani 85-86 2-0 önde girmişsin. Artık oradan da maçı çevirirsin. Evet. Tutarsın maçı çevirsin değil. Maçı tutarsın elinde.
1: Maçı değiştiren isimlerden biri Lukaku oldu. 46'da oyuna girdi. Geri dönüş ateşini 86'da attığı golle yaktı. Takip ettiğim istatistik paylaşan hesap Mr. Chip şöyle diyor. Lukaku'nun ölüsü yani en kötü hali milli takımdaki maç başına gol ortalaması kaçtır diye sorsam mesela. Onun verdiği bilgi büyük ihtimal doğrudur o yüzden.
0: Lukaku'nun milli maç takımdaki sen böyle dediğine göre 0.85 falan mı?
1: 0.71. Messi'nin 0.61, Cristiano Ronaldo'nun 0.63, Lewandowski'nin 0.53'müş. Maç başına gol.
0: Şu da var değil mi? Bir de Otolar. Kaçırdığı inanılmaz goller vardır milli takımda Lukaku'nun. Herkese evet. Saç baş yoldurduğu, belki Belçika'nın elenmesine sebep olan
1: tabii
0: hatırla.
1: Kaç tane var?
0: Kaç tane öyle gol var? Ona rağmen böyle bir ortalama.
1: 0.71. Yani Messi'den, Ronaldo'dan, Lewandowski gibi isimlerden yüksek. Hani Haaland'dan falan yüksek değil. Büyük ihtimal Neymar'dan da değildir. Ama dünyanın şu anda milli takım formasıyla en iyi performans gösteren oyuncularından biri. Dünkü Beşiktaş haberlerine baktığımda da Beşiktaşların da herhalde farklı bir gözle izlemeye başladığı ya da başlayacağı en azından bu maçtan sonra oyuncu olabilir Romelu Lukaku. Dün Fırat Güner de adını daha sık duyabiliriz dedi Beşiktaş'tan Romelu Lukaku'nun. Bir sonraki maç ABD maçı herhalde o karşılaşmada ilk 11'de başlar diye düşünüyorum bu maçtaki golü ve performansından sonra.
0: 130 maç 92 golmüş. Milli takım performansı.
1: Yani yüzler kulübüne girecek yakında. Hı-hı. Lukaku bir aksilik olmazsa yaşı da yeter yani 33 yaşında.
0: 93 doğumlu.
1: O yüzden yüzler kulübüne rahatlıkla girer. Diyelim 7.36 saatlerimiz ara vaktimiz aradan sonra yine buradayız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

7.41 saatlerimiz dinleyici mesajlarıyla bu bölüme başlayayım. İlk mesaj Mustafa Demirkaya'dan gelmiş. Dünya Kupası'ndan bağımsız Samet'le ilgili. Fenerbahçe ile alakalı paylaşımlarını Instagram'dan silerken eşiyle olan nişanlı resimlerini de silmesi dikkat çekti demiş.

0: Evde sıkıntı olur. Görmemiştim bu haberi. İhsan Aktan Üsküdar'dan yazmış. Bence demiş Fransa tekrar kupayı kazanan takım olacak. Gol kralı Mbappe 11 golle bitirir. Asist kralı da Olise olur 8 asistle demiş. Mehmet Ünlü beni düzeltmiş, Martinez değil Rudi Garcia demiş. Mustafa Dürüst bu zamana kadar izlediğim maçlarda şunu fark ettim. Avrupalı olmayan hakemler inanılmaz pozisyonlarda oyunu devam ettiriyor. Çoğu zaman faul olan pozisyonları oynatıyorlar. Bunun da çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Bunun bir ortasının olması lazım demiş. Bir diğer mesaj Selim Bey'den. Bence demiş Rudi Garcia çok boş yapıyor. 105 dakika izledim maçı. Çok kötü bir hoca ve çok kötü bir takım. Ufacık konsantrasyon kaybıyla yazık oldu Senegal'e. ABD bence bu Belçika'yı paramparça eder diye düşünüyor. Müslüm Çelik hayırlı sabahlar demiş. Teşekkür ediyoruz. İngiltere maçın hakemi çok iyiydi. Bence Somali hakemi almayanlar Ürdünlü hakeme görev vermiş. Ne dersiniz diyor. Hakemle ilgili benim öyle kötü bir performans çok aklımda kalmadı ya genel olarak hakemlerle ilgili. Bu da bence iyi bir şey. Güney Afrika, Kongo, Fil Dişi sahili bu üç Afrika takımı kendi attı, kendi yedi. Bence demiş rakipler değil, kendi kendilerine yaptılar. Afrika liglerini FIFA TV'den Tanzanya dışında izlerim. Milli takımları gol yememe üzerine oynuyorlar. Bu da başarısızlık getiriyor demiş. Ama bu kadro kaliteleriyle tabii ki öncelikli olarak gol yememeyi düşünecek. Yani bu takımlar çok anormal değil. Hele ki bu turnuvada işte biz de rakipleri açmakta zorlandık. Mesela Paraguay, Avustralya. Diğer ülkeler de zorlanıyorlar bu tarz iyi kapanan takımları açmakta. O yüzden bence iyi de yapıyorlar. Kendi güçlerine oranla bu oyun daha mantıklı. Gidip de geriden yok pas yapayım, topla çıkayım, topa hükmedeyim. Bu tarz takımların işine gelecek bir oyun anlayışı değil bana kalırsa. Emre Salman o da bugün en sıcak gün olacakmış diyor. Üstüne Senegal, Kongo, Bosna'da elendiler. Sık yapmam ama batsın bu dünyayı dinlemek istiyorum demiş. Valla bugün en sıcak gün olabilir. Dün de çok sıcaktı. Allah dışarıda özellikle olanların, çalışanların bugün yardımcısı olsun o zaman. Xavier'den İnanç Bey o da penaltılarda değişiklik MLS modeli sizce nasıl etkiler futbolu demiş. Genel bir soru sormuş ama bu ara ara konuşulan bir konu da uygulamaya geçmesi pek muhtemel gözükmüyor. Şimdi Belçika maçı ile ilgili az önce konuşuyorduk. Senegal önünde 2-0'dan geri dönüp 3-2 kazanmayı başardılar. Tielemans 120 artı 5'te penaltıdan golü attı. Ve onun penaltıdan bulduğu bu gol Dünya Kupaları tarihinde atılmış en geç gol olarak kayıtlara geçmiş. 124-44 tam olarak saniyesinde 44 Tielemans'ın bulduğu gol. Bu turnuvada yani her gün neredeyse tarihe geçen bir detay paylaşıyorum fark ettiyseniz. Bu da onlardan birisi oldu. Tielemans tarihe geçti. Daha önceki rekor 120 artı 1'de bir golmüş. Ama 120 artı 5'te gelen gol tabii istisna. Bu tabii penaltı VAR'la mı verildi? Akan oyundan mı verildi? Onu çok şu an hatırlamıyorum.
1: Penaltı mı?
0: Ama VAR'la verildiyse biraz VAR'ın da bu rekorda payı olabilir. Sonuçta eski dönemde hani VAR bir şey yok. Ya penaltı veriliyor, veriliyor, verilmiyor, verilmiyor. Hemen karar veriliyor. Uzatmaların böyle 120 artı 5
1: Bakalım.
0: sürmesi eski dönemde yani çok istisnai durumlar olduysa ancak olmuştur. Ama mevcut varlı dönemde bu kadar maçların uzaması da VAR'ın devreye girdiği anlarda normal biraz onun etkisi olabilir. Şimdi VAR'la verildiyse eğer pozisyonda galiba VAR'la verildi. Çünkü hakem pozisyonu tekrar gördüğümde onu süzmesi kolay değil. Onun etkisi olabilir diye düşünüyorum. Eğer
1: VAR'a
0: VAR'sız
1: gidiyor.
0: verdiyse
1: 120'de VAR'a gidiyor. Dakika tam 120'de VAR'a gidiyor hakem. Bakayım penaltı ne zaman atılmış?
0: işte 124-44.
1: Tam atılması.
0: Tamam işte onu okudum ben az önce 124-44.
1: 122'de penaltıyı gösteriyor eliyle. Ve dediğin gibi 44'te de penaltı atılıyor. Yani baya bir şey var. Hani göstermesiyle atılması arasında da fark var.
0: Yani normalde akan oyunda verse 122 falan yine rekor olacakmış bu arada. O ayrı ama bu kadar 125

0: kadar sarkmazdı o pozisyon. Şimdi bu maç geri dönüşe sahne oldu. Yine böyle son anlarda maçın kaderinin değişti ya da şöyle söyleyeyim, kazananın çok geç belirlendiği bir eşleşme oldu. Şu ana kadar Dünya Kupası'nda 7 eleme karşılaşması böyle son anlarda belli olmuş. İlk Kanada maçı 92'de galibiyet golü geliyor. Brezilya Japonya'da 96'da, 90 artı 6'da Brezilya Martinelli ile golü buluyor. Almanya Paraguay'da penaltılar sonucunda kazanan belli oluyor. Hollanda Fas'ta yine penaltılar sonucu kazanan belli oluyor. Fildis Sahili Norveç'te 86'da Haaland'ın golü kazananı belirliyor. İngiltere Kongo'da 86'da Kane'in golü belirliyor ve Belçika Senegal'de de 125'teki o gol kazananı belirliyor. Şu ana kadar son anların belirlemediği iki maç olmuş olması lazım. Bir tanesi Fransa-İsveç maçı, diğeri de Meksika-Ekvator maçı. Yani 9 maçın 7'si o zaman son anlarda ya 90 dakika ya uzatma ya da penaltılar sonucu belli olmuş. Yani heyecanın son ana kadar yaşandığı karşılaşmalar izliyoruz bu son 32 turu karşılaşmalarında. Bugün İspanya-Avusturya'da erken bir çözülme olabilir. Portekiz-Hırvatistan'da Portekiz'i her farklı bir oyun ortaya koymazsa bu maç da böyle sonlara kalabilir. İsviçre-Cezayir'de yine benzer bir şey olabilir. Yani çekişmeli bir maç olabilir burada da. Son anlarda kazanan
1: tesadüf mü belli olabilir sence? Yoksa hani bu kupayla alakalı takımların performansının çok yüksek olmaması onunla mı alakalı?
0: Hı hı. Valla bilmiyorum, hani analiz olarak nasıl bir analiz yapmak lazım. Bu arada ABD maçı da bu şeylerde dahil değil.
1: Erken koptu.
0: Erken koptu. Şimdi aklıma geldi. Sen sorunu sorarken. Mesela İngiltere maçının erken kopması lazım normal şartlar altında. Yani Kongo'yu daha rahat yenmesi lazım İngilizlerin. Hadi fark atmasın 4-5-0 da erken golle böyle 1-0-2-0'lık bir galibiyet beklerdim. Olmadı. Burada hem tabii favori takımların belki iyi bir turnuva geçirmiyor olması bazılarının ve diğer daha güçsüz gözüken takımların da geride sağlam durarak rakiplerini bir aile zorlaması olabilir. Bu Dünya Kupası biraz onun üzerinden de okunuyor. Bu geride sağlam duran takımla işte Paraguay'ı da gördük en son ve Kongo'da öyle oynadı. Onlar da grup aşamasında da dün istatistiği mesela paylaştı, birazdan geliriz ama Kongo hocasıyla birlikte 50 küsür maçta hiç iki farklı yenilmemiş mesela. Yani Kolombiya'dan da tek fark yediler, İngiltere'den de tek fark, Portekiz'e zaten berabere kaldılar. Hadi Afrika'da, ki orada da kendilerinden çok güçlü takımlarla eminim oynamışlardır ama savunmayı belli bir seviyede yapan takımlar. Gerçi dün kalecinin de tabii iyi performansı vardı en pasin ama bir şekilde onu başarıyor Kongo. Biraz bu takımların da daha iyi organize olmalarının, daha kompakt olmalarının da herhalde etkisi vardır. İşte dün bir yabancı Twitter kullanıcısının tezinden bahsetmiştim. İşte Uluslar Ligi ile birlikte artık Avrupalılar çok fazla Güney Amerika ile, Afrika ile, Kuzey Amerika ile azlık maçı yapmıyorlar. Azaldı onlar. Bu ülkelerin oyun anlayışlarına şu an pek aşina değiller. İşte kendi işlerine genel olarak kapandılar gibi şeyler söyleniyor. Birçok farklı sebep söylenebilir herhalde.
1: Evet, hani bakalım bundan sonraki turlarda tabii stresle beraber maçlar biraz daha da yakınlaşabilir. Onu da unutmayalım. Hani son 32 turundaki stresle çeyrek finaldeki stres, son 16'daki stres ve takımların güç dengesinin birbirine yaklaşması aynı olmayacak. O yüzden hani turnuvanın bundan sonraki bölümü pek bir şey ifade etmeyebilir eğer böyle spesifik bir eşleşme olmazsa, ama çok da öyle olmayacak gibi gözüküyor. O yüzden buradaki normalde bakılması gereken bir grup karşılaşmaları, bir de son 32 turu olur. Orada da bayağı yakın geçti karşılaşmalar. Genel olarak söylüyoruz tabii.
0: Şu an ama mesela son 6 turuna baktığımda da şu ana kadar 5 eşleşme belli oldu. Bu 5 eşleşmenin 4'ü de yakın geçebilir.
1: Hı?
0: Yani Fransa-Paraguay daha tek taraflı gözüküyor ama Kanada-Fas, Brezilya-Norveç, Meksika-İngiltere, Belçika-ABD. Bence yakın hepsi. Oranlar da çok birbirinden farklı açılmayacaktır diye düşünüyorum, Fransa, Paraguay harici. Diğer muhtemeller henüz belli değil. Geriye kaldı bu arada 1, 2, 3, 4, 5, 6 karşılaşma. Son 32 turunun bitmesi için. Bugün 3, yarın 3
1: Evet,
0: herhalde öyle
1: evet,
0: bitecek.
1: evet.
0: Son 32 tur karşılaşmaları. Herhalde ara vermeden de son
1: Ara
0: 16
1: vermeden evet devam ediliyor.
0: maçları başlayacak devamında. Peki Belçika Senegal maçı ile ilgili başka bir notum benim önümde yok. Yine birkaç dinleyici mesajı okuyayım, öyle reklam arasına gideyim. Turgay ben demiş, günaydın. Aynı gruptan 3 takımın tur atladığı oldu mu acaba? Eğer Avustralya tur atlarsa bizim gruptan 3 takım da tur atlamış olacak diyor. Güzel bir soru. Dün aynı gruptan 3 takımın son 32 turunda elendiğinden bahsediyorduk. Hollanda, Japonya ve diğer takım İsveç. Bu 3 takım elenmişti. Galiba Almanya'nın grubu da aynı şekilde elendi. Onu da
1: Evet,
0: bir
1: evet,
0: kontrol
1: evet,
0: edeyim.
1: evet.
0: Almanya elendi, fil dişi sahili elendi, Ekvator
1: Aynen.
0: elendi. 3 takım E grubundan da son 6 turunda bir takım kalmadı. Mesela B grubunda Bosna Hersek elendiği için 3'te 3 şansı yok. Bizim grupta dediği gibi Avustralya eğer tur atlarsa, ki Avustralya Mısır'la eşleşti, geçebilir. 3'te 3 bizim gruptan çıkabilir. Bu bizim şeyimizi, acımızı daha da katlar herhalde. Yani Avustralya, Paraguay bir turda atlarsa bizim için iyi olmaz. Bakıyorum 3
1: Ama İbrahim Hacı Osmanoğlu ile Montella
0: tabii biz bu tarz
1: sevinecektir.
0: takımları
1: Avustralya
0: tabii.
1: tur atlarsa.
0: İyi grubunda Fransa, Norveç çıkmış ama Senegal, onlar da çıksa 3'te 3 yapacaklardı. Son anda elendiler. Arjantin, Avusturya, Cezayir, bu takımların maçları henüz oynanmadı. Kolombiya, Portekiz'in maçları da oynanmadı. Kongo'da elendi. İngiltere'nin grubunda da İngiltere şu anda eledi ama Hırvatistan, Gana'nın maçları henüz oynanmadı. Bakalım orada son 6 maçla birlikte 3'te 3 yapan bir grup çıkıp çıkmayacağı belli olacaktır. Mert Bey, an itibariyle oyunda lider olmuş durumdayım. Victorious benim demiş. Muzaffer Yüksel dinleyicimizin WhatsApp profilindeki ismi ama oyunda Victorious'u kullanmış. Şu anda 194 puanla yakın rakibi Murat Ertaş'ın bir puan önünde lider dinleyicimiz. Dün herhalde Belçika-Senegal maçı burada belirleyici oldu zirvede. Victorious dinleyicimiz 1-1 demiş, beraberliği bilmiş 2 puanla, bayağı fark yapmış. Amerika Bosna'da 2-0'ı bilmiş. İngiltere, Kongo'da skor bilen çok az kişi var. Haliyle 2-1'i çok kişi yazmamış. Genelde 2-0, 3-0'lar
1: 2-0 dedik.
0: görüyorum. Ben ona yazmayı unuttum bir de. Dün yine unuttuğum bir şey oldu. O yüzden Kongo berabere kalsın diye çok dua ettim. En kötü ya da yensin diye, kimse puan alamasın diye, ama olmadı. Kane işi bozdu. Orada da rekabet devam ediyor. Ali abi de şu an 16. görüyorum. Liderler arasında da 16 puanlık bir fark var. Evet, tablo bu. 7.55 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: Garanti BBVA.
7: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
8: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
9: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Kampiyonla son düzlükte kazanır. Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır. Şampiyonla son düzlükte.
2: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa...

0: Kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir talihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir talihte fırsat çok. Sen de hemen bir talihe gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitalih.com'da.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi... Dünya Kupası heyecanı milyonerle her yerde. Sadece milyonerde canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
3: Milyoner.
4: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Son dakika gelişmeler.
6: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: Yeni saatteyiz. Yeni saatte de İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçından biraz bahsedelim. Dün iyi bir saatte 19'da maç oynanmaya başlandı. İngilizler Kongo önünde tabii ki favori olarak maça çıktılar ama ilk bölümde o favori olduklarını pek hissettiremedi İngilizler. Ne bir baskı kurabildiler ne öyle çok fazla topa sahip olabildiler. Hatta 7. dakikada Spenga'nın golüne kadar top böyle biraz Kongo'daydı. İçimden de şunu geçiriyordum ya, İngilizler rakibi hani açamamaktan ziyade biraz topu Kongo'ya verip üzerine çekip herhalde kontralarla vuracak. Ama tabii bunu yaparken iyi de savunma yapmaları lazım diye böyle iç geçiriyordum ki iyi de savunma yapamadılar İngilizler topu Kongo'ya verdiklerinde de. Bir ceza sahası arkası koşusu Spence takip etti ama offside'ı da bozmuş oldu bir anlamda. Arka tarafta
1: topa.
0: Efendim?
1: Topa müdahale de yapamadı. Yani normalde müdahale etmek istedi, yapamadı müdahaleyi.
0: Sonra Spenga topla buluştu arka tarafta. Diğer koşu yapan oyuncu başka, arka tarafta topla buluşan oyuncu başkaydı. Çaprazdan aslında zor bir açıdan vurabileceği en iyi yerlerden birine vurdu Spenga. Pickford o da uzanabileceği bence şekilde uzandı ama top o kadar iyi yere gitti ki iç tarafta tam köşeye direkt dibine. Ve Kongo o golle öne geçmeyi başardı. Büyük bir sürpriz tabii ki Kongo'nun bu dakikada. Oyun olarak da bence daha iyi gözüken taraftı ilk bölümde. Golü de buldu 1-0. Golden sonra İngilizlerden öyle bir reaksiyon da gelmedi açıkçası. Zaten ilk şut 30. dakikada ancak gelebildi İngilizlerden. 30'dan önce girişte bahsettim, bir duran topta top ya Konsa ya Gehi'ye çarpıyor.

0: kaleye doğru gidiyor, out'a gidiyor da o şut olarak sayılmamış. İlk şut Bellingham'ın kafa vuruşu herhalde. O dakikadan sonra da İngilizler baskıyı kurmaya başladılar. Yani o yanlışlıkla çarpan top maçın İngilizler adına böyle ritminin değiştiği an oldu. O pozisyondan sonra üst üste bu sefer İngiliz atakları, pozisyonları, Bellingham'ın kaçırdıkları, Rashford'un kaçırdığı, Kane'in ceza sahası içinde aslında
1: üstüne geldi kalecinin.
0: Üstüne geldi, bir topu da bloklandı Harry Kane'i yine ceza sahası içinde. Tuan Zebe çok iyi kayarak bir müdahale yaptı. Yani İngiltere ilk yarıdan bile o geri dönüşü yapabileceği pozisyonları buldu ama ya empasiye takıldı ya savunmaya takıldı ve devreye 1-0'lık mağlubiyette gitti İngiltere. İkinci yarıda da değişikliklere kadar böyle çok iyi bir İngiltere yine yok. Kanatlar çok iyi işlemedi gerçekten. Yani Rashford ikinci yarıda mesela o sol çaprazdan bir pozisyona girdi ama yine kendi vurmayı tercih etti. Yan ağlara vurdu. Madueke o da çok fazla top ezdi. Herkes herhalde...
1: Yaptığı bütün ortalar kısa düştü neredeyse.
0: Evet.
1: Topu sola çekip yaptığı bütün ortalar kısa düştü.
0: Herkes herhalde şeyi düşünüyordu yani. Gordon ve Saka ilk girecek oyuncular. Çünkü Bellingham çıkmaz, Kane çıkmaz. Elliot'la, Anderson'la ve Rice'ın çıkması pek mümkün değil. Bekleri sona doğru değiştirirsin. Yani bu değişiklik bas bas bağırıyordu. 61'de Tuchel o değişiklikleri yaptı. Ve Gordon, Rashford'dan farklı olarak... İki asist yaptı.

0: Da yıldızı olarak yine sorumlu kaldı karşılaşmada ve maçı İngiltere'ye getirdi. İngiltere turu geçti ama bu maçtaki oyunu geri düşmesi yine onlar için pek hayırlı olmadı.
1: Şöyle İngiltere'yi izlediği zaman hani problem nerede diye düşünüyor insan. Neden bu takım daha fazla oyunu domine edemiyor? Neden istediği sonuçları daha önce koparamıyor? Merkez orta sahada Declan Rice'la Anderson çok iyi iki tane oyuncu. Fakat ceza sahası içerisinde, ceza sahası çevresinde aksiyon almaktan da biraz uzak duran oyuncular. Yani Anderson iyi bir kesici, tam böyle bir hani çoğu şeyi üst seviyede yapabilen merkez oyuncusu. İyi paslar veriyor. Dikine de direkt paslar verebiliyor. Fakat kalenin oralarda aksiyona girmekte Declan Rice de öyle. Biraz benzer profiller gibi gözüküyor iki tane oyuncu. Onun önünde Bellingham oynuyor. Dikkat edersen yani Fransa diyorum. İngiltere ne yaparsa Bellingham ve Kane üzerinden bir aksiyon çıkıyor. Yani Bellingham vuruyor. İşte Kane vuruyor. Bellingham vuruyor. Kane vuruyor. Artı işte az önce senin söylediğin hani mevcut kanat oyuncularının hiçbirinin henüz Dünya Kupası'nda istenen aksiyonlara da girememesi. İngiltere'yi fazlasıyla iki oyuncu üzerinden hücum etmeye zorlayan bir takım gibi gözüküyor. Gösteriyor. Bence temel problem bu gibi İngiltere'de. Sağ bek pozisyonunda bir sıkıntı yaşadılar. Sol bek pozisyonunda da yani hücuma gereken katkı geliyor mu dersen bence pek gelmiyor. Öyle olunca nasıl olacak? İngiltere hani topu çok hızlı çeviren, temposu çok yüksek bir takım da değil. O yüzden İngiltere'nin hani bundan sonraki süreçte de böyle ekstra bir oyuncu çıkaramazsa ben işinin zor olduğunu düşünüyorum. Hani nereye kadar gidecekler bu şekilde? Hani Kane, Bellingham ne kadar kurtarır? Her maçta da olmaz. Bir de maçların da zorluk derecesi artacak. Hani Madueke şu an için oyuncu değil. Rashford değil. Saka zaten kötü bir turnuva geçiriyor genel olarak. İşte Gordon dediğin gibi hani ikinci asist mi yani şimdi? Hani Gordon'a yazıldı da asist mi?
0: Peki şimdi İngiltere maçı ile ilgili şöyle bir şey önüme düştü. İşte ilk bölümde şut çekemedi dedim. 30'da ilk şut geldi. İkinci yarıdaki su molasına kadar da sadece iki şut çekebilmiş İngilizler ve su molalarından sonra da dönüşleri iyi olmuş. Öyle bir şey bu turnuvada, çünkü su molaları da bayağı konuşuldu. Oyunun ritmini değiştirdiği, dengesini değiştirdiği, bir takımdan diğer takıma o neyin geçti, momentumun geçtiği söyleniyordu. İngilizlerde de dünkü maç özelinde böyle olmuş. İlk bölümler sıkıntılı ama su molalarından sonra daha baskılı oynayan bir İngiltere milli takımı var. Bu dikkat çekmiş ama tabii burada ilk bölümler niye bu kadar kötü İngilizler için? Orası herhalde çözülmesi gereken nokta gibi gözüküyor. Onu bir kere söyleyelim. Mary Kane turnuvaya o da çok iyi bir başlangıç yapmıştı, iki gollü. Sonrasında iki maçta, zaten bir maçta gol atamadılar Gana karşısında. Panama maçında bir gol, üç golü vardı. Mbappe'nin, Messi'nin ve Haaland'ın gerisine kalmıştı ama Harry Kane dün ben de buradayım dedi tekrar. Attığı ilk goldeki kafa vuruşu, iyi bir kafa vuruşu, empati orada da aslında topa dokundu da yeterli olmadı ama ikinci goldeki vuruşu, tabii ki kafa vuruşunun da çok çok önünde kaleci bu sefer kıpırdayamadı bile. Top yukarıdan ve yandan ağlarla buluştu. Bu işleri çok iyi yapıyor. Kendine ceza sahası içinde çok iyi gol vuruşları hazırlayabiliyor. Sağıyla soluyla iki türlü de atabilen bir isim. Bu sezonda zaten Bayern Münih'le birlikte galiba 70 gol üzerine çıktı sezon performansı olarak Harry Kane. Messi'den sonraki en iyi tek sezonluk gol performansı galiba. Harry
1: 72
0: Kane'in
1: gol zannedersem.
0: performansı. Ve Dünya Kupalarında da 13 gole ulaştı Harry Kane. Bunu 15 maçta yaptı. 15 maç Dünya Kupalarında 13 gol, 3 asist. Maç başına bir golden fazla katkı. Ve Dünya Kupaları tarihinde de ondan daha fazla gol atan sadece 5 isim bulunuyor. Gerd Müller, Ronaldo Klose.

0: Mbappe ve Messi. Fontaine'le de şu an eşit. Fransız efsane, 13 golde o da. Kane onu yakaladı dün attığı 2 golle birlikte. Mehmet Ünlü bir soru sormuştu. Kane hakem aldatmadan dolayı neden sarı kart görmedi? Kural mı değişti demiş. Evet, ilk yarıda Kane'in penaltı beklediği bir pozisyon var. Hakem devam ettirdi. Kalk dedi ama sarı kartı da göstermedi. Kuralın değiştiğini ben zannetmiyorum. Orada herhalde kararından emin olamadı, ona takıldı. O yüzden sarı kartı veremedi diye düşünüyorum.
1: Ya da temas var diye vermedi.
0: Temas oradan süzmesi çok kolay bir şey değil ya, anlık. Yani aldatmadan inanmıyorsan veriliyor diye ben de düşünüyorum. Senin dediğin gibi teması görüp yeterli değil, düşmesine yeterli ama penaltı yeterli değil, öyle bir şey var mı? Açıkçası bilmiyorum.
1: Öyle bir şey var. Öyle bir şey var. Hani her futbolda temas konuşuyoruz, faul değil. Ama süzme işi, orada haklı olabilirsin. Yani onu görmemiş olabilir.
0: Ona ama göre... yine de hani bu müdahale böyle düşmek için yeterli değil. Yani yine aldatma olmuyor mu aslında? Hani çok ufak bir temas var ama o temas öyle düşmeyeceği açık ya Harry Kane'in. O da aldatmaya giriyor olması lazım bence. Zaten aldatmaya girmesine penaltı olması lazım. Arası pek, hani bu dünkü pozisyon üzerinde en azından bence yok. Başka pozisyonlarda olabilir.
1: Bence de yok. Bence de. Yani
0: bence de sarı kart.
1: Harry Kane'e sarı kart vermesi lazım ama hakem ne düşünmüştür diye. Hı-hı. Onu söylüyorum ben. Yoksa pozisyon bence de öyle. Hani Harry Kane orada penaltıyı almak için bıraktı kendini. Ama kalecinin de hafif bir dokunuşu var ya.
0: Çok ufak var.
1: Evet, hani o mu acaba? Ya da bir kulağa üfleme mi geldi? Hani böyle bir şey var olabilir mi? Tabii uluslararası seviyede zannetmiyorum pek ama. Yoksa normalde herkes aynı şeyi düşündü. Yani o pozisyonda penaltıyı vermedi. Direkt sarı kart vermesi lazım. Hiç bence de tartışma yok. Ama ne düşünmüş olabilir? Belki o temasla alakalıdır.
0: Kongolu oyuncular da bayağı hani kart göster, kart gösteren hakemin unutması da mümkün değil. Yani o kadar fazla etrafında bir dakika, bir buçuk dakika dolaştılar ki hakem ama ısrarla kartı göstermedi. Mesela ikinci yarıda da hakemle ilgili şok aklında bir şey kalmadı turnuva dedim de çizgide kimdi? Vissa mıydı? Topu kurtardı. Ya Konsa ya Gehi çekti. Hakem faulü çaldı. Aslında oyuncu devam etse bayağı kontraya çıkacaktı. Yine sarı kartlık bir müdahaleydi bana kalırsa. Mesela orada da kartı vermedi. Hakem iki pozisyonda hatalı davrandığını düşünüyorum kartlar konusunda.
1: Süper Lig'de olsa penaltı verilir miydi? Var, bak burada temas var diye hakemi çağırır mıydı?
0: Yok. Bu çağırmaz Süper Lig'de bile verilmeyecek bir temas ya. Bu çok çok ufak ya. Bu yani Kane'in kendinden bir şey kattığı çok net ya bu. Yani verilirse de skandal olarak yorumlardım ben burada. Sen verilebilir diye düşünüyorsun o zaman.
1: Yani Süper Lig'de neler gördük.
0: Ha, akan oyunda verebilirdi hakem bu arada Süper Lig'de. Ama VAR vermezdi miydi? Ya.
1: VAR'dan döner miydi?
0: Vallahi
1: farz et akan oyunda verdi bu penaltıyı. Birebir Kane'in pozisyonu.
0: Bana göre siyah beyaz hata. Ama temas var. Şimdi temas varken de çok karışmıyorlar ya güya VAR'da. Bilemiyorum. Hakem yorumcuları
1: ama dün hakem evet belki sarı kartı vermedi pozisyonda ama en azından doğru kararı verdi.
0: Evet.
1: Yani orada baskı altında hani Harry Kane de oydu buydu, İngiltere gerideydi. Öyle bir şeye en azından kafası gitmedi. Penaltıyı vermedi. Doğruyu yaptı orada.
0: Yani sarı kartı verseydi Harry Kane maçta öyle, yani Kane'in bilmiyorum kariyerinde kaç kırmızı kartı vardır acaba ama çok şeyi düşündüm. Hani Kane öyle kendini sakınabilen de bir oyuncu. Yani o kartı vermediği oluyor ya, böyle maçın devamında bir sarı kartlı pozisyon oluyor. Bak o kartı vermedi, şimdi kırmızı görecekti Kane.
1: Kane'de olmazdı.
0: Olmazdı diye düşünüyorum ben de. Zaten devamında da bir kartlık bir şey olmadı. İlk yarıda iki kart gösterdi hakem. Bellingham'la Sadiki'ye, bir daha da kartına başvurmadı maçın geri kalan bölümünde.
1: Bu kaleci Empassi de bu sezon üst ligde oynamış. Ondan önce 6 sezon Lig 2'de mücadele etmiş. Rodez diye bir takımda. Yeni bu sezon Le Havre mı okunuyor takım ismi?
0: Le Havre.
1: Le Havre'da bir sezon geçirmiş. Onun dışında hep Rodez, alt lig, 6 sezon alt lig takımında oynamış. Hatta enteresan, önceki sezon alt ligdeyken kurtarış yüzdesi sadece %60.9'muş. Yeni takımında %88.2'ye çıkmış kurtarış yüzdesi. Ama dün de hani özellikle

0: kafa vuruşunda çok ekstra kurtarışlar yaptı.
1: Bellingham zaten hem maç içinde tebrik etti hem maç sonu evet. açıklamalarında hakkını aynen. verdi kalecinin.
0: Aynen. O da hani güzel bir karşılaşma oynadı kendisi için. Takımını da hani maçın sonuna kadar ayakta tuttu. Orada belki işte Kongo açısından en kritik an o Vissa'nın direğe çarpıp out'a çıkan topuydu.
1: 1-0'da
0: evet,
1: ilk yarı biterken.
0: 1-0'da yani. Orada o fırsatı buldular aslında. Maç onlara o fırsatı verdi. Zaman zaman hani böyle çok kapanıyor gibi gözükse de topu ayağına aldığı zaman da bir pozisyon vardı. Mesela ilk yarının bu taraftaki kaleydi. İlk yarı oluyor. İlk yarının sonlarında böyle bir baktım. Hani 3-4 tane Kongolu oyuncu şeyde İngiltere ceza sahası içerisinde topu bekliyor. O çıkmaları da beraber hani takım halinde bence belli bir seviyede yapabiliyor Kongo. Ama işte bitiricilik çok önemli. Aslında o pozisyonunda hani kime gelmesini istersin takımda? Vissa'ya gelmesini istersin. İşte direğe çarptı. Biraz şanssızlık. 2-0'ı bulsalar belki en kötü uzatmaya götürürdü İngiltere maçı. Fakat İngiltere açısından da hani yine karşılaşma içerisinde ben hep ona bakıyorum. Yani o vites yükselebiliyor mu? O pozisyon gelebiliyor mu? Çünkü yani ilk bölümde hakikaten hiçbir şey yok İngiltere'de. Hücum anlamında ama son bölümlerde ki ikinci yarının başı da iyiydi İngiltere açısından. Yani o golde çok fazla gecikmeyeceği aslında bir anlamda belliydi beraberlik golünün. Ama o bölümde de gol bulamadılar. Yani bir beceriksizlik bir şey 75'e kadar beklemek zorunda kaldılar. Fakat işte ekstra oyuncuya ihtiyacı var. Hani mesela Kane 5 gol attı. İngiltere kaç gol attı?
1: Kaç gol attı?
0: 4 tane şey attı. Bakayım kaç gol attı.
1: Hırvatistan 0, 2, 2, 8 gol.
0: 8 golün 5'i Kane'den geldi. Yani İngiltere ve Arjantin biraz şey olarak, ikinci golcü olarak sıkıntı yaşayabilirler turnuvanın ilerleyen bölümlerinde.
1: Kongo'da sen hani bazı oyunculardan işte Vissa'dan falan bahsettik, kaleci Empassi'den bahsettik. Dün ben stoperleri genel olarak beğendim, Mbemba ve Tuan Zebe'yi ama Kane'in attığı ilk golde de tabii orada Tuan Zebe birebir markaj yapamadı Kane'e, uzak kaldı. Ama genel performansı bence çok iyiydi ikisinin de. Sağ açığı ben daha çok beğendim. Spenga golü atan sol açık ama sağ açıktaki Embuku bence maçın iyilerinden biriydi. Top ayağına geldiğinde sol ayağıyla iyiydi ama ilk de onu çıkardı mesela. Soldaki Spenga bence daha çok yorulmuştu izlerken, öyle hissettim. Ama o hoca Embuku'yu çıkardı. Embuku da Augsburg'un oyuncusuymuş ama 2023'ten beri neredeyse her sezon kiraya göndermişler. En son Montpellier'e gitmiş oyuncu ama herhalde Dünya Kupası performansıyla o da Augsburg'da kalıcılık sağlayacaktır. Onu beğendim. Mutlu Sami, onu da tabii ki ligimizden

0: gelsin Anadolu takımları alsın derdim. Ama o Atromitos'a gitmiş bile çoktan. Geçen sezonun başında gitmiş Sivas'ta bir sezon kaldıktan sonra. Ama Mutsami bence iyi bir maç çıkardı. Onun performansı benim nazarımda etkiliydi. Benim dikkatimi çeken oyuncular bunlar oldu. Masuaku sol bekte, Beşiktaşlar tabii yakından biliyor. O da hem Madueke'ye karşı oynadı hem Saka'ya karşı oynadı. Geriden bazen baskı altında topla çıkarken riskler aldı. Bir tanesine de kaptırdı hatta. Ama onun haricinde Masuaku da bence iyi gözüktü.
1: Bir ara solda güzel bir üçgen yaptılar. Onu hatırlıyor musun ilk yarıda İngiltere pres yaparken?
0: Evet.
1: Üç oyuncu çok güzel bir üçgen yaptı orada Demokratik Kongo'da. İşte birbirine yakın olduğun zaman, sahada oynadığın zaman o işler futbolda oluyor. Ama gerçekten hani söylediği kadar kolay değil o oyuncuların birbirine yakın olması, doğru açılarda, pas açılarında bulunması, o paslara verebilmeleri. Ama öyle yaptıkları zaman da tadından yenmiyor ya. Futbol çok güzel bir oyun izlemesi açısından yani. Yani ortada oyuncular var. Sağ sola koşuyor. Sen de onları koşturuyorsun. Çok basit aslında. Söylemesi basit ama. İşte kaç kere yapabiliyorsun? Nasıl yapabiliyorsun? Bunlar çok önemli. Aynı zamanda işte o fizik gücünün de düşmemesi. Fizik gücünün de hep belli bir seviyede kalması gerekiyor. Ama Masuaku mesela Beşiktaş şimdi transfer yaptı değil mi? Sol beke. Masuaku gittikten sonra kaçıncı sol beki Beşiktaş'ın aldığı? Yani böyle bir durum var Beşiktaş açısından. Bazı takımlar kötü dönem geçirdiklerinde bileti yanlış oyuncuya da kesebiliyorlar. Mesela Masuaku da öyle bir oyuncuydu. Hani Masuaku bireysel olarak hata yaptı. Gole sebep veren hatalar yaptı Beşiktaş'ta. Fakat yani savunmadan çıkarken başkası top yapamadığı için Beşiktaş neredeyse sol taraftan oyun kurmaya çalışıyordu savunmada. Yani stoperlerden çıkmıyor top. Sağ taraftan çıkmıyor. Merkez orta sahadan çıkmıyor. Sıkışan Masuaku'ya topu veriyordu. Sorumluluk alan da Masuaku'ydu. O yüzden de bireysel hatalar yaptı. Pas hataları yaptı. Biraz ona takıldı şeyler. Beşiktaş taraftarları. Bir de Masuaku'nun zaman zaman oyun içinde böyle daldığı gittiği anlar oluyor ya. Uyuyor ya. O yüzden mesela direkt böyle şeyi çekildi. Oyuncunun ipi çekildi. Ama kaliteli. Yani iyi oyuncu, ayaklarına hakim, oyunu da biliyor. Duran top kullanımı da iyi. Ondan sonra Beşiktaş'ta işte kaç tane sol bek geldi. Şimdi işte dün Beşiktaş'ın yeni sol beki de geldi. Hani orada kim bilir kaç milyon euro harcadı Beşiktaş. Kaç milyon eurosu gitti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

8.24 saatlerimiz İngiltere Demokratik Kongo maçından bahsediyorduk. Bu arada maç bittikten sonra düzenlenen basın toplantısında Demokratik Kongo teknik direktörü Sebastian Desabre'ın babasını kaybettiği açıklandı. Videosunda belki görmüşsünüzdür. Orada mı öğrendi, o an mı öğrendi yoksa biliyor muydu? Çünkü yanındaki bir basın görevlisi tahmin ediyorum ki söyledi. O da böyle bir talihsizlik yaşamış. Daha geçenlerde Deschamps annesini kaybetmişti. O da cenaze töreni için ülkesine dönmüş. Son 32 turu maçıyla birlikte tekrar takıma katılmıştı. Kongo'da da Desabre'ın babasını kaybettiği haberi dün maç sonu paylaşıldı. İngiltere açılış golünü yediği bir Dünya Kupası karşılaşmasından sonra ikinci kez kazanmayı başarmış. Bunu en son yaptıklarında da 66 Dünya Kupası'ndaki final mücadelesiymiş Almanya'ya karşı. Açılış golünü yemişler ama mücadeleyi 4-2 kazanarak kupaya uzanmışlardı. Tabii ki o maçtaki geri dönüşte Kongo 1 değil. Kongo çok daha zayıf bir ekip. Son 32 turu maçı Almanya'ya karşı geri dönüş onlar için daha önemli bir olay. Peki yine mesajlarla devam edeyim. İstanbul'dan Erdinç, Kane dün santrfor nasıl gol vuruşu yapmalı onun dersini verdi diyor. Gelen bir diğer mesajda Kürşat Bey, Kane aynı golü sol ayağıyla Paris'e atmıştı diyor. Doğru. Orada da bir boşluk bulmuş. Soluyla yukarı doğru böyle üst

0: ağlara doğru vuruşunu yapmıştı. Gerçekten bunları iki ayağıyla da çok iyi yapıyor Harry Kane. Dün spiker de bahsetti, aslında adı son dönemde Barcelona ile anılıyor ama Bayern Münih'te kalıyor Harry Kane. Gordon dün bir de asistleri yapınca Gordon'a Barcelona transfer olmuştu. Bir acaba mı oldu? Ama yok, orada Barcelona zaten Julian Alvarez'le ilgileniyor. Santrafor transferinde önceliği o. Kane Bayern Münih'te kalacaktır. Bayern zaten bu tarz konularda çok ketum, yani Olise'dir, Kane'dir, Diaz'dır, vermiyor. Yani bu oyuncuları vermeyecek gibi gözüküyor. Emre Salman dün Empasi izlerken Ali Bey aklıma geldi. Beşiktaş'a yazdım Empasi'yi demiş. Yani bu Dünya Kupası gerçekten çok fazla kaleci hikayesi yarattı. Hem olumlu anlamda Muslera gibi olumsuz anlamdaki hikayeler de var ama tabii ki olumlu hikayelerin çoğu da böyle zayıf ülkelerin kalecileri oldu. İşte Yeşilburun Adaları oldu, Kurasa oldu, Kongo onlardan biri oldu. Başka Paraguay diyebiliriz herhalde.
1: Evet.
0: Böyle kaleciler, şimdi bir çırpıda üzerine düşünmedim, daha belki devamı da vardır da bu tarz kaleciler iz bıraktılar ama bunların tabii kaçı böyle iyi transfer yapar tartışılır. Şimdi 40 yaşındaki Wozniak'ın iyi bir transfer yapması mümkün değil.
1: Empati de 31 yaşındaymış.
0: Empati'nin de çok iyi bir transfer yapması çok mümkün değil. Yani şu an Beşiktaş'a olmaz Empati. Çok riskli olur yani. Olmaz demeyeyim de riskli olur. Diğer kaleci o Kurasa'daki Rum'du. Değil mi?
1: O da
0: Eloy Rum.
1: zaten şey yani
0: Reformer'ıydı.
1: uzun süre Hollanda'da oynamış. Hollanda'da hani yedek kaleci olsa da şampiyonluğu var. Ondan sonra iki kez MLS'e gitmiş. Artık o da kariyerin sonunda.
0: Evet,
1: İki
0: o...
1: ayrı dönemde MLS'i var onun da. Şu anda MLS'te zaten.
0: Hı.
1: Senin dediğin gibi yani onlar artık hani bir herhangi bir Avrupa'da büyük bir ligde çok iyi kalecimişsin gel kalecileri değil. Onlar iyi kaleciler. Belli standartta kaleciler. Ve bu Dünya Kupası'nda da hani bir iki karşılaşmada bayağı iyi işler yaptılar.
0: Yani burada işte Muslera olumsuz dedik. Bu transfer yapabilecek isimler işte Ulaye gibi biraz daha böyle genç potansiyel isimler. Mesela Manzambi, eğer İsviçre bu turu da geçerse ve Manzambi yine gol katkısı verebilirse Cezayir önünde, Manzambi'nin de bence takımda kalması çok kolay değil. Aklıma ilk iki olarak bunlar geldi. Biz turnuva öncesi Diomande'den bahsediyorduk. Zaten o ya Liverpool ya Paris Saint-Germain yapacak ama Diomande'de mesela turnuvada kaç maç oldu? 4 maç oldu. İsabetli şut atamadan turnuvayı bitirmiş.
1: Evet, çalımlarıyla, driblingleriyle dikkat çekti. Hani topu taşımasıyla dikkat çekti. Oradaki istatistikleri iyi ama direkt skor katkısı olarak tabii geride kaldı.
0: Orada Diallo, Pepe daha çok öne çıkan oyuncular oldular rotasyonda.
1: Bizim Ozan Can Sülüm de eski hani Esport'un spikerlerinden Arsenal'lı. O da şey yazmış. Pepe de bir tek şeyde oynamadı demiş. Arsenal'da futbol oynamadı demiş. De gittiği her yerde katkı verdi, iyi oynadı. Hakikaten çok kaliteli, çok üst düzey bir oyuncu ama hakikaten Arsenal'da da hiç olmamıştı. O kadar büyük beklentilerle gidip, o kadar hani bonservis ödenip olmayan oyunculardan biriydi.
0: Şimdi takımlara tekrar bakıyorum. Quiñones belki bir transfer yapabilir. Meksika'daki performansı ve Suudi Arabistan'daki performansıyla gol kralı oldu. Orada da şu ana kadar da Dünya Kupası'nda 3 gole ulaştı. Saibari zaten turnuvada dikkat çekmişti. Bayern Münih dün onun transferini resmi olarak açıkladı. 55 milyon euro oyuncunun bonservisi için ödenecek rakam dün paylaşıldı o
1: Peki bu
0: transferin.
1: transfere ne diyorsun? Mesela Nicholas Jackson kiralık mıydı?
0: Evet.
1: Kiralıktı. Bayern'in mesela ikinci santrafor olacağı kesin bir oyuncuya 55 milyon euro vermesi.
0: Saibari Ali abi galiba asıl mevkisi yanlış bilmiyorsam 10 numara. Santrfor değil
1: Tamam, bir tık
0: oyuncu.
1: arkada oynayabildiği belli ama hani
0: Yok, direkt
1: Musiala'nın yerine.
0: şu an kariyerinde 78 10 numara, 47 8 numara, 24'te santrfor oynadığı maç var. 22 sağ kanat, 21 sol kanat. Ya bu adam büyük ihtimal 8-10-9 ve kanatlar 7-11 hepsinde oynayabiliyor. Joker gibi bir oyuncu galiba.
1: Yani o zaman Kane'le beraber oynatacak.
0: Yani Muziala'nın yerine bir aday olabilir burada. Benim anladığım o.
1: Muziala'nın yerine.
0: Evet.
1: O da çok iddialı oluyor.
0: Muziala eski Muziala mı? Ben Muziala'dan hiç şey almıyorum şu ara.
1: Tamam ama hani çok hala yaşı genç olduğu için bir yerde toparlayacak. Çok ağır bir sakatlık geçirdi. Hatta erken döndü diyorlar Muzeyala için. Belki Dünya Kupası'nı kaçırmamak adına öyle bir karar aldı. Hani şu an tabii ki eski halinden uzak. Ya da şöyle düşündüler. Hani biz oraya öyle bir oyuncu alalım ki Kane olmadığı zaman bir sıkıntı yaşamayalım. İşte Muzeyala olmadığı zaman bir sıkıntı yaşamayalım.
0: Kanat rotasyonunda şimdi Gnabry de sakat. Olise Diaz var. Oraya belki bir alternatif düşündüler oyuncuyu. Saibari. İyi bir transfer. O da yani 25 yaşında bir oyuncu. PSV'den transfer edilen bir isim oldu.
1: İzledim Saibari. Geçen sene PSV'de maçlarını. İyi oyuncu hakikaten. Bazen ama çok enteresan goller de kaçırabiliyor. O da onun da son vuruşlarda zaman zaman bazen sıkıntısı yaşanıyor. Demek ki yani direkt Kane'in alternatifi olarak değil, o hücum bölgesinin bir alternatifi olarak.
0: Herhalde orada biraz daha hani dün kim için El Bilal Ture için konuştuk yani sola çık ama santrfor da yedekleyebiliyor. Saibari de 10 numara ama santrforu da diğer bölgeleri de yedekleyebilecek bir isim, o açıdan mantıklı gözüküyor bence kağıt üzerinde. Evet, turnuvadaki dikkat çeken oyunculara bir ara döndük ama tekrar konumuza dönersek, gerçi konumuz da bitmişti. Dünya Kupası ile ilgili mesajlara bakıyordum. Nedim Küçük, bu turnuva yine santrforların kendilerini inkar eden teknik adamları aforoz ettiği maçlara sahne oluyor demiş. Ama bundan hangi teknik adamlar ders çıkarır tartışılır demiş. Mesela dün Senegal'de ileri uçta yine İsmail Assar tercih edildi. Nicolas Jackson tercih edilmedi. Yani klasik bir 9 oynamadı mesela Senegal ama dezavantajını yaşadı mı dersen pek yaşamadı. Belçika yine, onlar da mesela Lukaku'suz başladılar. De Ketelare ile net bir santrfor değil De Ketelare de. İki takım da 9 numarasız başladı karşılaşmaya. Geride olan takım 46'da oyunu aldı. Önde olan takım da maç uzatmaya gidince Jackson'ı oyunu aldı.
1: Belçika'nın bir yerde anlaşılabilir çünkü Lukaku neredeyse bütün sezonu sakat geçirdi. 33 yaşında bir oyuncu. Fizik olarak çok iri. Hani Lukaku şu an kendi standartının ya da hani performansının ilerisinde. O yüzden onu hani biraz daha böyle dengeli kullanmak anlaşılabilir ama Nicolas Jackson tercih tamamen.
0: Peki orada Montella'ya getirilen eleştiri, yani bu Belçika'nın havuzunda hiç mi santrfor yok? Yani Openda kötü sezon geçirdi de mesela işte milli takım alınmayacak bir oyuncu mu? Başka santrfor var mı Belçika'nın
1: yani
0: kadrosunda?
1: Yani işte Openda vardı. Openda dediğin gibi Openda da tercih edilmedi. Tamam, ama başka bir şeyleri var mı, alternatifleri var mı bilmiyorum. Bakmak lazım yani son karşılaşmalara.
0: İki santrfor ya da işte De Ketelare ile. Ha, bir tane de şey varmış.
1: Kim?
0: Matias Fernandes Pardo. Lille oyuncusu. Santrfor gözüküyor bu. Oyuncu. Dün oyuna girdi değil mi Matias Fernandes? Yok, girmemiş, pardon. Kimdi? Moreira giren oyuncu, pardon. Bu oyuncu santrformuş. Varmış aslında kadroda bir santrfor daha. Ama mesela bu da genç bir oyuncu olduğu için
1: Deniz Gül muamelesi görüyor o zaman. Evet, büyük ihtimalle.
0: Çok tercih edilmemiş. Grup aşamasında da aslında 3 maçta süre almış ama ikisinde kanat olarak oynamış. Birinde santrfor olarak oyuna girmiş. Openda'dan daha önde demek ki rotasyonda. Peki birkaç mesajla reklam arasına gidelim. Bu Dünya Kupası'nda maalesef spiker sıkıntısı yaşadık demiş. Henderson uzaktan şut çekiyor. Direğin üzerinden üst ağlarda kalan topa normal bir vuruşmuş gibi anlatım yapıyorlar demiş. Kornere çıkmayan topa korner diyorlar ve benzeri demiş. Spiker sıkıntısı yaşadık da dinleyicimizde de bir sıkıntı var. Henderson diye bir oyuncu yok şu anda oynayan İngiltere'de. Anderson'u kastediyor herhalde. Dinleyicimiz de hatayı yaptı mesela. Spiker'in hatasını eleştirirken. Yani aksini iddia etmeyeceğim spiker konusunda da.
1: Şimdi ben Gökhan Apti'yi takip ediyorum. Tanıyorum, arkadaşım da. Onlar da işte kupanın ikinci bölümünde Amerika'ya gittiler. Gökhan da işte maçları yerinden anlatmaya başladı. Bir iki tane fotoğraf paylaşmış Gökhan. Anlatım pozisyonunun sahaya uzaklığını görünce

0: Ben bayağı açıkçası tedirgin oldum spikerler için. Şimdi tabii ki önlerinde ekranlar var ama oradayken doğal olarak bakarak anlatıyorlar. Bayağı uzak. Hani oyuncuları seçmek, topun tam olarak nereye gittiğini görmek bile zaman zaman problem olabilir. Bir de öyle düşünelim. Öyle bakalım. Hani televizyondan anlatanlar, burada ofütten anlatanlar da var. Tamam, olabilir ama hani böyle hatalar, çok büyük hatalar, çok hani böyle spiker problemi yaşıyoruz diyeceğiniz hatalar değil. Açıkçası o kadar, o mesafede hani mesela ben şut attım, sana çarptı, kornere gitti. Onu fark etmeyebilir o anda, şey olarak bakıyorsa, sahaya bakıyorsa.
1: Peki 8.37 saatlerimiz, araya gidelim. Aradan sonra da dün değinemediğimiz kulüp takımı gündemleriyle devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.40 saatlerimiz transfer gelişmeleriyle şimdi devam ediyoruz. Beşiktaş en sıcak gelişme onlarda yaşandı. Dün Monaco'nun 2004 doğumlu sol beki Ouattara gece geç saatlerde İstanbul'a iniş yaptı. Havalimanında basın mensuplarına poz verdi, kulüp yetkilileri ve bir grup taraftar kendisini karşılamış ve sağlık kontrollerinden sonra oyuncunun resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Gün içerisinde Beşiktaş zaten bilgilendirmeyi yapmıştı transferle alakalı olarak. Zaten muhabirler de ardından hemen bu şeyi haberi geçmişlerdi. Oyuncunun nihai transferi hususunda deniyor burada herhalde. Bonservisiyle oyuncu transfer edilecek. Değil mi?
1: Tabi.
0: Nihai dendi. Hı hı. Kiralık değil. Hı hı. Ben çünkü sanki kiralık olacak diye düşünmüştüm.
1: Genelde genç öyle olduğu zaman için. Geçici transferi konusunda yazıyorlar.
0: Bu nihai dendi dün. Hı hı. Piyasa değeri şu anda Transfermarkt'ta 12 milyon euro gözüküyor Ouattara'nın. Geçen yıl Monaco formasıyla ligde 15 karşılaşmada 970 dakika görev almış. 3 asist yapmış. Bu maçların büyük çoğunluğunda da sol kanat beki gibi oynamış. 3 asisti de orada gelmiş oyuncunun. Sağ bek oynadığı maç da var. Sol bek oynadığı maç da var. Çok yönlü bir isim. 2024 yılında Fransa U21 milli takımına seçiliyor. Orada 3 karşılaşmada yine görev alıyor ama sonrasında bir daha seçilememiş. Fakat bir soru işareti oyuncunun sakatlık geçmişi. Geçen sezonu bir diz sakatlığıyla bitiriyor oyuncu ve yaklaşık 3 ay kadar sahalardan uzak kalıyor. Hatta sakatlığının bitiş tarihi bu kaynağa göre, Transfermarkt'a göre 30 Haziran yeni. 97 gün sahalardan uzak kaldığı yazılmış. Ondan önce bir baldır sakatlığı yaşamış. Bir ay kadar sezon içerisinde sahalardan uzak kalmış. Bir önceki yıl baldır sakatlığı, yine bir ay sahalardan uzak kalmış. Daha önce 2-3 hatta 2023 ne diyor? 3 yıl önce bir diz sakatlığı daha var oyuncunun kariyerinde. Bu daha kısa sürmüş, 16 gün, ama bu kadar genç bir oyuncu için sakatlık ve sakatlıkta sahalardan uzak kaldığı süre bence fazla oyuncunun. Belli bir risk burada var. Herhalde burada Beşiktaş Sağlık Heyeti iyi bir kontrol yapacak. Bir problem görmesi halinde de iptal edecektir. Ama görmezse oyuncunun hani potansiyelli olduğu Fransa U21 takımına kadar seçilmesinden, Monaco transferinden belli. Oyuncu Amiens çıkışlı. Monaco 2023'te 2 milyon euroya oyuncuyu kadrosuna katıyor. Potansiyeline güvenip ilk 11'de de işte zaman zaman forma şansı veriyor. Potansiyelli bir oyuncu yoksa. Bakalım Beşiktaş'ın sol bekinde nasıl bir performans ortaya koyacak oyuncu.
1: Ne diyorsun?
0: Ben sana soruyorum. Bıraktım sözü.
1: Sakatlıkla alakalı olarak ya da işte sakatlık geçmişiyle alakalı olarak artık o işler çok zor değil. Yani iyi bir incelemeyle iyi

0: tetiklerle beraber o riski ya alıyorsun ya almıyorsun. Orası Beşiktaş Sağlık Heyeti'nin bileceği iş. Ama onun dışında tabii hani oyuncuya şöyle bir bakınca işte hemen videolarını derliyorlar zaten. Atletizmi yüksek olan bir oyuncu. Bu tarz atletizmi yüksek olan oyuncular da Süper Lig'de zaten fark yaratabiliyor. Beşiktaş'ta şu an savunmada atletizmi yüksek kim var? Düşündüğünde. Yani fizik olarak Agbodu var. İyi bir şeye sahip, fiziğe sahip, Süper Lig standartlarının üzerinde, Avrupa standartında bir fiziğe sahip. O hatta arada yine bir de Fuleli de bir oyuncu. Hani geriye dönüşlerde, ondan sonra ters kademeye girişlerde böyle işler her zaman işe yarar Süper Lig'de. Tekniği de belli bir seviyede gözüküyor. Bakalım hani bilemiyorum tam olarak şu an nasıl bir uyum sağlar, performansı ne seviyede olur. Ama benim şu an hani izlediklerimde gördüklerim Beşiktaş belli seviyede bir oyuncuyu kadrosuna katmış.
1: Bu yeni kuralla birlikte tabii ki o artı dördü de doldurması bekleniyor bu tarz takımların. Yani gerçi geçen sezon Galatasaray doldurmadı ama Galatasaray'ın yerli rotasyonu iyi bir yerli rotasyonu. Beşiktaş mesela yerli rotasyonunu güçlendirmekte de son dönemde en çok sıkıntı yaşayan takımların başında geliyor dört büyükler arasında. Herhalde katılırsın bu tespite. O yüzden artı dörtte orada potansiyel isimlere gidecektir. Devamında geleceğini düşünüyorum ben. Bu transferlerin şu anda halihazırda zaten Olaytan o artı dörtte uygunluğu olan isimlerden birisi. Uattara da bu listede ikinci isim oldu. Sol bekte tabii Rıdvan Yılmaz'ın olması da herhalde bu hakkın sol bekten yana kullanılmasının bir sebebi oldu diye düşünüyorum. Çünkü Rıdvan da bence geçen sezonki performansıyla sınıfı geçti diye düşünüyorum. O yüzden de buraya daha Mourinho gibi tecrübeli bir oyuncudan ziyade biraz daha potansiyelli bir oyuncu almayı tercih etti Beşiktaş heyeti. Bu benim tabii çıkarımım.
0: Bir de hani
1: Katılırsınız katılmazsınız ama.
0: doğru söylüyorsun. Mourinho çok atlet değil. Biraz daha yavaş topla. Hızı çok yüksek değil. Daha sakin bir oyunu var. Orada da bir asimetri yaratmış gibi gözüküyor. Hani Beşiktaş düşünürken. Çünkü Mourinho'nun ben hep söylüyorum geriye dönüşleri savunması öyle çok üst düzey bir oyuncu değil. Ama diğer tarafta bekin işte daha atletik, fuleli, kademeye girebilecek genç bir oyuncu olduğu zaman o da genelde işleyen bir formül oluyor. Yani bir tane stoper gene Beşiktaş'ta zaten az önce bahsettik atletik. Hani Jalo'yla Udokai de böyle ikisilerinin arasında. Hani ne çok kötü dersin ne çok iyi dersin oyuncular için. Yani Udokai'nin atletizmi kötü değil. Ama hani çok da iyi değil. Jalo biraz daha geride, bir tık daha geride gözüküyor o konuda. Yani oradaki dengeler de savunmayı kurarken işte dengeler de takımı zaten bütün dinamiklerini etkiliyor. Ondan sonra zaten işte merkez oyuncularıyla beraber gene orada bir şeye bakıyorsun. Şimdi Beşiktaş merkezde de hem belli bir dinamizme sahip hem belli bir atletizm gücüne sahip. Önemli bunlar. Yani öyle atletizmden uzak bir takım kurduğun zaman işin diğer tarafın çok kaliteli olması lazım. Yani çok üst düzey oyuncular olacak ki onun bazı defolarını yaşama diye. Beşiktaş herhalde bir dengeyi giderek, güderek o transferleri yapacak.
1: Diğer bir resmi açıklama dün Beşiktaş'tan gelen Emrecan Terzi için oldu. O da nihai transferi hususunda Iğdır'la anlaşmaya varıldı. Ben de Emrecan Terzi de yeni sezonda Iğdır'ın başarısı için ter dökecek. Dün vedalar geldi Beşiktaş'tan. Sırasıyla okuyayım. Önce Aslaniye, ardından Salih Uçan'a, Jota Silva'ya, arada bir antrenman fotoğrafı paylaşılıp Cengiz Ünder'e, Elbilal Ture'ye ve son olarak da Davis Vazquez'e katkıları için teşekkür edildi, vedalar edildi. Serkan Emrecan Terzi'ye dediğim gibi transferle ilgili açıklaması yapıldı. Fakat Beşiktaş'ta sözleşmesi biten iki oyuncu daha var. Ama bu oyunculara herhangi bir veda açıklaması dün itibariyle gelmedi. Onlardan biri Ersin Destanoğlu. Şu anda kulüpsüz gözüküyor, sözleşmesi bitti ve Beşiktaş'ın kamp kadrosunda da yok. Ama veda açıklaması da yok. Bu da bir yola devam ihtimalini herhalde anlatıyor bize. Ben böyle okuyorum. Diğer veda edilmeyen oyuncu da Necip Uysal. Necip Uysal'da bir tabii ki devam yok. Necip Uysal futbolu bırakacağını açıklamıştı ama orada da kulüple arasında bir gerginlik mi oldu artık o Sergen Yalçın döneminde? Necip Uysal'a da bir veda açıklaması şu ana kadar gelmedi. Bu dün özelinde. Daha önce yapıldı mı hatırlamıyorum.
0: Belki Necip, daha ama şık bir şey düşünüyor olabilir Beşiktaş Necip için.
1: İnşallah öyledir. Yani Icardi için söylediğim hani veda ile ilgili endişelerim Necip Uysal için de geçerli. Necip çok daha güzel, çok daha özel bir vedayı hak ediyor bence. Bunca yıldır Beşiktaş için mücadele etti. Kendini hep hazır tutmaya çalıştı. Yeteneği belli bir seviyedeydi ama o elinden geleni yaptığını hissettirdi bence hep Necip Uysal. Çok bir yanlışını da görmedik açıkçası. Ama demek ki bir şeyler yaptı da Sergen Yalçın döneminde kadro dışı kaldı. Onu bilemiyoruz tam ne yaptığını ama ne olursa olsun bence bütün bu kariyeri düşününce tek bir olaya da indirgememek lazım Necip Uysal'ın kariyerine. Hak ettiği veda umarım Beşiktaş tarafından yapılır. Onunla veda edilecek. Ersin konusu herhalde şu an pazarlıklar devam ediyor onu takımda tutmak için. Evet, Beşiktaş'la ilgili resmi olarak dünden paylaşacağım gelişmeler bunlar. İşin dedikodu kısmında, yani transfer haberi kısmında da bayağı bir malzeme var şu anda elimde. Mesela en dikkatimi çekenle başlamak istiyorum. Bu oyuncu son herhalde 4-5 transfer döneminde yazıldı. Hem Galatasaray yazıldı, hem Fenerbahçe yazıldı ve şimdi Beşiktaş yazıldı. Beşiktaş'a daha önce de yazılmıştır muhtemelen. Sassuolo'dan Arman Lloriente. Bu oyuncu herhalde duymuşsunuzdur artık. Menajeri sanıyorum burayla bayağı sıkı fıkı. Yani bu kadar adı yıllardır yazılıyor. Bir türlü oyuncusunu da getiremedi Türkiye'ye. Dün itibariyle tekrar bu haberler başladı. Bu sefer herhalde kararlı menajer. Bayağı birkaç farklı gazeteciden dün bu Lloriente'nin haberleri yapıldı. Beşiktaş habere göre şartlarını sormuş. Sassuolo da Lloriente için 30 milyon euroluk bir bonservis talebinde bulunmuş. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberinden okuyorum bunu. Oyuncu Sassuolo oyuncusu 27 yaşında bir isim. Fransa vatandaşlığı var. Piyasa değeri 19 milyon euro gözüküyor. Ve yıllardır da hani bizim takımların radarında olduğu hep iddia edildi. Alt lige düştüğünde de Sassuolo adı bizim takımlarla anıldı. Üst lige çıktı. Hala anılmaya devam ediyor. Geçen yılda 38 maçın 38'inde de süre alarak ve bu 38 maçın çoğunda da ilk 11'de oynayan bir isimmiş. 7 gol 9 asistlik bir performansı var. Hani Sassuolo gibi bir takımdaki bir kanat forvet için 7 gol 9 asist iyi bir istatistik gibi gözüküyor. Beşiktaş'ta bu rakamları tabii daha yükseğe çekebilir oyuncu. Ama tabii bu oyuncuyu okuyorum. Burada ilk önceliğin aslında Trossard olduğu söyleniyordu Arsenal'dan. Herhalde Trossard transferi olmazsa Lloriente gündeme gelecek diye ben böyle yorumladım. Sonuçta tek bir oyuncu üzerinden gitmek her zaman mantıklı değil. Alternatifler, B, C planlarını da yapmanız gerekiyor. Paralel olarak süreçleri yönetiyor olmanız lazım. Haberler doğruysa Lloriente de alternatif olan isimlerden bir tanesi. Onu söyleyeyim. Trossard'la ilgili de Ertan Süzgün Beşiktaş Arsenal'la 18 milyon euro altında bir rakamla anlaşma sağladı diyor. Fakat oyuncuyla anlaşma konusunda şu anda problem varmış. Oyuncu imza parası da istiyormuş ve 5 yıllık bir sözleşme talep ediyormuş ki Trossard'ın yaşına tekrar bir bakacağım ama 31, 5 yıl 36 ve istediği para da böyle galiba 8-9 milyon euro civarı bir para, imza parası dahil mi bilmiyorum ama yıllık artık rakamlar buralara geldi maalesef. Yani bu Galatasaray Fenerbahçe önderliğinde başladı, Beşiktaş'ta eşlik ediyor ister istemez o rekabette geri kalmamak için. Yani Vlahovic'tir, Lukaku şimdi gündeme geldi. Bu rakamlar en az konuşulacaktır. Yani taban böyle yıldız bir oyuncu için 7-8 milyon euroya çıkacak. takımlarımızda. Beşiktaş

0: sonuçta bir de oraya çıkıyor. Dile kolay yani bu paralar, ama konuşulanlar da bunlar. Ya yani bu oyuncular artık burayı ikinci bir Suudi Arabistan olarak görüyorlar. Maalesef.
1: Ya ama hani Suudi Arabistan olarak görüyorlar, orası kesin de 5 yıllık sözleşme esas problem değil mi?
0: Yani esas bilmiyorum, esas hangisi, ikisi de problem de.
1: Hani
0: yıllık
1: iki artı bir yaparsın. 2 artı 1 yaparsın mesela 31 yaşındaki bir oyuncuyla. Eğer buraya getirmek istiyorsan. Hani Arsenal'dan oyuncu alıyorsan 2 artı 1 yaparsın. Ama 5 sene dediğin zaman, yani kendi inanıyor mu acaba burada 5 sene kalacağına?
0: Yok, inanmıyordur büyük ihtimalle. Pazarlıklarla
1: ya da,
0: herhalde düşürmeye çalışacaktır.
1: Ya Beşiktaş'ın kadrosunda şu an 5 senedir olan kaç oyuncu var? Öyle sorayım ben size.
0: Yani yabancı olup 5 senedir olan zaten yoktur. Yerli olanlar vardır en fazla.
1: İşte Ersin var.
0: De.
1: Hani
0: gitti.
1: Şu an işte gitmedi de hani.
0: Gitti canım, şu an gitti. Kampta yok Ersin.
1: Kampta yok da hani işte diyorsun ya, konuşuluyor konuşuluyor belki işte kaleci kalacak falan.
0: Rıdvan hani, gerçi o da gitti geldi.
1: Gitti geldi. Hani kaç yok. Oyuncu var Beşiktaş'ta 5 sene kalan devam eden de acaba gelmeyeyim demek mi? 5 senelik sözleşme istemesi.
0: Gelmeyeyim desin, gelmeyeyim desin canım. Yani bize oyun yapmasın Trossard'da. Net olabilir bize. Bu kadar zor olmamalı gelmiyorum demek ya. Beşiktaş kıramayacağı bir takım mı? Gelmiyorum dersin, kapanır konu yani. Bu bence daha fazla para koparmak için. Herhalde menajerinin dayattığı bir şey diye düşünüyorum. Trossard şu an bu işlerle pek ilgilenmiyordur. 8.56 saatlerimiz, ara vaktimiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.02 saatlerimiz. Beşiktaş'la ilgili elimde çok sayıda transfer haberi var demiştim. Bir kısmını erittik. Diğer bir kısma geçelim şimdi. Fırat Günayer dün dedi ki Beşiktaş bonservisi elinde olan Lorenzo Pellegrini'yi gündemine aldı. Bu isim de ben ilk kez Beşiktaş'ta adını yan yana duydum. Roma'nın oyuncusu Pellegrini'yi tabii bilenler uzun zamandır biliyordu. Roma altyapısı çıkıştı. Kariyerinin neredeyse en başından beri 9 yaşına girmiş Roma altyapısına ve şu anda da 30 yaşında bu ana kadar. Arada bir Sassuolo dönemi var. 2 yıllık ama onun haricinde hep Roma'da forma giyen bir isim Lorenzo Pellegrini. Hücuma yönelik diyebileceğimiz bir orta saha profili. Roma ile sözleşme inlemiyor ve şu anda da boşta Beşiktaş'ta orta sahada. Demek ki bu özelliklerde bir oyuncu arıyor Pellegrini. Aslında hani şu anki kadroda herhalde Olaytan yerine düşünülen bir oyuncu. O bölgede oynuyor Orkun'un, çünkü forması garanti. Arkada daha kesici özellikle bir altı olacak Beşiktaş'ta. Pellegrini de ya ilk 11 için, tahminen öyledir, rotasyon için olacağını pek düşünmüyorum. Ama o bölgenin oyuncusu. Şu an Beşiktaş merkezi herhalde biraz daha güçlendirmeye çalışacak. Dün biraz bahsettik, Beşiktaş'ın merkezde alternatifi pek kalmadı. Son ayrılıklarla birlikte Aslan'a gitti, Salih gitti, işte Demirege daha önce gitti. Elde bir tek Kartal kaldı. Hani Al-Musaatileri, Onana'ları falan saymıyorum. O yüzden o bölgeyi güçlendirmesi lazım. O şekilde herhalde düşünülmüş bir transfer Lorenzo Pellegrini. Bir de şeye bakayım, bu oyuncunun Olaytan gibi başka mevkilerde oynama opsiyonu var mı? Var bu oyuncu için. Gerçi var diyorum da çok nadir oynamış. Genelde 8-10 oynamış. Yok diyebiliriz. Var dedim de geri aldım, yok. Merkezde düşünen bir oyuncu. Belki Olaytan, işte Sergen Yalçın onu kanatta da kullandı. O duruma göre farklı bölgelerde değerlendirilebilir gibi gözüküyor. Ne dersin, Pellegrini transfere heyecan verir mi Beşiktaş'a?
1: Beşiktaş'ın merkez orta sahasında asıl ihtiyacı olan profil, yani hücuma yönelik oyuncudan ziyade Beşiktaş'ın savunma yönelik oyuncu rotasyonunu kuvvetlendirmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Orada Endidi var. Ama Endidi olmadığı zaman, ya da Endidi olsa dahi oradaki kalite tartışılır Beşiktaş'ta. O yüzden de hani Beşiktaş sadece merkez orta saha transferinde hücum yönelik bir isimle durmayacaktır. Pellegrini aldığın zaman, ama hani rotasyon için almazsın, 11 için alırsın bu oyuncuyu. O zaman Olaytan biraz daha rotasyona doğru kayar gibi gözüküyor Beşiktaş'ta. Yani Beşiktaş klasik böyle işte bir 6-2-8 ya da işte bir 6-1-8 bir 10 profilinde bir şeyle oynayacaksa, merkezle oynayacaksa, o zaman Olaytan burada yedeğe doğru gider Pellegrini geldiği zaman. Fakat Ndidi'nin belki daha iyisine bile Beşiktaş'ın ihtiyacı var. Ndidi kadroda kalsa dahi. Beşiktaş çünkü genelde hücum ederken zorlanıyor gibi gözükse de asıl problem hep yediği gollerden yaşadı. Yani Beşiktaş'ın takım savunması hem işte kaleden başla, savunma oyuncularını düşün, bireysel olarak düşün, takım olarak düşün. Hep Beşiktaş gol yedi, gol yedi. Önde olduğu karşılaşmalarda gol yedi, beraberliğe yakalandı. Gol yedi, çıkaramadı. Yani Beşiktaş biraz daha bu sezon kendine o güveni verecek oyuncu grubuna da ihtiyacı var. Sadece Ndidi ile olmaz diye düşünüyorum. Pellegrini de gelirse o zaman Olaytan orada ilk olan şüpheli olarak yedeğe düşer.
0: Ndidi yedek olur mu sence bu takımda?
1: Valla Ndidi yedek olur. Neden olmasın? Ndidi yedek olur. Ama Ndidi'nin tek başına yeterli olmadığı kesin Beşiktaş için. Yani oraya mutlaka bir transfer gelecek. Orada bütçeye göre daha iyisini mi alır Beşiktaş? Daha vasatını mı alır? Ndidi'nin ama almak zorunda oraya bir alternatif olarak.
0: alternatif almak. Yani önüne bir alternatif mi, yedeğine işte, mi mesela?
1: Göre, parana göre. Eğer paran varsa daha iyisini alırsın. Şimdi Beşiktaş çünkü santrafora para harcayacak. Bu gelen sol bek piyasa değeri işte 10-12 milyon euro gözüküyor. Onun şey elinde değil, değil mi? Normal sözleşmesi devam ediyor. Yani oraya ciddi bir rakam verecek Beşiktaş. Şimdi sol beke o kadar rakam verdiğin zaman kanat oyuncusu ihtiyacı var. Sen işte Trossard'dan bahsediyorsun. Trossard'da söylediğin rakamlar ortada. Yani Beşiktaş'ın nasıl bir bütçe kalacak bilmiyorum. Ama bildiğim şey oraya mutlaka Endi diye bir alternatifin gerektiği, merkez orta sahada ve iyi bir alternatifin gerektiği. Yani hani aldığı zaman Beşiktaş onu yerli almayacak. Yerli öyle bir oyuncu yok zaten. Savunma yönelik bir orta saha oyuncusu yok. Salih Özcan da gelse o oyuncu o değil. Beşiktaş'ta yerli olmadığı için yabancıya dönecek. Yabancıya döndüğü noktada işte belki yine hani şu anki kuralın artı dört kısmında olan bir isme yönelecek. Belki potansiyelli bir oyuncuya yönelecek.
0: Birazdan okuyacağım o ismi.
1: Ama başka bir alternatifi yok.
0: Salih'e niye alternatifi değil dedin?
1: Salih oyuncu değil çünkü. Yani Salih topu bilen, topla iyi oynayan, işte şeyde gördük. Ne derler? Milli karşılaşmada Amerika maçında Orkun'un uyumunu gördük. Ama bence Beşiktaş'ın hani topla da iyi ama Salih'ten daha atletik bir oyuncuya ihtiyacı var orada. Daha böyle ısıran, daha fazla top kapan, daha fazla ara pası yapan bir oyuncuya ihtiyacı var. Salih bence tam olarak o şeyi karşılamıyor.
0: Peki Endidi bu anlamda senin son dönemde dikkatini çekiyordu. Top kapma, işin savunma performansı evet, konusunda.
1: O da top kullanma konusunda işte sıkıntısı var. Yani Beşiktaş'ın orada aslında normalde Endidi ile sıkıntısı var bana sorsan. Ama pek gitmeyecek gibi gözüküyor oyuncu. Hani ben olsam Endidi ile yolları ayırmaya çalışıp oradan artacak bütçeyle daha iyi bir profile gitmeye çalıştım. Daha üst düzey bir profile gitmeye çalıştım. Yani top kullanma konusunda da mücadele konusunda da işte en az Endidi seviyesinde ama Endidi'den topu daha iyi kullanabilen bir oyuncu. Ama öyle dediğin zaman da zaten hani kaç milyon euro olduğunu varın siz düşünün. Fakat ihtiyaç var. Yani orası kesin. Şimdi Beşiktaş yani geçen sene sadece derbilerde Endidi'nin yaptığı hatalardan 3 tane gol yedi. Ya yani bu çok kabul edebileceğim bir şey değil. Endidi'nin veremediği paslardan ya da top ayağındayken rakibe verdiği toplardan Beşiktaş'ın kaç tane ata, belki rakibi eksik yakalayacağı, rakibin üzerine çok adamla gidebileceği bir sürü pozisyon başlamadan heba oldu. Çok önemli oradaki oyuncunun profili. Bakalım, ben onu da merak ediyorum. Kim o oyuncu senin söylediğin potansiyelli?
0: Salim dün yazmış. Gençler Birliği'nden Ousmane Diabate geçen sezon çok fazla maçta oynamadı ama oynadığı maçlarda da benim de dikkatimi çekmişti. Hatta tweet attığım isimlerden biriydi. Çok etkilenmiştim Diabate. Beşiktaş bu transferin şartları hakkında bilgi almış. Brentford, Newcastle ve Lig 1'den de bir takım oyuncuyla ilgileniyormuş. Daha önce Trabzonspor'da Diabate'nin şartlarını sormuş. Diabate 6 numara. Gineli bir oyuncu. Gençler Birliği'ne de 2025 Aralık'ta, yani geçen sezonun devre arası direkt olarak Gine'deki bir takımdan herhalde ya da bir altyapıdan bedava olarak gelmiş. Yarım sezonda dikkat çekti performansıyla Diabate. Tabii hani direkt Endidi alternatif olur mu, daha uzun vadeli mi düşünülür bilemiyorum. Oyuncunun toplam maçı Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda 3. Profesyonel seviyede 7 karşılaşması var. Hani koskoca tabii Beşiktaş Endidi'nin birinci alternatifi herhalde yapmaz Diabate'yi ama işte yapmak da gerekiyor bazen. O riski almak gerekiyor. Ulay'da çok fazla maç yapmadan Trabzonspor'un değişilmez oyuncusu oldu. Ama Beşiktaş tabii günlük başarı anlık çok daha önemli şu an. Trabzonspor gibi sabrı olan bir camia değil. O yüzden riskli ama hani mesela Trabzonspor'un gözü kapalı gideceği oyunculardan biri bence Diabate. Ama Beşiktaş için çok doğru olmayabilir.
1: İşte ne kadar risk aldığınızla alakalı. Sen diyorsun Trabzonspor risk alır, Beşiktaş almaz diyorsun. Yani eğer oyuncuya ya da oyuncuyu izlerken o potansiyeli görüyorsa o zaman çok fazla düşünmeye gerek yok. onu alacaksın. Öyle hani Beşiktaş'ın bu oyuncuyu oynatmam falan filan gibi şeyi bence yok. Olamaz da. Ama bütçesi ne durumda Beşiktaş'ın? Yani bütçesel zorunluluktan gidiyorsa ayrı bir şey. Hani oyuncuyu görüp potansiyelini sezip takımı alıyorsa ayrı bir şey. İkisi arasında bence ciddi fark var. Yani mesela Trabzonspor Ulayi transfer ederken orada bir potansiyel gördüğü için Ulayi'yi aldı ve takıma dahil etti. Alt ligden o potansiyeli gördüğü için aldı, takıma dahil etti. Ama şimdi sen baktın ya, işte bizde Ndidi var. Çok fazla paramız da yok. Gençler Birliği'nden alalım. Her türlü alalım, bir şekilde olsun diye bakıyorsan zaten o zaman çok fazla forma şansı verme ihtimali yok oyuncuya. Fakat Beşiktaş'ta hani o sorunun sezon öncesinde ya da işte hani sezon başladıktan sonra da transfer bir süre devam edecek, mutlak surette çözülmesi lazım. Yani oraya kesin transfer gelecek. Evet, sadece Ndidi ile başlamayacak Beşiktaş sezonu.
0: Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde şu an aslında bir harcaması da var. Orkun Kökçü'nün bonservisinin alınması bu transfer dönemiyle başlıyor. Orkun geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giydi. Herhangi bir kiralık bedeli ödemedi Beşiktaş kulübü. Ama kap bildiriminde bu bonservisin ödemesinin bu sezonla birlikte başlayacağı söyleniyordu ki bu para da 25 milyon euro. Taksitler halinde ödenecek tabii 2030'a kadar. Ama başlangıcı bu transfer dönemi. Diğer takviyeler sol bek, santrfor, sol kanat şimdilik gözüken ihtiyaçlar, belki bir stoper. Bunlarla birlikte ne kadarlık bir bütçe kalacak? Orta sahaya Ndidi yerine bir takviye için yeterli olacak mı? Tabii onu Beşiktaşlı yöneticiler biliyor ama ben şu anda yeni bir hocayla da yola çıkılmışken en azından Ndidi diye bir fırsat daha verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de bu hocayla görmek gerektiğini düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ta artık hani her bölgeyi de bir sene aldım olmadı değiştireyim. Bir sene aldım olmadı Çerni'yi de göndereyim. Yok Mourinho da defansı kötü onu da göndereyim. Oyuncu kalmıyor bu sefer de Beşiktaş'ta ya da takımlarımızda. Yani bazıları da
1: Yani sen
0: belli bir...
1: Ndidi'yi yeni hocayla görsen de Ndidi'nin bazı özelliklerini değiştiremezsin ki.
0: Evet farkındayım.
1: Hani Ndidi'yi yeni hocayla göreceksin. Belki Beşiktaş takımı daha iyi olacak. Daha az puan kaybedecek. Fakat Ndidi'nin oyunundaki bazı defalar devam edecek. Bizim konuştuğumuz o.
0: Tamam Endi de sen Beşiktaş'a gelmeden önce böyle endişelerin var mıydı?

0: Mesela bu sezona özelse belki, hocayla birlikte değişirse bu şeyler çıkışlarda oluyor oyuncularda. Geriye de
1: Yani
0: gidebilir bu arada, daha kötü de
1: top
0: olabilir.
1: kullanımını konusunda bu kadar sıkıntılı olduğunu bilmiyordum açıkçası. Dikkat etmemişim Leicester'dayken. Hani merkez orta sahada mücadele eden, top kapan o kısmını biliyorduk ama mesela şey gözüyle bakmamışım hiç Ndidi'ye ben. Oyun kurulumunda topu kullanma açısından pek bakmamışım. Ama tekrar söylüyorum yani sen İtalyan'ı öyle de görsen Van Bronckhorst'la da görsen başka oyuncularla da görsen top Ndidi'nin ayağına geldiği zaman Ndidi o hataları gene yapacak. Ndidi'nin o hataları yapmaması için senin takımında o hatalardan arınabilecek başka oyunculara ihtiyacın var. Yani Ndidi'nin oyunu Ndidi kurmayacak mesela. Topla çıkan Ndidi olmayacak. O zaman ihtiyacın varsa, daha doğrusu o tarz bir profilin varsa belki Ndidi'nin zaafları azalabilir. Şimdi Beşiktaş'ta savunmada topu oyuna kim iyi sokuyor? Var mı öyle bir oyuncu? Soruyorum sana, var mı?
0: Yani Agbodu bayağı şey yapıyor ama o da hataya açık bir oyuncu.
1: Agbodu topu daha çok kullanan, sorumluluk alan oyuncu. Jalo hata yapan bir oyuncu. Udokai çok o işlerde başarılı olan bir oyuncu değil. Yani Jalo zaten dikkat et genelde topu hemen bırakıyor. Top Jalo'nun ayağına geldiği zaman Jalo kullanmaya karar vermeyip topu bırakıyor. Ndidi de alıyor hemen ayağından topu. Çok kısa böyle mesafelerde 1 metre 2 metrede Ndidi gidip topu alıyor ya da başka bir oyuncu topu alıyor. Yani Beşiktaş'ın stoper tandeminde şu an olan oyuncular ki hani Agbadu zaten devam edecek. Agbadu belli bir seviyede ama çok çok iyi değil. Murillo biraz top taşıyor. O da driblingle topu taşıyor. Hani genelde pas değil driblingle topu taşıyan bir oyuncu. Yeni gelen Cuadrado da hani onu da tam bilmiyoruz. Şey olarak atlet bir oyuncu. Çok görmedim onun yapılan şeyde paslarını. Şimdi bu durumda iş ağırlıklı olarak yine merkeze 6 numarana kalacak. Beşiktaş'ta topu oyuna sokma konusunda. Topu oyuna sokma konusunda eğer hani Beşiktaş çok daha böyle nasıl söyleyeyim işte bazı takımların yaptığı gibi ayağı temiz bir oyuncuyu biraz daha geride konumlandırıp topu o alsın. Mesela işte Salih Özcan örnek veriyorum biraz daha geride derin oyun kurucu gibi oynasın. Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'deki rolü gibi biraz daha geriye gitsin. Orkun'u geriye alayım. Orkun topu kullanan oyuncu olsun derse ayrı bir hikaye ama o zaman da bu kez İşte Orkun gibi kaleye yakın olduğu zaman çok efektif olan, ligde en fazla şut pası veren, işte Beşiktaş'la beraber kendini bulduktan sonra işin hücum tarafında büyük farkını gördüğün bir oyuncuyu kaleden uzaklaştırmış olursun. O Beşiktaş için hiç mantıklı değil. Yani Orkun mümkün olduğu kadar Beşiktaş'ta kaleye yakın olması lazım. Orada Olaytan var Beşiktaş'ta. Olaytan mı geriden topu çıkartacak oyuncu? O da değil. Yani iş gene orada ağırlıklı olarak şeye kalacak. Ne derler? Ndidi'ye kalacak. Ha, Trossard'ı aldığın zaman Trossard ikinci pas istasyonu oluyor. Yani Trossard geriye gelip topu alır, ayağında tutar. Dinlendirir topu. Çerni biraz öyle yapar. İleri gider ama oraya top gelene kadar Beşiktaş sıkıntı yaşıyor. Dolayısıyla Beşiktaş'ta hani oyun olarak işte İtalyano'nun oyun anlayışı nasıl? Ne dediler?
0: Önde
1: Yüksek
0: baskı.
1: baskı. Yüksek baskı. Yani Beşiktaş orada konumlandığı zaman biraz daha sıkışan bir takımda Ndidi daha avantaj yaratır sana. Ama yani bizim takımların bilemiyorum Süper Lig'de hani o tam olarak istediği şeyi yapabilecek mi İtalyan istediği baskıyı yapabilecek mi ne kadar uzun süre yapabilecek? Bizim takımların genelde deplasmana gittiğinde topla oynamaya çok niyetleri olmuyor. Yani top daha çok sende kalıyor. Topu kullanman. Topu becerikli şekilde kullanman gerekiyor. Valla bilemiyorum. Yani oralarda Beşiktaş Ndidi ile devam edebilir. Ama alternatifini ararken en azından mesela hani şimdi konuşuyoruz ya alternatifini ararken bu oyuncu genç bir oyuncu dahi olsa ayağının daha temiz olmasına pas kalitesinin daha yüksek olmasına Beşiktaş dikkat etmeli gibi
0: Diabate
1: gözüküyor.
0: öyle bir oyuncu izlediğim maçlarda.
1: Evet.
0: Salih de öyle bir oyuncu.
1: Daha temiz bir
0: Adaylar da.
1: ayak. Hani belki biraz daha orada fiziksellikten artık ödün vermeyi düşünebilirsin. Normalde vereceğin bir mevki değil. Ama senin takımında zaten fiziksel olarak onu karşılayan bir Ndidi olduğu için en azından onun alternatifi biraz daha belki fizikten ödün verebileceğin ama ayağı daha temiz bir yabancı oyuncu olması lazım. Çünkü Pellegrini de mesela oyuncu değil yani. Pellegrini'yi koyduğun zaman o büyük ihtimalle Orkun'la yan yana oynar. Hani Beşiktaş tek çapa 2-8 gibi düşünebilirsin o oyuncuları. Yani ikisi de tam 10 değil, tam 8 değil. O şekilde gözüküyor. Olaytan zaten bir 10 numara ama o da ciğerli bir 10 numara. Hani koşuyor, ediyor. Tamam, güzel. Fakat onun da hani savunmadan pas çıkarabilecek kalitesi tartışılır. Yani Beşiktaş'ta ayağı çok temiz bir tane stoper olsa, uzun top atabilen bir stoper olsa, Batogov gibi mesela Beşiktaş'ın bir stoperi olsa, o zaman Endidir'in daha az zaafları olduğunu görürsünüz. Çünkü topu stoper de oyuna sokar. Topu stoper de koyar. Beşiktaş'ın stoperleri bırakıyor. Yani hemen 6 numaraya, 8 numaraya topu bırakıyorlar.
0: O yüzden Ndidi'yi değiştirmek yerine stopere o tarz bir oyuncu transfer etmek ki bir arayışı olabilir Beşiktaş'ın, bana daha mantıklı geliyor. Daha ekonomik geliyor.
1: İşte bilemiyorum hani o ekonomik tarafı tamamen neye ne kadar harcadığınla alakalı. Şimdi sen yani Trossard dedin, korkuttun beni yani. 5 sene sözleşme, Trossard gelsin Beşiktaş'a da 5 senelik sözleşmeye de gelmesin bir zahmet yani. Beşiktaş da o hataları tekrar yapmasın.
0: Ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'ü açtığımda bu sefer son birkaç günden farklı olarak 60 bin doların üzerinde bir Bitcoin fiyatı görüyorum. Dün saat 15'ten sonra Bitcoin 58.300'lerden 60 bine doğru yükselmiş. Akşam saatlerinde 61.300'e kadar fiyat zirveyi görmüş. Şu anda da 60.529 dolarda. Bitcoin fiyatı hani çok güçlü mü yine tartışılır ama son 3 gündeki görüntüsünden daha iyi, en azından kendini 60 bin doların üzerine atmış, psikolojik bir eşik orada 60 bin dolar. TL olarak da 2.810.265'te.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. Spor, sporun tek adresi. 300-056 Lucky Shot iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: ...9.25 saatlerimiz iddia bölümüne geldik. Bugün Dünya Kupası'nda son 32 turu karşılaşmaları yine devam ediyor. 6 maç kaldı toplamda bu turun bitmesi için. Bugün de 3 karşılaşma var. Bugün mesela son günler 20'de 19'da başlıyordu karşılaşmalar. Bugünün ilk maçı saat 22'de olacak. Turnuvanın favorilerinden İspanya son 32 turunu son dakikada bulduğu golle alan Avusturya ile kozlarını paylaşacak. İspanya beklendiği gibi favori. 1.21 İspanya'nın galibiyetine verilen oran. Beraberlik 4.85. Avusturya galibiyeti 8.88. 2.5 gol üstü 1.59 gözüküyor karşılaşmada. 1.400'ün üzerinde bahis seçeneği var şu anda iddia.com'da. Onlar açılmış. Günün diğer maçlarında henüz onlar açık değil ama gün içerisinde onlar da açılıyor. Oradan denemeler yapabilirsiniz. Mesela ben dün ABD Bosna Hersek maçı için şöyle bir deneme yaptım. Balogun dedim en az 4 şut çeker, ABD kazanır. 2'nin üzerinde de oranı vardı. Balogun'un kırmızı kartını görünce 60 küsürde herhalde dedim yatmış ama tutmuş. 4'ün üzerinde şut atmış. 8 şut atsa da ABD demek ki en az yarısını Balogun atmış. ABD de kazanınca tuttu. Belçika maçında mesela ilk yarı 1-0'lık bir skor denemesi yaptım ama Belçika kazanır dedim. Senegal 1-0 kazandı, oy attı. İngiltere Demokratik Kongo'da da ne demiştim? Maç sonucu 1, yani İngiltere kazanır ve 3.5 gol altı demiştim. Kongo ilk golü atınca dedim herhalde olmayacak. Ama tam da olması gerektiği marjda bitti karşılaşma. 2-1, 3-1.

0: gol oldu. 4.5 golün altında. Yo, 3.5 gol mü altında demiştim acaba. Neyse tuttu yani bir şekilde. Dünkü karşılaşmaların 3'ünün 2'si tuttu. Ama böyle farklı denemeler yapabilirsiniz. İspanya Avusturya'da da mesela İspanya'nın kazandı ama böyle çok gollü olmayan bir maç olabilir diye düşünüyorum ilk etapta. Gün içine tekrar düşüneceğim. Gerçi onun oranı da düşük. 1 ve altın oranı, 4.5 altın oranı 1.48 şu anda. Bu maç için fena değil de bir taraftan, hani ne beklediğinize bağlı. Oran yükseltmek için tabii ki daha farklı alternatiflere gidebilirsiniz. 2'deki maç Portekiz-Hırvatistan günün çekişmeli geçebilecek maçlarından biri. Portekiz'in turnuvadaki performansını düşüneceğim. Oranlarda Portekiz bayağı favori, 1.56 Hırvatistan önünde. Hırvatistan 4.55, beraberlik 3.43.
1: Var mı sürpriz ihtimali sence?
0: Bence var. Portekiz'in içine bulunduğu durum sebebiyle, yani Kolombiya maçında da vites yükseltemedi Portekiz. Ronaldo etrafında bir birliktelik oluşmadı. Vitinha ayrı eleştiriliyor. Ronaldo zaten apayrı eleştiriliyor. Ronaldo'yu savunanlar var. İşte takım oynamıyor. İşte Vitinha, bildiğiniz Vitinha değil. Bruno Fernandes, o Fernandes değil. Olmadı yani. Portekiz bir türlü o takım kimyasını gösteremedi. Hani bir anda hangi maçta vites yükseltti? İkinci maçı neydi? Özbekistan maçındaki gibi olur mu bilmiyorum. Ama Kongo ve Kolombiya maçlarının baz alınması daha doğru Hırvatistan maçı için herhalde, Özbekistan'a göre.
1: O yüzden Hırvatlar?
0: Hırvatlar da tabii ki çok iyi bir turnuva geçirmiyorlar. Ama yani Portekiz'de düşününce ben sürpriz olabileceğini düşünüyorum karşılaşmada. Öyle hani bu maç için yazımı maç sonucu bir Portekiz galibiyeti yazmam. Sen?
1: Valla ben kazanabilirler diye düşünüyorum. Yani Hırvatlardan da ben hiç ikna olmuş değilim. Yani Portekiz'le ilgili söylediklerine katılmakla birlikte Hırvatistan'ın da maçlarına baktığımda öyle pek iyi oyunlar görmedim açıkçası. Ne savunmaları bence belli bir seviyede, ya da işte Dünya Kupası'nda ilerleyebilecek seviyede, ne de hücumları. O yüzden Portekiz'in zorlansa da, pek iyi oynamasa da hani mağlup edebileceğini düşünüyorum Hırvatları. Ama tabii oradaki asıl konumuz 90 dakika içerisinde mağlup edebilirler mi? O da önemli. Eğer 1-0-2'de bir tercih yapacaksak. Orada benim de ufak bir çekincem var. Portekiz'le alakalı olarak.
0: Bu arada şu an açık değil ama gün içerisinde turu geçer bahisleri de açılıyor. Hani 90 dakika, 120 dakika penaltılar tamam, fark etmeksizin.
1: Yani direkt 1.56 verdi
0: tabii
1: diyorsun.
0: Tabii daha düşük oluyor.
1: Çok daha düşük oluyor o zaman.
0: Hırvatistan için denilebilir o belki. Evet,
1: pek değmiyor o zaman.
0: Ama bir garanti oynamak isteyenler için, yüklü oynayanlar için belki denenebilir. Hani Portekiz'e çok güveniyorlarsa.
1: Bence Portekiz bile çok güvenmiyor şu an.
0: Yani orandan dolayı ben bir oynamazdım. Kastettiğim o yani. Mesela 1.92 falan verse denenebilirdi belki ama 1.56'yı karşılamıyor bence.
1: 1 ve 1.5 gol üstü deneriz.
0: Olmaz. 1 ve 1.5 gol üstü. Çok fark ediyor mu ki?
1: Yani 1.56 ise 1.80'in üzerinde bir oran yapar o.
0: 1 ve 1.5 üstü 1.87 ediyormuş.
1: Evet.
0: Evet, fena değilmiş. Evet, o belki denenebilir.
1: 2-1, 2-0 falan gibi bir galibiyet.
0: Olabilir.
1: Bu daha bilmiyorum mantıklı. Ama zor maç yani. Portekiz-Hırvatistan maçı 1-0-2'de çok kolay değil bence de.
0: Diğer maç sabaha karşı 6'da başlayacak. Bizim programda da eğer böyle bir sarkma falan olmazsa ikinci yarısına yetişeceğiz. İsviçre 1.85'te bir adım önde gözüküyor bu eşleşmede. Cezayir 3.67, beraberlik 2.97 olarak verilmiş. Az gollü bir maç bekleniyor. Bu 3 maç arasında 2.5 üstünün en yüksek orana sahip olduğu maç bu maç. 1.94 İsviçre Cezayir. Cezayir'in tabii son karşılaşmasındaki yaşananlar, bol gollü bir mücadele olması, İsviçre'nin Kanada önünde kazanması, ki onlar da Manzambi'yi 11'e atarak bence iyi bir karar verdiler Murat Yakın. Burada da belki orandan dolayı 2.5 gol üstü deneyebilirim. Tabii iddialı hala İsviçre'nin bitirici konusunda, turnuva genelinde bir sıkıntısı yok değil, farkındayım ama çok da pozisyona giriyorlar. Belki bu maç bitirecekleri, daha net bitirecekleri bir maç olabilir. Orandan kaynaklı bir 2.5 gol üstü deneyebilirim bu karşılaşmada ben. İlk etapta o gözüme çarptı.
1: Ben biraz daha İsviçre tarafındayım burada. Yani İsviçre'yi beğeniyorum ben.

0: şimdiden belli. Kanada, Fas, Paraguay, Fransa, Brezilya, Norveç. Meraklısı varsa iddia.com'dan da girip oranlara bir göz gezdirebilirler. Bu arada İsviçre, Cezayir'de o ekstra bahis seçenekleri yavaştan herhalde açılmaya başlanmış. Portekiz, Hırvatistan'da bir hareketlilik yok. Onu gün içinde takip etmek gerekecek. Bizim ilk etapta düşündüklerimiz bu. iddia.com'da da yazıyoruz. Gün içerisinde oraya da bakabilirsiniz. Ben genelde böyle öğlen yazıyorum 1'e doğru. Ali abi de aşağı yukarı işine göre gerçi değişiyordur onun da. O aralıklarda yorumlarımız var. En kötü maç saatine yakın zaten bulursunuz yorumlarımızı diyelim. 9.33 saatlerimiz, son reklam aramız.
1: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

9.37 saatlerimiz, transfer gündemlerinden bahsediyorduk. Beşiktaş'a tabi uzun bir vakit ayırdık, çok fazla gelişme haber olduğu için. Ama artık Beşiktaş tarafını bir kapatalım. Trabzonspor'a geçiş yapalım. Trabzonspor dünü en hareketli geçiren takımdı. 4 transfer birden açıkladı Bordo Maviller. Melih Kabasakal Gaziantep'ten transfer edildi. Metehan Mimaroğlu Gençler Birliği'nde oynuyordu. O takıma katıldı. Thierry Karadeniz Köln U19 takım oyuncusuydu. Trabzonspor transfer etti. Ve Samet Akaydın, o da Rizespor'la sözleşmesi bittikten sonra Trabzonspor'a katılan isimlerden bir tanesi oldu. Oyuncuların maaşları ve işte Melih'le ilgili bir bonservis ödemesi vardı. O detaylar dün Trabzonspor tarafından kapa bildirildi. Dünkü takviyelerle birlikte toplamda şu ana kadar 8 transfer oldu Trabzonspor. Muçi ile başlandı. Sonrasında Sidney Lopez Cabral geldi, Saviolo geldi, Malinowski geldi. Ve dünkü 4 oyuncuyla birlikte 8 transfere ulaştı Bordo Maviller. Herhalde tarihinin en enteresan dönemlerinden birini yaşıyor Trabzonspor. Bir dönem daha gerçi erken transferler yapmışlardı. O Barış İşler'in falan geldiği ama sağ sonuçları pek karşılamamıştı onu. Burada övdüğümüzü hatırlıyorum Trabzonspor'u ama karşılığı olmamıştı. Bakalım burada erken davranmanın avantajını yaşayabilecek mi? Gidenler de şu ana kadar orada da bir hareketlilik var. Augusto gitti, Zubkov gitti. Arif'in yine Konyaspor'a transferi resmileşti. Muhammed Çam ayrıldı kiralık olarak. Vişça ve Vakeme de yine takımdan ayrılan isimler oldu. Trabzonspor gerçekten çok hareketli bir transfer dönemi yaşıyor. Daha da yaşamaya devam edecek gibi haberlere bakılırsa. Hem Onana transferi, hem stoper için sol stoper arayışı olacak. Dün Trabzonsporlu yorumculardan gördüğüm kadarıyla Batogum'un çünkü dönüşü biraz daha sarkabilirmiş. Oraya bir takviye daha düşünülüyor. Sağ kanat takviyesi ve hücuma da Augusto benzeri böyle her pozisyonda oynayabilecek bir oyuncu. Yani yine minimum 4 transfer etti gelmesi muhtemel ki bunlar kağıt üzerinde. Olası satışlarla birlikte sayı yine Trabzonspor'da artabilir. Ulay'ın yine gidişiyle alakalı haberler yapılıyor. Brentford en son ilgi gösteren takım olmuş Ulay için. 30 milyon euro seviyesinde bir teklif yapılmış 61 saatin haberine göre ama Trabzonspor 40 milyonun altında bir teklife sıcak bakmadığını Brentford'a bildirmiş. Eli şu an kuvvetli Trabzonspor'un Dünya Kupası'ndaki performansla birlikte. Eli zayıflayabilir. Ulay eğer çok gitmek isterse o bir sıkıntı yaratabilir. Bu tarz durumlarda oyuncular da kulüplere baskı yapıyorlar satış için. O yüzden o süreçte bakalım nereye varacak. Dün Başkan Ertuğrul Doğan Kadıga TV'nin canlı yayınına telefonla bağlanmış. Böyle bakayım dedim metin olarak paylaşan olmuş mu diye ama çok iyi bir paylaşım göremedim açıkçası. Bölük pörçük şeyler gördüm başkanın açıklamalarından. O yüzden hani tam emin olmadım.